0: tehdidi oluşturmak zorundayız. Yani tehdidi oluşturmak zorundayız. Bu bir mücadele diyenlerle, ya bu burayı istikrarsızlaştırıyor, İran'ı zora sokuyor, bundan vazgeçin diyenlerin mücadelesine döner mi bu iş? Aslında alt metinde böyle mi yürüyor? Eğer öyleyse de Lübnan'dan tut Filistin'e, bu bölgedeki İsrail merkezi bütün sorunlarda çözülmediği sürece bu radikaller denilen, ılımlı olmayanlar denilenlerin bayrağı elde tutmaya devam etmez mi İsrail olduğu sürece? Çünkü soru çok uzun oldu ama şöyle toparlayayım.
1: Yok, çok anlaşılır yani.
0: İsrail meselesinde İsrail'in güvenliğini bundan öncesi de kim tehdit ediyordu? Arap milliyetçiliği önce Arafat, sonra Mahmut Abbas üzerinden Filistin Kurtuluş Örgütü ehlileştirilerek İsrail'e güvenlik tehdidi olmaktan çıktı. Ehlileşmiş Arap milliyetçiliği aslında bir çözüm. Ilımlı Araplık. Soru şu.
1: Karşısında da ılımlı
0: orası bir... düştüğü için zaten İran ve onun aksına geçmedi mi bu bayrak? Diğerlerinin eline geçmedi mi?
2: Bence bunu NATO'ya ekle. Garip gelebilir sana.
0: Tamam. Bence yani, çok bağlantılı.
3: Yeni güvenlik mimarileriyle alakalı olarak.
0: Ilımlı Arap milliyetçiliği İsrail'i rahatsız etmez bir noktaya geriletildi. Tamam. Bu anlamda İsrail rahatsız etmeyecek bir ılımlı Şiilik, İran vesaire söz konusu olabilir mi? Ilımlılaşabilirler mi?
1: Şimdi ben açılış yapayım olmazsa. Yani siz ılımlılaştırdık bu tarafı Filistin Kurtuluş Örgütü ile beraber dediğiniz zaman, İsrail de aynı çizgide dursaydı belki bugün bunları konuşmuyor olabilirdik. İsrail'in radikalleşmesi var ondan sonra da. Yani ne zamandan itibaren? 1990'ların ortasından itibaren. Yani biz o zaman takip ediyorduk. Mesela bize gelen şeyler, İsrail ordusunun radikal sağa kayışı. 90'ların ortasından söz ediyorum. Dolayısıyla İsrail'deki radikalleşme engellenebilseydi ya da frenlenebilseydi bugün bunları konuşmuyor olabilirdik. Ya bu bir etkileşim. Yani birisi radikalleştikçe ötekinin ılımlı kalması mümkün değil. Bu herkeste baskılanır, herkes ılımlı bir noktaya çekilirse olmaz diye bir şey yok. Ama İsrail aynı saldırganlığı devam ederse, olay güvenlik boyutundan çıkıp da ben kendimi savunuyorum derken saldırganlık devam ederse, o bir taraftaki radikallik de devam edecektir.
0: O zaman paradigma
1: yani.
0: İran içinde mi değişmesi lazım, İsrail'de mi değişmesi lazım?
1: İsrail'de değişmesi lazım bence. İkisinde de değişmesi lazım.
3: İkisi de varoluşsal.
2: Değişecek abi. Kalır mı öyle?
1: Yani şey çözmüş Nedret Bey.
2: Çözme diye değil paşam yani.
0: NATO'ya nereden bağlıyorsun bunu? Hem de geçmiş evet. Oluruz.
2: Ya şöyle, bence hani ben kendi klişemi kullanayım da, hani açıyı değiştirmem ben. Gözü değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in formu değişecek. Formu değişecek. İsrail'in güvenliği dediğin şey bugüne kadar hangi başlık altında plana dahil ediliyordu? Neydi onun başlığı? Anlaşmalar. İbrahim Anlaşmaları. Bunun artık fonksiyonu yok. İşlevselliğini yitirdi.
0: Bu tarih.
2: Ama yaşıyor. İşte açıyı bırakıp gözü orada değiştiriyoruz. Bunun bir şeyin içine konması lazım. Güvenlik açısından.
0: Adı İbrahim Anlaşmaları olmayan bir İbrahim Anlaşmaları.
2: Bir şeyin olması gerekiyor. Fakat bunun önce işte onu söyledim. Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor. Netanyahu'nun
1: işte aynı şey.
2: Tamam, Netanyahu'nun gitmesi.
1: Radikallerin tırpanlanması yani.
2: Bilmiyoruz yani. Hani bilmiyoruz çünkü İsrail'deki rakamlar hala adamın bir gücünün olduğunu gösteriyor yani. Bilmiyoruz.
0: Kazanırsa şaşırır mısın?
2: Ay şaşırmam ama o zaman çok tehlikeli bir duruma gidecek bölge. Çünkü hani şeyde
0: kazanabilir diyen var mı? Netanyahu kazanabilir.
2: Kazanabilir. Yani şöyle, ona oyumu ona vermiyorum. Zaten vermem de. Aha. Hani onun bu ihtimale vermiyorum. Ama kendi anketleri var. Yani muhaliflerin şeyleri var. Ama şu benim için daha kritik. Şeye kadar denmişti ki, bakın ABD'de Kasım'da seçimler var. Netanyahu ve Yahudi lobisi Trump'ın canına okur diye konuşuluyordu. Bugün şu konuşuluyor. Bakın Ekim'de İsrail'de seçimler var. Amerikalılar Netanyahu'nun canına okur diye ve şöyle haberler çıkmaya başladı İsrail basınında. Gizli görüşmeler yapılıyor şu kişilerle diye. Onlar da belli. Eski İsrail Başbakanı şeyin hangi partiydi, onun lideri olan eski Genelkurmay Başkanı isim belli yani. Onlarla göre şimdi bu haberler niye çıkıyor durup dururken ve İsrail basınında çıkıyor. Yani İsrail evet lobileri Amerika'yı etkileyebilir ama Amerika'nın da orada etkisi olduğunu kabul etmek lazım. Her neyse. Kalırsa başka bir konuşma yapacağız. Çünkü o daha kanlı bir konuşma
1: Şurada
2: olacak.
1: Şurada bir takviye yapabilir miyim? Yani seçilebilir mi konusu var ya Netanyahu tekrarsı. Şu an, şimdi bu İran Savaşı İsrail toplumu için tehdidi somutlaştırdı. Hı hı. Yani İran'ın İsrail'e saldırdığı görüldü. Bu o toplumda farklı bir etki yaratmış olabilir. Mesela 2023'te konuşsaydık Netanyahu kaybeder daha rahat söylerdik ama şimdi tehdit somutlaştı.
2: Tabii ben gidip
0: jeopolitik gerçekliğin İsrail halkının fikri değişmiş olabilir.
1: Olabilir. Evet, o
2: jeopolitik gerçekliğin Netanyahu'yu götüreceğini düşünüyorum ben. O ayrı bahis. Ama sosyal
1: ettiğimizde
2: şey, İsrail tabii. İsrail'in içindeki mekanizma yani medyaya bakarak en azından da hala bir canı olduğu canı var adamı yani görüyoruz yani. Devam ediyor. Ama o da çok önemli değil. Sadece süreci uzatır ve sert bir hale getirir. Ama o da yetmeyecek. Hani İran'ın da işte o demin dediğimiz forma kavuşması gerekiyor. Diğerlerinin bir sorunu yok. Tamam mı? Onlara de ki ya bak kardeşim biz Filistin meselesini en başta konuştuk mu? Konuştuk. Şimdi de İran'la mesela meselemiz ekonomik girizgah üzerinden devam etmiyor mu? Siz bize kızıyordunuz oraya Riviera, Miviera dedik. Orası da hepsi birlikte geliyor bu işlerin. Filistin'i de düzeltiyoruz. Şimdi bak İran bitti. Lübnan'dan çekildi. Neyse artık yani formülü. Burayı bak unutma. Irak ayrı bir kalem. Yani bağlandığı tabii yerler belli artık yani. Tamam mı? Kim var orada? Suriye'de. Daha merkezi görebiliyoruz artık. Daha belirgin hal dediğim oydu başta. Sonra şey Filistin halledilmiş. Geriye bir şey kalmıyor. O zaman Körfez ülkeleri ya da Araplar İsrail'in bu tür ittifaklara katılmasına bir şey demezler. Zaten şu anda da katı bir reddiyeleri yok. Yeter ki Filistin. Onu da kendileri Filistin'i çok düşündükleri için değil, kendi halklarına rezil anlatamıyorlar, izah edemiyorlar. Ya. Yani utanma belasına. Yoksa deseler ki ya Mısır bunları alıyormuş, gönderin gitsin abi. Gerisini de İsrail'e verin, tamamdır yani.
4: Bir ek yapayım buna bitireceğim. Şimdi birincisi evet. Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, İran'ın ve Körfez'in nasıl bir Lübnan istediğine iyi bakmak gerekiyor. Birinci meselemiz bu. İkinci mesele şimdi İran uluslararası yani ABD ile oluşan mutabakat saptığında yeni bir durum ortaya koydu. O da şu, İran adına vekalet savaşı yürüten bir örgüt ve bir Lübnan, resmi olarak bir Lübnan devleti, İran oranın iç işine karışmayı bir anlaşma ile kendisine uluslararası anlamda garanti altına aldırdı. Şimdi bu yeni durumu görmek gerekiyor. Bu şu ana kadar karşılaştığımız bir durum değil. Yani sen vekalet gücü benimle alakalı değil vesaire falan derken tamamıyla İran-Amerikan mutabakatını getirip Lübnan'a dayattın. Ve Lübnan'da da hepimiz bu meselenin Hizbullah olduğunu biliyoruz. Yani uluslararası anlamda tabii bu gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Bu İran açısından büyük başarı. Neden büyük başarı? Uluslararası kısmı doğrudur yanlıştır diye söylemiyorum. Şu ana kadar savunduğu tez üzerine bunu kabul ettirmesi kendi anlamında büyük başarı. Bu İsrail paradigmasını değiştirir mi sorusunun cevabı bence Amerika Birleşik Devletleri'nin nerede durduğuna bağlı. Yani bu devlet dışı aktörleri eğer yeni sistem içerisinde devlete bağlamayı, entegre etmeyi kafasına koymuşsa Hamas'ta başlattığı modeli Hizbullah'la devam ettirecek ki benim tahminim Yemen'de de biz yakın zamanda bir çatışma göreceğiz. Yani özellikle aşiretlerle Husiler arasında bir çatışma an meselesi. Bugün yarın o çatışmayı görme ihtimalimiz çok yoğun olur. Dolayısıyla da bu aynı şeyi Irak'ta Haçlı Şabi üzerinden de yaptıysan ve bunu YPG ve HTŞ üzerinden de Suriye'de uygulattıysan eğer bu böyle devam edecekse Amerika Birleşik Devletleri bu konsepti yapacak. Fakat oradaki temel sorun kuzeydeki İsrail'in yerleşimcilerin bir kısmı işgalci olarak ifade ediliyor uluslararası anlamda. Bunlarla ilgili statünün ve güvencenin ne olacağı meselesi. Şimdi nasıl bir Lübnan devleti sorusu bence temel soru. Bu Lübnan Devleti'nin kontrolünün kimde olacağı sorusu temel soru. Bu bir gerçek. Yani Lübnan'ı bilenler bilir. Sen daha iyi de Hizbullah her tarafı bombalasan bile yani sonuçta orada halk var. O halk bir yere sığınır, oraya sığınır, buraya sığınır ama oranın bir gerçeği. Şimdi orada nasıl yapacağınla ilgili durumu görmek gerekiyor.
1: İsrail'in gücünün de sınırları var yani.
4: Tabii. Şimdi tam oraya gel. Yani bunu İsrail açısından geçen programda da biraz konuştuk. Şimdi İsrail açısından bu çok uzun süre sürdürülebilir bir şey değil.
1: İyi tabii.
4: İsrail'in kendini güvence altında, güvende hissetmesiyle ilgili bir güvence İsrail'e Lübnan'da, Suriye'de ki Suriye'de kısmen verildi bu. Şu an çok açık net ifade etmek lazım. uluslararası hukuka göre işgal ettiği yerler var. Ve Suriye hükümeti dedi ki ben şu an savaş belli bir süreye bıraktım. Bununla ilgili bölge ülkelerinin nasıl bir konsensüs içerisinde hareket edeceği, İsrail'in de iki devletli Filistin meselesinde nasıl bir çözüm sunacağı son derece önemli. Ama İsrail buradan iki devletli çözümü nasıl olsa ben rafa kaldırıyorum. Refah'taki yerleşim yerlerini başta olmak üzere ben zaten Batı Şeria ilhak noktasına gidiyorum. Hizbullah'ı silahsızlandırıyorum, Hamas'ı silahsızlandırıyorum. Bu bana bir güvenlik algısı getirir. Ben buradan hareketle Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna ederim falan derse bu bir şeyi çözmez. Evet. Tarafların çok açık net karşılıklı adım atması ve taviz vermesi gerekiyor. İsrail'in vereceği en büyük taviz, çok açık net söyleyeyim, sınırları belli olan bir devleti olması. Yani bölgede kaos üretmeyeceği. Yani biz yarın Lübnan meselesi çözüldü. İsrail kalktı, Husileri vurdu. İran için aynı şey. Değil mi?
0: Aynı durum. Peki.
3: Bu Filistin'le ilgili reklamdan sonra ben özel bir toplantıya katıldım bu hafta başında. Onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.
0: Tamam. Aranın ardından o bilgiyi de alacağız ve NATO konusuna geçeceğiz. Hem Türkiye'de toplanacak olması hem de hakikaten bu nasıl bir yeni düzenin habercisi, bunun ipuçları neler, bunları konuşacağız aranın ardından.

0: Evet. Filistin'le ilgili bir bilgilendirme, onu da paylaştıktan sonra Nalan Yazgan, hemen NATO meselesine geçeceğiz ve Trump Türkiye'ye ne hazırlıyor, bu sorunun yanıtını alacağız.
1: Bu hafta başında bir toplantıya katıldım, haricinde düzenlendi. Filistin Diyalog Grubu Başkanı Sadık Abu Amer'in bir sunumu oldu bize. Orada İsrail'deki bu konuştuğumuz seçimlerden sonra Kasım ayında Filistin'de de bir seçim olacağı, Filistin'de ulusal bir meclis kurulacağı, yaklaşık 150-200 kişinin Filistin içinden seçileceği ve bir o kadar da diasporadaki Filistinlilerden seçilip yeni bir meclis oluşturulacağı ve yeni bir başkan seçileceği ve bu başkanın da Mahmud Abbas'ı aslında hani yerine geçeceği. Bunu Hamas'ta da diyalog halinde olduklarını söylediler. Şu ana kadar kabul etmemiş Hamas bu çatının altına girmek için. Ama işte hani ben özellikle hani sorduk arkadaşlarla, ne kadar ihtimal veriyorsunuz Hamas'ın bunun içine girmesini, bu oluşumun diye. %40 dediler. Şimdi devam ediyormuş konuşmalar. İslami Cihat katılmayacağını söylemiş ama diğer bütün neredeyse grupların hepsi, Filistinli fraksiyonların hepsi bu Ulusal Filistin Meclisi'nde yer almak istediklerini söylemişler. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün aslında bir devamı niteliğinde bu. Ama yeni bir oluşum, biraz daha hani Filistin davasında yeni bir soluk, bölge ülkelerinin de, Türkiye'nin de, Suudi Arabistan'ın ve Katar'ın da aslında bu Ulusal Meclisi desteklediğini söylüyorlar. Tabii ki İsrail'deki seçimlerin sonucu da önemli. Hani bu Ulusal Meclis'in geleceği konusunda. Ama böyle bir yeni oluşum da var.
2: Peki. Bir cümle söyleyeyim. Çok özür. Ya biz bu İsrail seçimlerini konuşuyoruz ya. Türkiye'nin de önce olduğu, desteklediği bu İsrail parlamentosundaki Arap milletvekilleri. Hı hı. Bunlar şu an dengeyi değiştiriyorlar. Bu konuda bunlar bir blok halinde. Seçime girme noktasında şeyler. Ve bu ciddi anlamda bir belirleyici oluyorlar, kilit hale geliyorlar. Hatta Raid Salah'ın başındaki olduğu grup ikna edilebilse, onların da oy kullanmıyorlarına İsrail'i meşru tanımadıkları için, onlar da seçime girse İsrail parlamentosuna aritmetiği değiştirebiliyorlar. Arap kökenliler. Dolayısıyla da bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani biz Netanyahu'yu çok konuşuyoruz ama ilk defa Arap bloğu tek liste halinde seçime giriyor. Ve ciddi bir şey var. 13 ile 16 arasında bir milletvekili sayısından bahsediliyor.
1: Çok önemli, çünkü koalisyon için, evet, her şey kilit. Her sandalye önemli.
0: Sayın Osman Gazi Kan demiş.
3: Buyurun.
0: ABD Başkanı, şu şey bir verebilir misiniz arkadaşlar? Böyle çok da güzel yapmışsınız. Onu bozacağım ister istemez. Büşra, bir hesabından Trump bir şey paylaşmış. Şöyle gelince göreceksiniz, daha yeni paylaşmıştı galiba. Biz mi yeni gördük, o mu yeni paylaştı? İşte böyle bir kahraman Trump işte. Hı hı. Şöyle bütün dünyanın yükünü omuzlamış, taşıyor.
3: Bu bir şeydi ama ya. Bu heykel.
2: Buna benzer bir şey, anıt Eminönü'nde var.
1: Paris'e de Cerdan'da, Lüksemburg'da.
2: Eminönü'nde var. Hamal anıtı var. Eminönü'nde o yeni caminin tam arkasında hamal anıtı var orada.
0: Türkiye'ye gelmeden önce ondan mı esinlendi acaba?
2: Ben bilmiyorum. Bizde orijinali var.
0: Yani Amerikan bayrağını boynuna asmış. Ben Amerika'yım. Amerika'nın ta kendisiyim. Ben ve Amerika dünyayı sırtlıyoruz diyor yani. Dünyayı biz taşıyoruz diyor. Dünyada hani ona göre haddini bilsin.
2: Altta var mı? Bastığı yerle ilgili bir şey var mı? Hangi ülkede bastığı ile ilgili?
0: Böyle bir daha taşı tam görebiliyor muyuz?
1: Evet.
0: Ne olduğunu?
2: Mesela
0: Grönland'ı bastı.
2: Neresi ayaklarının altında?
0: Ama orası kaya.
3: Peki. Bu konuyla ilgili birkaç şey söyleyeyim mi? Tabii. Geçmeden. Madem karikatürü açtık. Karikatür olmuş çünkü. Şimdi bu konuda iki düşünce var. Bir tanesi, tamam, Amerika dünya güvenliğini sağlıyor. Bunun için kaynak ayırıyor. Asker görevlendiriyor. Ordular görevlendiriyor. Ama bunun karşılığında da ekonomik kazancı var. Yani bir bedava kazanç yapmıyor. Karşılığı bunu yapıyor. Bedava yapmıyor. Ama estirilen hava sanki Amerika bunu bedava yapıyormuş.
1: Lütfen.
3: Yeter kardeşim, yani ben de sizin yükünüzü çektim. Artık siz alın diyor. Bu Amerika'da da çok tartışılan bir konudur. Yıllardır, yani sadece Trump geldiği için değil, geçmişte de. Çeşitli hesaplamalar yapılmış. Rand Corporation'ın yaptığı hesaplar var. Rand'ın hesaplarına göre mesela Amerika dünya güvenliğinden çekildiğinde ticarette çok kaybı oluyor. Burada diyelim ki 100 birim para harcıyorsa onun karşılığında 300 birim para kazanıyor. Geri çekilirse kaybedeceği daha da büyüyor filan. Böyle
0: ama
3: hesaplar
0: kapanmacılar,
3: var.
0: Kapanmacılar evet. deniyor ya ona aslında.
3: Evet, izolasyonistler.
0: İzolasyonistler. Evet. Onlar da diyor ki yani bu açılmaktan kaynaklı elde ettiğimiz gelir ve ödediğimiz bedel yerine şu an köhnemiş, çürümüş Amerika'yı yeniden yani imar yapalım. Etmenin
3: evet. sonra açılabilecek
0: getireceği kar ödetmeyeceği bedel, yani tabut gelmeyecek, başka bir şey olmayacak, şu olmayacak. Üstüne üstlük de ekonomik olarak kazanacağımız şey, Amerikan işçisi çalışacak, Amerikan sermayesi büyüyecek, Çin'i mini başkalarını zengin etmeyeceğiz.
2: Ben onları destekliyorum bu arada.
0: Ondan sonra bu büyük bir kar, yeter ki geri dönecek aşamaya geldiğimizde öbürleri o boşluğu doldurmamız
3: lazım. Yani, işte o boyut var. Yani şu.
0: Onun için de diyor ki karikatür... mezhep savaşlarının olması lazım. Şey tabii. savaşlarının olması lazım. Orası kan kaybı değilsin. Biz 50 yıl sonra geldiğimizde bıraktığımız gibi bulalım.
3: Ya imparatorluk genişlemesi tezi var ya. Hı-hı. Ona dayalı. Bu izolasyonist yaklaşım yeni çıkmış bir şey değil. Mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika döndü kıtasına. İkinci Dünya Savaşı'na zorla soktular. Çeşitli Hı-hı. numaralarla gerekirse onları da anlatırız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da dönmeyi
0: istedi.
3: Ama yine içindeki bazı klikler, o zamanki başkan falan dahil,
0: biraz tekrar İngiltere açtı. Galiba.
3: Ya İngiltere, yani, evet biraz ben da İngiltere var.
0: Ben sahaya inmemem için birinin sahaya çıkması lazım. O da Amerika olsun.
3: Yani mesela Türkiye ve Yunanistan konusunda net biliyoruz.
0: Evet, evet.
3: Yani ben yapamayacağım, sen devral dediğini biliyoruz yani. Dolayısıyla...
2: Mayınlı tarla hikayesi.
0: Evet.
3: Dolayısıyla yani bu şey... Şu anki Trump yönetimin algı yönetimi. Hı-hı. Yoksa bu senelerce tartışılmış, konuşulmuş, halen de tartışılan bir mevzu. Üzerinde peki. teoriler de var. Evet.
0: Şey, evet.
4: Bu Atlas Farnese heykeliymiş. Bir serinin sonuncusu gibi anlatılıyor burada. Hani Hı-hı. Trump AI görsellerinden paylaşıyordu ya. Hı-hı. Kral oldu, papa oldu,
0: evet.
4: Süpermen oldu, ya. Jedi evet. oldu. O serinin Hı-hı. bir parçası bu. Hı-hı. Gerçek bir heykelin. Atlas heykelinin göndermesi bütün dünyayı sırtında taşıyan, yükünü sırtında taşıyan. Ben de şimdi şeyi de var yani heykelin kendisini de buldum. Arkadaşlara attığım zaman bulurlarsa verebilirler. Hı-hı. Yani bir şeyden bedavadan atmıyor yani.
0: Evet evet. Kendini koyuyor orijinallerinin yerine.
4: Tabii yani bu aslında daha konuşulur da bir konudur. Bir öyküsü var çünkü. Rockefeller'ın önünde duruyor.
0: Peki şöyle, şimdi bizden başlayalım o anlamda da. Şimdi Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusuna ilişkin yaptığı Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım açıklaması yani. Bir kere mutlu edecek şey ne, tam adını siz koyun, neyi kastediyor. Ama işte Kanada kullanacak.
2: Motorlar.
0: F-110 motorlarının satışına onay vermek gibi. Hatta bu konuda bir de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Gregory Mix yazılı açıklamayla Trump'ı yerden yere vuruyor. O nereden çıktı diyor. Bize danışmadı diyor. Türk ordusuna yönelik 700 milyon dolardan fazla savunma malzemesi için kongre incelemesini bir kez daha bypass edeceğini şahsıma bildirdi. Bu durum bu yönetimin kongrenin denetim yetkisini açıkça içe saymasından son derece endişe verici bir örnektir. Bu olayda Dışişleri Bakanlığı kararını gerekçelendirmeye bile çalışmadı. Yazılı bir gerekçe sunmadı ve aylarca bu satışın ABD-Türkiye ilişkileri Türkiye'nin Rus S-400 sistemine sahip olmaya devam etmesi ve diğer bölgesel güvenlik kaygıları üzerindeki etkileri hakkında beni bilgilendirmek için iyi niyetli bir çaba göstermeyi reddetti. Diyerek de Trump'a da bir muhalefet var yani. Evet. Sen bu işi kendi kafana göre niye yapıyorsun diye. Şimdi Trump neden şimdi böyle bir Türkiye kartı açtı? Kaan motorunun verilmesi yalnızca bir savunma sanayi kararı mı yoksa kimse diyor ki Türkiye'ye biçilen bir yeni jeopolitik misyon
3: evet.
0: var.
3: Evet.
0: Bu misyon çerçevesinde bu işlere kalkışıyorlar.
3: Ben de o düşüncedeyim. Yani tamam 80 tane jet motoru verilmesi gündemde. Şimdi bu konu biraz NATO'yla da bağlantılı konu.
0: Onun için zaten buradan başlayalım NATO
3: yani
0: için diye.
3: Yani belki NATO'yla ilgili konuşmalarımızı tamamladığımız zaman bu daha anlamlı hale gelecek. O yüzden dedim NATO'ya.
0: İç içe geçirin. NATO'ya da geçmiş olalım.
3: Evet, NATO'ya da geçmiş olalım o zaman. Şimdi şöyle bir durum var. Ben NATO'da çalıştım. NATO'yla ilgili dersler veriyorum. Hem NATO'da çalıştım hem de NATO ile entegre birliklerde komutanlık da yaptım. Dolayısıyla teknik manada NATO'nun iç işleyişini bilenlerden biriyim. Hani bunu şey için söylüyorum, kendimi övmek değil de konuyu bildiğimi anlatmak için söylüyorum.
0: Elbette zaten o yüzden de buradasınız. Bu konuda program konusunuz.
3: Evet, yani şimdi NATO bir sistem üzerine kurulu. O sisteme biz oydaşma diyebiliriz genel manada. Üyesi kaç? 32 tane üyesi var. Bunun dışında işte 38'e yakın ortağı var. 70'e yakın ülkeye hitap eden, esasında herkesin askeri diye bildiği ama siyasi yönü daha ağır olan bir yapı. Şimdi bu yapının içerisindeki bu oydaşma kuralı Avrupalıları rahatsız ediyor. Esasında NATO nedir? Atlantik olmasına rağmen dışarıda iki tane üyesi var. Kanada ve Amerika. Geri kalanlar Avrupa üyeleri, Avrupa ülkeleri. Şimdi eğer Trump beyanlarında ifade ettiği gibi gücü azaltacaksa, NATO Avrupa'nın bir örgütü haline dönüşmeli düşünenler var bunu. Hı hı. Biz NATO'dan vazgeçmeyiz diyorlar. Ama NATO'yu mevcut kurallarıyla da kabul etmemiz zor. Bunun yerine NATO'nun içerisinde çeşitli işler yapalım. Burada bu oydaşma kuralını mümkün olduğunca gevşetelim. Burada kim şey çıkabilir? Türkiye var. Mesela geçmişte şey de çıktı, Macaristan karşı çıktı. İşte Slovakya karşı çıktı bazı kararlarda. Ha, bu bize zarar verebilir diyorlar. Şimdi gene konuşacağız onları. Trump da demek istiyor ki, bak burada Türkiye gibi bir ülke var. Türkiye'den niye istifade etmiyorsunuz? Türkiye'yi niye dışınızda tutuyorsunuz? Onun gücünü de alın aranıza. Hı hı. Bunun için Türkiye'yi öne sürüyor. Benim gördüğüm resim bu. Yani Türkiye'yi görücüye çıkarıyor gibi.
0: Bir soruyu şöyle sorayım mı? Doğru anlamak açısından. Hı hı. Çünkü biz bu masada, değil mi Nedret Nevzat? Şunu çok konuştuk. Hı hı. Avrupa, çünkü Avrupa sürekli Rusya bize saldıracak, Rusya bize saldıracak, hı hı, üzerinden yürüyor. Ve oraya döndüğünde de Avrupa askeri var mı, ordu kurabilecek mi, silahlık durumu nedir, hı hı, zayıf vesaire bilmem ne üzerinden konuşuluyor. Şimdi eğer Avrupa Amerika'ya, ya kardeşim sen çıkarsan veya başka bir şey yaparsan benim gücüm yok dediğinde, o zaman al Türkiye'yi, bak Türkiye'ye var mı diyor. Yani kendi çıkışı açısından Türkiye'yi Avrupa'ya itmek gibi bir durum olabilir mi?
3: Şimdi
0: Türk ordusunda oraya bir nevi tırnak içinde rüşvet vermeye kalkmak.
3: Oraya getiriyoruz, evet, yani oraya getiriyoruz. Görüntüyü oraya getiriyoruz.

Şimdi 2030'a doğru Avrupa'nın bir savunma yol haritası var. Bu yol haritasını incelediğiniz zaman Avrupa'nın savunmayı nasıl tasarladığına baktığınız zaman Türkiye birçok yerde kesişim kümesinde. Yani Karadeniz mesela Avrupa için önemli çünkü Karadeniz aslında Avrupa Birliği'nin sınırı. Karadeniz'de bir şeyler yapmayı düşünüyorsa, en azından kendini savunmak için oralara tesisler yerleştirmeyi düşünüyorsa,

0: Artı savunma sanayi konusunda.
1: Ama saydığınız bütün coğrafyalar sanki hasım olarak Rusya'yı koyarsanız bir şey ifade
0: ediyor. Rus, sadece Rusya'da, Orta Doğu'yu da alırsanız orada başka güçlü
1: Orta Doğu açısından
2: Avrupa, ekonomik Akdeniz, şeyleri. Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu, Türk dünyasının aynı anda ortak kesişim noktasındaki
0: kesişim noktasındasınız.
2: Tek NATO ülkesi.
0: Ve NATO ülkesisiniz. Avrupa'yı bu açıdan, yani onun savunmayı tasarladığı alanda kesişiyor.
1: Ama kime karşı savunuyor kendini? Hasım kim?
0: Hasımın olması önemli değil. Kendine çizdiği bir coğrafi saha var. Sizin şimdi coğrafyanız var. Türkiye'nin de bir coğrafyası var değil mi? İlla hasım olması gerekmiyor. Çok dostane bir ülke dahi olsa siz bir savunma anlayışınız vardır. Çok olmadan özür. Varsayalım. Çok burada özür. En büyük tehlike Rusya olabilir.
2: Yani anlaşılsın diye NATO'nun kendi içindeki bir üyeyi açıktan tehdit unsuru görmesi mümkün değil değil mi?
0: Yok.
2: Ya dolaylı görmesi mümkün mü?
0: Hayır. Ya değil. Şöyle değil. Niye değil? NATO'da NATO'yu biz biraz Türkiye'de çok gözümüzde farklılaştırıyoruz. Yani ben öyle şeyler duydum ki mesela çok enteresan olduğu için söylüyorum. Bu Temmuz'daki toplantıda Türkiye hakkında karar verilecekmiş. Türkiye'nin yönetimi ne olacak filan, ondan sonra değişecekmiş filan.
2: Yani bu, evet, 20-30 tane senaryo var.
0: Bunun gibi yüzlerce senaryo var. Şimdi bizim içinde olmadığımız bir NATO senaryosu olamaz.
1: Olamaz.
0: Yani NATO bir karar veriyorsa, bir hareket yapıyorsa mutlaka bizim onayımız vardır o işte yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani her şeyden önce yüzlerce
1: oydaşlık dediğiniz prensipten de kaynaklı.
0: Tabii yüzlerce personelimiz var. Sürekli NATO'da görev yapan şeylerimiz var. Dışişleri Bakanlığı temsilcilerimiz var. Ordunun elemanları var. Dışişleri Bakanımız senede 2-3 defa toplantıya katılıyor. Milli Savunma Bakanımız 4 defa toplantıya katılıyor. Son yıllarda sıklaştı. Cumhurbaşkanının katıldığı zirveler var. Dolayısıyla hani NATO'nun bize rağmen bir şey yapması mümkün değil. Kaldı kimseye atmaları da mümkün değil. Şimdi şeyde de savunma, şimdi Avrupa'da bazı düşünceler var. Yani bu çok yeni bir fikir değil. Türkiye olmadan biz bu işi nasıl yaparız? Mesela savunma sanayi konusunda şu an Ukrayna çok öne çıkıyor. Ya bizim Türkiye'ye ihtiyacımız yok ki. Ukrayna zaten çok ileri gitti. İnovatif, efendim, ölçek ekonomisi bakımından da baktığınızda süratli. Onunla iş yaparız. İhtiyaç olmaz. Ya da işte hibrit tehditler konusunda en tecrübelisi Moldova. Onunla yürürüz filan gibi düşünceler var. Şimdi burada işte yapılan iş zaten zirvenin ilk gününde de herhalde bir veya ilerleyen şeyinde bir savunma sanayi fuarı gibi bir şey yapılacak. Görücüye çıkacak şeyler, bizim ürünlerimiz. Dolayısıyla orada bir itme hissediyorum ben. Ha, bu resmen açıklanmış bir şeydi. Açıklanmaz da böyle bir konu zaten. Yani Türkiye var. Türkiye size her konuda destek olabilir. Ha, bu şu demek değil yani. Savaşacaksa Türk ordusu sizin adınıza savaşsın. Bunu hiçbir zaman Türkiye girmez zaten. Hiçbirimiz de tasvip etmeyiz böyle bir şey. Ama bir güvenlik örgütünün içerisinde bulunmak, orada söz sahibi olmak açısından önemli bizim yönümüzden baktığımızda da. Şimdi böyle şey yapalım, tamam. İsterseniz devam ederiz yani.
3: Ben izin isteyeceğim, biraz konuşacağım yani. Şimdi biz hangi konjonktürde gidiyoruz NATO zirvesine? Küresel bağlamı ne bunun? Onun için şunu getirdim ben, bu son sayısıdır. Ben çok bu, bir hem kızacağımız bir metin bu, şu açıdan kızacağımız, söyleyeceğim şimdi ne yazdığını. Hem de hepsi maalesef bir iki tanesinde şüpheliyiz ama gerisinde ne yazık ki hepsi doğru. Yani burada yazılanların hepsi doğru. Nelerin sonuna geldiğimize dair
1: bir başlık. Başlıyor mu?
3: Bir söyleyeceğim. Ya. Birincisi diyor Amerika-İsrail ittifakı. Bu bitiyor.
1: Bunun sonuna geldik diyor.
3: Bitti diyor hatta. Hı-hı. End of yani. Şimdi bu mesela tartışılabilir bizim açımızdan değil mi? Ama şunlar tartışılamaz. The end of neoliberalizmin sonu, transatlantisizmin sonu, alt başlığı NATO'nun sonu, iklim politikalarının sonu, Birleşmiş Milletler'in sonunu, göçmenliğin sonu, politik partilerin sonu, Çin büyümesinin sonu, onların kastettiği büyüme ile rakamsal büyüme biraz farklı, ahlakın sonu, nihayet geleceğin sonu.
0: Kıyamet.
3: Tamam.

0: Şimdi bu adamların, şimdi bir kızıyoruz, bu metin, upuzun metin. Minimum 5 yıl geriden geliyor. 5 yıl. 5 yıl geç yazıyorlar bunu. Hatta bizim liberaller bunu alıyorlar. Diyorlar ki bak bunları söylüyorlar. Çünkü şu elimizdeki en ideal form gitti, gidiyor. Yani bugüne kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sorulan, kurulan düzen elimizdeki en iyi formdu. Maalesef bu gidiyor. Halbuki o formun canını okuyan ta kendileri olmasını, aslında kendilerinin helvasını yiyorlar, farkında değildir. Girmeyelim o konuya. Ama burada yazılanlar doğru. Bu şartlar altında gidiliyor bu NATO zirvesine. Şimdi hani izleyicilerimiz de şöyle anlamasınlar. Şimdi oradan böyle büyük görseller çıkar. 40'ın üzerinde, yani sadece 100 tane bakan geliyor. Ama liderler 35-40 tane. Hani ve Ankara'daki dostlara selam olsun. Yani bir yerlere gitsinler yani. İstanbul'da yapılamazdı bu zaten. Hani kaos olurdu. Bir yandan da şöyle şakalar yapılıyor. Hani NATO işte Türkiye'nin askeri gücü de hani şu kadar güçlü ülkeyi falan gerek yok diyorlar. Çünkü mesela Ankara'da güvenliği sağlamakla görevli kişi sayısı 56 bin. Bundan küçük NATO ülkeleri var. Yani bizim ordu falan saymaya gerek yok. Hani şeyin güvenliğini sağlayacak grup.
1: Zirveni.
0: O NATO'nun bazı ülkelerinden büyük askeri kapasiteye sahip. Şimdi bunları niye söylüyorum? Yani bunların sonu, şunların sonu falan filan. Şu sebepten. Bu değişimi değerlendirirken önceki araç gerici kullanamazsınız. Araç kutunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Daha önce de söyledim ben bunu. Ama bu çok zor bir şey. Kabul ediyorum çünkü yaklaşık 75 yıllık öyküden bahsediyoruz. Daha da fazla hatta. Ve her tarafa sinmiş durumda. Var, askeriyemize de sinmiş, akademimize de sinmiş, gazetecilerimize de sinmiş durumda vesaire vesaire. Burada iki tane değişken var. Bir, Avrupa Birliği var. Komutan ne dedi? İki tanesi dışarıda, Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri, gerisi Avrupa. Aynı zamanda Avrupa Birliği demek. Türkiye açısından iki tane Avrupa Birliği var. Bunlardan birincisi eski AB. Hangi eski AB? Sivil AB. Yaşıyor, cari, ölmedi. Yaşıyor. Onu nereden anlıyoruz? Bizim için yazdıkları raporlardan anlıyoruz. Hala devam ediyor. Daha doğrusu yaşadığını zannediyor. Hı hı. Ama halbuki artık yazıyor. Neoliberalizm. Bu da, bunlar da gidecek. Gitmeye başlıyor. İşte İngiltere'yi görüyoruz. Fransa'da gidecek. Merz'e gidecek. Bilmem ne falan. Ama önemli değil. Birinci, karşımızda bulunan Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısına hala sahip olan, şunu söyleyen Çin, Rusya ve Türkiye buraya girmesin diye biz bu şeyi yapmalıyız diyen o kafa, işte eski AB yerinde eskisine göre çok güç kaybetmesine rağmen duruyor. Birinci bizim muhatabımız bu. İkinci AB şu, Trump'ın kazanmasından sonra askere yazılan Avrupa Birliği. Ben yeniden büyük bir savunma gücü olacağım. Almanya, Berlin merkez ülke olacak. İnanılmaz sayıda ordu yapacağız. Fransa diyor ki iyice özgür
1: birincisi
0: olacağız.
1: Birincisi küresel Avrupa, ikincisi milli Avrupa.
0: Biz çok büyüyeceğiz. Eski Merz'in sözü var. Diyor ki artık o kişi politik kişilik değil. Yani Berlin'in sözü, Avrupa'nın en güçlü ordusu olacak yeniden Almanya diyor. Bu büyük meydan okuma. Tarihi falan laflara hiç girmiyorum. Eski günler falan filan. Silahlanırsa nasıl? NATO zaten bu söylemlerden, İngiltere'de de öyle. Yani üçü başı çekiyorlar zaten. İngiltere, Almanya, Fransa. Bu konuda böyle düşünüyorlar. Bu da karşımızda olan ikinci AB. NATO'nun en büyük parçası. Yani bize kıyasla ya da ABD'ye kıyasla diye söylemiyorum. Bunlar bizden bir şey istiyorlar ya da istemiyorlar.
1: Türkiye'den.
0: Tamam. Şimdi bunu tespit etmemiz gerekiyor. İkinci kısım NATO bölümüyle ilgili. Bir eski NATO var, bir de bu NATO var. Şimdi bu NATO gelecek önümüze ve bugüne kadarki kabullerin hepsini siliyorsunuz arkadaş diyecek. Bir tek hala Rusya'yı sevmiyoruz yalnız. O sabit devam ediyor. Ama Çin sabiti değişmiş durumda mesela. Gibi. Buradan bize dair bir sonuç çıkması, yani komutanın dediğiyle ilgilidir. Jeopolitik bağlamda bir sonuç anlayabileceğiz. O da görsellerde olmayacak, bahsettiğim sonuç.

0: bildirisinden olacak. Muhtemelen upuzun ve bunun büyük %80'lik kısmı NATO hazırlık toplantılarında Brüksel'de komutanlarımızın da dışlarında katıldığı şeylerde oturumlarda bağlandı zaten kaba hatları. Yani biz biraz da konuşmaları dinleyeceğiz. Sonunda da bunlar açıklanıyor. Öyle yapılıyor yani.
1: NATO toplantıları öyle olur zaten.
0: Evet. Bu anlamıyla şu düşmüş oluyor tabii. Mesela oydaşmaya hem katılıyorum hem katılmıyorum gibi. Şöyle bir kararın alınmasında herkesin eşit oyunun olduğu tarifi ise okey. Bu hukuki bir tarif. NATO'nun yürütmesiyle ilgili, yönetimiyle, yönetim belgeleriyle ilgili bir şey. Ama NATO'nun siyasi tarifi şuydu düne kadar. Neydi? NATO ABD, NATO eşittir ABD. Bu doğru muydu? Tabii ki doğruydu. NATO'nun hiçbir ülkesi ve NATO'nun kendisi bugün de öyle. Kendisi Amerika'nın hilafına bir şey NATO içinde yapamaz. Ufak tefek olaylar olabilir. Ama küresel politik açısından, Avrupa politiği, Amerikan politiği açısından ABD böyle olacak dediğinde değil bir ülkenin itiraz etmesi, hepsi bir araya gelse bir şey ifade etmezler. Hiçbir şey ifade etmez. Otur dedim herkes oturur. Kusura bakmayın, gerçek buydu ve böyle yaşandı. Size yok, söylemiyorum tabii.
1: Hayır. Yani doğru söylüyorsunuz. Ama bu şu manaya geliyor. Yani Amerika, ben hatta bir formül koymuştum. İngiltere ile anlaşır, Türkiye'yi ikna eder, diğerlerine emir verir diye şey yapmıştım. Yani
0: sonuçta yani, hani
1: bir şekilde ikna mekanizmaları
0: evet,
1: çalışıyor.
0: NATO bir iradesi, karakteri olan, bunu savunabilen bir kurum hiç olmadı.
1: Değil tabii canım.
0: Tamam, öyle bir
1: değil.
0: Şey yok.
1: Tabii ki.
0: Peki. Bir de demek ki NATO bizden bir şey isteyecek. Orada da şunu soracağız. Hangi NATO? ABD'li NATO mu? ABD'siz NATO mu?
1: İşte burada tam burada bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Asıl işte şu anda konuştuğumuz konu NATO'ya sahip çıkmayan Avrupa'yla biz ne yapmak isteyeceğiz?
0: Yani işte onun cevabı bende biraz daha sizin düşüncelerinizi de duymak isterim. Ben de lanet. Eğer Türkiye ABD'nin ayrılmasından dolayı Avrupa Birliği'nde bir yumuşama, esneme bir şey bekliyorsa ki bence beklemiyor bütün resmi söylemine rağmen beklemiyor. Avrupa Birliği'nin tam üyeliği falan filan hani ben ceketimi yırtarım olursa yani. Daha büyük konuşmayayım. Feda olsun o da. Öyle bir şey yok. Ankara, yani bunu Ankara bilmiyor değil, biliyor. Ama bu yeni konjonktürün bir fırsat ürettiğini, bunun da ekonomik bağlam olduğunun farkında. Bu ana kolu savunma sanayi üzerinden gidecek. NATO Genel Sekreterinin söylediği gibi biz bütün şeylerimizi, ihtiyaçlarımızı savunma sanayisi silah şirketlerinden sağlayacağız. 3000 tane şirketi var Türkiye'nin demesi o kadar. Ha. Avrupa Birliği ile ilişkileriniz kurumsal açıdan daha üst seviyeye çıkamaz. Neden? Biz istemediğimizden değil. Hala aynı yerdeler. Çünkü hala demin bahsettiğim aynı eski AB yaşıyor. Gelelim sadede. Ne istiyorlar? İster eski AB, ister yeni AB, ister ABD'siz NATO, ister sadece AB'li NATO. Bizden ne istiyor? Burada Türkiye'nin vardığı yer konusunda ya da geldiği, yani harita üzerinden konuşuyorum, geldiği yer konusunda zaman zaman farklılaştıkları, zaman zaman uzlaştıkları bölümler var. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu. Orta Doğu konusunda şeyden sıyrıldığımızda İran ne olacak, işte ne bileyim o Körfez ne olacak, Lübnan ne olacak bağlamından sıyrıldığımızda yeni bir yapının oluştuğunu görüyoruz artık. Hani düne kadar flu geliyordu falan filan. Suriye'nin durumu, son durumu, Irak'ın son durumu, hakim kim? Enerji ulaşım yollarının, bölgede kurulan ittifakların. Nedir o? Açık konuşalım. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Türkiye diyor ki, bu diyor az. Yani tamam bunların hepsi deve dişi gibi ülkeler ve o yani bastıkları yer titrer, eyvallah doğru. Ama az. Ve şunu söyledi, ne dedi? Eğer dedi İsrail Filistin'i tanır ise, eğer İran yola gelirse onlar da dedi. Harita böyle kuruluyor. Şimdi böyle bir dünyada değil mi? Türk diyorlar ki Türkiye'nin NATO'daki yeri Sayın Savunma Bakanımızın cümlesi. Biz artık kanat ülkesi değiliz. Biz artık merkez ülkesiyiz. Türkiye NATO'nun ya da Avrupa'nın merkezine kaymış değil. NATO ve Avrupa kaydığı için, doğudaki hedefleri açısından kaydığı için Türkiye merkeze gelmiş durumda. Doğru mu? Doğru. Buna göre de bölge ona göre düzenleniyor. Güney Kafkasya'da, Hazar Havzası da, efendim Orta Doğu denklemleri falan işte. Hani hep böyle konuşulur ya, ama bu işte büyük harita. NATO bağlamı da buna göre. Ve dahi sizin sorduğunuz, efendim 80 tane motor. Şimdi bunun sabaha kadar konuşuruz. F-35'ler üzerinden de, S-400'ler üzerinde, Katsa üzerinden de konuşur oldu, konuşuruz sabaha kadar. Ha, ve bir yere varır varmaz o da ayrı bahistir. Kimi de mesela komutan diyebilir ki ya bizim ordumuza motor şey geliyor kardeşim. Ama ben de hani kızarım ona, derim ki ya komutan hani geliyor da Trump motoru o derim. Tamam mı? Gibi. S-400'den ne olacak? Katsa duruyor. Çatır çatır. Önemli değil. Veriyor. Avrupa da verecek. Biz de kendimizi yani savunma sanayimiz inanılmaz gelişti. Çok da haklıydık. İnanılmaz bir belirsizlik dönemi vardı. Hani bir tek çözüm vardı. Pazı. Ama hani bu bölgede artık, hatta o eşik döneminde ardına güvenen borazancı başıdır. Yani gücü yetene. Bize de kimsenin gücü yetmiyor. Yani gerçek tablo bu. Ama bölgenin yeni fikire göre, yani doğuya nazaran yeniden koordine edilebilmesi için bu düzenlemelerin tamamlanması gerekiyor. Bunun için önemlidir. Ve orada ne dediler? Lahey'den sonraki dediler. Lahey'e baktığınızda hedeflerin değiştiğini görürsünüz. Ondan bile üsttedir Ankara zirvesi dediler. Ama dediğim gibi sonra yorumlara açık olmak zorunda. Yani bir şey yayınlanacak, böyle uzundur onlar. Onunla yani bu geldi gitti öptü bizi bilmem ne filan. Tamam. Coşkuyla kutlama konusuna her zaman ne olur temkinli olalım artık ya. Motor geldi diye sevinilir mi ya?
2: Peki Nevzat.
3: Şimdi şöyle, paşam şimdi bizle yazdığı için zaman zaman okuyoruz, görüşlerini dinliyoruz. Ama bu
2: yalnız
3: NATO
2: sen harıl harıl not aldın. Nalan harıl harıl şöyle, not aldı.
0: O alamamış çünkü içeri gitmiş onu. Yine her zamanki
4: sorunumuz gidecek.
0: Düşmüş.
4: İki tane kağıdımı aldı. Ben tek kağıt kaldım.
2: Bir sonraki programa kağıdımlar öyle bir kartonlu kağıt da gelecek ki yani. Şok olacaksınız. Doldurmazsanız da
0: selüloz krizi çıkacak yani bu programda.
2: Hayır şöyle, sizler böyle notlar aldınız da bazı izleyiciler de yazıyor, not alarak izliyoruz diyor.
0: Allah razı olsun.
2: Onlar da not alıyorlar. Teşekkür ederiz. Evet.
3: Şimdi bu NATO meselesi, yani Ankara'daki zirve gerçekten önemli. Bu klişe bir cümle değil. Bu yeni paradigma ile birlikte son derece önemli. Ben bu zirveyle ilgili geçen hafta Nalan ayaküstü sohbet etti eski Dışişleri Bakanı ile. Şu an NATO Parlamenterler Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yurt dışında karşılaşmıştık. Ankara'da bu işe güvenlik bürokrasisinden tutun AK Parti çevrelerinden dışişleri çevrelerine kadar nasıl bakılıyor, ne ediliyor falan. Gerçekten anlamaya çalışıyoruz. Yani bu sadece bir şey meselesi değil. Yani bir zirve geliyor, toplanıyor ve gidiyor meselesi değil. Şimdi biraz önce paşam ifade etti. Onu tekrar bir altını çizmek gerekiyor. Yani bu Avrupa'nın, Akdeniz'in, Karadeniz'in, Orta Doğu'nun, Türk dünyasının aynı anda ortak kesişim bölgesindeki tek NATO ülkesi Türkiye. Yani bunun altını bir ısrarla çizmek gerekiyor. Çünkü NATO dediğinizde, Güney Kanadı dediğinizde de Türkiye, Karadeniz dediğinizde de Türkiye, Avrupa Birliği dediğinizde de Türkiye. Yani bu anlamıyla Türkiye'nin buradaki statüsünü bir çok net görmek gerekiyor. Yani
2: jeopolitik şeyi.
3: Tabii bunu görmek
2: konumu,
3: gerekiyor. Coğrafi, bu sadece evet.
2: Coğrafi konumu.
3: Coğrafi, evet. Jeopolitik.
2: Bir de Arnavutluğu saymazsak nüfusu çoğunlukla Müslüman olan da tek ülke.
3: Evet. Şimdi artı Türkiye bu diğer güvenlik mimarileriyle temas kurma yetkisine sahip. Yani şimdi bunu da göz ardı etmemek lazım. Bazı ülkeler vardır ama çevresiyle bile ilişki kuramaz. Şimdi Türkiye'nin bu avantajı da var. Burada en büyük sorun NATO'nun kendi içinde bölgesel olarak nasıl yeniden örgütleneceği meselesi. Şimdi ana başlık olarak bu başlığın çok önemli olduğu düşünülüyor. Yani bu tartışmalarda, çünkü şunu gördük biz Avrupa Birliği ile birlikte, Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte, Güney Kanat'la birlikte birçok mesele tartışıldı. Hatta o tartışma şöyle geliyor. Yani tek merkezden yönetilen devasa bir örgüt mü olacak NATO? Yoksa birbirini tamamlayan bölgesel güvenlik şeyiyle de tamamlanmış.
1: Mini lateral dediğim konu.
2: Sizin yazınızda da var, evet.

0: Evet, yani kümülatif şeyler mi olacak? Bu en büyük meselelerden bir tanesi. Şu çok net söyleniyor. Tabir öyle kullanılıyor. Ankara yeni küresel düzenin zihinsel laboratuvarı tabiri.
1: Bu tabir yeni küresel düzenin zihinsel laboratuvarı.
0: Yani bu toplantı öyle, o toplantıya öyle bakıyor.
1: O zirve.
0: O zirve. Ve burada özellikle Türkiye'nin Güney Kanadı ile ilgili ciddi anlamda talepleri olacağını biliyoruz. NATO'nun işte %5 meselesi, ortak savunma üretim meselesi ve birçok mesele görüşecek ama en önemli mesele bence zihinsel olarak burada Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin hala Avrupa Birliği'ni NATO içinde koruyup koruma isteğiyle ilgili ne sergilediğine bakacak. Çünkü bununla ilgili bir erozyon var. O Ukrayna krizinden kaynaklı olarak Avrupa Birliği'nin Amerika'ya bakışında bir sıkıntı var. İşte bu alternatif NATO'nun gündeme gelmesi, savunma
1: ama
0: bütçeleri.
1: Şu sorunun yanıtını hala duyamıyorum. Yani
2: daha derinleşeceğiz. Daha
0: şu,
2: çok
0: hangi sorun?
1: NATO bir savunma örgütü değil mi? Ama kimlere karşı savunacak?
2: Siyasi örgüt.
1: Yani işte öncesi vardı.
3: Neyse bir şimdi.
1: Öncesi vardı.
2: Ya şöyle,
1: Doğu bloku, komünizm var. Doğu bloku var, komünizm var. Buna karşı bir savunma örgütüyüz. Batı blokunun. Şimdi bu dağıldı gitti.
2: O soru çok geride kaldı.
1: Tamam işte.
2: Yani o
1: bugün kim?
2: Hayır şöyle. NATO'nun düşmana ihtiyacı
4: artık
2: yok.
4: Yapısı değişiyor.
2: Ama şöyle, siyasi bir yapı.
0: Ama şöyle.
4: Ekonomik hatta.
0: Hayır şöyle. Artık, tek bir düşman değil de belki şöyle vurgulanabilir. Şimdi mesela NATO'nun doğu kanadı. Hedefte neresi var? Rusya. Değil mi?
2: Tabii tabii.
0: Tamam. Şimdi
2: düşman
0: belki,
2: buluyor kendini.
0: Belki o dediğini ayırmak gerekiyor. Şimdi
2: düşman buluyor
0: kapsadığı alanlara bakıyorsun. Baltık, Polonya, Romanya, Karadeniz kuzeyi. Şimdi buradaki şey ne? Rusya'yı caydırmak. Yani ana etken olarak burada bu duruyor hala. Bu değişikliğe uğramış değil. Güney kanadına bakıyorsun. Şimdi Türkiye var burada. Neresi var? Orta Doğu var. Kuzey Afrika var. Örgütler var. Düzensiz göç var. İHA siyasından tut, savunma sanayine kadar
2: artık sadece
0: birçok yapı var.
2: Hayır, artık sadece bir ülkeye düşman olman için saldırman gerekmiyor. Onun tedarik kanallarını kes, enerji akışını kes, işte düşmansın.
0: Hayır, Eren'in sorusu.
2: Dolayısıyla
1: tehdit tanımı ne?
0: Ha, onu soracağım. Tehdit tanımı anlatayım tek bir tehdit tanımı yok artık. Çok doğru bir soru, şöyle. Şimdi Doğu kanadında sen Rusya'yı caydırıcı olarak orayı tutuyorsun. Ama aynı şekilde Karadeniz'i de ayrı bir başlıkta değerlendiriyorsun NATO açısından. Normalde bu aynı anda değerlendirilirdi değil mi?
2: Göç mesela tehdittir.
0: Göç.
2: Enerjinin yani kesilmesi bir tehdittir.
0: Düzensiz göçle birlikte bu İHA'lar, SİHA'lar, yeni durum, Ukrayna meselesi, Rusya meselesi bunlar tamam da yani senin söylediğin anlamda mesela şöyle, örnek tam
1: İsveç'den,
0: oraya.
1: İsveç'ten, Norveç'ten Orta Doğu'ya göç yok. Orta Doğu'dan oraya
0: ama işte şöyle bir
1: Orta Doğu halkları NATO için tehdit mi?
0: Hayır, mesela gelmeyin. O soruyu şöyle somutlaştır. Şöyle somutlaştır. Mesela Çin NATO için tehdit mi? Somutlaştıralım. Hani ya biraz daha dediğini açalım diye, zihinsel bir jimnastik yapalım diye. Şimdi Rusya için tamam, tehdit olduğunu söylüyor zaten. Bunda bir sıkıntısı yok. Caydırıcı olarak söylüyor. Göç meselesini söylüyor. Tamam, bu da tamam.
2: Enerjiye mesela şimdi şu olay, yani İran Savaşı ne oldu?
0: Savunma meselesini
2: en fazla
0: söylüyor.
2: Etkilenen,
0: enerjiyi de söylüyor.
2: En fazla
0: yani biraz açtığında mesela Çin dediğin şeye geleceğim. Burada bence artık bir tehdit olgusundan ziyade zaten bu aslında Avrupa Birliği'nde de bu NATO'da da tartışılan mesele vardı ya. Yani bundan 2-3 yıl önceydi yanılmıyorsam.
2: Ben sana 2022'de yeni stratejik konsept kabul edilirken Çin konulacak doğruya. Avrupa direndi. Üstü örtülüdür, yazmaz. Hibrit tehditler, ondan sonra tedarik zincirleri, hibrit şeyle yani siber konular filan. Orada aslında hedef Çin'dir.
1: Mesela Macron'un beynini gerçekleşir derken kastettiği bu değil mi?
3: Basitleştirebiliriz. Biz ayırdık ya Eren, senin soruna direkt cevap veriyorum. Yani ayırdık ya, bir şöyle AB var, bir şöyle NATO var, bir şöyle AB. ABD'siz Avrupa'nın düşmanı kim?
2: Rusya.
3: ABD'li NATO'nun düşmanı kim?
4: Çin.
3: Ha, bu kadar.
1: ABD'li NATO'nun
4: düşmanı. Ben de tam onu diyecektim. Şimdi NATO'nun değil ama ABD'nin asıl düşmanı artık Rusya değil. Kendine rakip olarak gördüğü, mücadele içinde olduğu Çin.
3: Senin klasik cevap istediğini düşündüğüm için. Hani bu eskiye ait ama yoksa hepsi doğru onların. Onlar yanlış değil yani söylenenler.
1: Şimdi?
4: Ya ABD'nin güdümündeki NATO'nun düşmanı Çin.
1: Ama Avrupa'nın düşmanı da Rusya.
0: O zaman şu soru akla gelmiyor mu? Yani şimdi bu mesela bu güdümün meselesi olduğunda üye ülkelerin pozisyonları da neye göre değişiyor sorusu gündeme gelmeyecek mi?
1: Yani ABD'li NATO'nun üyesi olarak Türkiye olarak Çin'e mi düşman olacağız, Rusya'ya mı düşman olacağız?

0: Şimdi
1: büyük problemler, büyük problemler.
0: Değil mi? Ama bu işte Rusya'ya çıkışlı olmamız lazım. NATO üyesi olarak karşı
2: tarafa ayrımı düşünmüyorum.
1: Çok özür dilerim.
2: Ben böyle
1: Sayın Dışişleri Bakanı'nın son Rusya gezisine bakın, durumu anlarsınız. Hı-hı. Dönüşte ne dedi? Rusya'nın dedi Avrupa Birliği ilişkileri düzelmelidir dedi. Hı-hı. Yani biz orada yokuz kardeşler. Hı-hı. Tamam mı? Şimdi başka mesele, başka şeyler yüzünden bozulursa aramız bozulacak. İşte demin biraz konuştuk İran meselesini vesaire. Ama İngiltere, Fransa, Almanya'ya tutamazsınız artık, bak söyleyeyim. Diğerlerini saymayın, peşinden sürükleniyorlar.
0: Peki.
1: Onun için de tamam,
2: devam. Ya şöyle, ben bu şeye yani sonuç itibariyle tabii ki Amerika Birleşik Devletleri NATO içindeki eğilimi, ağırlığı, bunu inkar etmiyorum. Ama geldiğimiz noktada NATO meselesini konuştuğumuzda Çin, Avrupa Birliği NATO'su ve Amerika NATO'su dediğimizde üye ülkelerin de pozisyonuna iyi bakmak gerekiyor. Yani şimdi bu sadece Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir NATO bakışı değil. Yani sonuçta Güney Kanadı temsil eden Türkiye mesela nerede duruyor? Ama esas olarak bence sorgulanması gereken temel soru, şimdi NATO'nun caydırıcılık meselesini hiç konuşmuyoruz. Son dönemde NATO'nun caydırıcılık meselesi çok fazla değil. Yani ahlaki üstünlüğü kaybettiğine inanılan bir NATO var. Değerleri kaybettiğine inanılan bir NATO var.
1: Şeyi kaybettiğine, askeri gücü kaybettiğine inanılan NATO
2: var. Yani bu yüzden NATO'nun kendi içerisinde biraz önce söylediğim şekliyle esas olarak kendi varlığını nasıl tanımlayacağı son derece önemli. Şu ana kadar konuştuğumuz kısımların hepsinde bir NATO tanımı vardı. Yani o NATO tanımı kendi içerisinde mevcut olarak tanımlıyor kendisini. Ama bunu yetmediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nde bunu yetmediğini görüyoruz. Üye ülkelerin taleplerinde bunu yetmediğini görüyoruz. İşte Finlandiya örneklerinde olduğu gibi yeni durum karşısında bunun olmadığını görüyoruz. Ama şunu da unutuyoruz. Aynı NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bir NATO ülkesinin toprağını istediğini de unutuyoruz. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde NATO'nun esas olarak askeri kısmını konuşabiliriz, caydırıcını konuşabiliriz ama ahlaki olarak sorgulanan bir kısmı söz konusu. Yani mesela şimdi siz NATO'yu konuştuğunuzda şimdi düşünün. Hadi Türkiye'nin korunması vesaire 5. maddeyi falan çok konuşmuyorum. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemlerini NATO içinde nereye koyacaksınız? Yani eğer o NATO Avrupa Birliği, Amerika NATO'su olacaksa Avrupa Birliği'ni Finlandiya ve İsveç'e bakış açısı ABD gibi olabilir mi?
0: Şu stüdyoda 1000 defa konuşmadık mı? İsrail bir tehdide dönüşüp de Türkiye'yi tehdit ettiğinde biz nasıl NATO üyesiz, hiçbir şey yapamaz. Olursa da İsrail karşısında NATO'yu bulur diyemiyoruz bir türlü. Niye?
1: Başka şey için
3: hiçbir şey de demedik zaten.
0: Yani diyemiyoruz. Niye o zaman? Hiçbir anlamı kalmadı.
1: 4 ve 5 ölü. NATO'nun 4. ve 5. maddeleri.
0: Yani NATO'nun ölü. Sınırı İsrail'de bitiyorsa
2: değil mi?
0: Ne oldu? Bitti. Örgüt bitti. Dağıldı.
3: Ya evet. Ya onu söylemek
2: hani belki bazı şeylerin üstünü örtüyoruz. Şimdi, şöyle yani burası evet, için
0: kastettiğim
3: şeyleri görmezden
2: geliyor. Bir NATO var. Bir NATO var. Çok özür. Bir
4: bu
2: NATO
4: herkes
2: var.
4: İçin geçerli ama.
2: Yani bir NATO var. Tamam doğru. Mesela mevcut krizleri masaya yatırdığımızda gerçekten bir NATO var mı yok mu tartışması yaşanır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tarzı, Avrupa Birliği'nin tarzı aynen. Biraz önce bahsettiğin.
0: Yani ABD'nin güvenlik sorunu olduğunda NATO harekete geçsin. Arnavutluk'un güvenlik sorunu olduğunda ve hep Türkiye, beraber ele
2: ele verip
0: Arnavutluk için veya Türkiye'nin milli güvenlik sorunu
1: olduğunda. İki tanesini üye yaptık değil mi biz? Aha. Yaptık. Ve onlar şeyi de geçtiler maşallah. NATO'da Ruslarla savaş isteyeni de geçtiler. Sınırlarında bir takım garip şeyler yapıyorlar falan filan. Hani her neyse. Ama hani güç şöyle bir şey. Mesela Almanya şunu diyorsa ben bu sanayiyi baştan kuracağım, kurarlar bu adamlar. Ama o zamandan bu zamana değişen şey şu. 98.500 kişiye gönüllü seferberlik celbi göndermiş. Geriye dönen sayı kaç? 530 kişi. Bu ne olacak?
0: Nalan'ı dinleyip evet. Bir şey okuyacağım.
3: Nalan Hanım'dan sonra evet. Ben...
5: Ya az önce şeyden başladım. Hani 5. madde artık ölü, Türkiye'yi kim savunacak falan. Zaten Türkiye artık biraz daha Batı Asya'ya bakmaya başladı. Yani yeni bir güvenlik mimarisinin artık baş aktörlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Aynı zamanda NATO üyesi. Hani Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte başı çeken bu hani yeni oluşumdan daha önce de konuştuk burada. Şimdi Türkiye eskiden NATO'nun sınır karakoluydu ama şimdi savunma sanayinde çok gelişmiş, hatta diğer Avrupa ülkelerine teknoloji transferi bile yapılabilecek konuma gelmiş bir aktör halinde artık işte hani savunma sanayi, askeri kapasitesi, çok yönlü yürüttüğü diplomasi, bölgesel nüfuzu özellikle Suriye'de uzun vadeli güç denklemini etkileyebilecek bir aktör, bir baş aktör olarak bu Ankara'daki zirveye katılıyor. Burada artık NATO evet bir tehdit unsuru da birleşiyor ama hani caydırıcılıktan ziyade artık daha entegre bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Yani

0: savunma sanayini canlandırmaya çalışıyor. Endüstriyi, üretim bantlarını işte görüyoruz, kapatılan fabrikalar, üretim bantları yeniden aktive oluyor. Yeniden üretime geçiyorlar ve birbirleriyle entegre biçimde, yani bu hani üretim sisteminde belirli kodlar vardır. Onları, aynı kodları kullanarak, zaten NATO'da hani biz bir parçasıyız. Bunu biraz daha geliştirerek, bir üst kademeye geçirerek ekonomik bir entegrasyon da, tedarik zincirleriyle birbirlerine ekonomik olarak bağlı da bir model oluşturuyor ki hani sadece savunmaya yönelik değil, ama aslında ilerlerken bu yeni zirvede aslında bence en önemli olan, geleceğe dönük olan ekonomik bir entegritenin sağlanmaya çalışılması. Zaten hani bir gününde de bizim savunma sanayimizdeki işte hani bir fuar olacak, orada işte hani satış bekliyoruz filan, bayağı bir hani alıcısı da var, meraklısı da var.
1: İlkmiş çok... NATO tarihinde. Ben daha önce oldu.
2: Yok, duymadım hiç.
1: O da ilginç yani konu.
2: Evet, ilginç.
0: Evet ya, o yüzden hani Ankara'da olması tabii ki bizim için hem bir onur kaynağı, hem de bölgesel bir baş aktörü olarak geleceğe doğru giderken hem savunma sanayindeki son gelişmeleri de paylaşmış olacağız.
3: Şimdi ben size döneceğim ama tamam, şöyle. Tamam. Hani Avrupa'nın Rusya tehdidi karşısında evet, NATO falan. İşte Almanya, Rusya bize saldıracak. Putin Almanya'ya diyor ki,
4: evet,
3: Putin Rusya'nın Almanya'ya saldıracağı iddialarıyla ilgili, size saldırmak istemiyoruz. Neden saldıralım? O zamanlar çoktan geride kaldı. Hala aklı başında olan ve düşünebilen herkes bunu açıkça anlar. Size saldırmayacağız. 8 tane madde sayıyor. Birincisi, Almanya'ya söylüyoruz. 2,5 trilyon avro tutarında ulusal borcunuz var. Ve hiçbir ciddi ekonomistin bunu nasıl geri ödemeyi planladığınız hakkında bir fikri yok. Ve şimdi bize karşı kendinizi silahlandırmak için 1 trilyon avro daha borç almak istiyorsunuz. Rus halkının o faturayı ödemesini ister misin? Asla. Yani neyine güveniyorsunuz?
1: Çok güzel.
3: İki, ülkeniz size yılda 50 milyar avroya mal olan milyonlarca göçmenle dolu. Rus halkı bundan sorumlu tutulmalı mı? Üç, nüfusunuzun önemli bir kısmı o kadar deli ki bisiklete binerek ve böcek yiyerek iklimi etkileyebileceklerine inanıyorlar. Belki bu büyük beyin hasarı düzeltilebilir ama bu çok şeye mal olur. 4. Eğitim sisteminiz bir zamanlar örnekti. Şimdi birçok sınıfta neredeyse hiç kimse Almanca bilmediği için artık neredeyse öğretim yapılmıyor. 5. Altyapınız çöküyor ve onarımlara ayak uyduramıyorsunuz. 6. Demir yollarınız bir zamanlar tüm dünyanın gururuydu. Şimdi trenleriniz Hindistan'da gibi çalışıyor. 7. Ünlü mühendislerinize ihtiyacımız yok. Yaptırımlar sırasında onlarsız geçinebileceğimizi öğrendik. Ama sonuçta mühendis ihtiyacımız olursa Çin'e döneceğiz. Orada sadece daha ucuz değiller, daha da iyiler. 8. Ne ham maddeniz ne de enerji kaynağınız var. Peki neden ülkenizi fethedelim? Başka türlü sahip olamayacağımız sorunları çözmek için mi?
4: İşte çok güzel özetlemiş.
3: Ne diyorsun daha?
4: Güzel özetlemiş.
3: Ne diyorsun daha?
1: Ki bu Almanya özeli. Yani diğer
3: Almanya de, böyleyse diğerlerine
1: bak. Yani düşün yani, onu söylemeye çalışıyorum.
2: Gidecek Almanya'ya, yani birkaç tane de ülkeyi atlayarak gidecek yani. Yani şimdi ama şöyle
3: yani
2: bir
3: bana
2: şey
3: var. Beladan dertten başka bir şey getirmezsin. Ne işin var
2: ne
3: seninle
2: işin
3: diyor.
2: Var seninle diyor da.
1: Ya Avrupa'nın istila edilmesi Rusya tarafında. Ya adam Ukrayna'nın yarısını zor tutuyor.
4: Bu Eren bana şey hatırlat ama çok özür diliyorum. Bizim Türkiye'nin ısrarla söylediği bir şey vardı. Bu Avrupa Birliği ile Rusya'nın direkt konuşması. Hı-hı. Dolaylı görüşmeleri bırakıp hı-hı, bir masa etrafında. Evet, gerçekten bir masa etrafında. Yani bunu Trump Putin böyle açıklıyor ama bir masa etrafında
2: ya, problem...
4: sağlam konuşurlarsa çok farklı şeyler çıkabilir.
2: Şimdi
4: çok
2: problem şu. Avrupa'nın liderleri gerçekten Rusya'nın kendilerine saldıracağına inanıyor mu?
4: Valla halk inanıyor. Hayır, hayır.
1: Halk inanıyor. Aslı
2: bak, şimdi bak,
0: ben inandırılıyor.
1: Dersiniz,
0: propaganda
1: ile. Yani unutmayın diyeceğinizi. Bu Avrupalılar inanıyor mu? İnanıyor.
2: İnanıyor, evet, işte. İnanıyorlar. Gerçektir. Tamam.
1: Biz diyordunuz bize Avrupa'da okuyun bilmem ne, hepsi bak akıllı adamlar filan. Bu palavraya nasıl inanabilir ki?
2: Algı yönetimini öyle yaptılar işte. Yani.
1: İşte. Burada bak.
3: Canım, soğuk savaşta da uzaylılar dünyayı istila edecek ama Amerika kurtaracak diye bütün dünyanın önüne.
1: Tabii, tamam da o zaman yani. Avrupa o durumda değildi ama. Yani Avrupa işte, başka bir yerden geldi buraya.
0: Hollywood filmi gibi.
3: Hollywood, evet.
2: Uluslararası ilişkilerde bir kural var. Algı gerçektir.
1: Kendi ekonomisini kalkandırma gidiyorum.
2: Avrupalı Rusya'nın kendisini işgal edeceğine inanıyormuş şu anda, ediyor. Çünkü şeyi ona döndürdüler yani. Şimdi bir müsaade ederseniz ben de şey yapayım, birazcık geniş konuşayım.

0: Şimdi bu zirve nedir? Bu zirve çok önemli. Tabii Türkiye'de yapılmış olması bizim açımızdan önemli. Türkiye'nin görünürlüğü artacak. Savunma sanayimiz açısından önemli. Türkiye'nin Avrupa'nın savunmasındaki yeri belki tartışılacak ama bir dönüştürücü zirve değil bu.
1: Hı.
0: Yani
1: Tarihi kırılma değil.
0: tarihi kırılma zirvesi değil. Neden? Çok problem olduğunda bu problemleri bir defada bir zirvede bilmem ne çözemezsiniz. Şimdi NATO çok kırılgan bir durumda şu anda. Amerika'nın, Trump'ın beyanları vesaire. Herkes konunun ne olacağı konusunda tedirgin. O yüzden çok önemli kararlar çıkacağını düşünmüyorum ben. Ha, geri planda başka şeyler konuşulur. Bunlar önümüzdeki senelere aktarılır. Aslında bugünkü zirve, yani Türkiye'deki zirve Lahey'in devamı. Lahey'den daha önemli olabilir, tamam. Onun öncesinde 2022 Madrid zirvesi var mesela. O çok daha şeydi, Rusya'yı tehdit konumuna sokan. Bugün konuştuğumuz konular aslında onun üzerine dayanıyor. Ne bunlardan bir tanesi? %5 meselesi. Yani
2: Evet.
0: savunma harcamalarında %5'e çıkarma. Şimdi burada olay şey gibi algılanıyor. Ya daha çok silah alacaklar. Şimdi savunma harcı, hatta onun 3,5 artı 1,5. 1,5'luk bölümü de Ar-Ge. Değil mi? Ar-Ge'ye ayıracaksınız meselesi. Şimdi şeyi geçtiler, 2'yi geçtiler. Bu teyit edildi. 3,5'a gelmeleri biraz zaman alacak. Şimdi karşımızdaki ülkeler dünyanın ekonomik güç olarak önde ülkeleri. Yani İngiltere, Almanya, Fransa bunlardan bahsediyoruz. İtalya. Şimdi bunların harcayacağı parayı koyduğunuz zaman önünüze devasa bir şey çıkıyor. Zaten safe dediğimizde Avrupa'nın savunması için ayıran para 800 milyar dolar. Şey 800 milyar avro. Şimdi bu para ne olacak? Yani bu harcamanın artması demek ne anlama geliyor? Bu yetenek geliştirmek demek. Yani 100 tane uçağın varsa 200 tane uçağın olacak. 500 tane tankın varsa 1000 tane tankın olacak. Belki 1500 tane tank. Peki bunlar ne olacak? İşte asıl konu burada başlıyor bana göre. Bu sefer Amerika şunu diyecek muhtemelen. Tamam siz bunları arttırdınız veya arttırmanın bir mantığı var. Bunu güvenliğe sun, dünya güvenliğine sun. Yani sen bunu mesela Körfez'in güvenliğini sen al. Deniz ticaret yollarının bir bölümünü sen al. Şimdi burada bir rol dağılımı söz
2: Bölgesel
0: konusu.
2: olarak yeniden mi örgütlememe?
0: Yani rol dağılımı söz konusu.
2: Hmm.
0: Yani öyle ya.
1: Hürmüz'de ben savaşmayayım.
0: Ben şimdi habire
1: NATO
0: buraya
1: açsın.
0: Silah aldım,
3: Almanya,
0: yığıyorum.
3: Fransa gideceğiz biz dedi zaten. Hani kolaylaştırıcı
0: Değil
3: oluyor.
0: Mi? Habire buraya silah yığıyorum. Bunun bir anlamı yok ki. Bunun şeye sunulması lazım. Yeteneğe dönüştürülüp, yani yetenek nedir? Hava kuvveti kurmaktır. Deniz kuvveti kurmaktır. Daha büyük filolar kurmaktır. Bunu bir şeye dönüştüreceksin. Yani bir işleve sokacaksın.
1: Ama bu şu değil mi o zaman? Dünyanın jandarması bendim. Ben çekileyim.
0: Büyük paylaşımı yapıyorum.
1: Siz toplaşın. Jandarmalığı siz yapın.
0: Ben çekilelim demiyor. Muhtemelen bazı alanları verecek. Şimdi bunları verirken diyorlar ki o zaman Avrupalılar da yani işin arkasını, psikolojisini çözmeye çalışıyoruz. Senin burada rolün azalacaksa burada lider kim olacak? Buraya da bir tane lider lazım. Şimdi Amerika'yla diğerlerini kıyasladığınız zaman arada uçurum vardı. Yani Amerika peşine tak 30 tane NATO ülkesini hepsinden fazla para harcıyordu. Hepsinden fazla ordu besliyordu.
1: Hı hı.
0: Şimdi bunlar da güçlenince iyi kim olacak lider? İngiltere, Fransa, Almanya üçü birbiriyle anlaşabilir mi? Yok. Fransa hemen bir baş. Almanya dur ya ben de gücüm filan. Şimdi onun yanına iki daha kattılar. Polonya ve İtalya'yı kattılar. Beş çıkardılar. Ha, dediler ki bu beş anlaşırsa problemi çözeriz. Diğerleri ona takılır. Şimdi şu anda önümüzdeki pozisyon bu. Yani önümüzdeki pozisyon NATO içerisinde kimin rolleri artacak? Bu rol dağılımında.
1: Birleşmiş Milletler'in modelini aldın NATO'ya taşıdın. Bu sefer de NATO 5'ten büyüklere gelecek.
0: P5'e
1: yani dünya 5'ten
0: büyüklere zaten. Bu
3: zirvedeki
0: oldu.
3: Pratiği biraz şöyle olacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Amerika'ya şunu yaptırmaya çalışıyorlar. Biz, çok tek cümle yani. Biz toparlanana kadar hemen gitme. Bak bu kadar.
1: Bize zaman tanı.
0: Bize zaman tanı. Zaten.
3: Trump da şöyle dedi artık onu bilemem. Ben dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a için gidiyorum oraya.

0: Evet, aynen dedi.
1: Bu aynı zamanda sizin için gelmiyorum demek.
0: Evet.
2: Bu şimdi bu cümleyi çek etmek için şey yaptım. Geçmişte Amerika başkanlarının katılmadığı zirve var mı diye hiç yok.
0: Tamam.
2: Hepsine katılmış.
1: İşte ama gerekçem ama şudur çekiyor. Diyor.
3: Yani başkası olsa gitmezdim de diyor yani ayrıca da.
2: Gitmezdi, gelmeyeceğini de düşünmüyorum. Çünkü Amerika'sız bir NATO yok.
1: Zaten adam ben gidiyorum i̇şte, diyor. Evet. Şeyde bir sorun yok. Amerika'nın NATO'da azaldığına dair bir sorun yok. Amerika da kabul ediyor. Avrupalıların tamamı da evet öyle gidiyor diyorlar. Hı hı. Ha, ama zaten bunun süresi, takvimi... Tabii. Süresi, takvimi konusunda... Çünkü işte söyledim demin yani. 100 bin kişiye çağrı gönder. 500'ünden cevap gelsin. Tabii. Hani bu da savaşmış Almanya yani. Hani hiç savaş görmemiş Almanya.
2: Değil daha yaşıyor insanı.
1: Hani, tabii yani milliyetçiliği olan tabii. falan filan. Tabii.
2: Hatta bir şey daha söyleyeyim.
1: Siz buyurun, rica ederim.
2: Şimdi NATO'nun şeyinde internet sayfası çok güzeldir. Yani örnek bir sayfada. Her şeyi bulursunuz içinde. Orada şunu yazar. NATO'nun Sovyet yayılmacılığına karşı kurulduğu bilinir. Bu kısmen doğrudur. Gerçekten NATO evet birinci sırada Sovyet yayılmacılığına karşı kurulmuştur. İki, Avrupa'da milliyetçi militarizmin tekrar yükselmesini önlemek, Amerikan askeri varlığıyla önlemek diyor, tamam mı? Yani bak bunu sağladı. Almanya'nın o şeyini kırdı. Bak bugün 90 bin kişiye 500 geldi diyor ya. O askeri toplum kayboldu ortadan. İtalya'da öyle. Üçüncüsü de Avrupa'nın siyasi entegrasyonunu sağlamak diyor. O da ne? Avrupa Birliği.
0: Avrupa Birliği.
2: Yani oradan bakarsan NATO hepsini başarmış. Kim başarmış? Amerika başarmış oluyor burada da.
1: Yani ABD'yi içeride tut, Rusya'yı dışarıda tut, Almanya'yı kısa tut. Prensibi
2: bunlar budur. Olmuş. Evet.
1: Tamam, olmuş.
2: Şimdi onu saydık. Transatlantik yük paylaşımı konusu. Yani bu zirveden daha somut elimizde çıkabilecek şeyler olarak değerlendirmelerim benim. Ukrayna'ya destek konusu. Avrupa bu konuda taviz vermiyor o Rusya tehdidinden dolayı. Ve bu zirveden öyle bir karar da çıkar. Zaten G7'de...
4: Destek dışında mesela içeri alma noktası bir şey...
2: Avrupa Birliği'ne alma konusu onların kendi siyasi konular. NATO'ya alma konusu
1: Ruslar
2: bekler.
1: Ruslar ağabeyi karşı değil ama NATO'ya alırlarsa...
2: Bekler, Amerika yüzünden bekler. Yani Amerika mesela, olmazsa alırlar.
4: Hayır, şunun için soruyorum ben bu soruyu. Bu savaş ilk başladığında bu stüdyolardaydık. Bizim savunduğumuz tez, yani filler çimenler hikayesi. Şimdi ne Avrupa Birliği'ne aldın Ukrayna'yı, ne NATO'ya alıyorsun... Ve tamamıyla Rusya'ya karşı da işte biraz önce siz de bahsettiniz. Tamam. Yeni bir alan açıyorsun onun üzerinden. Şimdi biraz önce bahsettiğim kısım tam da bu. Yani şimdi bunun caydırıcılığı, ahlaki üstünlüğü vesaire bir şey yok ki.
2: Yok tabii.
4: Sorun burası değil mi şimdi yok. Tam? Yani NATO açısından istediğiniz karar alın ayrı bir şey ama.
2: Ringi kurdu üstünde Rusya ile Ukrayna'yı savaştırıyor.
4: Yani.
2: Burada da şu G7 zirvesi bu konuda net bir mesaj verdi. Yani Ukrayna'ya desteğe devam. Efendim Doğu kanadın güçlendirilmesi konusu var. Çünkü Baltık ülkeleri, 3 tane küçük ülke ve Polonya bu alanda hem ciddi para harcıyorlar hem de çok ciddi bir savunma düzeneği kuruyorlar orada. Hatta bunu da yazdım şeyde.
4: Başım orada karşıda kim var? Rusya.
2: Rusya tabii.
4: Yani şimdi Eren'in sorduğu soru bir anlamı buradan geliyor. Şimdi herkesin merak ettiği şey, bütün bunları niçin yapacaksınız? Şimdi sizin teziniz şu, ben öyle anladım. Yani bölgesel anlamda bir kriz varsa oralara müdahale edecek bir yapı olursun. Şimdi bu anlaşılır.
2: Bu uzun yani, hemen bugün değil tamam. Yani.
4: Hayır, şu anlaşılır. Yani bir itfaiye mantığında ben itfaiye istasyonları kurayım. Herhangi bir yangın çıktığında hızlı müdahale edeyim ben bunu anlarım. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ben itfaiye mantığından hareketle değil de sonuç itibariyle herhangi bir yere bir şey atılacaksa tehdit unsuru diyelim ki Rusya ise Rusya'ya karşıysa şimdi çıkmaz buradan girmiyor mu? Diğer dediğiniz dünya barışına hizmet edebilir. Ama öbürü sürekli kamplaştırıyor. Mesela bizim gibi ülkelerin en büyük zorluğu bence orada. Yani Doğu Kanadı, Güney Kanadı, yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki politikası, NATO politikaları falan bambaşka bir şekilde sokabiliyor.
0: Bir de
2: Nevzat dedi ya liberal dünya bitti yani. O bitti. Şey Fukuyama yazmıştı tarihin sonu diye.
0: Tarihin sonu geri aldı.
2: 3 sene sürmedi hemen geri aldı.
0: Ama soru şu. Senin metaforunla yürüyecek olursak. Hani bir itfaiye mantığıyla... Farklı yerlerde itfaiye istasyonları bir yangın çıktığında da söndüreyim. Şimdi bu metaforun altını doldurursak, şimdi kime göre yangın, kime göre ne? Önemli şu, NATO için bir yere itfaiye kurun. Mesela Filistin direnişi yangın mı, söndürülecek bir yangın mı?
1: Alt parçalarından biri.
0: Mesela
1: NATO,
0: veya Türkiye,
1: ama.
0: herhangi bir yerde milli menfaatlerine aykırı bir tehditle
5: devlet
0: karşılaştı.
5: Dışı, silahlı örgütler.
0: Ülkenin bölünmesi şimdi, gibi bir sorunla karşılaştı şimdi. Ve Türkiye şiddetle ülkenin bölünmesini engelleyecek bir askeri harekata başladı. Mesela bu bir yangın mı? Bunu şimdi, söndürün, evet. Türkiye'yi engelleyin şimdi, NATO gücüyle. Yangın mı? Yangının altı nasıl dolacak güzel. Yani? Ne kastediliyor?
2: Şimdi güzel. Söylediği konu benim bir şeyimle alakalıydı zaten. Ben şöyle düşünüyordum. Halen de düşünüyorum. Amerika dünya güvenliğinden kendini yavaşça çekerken bölgesel sorumlular belirliyor. Tamam mı? Tamam. Hatırlarsın o
5: evet,
2: konu.
5: Evet, evet.
1: Yani alan savunması işte.
2: Bu bölgesel sorumlular. Yani burada NATO'dan ya da Avrupa'dan git de bilmem Hindistan'a müdahale et beklenmiyor. Kendini güvende tut.
5: Ama çok özür dilerim. Eren'in sorduğu tam doğru da. Şimdi açık konuşalım. Şimdi
3: tamam, nasıl tanımlayacağız?
5: Türkiye'yi hayır. Türkiye'yi belirledi. Kendisine bölgesel sorumlu olarak dedi kardeşim.
2: Ha işte orada.
5: Bu Güney kanalında ben Türkiye'ye yetkiyi verdim. Güçlüyüm. Tam da Eren'in sorduğu soru. Sen bu yetkiyi verdin ama.
2: Çizgileri koyacak muhtemelen.
5: Sen şimdi bu yetkiyi verdin ama devlet dışı silahlı aktörlerle ilgili farklı düşündün.
0: Evet.
5: Ülkeden geleceğiyle ilgili farklı düşündün.
2: Tabii tabii.
5: Mezhepsel hayatlarıyla ilgili farklı aynen. düşündün. Kota sistemi, federatif yapılarla ilgili farklı düşünün. Orada sorun zaten.
0: Sen orada milli şey, politikanı mı uygulayacaksın, NATO politikası mı uygulayacaksın?
2: Onun koymaya çalıştığı düzen çok sağlıklı çalışır diye bir iddiamız yok
1: milli
2: yani.
1: Milli politikalarımızla uyumlu hale geliyor bazı noktalarda. Trump dönemi buna işaret ediyor. Bak, ama tehlikeli yer çok.
0: Süre çok az kaldı
1: tehlikeli
0: ama
1: yer
0: senin
1: çok.
0: Programında.
2: Tabii her
0: senin
2: zaman programında, çatışma alanı yaratıyorsun.
0: Şöyle, sona kaldı ama başka programlarda yine konuşuyor. Senin programında senin konukların çok çarpıcı şeyler söylemiş mesela. Örneğin Hasan Köni demiş ki Avrupa Türkiye'yi Rusya'ya karşı kendi yanına çekmeye çalışıyor. ABD ise şöyle düşünüyor. Türkiye'nin kendi motorunu geliştirmesi 2040 yılını bulacak. Bu yüzden bir an önce motoru vereyim. Kaan'ı geliştirsin. Gereken ekonomik desteği de sağlayayım. Böylece Türkiye bundan sonra Güneydoğu Asya'da başat bir rol oynasın. Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na da böyle çekmeye çalıştılar. Hasan Köni. Süleyman Seyfi Öğün diyor ki tıpkı 1856 Paris Konferansı'nda bizi bir Avrupa devleti olarak tanıyıp Rusya'ya karşı güvence verdiklerinde olduğu gibi aynı zamanda istihdat fermanını çıkarttırarak azınlıklara yırtacaklar tanıdılar. Biz hani müdahale etmeyecektiniz dediğimizde ise bu düzenlemelerin tahkimini konferansta taraf olan devletlerin yapacağını söylediler. Dolayısıyla Trump'ın zihninin arkasında bir hesap olduğu açık. Hem masaya çağırırlar hem de menüye koyarlar. Furkan Kaya. NATO 3.0 misyonu yeni dönemde Güneydoğu Asya Pasifik açılımının askeri boyutunu ortaya koyan doktrinal bir manifesto olacak. Türkiye ise bir Avrasya ülkesi olarak bu süreçte kilit konumda bulunuyor. NATO Türkiye'yi yutacak bir kara deliğe dönüşmemeli. Daha sonra NATO Türkiye'yi yutacak bir kara delik olmamalı. NATO kara deliğinin Türkiye'yi yutmasına müsaade etmemeliyiz. Çok kritik
2: bu bunlar. Çok iddialı bir şey olmuş. Türkiye böyle yutulacak bir şey pozisyonda değil Türkiye yani. Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika bile yutamadı yani. Şu anda Avrupa'da...
5: Yani orası öyle ama ben o eleştirilerin de çok hafife alınmaması tamam. gerektiğini yani, düşünüyorum.
2: Hayır, şey şöyle, çok
5: için söylemiyorum yani genel itibariyle şimdi NATO'nun bazı uygulamalarının Eren'in milli politika dediği devletlerin ulusal politikalarıyla çeliştiğini biliyoruz. Yani işte Avrupa Birliği'nde biz bunu yaşıyoruz.
2: Ya soğuk savaş döneminde Amerika
5: oraya
2: işte engelledi.
5: Oraya sizi bir yere çektiklerinde hı-hı. bir fren mekanizması. Bize lazım
0: yani Yunanistan askeri kanadını NATO'ya dönmesi meselesi.
5: Mesela.
0: Adamlar darbeyi yaptılar, onu da yaptırdılar ya.
2: Ya bak soğuk savaş
1: sonra şimdi, söz de vermişlerdi bize biliyorsun. Ne oldu dedik emekli oldu arkadaşlar. Bak.
0: Bana ama söz verdi dedi Kenevren.
1: Tabii. Söz verdi ama emekli ne yapayım ya, emekli oldum dedi.
2: Bu benim doktora tezimdeki bir cümledir. Diyorum ki soğuk savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ittifak üyesi herhangi bir ülkenin kendi dış politika hedeflerini takip etmesini yasaklamıştır. Hı hı. Sadece İngiltere'nin Falkland Adaları harekatına müsaade etmiştir. Bunun dışında hiçbir ittifak üyesi kendi milli politikasını takip edecek bir askeri harekat yapamamıştır. Buna İngiltere, Fransa'nın İsrail'le anlaşıp Sina Yarımadası'nı işgal etmesi dahil. Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a müdahalesi dahil, 64 dahil. 57'de bizim Suriye sınırına asker yığmamız dahil. Hı hı. Ama soğuk savaş bittikten sonra özellikle 11 Eylül'den sonra Amerika'nın artık o gücü kalmadı. Bak bugün Körfez'de Amerika açık

0: Seçik söyledi gelin bana yardım edin diye. Kimse gitti mi? Gitmedi.
1: Evet.
0: Yani o milli politika konusu...
2: Onun için de
0: konusu,
2: şeyi dövdüler işte Meloni'yi.
0: Konusu o devam edecek. Yani çatışmacı ortam. Yani daha çatışmacı bir ortam. Mesela Soğuk Savaş'ta taraflar belliydi. Bir sükunet vardı.
1: Bir nevi soğuk barıştan.
3: Yani şunu söyleyebiliyor muyuz?
0: Şu an, şimdi daha
3: onu
0: bulamayız.
3: Şu an Türkiye'nin rolü bu mevcut paradigma içerisinde NATO'da daha güçlendi diyebiliyor muyuz?
0: O biraz işte Avrupa'nın bunu kabullenmesiyle doğru orantılı olacak. Yani Avrupa bunu kabullenirse daha güçlenmiş olur. Ama kabullenmediği sürece de şey devam eder.
3: Program bitiyor ama akılcı bir politika,
0: kesinlikle,
3: bir argüman bunun kabul edilmesi
0: kesinlikle
3: gerektiğini ortaya koyuyor
0: yani,
3: değil mi? Niye yani, olmuyor sorusu da ayrı bir şey.
2: Meloni'yi nasıl dövdüler peki? Yani bana yardım etmediniz. İran'da NATO üyeleri, İtalya'da onlardan biri. Ben bunu unutmayacağım dedi. Değil mi? Şey de söylemiş sonra. Savunma Bakanları da Brüksel'de söylemiş yani. Peki nasıl dövdüler?
1: Nasıl?
2: Hatırlıyor musunuz? Ne dedi NATO Genel Sekreteri? 5000 tane uçak buradan kalktı ya dedi.
0: Sattılar
2: ya. İtalya'da yani 5000 uçak... Neye kızıyorsun lan? Senin uçakların kalkanlar yani.
0: Sattı.
2: Kendi yaptırdığı halde sattı. Meloni'yi ve İtalya'da İtalya iç politikası birbirine girdi.
0: Cezalandırdı.
2: İşte NATO ile iş yaparsanız
0: ifşa etti.
2: Sonunda yani der ki uçaklar oradan kalktı.
1: Uçaklar oradan kalktı.
3: Ama doktora tezindeki cümle çok önemli bir cümle. İyi ders çıkarmak lazım
0: yani
3: o cümleden.
0: Tespit yapmadı hiçbir.
3: Yani iyi ders çıkarmak lazım.
0: Yani bu sadece biz değiliz yani.
3: Değiliz. Yani şöyle Eren çok özür bitiriyorsun ama mesela yani bu NATO'nun ülkelerdeki yapılanmalarını da çok çabuk unuttuk biz. Yani İtalya'da temizlenen operasyonu niye yapıldı?
1: Onu kapattılar. Gladiyolar,
3: niye yap? Hayır şunu.
1: Temizlendi gitti dediler.
3: Yani, hayır yani kimdi? bunları da kuran hani bir NATO yapılanması vardı yani bir sonuçta.
1: NATO'nun gizli orduları
3: diye.
0: Ben
3: okumayan varsa okusun yani.
0: Amerika'nın yaptıkları NATO'ya mal edilir çoğunlukla. Amerika'yı hedefe koymamak için. NATO kendi başına bir şey yapamaz. Sonuçta öyle, Amerika'dır
2: benim
0: yani.
2: Benim olduğum yerde aç. Sabaha kadar yapmıyorsa program açma diyoruz.
1: Bazı konuları açma. Böyle tahrik etme. İçimde kalmasın
2: zaten
1: diyorsun.
2: Kaç olmuş? Bitmiş.
1: Evet.
2: Birkaç dakika kaldı.
1: Evet, programımızın bu haftalık sonuna geldik. Kıymetli izleyenler, değerli izleyenler.
3: Ben uzun bir tatile çıkıyorum biliyorsun.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Nevzat uzun bir tatile çıkıyor. Nalan arada böyle gidiyor geliyor. Sağ olsun Osman Kandemir geldi. Biz arada Nevzat'la baş başa kalıyor olabiliriz.
3: Ama biz sonuçta yine dışarı gidiyoruz. Yani bir sağ lazım biraz.
4: Sahada sağ, aktif sağ olarak lazım, evet. Yurt dışında.
1: Sonra şeyden, var mı biraz daha süremiz?
2: Kaliforniya'dan tamam. Fotoğrafınız hiç gelmesin yani sağdan soldan.
3: Yok hiç Amerika.
4: Balkanlardaydık ben haftaya Kafkaslara gideceğim. Sonra Ortadoğu'ya gideceğim.
1: Sizlere sadece bu akşam burada programda olduğunuz için teşekkür etmiyorum. Şunun için de teşekkür ediyorum. İzleyiciler adına da teşekkür ediyorum. Hani hakikaten Türk televizyonlarında böyle güncel, aktüel, sıcak konuları biraz böyle sabun köpüğü gibi bir tartışan programlar var. Onun da bir karşılığı var. Bir format. Veya işte başka kanallarda olduğu gibi gündem olmayan çok fantastik konuları
3: evet
1: konuşanlar da var. İlginç konuk profilleriyle. Ama biz Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın meselelerini hem sizin hem izleyenlerin not aldığı bir program yapıyor olmakla önemli bir kamusal için, hizmet yaptığımızı düşünüyorum.
2: Onun için biz sana teşekkür edelim. Yani hani
3: evet,
2: zor işler
3: evet, sana gelsin. Ama mesela bizim seyirci hakikaten çok enteresan bir seyirci. Hiç böyle aklı hayale gelmeyecek. Mesela NATO toplantılarının menüsü nasıl hazırlanıyor diye
1: sorular soruyorlar.
3: Ya mesela hakikaten hiç akla gelmez yani.
4: Ona da İran'dan yazdılar. Orada da izliyorlarmış.
1: Harika. O hepsine bol selam. Onun için Türkiye'nin kıymetli düşünce fikir insanları olarak sizlere çok teşekkürler. Bu programları izlemeyi tercih eden Türkiye'nin kıymetli insanlarına tabii sizlere ayrıca teşekkür edeceğim. Ama Nedet Ersinal, Nevzat Çiçek, Osman Gazi Kandemir ve Nalan Yazgan size çok teşekkür ediyorum. Kısa bir aranın ardından da size teşekkür edip veda edeceğiz.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Sizlere izlediğiniz için tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Gerçeklik Günü'nün sonuna geldik. Bir başka Gerçeklik Günü'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Yine film konuşacağız. Bu haftaki ilk filmimiz bir İngiliz halk kahramanı Robin Hood. Ama öldürüyorlar sanki bu sefer. Bir bakalım.
1: Sana fool söyle.
2: Cares only about blood. And blood is all I will give in return.
1: I am the outlaw, Robin Hood.
0: Robin Hood'un ölümü. Fragmanda da gördüğümüz gibi değişik bir Robin Hood. Alıştığımız Robin Hood'ların dışında bir Robin Hood, değil mi?
3: Evet, kesinlikle. Ama Robin Hood'la ilgili çok fazla efsane var. Yani folklor uzmanları çalıştıkları zaman çok fazla kaynak görüyorlar. Ve bugünümüze kalan Hollywood filmlerinde de gördüğümüz çocuklara anlatılan masal, zenginlerden alıp yoksullara veren haydut kahraman. Böyle bir karakter o yerine oturmuş. Ama aslında bunun gerçekliği çok tartışmalı. Kökeninde bile tartışma var. Kimisi diyor ki bir soylu, kimisi diyor ki Haçlı seferlerinden döndükten sonra topraklarına el konmuş bir asker. Kimisi de diyor ki bu filmde o tezi savunuyor. Köylü, sıradan bir köylü ve sıradan bir çiftçiydi diyor. Şimdi bütün bunlar, yani gerçekçi bir Robin Hood demek zaten aslında kendi içinde tutarsız. Çünkü gerçek bilinmiyor. Tamam, bir halk kahramanı bu. Bu filme kaynak olan metin 17. yüzyıldan geliyor. Robin Hood'un ölümünü anlatan Middle English dediğimiz o tarzda yazılmış bir şiir o. Ve bunun sonunda 6-7 satırlık bir yer var. Aslında burada Michael Sarnowski o 6-7 satırdan yola çıkarak yeniden hayal ediyor. Ama yeniden hayal ederken bütün o Robin Hood'un bir kahraman olduğu fikrini tümüyle bir tarafa bırakıyor. Ve diyor ki gerçekten bir köylüydü ve bir hayduttu. Hem de çok kötü bir hayduttu. Çok fazla cinayet işleyen bir hayduttu. Hayatının son döneminde ismini bile sakladı. Çünkü bütün İngiltere'de onu öldürmek isteyen birçok insan vardı. Yani bırakın kahraman olmayı, tam anlamıyla bir anti kahramandı diyor. Buradan yola çıkarak bir yeni bir hikaye hayal ediyor. Ama Robin Hood'un hayatının son dönemi. Şimdi o metne baktığımızda, yani bu filmin yola çıktığı metne baktığımızda da evet, orada bir baş rahibe vardır. Ama baş rahibe onun kuzenidir. Ama burada bambaşka bir hikaye var. Buradaki hikaye sen de biliyorsun, bambaşka.
0: Valla Mehmet, şöyle söyleyeyim. Biz şimdi Robin Hood deyince kafasında bir şapka, tüy, taytla ok atıp gezen bir adam biliyoruz. İşte ta o sinemada baktım Mehmet, 100'den fazla. Hatta diyorlar ki bir yerde bir kaynakta şey diyordu. Cinderella galiba en çok kül kedisi, en çok bu filme uyarlanan masallardanmış. Robin Hood onunla yarışır diyorlar bazı kaynaklar. Televizyon dizileri,

televizyon filmleri, sinema filmleri, işte tiyatro oyunları yüzden fazla şeye kaynaklı demiş. Ama bizim imajı işte nasıl bir oturttuysa o Errol Flynn'in o filmiyle beraber biz öyle biliyoruz. Benim kuşağım için 90'larda Kevin Costner'lı işte o Everything I Do It For You falan Robin Hood tekrar yapıyor. Russell Crowe'lu var. Daha 2000'lerde başka bir Robin Hood uyarlaması var. Şimdi bunu ben özellikle ilk yarısı müthişti ya. Ben

0: artık o şey, bütün yaptıklarının ağırlığı yüzüne çökmüş kahramanı ilk yarıda bence ben çok beğendim yani. Dedim ki ya hiç beklediğim gibi, açıkçası çok bir karanlık bir şey bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Ben filmde sana öyle bırakayım. İkinci yarıdaki şeyde böyle bir hafif bir sönümlenme oldu gibi geldi.
1: Evet, ikinci yarıda yapı değişiyor. Şimdi ilk yarıda aslında şunu söylemeye çalışıyor Michael Sarnowski. Bu gerçekten eğer 1200 yıllarda geçiyorsa bu dönemde o kadar sizin hayal ettiğiniz gibi estetik kılıçlar, oklar olmaz. Bunlar baltalarla birbirlerine girerler ve çok sert bir dövüş olur bu. Çamurun içinde görüyoruz dövüşürlerken. Yani bir anda çok gerçekçi bir Orta Çağ 1200'de 13. yüzyıl hikayesi geliyor karşımıza. İkinci yarıda o bambaşka bir yere gidiyor. Yaralanınca gittiği bir yer var. Yani baş rahibenin orası da Rock of Cashel diye gerçek bir yer bu arada. Onu da söyleyelim. Film de Kuzey İrlanda'da çekilmiş. İrlanda Cumhuriyeti'nde çekilmiş. Şimdi oraya gittiği zaman filmin renk paleti de değişiyor, her şey değişiyor. Çünkü orası Araf gibi aslında. Ölümle hayat arasında bir yerde. Orada Jodie Comer'in oynadığı baş rahibe de melek gibi bir karakter. Onu da düşün. Orada bir anda erkeklerin dünyasından o dişil dünyaya geçiyoruz aslında. Daha önce de Margaret var biliyorsun. Margaret'in kızı var, Margaret. O da onlar da ya aslında orayı, o gittiği yeri, o manastırı bir kadın yönetiyor. Ya yani orası patriarkal bir yer de değil. Bence onun da çok altını çizmiş. Orası bir tür kefaret yeri. Kendisiyle hesaplaşma. Şimdi çok fazla dini unsurlar öne çıkmıyor bence. Orada iki tane soru var. Kefaret, bir de affetmek mi, affetmemek mi? O ikisi arasında kilitleniyor. Biliyorsun Hristiyanlıkta Tanrı hepimizi sever fikri vardır. Onun üzerine kurulu bir şey. Ve finalde çok ben sevdim. Yani ben bütününü, hepsini sevdim. Yaklaşımını da sevdim. Michael Sarnowski zaten sevdiğim bir yönetmen. Pig diye bir film vardı. Nicolas Cage ile yaptığı bağımsız
0: İyi
1: bir
0: bir
1: film.
0: film o da.
1: Sonra Sessiz Bir Günle ana akım filmine imza attı. O da ilgiye değerdi bence. Ben sevdim ve öneririm, ve yeni bir film. Onu hemen söyleyelim. Yani Amerikalılar da yeni seyrediyor filmi. Dünya premieri de 12 Haziran'da yapıldı.
0: Evet, ben de herkese tavsiye ederim. Yani o ikinci bölümdeki şu fragmandan baktığımız zaman çok aksiyonlu, acayip bir şey geliyormuş gibi. Ve film boyunca da şunu da hissediyorsun Mehmet. Yani o ilk baştaki o inanılmaz vahşi, gerçekçi şey. Hani sonda yine böyle bir şey olur mu diye. Fakat film öyle yumuşacık bitti. Valla şöyle söyleyeyim, hani Robin Hood'u sinema gene canlandırır da Robin Hood efsanesini böyle bir ağır yaralamış, yani o kafamızdaki Robin Hood imajını yapmak istediğini başarmış yani Michael
1: Evet,
0: Sarnowski.
1: küçük bir şey daha ekleyeyim.
0: Tabii.
1: 35 milimetre çekilmiş ve çok az aslında özel efekt var. Onu da söyleyelim, ve gerçek mekanlarda
0: Jodie
1: çekilmiş bir
0: Comer'ı
1: film.
0: seviyorum. Hugh Jackman da iyiydi Mehmet. Bilmiyorum Oscar olur mu da ileride belki inşallah bir şey yaparlar deyip. Mehmet, ikinci filmimiz Güney Kore'den. Senin seviyorsun, ben korkuyorum. Böyle korku gerelim bir kolonimiz var, bir bakalım.
2: 실험을 하려고 합니다. 아, 실험이 아니라 테러. 이거 탄생이야. 새로운 인류의 탄생.
0: 메멧, koloni. Koloni de zombi de enfekte diyeceğiz değil mi bunlara?
1: Enfekte de diyebiliriz, zombi de diyebiliriz.
0: Diyebilir miyiz?
1: Evet.
0: Tamam, zombi diyeyim ben o zaman. Enfekte zor. Ne diyorsun?
1: Ya aslında Güney Kore'de yavaş yavaş, hani yavaş yavaş da değil, 80'lerde ilk zombi filmlerini çektiler. K-Zombi diyebileceğimiz bir Güney Kore ekolü oluşmak üzere. Ama ben bunu tam, yani polisiye, dram, bilim kurguya baktığımda Güney Koreli yönetmenlerin o türlere getirdiği yeniliklere, o türlerdeki yaptıkları radikal değişikliklere baktığımda zombi türünde çok fazla şey getirdiklerini düşünmüyorum. Ama ne yapıyorlar? Yani buradaki yönetmen de Yeon Sang-ku. Onun hikayeleri iyi. Yani daha önce de Busan Treni
0: Busan
1: vardı. Onun devamını çekti Yarımada. Onun bir animasyon da var. Seul İstasyonu. O üç filmlik bir zombi serisi o. Şimdi burada sıfırdan bir hikayeye başlıyor. Yeni bir hikaye. Bu aslında salgın filmlerine çok daha yakın. Salgının başladığı anı anlatıyor. Bir de aynı zamanda bir biyolojik terör filmi. Onu da söyleyelim. Hikaye ilgiye değer. Filmde alıp götürüyor. Yani türün meraklılarını mutlu edecek bir film. O kesin. Sen ne düşünüyorsun?
0: Mehmet, ben filmin o enfektelerin ilk ortaya çıktığı andaki hani böyle sürünerek şey yapmaları, sonra o hafif bilinçlenip işte ayağa kalkmaları, yani insanın olsun lan.

0: çıkıp iki ayaklı olması gibi. Ben oraları, ben filmle ilgili problemim şu Mehmet. Ben böyle filmlerden çok yani etkileniyorum, elimde değil. Yani korkuyorum, bakamıyorum, böyle şey yapıyorum. Bu filmdeki benim yani problemim diyeyim. Yani o kadar korkmamın ya karakterlerle bir şeyim olmadı. Ay bunların başına bir şey gelecek mi, şöyle olsunlar mı tarafı bende eksik kaldı. Yani üç aşağı beş yukarı ne olacağını tahmin ederek ilerledi. Ama ben yine de şey filmi beğendim. Yani bana birisi sorsa izle derim. Yani o taraftayım, çizginin o tarafındayım. Ama dediğim gibi bence hikayede o bağ kurma, o onlarla beraber heyecanlanma, acaba buradan çıkabilecekler mi duygusu hiç olmadı bende.
1: Şimdi ben de filmi seyrederken aslında çok eğlenmedim. Çok da beğendiğimi söyleyemem ama filmden çıktıktan sonra film üzerine düşününce, notlar almaya başlayınca senaryonun bayağı derinlikleri olduğunu gördüm. Özellikle karakterlerin. Mesela başroldeki o bilim insanı
0: Kuan mıydı?
1: Evet, Kuan. O mesela doğru bildiğinden şaşmayan bir karakter. Ve bütün filmi düşündüğünde aslında hiçbir zaman o doğruluktan şaşmayıp doğru olanı yapmaya çalışıyor. Ve oradaki ekip, yani içerideki alışveriş merkezindeki ekip kendi içerisinde dağılıyor biliyorsun. Kimisi sadece kendini düşünüyor. Ama Kwon diyor ki herkese yardım etmeliyiz. Sonuna kadar yardım etmeliyiz. Önemli olan budur diyor bizim için mesela. Dışarı çıktığında, dışarıdaki hükümet operasyonuna baktığında onlar da sürekli karar almakta zorlanıyorlar. Yani kamuoyunu mutlu etmek için bazı kararlar almak zorundalar. O yüzden en doğru kararı alamıyorlar. Film o bir anlamda Kwon'un orada aldığı, götürdüğü liderlik onun üzerine, lider olmanın anlamı ve kahraman olmanın anlamı üzerine bir film. Bir de öteki karaktere, kötü karaktere baktığımızda o da bir bilim insanı, o da bir virüs geliştirmiş. O da sadece böyle bir at gözlüğüyle hedefine yönlenmiş bir karakter. İkisi de öyle aslında. Hı hı. Ama ikisi de birbirinden ayrılıyor. Bir de tabii burada kolektif zeka da önemli değil mi?
0: Evet Mehmet, ya onunla ilgili çok şey gördüm işte. Bu genelde zombi filmlerinde zombiler öyle bilinçsizce hareket ederler ya. Burada diyor ki ilk kez böyle, ama ben sanki şeyi de hatırlıyorum.
1: Yok, ilk kez değil.
0: Değil mi? Yanlış. Hatta 28 yıl sonra da mı o alfa olan böyle bir bağlantı kuruyordu sanki, bir şeyler yapıyordu.
1: Sel diye bir film var bir kere. Orada da birlikte hareket ederler. Sonra başka filmlerde de var.
0: Yani ben de evet.
1: Alfa karakterler, alfa zombiler de var. Hı hı. Aralarında telepatik bağ kurdukları filmler de var.
0: Bu filmin bir iletişimle ilgili söylediği de önemli. Yani insanlar arasında işte o hükümetin toplumla iletişimi nasıl yöneteceği konusunda falan şeyleri de. Dediğim gibi hani ben zaten bu tür filmlerde o dediğim etkilenme bende oluyor. Genel olarak şey çıkmadım ama dediğim gibi ben negatif çıkmadım filmden. Yani filmi tavsiye ederim ben.
1: Evet, ben de çok rahat tavsiye ederim. Dediğim gibi üzerine düşündükçe de daha derinlikli ve katmanlar bulduğumu da söyleyebilirim. Yani bence yeni hikayelerle türe farklı bir hava getiriyorlar.
0: Herkese tavsiye edelim Koloni değil.
1: Meraklılarına.
0: Meraklılarına, evet. Ben mesela tavsiye ediyorum. Neyse. Ev sinemasına geçelim Mehmet. Ev sinemasında bir filmimiz var. Ya ben bayıldım ya. Bir fragmanı görelim, ondan sonra sürpriz bakalım neymiş.
2: Not like a harbour.
3: It's sort of nature's harbour.
4: Welcome to Wallace Island.
5: No.
6: Do you sell rice? My fire got wet.
7: We've got pasta.
8: Has to be rice, apparently.
9: Oh, you've got rice pudding, look.
10: Rice pudding definitely went well.
11: The audience be?
12: You said there'd be 100.
13: I said less than 100.
11: Is it just you?
13: Yeah.
11: Right.
14: I'm literally playing one guy.
15: No!
16: But we'll always have this island.
17: And your beautiful music.
18: Yeah! Wowzers in your trousers.
19: Yeah, the waves.
16: No, shh. Like, shut up. Don't say anything.
0: The Ballad of Wallace Island, Wallace Adası baladı. Mehmet, bu dijital platformlarla ilgili şöyle bir şeyimiz var. O kadar çok içerik var ki bazen ekranın karşısına geçiyoruz hani bir şey izleyelim akşam diye. Bu şeye benziyor, istiridye açmaya benziyor, tamam mı? Ulan içinden inci çıkacak, icirip. Film izledikten sonra dedim ki bu işte inci. Yani Wallace Adası bu film. O istiridyeler arasında içinde ince olan bir film. Ben çok beğendim.
1: Evet. 2007'de bir kısa film aslında evet. Bu. Orada başladım. Şu an o kısa filmde seyrettim. O internette açık, herkes seyredebilir. Oradaki fikri çok iyi geliştirmişler. Hatta böyle senaryo atölyelerinde üzerine çalışılabilir. Yani kısa film bu. 25 dakikalık bir kısa film. Buradaki fikir bu. Ve uzun film. Uzun film gerçekten çok iyi geliştiriyor fikri. Her şeyiyle görüyorsun yani. bütün o derinleştiriyor. Karakterler derinleşiyor, mesele derinleşiyor. Hem o film de aslında o yıl ödüllere aday olmuş, bazı ödüller almış, İngiltere'de çok sevilmiş. Ama ben uzun filmi de çok sevdim.
0: Yani ya Mehmet şöyle, yani filmi düşünce diyorum ki, yani çok büyük bir film mi? Yani inanılmaz büyük bir hikayesi var mı? Yok. Karakterler müthiş böyle şey mi? Oyunculuk, yönetmenlik uçuyor, kaçıyor mu? Bilmiyorum. Ama bütün bunlar bir araya geldiğinde sonda ortaya bize koyduğu tablo gerçekten ya ben nefis bir film ya. Yani çalışıp yani toplasan 4 kişiyle çok küçük bir daracık bir yerde yani hayatla ilgili, dostlukla ilgili geçmişten vazgeçmek, ne bileyim kendini bulmak, kendini anlamak. Yani şimdi böyle heyecan, bir sürü not aldım da heyecandan sonra. Ben çok beğendim, herkese tavsiye ediyorum ya. Ben sana teşekkür ediyorum. Ben belki göremezdim bu filmi.
1: Evet ya, ama İngiltere'de beğenildi aslında.
0: Hem BAFTA'larda falan tabii, da aday olmuş.
1: Yani pek genel olarak dünyada çok tanınmıyorlar ama İngiltere'de her iki oyuncu da tanınıyor.
0: Kerry Mulligan da var, yapımcısıymış da.
1: Ya bir de sanat üzerine bir film aslında. Yani tamamen müzik üzerine, onu da söyleyebiliriz. Geçmişte yaptıklarıyla şimdiki yaptıkları arasındaki o karşıtlığı görüyor. Özellikle müzisyen karakter için çok ciddi, müthiş bir karakter değişimi var. Çok etkili bir karakter değişimi o. O çok net. Kısa filmde de var o. Burada çok daha derinleşmiş ve güzelleşmiş o karakter değişimi. Ve Kerry Mulligan'ın geldiği karakterle birlikte daha da anlamlı bir hale geliyor. O adadaki onu çağıran kişi, çok biz hikayenin detaylarına girmiyoruz. Çünkü hikaye çok hoş. Hakikaten ilk andan itibaren çarpıyor insanı. İlk andan itibaren böyle çekiyor. Ben hikayeyi de çok sevdim. Güzel, özgün bir hikayesi var. O da çok önemli. Yani biliyorsun çok fazla yeni hikaye anlatılamıyor artık. Ama bu yeni bir hikaye anlatıyor. Ama o yeni hikayeyi bildiğimiz o karakter değişimi formatıyla anlatıyor. Ben de başarılı buldum.
0: Ben herkese tavsiye ediyorum. Prime Video'da yani evde oturup böyle izlemek için harika bir film. Üzerine düşünmek için bir ana takılıp kalmak, o andan yola tekrar kurtulma. İşte şurada tenis oynuyorlar yani. Yani bakkal kadın, pirinç yok ama şey, yani çok güzel. Şeyde, her şey, yani, küçük detaylar, şeyler.
1: Aslında orada sanatın anlamını da bence bir anlamda tartışıyor. Bazen hakikaten müzikte tek bir kişiye, birkaç kişiye söylediğin, gitarla çaldığın bir andır, paylaştığın bir andır yani. O anın büyüsüdür ve film bunu çok iyi anlatıyor.
0: Mehmet, herkesin her anını, her dakikasını photoshopladığı bir dünyada dişlerimi niye beyazlattınız diyor. Sanatçının şeyi bu ya. Dişimi niye beyazlattınız? Beyazlatmayın diyor ya.
1: Çok güzel detaylar
0: ben,
1: var.
0: Ben dediğim gibi yani izleyin. Bence çok çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Deyip diskoya gidiyoruz. Mehmet'le diskoya gidiyoruz.
2: Ne ters gitti Ertan?
3: Abi ne yapıyorsun ya?
4: Efendim?
3: Burada 500 milyar masum çocuğun hayatı söz konusu.
4: Ufak bir talihsizlik yaşandı.
2: Ufak mı?
5: Hadi canım. Abi hatırladın mı?
7: Ahenk, hair styling, bandırma. Şöyle buyurun.
2: Dünyanın en tehlikeli teröristleri orada olacak ve o oteldeki tek ajan sensin.
4: Bana nasıl kaldı bu iş ya? Öf.
3: Sen hayırdır ya?
0: Yılın sinemalarda en çok konuşulan, böyle ilgi görüyor, 1 milyon seyirci geçti. De geçmiş. Disco, Giray Altınok, Kerem Özdoğan senaryoyu da yazmışlar. Başroldeler, Ömer Faruk Sorak gibi bir usta yönetmen de kamera arkasında. Ne diyorsun?
1: Ya şu çok önemli aslında. Bizde tür filmleri öteden beri, çok geçmişten beri bilim kurgu, korku, polisiye, fantazi, resimli roman uyarlamalarını belki buna dahil edebiliriz. Komedinin içinden gelişir aslında. Komediyle birlikte gelişir. Yani Cem Yılmaz'ın yaptığı Gora, o da bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Şimdi daha geçmişe gittiğimizde o filmlerde böyle o filmlerin bütçeleri çok düşüktür. Dünyayı Kurtaran Adam belki bir komedi filmi değildir ama bütçesini düşün. Daha farklı bir yaklaşım vardır ama Gora ile birlikte ne olur? Ömer Faruk Sorak alır. Gerçekten hani bilim kurgu dekorunu her şekilde kurmaya çalışır. Ve inandırıcı bir bilim kurgu dekorunun önünde komedi seyrederiz biz. Şimdi bunun aslında bir devamı gibi burada yani Giray Altınok'la Kerem Özdoğan'ın senaryosu bu. Ve onlar casus filmlerinin parodisini yapıyorlar. Bizim sinemamızda pek karşımıza çıkmayan bir türdür. Yani casuslar vardır, onların da parodisi yapılır. Ama burada da amaç bu. Ve o Ömer Faruk Sorak gerçekten tam anlamıyla bir böyle o dünyayı kuruyor. Şık bir dünya. Hollywood

0: filmlerinde olduğu gibi öyle bir dünya kuruyor. O dünyanın içerisinde Giray Altınoklu, Kerem Özdoğan'ın komedisini izliyoruz. Bir kere bu kontrastı ben seviyorum. Onu söyleyeyim. Ve bizim sinemamızda bu komedinin yani böyle tür paradüsü üzerinden gelişmesi de hoşuma gidiyor. Filmi de seyrettim. Bir kere iddia, çok büyük bir iddia yok. Onu söyleyeyim. Yani çok büyük bir iddia içerisinde değiller ama komedi yapmak istiyorlar. İkisi de Giray Altınoklu, Kerem Özdoğan. Bence hedeflerine ulaştıklarını düşünüyorum. Ben kaba komediden ziyade birçok şeyde bu tarzda birazcık daha buradan gelişmesini, Türk parası üzerinden gelişmesini seviyorum komedinin.
1: Ben de Ömer Faruk Sorak dediğin gibi Gora, diğer başka televizyona yaptığı işler, sinemada yaptığı işler zaten hani iyi bir yönetmen, usta bir yönetmen yani bizim sinemamızda. Kerem Özdoğan ve Giray Altınok'ta işte Prens'ten beri onlardan benim şeyim şu, ben daha fazla bir şey bekliyorum sanki. Benim şeyim o oldu. Güldüğümüz böyle tebessüm ettiğimiz anlar yok mu? Eğer bir komedi filmi ise amacı güldürmek zaten. Ama ya ne düşündüm biliyor musun? Çok böyle şey de yapmak istemiyorum ama bu senaryolara şey yapıyorlar. First draft, second draft falan. Ya bence demişler ki first second'ın yarısında da oldu ya buradan yaparız ya zaten Giray çok komik. İşte Kerem de idare eder böyle bir tarzları var. Biz bunu idare gider gider bu gibi ben böyle hissettim. Evet eli yüzü düzgün dediğin gibi teknik olarak Hollywood standartlarında görüntü yönetimi olsun, aksiyon olsun, kurgusu olsun bir problem yok. Şıkır şıkır iş diyorlar ya tamam öyle ama ya biraz daha incelikli biraz daha çalışsak yani hani çaycının toplantıya girip de arabalara şöyle yaptın düşman. Buradan da komedi sağmayalım ya. Ben onların ikisinin komedi zekasına onu yakıştıramam. Anlatabiliyor muyum? Bunu yazarsın. Ama sonra dersin ki ya bu mu ya? Ben daha iyisiyim ya. Ben bundan daha fazlasıyım demeleri gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğimiz Wallace Adası baladında komik mi? Öyle komik anlar var ki. Kerem Özdoğan'ın bir röportajını okumuştum. Şey diyor, ben diyor küçük duygularla çalışmayı seviyorum. Karakterin konuştuğu değil, konuşmadığı anlar benim için önemli. Yap. Yani böyle bir önünde açık çek de var. Siz artık belli bir Giray'la ikisinin böyle belli bir şeyi var. Bu imkanın var sen. Yani sen o çaycı karakterine yazdığın espriyi silip ya bu değil. Ben daha buradan komik bir şey çıkarırım desen Ömer Faruk Sorak gibi bir yönetmen de o komediyi o sahneden çıkarır gibi geliyor. Yani dediğin gibi hani bence izlenir, hoşça vakit geçirilir, gülünür de. Ama daha iyisini beklediğim için ben biraz böyle şey yaptım.
0: Ya
1: O öğretmenler diyor ya ben senden daha fazlasını bekledim.
0: doğrudur ya. Daha yani fikirler iyi. Mesela yine çok güzel bir format. Yani zıt iki karakterin arkadaşlığını anlatıyor. Birbiriyle asla yan yana gelmeyen iki karakter.
1: Gelmeyecekti.
0: Çaresiz bir şekilde bir araya girer. Midnight Run vardır biliyorsun. Bir klasiktir mesela. Onun gibi bir durum var burada. Mesela onlar da iyi fikirler. İyi fikirlerle yola çıkıyorlar. Konsept iyi. Detaylar daha iyi olsa tabii haklısın.
1: Disko'yu Netflix'te izleyin mutlaka deyip Mehmet biz Antrak'ta geçtiğimiz günlerde senle bir kült kavramını, kült film nedir, kült nedir konuştuk. Onu biz daha önce bant çekmiştik. Şimdi onu bir izleyelim, geri gelelim. Mehmet hemen oradan başlayalım. Kült film. Ben dedim ki Mehmet hemen orayı söyleyeyim bırakayım. Bu kültü biz kafamızda bir şey canlanıyor da ya dedim bir bakayım bunu sözlüğe. Bu ne? Yani tam kelime anlamını öğreneyim. Latince kultustan geliyor. Tapınma, adanmışlık, özel bir bağ. Kült film nedir Mehmet? Adamamız mı gerekiyor kült olması için?
0: İşte bir grup insanın, bir grup seyircinin bir filme kendini adaması gerekiyor. Tarif bu olabilir kesinlikle. Ama son yıllarda, son 20-30 yılda herkes kendi kafasına göre filmleri kültleştirebiliyor. Kült film diye ilan edebiliyor. Film siteleri, sinema dergileri, kitaplar, eleştirmenler, hayranlar, sosyal medya direkt olarak her filmi kült haline getirebiliyorsun. O zaman da bu anlam giderek belirsizleşiyor. Sinema dergisini çıkardığımız yıllarda, 90'larda, 2000'lerin başlarında kült film konusunda çok düşündük. Yani kült film sayfamız vardı. Orada dedik ki yani ana akımın dışında kalan, çünkü kült bak 70'lerde çıkıyor. Gece yarısı sinemalarıyla ortaya çıkıyor. Ana akımın dışında kalan birçok film. Suçlu zevkler diye başlık söyleyebiliriz bunu. Korku filmleri, kötü filmler, ucuz filmler, bütün bunlar. Ama bunun içine nostalji de var. Onlar üzerine kuralım dedik. Ana akımın dışında kalan. Ama son yıllarda 21. yüzyıla bakıyorsun, birçok

0: ana akım filmi da kült film oluyor. Hatta bizde şu an konuşurken dönen filmlerin hepsi ana akım filmidir. Onlar nasıl kült film oluyor? Bak, bu da bir soru aslında. O zaman biraz daha yoğun düşündüğümde ben baktığımda bana sorarsan kült filmi gerçekten tanımlamak istiyorsak tek ve en güçlü tanım şu ana akım falan her tarafı bir tarafa bırakarak. Bir grup insan, bir grup seyirci bir filme kendini adarsa ve o filmle ilgili etkinlikler yapmaya başlarsa o zaman bence o film kült hale gelir. Şimdi buradaki üç tane ana akımdan örnek vereyim. Big Lebowski. Lebowski Festivali düzenleniyor. Birkaç şehirde düzenleniyor. Groundhog Day. Bak hiç bütün kaynaklara bak hiçbirinde kült filmler arasında yer almaz. Ama her yıl 2 Şubat'ta Groundhog Day gününde bu film seyredilir. Fight Club. O da bir ana akım filmi. Ve o da aynı şekilde Fight Club'dan sonra birçok dövüş kulübü açılmıştır. Film tekrar tekrar seyredilir. O da yavaş yavaş takipçileriyle birlikte cult following çok önemli bence. En başta adanmışlık o da bir kült filme dönüşmüştür. O yüzden ben diyorum ki tanım şu bir grup insan bak şirket de değil yapımcılar da değil onlar kendi etkinliklerini bağımsız bir şekilde düzenleyecekler. O zaman gece yarısı gösterimleri şunlar bunlar o zaman o kült film olur.
1: Tarantino'nun bir lafını gördüm. O da diyor ki kült sinema kuralları umursamayan filmlerin evidir diyor. Böyle bir şey umursamamak gibi bir dertle mi yola çıkıyorlar?
0: Şimdi kült filmi yapmak için yola çıkmazsın. Senin yaptığın film külte dönüşür o kesin. Yani senin yaptığın çok kötü bir film bir anda kült haline gelebilir. Bence burada camp movie, camp estetiği de var. Camp movie yani kampüs mizahı daha ucuz, daha abartılı, daha aşırılı film. Mesela Pembe Flamingolar, The Pink Flamingos. Tipik bir kült filmdir. The Rocky Horror Picture Show yıllarca Amsterdam'da gece sinemalarında gösterildi. Oradan bütün dünyaya yayıldı. The Rocky Horror Picture Show tipik bir gece yarısı sinemasıdır. Yani millet ne yapar? O filme giderken o filmin kostümlerini giyerler. Filmi seyrederken müzikli sahnelerde dans ederler, eğlenirler. Şimdi korku dahil olmak üzere, korku kült filmleri dahil olmak üzere eğlenirler bak. Bu çok önemli bir şey. Oturup büyük bir sessizlik içinde, huşu içinde filmi seyretmezler. O zaman bütün Tarkovski filmleri de kültü olabilir. Çünkü tekrar seyrediyoruz huşu içinde, çok seviyoruz. Ama bu filmlerde eğlenirler, dans ederler, o kostümleri giyerler. Bir aktiviteye dönüşür o iş, öncesiyle, sonrasıyla. Biraz bunlara bakmak lazım. Yani serbest, herkes istediği filmi kült ilan edebilir.
1: Star Wars'a diyebilir miyiz Mehmet? Tam işte
0: bütün her
1: şeye
0: uyuyor.
1: Çok uyuyor
0: dini bile var. Yani nasıl yani. Big Lebowski'de Düdüizm diye bir şey akım çıktı. Bir sürü insan o tabii, şey tabii. Dine dönüştü yani neredeyse.
1: Jedi'lar var ya. Tabii. Nüfus cüzdanlarına yazdırıyorlar insanları.
0: Ona da ben kült derim. Çünkü o da hayranların bağımsız aktiviteleri olduğu sürece bana sorarsan her şey kült filmdir. İlle bir filmi övmek için kült demeyelim. Başyapıt diyebiliriz, ikonik film diyebiliriz, başka adlar verebiliriz. Kült ille de bir filmi övmek için, bir filmi yere göğe koymamak için gerekli bir şey değil. Gerçek kült filmler bazen çok kötü filmler de olabilir. Bu yani işte
1: bazı Kemal evet. Sunal filmi bu Tosun Paşalar falan içinde görüyorum hani kült evet. Film ama dediğin anlamda çok şey filmler evet, olabilir ama
0: övgü sözcü olarak evet. Kullanmak zorunda değiliz.
1: Yani onu övmek için ulan nasıl övsen bulama kült diyeyim bari gibi olmaz. Travolta Pulp Fiction için güzel bir laf etmiş Mehmet. Bence çok doğru. Sanırım kült kavramını en güzel bu okuduklarım içerisinde diyor ki insanlar o filmi seyretmedi Pulp Fiction'ı. İçine taşındılar diyor.
0: İşte bu Pulp Fiction'da
1: yani orada
0: kült filmdir.
1: Vincent'la evet, diğer tabii. Şeylerle falan yaşadılar gibi.
0: Mesela ikonik filmlerimiz var. Ben hep söylüyorum 80'lerde biz de yapıyoruz burada Antrak'ta bazen. Birçok ya Havvam sınıfı dahil olmak üzere bizim sinemamızda o kadar çok sevdiğimiz filmler var. Amerikalılar için de böyle. Bir sürü o ülkenin mesela nostalji açısından çok severiz. Ama o başka bir şey. Yani kült dediğimiz zaman daha başka bir alana giriyoruz yani. Başyapıtlar, klasikler, bizi tanımayan ikonik filmler böyle biraz daha bize ait filmler onlar. Kült filmler ise gruplara ait olabiliyor.
1: Vallahi yani kült film dediğin gibi yani bu tanım biraz da sanki evrimleşmiyor mu? Yani kült kavramı da işte bu sosyal medya çağıyla böyle. Belki hani 20 yıl sonra başka bir şeyi de kült tanımının içine sokabiliriz
0: ya
1: gibi geldi.
0: Ya karşı çıkmıyorum. İsteyen istediği gibi kullanabilir. Kült klasik tavrı diyorlar hatta. Şu anda İngilizce'de cult klasik çok yerleşti. Mesela işte Blade Runner için cult klasik deniyor. Çoğu için deniyor. Ama asıl anlamını kaçırmamak lazım. Asıl o dediğim gibi asıl anlamı başka bir yerde. 1970'lerde çıktı. Mesela işte El Topo vardır. Ya o döneme girdiğin zaman şöyle bir kült filmlere başka bir sinema çıkıyor karşına. Başka alt grupların, alt kültürlerin belirlediği farklı filmler ve onlar da kendi kendine göre çok değişik bir dünya vaat ediyor aslında. Bir tür fantastik dünya gibi. Burada ise bizim de programda arkada dönen şeyler, filmler, ana akım içerisinde yavaş yavaş kültleşen filmler de var. Yani biraz birleşiyor gelenekler.
1: İşte Marvel'lar falan belki artık kült diyebiliriz. Ona da etkinlikler yapılıyor.
0: Evet, yapılıyorsa öyle geliyor. Ama kendileri bağımsız yapıyorlarsa, şirketlerden bağımsız olarak, kendilerinin bağımsız yapması çok önemli bence.
1: Evet, şimdi bir
0: önemli olan olay
1: çok,
0: o.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi burada bir ekmek var. Bu kült film piyasasında da bir ekmek var. Yani belki sinemada hasılat olarak olmuyor ama daha sonra işte bu dijital platformlarda artık izlenirlik falan. Diyor ki kült filmler diyor eskiden keşfedilirdi. Sinefiller, sinemayı sevenler onu keşfedir, bir şey bulur, peşine takılırlar. O söylediğin hani küçücük insanların görmediği ama birilerinin alıp bir grubun büyüttüğü filmler. Öyle bir ifade vardı. Tam ne diyordu? Şey diyor, artık diyor yapım şirketleri güzel ambalajlıyor, paketliyor. Sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi onu böyle bir kült klasik gibi piyasaya sunuyor gibi bir şey, bir ifade vardı.
0: Son şunu söyleyeyim. Bence kimse evde herkes tek başına film seyrederek o filmi kült haline getiremez. Birlikte yapılacak bu iş. Birlikte, hep birlikte kült filmi ancak o şekilde sinema salonunda seyrederek kült filmi haline getiririz. Herkes evde onu seyrederek o iş olmaz yani.
1: Kült filmleri dinlediniz de. Mehmet'ten kültü öğrendik bu sayede böylece deyip seçkiye gidelim. Mehmet, sen bu hafta bize 5 unutulmaz casus komedisi seçtin. Bakalım hangileri unutulmazmış.

0: gizli. 1980'li yılların en popüler komedilerinden biri olan film, Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk öyküsünü konu alır ve klişelerle dalga geçer. Gösterime girdiği gişelerde çok başarılı olan Çok Gizli, 1980'ler ve 1990'lardaki birçok absürt parodi filmine ilham verir. An international secret agent was cryogenically frozen in case the world... Avanak Ajan. İşte dünyanın en kaygısız, rahat ve eğlenceli casusu. Başrolde oynayan Mike Myers'ın amacı 1960'lı yılların ajan filmlerinin çılgın bir parodisini gerçekleştirmekti. İlki başarılı olunca İngiliz ajan Austin Powers iki filmde daha karşımıza çıktı.
1: Mike Myers.
2: Yeah baby. Yeah.
3: Mommy's mimicking me. Mommy's mimicking me.
1: And putting them to bed.
0: Çılgın Çocuklar. İki başarılı ajan aşık olup evlenir ve aile kurarlar. Yıllar sonra yeniden tehlikeli bir göreve döndüklerinde çocuklarının yardımına ihtiyaç duyarlar. Çocukları ise onların casus olduğunu dahi bilmez. Yönetmen Robert Rodriguez'den hafif bir aksiyon komedisi.
1: There's always been a delicate balance between chaos and control. Now, with that balance threatened, it's time to turn.
0: Akıllı ol. Masa başında çalışan bir analist. Teşkilattaki diğer ajanların kimliklerinin deşifre olması üzerine yıllardır hayalini kurduğu gibi casus olarak sahaya sürülür. Partneri bir kadındır ve filmlerdeki klişelerin aksine ondan çok daha becerikli, iyi bir ajandır.
4: Missed it by that much.
5: Head down the tunnel. You got three coming in.
0: Ajan Susan Cooper yıllarca sahaya inmeyi hayal eden bir masa başı ajanıdır. Ama fırsat eline geçtiğinde işler istediği gibi gitmez. Lüks otomobiller kullanan, şık giyinen, ileri teknoloji silahlara sahip, havalı bir casus olmak isteyen Susan, göreve çıktığında hayatın gerçekleriyle yüzleşir.
6: Evet, Top Secret'i de buraya aldığın için teşekkür ediyoruz. Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizi. Ya mutlaka izlesin. Gençler çok bilmiyorlar. Zaz, çıplak silah falan tekrar döndü yakınlarda ama Çok Gizli çok komikti ya bizim zamanımızın. Mehmet, çok teşekkür ederim. Harika bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. ABD ile İran arasında askeri tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. ABD Başkanı Trump ise Tahran yönetimini yeniden tehdit etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonlara gerekçe olarak Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı ticari bir yük gemisine yapılan saldırıyı gösterdi. İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğunu ifade etti. Keşm Adası ve Sirik bölgesine düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısının, iletişim sistemlerinin ve mayın döşeme kabiliyetlerinin hedef alındığı vurgulandı. İran ise saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları İran'ın 5 kıyı kentinin ABD tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağını ifade etti. İran'ın misilleme saldırılarının ardından Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. ABD Başkanı Trump da İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi ve İran'ın füze ve İHA depolama tesislerini ve kıyı radar istasyonlarını vurduklarını açıkladı. Açıklamalarını sosyal medya hesabından yapan Trump, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır" ifadelerini kullandı. ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak tanımladı.
1: We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead.
2: Taraflar Washington'da uzlaştı. Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi ve İsrail mevkidaşı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle üçlü belgeye imza attı. İmza törenine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da katıldı.
1: Thank you. Today is a...
3: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
2: Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Ayrıca İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak doğrulanabilir bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda kurulan Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacak. İsrail Başbakanı Netanyahu da törenin ardından açıklama yaptı.
4: İki pilot bölge oluşturuyoruz. Bunlardan biri güvenlik bölgesinin tamamen dışında, Litani'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, küçük bir kısmı son iki haftada oluşturduğumuz genişletilmiş güvenlik bölgesinde yer alıyor.
2: Netanyahu, pilot bölgelerin Lübnan ordusuna devredileceğini söyledi. Ancak Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri ve güvenlik bölgesi olarak isimlendirdikleri alanlardan çıkmayacaklarını söyledi. Hizbullah lideri Kasım ise çerçeve anlaşmasının hükümsüz olduğunu söyledi. Anlaşmayı aşağılayıcı ve egemenliğin teslimi olarak değerlendiren Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlanmasının kırmızı çizgilerini aştığını ifade etti. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
0: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini ve erken seçime gidileceğini söyledi. Vučić istifa haberini başkent Belgrad'da düzenlenen mitingde duyurdu. Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevinde kalacağını ve ardından istifa edeceğini söyledi. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın, herkese teşekkürler ifadelerini kullandı. Erken seçim kararı alacağını belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı, kesin tarihin kısa zamanda ilan edileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Vučić, geçen haftalarda yaptığı açıklamada başbakan adayı olmak istediğini söylemişti. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2024 yılında tren garında beton blok çökmüş ve 16 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından ülke genelindeki protestolar yolsuzluk karşıtı gösterilere dönüştü. Protestolarda erken seçim çağrıları yapılıyor. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralıların sayısı 3238'e yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan haber alınamıyor.
2: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD başkanlığının talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış. 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Sürecin başarıya ulaşmasını ülkemiz için istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'deki tartışmalara da değindi. İç savaşın tarafı değiliz, dün yoktuk, bugün yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
5: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
5: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
5: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
5: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
2: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
5: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkacak düzenleme ile birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Çelik'in gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler de vardı.
6: Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamadayız dedi. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerektiğini belirtti.
6: Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin Sapanca kampında konuştu. Terörsüz Türkiye'nin bölge için önemine de dikkati çekti.
6: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi ister katkı olsun ister eleştiri olsun pozitif bir yaklaşımda bu sürece katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz.
2: Çelik'in gündeminde CHP de vardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik

0: sözlerine tepki gösterdi.
1: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'e gitti. Esnaf ve halkla bir araya geldi. Mutlak mutlak kararı için hukuksuz işgal diyen Özel, biz bu oyunu bozacağız ifadelerini kullandı.
3: Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa, aha da söylüyorum, biz bu oyunu bozacağız.
0: Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Mutlak kararı için hukuksuz işgal sözlerini kullandı.
3: Bugün yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal var. Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. Esnafı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları toplantısına katıldı. Öncesinde de Nizip ilçesinde halkla bir araya geldi. Biz CHP'nin özüyüz dedi.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüyüz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisiyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Parti baş aşağı gitmeye başlarsa ben kimseye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini batırttırmam, düşürttürmem, bir çare buluruz hep beraber.
0: Özel CHP'yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetmeli ifadelerini kullandı.
4: Biz iktidara yürüyen CHP'yiz. Asla kaybettirecek olanlarla birlikte değil, sizlerle birlikte kazanacak olanlarla, iktidar olacak olanlarla yürüyoruz.
2: İstanbul'da Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Adalar Belediye Meclisi toplandı. Seçimde CHP grubu belediye başkan vekilliği için meclis üyesi Medine Pamuk'u, AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türk Yılmaz'ı aday çıkardı. İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı. 4. tur oylamada Türk Yılmaz 2 oy alırken 5 oy alarak çoğunluğu sağlayan Medine Pamuk belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat, örgüt kurma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen bayrak mitinginde konuştu. Gündeminde geçim sıkıntısı vardı. Çiftçinin, emeklinin derdi ortak derdimizdir dedi. Dervişoğlu sözü CHP'de yaşananlara da getirdi. Bütünleşik muhalefet çağrısı yaptı.
5: Onların, haberlerin, internet sitelerinin arkasındaki o bambaşka Türkiye'nin gerçek dertlerini neden görmüyoruz? Başı borçlarla öne eğilmiş babalar, evladının yarınlarından endişeli analar, işsizin hayat çilesi, çiftçinin hasat derdi, esnafın kredi problemi, emeklinin, memurun, işçinin maaş derdi, her birimizin ortak dertleri değil mi?
6: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen bayrak mitinginde konuştu. Gündeminde geçim sıkıntısı vardı.
5: Bugün mesele belediyelere, partilere, şirketlere kayyum atanması değildir. Keşke meselemiz sadece bu olsaydı. Keşke herkesin kendi kaybettiğini kurtarabilmesi mümkün olsaydı da bizi bu güzel ve sıcak yaz gününde bu meydana toplayan duygu, kaygılarımız, öfkelerimiz, çilelerimiz olmasaydı.
6: Dervişoğlu sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara da getirdi. Tandoğan Meydanı'ndan muhalefete birlik çağrısı yaptı.
5: Sahte kavgaların, suni krizleri bir kenara bırakıp bütünleşik muhalefet diyoruz. Çünkü artık küçük hesapların, şahsi çekişmelerin, ben mi olayım, sen mi ol tartışmasının vakti değildir. Bölünmeyeceğiz, yığılmayacağız, yıkılmayacağız. Tek yürek olup ihanete, bu haksızlığa ve hukuksuzluğa dur diyeceğiz. Bir arada, birlikte, hep beraber yapacağız bunu.
2: Meclis Başkanlığı'na Grup Başkan Vekili düşen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Başarır'ın yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Kan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ta yer alıyor. Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldız'ı, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci de dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Bir kere daha bütün dünyaya Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşına zam çağrısı yaptı. 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini herkes biliyor dedi. Atalay, vergi sistemi içinde adalet uyarısı yaptı.
7: Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi bunların netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının yetersiz olduğunu belirtti. Adil bir vergi sistemi vurgusu yaptı.
7: Staj mağdurunu neye anlatmayayım? Maaşların az olduğunu neye anlatmayayım? Böyle bir vergi sisteminin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını neye anlatmayayım? Benim görevim bunları anlatmak.
0: Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Coop İş Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. Genel Kurul'un birinci gününde sendikanın Genel Başkanı Eyüp Aremdar konuşma yaptı. Aremdar, işçilerin maaşlarından kesilen verginin oranının sabitlenmesini talep etti.
8: Biz adil bir vergi düzenlemesinin mutlaka ama mutlaka yapılmasını, anayasamızda belirtildiği gibi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. İşçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında da almak istiyoruz.
2: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz tatilinde çocukların ilgi duydukları meslekleri güvenli ortamlarda tanıması için çağrı yaptı. Çıraklık çocukluk işçiliği değil, mesleki eğitimdir dedi.
9: Yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik, artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin.
0: Yaz tatili döneminde çocukların meslek öğrenmesi için çağrı yaptı. Çocuklar yazın meslekleri tanıyıp geleceğe hazırlanmalı dedi.
9: En çok korktuğumuz şey çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara alışmasının önüne geçmesi amaç. Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin el becerileri olan, el becerisinin gelişmişliğini, kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların esnaf yanında hayata hazırlanması gerektiğini belirtti. Ailelere seslendi.
9: Dünyada 138 milyon gencimiz çıraklıkla ilgili, çocuk işçilikle ilgili UNICEF'in yapmış olduğu tespitte bunu ayırmak lazım. Çocuklarımız sadece bizim bildiğimiz tanıdığımız insanların yanında ahili kültürüyle beşeri münasebetlerini geliştirmek için el becerilerini kazanması çok gerekli.
2: İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Kadir İnanır için ilk tören saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Anma töreninin ardından usta oyuncu için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyeler daha sonra Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Usta oyuncu çoklu organ yetmezliği nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti. Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda belediye görevlilerinin ihmali ortaya konuldu.
0: Ruhsatsız binaya yıkım kararı verildi. Ancak o yıkım kararı uygulanamadığı gibi faaliyete de izin verildi. 7 işçiyi hayattan koparan yangın faciası ile ilgili yeni bilirkişi raporu belediye görevlilerinin ihmalini ortaya koydu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3 çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aralarında iş yeri sahiplerinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yargılama sürerken belediye hizmetlerinin incelendiği İTÜ'nün hazırladığı bilirkişi raporu da savcılığa sunuldu. Rapora göre binanın yapı ruhsatı yoktu. 2021 yılında belediye yapı durdurma raporu düzenledi ve yıkım kararı verildi. Ama pandeminin etkisi ve bütçe eksikliği gibi nedenlerle yıkım yapılamadı. Raporda yıkımın yapılamamasından öte faaliyete de izin verildiği ya da göz yumulduğu kaydedildi. Bu konuda ihmali olanların yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi. Rapora göre firmanın 2024 yılında belediyeye yaptığı ruhsat başvurusunda zorunlu olan itfaiye raporu kısmı var ya da yok diye işaretlenmemişti. Buna rağmen dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve başkan yardımcısı Necati Temiz imzasıyla ruhsat düzenlenmişti. Bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 belediye personeli tutuklandı.
2: Niğde'de havai fişek patlamasında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı. Patlama anına dair de yeni bir görüntü ortaya çıktı.
0: Alevler yükseldi. Gökyüzünü duman kapladı. Havai fişek fabrikasındaki patlama bir işçiyi hayattan kopardı.
10: Selamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında cuma günü patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Nuri Özkan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Özkan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan işçi Kayseri Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi. 8 yıl önce meydana gelen patlamada da iki işçinin hayatını kaybettiği fabrikadaki olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye ve Polis Başmüfettişi görevlendirdi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında kararını verdi. Detaylara bakalım.
0: Kaza sonrası kavga çıktı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti. tutuklanan sürücüye 11 yıl hapis cezası verildi.
11: Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşünüyoruz.
0: Olay geçen yıl 16 Kasım'da Giresun'un Keşhap ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki otomobille İlhan İhtiyaroğlu'nun aracı çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O kavga Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandı.
12: Çocuğa bak arabaya.

0: görüldü. Sanık son savunmasında kendimi koruma refleksiyle hareket ettim. Çok üzgünüm dedi. Mahkeme heyeti sana 11 yıl hapis cezası verdi.
1: Sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi.
2: Bilinçli, devam eden, sonucu öngörülebilir bir öldürme eylemiydi. Verilen karar kesinlikle hakkaniyete uygun değildir. Üst mahkemelerde hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz.
0: Aile karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
3: Erzurum'da Çırak'la usta arasında çıkan tartışma kavgayla bitti. Tarafları uzlaştırmak için uzlaştırmacı devreye girdi. Ustanın uzlaşma şartı çocukları sevindirdi.
0: Çırak'la kavga eden usta barış için tek bir şart koştu. Kazanan çocuklar oldu. Erzurum'da bir iş yerinde çıkan kavgada çırak ustasını yumrukla darbe etti. Basit yaralama suçundan çırak hakkında soruşturma başlatıldı. Uzlaştırmacı devreye girdi.
4: Müşteki tarafla defalarca yaptığım görüşmelerde uzlaşma raporuna yanaşmadığından dolayı kendisine topluma faydalı edinmeler hakkında bilgi verdik.
0: Bunun üzerine usta şikayetinden vazgeçmeye karar verdi. Koyduğu şartlara çocukların yüzünü güldürdü.
4: Bu köy okuluna hikaye kitabı yapılması konusunda müştekiyle ortak bir karara bağladık.
0: Köy okulundaki çocuklar hikaye kitapları ve oyuncakları alınca büyük sevinç yaşadı. Uzlaşma şartlarının yerine getirilmesiyle dosya kapandı.
3: Silivri'de yolcu minibüsü yol kenarındaki otluk alana devrildi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen yolcu minibüsü belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Silivri-Çeltik yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması ve yol temizleme çalışması yapıldı. Ardından da Silivri-Çeltik yolu yeniden ulaşıma açıldı. Denizli'de 9 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasından Erenay Ünal ağır yaralı kurtulmuştu. Üniversiteli genç entübe halde getirildiği hastaneden 22 gün sonra yürüyerek çıktı.
0: Alevlerin arasından son anda kendini dışarı attı. Günlerce verdiği yaşam mücadelesini kazandı.
5: Sedye ile ambulansı indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Elimi kolumu bile oynatamıyordum. Yemek bile yiyemiyordum, yani sıvıyla besleniyordum.
6: Her yeri yanmıştı. Her şeye hazırlıklı olun dediler.
0: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal, ailesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de yaşayan teyzesinin yanında geçirdi. 31 Mayıs'ta Antalya'ya dönmek için bindiği yolcu otobüsü Denizli'de bariyerlere çarpıp alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı kurtulan genç, kaldırıldığı hastanede 5 gün boyunca entübe edildi.
7: Vücudunun %30'u alev yanığına maruz kalmıştı. 2. derece derin ve 3. derece dediğimiz yanıklar mevcuttu. Hasta bize şuuru kapalı ve solunum cihazına bağlı vaziyette getirildi.
0: Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal, 22 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları Erenay'a doğum günü için pasta sürprizi yaptı.
5: 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
0: Erenay taburcu edilerek evine gönderildi.
3: Afyonkarahisar'da bir koca eşinden DNA testi isteyerek çocuğunun kendisinden olmadığını öne sürdü. Sadakatsizlik ithamına maruz kalan kadınsa ayrılık davası açtı. Ayrılık talebi Yargıtay tarafından uygun bulundu.
0: İşinden DNA testi istedi. Olay aile mahkemesine taşındı. Kadının açtığı ayrılık davasını Yargıtay kabul etti. Afyonkarahisar'da yaşayan kadın, eşinin DNA testi isteyerek çocuğun kendisinden olmadığı yönünde ithamda bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kadın, tarafların belirli bir süre ayrı yaşamasını öngören ayrılık kararı verilmesini talep etti. Çay Aile Hukuk Mahkemesi,

0: erkeğin eşinden DNA testi isteyerek sadakatsizlik ithamında bulunmasını kusurlu davranış olarak değerlendirdi. Yerel mahkeme kadının talebini kabul etti. Tarafların 3 yıl süreyle ayrılmasına karar verdi. Kocanın istinaf başvurusu üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. İlk derece mahkemenin verdiği karar kaldırıldı. Kocanın eşine yönelik sadakatsizlik ithamını kusur olarak kabul etti. Ancak eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle ayrılık kararını kaldırarak davayı reddetti. Temiz incelemesi için dosya bu kez de Yargıtay'a gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın DNA testi isteyerek eşine sadakatsizlik isnadında bulunmasının kusurlu davranış olduğunu kesinleştirdi. Ayrı yaşama talebiyle açılan davalarda barışma ihtimalinin araştırılmasının gerekmediğine hükmeden Yargıtay, istinaf kararını bozdu. Kadının ayrılık talebinin kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.
1: İstanbul Beykoz'da denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti. Olay Cuma günü akşam saatlerinde Riva Merkez Plajı'nda meydana geldi. Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki genç denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, kıyı emniyeti, sağlık ve polis ekipleri geldi. Helikopter desteğiyle yapılan arama çalışmalarında gencin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Havalar ısındı, artık okulların da kapanmasıyla yaz tatili başladı. Haliyle plajlardaki yoğunluk da artacak. Peki boğulma vakalarının önüne geçmek için ne yapmalı? Rip akıntısı nedir ve akıntıya kapılırsak kurtulmak için ne yapmalıyız? Ayrıntılarına bakalım.
0: Her yıl birçok kişiyi ölüme sürükleyen ya da ölümle burun buruna getiren rip akıntısına dikkat. Özellikle de Karadeniz kıyılarında denize giriyorsanız.
2: Panik yapmasın, enerjisini gereksiz yere tüketmesin ve kıyıya paralel şekilde sakin kalarak yüzerek çıkmaya çalışsın.
3: Yaz sezonu açıldı. Havalar ısınınca vatandaşlar da kendini suya bıraktı. Yaz sezonunun en büyük tehlikelerinden biri de rip akıntısı.
2: Yüzme bilmeyenler değil, yüzme bilenler boğuluyor.
0: Peki iyi yüzücülerin bile karşı koymakta zorlandığı rip akıntısı nedir?
2: Ciddi yoğun dalgaların kıyıya doğru vurması ve kıyıya vuran dalgaların da geriye doğru çekilmesi sonucu rip akıntısı oluşuyor.
0: Rip akıntısı olup olmadığını anlamanın bazı yolları var.
4: Dalganın olduğu kısımlarda dalganın daha az olduğu yerler ve suyun etrafındaki köpüklenmenin az olduğu, suyun daha renginin koyu olduğu yerler aslında rip akıntısının olduğu yerlerdir.
0: Akıntıyla mücadele yöntemleri kadar sahildeki ilk müdahale de hayati.
4: Kişinin eğer bilinci açıksa yan yatış pozisyonu. Yetişkinlerde temel yaşam desteği 30 kalp masajı 2 suni teneffüste olur. Ambulans gelene kadar, kişi kendine gelene kadar ya da ilk yardımcı artık gücü tükenene kadar yapmamız gerekiyor.
1: Rize Çamlıhemşin'de bulutlar adeta yere indi. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan Sis Denizi eşsiz manzarasıyla izleyenleri büyüledi.
0: Bulutlar yerle gökyüzünü birleştirdi. Kartpostallık görüntüler oluştu. Doğanın eşsiz güzelliği Kaçkar Dağları'nda bir kez daha kendini gösterdi. Yüksek kesimlerde oluşan Sis Denizi görenleri kendine hayran bıraktı. User, Pokut, Avusor, Sal ve Gito yaylaları Sis'in bulut gibi örttüğü manzarayla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölge sakinleri hayvanlarını otlatırken doğa severler de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
1: Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 5 dakika süren hortum kıyıya 100 metre kadar yaklaştı. Ardeşen'de şiddetli yağışlar sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Rüzgarın da etkisiyle kuvvetlenen sağanak Karadeniz açıklarında hortuma neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum kıyı şehrine 100 metre kadar yaklaştı. Çayeli ve Pazar ilçelerinden de gözlemlenen hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Müzik. Yurdun birçok şehri sıcak hava dalgasına girdi ama Hakkari kıştan kalma günler yaşıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Ekipler Yüksekova'daki iki yaka dağlarındaki Sat Gölleri yolunu açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 metreye kadar yükseldi. Kapanan yollarda kepçe ve eskavatörlerle koridorlar oluşturuldu. Yol açma çalışmasının Temmuz ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer bölgede çığ tehlikesinin de sürdüğünü aktardı. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcak dalgası bölgede etkisini sürdürüyor. Klimaya yönelik talep artarken açık havada yapılacak etkinlikler de bir bir iptal ediliyor.
0: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
1: Karabük'te tünele giren ayıya otomobil çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber oldu. Tünelde başlayan operasyon dere yatağında son buldu.
5: Ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda.
0: Tünele giren ayıya araç çarptı. Yaralı ayı için ekipler seferber oldu.
6: Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak.
7: Bacakları kırılmış.
0: Olay Karabük Eski Pazar Karayolu Cildi Kısık Tüneli'nde meydana geldi. Nurettin K yönetimindeki otomobil tünelde seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı tünelin ortasına kadar ilerledi. Zaman zaman çevreye saldırdı.
8: Evet ayı kardeş.
9: Ben ayının yanına biraz hafif çaprazına arabamı çektim. Hani arkadan gelen ayıyı görerek kaza riski olmasın, yoğunluk oluşmasın diye. Kenarda beklerken bir anda ayı kalktı, tekrar bana saldırdı. Allah'tan ki arabamın camı kapalıydı.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Polis çevrede önlem alırken doğa koruma ekipleri uyuşturucu iğnelerle ayıya müdahale etti. Uzun süren çabalara rağmen bayılmayan ayı tünelden çıkıp dere yatağına düştü.
10: Aha bahçeye geçti. Görebiliyor musun abi net?
11: Evet abi gidiyorum.
10: Bayıldı abi bayıldı.
11: Aha ayakta ayakta vurduğunu kalkıyor böyle. Kalkan gidiyorum.
0: Bayılan ayıyı çıkarmak için gece yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Sabah yapılan aramada kan kaybı nedeniyle öldüğü belirlendi. Ayı bölgeden götürüldü.
1: Tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemini sona erdirecek güvenli ödeme sistemi 1 Ekim'e ertelendi. Sistemin hayata geçmesiyle devir bitene kadar para hesapta bloke edilecek.
0: Tapudaki satışlarda güvenli ödeme sistemi ertelendi. Sistem 1 Ekim'de devreye alınacak. Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz uygulanabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşlarla teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi amacıyla güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. Sistem 1 Ekim 2026 tarihinde devrede olacak. Sistemle birlikte alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek. Tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından bloke edilen tutar otomatik olarak ve kısa süre içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.
1: Kahramanmaraş'ta polis yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bazı kişilerin kurdukları çağrı merkeziyle vatandaşları arayıp ya da sosyal medya üzerinden ulaşarak yüksek kar vaadiyle sahte sanal para birimine yatırım yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Bu şekilde 5.382 kişiyi 250 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek televizyonları da uygulama kapsamına dahil etti. Yeni düzenlemeyle hem internetten hem de mağazadan satın alınan tüm yenilenmiş ürünlerde tüketicilere 14 gün süreyle koşulsuz cayma hakkı tanınacak.
0: Yenilenmiş ürün uygulamasına televizyon da dahil edildi. Tüm ürünlerde 14 gün cayma hakkı tanındı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca internet üzerinden değil, mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketicilere 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkı tanındı. Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamına giriyordu. Yönetmelikte televizyonlar da kapsam içine alındı. Daha geniş bir ürün grubunun garantili şekilde yeniden satışa sunulmasının önü açıldı. Yenilenmiş ürün bilgi sistemiyle her cihaz için dijital sicil kaydı oluşturulacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüketicilerin sağlık, güvenlik veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek. Yetki belgesi iptal edilen merkezlere 1 yıl süreyle yeniden belge verilmeyecek. Yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
1: Okullarda son ders zili çaldı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlardan İstanbul dışına yolculuk da başladı. Peki otobüs bileti fiyatları nasıl? Detaylarına bakalım.
0: Karneler alındı. Okul sıraları boşaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil rotalarına çevirdi.
12: Önce eşim memleketi Elazığ'a, sonra Adana'ya. Karnenin şeyini çıkartacağız. Tadını.
13: Tabii tatilin keyfini çıkartacak bu kız. Biricik prensesi.
14: İstanbul'a geliş ne kadar kalabalıksa gidiş de o kadar kalabalık oluyor.
0: İstanbul dışına seyahat etmek isteyen aileler otobüs yolculuğu yapmak için otogarlara yöneldi.
15: Şu anda mesela bugün giden arabalarda yer yok.
16: Artık okul tatil olduktan sonra herkes memleketine gidiyor. Yani yoğunluk devam ediyor, şu an sıkıntı yok.
17: Yaz tatili başladı. Memleketine geri dönen de var, tatile giden de. Tatilin başlamasıyla otobüs bileti fiyatları merak konusu.
16: Fiyatlar yüksek. Okul tatil olduğu için fiyatlar yükseliyor.
18: Fiyatlar eski fiyatlar. Şu anda çok yoğunluk var. Fiyatlar yükselmedi. Aynı fiyatlar. Şu anda 2-3 güne kadar yer yok.
19: İstanbul, Mardin 2200'den başlayıp 2500 liraya kadar giden bir fiyat vardır. Van 3000-3500 arası kesilen biletler vardır. Ankara 700'den başlayıp 1000'e doğru giden fiyatlar var. İzmir 1200'den başlayıp 1400'e kadar giden, 1500'e kadar giden fiyatlar.
20: Hala yüksek. Yani uçakla karşılaştırırsan hemen hemen aynı. Hem de daha zahmetli. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz.
15: Fiyatlar normal fiyatlar. Biz mesela Elazığ Bingöl'e kesiyoruz 2500 lira.
13: Yani bilet fiyatları uçak bilet fiyatıyla aynı hemen hemen. Otobüste yoğunluk çok kalabalık. Yani full koltuklar hepsi doluydu yani.
21: Fiyatlar zaten şu şartlara göre pahalı yani.
1: Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım sürerken hazırlıklar da devam ediyor. Pehlivanlar için en önemli hazırlıklardan biri şüphesiz kısmet. Er meydanında pehlivanın performansını doğrudan etkileyen kısmetler usta ellerde hazırlanıyor.
3: Yaklaşık bir 150 yıllık geleneği devam ettirmeye çalışıyorum. Yaptığım kısmetler tamamen geleneksel, el dikişli yapıyorum. Geçmişte neyse bugün de onu yapmaya çalışıyorum.
0: Yüzyıllardır süren geleneği emeğiyle yaşatıyor. Kırkpınar yağlı güreşlerinin gizli kahramanları kısmet ustalarında bugünlerde tatlı bir telaş var.
3: Kısmet yapılması zor bir iş. Pehlivanın birebir ölçüsünü alıyoruz. Kişiye özel kalıp çıkartıyoruz. Ondan sonra deriyi seçiyoruz. Derileri kesiyoruz, yapıştırdıktan sonra makine işlemeleri, daha sonra el dikişi, ondan sonra teslim ediyoruz kısmetimizi.
0: UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 665. kez düzenlenecek. Er meydanında pehlivanların giydikleri kısmetler performanslarını doğrudan etkiliyor.
3: Paça önemli, en az kasnak kadar. Yaklaşık bir 4-5 metre ip var. Çapraz bir şekilde bağlıyor paçasını. Paçayı kaptırmaması lazım.
21: Evet derler paçayı ya, paçayı kaptırın. Burayı kaptırmayacaksın.
3: Kısmette bir hata yenilgiye götürüyor. Yani daha önceki yıllarda başaltı finalinde bir kısmette yırtılma oldu. Oradan tuttu rakibini ve istediği gibi yendi.
21: Kısmet pehlivanın er meydanındaki en büyük yol arkadaşı. Yüzyıllardır süren bu geleneği bugün Usta Adem Kay'ın atölyesinde ilmek ilmek yaşatmaya devam ediyor.
3: Kısmet pehlivanın yol arkadaşı, yani sahada çayıra çıktığı zaman en güvenli, yani tek güvencesi. Onun üzerinden bütün oyunlar yapılıyor, kısmet üzerinden. Kısmeti sağlam olması gerekiyor. Pehlivanın kısmetine çok iyi güvenmesi gerekiyor.
0: Kısmet ustalığı tükenmeye yüz tutan meslekler arasında.
3: Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim kurslarında kaybolmayı üstlenmiş olarak kurs açmaya çalışıyor kısmeti. Evet. Ama çok şey yok. Yani yapacak 3 kişiyiz Türkiye'de yapan faal olarak. İnşallah öğretiyoruz. Benim çırağım var artık. Diğerlerim biliyor zaten.
0: 29 Haziran'da başlayacak Kırkpınar yağlı güreşleri 3, 4, 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Baş pehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
1: İngiliz kraliyetinde 190 yıllık gelenek sona eriyor. İngiltere Kralı 3. Charles'la kraliçe gelecek yıl yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacak.
0: İngiltere kraliyet ailesinin asırlık geleneği tarihe karışıyor. Kral Charles, 10 yıllık restorasyonun tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmama kararı aldı. Londra'nın tarihi simgesi olan saray, Kraliçe Victoria'nın tahta çıktığı 1837 yılından bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahıydı. Restorasyon başladığında hedef, sarayın yeniden hükümdarın ana konutu olmasıydı. Kral Charles'ın 369 milyon sterlinlik dev yenileme çalışması bittiğinde de uzun süredir yaşadığı Clarence House'ta kalmaya devam edeceği açıklandı.
22: My dear Papa was a very special person who...
0: Kraliyet yetkilileri sarayın resmi törenler için kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Bu kararla sarayın yaklaşık 190 yıldır devam eden İngiliz hükümdarının ana ikametgahı statüsü de son bulmuş olacak. Her yıl 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı daha fazla ziyarete açılacak. Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında Buckingham Sarayı'ndaki eski elektrik kabloları, kurşun borular, tesisat ve kazanların değiştirileceği bildirilmişti.
1: Gürcistan parlamentosunun bahar dönemi oturumları arbede ile sona erdi. Milletvekilleri sözlü tartışmaların ardından birbirine girdi.
0: Gürcistan parlamentosu kapanış oturumu için toplandı. Bahar dönemi oturumları yumruklu kavga ile son buldu. Parlamentonun kapanış oturumu hükümetin yıllık raporuna ayrıldı. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze hükümetin yıllık raporunu sundu. Soru cevap bölümüne geçildiğinde ise ortalık karıştı. Milletvekilleri arasında sert tartışmalar başladı. İktidardaki Gürcü hayaliyle Muhalefetteki Gakarya Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra kontrolden çıktı. Yumruklar havada uçuştu. Birkaç dakikalığına ara verilen oturum daha sonra devam etti. Parlamentonun güz dönemi oturumları 1 Eylül'de başlayacak.
1: ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlama uyguladığı yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ise kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Anthropic'in Claude Mythos 5 modelinin belirli kurumlara açılmasına izin verildiği belirtildi. Yapay zeka girişimi Anthropic, Amerikan hükümetinin Claude Mythos 5'ın kritik altyapıları işleten ve savunan belirli Amerikalı kuruluşlara yeniden sunulmasına izin verdiğini açıkladı. Hükümetin 12 Haziran'daki ihracat kontrolü emrinin ardından Anthropic, en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'ı tüm kullanıcılar için aniden kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak şirketin diğer bir modeli olan Fable için herhangi bir izin çıkmadı. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ile benzer bir kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Şirket, Amerikan hükümetinin doğrudan talebi üzerine yeni modeli GPT-5.6'nın tam halka açık lansmanını ertelediğini açıkladı. OpenAI, modelin erişimini şu an için sadece sıkı bir incelemeden geçmiş küçük bir ortak grupla sınırladı. Şirketin CEO'su Sam Altman, hükümetin hangi müşterilerin bu modellere erişebileceğini bizzat seçmesi fikrinden hoşlanmıyorum ifadelerini kullandı. Siber güvenlik uzmanları, Mythos modellerinin yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda özellikle bankacılık gibi kritik sektörlerde siber saldırıları büyük ölçüde hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD ile İran arasında askeri tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. ABD Başkanı Trump ise Tahran yönetimini yeniden tehdit etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonlara gerekçe olarak Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı ticari bir yük gemisine yapılan saldırıyı gösterdi. İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğunu ifade etti. Keşme Adası ve Sirik bölgesinde düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısının, iletişim sistemlerinin ve mayın döşeme kabiliyetlerinin hedef alındığı vurgulandı. İran'sa saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları İran'ın 5 kıyı kentinin ABD tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağını ifade etti. İran'ın misilleme saldırılarının ardından Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. ABD Başkanı Trump da İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi ve İran'ın füze ve İHA depolama tesislerini ve kıyı radar istasyonlarını vurduklarını açıkladı. Açıklamalarını sosyal medya hesabından yapan Trump, artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır ifadelerini kullandı. Washington'da Lübnan'la çerçeve anlaşması imzalayan İsrail yönünü Suriye'ye çevirdi. İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Dera iline girdi. Haberi Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye duyurdu. Buna göre İsrail askerleri Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek mahalle aralarına ve sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeye konuşlandı. Bu yeni gelişme İsrail ordusunun 2 gün önce Kuneitra'da Golan sınır hattı yakınına beton bloklarla güçlendirilmiş demir bariyer inşa etmesinin ardından geldi. Son dönemde İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği ihlallerin de arttığı belirtildi. İsrail, 2024 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye tarafındaki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Washington'la İran hattında yükselen tansiyon nereye evrilecek? İhlaller daha büyük bir saldırıların habercisi mi? Güvenlik analisti Dr. Hurşit Dingil, Habertürk özel yayınında bölgedeki son durumu değerlendirdi.
1: Bugünkü saldırı da aslında Panama bayraklı bir tankere yönelik İran'ın saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği söyleniyor CENTCOM'un açıklamasına göre. Yine Serik bölgesi aslında hedef alınıyor. Dünkü saldırıda da benzer şekilde burası hedef alınmıştı. Çünkü burada tırnak içinde şehit rehber üssü var, donanma faaliyetlerinden sorumlu. Bu bölgedeki donanma faaliyetlerini SEK ve idaresinden sorumlu bir karargah aslında devrim muhafızları ordusuna bağlı. O yüzden buranın sıklıkla hedef alındığını görüyoruz. Buradaki aynı zamanda İHA üsleri, füze üsleri, telekomünikasyon binaları, iletişim aslında iletişim kuleleri ve hava savunma sistemlerinin bu hedeflerde aslında öncelikli olduğunu görüyoruz. Neden bu şekilde bir hedefleme var. Daha kırılgan hale getirmeye çalışıyor. Yani Amerika belli ki bundan sonra da bu bölgede yani istediği zaman vurabilecek bir ortam hazırlıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun Umman'a ziyareti olduktan sonra bir yeni rota ortaya çıkartıldı. Tabii bu onun telkiniyle mi oldu ya da Umman'ın kendi inisiyatifi mi? Burası çok net değil. Umman kıyılarına yakın bir güvenli rota oluşturuldu. Uluslararası Denizcilik Örgütü de bu rotayı tavsiye etti. Bu Singapur bayraklı gemi de bu rotayı tercih etmeye çalıştı ve nihayetinde vuruldu. İran kendi belirlediği rotanın dışındaki rotaların kullanılmasına izin vermediğini göstermeye çalışıyor. Ve burada bir taviz vermeyeceğine dair bir kararlılık içinde olduğunu ispat etmeye çalışıyor diyebiliriz. 14 maddelik ateşkes mutabakat zaptının bazı maddelerinin problem tehditlerle karşılaştığı bir süreç var. Yani anlaşılan o ki. Çünkü bu maddelerden mesela yeni bir saldırı yapılmayacağı aslında taahhüt edilmişti. Ve askeri varlığının çekileceği de Amerika'nın söylenmişti. Bunların böyle olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan İran da aslında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir ticari gemiye saldırı yapmayacağını söylemişti. O da benzer şekilde bu maddeleri yerine getirmediği anlaşılıyor diyebiliriz. Aslında Amerika burada bir abluka başlattı ve bu ablukanın maliyeti yaklaşık 20-25 milyar dolarlık olduğu şeklinde hesaplamalar var. Tabii bu ablukanın olmadığı süreçte İran'ın buradan geçen gemilerden hizmet bedeli alması da aslında yeni bir gelir kaynağı oluşturacak. Nitekim 270 milyar dolarlık bir savaş hasarı var. Ve İran bunu bir şekilde kapatmaya çalışıyor, dengelemeye çalışıyor. Tabii bu 14 maddelik mutabakat zaptında 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma planı sunulmuştu. Belli ki bunda da çok bir netlik yok. İran bunu yakın ve daha güvenilir alanlarla telafi etmeye çalışıyor. O da orası da Hürmüz Boğazı olarak şekilleniyor diye açıkçası anlıyorum. Çünkü buradan elde edilen gelirler daha hızlı, daha ulaşılabilir belli ki. Diğer taraftan işte Amerika'nın bu dondurulmuş mal varlıklarını serbest bırakmasında farklı eğilimler içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte yine J.D. Vance'in açıklamalarına göre Amerikan çiftçilerinin soya fasulyeleri, buğdayları şeklinde bu ödeme yapılacağı söylendi. Ki İran buna ciddi bir tepki gösterdi. Ödemenin bu şekilde olmayacağını, yine İran'ın belirlediği şekillerde olacağı belirtildi. Aslında bu haftanın başlarında böyle de bir anlaşmazlık vardı. Yani üç tane farklı şu aşamada görünen, yani Cenevre sonrası üç tane anlaşmazlık alanından bahsedebiliriz. Sözü verilen işte mal varlıklarının serbest bırakılması meselesinde bir anlaşmazlık var. Birinci, bunu söyleyebiliriz. İkincisi Hürmüz Boğazı. Nitekim Hürmüz Boğazı'ndaki bu gelişmeler buna işaret ediyor. Üçüncüsü de Lübnan cephesi. Şimdi bu üç cephede aynı anda anlaşmazlıkların olması acaba müzakere sürecinin sıkıntıya girdiği sonucunu mu ortaya çıkartıyor? Bunu da zamanla göreceğiz.
0: Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralıların sayısı 3238'e yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan haber alınamıyor.
2: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD başkanlığının talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış, 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.

0: AK Parti Sapanca kampında 25. yıl dönümüne özel programlar da yer aldı. AK Parti'nin 25. yılına özel şarkı ilk kez dinletildi. Partililerin katıldığı oturumlarda yeni dönemin yol haritası ele alındı.
1: Ailesi iş, ömür vakfetmiş, canla başla.
2: Efsane Büyük Başkan adlı şarkı ilk kez dinletildi. AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan şarkı Sapanca'daki istişare toplantısında çalındı.
1: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı başkan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: 33. istişare toplantısında 25. yıl nedeniyle özel hazırlıklar yapıldı. Pankartlar asıldı, tematik standlar kuruldu. İstişare kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan salona geldiğinde alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanının yanında eşi Emine Erdoğan da vardı.
1: Memleket aşkıyla çağlayıp coşan.
2: Erdoğan'ın konuşmasından önce Amerikalı bir doktora öğrencisinin tezine konu olan tanıtım filmi izletildi. Türkiye'nin son yıllardaki değişimi anlatıldı.
3: Professor Harris, there is a remarkably ambitious vision here. One that connects continents through its infrastructure and reaches toward the future through its technological development.
2: Sapanca'daki kampa bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve yetkili kurul üyeleri katıldı.
4: AK Parti'nin kampının düzenlendiği otelin çevresinde yüksek düzeyli güvenlik önlemleri alındı. 1300'den fazla partilinin katılımıyla birlikte ilgili oturumlarda istişare mekanizmaları da devreye girmiş durumda.
2: Kampta eş zamanlı parti politikaları oturumu ve kabine üyelerinin katıldığı ortak akıl oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumlarda sahadan gelen talepler ve yeni dönem yol haritası ele alındı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. İşin çoğunluğu bitti, terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde gözler süreç yasası hazırlığında. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkacağını söyledi. Bana göre işin çoğu bitmiştir dedi.
5: Bu süreç iyi gidiyor. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir süreçteyiz. Eğer acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer. Bana göre işin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve süratle bu geçer.
2: CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, meclisten geçmesi hedeflenen süreç yasası hakkında da bilgi verdi.
6: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu. Yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay öncesi il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. Fatih'te düzenlenen ilçe kongresinin divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan Adan, CHP'deki tartışmalar hakkında Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir mücadele öneriyoruz dedi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay'a hazırlanıyor. 7 Mart 2027'de düzenlenecek kurultay öncesinde il ve ilçe kongreleri devam ediyor. İstanbul'da 14. ilçe kongresi Fatih'te düzenlendi.
7: Biz İstanbul'la buluşup İstanbul'la kucaklaşma hayalini Fatih'te başlatmıştık. Yine bugün de Fatih'te Fatihlerle buluşup onlarla kucaklaşıyoruz.
2: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
8: Bu kongremizin milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum.
2: Kongrede Divan Kurulu Başkanlığı yapan Adan, sözü CHP'ye ve Özgür Özel'e getirdi. Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu.
8: Takdir kendilerinin ama önemli olan ciddi Türkiye'nin problemlerine odaklanmış bir muhalefet partisi olmalarıdır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi birliğini oluştursun. Türk demokrasisine, Türkiye'nin problemlerine çare arayın.

0: Yani bir siyasi mücadele öneriyoruz biz. Kendi işlerindeki konularda taraf değiliz.
1: Adana'nın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz. Milletimiz bunun arkasındadır. Burada da büyük liderlik yapan ve bu meseleyi devlet politikasına dönüştüren hem liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e hem de Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
2: İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Kadir İnanır için ilk tören saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Anma töreninin ardından usta oyuncu için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek, taziyeler daha sonra Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır 13 Mayıs'tan itibaren zatürret nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Usta oyuncu çoklu organ yetmezliği nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti. Gülistan 9 soruşturmasının kilit isimlerinden Umut Altaş tutuklandığı ABD'de hakim karşısına çıktı. Umut Altaş, Türkiye'de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Amerikan göçmenlik hukukunda Master Hearing olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı, hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra yeniden açılan dosyası cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında eski Tunceli valisi ve oğlunun bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Şanlıurfa'da 70 yaşındaki adam evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis katili kısa sürede yakaladı. Cinayetin nedeni bakın ne çıktı.
1: Yalnız yaşadığı evinde silahla vuruldu. Cinayetin nedeni muska tartışması çıktı. Olay Şanlıurfa'da gece saatlerinde meydana geldi. 112 acil çağrı merkezini arayan mahalle sakinleri silah sesi duyduklarını ve bir kişinin sokaktan koşarak kaçtığını ihbar etti. Polis sesin geldiği eve girdiğinde 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ı kanlar içerisinde buldu. Silahla vurulan adamın öldüğü belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis katil zanlısının kimliğini belirledi. Şüpheli Seyit Ali Sağar saklandığı hurda deposunda yakalandı. İlk ifadesinde geceleri uyuyamadığını ve yaşadığı sorunlar nedeniyle Mehmet Doğan'ın kendisine muska yazdığını anlattı. Muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını belirten Sağar, evine gittiği Doğan'ı çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
2: Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında kararını verdi. Detaylarına bakalım.
1: Kaza sonrası kavga çıktı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücüye 11 yıl hapis cezası verildi.
3: Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşünüyoruz.
1: Olay geçen yıl 16 Kasım'da Giresun'un Keşap ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki otomobille İlhan İhtiyaroğlu'nun aracı çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O kavga Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandı.
4: Çocuğa bak arabaya, telefondan.
1: Olayın ardından tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre trafik kazası, tartışma ve darp olayıyla Abdullah Coşkun'un ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu belirtildi. Davanın karar duruşması görüldü. Sanık son savunmasında kendimi koruma refleksiyle hareket ettim. Çok üzgünüm dedi. Mahkeme heyeti sana 11 yıl hapis cezası verdi.
3: Sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi.
5: Bilinçli, devam eden, sonucu öngörülebilir bir öldürme eylemiydi. Verilen karar kesinlikle hakkaniyete uygun değildir. Üst mahkemelerde hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz.
1: Aile karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
2: Silivri'de yolcu minibüsü yol kenarındaki otluk alana devrildi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen yolcu minibüsü belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Silivri-Çeltik yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması ve yol temizleme çalışmaları yapıldı. Ardından da Silivri-Çeltik yolu yeniden ulaşıma açıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın Gölbent mahallesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan helikopterler ve uçak, karadansa çok sayıda arazözle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yasin! Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcak hava dalgası bölgede etkisini sürdürüyor. Klimaya yönelik talep artarken açık havada yapılacak etkinlikler de bir bir iptal ediliyor.
1: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste 2 gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
2: Çin'in başkenti Pekin'de küçük uçağın kentin en yüksek binasına çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı.
1: Çin'in başkenti Pekin'de küçük uçak kentin en yüksek binasına çarpmıştı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Ancak olayla ilgili görüntüler ve paylaşımlar hızla kaldırıldı. Olay Cuma günü yerel saatte 17:55'te yaşanmış, tek motorlu hafif bir uçak 528 metre yüksekliğindeki göklerine çarpmıştı. Kazanın ardından uçağın pilotunun hayatını kaybettiği ve olay yerinde yaralananlar olduğu açıklandı. Yetkililer kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Kaza nedeniyle yaklaşık 12 bin kişinin çalıştığı gökdelen boşaltıldı. İddiaya göre sosyal medyada paylaşılan kaza anına ve enkaza ait videolar dakikalar içinde

0: internetten kaldırıldı. Olay yerindeki polislerin güvenlik çemberi oluşturarak vatandaşların fotoğraf çekmesini engellediği aktarıldı. Pekin yönetimi kamu güvenliği gerekçesiyle başkentin hava sahasında uzun süredir sıkı uçuş kısıtlamaları uyguluyor. Nisan ayında kentte drone satışı yasaklanmış ve drone uçuşları için önceden izin alınması zorunlu hale getirilmişti.
1: Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu 6 general Yasama Meclisi Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı. Generallerin meclis üyeliğinden çıkarılması haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlandı.
0: Çin'de yolsuzlukla mücadele operasyonları derinleşti. 6 general Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı. Açıklama, ülkenin yasama meclisi işlevi yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nden geldi. Açıklamada 3 orgeneral, 3'ü korgeneral rütbesindeki 6 generalin meclis üyeliğinden azledildiği belirtildi. Tasfiye edilenler arasında Çin'in savunma modernizasyonundan sorumlu daire başkanı orgeneral Xu Xuexiang da yer aldı. Karar için resmi bir gerekçe gösterilmedi. Generallerin meclis üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlandı. Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 3 yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti. 2023'te başlatılan soruşturmalar kapsamında iki savunma bakanı ordudan ve partilerinden ihraç edilmiş, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilmişti.
1: Gün içinde zamanımızı en çok neye harcıyoruz? Türkiye İstatistik Kurumu zaman kullanımı araştırmasını yayımladı. Sonuçlar son 10 yılda alışkanlıklarımızdaki büyük değişimi gözler önüne seriyor. Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
2: Günde kaç saat uyuyorsun?
3: Yani 6-7 saat.
4: Ders çalışıyorum.
5: Yüzdük mü?
4: Başka hiçbir şey yapmıyorum.
6: Artık sanki var ya günler sıkış, yani yetmiyor.
0: Günlük rutinlerimiz ve yaşam tarzımız hızla değişiyor. Artık gün içinde neye ne kadar vakit harcadığımız 10 sene öncesine kıyasla çok farklı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanımı araştırmasına göre Türk halkı en çok uyumayı, en az spor yapmayı tercih ediyor.
4: 12 saat falan uyuyorum hani günde.
7: Sporu işte adapte edemiyorsun bu tarz düzensiz bir hayat biçiminde. Kesinlikle zor. Ama onun dışında hani ona enerjiyi bulmak. Çünkü biliyorsunuz işe gittikten sonra işin bir mental yorgunluğu oluyor.
0: 2025 yılında uykuya ayrılan zaman günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar ortalama 9 saat uyurken erkeklerde ise bu süre 8 saat 49 dakika.
4: Yani 7-8 saat falan yani çok fazla uyumuyorum. Çok uyumuyorum yani geç yatıyorum ama yine ortalama bir 10 saat falan diyebilirim.
8: TÜİK'in verilerine göre gün içinde en çok vakti uykuya, en az vakti spora harcıyoruz. Uyumadığımız zamanlarda yaptığımız aktivite ise sosyal medyada gezinmek.
4: Günün 12 saati uyuyorsam 12 saati büyük ihtimalle Instagram'da falanımdır.
9: Ya şimdi 5-6 saat oluyordur ama sürekli elim telefonda olduğu için yani.
0: Araştırmanın sonuçları 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 10 yılda en belirgin düşüş okuma faaliyetinde. En çok artışsa sosyal medyada vakit geçirenlerin sayısında.
7: 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Uyurken bile arkaya bir video açıyorum.
10: Şöyle 15-20 dakika önce bakıyorumdur.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu 3. kez Bursa'ya taşındı. Peki festivalin Bursa ayağında neler olacak? İzleyelim.
0: Sergilerden atölyelere, konserlerden söyleşilere. Kültür Yolu Festivali Bursa'da.
11: Bursa'mızı kültüre ve sanata doyurmayı amaçlıyoruz.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu. 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kentin 13 farklı noktasında 181 etkinlik düzenlenecek.
11: Çevre illerdeki tüm sanatseverleri de Bursa'yı ziyaret etmelerini bekliyoruz.
0: 50 lezzet noktasında Bursa'nın köklü mutfak kültürü de yansıtılacak. Şehri gezenler Kentin gastronomi mirasını da keşfetme fırsatı bulacak.

0: özel bir ekibimiz tüm Bursa'yı dolaştı ve 50 tane lezzet noktası oluşturdu. Özel programlar yapacağız.
1: Haber bülteni şimdilik noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim Habertürk'ten herkese merhabalar. Hayatın içinden de bugün Türk psikiyatrisinin çok deneyimli, çok sevilen isimlerinden biri. Bugüne kadar binlerce insanın hayatına dokunmuş. Şimdi de eserleriyle aslında ruhlara dokunan bir isim. Gülseren Budayıcıoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Epeyce yoğunsunuz hocam. Hiç
1: Evet.
0: Durmadan çalışıyorsunuz. Bazı insanlar böyle değil mi hocam?
1: Evet, ben çalışmayı seviyorum. Daha doğrusu artık çalışmak benim hayatımın en önemli parçası haline geldi. Çalışmadığım zaman zaten ne yapacağımı da çok bilemiyorum. Çok seviyorum ama çalışmayı.
0: Değil mi hocam? Ya insan mesela bazen o bende oluyor. Bir tatile falan gittiğinde çok uzayınca o kendiyle baş başa kalma hali sürekli biraz galiba yoruyor ya da bir şeylerle uğraşmak insana
1: Evet,
0: iyi
1: her
0: geliyor.
1: zaman için yani boşluk çok tehlikeli.
0: Evet.
1: O nedenle uzun yaş tatillerinde eğer orada böyle eşiniz, dostunuz, yaptığınız aktiviteler falan yoksa o tatilleri çok pek tahmin ettiğimiz kadar faydalı olamıyor bizlere.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Peki hocam, şimdi anlaşılmak şifadır. Bu
1: Evet.
0: sizin yeni kitabınız ve aslında isimden de anlamak gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Anlaşılmak herkes için çok önemli ve çok kıymetli. Çocukluktan gençliğe, yetişkinliğe kadar hepimiz anlaşılmak ve daha çok sevilmek istiyoruz. Buna aslında talebimiz.
1: Evet, anlaşılmak herkesin hayalidir. Yani hep şöyle demez miyiz? Biri beni anlasa,
0: Evet.
1: biri beni anlasa. Orada aslında asıl istenen şey biri beni onaylasa. Ben işte böyle böyle yaptımsa ama bak niye yapmışım? Ben böyleysem bak niye böyleyim? Yani kendini ifade etmek, anlatmak ve birisi tarafından da evet, haklısın. Ben seni onaylıyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Bunları duymayı hepimiz çok arzu
0: Çok,
1: ediyoruz. Evet.
0: çok.
1: Ve bu inanın kitaba da öyle dedim ya anlaşılmak şifadır diye. Ben pek çok hastamda pek çok ciddi sorunları insan kendinin anlaşıldığını hissettikçe çok daha kolay aşabiliyor bunları. O nedenle de kitaba anlaşılmak şifadır dedim. Biri bizi anlarsa hayat inanın çok daha güzel ve çok
0: Ama
1: daha
0: çok
1: kolay
0: zor
1: oluyor.
0: değil mi hocam anlaşılmak? Yani tam manasıyla bir insanın anlaşılması ya da bir insanı anlamak mümkün mü sizce? Herkes çünkü bir parmak izi gibi her insan aslında.
1: Evet. Ama anlaşılmak deyince yani tam bir röntgen, MR çekmek gibi bir şey anlamıyoruz. Çünkü hepimizin anlaşılmak istediğimiz o günkü sorunumuz çok farklı oluyor.
0: Hı.
1: Yani anlaşılmak deyince her alanda anlamında da söylemiyoruz zaten.
0: Hı.
1: Ama öyle zamanlar oluyor ki yani ben niye böyleyim? Yani biri beni anlasa işte bunları ben ona anlatabilsem ve o da sadece anlamakla kalmayıp beni onaylasa, benim gibi benim baktığım yerden görebilse bunu hepimiz çok isteriz. Çok da iyi, sağlıklı bir şeydir anlaşılmak. Keşke hepimiz birbirimizi anlayabilsek.
0: Keşke,
1: Ama
0: evet.
1: son zamanlarda bu ilişkilerde biraz şey görüyorum Mehtapçığım. Yani daha yüzeysel olduğu
0: Çok.
1: ilişkiler, birbirimizi anlamak
0: Niye
1: gibi
0: öyle
1: bir
0: oldu hocam
1: niyetimiz de
0: peki?
1: pek yok galiba.
0: Evet.
1: Anlaşılacağımıza olan güvenimiz de kalmadı. Yani anlaşılma ümidimiz de kalmadı galiba. Böyle daha yüzeyden gidiyor. Ben şey diye düşünüyorum.

0: çok hızlandı. İnsanlar özellikle böyle büyük kentlerde, işte İstanbul'da yaşıyoruz. O kadar hızlı bir hayatın içindeyiz ki. Ay ben ne yaşıyorum, benim ne sorunum var, benim hayallerim neler, beklentilerim neler, ben diye niye işte bu yaşadığım hayattan memnun muyum? Yani ne kadar çok kendimizle ilgili aslında düşünmemiz gereken şeyler var, değil mi?
1: Evet.
0: İşte bunların hepsini ihmal ediyoruz. Bu hırs, o günkü rutinimiz neyse aman bunu bir an önce bitirip evimize gidelim. Gidebilelim bir an önce eve varabilelim. O da
1: Aynen öyle.
0: biliyorsun.
1: Çok basit şeyler
0: Çok büyük
1: aslında.
0: sorun. Ve yani sorumluluklarımız bitsin bir oh diyelim. Yani hayatlarımız böyle geçiyor. Halbuki yaşamak bize bahşedilen o kadar önemli, o kadar büyük bir ödül ki.
1: Evet.
0: Ve bu hayatı acaba yeteri kadar kendimize iyi bir hayat yaşatabiliyor muyuz? İşte bunun için biz bu hayatımıza gereken önemi verebiliyor muyuz? Bu konuda sıra kendimize geliyor mu? Biraz bunları atlıyoruz galiba
1: Anlam
0: ya.
1: katmak konusunda.
0: Hem anlam katmak bir de işte bu hız içinde kimse böyle kendine ya ben ne yaşıyorum? Kendime nasıl bir hayat yaşatıyorum? Çünkü artık yetişkin olmuşuz değil mi? Yani eskiden çocuklar için böyle bir soru yok. Onlara ne yaşıyorlarsa anne babaları yaşatıyor zaten. Ama artık yetişkin olduktan sonra bu sorumluluk bize ait. Kendimize nasıl bir hayat yaşatıyoruz? Ve bu nasılın cevabında da ben hep şunu arıyorum. Mutlu muyuz? Hayatımızdan memnun muyuz? Doyumlu bir hayat yaşatabiliyor muyuz kendimize? Günlük rutin duygularımız bizim neler? Genelde hep şikayet eden, of diyen, pof diyen, istemeden, bir türlü o aradığı hayatın içinde gibi görmeyen kendini. Ya böyle bir şey mi yaşıyoruz? Böyle yaşıyorsak ya bunun bir çaresi yok mu?
1: Bir
0: Kendimiz için
1: kusursuz
0: neler
1: arama,
0: yapabiliriz?
1: kusursuzluğu arama durumu var bugünün insanında. Her şeyde hocam, yani evlilikte, ilişkide, yaşam, işte, yani halbuki kusursuz hiçbir şey yok.
0: Ben kusursuzluğu zaten bulma gibi bir şansımız hiçbir zaman
1: Evet.
0: yok. Yani insanın hem kendinde hem de başkalarında o çok ağır mükemmelliyetçilik bence gayet patolojik hastalıklı bir durum yani. Bu mümkün değil. Bir de hep şöyle bakmak gerekiyor. Yani senin mükemmelinle benim mükemmelim de birbirine hiç benzemeyebilir.
1: Doğru,
0: Yani ben o en doğruyu burada ararım, sen de burada ararsın.
1: evet. Hı.
0: Bu anlamda ama ben en çok kendimizle ilişkimizde bir uzaklaşma oldu. Yani kendimizi çok
1: Söylediğiniz şey çok
0: farkındalığımız
1: önemli aslında,
0: azaldı,
1: evet.
0: hayatımıza verdiğimiz önem azaldı demeyeyim de buna vakit mi bulamıyoruz? Halbuki bu bizim için en önemli şey. Kendimizi yeteri kadar mutlu, huzurlu, keyifli, kendimizle barışık, çevremizle barışık, yaşadığımız ortamla barışık mesela bunları yapabilmek bizim mi bir numaralı hedefimiz ve görevimiz olmalı. Kendimizi ihmal ediyoruz gibi geliyor bana.
1: Ben de hocam bakıyorum, bugünün insanı, evet söylediğiniz çok doğru, iç dünyasını zenginleştirme anlamında zorlanıyor bence de ve genelde mutsuzlar. Ama bir yandan da bakıyorsunuz işte herkes kendiyle çok fazla, özellikle hanımefendilerde bazı takıntılı durumlar olabiliyor, işte görünümleri açısından estetik ya da işte bunun gibi şeylere çok fazla merak salıyorlar. Yani bu da aslında bir yandan kendiyle ilgilenmesi bir insanın.
0: İşte ben bunu çok
1: Yine orada da bir
0: yetersiz.
1: kusursuzluk arayışı
0: Evet.
1: var ama aslında o da mümkün değil.
0: Ben bu konuya şöyle bakıyorum. Tabii biz psikiyatrist olarak insanın görüntüsü kadar psikiyatride insanların görüntüleri de çok önemlidir. Ama iç dünyaları asıl bizim işimizdir ve bize bu hayatı iyi ya da kötü hissettiren iç dünyalarımızdır.
1: Evet.
0: Yani sen istediğin kadar kusursuz ol
1: Evet.
0: ama senin iç dünya bunu algılayıp seni onaylayıp sana aferin demiyorsa, sana o mutluluğu yaşatmıyorsa bu kadar gayret

0: Acaba işe yarıyor mu yaramıyor mu diye de düşünüyorum ben.
1: Değil mi?
0: Hatta şimdi bu kusursuzluk, işte güzellik anlayışı falan deyince anneannemin bir lafı geldi aklıma. Şöyle der Anadolu'da insanlar, efendim Allah çirkin şansı versin. Ne kadar garip değil mi? Ben ilk duyduğumda Allah Allah, yani niye çirkin şansı versin ya?
1: Ama
0: Yani
1: bunun bir
0: güzel de
1: galiba
0: olanı
1: matematiği var hocam ya.
0: Var tabii, ama
1: Evet.
0: psikiyatride işi bu zaten, bunun matematiğini
1: Evet.
0: araştırmak. Sonra tabii ben çok araştırdım bunu. Bu ne ya, böyle çirkin şansı neyin nesi yani? Çirkinler niye böyle şanslı oluyorlar falan diye. Şöyle bir şey çıktı karşıma. Şimdi tabii biraz da eskiden düşünürsek, yani güzelsen güzelsin, çirkin sen
1: Çirkinsin.
0: çirkinsin. Yani şimdiki gibi böyle bir şeyden geçemiyor
1: Müdahaleler.
0: insanlar, her türlü müdahaleler, kozmetikler, efendim işte estetik ameliyatlar ya da dolgular, botokslar falan da yok. Yani o daha doğal oluyor insanlar ve şöyle olurmuş. Bir kadın çok güzel, o kız işte o şehrin en güzel kızı filan, namlı güzel. Şimdi güzel olunca beklentileri de yüksek oluyor insanın, değil mi? Ne kadar doğal. Ben güzelim, memlekette adım var güzel diye. Efendim ne bileyim, kocanın da en iyisini ben bulacağım. En yakışıklı, en zengin beni, en rahat yaşatacak. Efendim en itibarlı aile olacak. İşte efendim çoluğuma çocuğuma şöyle şeyler sağlayacak. Yani o kadar çok beklentisi oluyormuş ki insanların. Çirkinsen bu beklentiler olmayınca bulduklarınla mutlu olma şansın, bak ne kadar doğal olarak kendiliğinden
1: Halinden memnun
0: artıyor
1: olma
0: zaten.
1: durumu.
0: Bir, iki, diyelim çirkin bir kadınsın, evlendin, işte çoluğun, çocuğun, kocan, bir ailen oldu. Bir kere şeye hazırsın, yani aa bu ne ya? Beğenmemeye değil, beğenmeye, teşekkür etmeye. Oh çok şükür, bak benim de bir ailem oldu, bir kocam var, bak beni üzmüyor. İşte zamanında geliyor filan. Yani sana yapılan her şeyi nimet gibi görüyorsun. Ve bu seni çok kolay mutlu ediyor.
1: Dengede
0: Hatta bak bu
1: tutuyor
0: konuda bir
1: öyle.
0: şey daha söyleyeyim. Bu hani eskiden evde kalmak diye bir tabir
1: Evet.
0: varmış ya. Ve sadece kadınlar için kullanılan bir tabirmiş de üstelik. Hatta bu Anadolu'da galiba 18 yaşında hala evlenmemişsen, eyvah bu evde kaldı. Yani o kadar da küçük kızları veriyorlar ya. Yani bu o evde kaldı denen kızlar genelde en güzel kızlar olurmuş. Ya bir türlü onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor, her birine bir kulp takıyor. Sonra evlenemiyor ve o kadının şeyini düşünsene ya. Yani yıllarca ben güzelim, etraf diyor ona güzel olduğunu söylüyor. Ve böyle böyle beklentilerim var, sonra seni kimse evlilik teklifi yok, evde kalıyorsun filan. Arkasından ne büyük hüzün, ne büyük acı
1: Yaşlılıkları
0: onlar
1: da
0: ya.
1: çok hüzünlü oluyor hocam güzellerin.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok.
0: Neyse.
1: Neyse.
0: Yani işte böyle çok güzel olmanın da ya her şeyin olumlu ve olumsuz yanı olabiliyor
1: Hocam
0: tabii.
1: Japonlarda wabi sabi kültürü var. Böyle bir felsefe var. Kusurlarıyla güzel olmak.
0: Evet.
1: Yani her şey aslında sadece fiziksel anlamda değil. Yaşamdaki her şey aslında
0: Tabii.
1: delikli
0: Gayet
1: ve
0: tabii.
1: evet.
0: Size bir güzellik, bir marifet, bir size önem atfeden bir şeyler getiriyor, değil mi? Her
1: Evet.
0: marifet, her
1: Kusur
0: yetenek.
1: bir yandan da bir fark oluşturuyor. Aslında
0: Tabii.
1: farklı olmak güzel. Bunu görmek gerekiyor
0: Bu da güzel.
1: galiba
0: Çok
1: hocam.
0: doğru, ama buna katılıyorum.
1: Değil mi? Bugünün ilişkilerine baktığınızda ve sizin işte deneyimlerinizden faydalanacak olursak, insanlar en çok neyde hata yapıyor ve bir gördüğünüz zaman bir çifti, ya bunlar kesin ayrılır dediğiniz nokta ne oluyor? Çok merak ettim.
0: Evet, tatlı bir soru. Şimdi yani Mehtapçığım, kurallarımızı kaybettik. Doğrularımızı, geleneklerimizi, ayıplarımızı, günahlarımızı, usullerimizi. Yani bizim ülkenin bir takım bayağı köklü böyle gelenekleri, töreleri falan olan bir ülkeyiz. Şimdi bu kural diyelim hepsine, bu kuralların bazıları gerçekten çok insanları yani mutsuz eden, hatta hayatını karartan kurallarımız da varmış bizim. Hı-hı. Ama bir yandan da ve çok tatlı, güzel geleneklerimiz varmış. Şimdi bu bize şunları kazandırıyormuş. Şimdi bir erkek kadın ilişkisi konuşacağız ya. O erkek içinde, kadın içinde aynı bakış açısı varmış. Yani bu doğrudur, bu yanlıştır. Bu yapılırsa karşımdaki kadın memnun olur. Ama bunu yapmazsam o onu yaralar filan. Yani bu netlik varmış. Hı hı. Bak şimdi yani biraz fazla batılılaştık. Tabii Batı bizim için hep hayran olduğumuz, kendimizden çok daha üstün gördüğümüz filan bir yer kafamızda. Doğuyu da daha geri, daha
1: fazla duygusal,
0: teknolojik olarak da yeteri kadar daha gelişmemiş, modernleşmemiş gibi algıladık. Yanlış yaptı ve çok batıya doğru kaydıkça da bize has özelliklerimiz sanki bunların yok olması da bize büyük özgürlükler getiriyormuş gibi bir duygu oldu. Şimdi biliyorsunuz özgürlük bir anlamda hepimizin yani özgür olmayı insanoğlu hep ister. Ama özgürlük beraberinde yalnızlığı getirir, evet. Anlaşılamamayı getirir, evet. Konuştuk ya. Şimdi bakıyorum mesela ilişkiler çok sığlaştı. Yani çok derinleşemiyor. Özellikle aşklar çok yara aldı gibi geliyor bana. Evet, eskiden hocam. İnsanlar birbirine bayağı aşık olurdu. Bu aşklar çok değerliydi. Yani 3 gün sürmezdi o aşklar. O aşka verilen önem, o kişiye yapılan yatırım, yani... Aşık olan da, aşık olunan da başka bir dünyaya geçerdi. O kadar yüksek, biri seni deli gibi seviyor, sana, sen onun için çok değerlisin,
1: artık
0: vazgeçilmezsin.
1: Artık adamlık yok galiba hocam.
0: İşte yani... en sonunda oraya kadar gidiyordu işte. Evet. Şimdi mesela bu çok çabuk, ilişkiler çok çabuk hemen zedeleniyor ve insanlar çok kolay bunu bitirme kararı alabiliyor. Halbuki hani... Bu kadarı gelenekte varmış, hani gelinliğiyle çıkar da kefeniyle olurmuş ya. Yani tabii
1: ama hocam,
0: bunu demiyorum
1: bu şey
0: ama bu kadar
1: doğru.
0: Da kolay her işi
1: şimdi
0: de
1: eskiden
0: bitirmeyelim.
1: Eskiden 3 gün 3 gece düğünler sürermiş. Bir kızı bir evden almak
0: çok zor olurum. Bizim memlekette 7 gündü. Ben
1: yedi
0: katılmıştım 7 günlük düğünlere.
1: Evet. Aynen öyle. Bir düğünü hazırlamak, tamamlamak, evet. Bir kızı evet. Bir evden almak evet. O kadar zordu ki. Şimdi her şey çok kolay. Hemen gidiyorlar bir nikah kıyıp.
0: Fakat bak Mehtap, bence burada kişiye da biraz... de dikkatini çekmek isterim. Bak bir kızı o evden almak için ya, o kıza verilen değer bu.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Bütün genç kızlar evlenirken zengini fakiri. Hep o yoldan geçiyorlar. 7 gün 7 gece bütün mahalle, bütün o şehir o kızın ve o delikanlının adına bir araya geliyor. Onlara verilen, atfedilen değerlere falan bak.
1: Evet.
0: Şimdi öyle değil. Çok çabuk hemen sözler veriliyor. Hemen yollara çıkılıyor. Sonra bakıyorsun 3 gün sonra bunlar bitiyor. Bu ilişkilerin eskisi kadar değeri, duygusal derinliği filan da azaldı.
1: Ama tabii evlilik ve ilişkiler de bir yerde kader diyoruz ya hocam. Kadere de girmek istiyorum aslında. Nasıl bakıyorsunuz kader konusuna? Yani insanın yaşamında ne kadar önemli?
0: Vallahi çok önemli ya. Ben mesela bu kitapları yazıyorum. İşte buralara gelip size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Mesela ben bu kader motifini o kadar çok insan dinledim ki ve benim dinlediğim insanlar böyle işte havalar nasıl falan konuşmayız biz yani. Öyle bir gireriz ki en derinlere kadar ve insanlar en mahrem şeylerini kimseye evet. Anlatamadıklarını size bülbül gibi anlatırlar. Böyle ve sadece o anlatım bile o kişinin o içinde biriken böyle hani kirlenmiş sanki oralar. Onlar böyle çıktıkça karşı taraf anlaşıldığını hissettikçe orada bir temizlik başlar. Neyse, sonuç olarak ben insanları dinleye dinleye gördüm ki ya kaderimizi biz yazıyoruz. Asıl kaderimizi biz yazıyoruz. Bizim değiştiremeyeceğimiz şeyler de var. Doğru. İşte hangi evde dünyaya geldik? Efendim, hangi coğrafyada dünyaya geldik? İşte nasıl bir kültürde dünya? Bunlar çok önemli. Ben öyle hastalar tanıyorum ki, o kadar çok değişik insanla beraber oldum ki. Mesela hiç mutlu olmamış hayatında. Doğduğu evde mutluluğu öğretmemişler ona ya. Nasıl öğretecekler? Tanık olacak ki mutluluğa. O da o mutlu olmayı anneden babadan alacak. O da başlayacak zıplamaya yerinde. O mutluluğu, o sevinci. Biz bu güzel duyguları da doğduğumuz evlerde görerek, tanıklık ederek, duyarak, bize hitaplarla, bize bakışlarla, bize yapılan yargılarla, bunlarla öğreniyoruz.
1: Yani bunları hocam ailede mi öğreniyor bir insan?
0: Kesinlikle.
1: Yani doğuştan getirdiğimiz özellikler mizaç olarak, mesela kimimiz çok neşeli, çok espriliyizdir, kimimiz maceraperest, kimimiz evet, daha kendini tutamayan, öfkeli vesaire. Hani o getirdiğimiz bazı karakteristik özellikler var ya, bunlar etkili olmuyor mu insanın yaşamında yoksa?
0: Çok az. Yani şöyle diyeyim, şimdi bizim gerçekten genetik özelliklerimiz geçiyor. Hı hı. Yani genetik hastalıklar da geçiyor. Hatta mesela son zamanlarda zeka da genetik yolla aktarılıyor mu diye bakıyorlar. Evet, aktarılıyor. Hı hı. Fakat zeka, hani bir insan çok zeki biri olarak dünyaya geldi. Efendim, o gün anlayabilsek çocuğun işte 150-160 zeka seviyesi var. Fakat o zekayı nerede, nasıl kullanacağını bilmezse biz onu yönlendiremezsek. Çünkü yani zeka, mesela o zekayla biri bilim adamı olabilir. Hı hı. Bir büyük yazar olabilir. Bir büyük politikacı, çok insanlara güzel hitap eden biri olabilir. Ya da ne bileyim, çok iyi bir öğretmen olabilir, yazar olabilir. Ya da o zekayla hırsız olur, dolandırıcı olur.
1: Başka şekilde kullanır yani.
0: Aynen, o zekayı başka alanlara yatırır. Yani biz o zekayı kullanmayı bile doğduğumuz evde öğreniriz.
1: Hocam, şimdi az önce sizinle de konuştuk ya, programa başlamadan önce. Ben bir kitap okudum. Seninle Başlamadıydı galiba kitabın ismi. Yazarı hatırlayamıyorum, kusura bakmasın izleyiciler.
0: Seninle Başlamadı, evet. Evet, çok güzel bir kitaptır.
1: Gerçekten bilirim. Çok güzel bir kitap. Orada da mesela insanın, bu anlattığınız şeye çok yakın olduğu için söylüyorum, yaşadığı bazı, aktardığı bazı duyguların genetik miras yoluyla aktardığını anlatıyor. Yani işte anneannen mesela çok büyük travmalar yaşadı. Evet. O travmaların benzerlerini farklı biçimlerde sen yaşarken ortaya çıkarıyorsun.
0: Ya bu da çok
1: buna
0: ilginç.
1: Buna inanıyor musunuz
0: İnanıyorum.
1: Hocam?
0: İnanıyorum. Çünkü şimdi Mehtapçığım, son yıllarda bu bilimsel araştırmalar konusunda psikiyatri
1: çok
0: bir
1: ilginç.
0: Numara.
1: Evet.
0: Yani ölümcül hastalıklar bir tarafta, bir tarafta da herkes psikiyatri üzerinde çalışıyor ve bütün çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Gerçekten mesela şunlar meğer bilimsel olarak da kabul gördü. Senin 7 göbek ötende işte senin annen, sonra anneannen, işte deden, baban, büyük deden, büyük anneannem, babaannem falan diye böyle bir sülalemizi şuraya yazsak, inan bana onların yaşadıklarına çok benzer şeyler yaşıyoruz biz. Yani hani derler ya, hatta Anadolu'da şey derler, kızlar annelerinin kaderini yaşar.
1: Evet.
0: Biz sadece annemizin değil, anne, anneanne, büyük anne, daha büyük anne falan gibi. Niye bak, bunun da
1: bunu
0: çok...
1: Bunu kırmak mümkün mü hocam?
0: Neyi?
1: Bunu kırmak mümkün.
0: Bak, önce neden bu kaderi yaşadığımızı anlatayım sana. O bildiğini sana öğretiyor, sen o yaşadığını senden sonrakini öğretiyorsun. Mesela burada en tipik örnek şiddettir. Hani şiddet çok belirgin bir şey ya. Diyelim ki şiddet gören bir aile dersin sen. O kuşağın hepsi şiddet görerek gelmiş. sen de o ailenin bir ucuysan mutlaka sana

0: Benim ailem şiddet uyguladı. Hani şuraya adamlar dizdim ya, seçeceksin sen. Ama başkasından seçtirmez sana. Mutlak o gruptan. Onlar kimdir? Sana en iyi şiddeti uygulayabilecek gruptur oradakiler. Bilinç dışı onu seçer. Sana
1: Acaba
0: da
1: çözmeye mi
0: birini
1: çalışıyor
0: seçtirir
1: hocam?
0: onlardan.
1: Yani burada onu kırmaya mı çalışıyor? Yani bu
0: Evet.
1: sefer farklı bir şey olacak. Bu
0: Çok
1: sefer...
0: güzel. Evet.
1: Peki
0: Evet.
1: bu kitap yeni bir dizinin de sinyali olabilir mi? Yine
0: Hayır,
1: devam
0: yeni
1: edecek
0: bir
1: mi?
0: dizi sinyali değil bu.
1: Değil bu.
0: Bu tamamen bu benim kader motifini, hatta bu kitabın yarısı benim hayatımı da anlatır. Yani kendi hayatım üzerinden de anlatmak istedim kader
1: Çok güzel.
0: motifini. Bak, benim hayatım da beni nerelere getirmiş. Ve o motif o kadar keskindir ki senin gözlerini bağlar, o sana istediğini yaptırır. Bunun için biz o bağı çözeceğiz, dört göz böyle bakacağız, aman ha hata yapmayalım. Bu sadece evlilik filan da değil, mesela iş
1: Evet.
0: başarısı, yani çevreyle sosyal
1: Yaşamdaki duruşunuz.
0: ilişkiler,
1: Tabii.
0: yaşamdaki duruşunuz ve mesela kendiyle insanın barışık olması o kadar önemlidir ki.
1: Çok.
0: Yani kendiyle barışık
1: Hatalarınla,
0: değilse, evet ya.
1: güzel yanlarınla.
0: Tabii. Ya bir zaman sonra zaten yaşadıkça mehtap şeyi öğreniyor insan. Eskiden olsa ay buna ben ne çok üzülürdüm. Ya ne aptalmışım ya.
1: Ne büyük bir rahatlık değil mi oraya
0: Yani
1: ulaşmak hocam?
0: artık her şeye bu kadar çabuk üzülmeyelim. Bu hayatı biraz daha doyumlu
1: Çok
0: yaşayalım.
1: güzel
0: Benim bu
1: söylediniz.
0: kitapların hep o ulaşamadığım insanlar buralardan kendilerini görsünler. Hayatlarıyla ilgili doğru kararlar alsınlar. Mesela başarısızlık hayatta, hele günümüz dünyasında insanlar neredeyse başarılı olmak bir zorunluluk haline geldi. Yani başarısızsan bunda bile o geçmişte yazılı senin başarısız olacağın. Anlatabiliyor muyum? Oraları kırarsan sen bambaşka biri
1: En büyük
0: olacaksın.
1: başarı mutlu olmak hocam. Mutlu
0: Bence de
1: olmayı
0: öyle.
1: becerebilmek.
0: Bence de öyle.
1: Yani hakikaten ruha dokunan bir sohbet oldu. Yani daha devam etsem ederim. Öyle söyleyeyim. Bir başka
0: Ben de
1: programda
0: teşekkür
1: belki
0: ederim.
1: yine uzun
0: İnşallah.
1: uzun sohbet ederiz hocam. Çok
0: İnşallah.
1: keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün çok kıymetli bir isim Gülseren Budayıcıoğlu bizlerle birlikteydi. Sohbet ettik, konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Sürecin başarıya ulaşmasını ülkemiz için istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'deki tartışmalara da değindi. İç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
1: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür. Ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
1: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
1: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
2: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
1: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkacak düzenleme ile birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Çelik'in gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler de vardı.
3: Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamadayız dedi. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerektiğini belirtti.
3: Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Sapanca kampında konuştu. Terörsüz Türkiye'nin bölge için önemine de dikkati çekti.

0: etti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi ister katkı olsun ister eleştiri olsun pozitif bir yaklaşımda bu sürece katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz.
0: Çelik'in gündeminde CHP de vardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
1: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'e gitti. Esnaf ve halkla bir araya geldi. Mutlak mutlan kararı için hukuksuz işgal diyen Özel, biz bu oyunu bozacağız ifadelerini kullandı.
3: Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa, aha da söylüyorum, biz bu oyunu bozacağız.
0: Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Mutlak kararı için hukuksuz işgal sözlerini kullandı.
3: Bugün AK Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal var. Partimize mutlak atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. Esnafı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları toplantısına katıldı. Öncesinde de Nizip ilçesinde halkla bir araya geldi. Biz CHP'nin özüyüz dedi.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüyüz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisiyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Parti baş aşağı gitmeye başlarsa ben kimseye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini batırttırmam, düşürttürmem, bir çare buluruz hep beraber.
0: Özel CHP'yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetmeli ifadelerini kullandı.
4: Biz iktidara yürüyen CHP'yiz. Asla kaybettirecek olanlarla birlikte değil, sizlerle birlikte kazanacak olanlarla, iktidar olacak olanlarla yürüyoruz.
2: Meclis Başkanlığı'na Grup Başkan Vekili düşen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Başarır'ın yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ta yer alıyor. Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci de dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. ABD ile İran arasında askeri tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. ABD Başkanı Trump ise Tahran yönetimini yeniden tehdit etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonlara gerekçe olarak Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı ticari bir yük gemisine yapılan saldırıyı gösterdi. İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğunu ifade etti. Keşm Adası ve Sirik bölgesine düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısının, iletişim sistemlerinin ve mayın döşeme kabiliyetlerinin hedef alındığı vurgulandı. İran'sa saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları İran'ın 5 kıyı kentinin ABD tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Herhangi bir ateşkes

0: ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağını ifade etti. İran'ın misilleme saldırılarının ardından Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. ABD Başkanı Trump da İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi ve İran'ın füze ve İHA depolama tesislerini, kıyı radar istasyonlarını vurduklarını açıkladı. Açıklamalarını sosyal medya hesabından yapan Trump, artık makul davranmayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır ifadelerini kullandı. Detaylarını paylaştığımız bu sıcak gelişmeyi bu saat diliminde Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Gökhan hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın Ahmet Arı, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Tabii önceki gün İran'ın Singapur bandıralı ticari yük gemisini vurmasının ardından bölgedeki tansiyon giderek tırmandı ve tarafların misilleme saldırıları devam ederken bir taraftan da sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın özellikle artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız bu işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabileceğimiz bir noktaya gelebiliriz ifadelerini kullandı. Eğer bu noktaya gelirsek İran İslam Cumhuriyeti de artık var olmayacaktır dedi. İran tarafı ise ABD üslerine hedef göstererek cehennemi yaşayacaklar açıklamasını yaptı. Neden böyle bir tabloyla karşı karşıya geldik? Artık savaş yeniden başlayacak mı? Ya da varılan mutabakat zaptı anlaşması son buldu diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Yani esasında aslında mutabakat zaptı metninin doğal olarak başından itibaren bağlayıcılığı zaten çok sınırlıydı. Tabii burada iki tarafında birbirlerine olan güven meselesi oldukça hasar almış durumda zaten anlaşma yapmadan önce de. 1979'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ilişkiler oldukça istikrarsız ve oldukça sert bir düzlemde ilerledi. Tabii 2000'li yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri hareketlerinin artması öyle ya da böyle İran'la belli noktalarda işbirliği gitmelerine yol açsa da bu bir ittifaka, bu bir diplomatik ilişkilerin normalleşmesine imkan tanımadı. Fakat tabii Obama'nın başkan olmasıyla birlikte İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın artık açıldığını gözlemlemiş olduk. Fakat tabii Trump'ın iktidara gelmesi, artık o anlaşmanın da çöpe atılmasına ve ikinci döneminde özellikle 27-28 Şubat'ta başlattığı savaş moduyla birlikte artık İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler yepyeni bir düzlemde ele alınmaya artık gerektiriyor. Tabii bu ilişkilerde bence yeni temel doğa artık bir şekilde görüşme trafiğinin açık ama aynı zamanda ellerinde tetikte olduğu yeni bir model gibi olacak diye düşünüyorum. Yani sürekli çatışmaya, sürekli karşılık vermeye açık bir ilişki setine girdi şu an İran ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu büyük bir çatışmaya evrilir mi? Şu aşamada ben zor görüyorum. Ama bu tür karşılıklı çatışmaların devam edeceği bir dönemdeyiz. Tabii bu ne kadar daha devam edecek? Yani taraflar artık bu kısıtlı çatışma alanından daha geniş çatışma evresine girecekler mi? Bir soru işareti. Çünkü günün sonunda İran'da Körfez Arap ülkelerine saldırarak oranın da sürekli istikrarsız, sürekli çatışmaya açık ve aynı zamanda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerinin noktasında da zarar verici bir pozisyona kendisini itiyor. Bu da tabii özellikle Rubio'nun son ziyareti oldu bu hafta biliyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkelere. Tabii bu ziyarette de temel vurgu aslında Körfez içerisinde de Amerika'ya yakın ittifak çemberini belki de daha da güçlendirmek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ondan yanında olduğunu daha da hissettirme meselesi. Tabii İran dosyası bence daha devam edecek diye ben düşünüyorum. Yani kısa sürede kapanacağına dair bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin de orta uzun hedefleri de olabildiğince yıpratıcı savaşını zamana yayarak devam ettirmek diye düşünüyorum. Yani bir anda büyük bir savaş değil ama sürekli çatışma ve belli stratejik noktalara saldırılar düzenleyerek bu işi belli bir aşamaya gelinceye kadar sürdürmeye devam edecek gibi. O yüzden bir barış, bir sulh ve yeni bir statükonun kurulması şu an için bence oldukça zor görünüyor. İranlı açısından tabii en büyük açmaz ekonomidir. Yani ekonominin yeniden kendine gelebilmesi için ciddi bir nakit ihtiyaç var. Bu nakit ihtiyacı da ancak Hürmüz Boğazı'nın açık olmasıyla dondurmuş varlıklarını İran'a öyle ya da böyle bir şekilde nasıl olacak bilmiyoruz ama bir şekilde getirilmesiyle mümkün olabilir. Bu yatırımlar yoluyla mı olacak yoksa bazı kaynakların İran'a aktarılması mı olacak? Bu tabii tartışma noktası. Getirilen tabii bir 20 milyar dolar gibi bir paradan bahsediliyor Katar üzerinden veya Birleşik Arap üzerinden. Fakat bu paranın da tabii İran gibi büyük bir ülke açısından önemli ama çok da önemli olmadığı da tabii ki bilinir. Bu sebeple İran'ın daha da büyük şeylere ihtiyacı var. Ama tabii görünen o ki İran'da güç projeksiyonunu zayıflatmak istemiyor. Yani o da bir yandan hakimiyetinin ve egemenliğinin var olduğunu, bundan ne olursa olsun yani ekonomik yaptırımlar veya işte kısıtlamalar, Hürmüz'ün Amerika Birleşik Devletleri tarafından abluk altına alınması gibi pratikler işte göz önünde alındığı vakit egemenliğini tam olarak tesis edeceğini gösteren bu askeri karşılıkla da veriyor. O sebeple İran açısından da bir geri adım atma süreci veya durumu yok diyebiliriz.
0: Evet, tabii en çok merak edilen soru savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı. Bir diğer merak edilen soruysa o bildiğimiz ateşkes tanımının yeniden yapılıp yapılmayacağı, yani değiştiği noktasında. Müzakereler devam ederken bu karşılıklı saldırıları görüyorduk. Şimdi ateşkes sağlandı, mutabakat zaptı imzalandı ancak yeniden karşılıklı saldırıları görmeye başladık. Yani bildiğimiz o ateşkes tanımı Orta Doğu için değişti mi sizce hocam?
1: Elbette tabii. Şimdi yeni bir ateşkesimiz daha var. Biliyorsun Lübnan ve İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetimi altında. Şu an birçok bölge ülkesinin konuştuğu temel mesele bu. Lübnan ve İsrail bir anlaşma yaptılar. Resmi bir anlaşma. Tabii bu anlaşmanın daha nereye ilerleyeceğini bilemiyoruz ama Trump bundan oldukça memnun. Fakat Hizbullah açısından bakıldığı vakit ise bu büyük bir geri adım atma olacak eğer anlaşma maddeleri uygulamaya geçerse. Çünkü İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki pozisyonu devam ettiriliyor ve Hizbullah'ın etkinliği ve etkinliğini azaltacak daha da karmaşık süreçlere sokuyor Hizbullah'ı. Yani Hizbullah'ın silah bırakma süreci daha da acil bir şekilde gündeme geliyor. Tabii bu ateşkes nasıl bir şekilde işleyecek? Lübnan iç siyasetinde yankısı nasıl bulacak? O da ayrı bir soru işareti olarak duruyor. Yani orada da ben bir çatışma riskinin yavaş yavaş oluştuğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Lübnan kolay bir şekilde silahını bırakmayacaktır. Çünkü Lübnan ordusunun kapasitesiyle Hizbullah'ın kapasitesini karşılaştırdığımız vakit Hizbullah tabii ki daha teknik olarak daha güçlü, daha kuvvetli. Bu sebeple İki silahlı yapının karşılaşması nasıl bir tesir yaratacak Lübnan'ın siyasetinde? Özellikle bir iç savaş yaşamış bir ülkeyi de göz önüne aldığımız vakit Lübnan'a bakınca bu da ayrı bir çatışma halinin yavaş yavaş Lübnan'da bence oluştuğunu gözetiyor. Tabii bunlara bakıldığı zaman şu da çok net aslında. Yani çözülen hiçbir şey yok. Yani Gazze'de de aynı durum geçerli. Gazze'de biliyorsun bir ateşkes var ama İsrail saldırılarında işte dronlarla olsun, diğer noktalardan olsun hala devam ediyor. Bir geçici hükümet kuruldu fakat Gazze'nin içerisinde faaliyete başlayamadı. İsrail tarafına izin verilmediği için başlayamadığı görülüyor. Tabii bu ateşkes anlaşmalarının günün sonunda işlemesi için aslında ciddi bir ülkelerin ya artık biz bu işten vazgeçiyoruz, daha farklı bir metot denemeliyiz kendi aramızda demesi gerekiyor. İsrail'in de şu an öyle diyecek bir durumu yok. Bilakis hem Lübnan üzerinde olsun hem Suriye üzerinde olsun hem de diğer İran noktasında olsun hoppa, şeyine toprakları genişletmeleri işgaldir veya askeri operasyonlardır devam edeceğine dair sürekli açıklamalarda bulunuyor. Yani özellikle İsrail hükümetinin dizaynına bakıldığı vakit zaten bir geri adım atacaklarına dair bir işaret de yok. Çok oldukça sağ, radikal sağ unsurları barındıran bir siyasi dizayndan bahsediyoruz İsrail söyleyince.
0: Evet. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Körfez ülkeleriyle anlaşma sağlandıktan sonra ikili ilişkilerin yeniden şekilleneceğini ve iyi anlamda ilişkilerin geliştirileceğini ifade etmişti. Şimdi
1: Evet.
0: geldiğimiz noktada Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri yeniden saldırı altında ve orada da tabii güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Ne dersiniz? Yani Körfez ülkeleri adına risk hala geçmiş değil mi hocam?
1: Ben geçtiğini düşünmüyorum. Zaten geçmediğini dün gece görmüş olduk. Hem Kuveyt'in hem de Bahreyn'in hedef alması dolayısıyla. Şu an tabii Katar ve Suudi Arabistan'da bir hedef alma durumu yok. Yani onlar da hedef alınmaz mı? Onlar da hedef alınabilir eğer bu işin çatışmanın hali büyürse. Trump'ın ne yapacağını kestirmek de çok güç. Yani ben artık barış masasından bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Büyük çaplı savaş moduna tekrar giriyoruz da diyebilir. Trump'ın önündeki bu ara seçim meselesi, enerji fiyatlarının kontrol altına alınması meselesi belli bir yere kadar belki onu elini kolunu bağlayabilir diye düşünüyorum. Ama şu çok açık, sanki ara seçimden sonrası Trump bu işi daha da genişletebilir. Yani ara seçimlere kadar belki böyle vurkaç meselesi devam eder. Ama ara seçimden sonrası Trump yeniden daha geniş çaplı bir askeri operasyona İran'a karşı devam edebilir senaryosunun. Ben açıkçası güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü çözülen bir şey yok kendisi açısından şu an İran'a bakıldığı vakit. İranlılar açısından da çözülen bir şey yok. İranlılar da kendilerinin önüne konulan maddelerin bir nevi kendilerine oldukça bölgede ve sınırlayıcı aynı zamanda egemenlik haklarını zedeleyici bir dinamik yarattığını düşünüyorlar. Lübnan'daki gelişme de bence İranlılar oldukça sıkıştırdı. Özellikle Ateşkes Anlaşması, Hizbullah'a yönelik yeni durumun, yeni statükonun ortaya çıkması da bu bence bu açıdan oldukça önemli. Tabii bölgedeki gelişmeler Irak'ta da aynı şekilde bence çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Yani Irak'taki yeni hükümet İran'a karşı yaklaşımı ne olacak? İşte bugün bazı haberler var. Belli bazı iş adamlarının tutuklandığına dair. Onların bazılarına İran'a yakın olduğu söyleniyor. Haberler daha netleşecektir. Yani günün sonunda İran açısından da bölgede bir şekilde bir kaldıraç sağlayacağı alanların olması gerektiğini düşünüyorum ki yoksa çok sınırlanırsa, çevrelenirse artık iş İran tam da istemediği, mevcut İran'daki sistemin, düzenin tam da istemediği şekilde içeriye yönelecek. Yani içerideki krizleri yönetme, içerideki krizlerle baş başa kalma durumu olacak. Zaten İran'daki sistemin de temel meselesi iç siyasi krizlerle uğraşmak yerine işi daha da genişleterek, büyüterek bu krizi dışarıya ihraç etme yöntemini tercih etmişlerdi. Ama görünen o ki Ortadoğu jeopolitiği şu aşamada bence İran'da henüz işleyen bir dinamik yokmuş gibi gözüküyor. Özellikle Trump'ın kafasındaki yeni düzene bakıldığı vakit. Tabii Körfez Arap ülkeleri ve İran arasındaki o soruya gelecek olursak bence çok önemli bir soru ve bence aslında İran-Amerikan ilişkileri açısından da daha önemli. Çünkü neticede İran ve Amerika arasında bir coğrafi uzaklık var. Ama Körfez Arap ülkeleriyle İran arasında öyle bir durum yok. Yani bundan komşular, ilişkiler çok yoğun. Ticari ilişkiler, insani ilişkiler çok yoğun. Özellikle Hürmüz Boğazı olması itibariyle bunun nasıl yeniden tesis edileceği, nasıl istikrara kavuşacağı, nasıl güven inşa edileceği sorusu cevaplanabilmiş değil ve çok da kolay olmayacağını ben düşünüyorum. Özellikle bugün de yaşananlar Körfez'deki liderleri bence şöyle bir şey itiyor. İran'la herhangi bir güvene dayalı bir ilişki tesis etme mümkün değildir. Belki de bir sakinleştirme, yatıştırma, olağan ilişkileri devam ettirme yoluna giderler. Ama İran'da bir stratejik, efendim belli konularda işbirliğine imkan sağlayacak bir patikaya, bir rotaya gireceklerini ben açıkçası düşünmüyorum.
0: Evet, yani güven ortamı kalktı diyebilir miyiz hocam? Yani İran 28 Şubat'tan itibaren ABD'ye hiç
1: Evet.
0: güvenmediğini defaatle dile getirmişti. Ne dersiniz?
1: Ya şu an tabii hiçbir ülkenin birbirine güveni veya bir şey zaten yoktu da yani bu zaten ortaya çıkmış oldu diyebiliriz daha net bir ifadeyle. Tabii Körfez Arap ülkeleriyle ve İran arasındaki diplomatik normalleşmeler son zamanlarda, son yıllarda hız kazanmıştı. Özellikle Suudi Arabistan ve İran arasında diplomatik ilişkiler bu açıdan önemli bir başlığı işgal ediyordu. Karşılıklı büyükelçilerin atanmasıyla ilişkiler belli bir seviyeye gelmişti. Lübnan dosyasında da bir ortak anlayış geliştirildiğini gördük İran ve Suudi Arabistan arasında. İşte karşılıklı yatırımlar yapılacağına dair fikir alışverişleri, hatta üst düzey ziyaretlerin olacağına dair söylentiler de vardı. Fakat tabii bugün gelinen nokta itibariyle bence özellikle İran'ın hiçbir hedef gözetmeksizin Kuveyt, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Katar'ı hedef alması, her ne kadar bu ülkeler arasında İran'la yeniden bir diplomatik ilişki geliştirelim söylemlerini yükselse de arka planda klasik körfez mantığı olarak İran olan güvensizliği ben iyice depreştirdiğini düşünüyorum. Özellikle belki körfez içerisinde de bu tonaj farklılıkları olabilir diye düşünüyorum. Yani Kuveyt'in, Bahreyn'in ve Birleşik Emirlikleri'nin belki yaklaşım olarak daha farklı İran'la ilişkileri olacak. Suudi Arabistan, Katar belki daha pragmatik bir yol izleyebilirler. Eğer saldırılar onlara bu vadede çok fazla hedef almazsa ve işin rengi değişmezse, tabii ki kötü senaryolarda biliyorsun her zaman var. Trump'ın sürekli kafasının arkasında İran'ın altyapısını yok etmek. İran'da buna karşılık olarak Körfez'in altyapısını özellikle su tesislerine vurma noktasında bir karşılık vereceği söyleniyor. Tabi bu kötü senaryo gerçekleşirse o zaman bambaşka yine bir gerçeklikte karşı karşıya geliriz. Ama şu çok açık, şu çok açık bence. Yani ateşkes anlaşmasının da aslında çok böyle veya işte bu yapılan memorandumun diyelim daha doğrusu mutabakat zaptının aslında çok da bir günün sonunda bağlayıcılığı olmadığı da net bir şekilde anlaşılmış oldu. Yani bu kadar müzakerelerden sonra belki de bu kadar işte kelime meseleleri, işte C.D. Benson'ın laptop olması, Katar Başbakanı'nın yanında durması gibi şeylerden sonra bile çok da fazla aslında bir etkisinin, sınırlandırıcı etkisinin olmadığı gözlemlendi. Günün sonunda aslında güç inşası burada temel mesele. Yani kuralı, kaideyi, işin nereye yönleyeceğini belirleyen biraz da o. Tabii burada takip etmek gerekiyor. 28 ve 29'unda herhalde İsviçre'de yeniden teknik görüşmeler devam edeceğine dair bir açıklama yapılmıştı. Bunun sonlanacağını söyleyenler var. Bakalım o sonlanacak mı? Eğer o sonlanmazsa şu analizimiz doğrulanacak. Yani bu vurkaç devam edebilir. Ama o sonlanırsa tabii ki iş daha da farklı saldırılara artık iki aktör arasında daha açık hale gelebilir. Tabii Netanyahu da biliyorsun burada ateşkes anlaşmasının çok yürürlükte olmasını istemiyor. Çünkü ülkedeki popülaritesini ve partisine olan desteği azaltıyor. En azından sınırlandırıcı bir etki yaratıyor. Çünkü günün sonunda Netanyahu mutlak bir zafer ilan edilene kadar ben bu savaşı sürdüreceğim ve yöneteceğim demişti. Fakat günün sonunda Trump ve J.D. Vance'in İsrail'e ve Netanyahu'ya olan yüksek tepkisi farklı bir alan açtı. O da Amerika Birleşik Devletleri. Ben kendi bildiğimi okurum. İsrail sen de belli noktalarda geri adım atmalısın tezini ortaya çıkardı. Ama pratikteki yansımalarına baktığım vakit ben bunun çok da böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani J.D. Vance'in tabii çıkışı önemli. Ama Lübnan'da yapılan ateşkes anlaşmasına baktığın zaman orada da yani Hizbullah'ın bir nevi aslında Lübnan teslim etmiş gibi bir pozisyona girmiş oldu yani bu noktada.
0: Hizbullah da hiç
1: Sınırlandırıcı güç.
0: memnun değil o anlaşmadan.
1: Evet, Hizbullah'ın da yetkililerinin zaten milletvekillerine açıklamaları da bu noktada oldukça sert. Amerika Birleşik Devletleri de bu noktada daha orta bir yol isteyebilirdi belki ama o da onun da izlemediği gözlemleniyor. Bu sebeple bence biraz bu İsviçre'deki toplantıya katılım nasıl olacak ve ne yönde şekillenecek bence ona bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, süreci biraz da o belirleyecek gibi duruyor. Şimdi hocam, İran'ın alternatif rota vurgusu var. Özellikle Hürmüz noktasında. Tabii önceki gün vurulan ticari geminin de alternatif rotayı kullanmadığı için vurulduğunu açıklamıştı İran tarafı. Bu alternatif rotayı sormak istiyorum. Yani İran için alternatif rotanın ne gibi avantajları var? Yani Umman'la İran bir kontrol mü sağlamaya çalışıyor? Ne dersiniz?
1: Tabii yani Bence İran'la kafaların arkasında yani temel mesele biraz da Hürmüz'ün yönetimini aslında öyle ya da böyle bir şekilde egemenlik sağlama meselesi. Belki imkan dahilindeyse bundan bir ekonomik fayda sağlama düşüncesi. Bu tabii farklı konseptlerde ortak konsorsiyumdur. Çevreyi korumak için alınan vergilendirme olarak veya oradaki işleyişi yeniden sağlama açısından olarak gündeme gelebilir. Ama tabii Hürmüz meselesi çok ama çok önemli. Dünyanın neredeyse %15, %20 değil mi bu enerji geçişlerinin yaşandığı bir yerden bahsediyoruz. Zaten bu doğalgaz fiyatlarının artmasının, petrol fiyatlarının artmasının önemli nedenlerinden birisi de bu. Yani bir nevi nefes borusuna yemek geçmediği zaman bir tıkanıklık oldu diyebiliriz. Yani o kadar önemli.

0: Zaten yapılan analize baktığımız zaman The Economist'te de bunu vurgu var. Ancak belki 3-5 aylık bir projeksiyon öngörülüyor. Yani yıl sonuna kadar ancak bir istikrara kavuşabilir eğer tam olarak açılsa. Tabii mayın temizlenmesi için işte Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesi gerekiyor idi. Yunanistan bu noktada ben bir şeyler yapabilirim dedi. Fakat tabii geldiğimiz noktada bir istikrarlı bir ateşkes süreci olmadığı için bunu yapmak da çok artık mümkün değil Ahmet maalesef. Ama tabii İran açısından bu çok önemli bir ekonomik değer ve aynı zamanda bence bir jeopolitik değer haline de 27-28 Şubat sonraki süreçte de geldiğini ben düşünüyorum. O açıdan onlar da bence İranlılar Hürmüz kartını kendilerince iyi oynadılar. Neticede küresel ekonomiye iyi bir dalga gönderildi. Bence oynadıkları iki önemli stratejik kaldıraç vardı. Bir Hürmüz kartı, iki de Körfez Arap ülkelerine askeri baskı. Bu iki kartı da bence hala devam ettirecekler gibi gözüküyor. Yani zaten bütün dikkat edersen bu savaşın sıcak bölgesi iki yer. Bir Körfez, bir de Hürmüz. İkisinde de bir çözüm, statüko arayışının bir neticeye ulaşması kısa vadede mümkün gözükmüyor. İran kendi kurallarını uygulatma ve kabul ettirme noktasında geri adım atmayacağını bence son günlerdeki eylemleriyle net bir şekilde ortaya koydu. Yani ne olursa olsun işte ekonomik zorluklarımız var. Belki işsizlik çok fazla. İşte ülkenin para ihtiyacı var. Ama biz egemenlikten vazgeçmeyeceğiz vurgusunu İranlılar yapıyorlar. Tabii bu da aslında diplomasinin de bir nevi sınırlarını çizen ve limitini de gösteren bir gelişme olduğunu ben düşünüyorum. Fakat tabii büyük bir askeri şey ise, müdahale ise İran'a karşı veya İran'ın Körfez'e karşı ise şu aşamada düşünmüyorum. Bu karşılıklı çatışmaların yani İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait varlıkları, askeri üsleri Körfez'e hedef alacağı açık. Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten değil mi dünkü açıklamasında CENTCOM'un yaptığı gibi radar sistemleri ve drone fabrikalarına yönelik hedefleri bu şekilde devam edecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, tabii hocam Hürmüz'ün kapalı kalması dünya ekonomisi açısından ağır faturalara sebebiyet verdi. Şimdi geldiğimiz noktada
0: Tabii.
1: İran her müzakerede de aslında sıkıştığı noktada Hürmüz kartını yeniden masaya koydu. Olası senaryoları konuşuyoruz elbette. Yeniden Hürmüz Boğazı'nın kapanması olasılığında işte enerji arzında ya da petrol fiyatlarında ya da deniz ticaretinde ne gibi riskler ortaya çıkar sizce?
0: Yani zaten şu an çok böyle bir rahat bir açılma durumu yok Hürmüz Boğazı'nın. Öncelikle onu söylemek lazım. Fakat tabii iyice kapatılması yani sıfır noktasına getirilmesi yine olursa ve riskler artarsa tabii ki enerji fiyatlarının yukarı doğru çıkacağı ve petrol bazlı birçok ürünün de fiyatlarının yukarı çıkacağı söylemek mümkündür. Plastik fiyatları mesela çok hızlı yükseliyor. Gübre fiyatları mesela çok hızlı yükseliyor. Zaten bundan da en çok fazla etkilenen Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri çiftçiler hem enerji fiyatlarından etkileniyorlar hem de gübre fiyatlarından doğrudan etkileniyorlar. O yüzden Cumhuriyetçi Parti'nin doğal tabanını oluşturan Kentucky'deki çiftçinin temel meselesi aslında İran'daki nükleer silahın nasıl yok edildiği veya ne şekilde sınırlandırıldığı değil. Tabii bununla da ilgilenen insanlar var. Ama geniş ve genel Cumhuriyetçi Parti kamuoyu özellikle çiftçilere baktığımız zaman temel mesele ise tarımla uğraşan kesimlere baktığımız zaman Cumhuriyetçi Parti'ye zaten yakın ve onun tabanlı oluşan kesimler. Temel mesele enerji girdilerindeki fiyat artışı adamları çok etkiliyor. Diğer nokta plastik, diğer nokta gübre fiyatlarındaki artış çok etkiliyor. Tabii şimdi bir de şunu da eklemek lazım. Fed Başkanı yeni seçili Ken Vohr. Geçenlerde açıklama yaptı. Orada da faizleri düşürücü bir şey yok, durum yok. Çünkü enflasyon hedefini %2 olarak koydu. Ve bu noktada da oldukça sert adımlar atacağına dair işaretler verdi. Faizlerin yükselmesi demek finansal varlıklara erişim noktasının daha maliyetli hale gelmesi gerekecek. Yani bir çiftçi kredi çektiği zaman veya orta ölçekli bir işletme kredi çektiği zaman daha maliyetli çekecek. Bu da onun aslında ekonomik refahını azaltan bir

0: etki yaratacak. Yani bu süreçten etkilenmeyen kimse kalmadı gibi Cumhuriyetçi Parti tabanında diye ben düşünüyorum. Trump da tabii bunları gözeterek en azından süreci belli bir istikrar noktasına ulaştırma modunu takip etti. Tabii kendisine yönelik işte savaşı sürdürme ve gereksiz bir saplantıya girme psikolojisine kendisini seçmenlerine saplanmaması için de o barış sürecini, ateşkes sürecini bence yoğun bir şekilde devreye sokuyor Trump. Bu patikadan da çok böyle kolay bir şekilde çıkacağını ben düşünmüyorum. Çünkü iç siyasetine çok faydalı bir unsur. Aynı zamanda bir çıpa yaratıyor, bir kaldıraç yaratıyor. Çünkü kendi seçmede ya Trump işleri düzene koyma noktasında ısrarlı belli şeyleri belli bir aşamaya getirecek. Artık biz de bu işten karlı çıkacağız günün sonunda diye bir düşünce de var. Biliyorsun Trump anlaşma yapar yapmaz en önemli açıklaması, ey Amerikalı çiftçiler, bakın İran'la anlaşma yaptık, bundan en fazla siz karlı çıkacaksınız çünkü İran'ın gıdaya ihtiyacı var. İşte dondurulmuş varlıklardan önemli bir kısmını sizlerden gıda satın sizlerden ürün satın alacaklar. İşte gıda satın alacaklar diye açıklama yaptı. İşte soyadır, şudur, budur gibi tahıllar gibi vurgu yaparak. Bu da tabii Amerikan çiftçisini mutlu etti bir nevi. Yani olan bir şey yok ama İranlılar da bunu yalanlasa da neticede Amerikalı çiftçiler ya biz bu savaş oldu ama Trump yine bizi kârla çıkardı düşüncesinin oluşmasına yol açtı. Tabii Trump'ın böyle iç siyaseti önemseyen ve onu ön plana çıkartan adımları da oluyor. O yüzden ben dış politikadaki gelişmeleri bakarken acaba Trump'ın genel ve geniş seçmen kitlelerine nasıl hitap ettiğini eğilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dış politika yapılırken Amerika'da Trump'ın iç politikadaki hassas olduğu kesimler nedir? Ve bunlar ne düşünüyor savaş hakkında ve Trump bunlar ne gibi tırnak içerisinde kıyaklar geçiyor diye düşünmek de lazım. Ama tabii Trump açısından diğer önemli bir açmaz da iç siyaset konuşamaması İsrail yüzünden. Yani sürekli Lübnan, işte İran gibi konular. Bu konular aslında Amerika'daki genel seçmen açısından çok da anlam ifade eden gelişmeler değil. Yani Amerika'daki genel seçmenin Ortadoğu'yla ilişkisi, ya o tarihli bir adam açısından diyorum, daha çok İncil'deki okuduğu hikayeler itibariyle bir Ortadoğu'yla ilişkisi olur. Yoksa Ortadoğu'yu takip etme, Ortadoğu'daki gelişmelere hassas olma gibi bir noktası yok. Zaten kültürel olarak da, coğrafi olarak da biliyorsun. Bambaşka yer Amerika Birleşik Devletleri ile
1: Evet, pek
0: Ortadoğu
1: mümkün
0: arasındaki
1: değil hocam.
0: ilişki. Evet, çok da yakın bir ilişkisi yok. Bunu tabii kastettiğim sıradan insanlar için diyorum. Yani adam petrol ticareti yapıyorsa bir ekonomik faaliyeti varsa tabii ki takip ediyordur ama geniş insan kitleleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde Ortadoğu o kadar çok önemli bir konu değil. Yani sabahtan akşama kadar işte İran'da ne oluyor, burada ne oluyor diye yatıp kalkan bir şey yok, bir psikoloji yok. O sebeple Trump da bu sıradan insanların dünyasını iyileştirecek ve 2026 ara seçimleri ve 2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin güç kaybetmemesini sağlayacak yeni bir siyasi iklim de yaratmak istiyor. İşte göçmenlere yönelik biliyorsun işte ICE adını verdiğimiz bu polisimsi,
1: Departmanı.
0: jandarmamsı yapılan faaliyetleri, departmanın yapıları var. Onun başkanı yeni değişti. Tabii şimdi bir Save America Act diye bir kanun var Kongre'de. Trump ona çok önem veriyor. Kimlik zorunluluğu oy verirken gösterilmesi meselesi var. Öbür taraftan tabii Demokratlar buna çok karşı. Cumhuriyetçiler içerisinde sorgulayanlar var. Öte yandan da tabii Demokrat Parti'de de çok ciddi bir değişim var. Orada da New York'ta ara seçimler giderken ön seçimlerde işte 12. 13. yanlış hatırlamıyorsam 15. bölgelerde
1: Evet.
0: Zohran Mamdani'nin desteklediği 3 adayın zaferle çıktığı bir siyasi iklim var ve orada da sosyalistler yükseliyor, demokratik sosyalistler. Yani 2026 seçimleri özellikle 2028 seçimleri Amerika Birleşik Devletleri arasında benim öngörüme göre daha da ideolojik sertleşmenin yaşanacağı bir evreye
1: Trump'ı da
0: giriyoruz. Hele
1: oldukça
0: hele
1: zorlayacak hocam.
0: Demokratik sosyalistlerin şeye gelmesi, öbür taraftan da Rubio sanki bence güç kazanıyor gibi. Eğer bu ateşkes anlaşması J.D. Vance açısından iyi sonuçlanmasa o iyice güç kaybedecek. Ahmet Hoyle'de bir gelişme var.
1: Evet.
0: Lübnan Ateşkes Anlaşması'na tabii Rubio ve ekibi aktifti. Yani bir nevi şuna demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç siyasi hesaplaşmalar ve ekonomik dengeler de aslında çok böyle sakin değil. Orası da çok fena bir şekilde kaynıyor şu aşamada.
1: Evet, önümüzdeki günlerde de o tabloyu da görmüş olacağız. Değerli izleyenler, ABD ve İran arasında yeniden başlayan kontrollü çatışmaları hem bölgesel etkilerini hem küresel etkilerini bu saat diliminde Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara hocamızla konuştuk. Gökhan hocamıza teşekkür edelim ve diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini ve erken seçime gidebileceğini söyledi. Vučić istifa haberini başkent Belgrad'da düzenlenen mitingde duyurdu. Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevinde kalacağını ve ardından istifa edeceğini söyledi. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler ifadelerini kullandı. Erken seçim kararı alacağını belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı, kesin tarihin kısa zamanda ilan edileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Vučić, geçen haftalarda yaptığı açıklamada başbakan adayı olmak istediğini söylemişti. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2024 yılında tren garında beton blok çökmüş ve 16 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından ülke genelindeki protestolar yolsuzluk karşıtı gösterilere dönüştü. Protestolarda erken seçim çağrıları yapılıyordu. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralıların sayısı 3238'e yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan haber alınamıyor.
2: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela, 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet, başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guardia oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD başkanlığının talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış, 1967'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
1: Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcak hava dalgası bölgede etkisini sürdürüyor. Klimaya yönelik talep artarken açık havada yapılacak etkinlikler de bir bir iptal ediliyor.
2: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası, bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
1: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşına zam çağrısı yaptı. 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini herkes biliyor dedi. Atalay, vergi sistemi içinde adalet uyarısı yaptı.
3: Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi bunların netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
2: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının yetersiz olduğunu belirtti. Adil bir vergi sistemi vurgusu yaptı.
3: Staj mağdurunu neye anlatmayayım? Maaşların az olduğunu neye anlatmayayım? Böyle bir vergi sisteminin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını neye anlatmayayım? Benim görevim bunları anlatmak.
2: Türk İş Konfederasyonu'na bağlı KOOP İş Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. Genel Kurulun birinci gününde sendikanın Genel Başkanı Eyüp Alemdar konuşma yaptı. Alemdar, işçilerin maaşlarından kesilen verginin oranının sabitlenmesini talep etti.
4: Biz adil bir vergi düzenlemesinin mutlaka ama mutlaka yapılmasını, anayasamızda belirtildiği gibi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almasını talep ediyoruz. İşçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında da almak istiyoruz.
1: Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile yabancı uyruklu kişilerin para transferlerine yeni kurallar getirildi. Mali suçlarla mücadele kapsamında yabancı uyruklu kişiler adres ve kimlik tespiti yapılmadan para transferi ve çekimi yapamayacak. Bankalar uzaktan kimlik tespitinde çipli pasaport isteyecek.
2: Mali suçlarla mücadele kapsamında yeni bir adım atıldı. Yabancı uyruklu kişilerin para transferleri belli şartlara bağlandı. Resmi gazetede yayımlanan tebliğde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yapıldı. Müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Düzenlemeyle bankalar, elektronik para ve ödeme kuruluşları, yabancı uyruklu kişilerin uzaktan kimlik tespitini, yakın alan iletişimi yani NFC özelliği bulunan çipli pasaportla yapabilecek. Kimlik doğrulaması, özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşmeyle gerçekleştirilecek. Müşteri bilgileri, pasaport üzerindeki bilgilerle eşleştirilerek doğrulanacak. Doğrulama yapılamazsa, uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi kurulamayacak. Düzenleme ile adres teyidi yapılmadan yabancı uyruklu kişiler para transferi ve nakit çekimi yapamayacak. Beyan edilen adresin en geç 3 ay içinde yerleşim yeri belgesi, elektrik, su, doğalgaz faturası gibi belgeler ya da kamu veri tabanları üzerinden doğrulanması gerekecek. Uzaktan kimlik tespitiyle açılan hesaplarda para transferi ilk aşamada yalnızca kişinin kendi yurt dışı hesapları arasında yapılabilecek. Kimlik doğrulaması tamamlandıktan sonra ise nakit çekim ve para transferi üzerindeki kısıtlamalar kaldırılabilecek. Ayrıca bankalar riskli ülkelerin vatandaşlarını müşteri olarak kabul edemeyecek. Alınan tedbirler, oluşturulan prosedür ve rehberler Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirilecek. Uzaktan kimlik tespitiyle müşteri edinilmesine dair veriler de 3'er aylık dönemler halinde MASAK'a gönderilecek.
1: Yurdun birçok şehri sıcak hava dalgasına girdi ama Hakkari kıştan kalma günler yaşıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Ekipler Yüksekova'daki iki yaka dağlarındaki Sat gölleri yolunu açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 metreye kadar yükseldi. Kapanan yollarda kepçe ve eskavatörlerle koridorlar oluşturuldu. Yol açma çalışmasının Temmuz ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer bölgede çığ tehlikesinin de sürdüğünü aktardı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 5 dakika süren hortum kıyıya 100 metre kadar yaklaştı. Ardeşen'de şiddetli yağışlar sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Rüzgarın da etkisiyle kuvvetlenen sağanak Karadeniz açıklarında hortuma neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum kıyı şehrine 100 metre kadar yaklaştı. Çayeli ve Pazar ilçelerinden de gözlemlenen hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Müziğinin sevilen ismi Emre Altu, efsane bir gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Bachwick'ten oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşiyor.

Aşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Avrupa 10'a 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

Kış Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi, İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

0: tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 28 Haziran Pazar, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu başlıyor. 4 saat boyunca 12'ye kadar karşınızda olacağız efendim. Elbette önce tabii gazetelerimize başlayacağız. Şöyle Milliyet'le başlayalım. Milliyet'in manşetinde Harvard'da kulaç attı.

attı başlığı yer alıyor. Üniversiteler transfer yarışına girdi. Ve efendim bir Türk öğrencimiz de aslında çok iyi yüzdüğü için Harvard'dan da kabul aldı. İşte tam da buna yer veriyor Milliyet Gazetesi manşetinde. Hemen ismini de sizinle paylaşayım. Yüzmede Türkiye rekorları kıran milli sporcu Arda Akkoyun, Avrupa Gençler Şampiyonası'nın ardından dünyanın en iyi üniversitelerinin radarına girdi. 100 bin dolarlık bursla Harvard'ı seçen Arda'nın hedefi 2028 Olimpiyatları. Bravo Arda diyelim, başarılar dileyelim Arda'ya da. Efendim devam edelim Sabah gazetesiyle. Sabah gazetesinin manşetinde 25 yıldır gönlümüz, kapımız herkese açık ifadeleri yer alıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'daki kampında konuşmuştu. Aslında birlik mesajı verdi pek çok defa konuşmasında. Millete hizmet niyetindeki herkese davette bulunan Erdoğan, AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa, herkesin hikayesine yer var ifadelerini kullandı. Sabah gazetesi de bu ifadeleri manşete taşıyor bugün. Devam edelim efendim Cumhuriyet'le. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde butlana karşı özgürleşme ifadesi yer alıyor. Dikkat çekici bir haber çünkü bazı CHP örgütleri medya hesaplarını Özgür İl Başkanlığı adıyla değiştirdi. Ve bunu da Cumhuriyet gazetesi butlana karşı özgürleşme şeklinde yorumluyor, okuyucularıyla paylaşıyor. Geçelim Akşam gazetesine. Affedersiniz efendim. Efendim Akşam gazetesindeki haber hakikaten oldukça yine çok dikkat çekici. Malumunuz uzun zamandır Avrupa'daki sıcaklardan bahsediyoruz ve şunu da biliyoruz ki aslında Avrupa'da klimaya bir karşıtlık söz konusu. Özellikle sağcılar klima konusunda desteklerken solcular çevreye zarar veriyor diyerek karşı çıkıyor. Hatta bazı hastanelerde bile klima olmadığı belirtiliyor. Yeni yapılan hastaneler olmasına rağmen. Fakat buna rağmen bakın çok dikkat çekici. Avrupa Birliği'nin binasının üst katlarında klima çalışırken alt katlarında çalışmıyormuş. Yani von der Leyen'in ofisi mesela şöyle klimalı serin serin orada çalışırken oradaki insanlar alt kattakilere klima verilmiyormuş. İşte buna Titanik'e benzetiyor. Biraz kas sistemi yorumları da yapılmıştı bu konuyla ilgili. Akşam gazetesi de bunu haberleştirmiş. Ve geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde yeni parti yükleniyor ifadeleri yer alıyor. Malumunuz efendim siyasetin ana gündem maddelerinden biri işte bu soru, yeni parti kurulacak mı? Bu soruya da yer veriyor Karar gazetesi ve Yeni Şafak diyelim. Yeni Şafak bir takım önerilerde bulunmuş. 6 adımdan bahsediyor. Ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım diyor. Birincisi bireysel döviz kazancından neden vergi alınmıyor? Akaryakıtta ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün önerisi var. Yine Asya ithalatına %40'lık ek tarife duvarı, faiz gelirine %30 stopaj getirilsin diyor gazete. Gıda enflasyonuna Cumhur reyonu önerisinde bulunuyor ve sanayi temelli makroekonomi öncelenmeli şeklinde bir önerisi var. 6 adımlık bir ekonomi önerisi Yeni Şafak'tan geliyor. Ve Türk Gün gazetesi diyelim, yeni kapı ruhuyla hizmet ediyoruz başlığına, manşetine yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer veriyor. Yeni kapı ruhu vurgusu yapmıştı. Türk Gün gazetesi de bunu haberleştirmiş efendim. Şimdi şöyle bir gazetelere bakmış olduk. Birazdan aslında o seçtiğimiz haberleri detaylıca sizinle paylaşacağız ama gelin önce bir ABD ile İran arasındaki askeri duruma bakalım. Çünkü dün gece tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump ise Tahran yönetimini yeniden tehdit etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonlara gerekçe olarak Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı ticari bir yük gemisine yapılan saldırıyı gösterdi. İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğunu ifade etti. Keşm Adası ve Sirik bölgesinde düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısının, iletişim sistemlerinin ve mayın döşeme kabiliyetlerinin hedef alındığını vurguladı. İran'sa saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları İran'ın 5 kıyı kentinin ABD

0: tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağını ifade etti. İran'ın misilleme saldırılarının ardından Kuveyt ve Bahreyn'de de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi ve İran'ın füze ve İHA depolama tesislerini ve kıyı radar istasyonlarını vurduklarını açıkladı. Açıklamalarını sosyal medya hesabından yapan Trump, dikkat çekici bir ifade daha kullanıyor efendim, onu da paylaşalım. Trump dedi ki, artık makul davranmayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır ifadelerini kullandı. Ve bir deprem haberi paylaşacağız. Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre deprem 208.3 kilometre derinlikte meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı ise bildirilmedi. Afganistan'da Ağustos 2025'te 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 3000'i aşkın insan hayatını kaybetmişti. Efendim dönelim memlekete. Ne yazık ki üzücü bir haberle devam edeceğiz. Silivri'de yolcu minibüsü yol kenarındaki otluk alanına devrildi. 2 kişi yaşamını yitirdi. 10 kişi de yaralandı. Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen yolcu minibüsü belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Silivri-Çeltik yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması ve yol temizleme çalışmaları yapıldı. Ardından da Silivri-Çeltik yolu yeniden ulaşıma açıldı. Efendim malumunuz Kadir İnanır'ı ne yazık ki kaybettik. Hürriyet gazetesi de Al Yazmalı'nın Hep Kalbindesin başlığıyla haberleştiriyor bunu. Türk sinemasının gururu ifadeleri yer alıyor. 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Asya ile İlyas'ın aşkı sinemanın unutulmazları arasına girdi. Türk sinema tarihinin en önemli yapımlarından Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızı Türkan Şoray, rol arkadaşı Kadir İnanır'ın ardından hüzün dolu bir mesaj paylaştı. Al Yazmalı'nın Hep Kalbindesin ifadesiyle paylaşıyor Hürriyet gazetesi de bir kez daha efendim. Kadir İnanır Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Ve devam edelim siyasetin gündemiyle. Şimdi efendim biraz önce paylaşmıştık gazetelerle birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci, terörsüz Türkiye hedefi vardı. Sürecin başarıya ulaşmasını ülkemiz için istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'deki tartışmalara da değindi. İç savaşın tarafı değiliz, dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
1: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi

0: Milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
0: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
0: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
1: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
0: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
2: Efendim izledik, AK Parti Sapanca kampında. Bu arada AK Parti'nin de bu yıl kuruluşunun 25. yıl dönümü ve bu 25. yıla özel de bir şarkı yapılmış ve ilk kez dün kampta dinletildi. Partilerin katıldığı oturumlarda ayrıca yeni dönemin yol haritası da ele alındı.
3: Ailesi iş, ömür vakfetmiş, canla başla.
1: Efsane Büyük Başkan adlı şarkı ilk kez dinletildi. AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan şarkı Sapanca'daki istişare toplantısında çalındı.
3: Çeyrek asırlık esnam, tarih yazıldır baştan. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: 33. istişare toplantısında 25. yıl nedeniyle özel hazırlıklar yapıldı. Pankartlar asıldı, tematik standlar kuruldu. İstişare kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan salona geldiğinde alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanının yanında eşi Emine Erdoğan da vardı.
3: Memleket aşkıyla çağlayıp coşan.
1: Erdoğan'ın konuşmasından önce Amerikalı bir doktora öğrencisinin tezine konu olan tanıtım filmi izletildi. Türkiye'nin son yıllardaki değişimi anlatıldı.
4: Professor Harris, there is a remarkably ambitious vision here. One that connects continents through its infrastructure and reaches toward the future through its technological development.
1: Sapanca'daki kampa bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve yetkili kurul üyeleri katıldı.
5: AK Parti'nin kampının düzenlendiği otelin çevresinde yüksek düzeyli güvenlik önlemleri alındı. 1300'den fazla partilinin katılımıyla birlikte ilgili oturumlarda istişare mekanizmaları da devreye girmiş durumda.
1: Kampta eş zamanlı parti politikaları oturumu ve kabine üyelerinin katıldığı ortak akıl oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumlarda sahadan gelen talepler ve yeni dönem yol haritası ele alındı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. İşin çoğunluğu bitti, terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde gözler süreç yasası hazırlığında. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkacağını söyledi. Bana göre işin çoğu bitmiştir dedi.
6: Bu süreç iyi gidiyor. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir süreçteyiz. Eğer acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer. Bana göre işin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır.

0: gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve süratle bu geçer.
1: CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, meclisten geçmesi hedeflenen süreç yasası hakkında da bilgi verdi.
2: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu. Yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.
3: Efendim, yeni parti kurulacak mı? Siyasetin gündeminde bu soru var ve görünen o ki adım adım da yeni parti yükleniyor. İşte Karar Gazetesi de bu başlıkla duyuruyor. Şöyle bir bakalım detaylarına. Mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'nun kurultaya yanaşmaması, eski yönetim yeni parti kurma hedefini en yüksek tonda ifade etmeye başladı yanaşmamasıyla. Özel, biz yola koyulduk. Kayyumla güreşmem, yeni bir yol açarım derken İmamoğlu ve Yavaş da milleti seçeneksiz bırakmayız mesajı verdi. Dolayısıyla özellikle Özgür Özel'in bu biz yola koyulduk ifadesi, kayyumla görüşmem, yeni bir yol açarım ifadesi yeni parti adım adım yükleniyor yorumunu yapılmasına da neden oldu. İşte gazetede öyle duyurmuş efendim. Şimdi geçelim İstanbul'a bir dönelim çünkü İstanbul'da Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Başkan vekili seçimi için Adalar Belediye Meclisi toplandı. Seçimde CHP grubu belediye başkan vekilliği için meclis üyesi Medine Pamuk'u, AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türk Yılmaz'ı aday çıkardı. İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı. 4. tur oylamada Türk Yılmaz 2 oy alırken 5 oy alarak çoğunluğu sağlayan Medine Pamuk belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, örgüt kurma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay öncesi il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. Fatih'te düzenlenen ilçe kongresinin divan başkanlığını da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan Adan, CHP'deki tartışmalar hakkında Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir mücadele öneriyoruz dedi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultay'a hazırlanıyor. 7 Mart 2027'de düzenlenecek kurultay öncesinde il ve ilçe kongreleri devam ediyor. İstanbul'da 14. İlçe Kongresi Fatih'te düzenlendi.
4: Biz İstanbul'da buluşup İstanbul'la kucaklaşma hayalini Fatih'te başlatmıştık. Yine bugün de Fatih'te Fatihlerle buluşup onlarla kucaklaşıyoruz.
1: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
5: Bu kongremizin milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum.
1: Kongrede Divan Kurulu Başkanlığı yapan Adan, sözü CHP'ye ve Özgür Özel'e getirdi. Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu.
5: Takdir kendilerinin ama önemli olan ciddi, Türkiye'nin problemlerine odaklanmış bir muhalefet partisi olmalarıdır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi birliğini oluştursun. Türk demokrasisine, Türkiye'nin problemlerine çare arayan bir siyasi mücadele öneriyoruz biz. Kendi işlerindeki konularda taraf değiliz.
1: Adana'nın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz. Milletimiz bunun arkasındadır. Burada da büyük liderlik yapan ve bu meseleyi devlet politikasına dönüştüren hem liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e hem de Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
3: Efendim, bu binayı hatırlarsınız, bu fotoğrafı. Kocaeli'nin Dilova ilçesindeki bu binada 7 kişi çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Ve bu yangın faciasıyla ilgili belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu da tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda belediye görevlilerinin ihmali ortaya konuldu.

0: Ruhsatsız binaya yıkım kararı verildi. Ancak o yıkım kararı uygulanamadığı gibi faaliyete de izin verildi. 7 işçiyi hayattan koparan yangın faciasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu belediye görevlilerinin ihmalini ortaya koydu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3 çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aralarında iş yeri sahiplerinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yargılama sürerken belediye hizmetlerinin incelendiği İTÜ'nün hazırladığı bilirkişi raporu da savcılığa sunuldu. Rapora göre binanın yapı ruhsatı yoktu. 2021 yılında belediye yapı durdurma raporu düzenledi ve yıkım kararı verildi. Ama pandeminin etkisi ve bütçe eksikliği gibi nedenlerle yıkım yapılamadı. Raporda yıkımın yapılamamasından öte faaliyete de izin verildiği ya da göz yumulduğu kaydedildi. Bu konuda ihmali olanların yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi. Rapora göre firmanın 2024 yılında belediyeye yaptığı ruhsat başvurusunda zorunlu olan itfaiye raporu kısmı var ya da yok diye işaretlenmemişti. Buna rağmen dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve başkan yardımcısı Necati Temiz imzasıyla ruhsat düzenlenmişti. Bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 belediye personeli tutuklandı.
1: Efendim, Gülistan doku soruşturmasının kilit isimlerinden biriydi Umut Altaş. Hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde de tutuklandı ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıktı. Umut Altaş Türkiye'de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Amerikan göçmenlik hukukunda Master Hearing olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra yeniden açılan dosyası cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında eski Tunceli valisi ve oğlunun da bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında kararını verdi. Detaylar haberimizde.
2: Yolcu da gel, geçmeyem oy.
0: Kaza sonrası kavga çıktı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücüye 11 yıl hapis cezası verildi.
3: Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef kamuoyunun vicdanını rahatlamadığını düşünüyoruz.
0: Olay geçen yıl 16 Kasım'da Giresun'un Keşhap ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki otomobille İlhan İhtiyaroğlu'nun aracı çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O kavga Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandı.
4: Çocuğa bak, arabaya, telefonda.
0: Olayın ardından tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre trafik kazası, tartışma ve darp olayıyla Abdullah Coşkun'un ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu belirtildi. Davanın karar duruşması görüldü. Sanık son savunmasında kendimi koruma refleksiyle hareket ettim. Çok üzgünüm dedi. Mahkeme heyeti sana 11 yıl hapis cezası verdi.
3: Sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın neticesiz sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi.
5: Bilinçli, devam eden, sonucu öngörülebilir bir öldürme eylemiydi. Verilen karar kesinlikle hakkaniyete uygun değildir. Üst mahkemelerde hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz.
0: Aile karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Sürücü de yol kenarına çekti aracı. Fakat o yangın tarlaya sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

0: Kahramanmaraş, Narlıhu tabanında seyir halinde bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip itfaiye ve polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otobanı trafiğe kapatıp önlem aldı. İtfaiye ekipleri buğday tarlasına da sıçrayan yangını söndürdü. Görüntülerde efendim işte o tarladan geliyor. Efendim Harvard'da kulaç atan bir gençten bahsedeceğiz. Üniversiteler malum artık transfer yarışına girdi. Milliyet gazetesinden geliyor haber. Yüzmede Türkiye rekorları kıran milli sporcu Arda Akkoyun'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nın ardından dünyanın en iyi üniversitelerinin radarına girdi ve 100 bin dolarlık bursla Harvard'ı seçen Arda'nın hedefi ise 2028 olimpiyatları. Bravo Arda diyelim, başarılarının devamını dileyelim. Umarız hep böyle göğsümüzü kabartacak başarılarından bahsederiz. Şimdi efendim devam edelim, Lübnan meselesine bir bakalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak tanımladı.
1: Taraflar Washington'da uzlaştı. Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi ve İsrail mevkidaşı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle üçlü belgeye imza attı. İmza törenine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da katıldı. Thank you. Today
2: is a... Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Ayrıca İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak doğrulanabilir bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda kurulan Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacak. İsrail Başbakanı Netanyahu da törenin ardından açıklama yaptı.
3: İki pilot bölge oluşturuyoruz. Bunlardan biri güvenlik bölgesinin tamamen dışında, Litani'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, küçük bir kısmı son iki haftada oluşturduğumuz genişletilmiş güvenlik bölgesinde yer alıyor.
1: Netanyahu, pilot bölgelerin Lübnan ordusuna devredileceğini söyledi. Ancak Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri ve güvenlik bölgesi olarak isimlendirdikleri alanlardan çıkmayacaklarını söyledi. Hizbullah lideri Kasım ise çerçeve anlaşmasının hükümsüz olduğunu söyledi. Anlaşmayı aşağılayıcı ve egemenliğin teslimi olarak değerlendiren Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlanmasının kırmızı çizgilerini aştığını ifade etti. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
0: Ve görüntü Gürcistan parlamentosundan efendim. Gördüğünüz gibi milletvekilleri birbirine girdi sözlü tartışmaların ardından. Böyle görüntüler kaydedildi. Arbede yaşandı. Bir izleyelim.
1: Gürcistan parlamentosu kapanış oturumu için toplandı. Bahar dönemi oturumları yumruklu kavgayla son buldu. Parlamentonun kapanış oturumu hükümetin yıllık raporuna ayrıldı. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze hükümetin yıllık raporunu sundu. Soru cevap bölümüne geçildiğinde ise ortalık karıştı. Milletvekilleri arasında sert tartışmalar başladı. İktidardaki Gürcü hayaliyle muhalefetteki Gakarya Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra kontrolden çıktı. Yumruklar havada uçuştu.

0: birkaç dakikalığına ara verilen oturum daha sonra devam etti. Parlamentonun güz dönemi oturumları 1 Eylül'de başlayacak.
1: Efendim şimdi birazdan Orayin bizi Fransa'da bekliyor. Ona bağlanacağız. Bu Avrupa genelindeki o rekor kıran sıcaklardan bahsedeceğiz. Elbette pek çok başka konuyu da konuşacağız ama malum artık can kayıpları da giderek artıyor. 300'den fazla kişi hayatını kaybetti bu sıcaklarda. Bir yandan da klimaya yönelik de talep artıyor. Açık havada yapılacak etkinlikler de bir bir iptal ediliyor.

0: Kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da ulusal mecliste üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
1: Efendim her pazar olduğu gibi saatler 8.30'u gösterdiğinde Habertürk yazarı Oray Eğin'le dünyada yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. Yine öyle yapacağız. Merhaba Oray.
2: Günaydın Kübra Nur.
1: Günaydın. Şimdi biraz önce gösterdik. Avrupa hakikaten çok sıcak malum. Peş peşe de haberler geliyor. Sen de şimdi Fransa'dasın öyle değil mi? Şimdi aşırı sıcaklar orada hakikaten söylendiği gibi mi? Senden de dinlemek isteriz ama şunu da anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Malum şu klima meselesi. Şimdi eski binalarda klima olmaması oldukça makul ama yeni binalarda hadi diyelim konutları da geçtik. Doğal havalandırma olsun oralarda ama mesela yeni yapılan hastanelere klima koymamayı ben pek anlayamıyorum. Sen anlayabiliyor musun?
2: Hiç kimse anlayamıyor Kübra Hanım ve hakikaten şimdi bir ısı kubbesinden bahsediyorlar. Bütün hafta Avrupa'da Avrupa'yı kasıp kavuran sıcakların nedeni olarak bu ısı kubbesi, yani dünyanın üzerinde bir tencere kapağı konduğunu düşün ve hiçbir şekilde ısı dışarıya çıkmıyor. Bu yüzden de gerçekten tarif edilemez bir sıcaklık var. Şu Amerika'nın çöllerinde, işte Amerika'nın başka şehirlerinde de sıcak hava var ki hakikaten insan arabadan indiği zaman böyle üzerine saç kurutma makinesi tutulmuş gibi bir sıcak hissediyor. Fakat Avrupa'nın trajedisi hiç buna hazırlıklı olmaması. Şimdi Amerika yıllardır işte hep klimalarla mekanları, kamusal alanları serinletmeyi öğrendi. Okullar, hastaneler, alışveriş merkezi, uçaklar, hatta insanlar üşütecek kadar soğuk. Avrupa'da ise klimaya bir kültürel karşıtlık var. Bunun çok Amerikan adeti olduğundan dolayı bir burun kıvırıyorlar. Bir diğer nedeni yeşil sol politikalar pek bir şey başaramıyor. Yani kendi kulvarlarında çok bir şey yapamadıkları için bu gibi tali konularla uğraşıyorlar. İşte klima karşıtlığı en büyük davalarından biri olmuş durumda. Az önce gördüm Fransa meclisinde de mesela yelpaze öneriyorlar. Yani yelpaze ya da işte ventilatör mevcut sıcak havayı zaten dolaştırıyor. Bir parça rahatlama yaratıyor ama bir serinletmeye neden olmuyor. Tek düşündükleri şey burada karbon ayak izi, yani elektrik faturası artmasın ve çevreye zarar olmasın diye. Dolayısıyla bu yüzden de hastanelerde zaten bizim de ihtiyacımız yoktur. Hava çok fazla burada ısınmıyor diyorlar. Fakat şimdi her sene Avrupa bir derece santigrat ısınmaya başlıyor. Evet. Yeryüzünün en fazla ısınan kıtası. Buna hiçbir hazırlık yok. İşte hastanelerde gördük. Dün Charles de Gaulle Havalimanı'ndan şehre gelmeye çalışırken trenler çalışmıyordu. Çünkü raylar genişliyor sıcaktan. Öyle bir problem var. Yani bütün hayatı etkileyecek bir hazırlıksızlık var burada. Ve politik bir davaya dönüştüğü için, yani neredeyse burada aşırı sağ klima destekçisi, aşırı sol klima karşıtı ve çevreci olduğu için bir kültür savaşlarında ürünü olmuşa benziyor. Fakat çevreyle ilgili iddiaları da doğru değil. Yani Amerika'nın serinletme politikası doğru. Çünkü bütün dünyayı bile klimalarla soğutsak burada çevreye zarar veren işte başka meseleler, mesela işte fosil yakıtların kullanılması, binaların ısıtılması, ne bileyim uçaklar, savaşlar, füzeler, onlardan çok daha az etkisi olacak gezegene. Yani klimanın işte 0.09 santigrat gibi bir katkısı varmış 2050 yılında gezegeni artırmaya. Dolayısıyla burada bir nasıl diyeyim, fazla duyarlılıktan doğan bir cehalet Avrupa'yı yakıyor biraz da Kübra Nur.

0: Gerçekten öyle. Çünkü tamam, mesela elektrik faturasından bile biraz önce sen bahsettin ama buradaki ekonomik kayıp daha fazla. Çünkü okullar mesela tatil ediliyor, oradan bir kayıp. İşte çeşitli iş yerleri kapatılmak zorunda kalınıyor, oradan bir kayıp. İnsanlar hayatını kaybediyor. Hastanelerde bile perişan. Yani doktorlar isyan ediyor. Bir Fransız doktora rastladım mesela. Yeni yapılıyor bu hastane ve hala klima koymuyorlar diye isyan ediyordu. Hani çok fazla, yani çok ilginç, çok şaşırtıcı. Biraz önce senin de vurguladığın gibi trenlerde insanlar perişan olmuş. Saatler süren yolculuklar, klima yok. İnip mesela yürümek zorunda kalan insanlar var. Dolayısıyla her şeye zarar aslında. Onu da pek düşünmüyorlar.
1: Gerçekten öyle. Elektrik konusunda da mesela Fransa bir de yani nükleerle zaten elektrik kullandığı için karbon emisyonu neredeyse negatif olan ülkelerden bir tanesi. Elektrik fazlası var, dahası başka ülkelere satıyor. Yani İngiltere'de belki elektrik maliyetleri bir faktör olabilir burada. Ama mesela Fransa için böyle bir şey de söz konusu değil hakikaten.
0: Ve hatta şunu söyleyeyim, mesela nükleer tesisler bile birkaç günlüğüne kapatılmış bu aşırı sıcaklardan dolayı. Yani oraya kadar aslında mesele etkiliyor. Senin de vurguladığın gibi mesele çok da politikleşti. İşte Le Pen tarafı başka bir şey söylerken aşırı sağcılar, solcular başka bir şey söylüyor. Yani enteresan, siyaseti belirliyor şu an klima meselesi ya. Bu arada biraz önce bir haber paylaştık Oray. O da benim çok dikkatimi çekti. Şöyle bir iddia var. Avrupa Birliği'nin binasında üst katlara, yani von der Leyen'in ofisinin olduğu yerlerde klima çalışıyormuş. Alt katlarda da çalışmıyormuş. Hatta şöyle paylaşıyorlar. Yani kas sistemi mi bu, Titanic mi? Alttakilerin suçu günahı ne de üsttekiler için klima verilip alttakilere verilmiyor diye.
1: Burada Ümanite dergisi var, sosyalist dergi. Klimanın hiçbir şartta kullanılmaması gerektiğine dair başyazılar yayınlayıp duruyor dergi. Ve Google'ın uydu çekilen fotoğraflarında derginin ofisinde 3 tane koca klima motoru gözüküyor çatısında. Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülük de var hakikaten Avrupa'da. Hiç şaşırtıcı değildir eminim Avrupa Birliği'nde de üst katların soğutulması ve alt katların böyle bir... Buna ben performatif diyorum. Hakikaten o kadar performatif ki yani neredeyse işte çevreyi koruyoruz diyerek tek duyarlılıkları burada çevreyi korumak. Senin de dediğin gibi başka maliyetleri göz ardı ediyorlar. Yani sadece iş elektrik faturası değil. Elektrik faturası söz konusu olduğunda da Fransa'nın böyle bir derdi yok zaten. Yani elektrik maliyetleri çok düşük. Dolayısıyla burada bir... Daha temel mesele nedir? Solun ilgilenmesi gereken mesele gelir adaletsizliği, değil mi? Evet. Bu konularda hiçbir şey yapmıyor. Zenginler daha da zenginleşiyor. İşte teknoloji şirketleri devletlerden çok daha fazla büyüdü. Bu konularda hiçbir şey yapamadığı ve çözüm üretemediği için, insanların refahını iyileştiremediği için bu gibi konularla uğraşıp buralardan gürültü kopartarak kendisi alan açmaya çalışıyor. Aslında bu da çok trajik bir şey. Sonra da İnsanlar niye solculara oy vermiyor diye kızıyorlar. İşte bu yüzden oy vermiyorlar. Bu beceriksizlik yüzünden.
0: Doğru. Oraya istersen şöyle hızlıca bir savaş gündemine de geçelim seninle birlikte. Malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında evet bir mutabakat zaptı görüşmeleri var. İsviçre'de aslında başladı. 60 gün sürecek dedik. Bir ateşkesten bahsediyoruz ama dün gece yine hareketlendi. Hatta Trump'tan epey ağır sözler de var. Yani bu kez saldırırsak, bu arada yine demişti İran'ı yok ederiz diye ama yine aynı ifadeyi kullandı. Yani İran yok olur bu kez diye. Ne dersin, ateşkes bitti mi, devam mı ediyor? Trump'ın kafasında sence ne var?
1: Ortada bir ateşkes olmadığı net artık, çünkü gerçekten tehditler savuruyorlar ve her iki tarafta aslında kendi iktidarını ne kadar genişletebileceğini burada göstermeye çalışıyor. Anlaşma mutabakat metnindeki son derece muğlak bir ifadeler vardı. Ama o muğlak ifadeler olmasaydı zaten bir anlaşma metninde bile varılamayacaktı. Şimdi her iki tarafta bu muğlak ifadeleri test etmeye çalışıyor. Mesela İran... bu metinden yola çıkarak Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sadece kendi kontrolü altında olabileceğini iddia ediyordu. Ve bu yüzden de Umman kıyısına yakın gemilerin geçmesine müdahale etmeye başladı. Bu tabii bir tansiyonu ister istemez gerdi bölgede. Zaten malum son derece hassas bir terazi üzerinde ilerliyordu bu barış görüşmeleri. Bu gibi tehditlerle devam edecek. Çünkü İran özellikle... Savaş öncesinde İran teokratik bir rejimdi ve tam olarak da ne olduğunu bilmiyorduk. Fakat savaş sonrasında militer bir neredeyse bir juntaya dönüştü. Yani devrim muhafızlarının kontrolü altında son derece orada daha kapalı değil, bölgeye de tehdit oluşturabilecek bir noktaya geldi. Şu anlamda tehdit oluşturabilecek bir noktaya geldi. Elindeki güçlü kartları park etti İran ve bunları da kullanmak istiyor. Hürmüz diye bir kartı yoktu bugüne kadar İran'ın elinde. Bunu Trump ona neredeyse bu savaşta armağan etti. Şimdi onlar da bu tabii ki yeni buldukları bu iktidar alanından vazgeçmek istemiyorlar. Şimdiden gemiler zaten tereddüt ediyor orada. Amerika çekilmezse orada İran bu sefer o boğazın tamamen kontrolünü eline alırsa oradan gemiler geçmemeye başlayacak, tercih etmemeye başlayacak. Bu zaten tedarik zincirine işte en başta mesela gübre ve petrol fiyatları zaten sarsmıştı ve daha uzun vadeli bir noktaya varacak. Şimdi ne kadar bu sürecek hakikaten bu belli değil ve biraz daha bu tansiyon devam edeceğe benziyor.
0: Yani aslında kritik nokta Hürmüz'ün hakimiyeti, senin de vurguladığın gibi. İran ne kadar geri adım atar bu durumdan, Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir taviz verir mi bu konuda, en kritik başlıklardan biri hakikaten bu. Ama bir barış umudu da bir yandan devam ederken gündemde elbette İsrail'de oluyor. Çünkü en başından beri şunu biliyoruz ki İsrail bölgede barış istemiyor, müzakere sürecini baltalamıyor aladığına dair haberleri artık Amerikan basında yapıyor. Hatta istihbaratında bu yönde bildirimlerde bulunduğunu da daha önce paylaşmıştık. Ne dersin, İsrail bu süreçte nasıl duruyor? En son Trump'la Netanyahu'nun da arasının biraz daha açıldığını paylaşmıştık. J.D. Vance'in malum sözleri vardı. Son durum nedir sence Netanyahu-Trump hattında?
1: Bu İsrail ile Amerika'nın koşulsuz şartsız dostluğunun biteceğine dair en önemli kaygı aslında şu anda İsrail'de. Çünkü İsrail'de acaba Amerika bundan sonra bize destek vermeyecek mi kaygısı taşıyor. Bunun bazı göstergeleri var. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz aylarda ilk defa Amerikan kamuoyunda İsrail'e yönelik destek, Filistin'e yönelik desteğin altına düşmüştü. %60'lara vardı Filistin'e yönelik destek. Bu gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir kamuoyunda görüş değişikliğinin kanıtı aslında bu araştırmalar. Geçtiğimiz günlerde New York'ta Zohran Mamdani'nin ilk Müslüman Sosyalist Belediye Başkanı desteklediği bazı adaylar ön seçimlerde ön seçimleri kazandılar. Kasım ayında yapılacak Temsilciler Meclisi seçimleri açısından. Bu adayların ortak özelliği, üç adayın ortak özelliği, bir tanesi Yahudi olmasına rağmen çok sert İsrail karşıtı olmaları, İsrail'i soykırımla, apartheid'de suçluyor olmaları. Bir başkası, bu adaylardan bir tanesi İsrail'in varlığını dahi sorguluyor. Bu sadece işte New York'a bakarak, burası küçük işte zaten sosyalist liberal bir yer denemez. Başka yerde de bunun etkilerini görmeye başladık. En önemli etkisi, Amerikalı son derece pragmatiktir. Benim benzin fiyatlarım niye İsrail'e biz destek verdiğimiz için yükseliyor noktasında. Trump da İsrail'in kendisine zarar vermeye başladığını görürse başka tehditler savurabilir. Özellikle Kasım ayında bir seçim yenilgisi ile karşılaşırsa Trump, bunun faturasını birine çıkaracaktır. Ve bu faturanın arkasındaki neden İsrail olursa, İsrail'e silah satışlarında bir engelleme olabilir. Burada İsrail yanlısı, Amerika'daki İsrail yanlısı sivil toplum kuruluşlarının vergi muafiyeti tartışmaya açılabilir. Çünkü Trump bu gibi silahları kullanmak istiyor. Şimdi burada bu savaşı, eğer bu barışı daha doğrusu İsrail baltalamaya neden olursa, sadece Trump bedel ödemeyecek, aynı zamanda Netanyahu da bedel ödeyecek gibi gözüküyor. Naftali Bennett daha evvel Netanyahu'yu delirmişti, eski başbakan. Şimdi bir kez daha İsrail'deki seçimlerde Amerika kartını, Trump kartını kullanarak, bakın işte biz Amerika'yı bile kaybetmeye başladık. Bu Netanyahu yüzünden Amerikan desteğini kaybetmeye başladık. Bu İsrail'in geleceği için çok tehlikeli gibi bir propagandayla tekrar Netanyahu'yu devirmenin planlarını yapıyor. Yani bir savaş pek çok ülkedeki ezberleri aslında yerle bir ediyor şu anda Kübra Nur.
0: Evet, sen biraz önce silah satışından bahsederken aklıma J.D. Vance'in sözleri geldi. Belki de tehdit olarak okumak gerekir o sözleri. Çünkü şöyle demişti, bu savaşta kullandığınız silahların 2/3'ünü Amerika Birleşik Devletleri gönderiyor, Amerikalıların vergileriyle geliyor size bu silahlar yönünde bir açıklaması olmuştu İsrail'e yönelik. İşte belki de bir tehditti bu. Yani haberiniz olsun, yeri gelirse bu silahları çekeriz.
1: Hem tehdit... Evet. Hem tehdit hem de 2028'de bu İsrail meselesi gelecek ve J.D. Vance'in önüne konulacak tabii ki. Başkanlık seçimleri var ve belki de önümüzdeki başkanlık seçimlerinin en önemli gündem maddesi Amerika'nın bu İsrail'i abartılı ve koşulsuz desteği olacaktır. Ve J.D. Vance de şimdiden kendi siyasal kariyer için, çünkü Trump'ın tan sonra gelecek doğal lider adayı gibi gözüküyor Marco Rubio ile birlikte, bu konunun kendisine bir yük olacağını biliyor ve şimdiden tam da Trump'ı da ürkütmeden bir pozisyon almak istiyor. Çünkü bu belki de Amerikan siyasetini en fazla bölen konu.
0: Evet, gerçekten öyle. Şimdi istersen gelelim şu havuz problemine. Malum Lincoln Yanıtı önündeki yansıtma havuzu. Şimdi kısa süre önce aslında onarıldı ama şimdi de vandalizm iddialarıyla tekrar gündemde. Hatta Trump bizzat şöyle dedi, zarar verenlerin yargılanacağını söyledi. Şimdi bazı görüntüler var, Oray sen de görmüşsündür. Etrafında askerler bekliyor havuzun. Havuza dokunanlara da müdahale ediyorlar. Mesela bir çocuk şöyle yanında havuzun işte dokunmaya çalışırken hemen askerler gelip onu kenara çekti izlediğim bir görüntüde. Şimdi bu havuz Trump için neden bu kadar önemli hale geldi?
1: Bu havuzun bir kere...

0: Trump yönetiminin aslında nasıl seyrettiğine dair, nasıl seyrine dair bir metafor olarak çok ilginç bence. Çünkü Washington'ın bu tarihi havuzunu durup dururken Trump müdahale etmeye çalıştı ve şimdi Trump Washington'a kendi damgasını vurmak istiyor. Bir müteahhit olduğu için, inşaatçı, emlakçı olduğu için de bütün her yere parsel parsel işte inşaat yapılacak yer gibi bakıyor. İşte oralara anıtlar dikmek istiyor. Bu havuza da kendi kafasını, kafayı taktı. Ve havuzun bir yosun problemi var uzun zamandır. Obama da 30 küsur milyon dolar harcamıştı Obama döneminde bu havuzun yenilenmesine. Nitekim yenilendi. Fakat statik duran su, yani sabit duran su ister istemez yosun kaplıyor. Ve bir altyapı ihtiyacı olduğu kesin. Ve Trump da işte 15 milyon dolar yaklaşık. Bunu kendisinin aslında bağışçılarından birine hiçbir ihale olmadan bunlara verdi bunu. Ve hiç kimse de bunu sorgulamadı. Ne yaptı? Amerikan bayrağının mavi renginde bu havuzu boyamak istedi ve ardından da buranın çok daha güzel olacağını iddia etti. Fakat şimdi o boya tam tutmuyormuş belli ki en azından onu gördük. Belli ki tutmadığı için de soyulmaya başladı burada. Daha da önemlisi burada bu havuzun boyası tutmadığı gibi orada o yosunu engelleyecek bir takım filtreler, nanokatalizör denilen o küçük makineler estetiği bozduğu gerekçesiyle o UFC kavgası vardı ya 250. yılı dolayısıyla. Onlar oradan kaldırılmış. Dolayısıyla 3. gününde havuz tekrar yosun kaplamaya başladı. Şimdi havai fişek gösterisi olacağı için etraf çitle kapatıldı. 4 Temmuz kutlamaları dolayısıyla. Ve o zaman şimdi hiç kimse yaklaşamıyor. Yani orada turist elini soktu. Ya da jiletle işte boyaları kaldırdı gibi. Ve bir iddia söz konusu değil. Bu hakikaten bir altyapısızlık, bir öngörüsüzlük denebilir. Ve bence bu Trump'ın işte projelerinin nasıl ilerlediğine dair de bir metafor.
1: Gerçekten öyle. Böyle işler yürüyor Trump'ın kafasında. Her şeyi yenileyelim, her şeyi baştan yapalım. Bir de malum şöyle nedense bir Obama nefreti de çok yüksek Trump'ta. Ben bu havuzla ilgili de Obama'yı referans veren paylaşımlar yaptığını hatırlıyorum. Hani onlar hiçbir şeyi beceremediler, başaramadılar ve ben geldim her şeyi düzenliyorum gibi bir hali tavrı var sürekli Trump'ın. Havuz hakikaten o örneklerden biri.
0: Havuz da İran'da Obama döneminde şu ankinden çok daha iyiydi. Trump'ın bozduğu o iki tane konu.
1: Gerçekten öyle, haklısın Oray. Oray, istersen bir de şu Dünya Kupası meselesine tekrar bir bakalım. Nasıl ilgi sence? Organizasyon nasıl ilerliyor?
0: Şimdi Amerika'da hakikaten bir futbol dirilişi gözüküyor. Yani burada Amerikan futbol takımının çok iyi futbol oynaması bence etkili oldu burada. İnsanlar izliyorlar ve kupada. Şimdi Amerikan milli futbol takımının formaları bir kere tamamen satıldı, bulunamıyor. Yani yok, satıyor şu anda. Ve acayip de bir talep var buna. Zaten televizyon izlenme oranlarında da bunu görüyoruz. Bugün New York Times'da bir haber okudum. Amerikan takımı yıllarca işte böyle hep sınıfın ürkek çocuğuydu, hiç başını kaldırmazdı ama özellikle Türkiye maçında da rakiplerini biraz rahatsız etmeye başladı. Bu rage baiting deniyor internette. Yani tepki çekecek paylaşımlarda özellikle insanlar bulunurlar ya sosyal medyada. Biraz Amerikan takımı da yeşil sahada böyle davranmayı aslında öğrendiği gibi gözüküyor. İşte rakibine küçük laflar atıyor. Onları biraz rahatsız ediyor. Böyle futbolun kendi sınırlar içindeki tacize varabileceğimiz durumlarda. Bu biraz Amerikan takımını da daha agresif bir takım hale getirdi. Tabii izlemesini de daha keyifli hale getirdi. Anormal bir ilgi var işte bu hayran bölümlerinde insanlar kuyruk bekliyor. Fakat mesele şu. Otopark 250 dolara otopark, 100 dolar trenle gitmek, on binlerce dolar maç fiyatları. Yani inanılmaz bir maliyet var. Bu tamamen elitlere hitap eden, işte sponsorlar da insanlar ancak gidiyor localarda falan maç izliyorlar ya da işte orada o biletlerini kimler paylaşıyorsa. İnsanlarda bir tek bir Bank of America'nın bir bedava dağıttığı bir bilezik var. Burada çok güzel bir bilezik bu ve saatlerce kuyruk bekleyerek bu bileziğe sahip olmak istiyor. Yaklaşık 2 milyon tane bilezik dağıtacakmış bu banka. Fakat şimdiden internette işte sıra satanlar, bu bileziği ikinci elde satanlar var. Çok ilginç bir bilezik aslında. Ben de sahip olmak isterim. Yani normal bildiğimiz bir ip fakat her şehirde o şehirle ilgili bir simge yer alıyor. İşte mesela Florida'daysa mesela bir portakal diyelim. Florida'da da yok da aklıma diğer örnekler gelmedi. Buna dair yani şehirlere dair küçük simgeler var. İşte Atlanta'daki mesela kendine dair bir bileziğe sahip olmak istiyor. Böyle yani tek aslında simgesi de bu bilezik oldu. Bunun bedava bilezik çünkü insanların tek ulaşabilecekleri simge de bu şu anda.
1: Biraz Dünya Kupası hatırası olarak mesela insanlar herhalde almaya çalışıyor. O bilezik de şu an ekranlarda efendim. Oray'ın bahsettiği. Oray, bu arada biraz önce sen konuşurken Brad Pitt'i de gördük.

0: Paris Hilton'u da gördük. Yani ünlülerin de bir ilgisi var futbola karşı herhalde, öyle değil mi?
1: Tabii kuşkusuz, şimdi bu olimpiyatlarda da hatırlarsın, Paris'ten Los Angeles'a devir teslim töreninde Tom Cruise teslim almıştı olimpiyatları. Ve o işte bütün şöhretlerle, Amerika şöhret kültür demek, işte Hollywood demek. Dolayısıyla burada bu gibi bir toplumsal olayda şöhretten yer alması hiç şaşırtıcı değil. Bundan sonra bakalım, Bosna Hersek maçından da sonra dediğimiz, Bosna Hersek'le yanılmıyorsam,
0: Evet,
1: karşılaşacaklar.
0: Bosna.
1: Ardından sonraki turlara ilerledikçe, bu şunun için önemli, yani bu tamam şöhretlerin ilgisi falan, tamam bunlar alışılabilir, ama Amerikan milli takımı bir yandan ülkede futbolun geleceğini şimdi temsil ediyor. Pek çok kişi biz niye bu takım, biz niye bu spor dalında hakim değiliz demeye başladı Amerika'da. Yani bu takım eğer bu kupada başarılı olmazsa bir 4 sene daha geriye düşecek Amerika'da futbol ya da Avrupa futbolu. Dolayısıyla onun mücadelesi veriyor. Biraz kelle koltukta oynuyor aslında. Bu ünlülerle de birlikte bir kültürü aslında oluşturmak istiyorlar Amerika'da.
0: Ve epitopu 20 yıldır oynuyorlar futbol, belki de hakikaten iyi de bir seviyeye ulaştılar bu arada. Şimdi futbol konuşmuşken elbette Messi ve Ronaldo'yu da almamak olmaz. Çünkü ya yıl olmuş 2026, hala biz Messi Ronaldo konuşuyoruz. Hakikaten adamların performansları müthiş yani. Ne dersin Messi ve Ronaldo çekişmesine, artık bu son turnuvaları mı olur?
1: Bir de Modric var değil mi, 40'a yaklaşan. Ronaldo 41, Messi ile Modric 40'a yaklaşıyorlar, hemen sınırdalar sanırım. Şimdi Ronaldo'da biraz insanlar Ronaldo'yu hafife almaya başladılar. Hatta teknik direktör, işte takımın oyuncularından bir tanesi, takım için mücadele ediyor deyince sosyal medyada ya sıradan bir oyuncu diyormuş gibi kesip biçtiler sözünü. Halbuki öyle bir şey demiyordu. Yani Ronaldo'nun takımımızın oyuncularından bir tanesi diyordu Portekiz teknik direktörü. Şimdi yaş itibarıyla bu isimlerin son dünya kupası gibi gözüküyor. Ronaldo'da biraz yaşının etkilerini de görmeye başladık hakikaten, performansta eskisi kadar atak değil. Fakat Messi gerçekten inanılmaz. Gene bir 6. golünü attı şimdi. Ve burada acaba bir 4 sene sonra da oynayacak mı soruları şimdiden sormaya başladı. Ronaldo büyük ihtimalle zaten bırakacağını ima ediyor. Yani bundan sonra bir 4 sene sonra, işte 45 yaşında oynarsa şaşırtıcı olur, ama bu kaptanın belki kalecisi gibi en yaşlı oyuncu olarak yer alabilir. Burada şunu görmeye başladık. İnsanlar nasıl daha artık daha fazla yaşıyorlar, insan ömrü uzamaya başladıysa, futbolcular da daha fazla, daha uzun yıllar yaşayıp daha iyi performanslarda oynayabiliyorlarmış. Bunu görmeye başladık. Eskiden 27-28 yaşında futbolcular artık jübile yap baskısı olurdu. Şimdi burada bu iki aslında efsane ezberi bozuyor. Şaşırtıcı çekişmelerden bir tanesi tabii bu Dünya Kupası'nda. Bir de Messi mi Mbappe mi olacak, rekoru evet. Kıranlar. O açıdan da bence tartışma... heyecanlı bir kapışma olabilir. Tabii Messi oldukça da Arjantin'in kupa iddiası devam ediyor Kübra Nur.
0: Yani Mbappe, Messi, Harry Kane mesela, o da çok konuşuluyor bu aralar. Haaland. Hakikaten birkaç yıldız isim var ama biz hala böyle Messi, Ronaldo üzerinde konuştuğumuz için ilgi de çekiyor. Yani hani bu yaşta hala konuşuluyor olmaları hakikaten ilgi çekiyor. Oraya artık süremizin sonuna yaklaştık. Sen de şimdi Paris'tesin. Az önce böyle yanından geçenler de sanki bir kadraja mı girmeye çalıştı? Oranın havasını bize biraz anlatır mısın?
1: Çok ilgi çeken bir yayınımız olduğu için herkes bir parçası olmak istiyor bu yayını. Buranın havasını şöyle anlatayım Kübra Nur'da. Bugün hala gece yarısına kadar kırmızı alarm var. 30 küsür dereceye çıkacak bugün hava sıcaklığı. Fakat yarından itibaren artık ferahlaması bekleniyor. Ama önümüzdeki haftalarda Temmuz başında bir ikinci ısı kubbesinin tekrar gelmesi tahmin ediliyor. Ne kadar uzun sürecek ve gidecek mi bu ısı kubbesi, kırılacak mı, o konuda bir uzlaşma yok. Ama Paris'i dün gece hiç görmediğim kadar boş gördüm. Ve hiç görmediğim kadar da pis gördüm. İşte hakikaten yani insanlar herhalde evde kalmak istiyorlar. Burada neredeyse böyle çöken bir Avrupa'nın en güzel şehri gibi gözüküyordu. Biraz acıklı bir hali vardı Paris'in açıkçası. Turist sezonunda çok da kalabalık ama herhalde hiç kimse Paris'i böyle yaşamak istemez diye tahmin ediyorum.
0: Gerçekten öyle, bir de şey görmüşsündür, kanalları atlayan insanları. Benzetmeler şöyle, ya
1: artık bu polis Adana... engelleyemiyor, evet.
0: Evet evet, Adana daha güzel. Adana'da kanalları atlayınca laf ediyorsunuz, Paris olunca bir şey demiyorsunuz. İşte Ganj Nehri'nden farksız artık Hindistan'a dönmüş Paris gibi yorumlar da gördüm bu arada Oray.
1: Yani o kanallara bir de içinde neler yüzdüğünü bir bilsek kim bilir. Evet. Sevinleme yani, sıcaktan ölmek mi, kanalda ölmek mi gibi böyle hani bir ikilemin içinde insan kalabilir.
0: Evet. Oray, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkıların için. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: İyi pazarlar, görüşmek
0: çok
1: üzere.
0: Çok sağ ol, hoşça kal. Efendim saat başında devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 28 Haziran Pazar, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Muruslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim hızlıca şöyle devam edelim. Gazetelerden sizin için seçtiğimiz haberler var. İşte onlardan biri de Akşam Gazetesi'nden geliyor. Milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'dan 86 milyona birlik çağrısı ifadeleriyle duyuruyor Akşam Gazetesi de. Erdoğan, Türkiye'deki 86 milyonun başka bir vatanı yok dedi dün Sapanca'da yaptığı konuşmada. Detaylarını birazdan paylaşacağız yine bu konuşmanın da. Ve dönelim CHP'ye. Malum CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'e gitti. Esnaf ve halkla bir araya geldi. Mutlak mutlan kararı için hukuksuz işgal diyen Özel, biz bu oyunu bozacağız dedi.
1: Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa, aha da söylüyorum, biz bu oyunu bozacağız.
2: Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Butlan kararı için hukuksuz işgal sözlerini kullandı.

0: Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal var. Partimize butlar atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. Esnafı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları toplantısına katıldı. Öncesinde de Nizip ilçesinde halkla bir araya geldi. Biz CHP'nin özüyüz dedi.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüyüz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisiyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Parti baş aşağı gitmeye başlarsa ben kimseye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini batırttırmam, düşürttürmem, bir çare buluruz hep beraber.
1: Özel CHP'yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetmeli ifadelerini kullandı.
2: Biz iktidara yürüyen CHP'yiz. Asla kaybettirecek olanlarla birlikte değil, sizlerle birlikte kazanacak olanlarla, iktidar olacak olanlarla yürüyoruz.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çıkacak düzenlemeyle birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Çelik'in gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler de vardı.
4: Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamadayız dedi. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerektiğini belirtti.
4: Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Sapanca kampında konuştu. Terörsüz Türkiye'nin bölge için önemine de dikkati çekti.
4: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi ister katkı olsun ister eleştiri olsun pozitif bir yaklaşımda bu sürece katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz.
1: Çelik'in gündeminde CHP de vardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
4: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
3: Tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemi hatırlayacaksınız. Sona erdirilmişti. Bu güvenli ödeme sistemi 1 Ekim'e ertelendi. Sistemin hayata geçmesiyle devir bitene kadar para hesapta bloke edilecek.
1: Tapudaki satışlar da güvenli ödeme sistemi ertelendi. Sistem 1 Ekim'de devreye alınacak. Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz uygulanabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşlarla teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesi amacıyla güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 3 ay ertelendi. Sistem 1 Ekim 2026 tarihinde devrede olacak. Sistemle birlikte alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek. Tapu

0: tescil işleminin tamamlanmasının ardından bloke edilen tutar otomatik olarak ve kısa süre içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.
1: Efendim, emekli maaşları ne kadar olacak? Yılın malum o dönemine girdik. Artık soru bu. Birazdan konuğumuz olacak ve bu soruyu ona soracağız. Tüm başlıkları sizinle paylaşacağız ama onun öncesinde konuyla ilgili bir haberimiz var. Bir onu izleyelim. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ve en düşük emekli maaşına zam çağrısı yaptı. 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini herkes biliyor dedi. Atalay vergi sistemi içinde adalet uyarısı yaptı.
2: Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi bunların netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ve en düşük emekli maaşının yetersiz olduğunu belirtti. Adil bir vergi sistemi vurgusu yaptı.
2: Staj mağdurunu neye anlatmayayım? Maaşların az olduğunu neye anlatmayayım? Böyle bir vergi sisteminin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını neye anlatmayayım? Benim görevim bunları anlatmak.
0: Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Coop İş Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. Genel Kurulun birinci gününde sendikanın genel başkanı Eyüp Alemdar konuşma yaptı. Alemdar, işçilerin maaşlarından kesilen verginin oranının sabitlenmesini talep etti.
3: Biz adil bir vergi düzenlemesinin mutlaka ama mutlaka yapılmasını, anayasamızda belirtildiği gibi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. İşçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında da almak istiyoruz.
1: Efendim, Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin gözü artık 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinde. Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte aslında maaş zamları da büyük ölçüde netleşecek. Öte yandan en düşük emekli aylığı için mecliste yeni bir yasal düzenleme hazırlığı da sürüyor. Ankara kulislerinde farklı zam senaryoları ve yeni rakamlar konuşuluyor. Peki soru şu, memur ve emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme olacak mı? Bir de seyyanen zam meselesi var. Bu ihtimal masada mı? Tüm bunları ekonomist Muhammed Bayram'a soracağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Yayınları yaptı sonları bile.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Tam da işte yılın o dönemindeyiz. Şimdi evet, hepimizin gözü kulağı Temmuz ayında ama biraz bir şeyler de netleşmeye başladı herhalde, öyle değil mi? Ne dersiniz, memur ve emekliler yaklaşık hangi oranlarda zam alabilir?
4: Biliyorsunuz Kübra Hanım, 5 aylık enflasyon belli oldu. %16.61'di. 1 aylık enflasyon farkımızda tahminler de ortaya çıkmaya başladı. Beklenti 1'in biraz üzerinde ama benim Haziran ayı beklentim %1'in altında bu arada. %1 civarında olması halinde zaten arkadaşlarımıza LED'de yansıtmış. Toplamda %17 ile %18 civarında bir 6 aylık enflasyon farkı olacak. Yani SSK Bağkur emekleri %18'lik bir zam farkı alacak. Yani en düşük emekli maaşımız 20 bin lira. %18'lik bir zam olursa 23.600 civarında bir en düşük emekli maaşı beklentimiz var. Tabii geçtiğimiz sene emekliler yılıydı.
1: Onu detaylandıralım ama biraz öncekine de tekrar alabilir miyiz arkadaşlar? Yani bu hesabı nereden nasıl yaptık? İsterseniz bir sizinle hatırlayalım. Ocak ayı, Ocak'tan şöyle bir aldık. Sizden dinleyelim mi? Bu sayılar bize neler gösteriyor?
4: Tabii Kübra Hanım, burada geçtiğimiz senede yani Ocak ayı başında yapılan enflasyon zammı %16.67 idi. Yani aslında emeklimiz 5 aylık enflasyonla beraber %16.61'lik bir zam farkıyla aslında bu zam farkı ortadan kalkmış oldu. Haziran'da artık emekli önden yüklenmeye başladı. Bir de biliyorsunuz enflasyon anketi var. Hane halkında enflasyon üzerindeki yükünü ölçmek için bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada konut, ulaşım ve gıdaya %65 harcıyoruz. Zaten emeklimiz, memurumuzun en çok harcadığı şey ne? Gıda. Gıdada da şu anda %17-%18'lik bir maalesef enflasyonumuz var. Bu tabii fahiş fiyatla alakalı mücadele yapılıyor ama burada daha etkin mücadele lazım diyebiliriz. Toplamda 6 aylık enflasyon farkı neyse SSK Bağkur emeklerimiz bunu alıyor. Ama bundan önce hatırlayın, pandemi zamanında enflasyon farkları yeterli olmayınca devletimiz ne yaptı her seferinde? Refah payı artışıyla beraber %18 ise %20.

0: %18 ile %25 şeklinde artışlar yaptı. Ancak ben bu dönemde bir refah payı artışı beklemiyorum. Hmm. SSK Bağkur'lara. Ama en düşük emekli maaşına ayrı parantez açmak gerekiyor.
1: Şimdi açalım o halde. Şimdi bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Haziran ayında beklenti %1, %1.4 civarındaysa demektir ki 6 aylık enflasyon beklentisi de yaklaşık sizin de vurguladığınız gibi %18 civarında evet. olacak. Buradan hesap yapabiliriz. Bir sonraki tablomuza da bakalım. Peki bu hesabın sonucunda biz neye varıyoruz? Yani maaşlarda 3 Temmuz hesabı yaptığımızda yaklaşık nereden nereye geliyoruz? İsterseniz bu tabloyu da yorumlayalım.
0: Tabii. Kübra Hanım, en düşük emekli maaş şu an 20.000 TL. 20.000 TL ayrı parantez açmak gerekiyor. Çünkü burada bir adaletsizlik varken diğer taraftan da devletimiz sosyal devlet ilkesi gereği de vatandaşını finanse ediyor. Şimdi kişi işte tarlada çalışmış, gündelik işlere çalışmış, inşaatlara çalışmış. Yani günlük sigorta primini yatıramamış ya da işverenden kaynaklı sorunlar olmuş. Yani aslında emekli maaşı alacak ama çok düşük emekli maaşı alacak. Devletimiz bunu ne yaptı? En düşük emekli maaşına dedi ki ben seyyane zam vereceğim her dönemde. Hmm. Ama enflasyona birlikte artışlarda artık bu 20 bin de yetmemeye başlıyor. Şöyle hesap edelim. 19 bin lira bir maaş alan bir kişi %18'lik bir artış olursa 23 bin lira anca denk geliyor. Devlet de onu tamamlıyor. Yani 20 bin TL'nin altında kalan kim varsa devlet ilk 6 ayda bunu 20 bin TL'ye tamamladı. Şimdi %18'lik zam farkı geldiğinde... Eğer yine en düşük emekli maaşı altında kalan zamlar varsa 20.000 TL'nin altında devlet onu tekrar artırmak için bir kanun düzenleme yapacak. Hmm. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Yılmaz'la da bir toplantıdaydık. Kendisi de ifade etti. En düşük emekli maaşına ilişkin refah payı artışının mutlaka olacağını söyledi. Bununla alakalı bir kanun düzenleme ihtiyaç olduğunu söyledi. Ama eklediği şu şey çok önemli. Vatandaş enflasyon karşısında ezilmedik, ezilmemeye devam edeceğiz diyor. Yani en az enflasyon oranı kadarlık bir artış olacak. Ancak burada 20.000 TL'den üzerindeki maaş alanlar çok önemli. Evet. Şimdi biliyorsunuz EYT geldi hayatımıza. Evet EYT bir haktı. Bir günde kaçıranlar, 5 günde kaçıranlar, 10 günde kaçıranlar. Ben şu anda o kademeli emeklilik olarak burada bir düzenleme beklemiyorum. Ama EYT'nin gelmesiyle beraber evet sosyal güvenlik reformu ihtiyaç oldu. Bu hazineye bir yük oluşturdu. Ancak devlet hala emeklisini, vatandaşını finanse etmeye devam etti. Ama... Şimdi %20 bin TL'nin altına kalıp oran neydi bizim şu an yapılacak? %18'lik bir zam. %18 yapılsa bile 20 bin TL'nin altında maaşları olanlar var.
1: Devlet bunlar az mı yani az bir sayıdan mı bahsediyoruz?
0: Tabii az bir sayıdan
1: çünkü bahsediyoruz. Dikkat çekici bir olay yani %18 yapılsa bile 20 bin liranın altında kalacaklardan bahsediyoruz. Aslında bu kanuni düzenleme de onlar için yapılacak herhalde. Kesinlikle. Öyle değil mi? Yoksa 20 bin liranın üzerindekileri kapsamıyor. O halde şöyle mi toparlayalım yani 20 bin liranın üzerinde olanlarda %18'lik zam olacak bu evet. cepte. 20 bin liranın altında olanlarda %18 olmasına rağmen hala 20 bin liranın altındaysa tamamlanacak.
0: Evet. Ama burada 20 bin liranın üzerinde maaş zammı alanlar diyor ki ya ben bunca yıl sigorta primi yatırdım. Burada kök maaşıma bir seyyane zam yapılsın bir kereliğine. En düşük emekli maaş alanlara da hani zam yapılsa bile 20 bin liranın altında kalıyor ya. Onlara da bir seyyane zam yapılsın kök maaşına bu sorun ortadan kalsın. Bunun ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Ben AK Parti yönetiminde bunlarla alakalı bir çalışmasının olduğunu da biliyorum. Bu yakın zamanda inşallah kök maaş eşitlemesi, bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması mutlaka gündeme gelecektir. O zaman ne olacak? İşte 40 bin lira, 50 bin lira. Yani biz şimdi 40 bin lira yazdık ama 80-90 bin lira emekli maaş alanlar da var. Hı hı. Onlara da bir kök maaşa seyyane zam yapılarak artık bu adaletsizlik ortadan kalkacak. Biz de her 6 aylık zamanda en düşük emekli maaşına bir kanun düzenleme olacak mı olmayacak mı tartışmayacağız.
1: Şu bahsettiğiniz adaletsizliği de bir açalım mı? Tam olarak nedir mesela şu anki mevzudaki adaletsizlik?
0: Şimdi 40 bin lira maaş zammı alan, Volvo'ya zaten arkadaşlarımız yansıtmış. 40 bin liraya %17.8'lik, tabii tahmin bu. Evet. 17.8 ila 18.2 arasında bir maaş zammı olacak. %17 olursa 47.120 lira yapıyor ya 40 bin liralık maaş. Evet. Şimdi... 20 bin TL'nin altında maaş alıp da %18'den fazla zam alanlar var. Yüksek maaş alanlar diyor ki ben zamanında yüksek prim yatırdım. Benim maaşımdan daha fazla prim kesildi. Zamanında daha fazla maaş alabilirdim ama bugün emekli olduğumda o kişiler benden daha az sigorta prim yatırmış. Benden daha fazla zam oranı aldı diyorlar. O yüzden burada adalet ilkesi gereği herkese bir seyyane zam yapılarak, kök maaşa zam yapılarak bunun eşitlenmesi gerekiyor. Tabii bu önceden sorun değildi. Bakın pandemiden sonra bu oluştu. Ve bunu getiren de AK Parti. Zaten baktığımızda en düşük emekli maaşta bir şey yoktu.
1: Evet.
0: SSK Bağkur, SSK Tarım vardı. Bağkur Tarım vardı. Bunlar zaten düşük maaş alıyordu. Devlet dedi ki ya bunlar hayat standartlarına göre...

0: geçinemezler.
1: Evet.
0: O yüzden devletimiz bunu en düşük emekli maaşına getirdi. Ama bundan sonra artık enflasyonda ciddi bir şekilde mücadele yapılıyor. %32'lere düştü. Daha iyi olmasını beklerdik bu arada.
1: Evet.
0: Ama tabii işte Hürmüz Boğazı'nda kriz, bakın anlaşma yapıldı. 60 günlük bir mutabakata varıldı. Ama dün hala bombalar yağmaya devam ediyor. Bu da enflasyon olarak bize geri dönüyor. Brent petrol 120 dolardan 72 dolara geri döndü. Bunların tamamı maliyetleri artırdı. Emeklerimiz de bunun farkında. Ama şu var. Şimdi en düşük emekli maaşı 20 bin lira. %18'lik zam olsa 23.640 lira. Şimdi eğer bir emeklimiz eşi çalışmıyorsa, evi kiraysa, çocuğu okuldaysa gerçekten 23.640 lirayla özellikle büyük şehirlerde neredeyse kira parası.
1: Evet.
0: Devletimiz de bunun farkında. Bakın emeklilere hiç ödenmeyen bu en düşük emekli maaşı yapıldı. Yine önceden fatura toplanırdı biliyorsunuz, fiş toplanırdı.
1: Evet.
0: Onun otomatik bir şekilde yansıtılması söz konusu. Ama bu dönemi atlatabilmek için yine böyle bir sistem gelebilir. Yani biz işte fiş alımını burada avantaj çevirmek istiyoruz ya. Herkes alışveriş yaptığında fiş alsın, fiş toplasın istiyoruz ya.
1: Geçsin.
0: Tekrardan bu emeklerimiz fiş toplama suretiyle ekstra bir ücret alabilir. Bir önceki haberimize de memurlarımızla alakalı volümümüz var galiba.
1: Evet evet var. Ona da bakalım arkadaşlar isterseniz. Bir tane daha olacaktı. Bu arada tam memurlara da konu gelmişken hani ya memurla mesela emekliye yapılan zamlar neden farklı oluyor? Hani bu soru da hep gündeme gelir ya, o konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi devletimiz SSK Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ne oluşursa onu yansıtıyor. Hep şu tartışma konusu. Ya benim hissettiğim enflasyon farklı. Dünyanın her yerine, neresine giderseniz gidin, dünyanın tüm yerlerinde hissedilen enflasyon, açıklanan enflasyon farklıdır. Neden? Benim Muhammed Bayram olarak, sizin Kübra Hanım Ruslu olarak harcamış olduğunuz kalemler var değil mi?
1: Evet.
0: Aylık. Aylık ben işte kiramı ödüyorum, yakıtımı ödüyorum, gıdaya ayırdığım paylar var. 3 tane kalemde artışlar daha fazlaysa genele göre daha fazla bir oran çıkıyor. O yüzden burada hissedilen enflasyon tahmini farklı. Memurlarda da biliyorsunuz toplu sözleşme zammı var Kübra Hanım. Toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı veriliyor. Devlet burada memura, memur emeklisine demiş ki ben seni pozitif ayırıyorum. Yani enflasyon altta kalsa bile şu anda Temmuz'da %7, yani %7'nin altında bir enflasyon olsa bile %7 alacaklardı. Şöyle söyleyelim, 6 aylık enflasyon farkı 5 çıktı. Ama devletimiz bu ay Temmuz'da ne öngördü? %7 toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı. Yani 5 çıksa bile enflasyon %7 verecekti. İşte 7'nin üzerine enflasyon farkı tanımlanıyor. Ama bunun hesaplama biçimi var. Ocak'ta %5 verilmişti. O çıkartılıyor, sonra %7 ekleniyor. Ondan dolayı şu anda memur emekleri biraz daha azalacak. SSK Bağkur'a göre. Yani %13, %13,5 civarında alacaklar.
1: Yani %18 civarında alınırken onlar %13 civarında almış olacaklar. Memurların biraz aslında şikayeti de buradan mı geliyor? Yani biz de %18 almalıyız yönünde bir şikayet mi?
0: Diyorlar, haklılar. Kesinlikle yapılmalı. Biliyorsunuz lojmanlar vardı. Lojman sayıları biraz azaltıldı. Ve memurlarımızın işte başkanın da, Türk İş Başkanı'nın açıklaması da vardı. Her bir zam döneminde bu çağrımızı yapıyoruz. Diyoruz ki memurlara ve emeklilere aynı şekilde burada bir lojman vesaire ya da konutlarda bir uygun yapılmalı. Ve memurun Ocak'taki aldığı maaşla Temmuz'daki aldığı maaş, Ağustos'taki maaş aynı olmalı. Ücret vergi dilimleri var Kübra Hanım. Bu ücret vergi dilimleri gelir vergisi kanununda tarifeye bağlanmış. Belli dönemlerde artıyor bu oranlar. Memur ve diğer emekliler sabit bir orandan vergilendirilirse bu sorun ortadan kalkacak. Bu çok bir basit bir düzenleme aslında. Biz yıllarca işte Türk İş Başkanı da burada eleştirelim. Bakın muhalefetin ipiyle hep kuyuya indikleri için yıllardır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir oran açıklıyor. O orana yetişmek için işte enflasyon oranı, üzerine bir refah payı, üzerine bir tane daha zam diyorlar ama bu şekilde mücadele edilmez. Bu şekilde emeklinin memur hakkı korunmaz. Bu basit bir çözüm. Memurun, memur emeklisinin burada vergi oranını sabitlersiniz. Memurların çalıştığı maaş, çalıştığının karşılığı aynı olur. Ve bakın sendikalar neden asgari ücret görüşmelerine giriyor? En fazla üyeye sahip olduğundan dolayı giriyor. Burada bu dönemki çağrımız sosyal olarak vatandaşın refah payını sabitleyecek bir düzenleme olması lazım. Mesela emeklere konut kira yardımı yapılamaz mı? Mutlaka yapılır. Memur emeklere özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde giysi yardımı, konut kira yardımı, yakacak yardımları bunlar vatandaşı bu sene gerçekten refahını sabitleyebilir. Çünkü bizim sene sonu öngörümüz enflasyonda biraz daha gerilerdeydi. Hürmüz Boğaz'dan dolayı biraz daha arttı enflasyon beklentileri. O yüzden bu düzenlemeler daha önemli. Enflasyon oranlarındansa.
1: O halde şöyle, sizin de biraz önce vurguladığınız gibi hepimiz şu konuda hemfikiriz. Hakikaten en düşük emekli maaşıyla işte 23.640 lirayla

0: yaşamak çok zor. Bunu arttırmak herkes istiyor, hepimiz istiyoruz. Fakat bunu başaramıyoruz bir yandan. Dolayısıyla belki de çözüm sosyal devlet anlayışıyla özellikle bu noktalarda destek sağlamak, o insanlara refahı biraz daha yükseltmeye çalışmak. Ya şunu da düşünüyorum hakikaten, ne kadar olsa o refahı sağlarız. Ya şu maaşlar ne kadar olsa o refah sağlanır. Doğrusu ben pek bir cevap bulamıyorum. Yani o sınırı da kavramak hakikaten oldukça zor şu yaşadığımız koşullarda, öyle değil mi? Bir yandan da sizin de vurguladığınız gibi EYT konusunda çok konuştuk. Devlete aslında nasıl bir yük oluşturduğunu da, her ne kadar EYT'liler bazen bize kızsa da bu bir hakikat bir noktada. Kesinlikle. Hesaplamalara baktığımız zaman. Ne dersiniz? Yani bir sınır var mı? Yani şu kadar olsa hakikaten refah seviyesi yükselmiş olur. Enflasyon karşısında emekli ezilmemiş olabilir olur diyeceğimiz bir sınır var mı?
1: Ya bugüne kadar devletimiz gerçekten enflasyona karşı ezdirmedi. Özellikle pandemi zamanında memuru emeklilere 6 aylık enflasyon farkından çok daha fazla artışlar yapıldı. Memurlar emeklerin maaşları mutlaka sabitlendi. Ama burada önemli olan fahiş fiyatla mücadele. Yani biz pazara, markete, manava gittiğimizde, bakkala gittiğimizde fiyatların sabit olmasını görmek istiyoruz. Şimdi bakın, Sayın Bakan Akın Gürlek ne yaptı? Beyaz et üreticilerine bir operasyon yapıldı. Bunlar ne yapmış? Beraber WhatsApp gruplarında fiyatları sabitlemişler. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi emeklimizin maaşı zaten ilk 5 ayda bitti. 6. ayla beraber zarara girmeye başladı. Yani enflasyon farkı %16.66 idi. 67 idi yapılan zam. %16.61'lik enflasyon farkı çıktı. Zaten paramız erimiş oldu. Ama fiyatlar sene başından bugüne sabit olsaydı herhangi bir sorun olmayacaktı. Bizim yapmamız gereken fahiş fiyatla mücadele. Ama bunu buraya getirmek için, bir milat olarak oluşturmak için bir şeyler yapması gerekiyor ya. Siz de çok güzel bahsettiniz. Yani şimdi 23 bin lirayı, bizim öyle bir haddimiz yok. 40 bin lira olsa, 50 bin lira olsa, gönül ister ki 100 bin lira olsun emekli maaşımız. Ama baktığımızda OECD'nin satın alma verilerine, satın alma gücü paritelerine baktığımızda Türkiye'nin emeklileri emin olun Avrupa'dan daha fazla. İngiltere'de İngiliz hükümeti emeklere yakacak yardımını kestiği için bakın Starmer'ın partisi buradaki seçimi kaybetti. O yüzden evet yapılanlar var, daha iyi olabilir mi? Kesinlikle olabilir ama bu dönemde emeklerin fiş toplama suretiyle KDV'sin iade alması. Memur emeklerin işte yine aynı memur emeklisi de buna tabi. Memurların da işte giyecek yardımı, yakacak yardımı, konut kira yardımı. Bakın İstanbul'a gelmek istemiyor memur. Çünkü ev yok. Yani ev olsa bile şimdi bir maaş alacak.
0: Doğu hizmeti gibi şu an İstanbul mesela. Eskiden öyleydi ya, hani doğu hizmeti olarak kimse bir yere gitmek istemezdi. İstanbul şu an o standartlarda. Çünkü bir memurun burada ayakta tutulması oldukça zor. Anadolu'daki yaşama oranla kira fiyatları malumunuz çünkü.
1: Tabii Kübra Hanım, yani 20 bin lira Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da ya da Doğu Anadolu'da bir ev kirası varken ortalama 20 ila 30 bin lira. Burada aynı ev daha küçük, belki daha kötü bir yerde 40-45 bin, 50 bin liraya kadar varıyor. Bu da geçim standartlarına baktığınızda aynı iş yapıyorum. Neden İstanbul'da yaşıyorum'a getiriyor? Memurlara da yiyecek yardım, yakacak yardım, konut kira yardımı gibi olursa bu dönemi atlatırız. Zaten gelecek sene enflasyon beklentilerimiz bir hayli düşük. Yani bunları konuşmayacağız. Ama burada bunu da fahiş fiyatla mücadele birleştirirsek gerçekten memur emekli refahı artmış olur.
0: Yani çare biraz farklı projelerle aslında desteklemek. Belki malumunuz TOKİ'nin çok fazla kampanyasını paylaşıyoruz. Kesinlikle. Şimdi 15 bin kiralık konut kampanyası var mesela İstanbul'da. En azından bir nebze de olsa, çünkü arz artacağı için ona uygun olarak çok kira önemli. Fiyatları biraz düşebilir diye maksat biraz aslında o. Her şeyi etkiliyor hakikaten. Bu özellikle kira mevzusu, hatırlıyorum. Mehmet Şimşek'in açıklamalarında da kira, özel okul fiyatları mesela enflasyonu en çok etkileyenlere baktığımızda onlar çıkıyordu, öyle değil mi?
1: Baktığımızda deprem felaketi oldu. 100 yılın felaketiydi bu. Bu 457 bin konutu dünyanın hiçbir ülkesi yapamaz bu kadar hızla ve bu kadar sayıda. Ve bu konutlar teslim edildi. Bakın orada hemen kira fiyatları hemen düştü. Yani Suriyeli kardeşlerimiz gitmesinden dolayı değil. O evler yapıldı diye. Aynısı şu anda 500 bin konut kampanyası yapıldı. Önemli bir kısmı İstanbul'da. Önemli bir kısmı yine emeklilere ayrıldı bu arada. Ama bu da yakın zamanda bir çare değil. Bizim bugüne ihtiyacımız var. Bugün bir önleme ihtiyacımız var. E tabii fahiş fiyatla mücadelede konut kira fiyatları %20-%25 sınırı vardı. Devletimiz o kademeye getirmişti. Çok da iyi bir düzenlemeydi. Biz bunu birden kaldırdık. Birden kaldırınca ne oldu yüksek kiralar? Eğitime ve sağlığa da yansıdı. Çünkü eğitim ve sağlık binalarımız bizim kiralık. E kira olunca eğitim ve sağlık fiyatları da artıyor. E fahiş fiyatla mücadele. Yani geçen sene doğum ve kuraklık vardı. Evet, Allah'tan geldi. Bakın bu sene ne kadar bereketli yağmurlar, mahsuller gerçekten çok iyi. E şimdi fiyatlarda eğer düşmüyorsa burada devletin, burada kadife eldiven içerisinde demir balyozunu görmesi lazım.
0: Pekala efendim, şimdi gördük bu arada tabloyu, işte beklenen en düşük emekli maaşının 23.640 lira civarında olması, tablonun devamı da

0: huzurlarınızda, karşınızda. Şimdi emekli maaşları meselesine baktık. Son olarak isterseniz bir de altını konuşalım mı?
1: Tabii.
0: Malum çünkü çakıldı, pek fazla soru var. Acaba bu dönem toplama dönemi midir? Tekrar bir altın yolunu bulur, yükselir mi diye merak ediyor pek çok kişi. Ne dersiniz?
1: Kübra Hanım, vatandaş sakin olacak. Yatırımcı sakin olacak. Burada sakin olan kazanır. Baktığımızda evet 6000 lira kadar geriledi ama bu hafta içerisinde tekrar 6100 lira kadar geldi. Yani bir çıkış trendi var. Ve Fed'in faiz indirimine bağlı artık süreç. Yani Hürmüz Boğazı evet açıldı. Belki bozulabilir mutabakat, tekrar savaş alevlenebilir. Savaş olduğunda altın düştü. Ama vatandaş burada ne yapıyor? Borç para alarak yatırım yapıyor. Ya da kredi kartına KMH çekip, kredi kartına nakit avans çekip bu yatırım yapıyor. Böyle olunca ne olacak? Şimdi altın birden aldı mesela 6500 liraların aldık altını Kübra Hanım. 6000 liranın altına geldiğinde vatandaş panik haline sattığında kim topluyor? O balinalar topluyor. Bizim ana felsefemiz şu olacak. Yükseldiğinde satacağız, düştüğünde alacağız. Alım bölgesi mi? Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bana göre alım bölgesi. Bu sene sonu bir tek biz söylemiyoruz. Sene sonu yabancı kuruluşların tahminleri hep 5000 ons doların üzerinde altın ons fiyatında. Şimdi vatandaş paniğe kapılıp da bu fiyatlara satarsa kim topluyor bunu? Diğer sabırlı olanlar topluyor.
0: Yani sene sonunda beklenen 5000 doların üzerine çıkması mı? Çünkü çok az da bir vakit var sene sonuna. Hani belli bir süre aslında bu dipte devam eder gibi mesela ben tahmin etmiştim ama o halde birkaç ay böyle dipte devam edip tekrar çıkmasını bekliyor piyasalar, öyle mi?
1: Kübra Hanım, geçen sene altın her hafta rekor kırdı.
0: Evet.
1: Ve vatandaş da bu sene de aynısı olacak diye ciddi bir teveccühle girdi seneye. 8300 lira kadar gelmişti. Oralardan altın alanlar da var. Şimdi o altın yatırım sabırsız olup da 6000 lira satarsa bu altını aşağıdan toplayanlar kazanmış olacak.
0: Evet.
1: Enflasyon öngörülerine baktığımızda Hürmüz Boğazı kapalı olsa bile Fed'in faiz indirimine Trump'ın ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Kasım'da evet. Seçim var çünkü. Fed her ne kadar faiz arttıracağı fiyatlanmış olsa bile toplantıdan önce %60'tı. Yani Fed'in bir toplantısı vardı biliyorsunuz. Kevin Warsh magacı bir aday. Make America Great Again diyen bir aday. O ilk toplantı yaptı. Toplantı öncesinde %60'tı Fed faiz artırma ihtimali. Toplantı sonra %88'e çıktı. Ama şu anda tekrardan düştü Fed'in faiz artırma ihtimali. Bana göre Kasım'a kadar bir Fed faiz indirir. Neden bunu anlatıyorum? Fed faiz indirirse altın yükselir.
0: Evet.
1: Biz artık bundan sonra 2026'nın da altına güvenli liman diyemiyoruz, diyemeyeceğiz.
0: Evet.
1: O yüzden vatandaş sabırlı olursa kazanır. Ana felsefemiz yükseldiğinde satacağız, düştüğünde alacağız.
0: Evet, bu arada hakikaten şunu da mesela bir Amerikan Bankası'nın açıklamalarında hatırlıyorum. Artık altını etkileyen faktörler öyle çok Hürmüz Boğazı savaştan ziyade Merkez Bankası politikalarıdır. Dolayısıyla gözümüz kulağımız hakikaten Fed'den gelecek haberde altını muhtemelen en çok Fed kararı etkileyecektir.
1: Kesinlikle.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde ekonomist Muhammed Bayram bizim de birlikteydi efendim. Şöyle her şeye bir bakmış olduk. Hem emekli maaşına hem de altına. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi konuğumuzu uğurlayalım. Ben o sırada sizinle bir başka haber paylaşayım. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralıların sayısı ise 3238'e yükseldi. Onlarca binanın hasar gördüğü ülkede 51 binden fazla insandan da haber alınamıyor.
2: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle sarsılmış, 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremlerden en fazla etkilenen eyalet başkent Caracas'ın kuzeyinde La Guaira oldu. 250 bina ya yıkıldı ya hasar aldı. Pek çok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Dünyada Venezuela için seferber oldu. AFAD başkanlığının talebi doğrultusunda oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri Venezuela'ya doğru yola çıktı. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 50 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu. Kanada'da Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. Venezuela'nın başkenti Caracas daha önce de büyük bir depremle sarsılmış, 1967'de meydana gelen 6.6

0: büyüklüğündeki depremde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ise 1900'den bu yana ülkede kayda geçen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
1: Washington'da Lübnan'la çerçeve anlaşması imzalayan İsrail yönünü bir kez daha Suriye'ye çevirdi. İsrail askerleri Suriye'nin güneyinde

0: Efendim sabah kalkıyoruz ama ne yazık ki dinlenmiş hissetmiyoruz. Bir işe başlıyoruz, birkaç dakika sonra aklımız başka bir konuya gidiyor. Sürekli bir şeyleri düşünüyoruz aslında. Telefonumuza bakıyoruz. Yarım kalan işleri zihnimizde taşımaya devam ediyoruz. Şimdi uzmanlar bu durumu beyindeki açık sekmeler benzetmesiyle anlatıyorlar. Tıpkı hani o bilgisayarlarda aynı anda onlarca pencere açık olur ya, ona benzetiyorlar. Peki zihnimiz neden bir türlü dinlenemiyor? Neden o sekmeleri kapatamıyor? Sürekli düşünmek beynimizi gerçekten yoruyor mu? Dijital dünya odaklanma süremizi mi kısaltıyor? Zihnimizi yeniden toparlamak mümkün mü acaba? İşte bu soruları nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz'e soracağız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağolunuz. Hocam, beyinde açık sekme sendromu, bu ifadeyi duyunca biz anlamakta zorlandık. Acaba bu tıbbi bir terim mi yoksa bir benzetme mi? Dedik ki bu işi en güzel Derya Hoca anlatır. Nedir bu ya, beyinde açık sekme?
1: Şimdi tabii hem tıbbi bir terim hem de benzetme, ama şöyle düşün. Sende mutlaka oluyor, hepimizde mutlaka oluyor. Akşam oluyor, eve geliyoruz, ya ben bugün aslında çok da bir şey bitirmedim. İşlerimin yarısını da bitirmedim ama o kadar çok yorgunum ki deyip böyle bir koltuğa çöküveriyoruz. Yanlış mıyım?
0: Evet.
1: Hadi bir akşam yürüyüşü yapalım desek, ya hiç halim yok, çok yorgunum diyoruz. Oysa eskiden kaslarımız yorgundu. Ama şu son 10 yıldır, bak 10 yıldır diyorum çünkü teknoloji 10 yılda bambaşka bir yere evrildiği için artık beynimiz yorgun. Beynimiz de yorgun ama kapasitesi düşmüş değil. Beynimizin kapasitesi harika ama biz o kapasitesini mahvediyoruz desem yeridir. Yani bu kadar güzel, harika bir organı biz kendimiz gerçekten zarar vererek yıkıma uğratıyoruz ve bir süre sonra bu organ bizim için çalışmamaya başlayacak. Zihnimizi gerçekten yoruyoruz. O zihnimizde taşıdığımız işler, güçler bizi yorgun hale getiriyor.
0: Şimdi, hocam şöyle bir laf vardır ya, hani ya sırtımızda yük mü taşıdık canım? Hani niye bu yorgunluk? Hakikaten bunu ben bazen sık kullanırım. Ne olacak? Hani sırtımızda yük mü taşıdık? Epi topu konuştuk. Epi topu işte iş yaptık, muhabbet ettik. Bir şekilde zihnimizi çalıştırdık. Ama hakikaten sırtımızda yük taşımış kadar yoruluyoruz. Normal mi bu?
1: Şöyle şimdi bak, sabah kalkıyorsun. Zihninin arka planı var. O zihnin arka planında yapman gereken iş var. Çocuğu okula yetiştireceksin. Kahvaltıyı hazırlayacaksın. Bugün hangi kıyafeti giysem? Bugün toplantıda ne var acaba? Ben sunumu bitirmiş miydim? Nasıl gitsem? Arabayla mı gitsem? Bir sürü arka planda yapılacak iş var. Ve bu arka planda yaptığın işleri bilgisayara benzet bak. Bilgisayarda bir sayfa açıyorsun. Tam o sayfada bir yazı yazarken, bir dosya açıyorsun yazarken, orada mail köşende açık, web sitesinde, alışveriş sitende açık. 40 tane sekme birden açık. Bu sefer ne oluyor? O 40 sekme ve zihnindeki o 40 tane yapılacak iş senin beynini yavaşlatıyor. Şimdi bizim beynimizin bir kapasitesi var sonuçta. Yani bak, düşün ki bak, 60-70 kilo bir insanın %2'si sadece beyin büyüklüğü. Yani 1,5-2 kilo bile değil bizim beynimiz. Ama vücudun enerjisinin %20'sini kullanıyor. O %20'yi de bizim hesaplı kullanmamız gerekiyor. Ufak ufak işlere dağıtırsak bu %20'yi, gerçekten önemli işler için beyinde enerjimiz kalmıyor. Şimdi şöyle düşün, bir oturmuşsun, ders çalışacaksın ya da yapacak bir işine odaklandın, tam onu yapmak üzeresin. Kapı çaldı. Kalktın gittin, kapıyı açtın, geldin. Bak, dağıldı zihnin. Evet. Gittin oradan geldin, bir daha oturdun, bir daha odaklanmaya çalıştın. Hay daha 3 dakika sonra bir daha kapı çaldı. Kalk otur, kalk otur. Artık multitasking derlerdi, hatırlar mısın? Evet. İşte, yani çoklu görev. Bu bir efsane. Beyin öyle çoklu görev falan yapmıyor maalesef arkadaş.
0: Öyle mi? Bence bu çok önemli bir şey. Ya da mesela multidisipliner düşünme, çoklu düşünme, tek bir meslekte değil aslında birçok mesleğe sahip olmalısınız. Pek çok şeye, pek çok bilgiye hakim olmalısınız. Yaşadığımız çağ, bu çağ şeklinde yorumlar yapılıyor ya. Beynimiz peki böyle mi çalışıyor?
1: Şimdi bak, beynimiz asla böyle çalışmıyor. Biz böyle çalışıyor gibi zannediyorduk. Çünkü saniyeler içinde öbür işten öbür işe gidebiliyordu. Ama şunu unutma, multitasking, çoklu görev diye bir şey yok. Sen aslında orada dikkatini çoklu dağıtıyorsun. Yani bir işi yaparken arkasından bir bildirim geldi diye ona döndüğün anda ikisini aynı anda yapıyormuş gibi hissediyorsun ama hayır değil. Oradaki işin ağırlığı beyinden çıkıyor. Yeni işin görevi başlıyor. O görevi verirken bir enerji harcıyorsun. Kapasitenin belli bir miktarı burada kalıyor. Çünkü bu iş bitmemiş oluyor, öbür iş. Bu işe odaklan. Ondan sonra bir başlıyor.

0: başka iş daha geliyor. Hadi bakalım, aa ben üç tane işi birden yapabilirim. Hele Karadenizler'de şeydir bak, biz böyleyiz. Böyle. Aa, çok biz hiperaktiviz, her şeyi yaparız. Aynı anda beş işi birden yaparız. Öyle bir dünya yok gerçekten. Böyle beş işi bölmüş oluyorsun. Yani aslında bizim yorulan beynimiz değil. Beynimizin dikkatini dağıtmamız bizi yoruyor. İşin yoğunluğu ya da işin fazlalığı değil. Bölen, işi bölünmesi bizi yoruyor.
1: O halde beynimizdeki o sekmeleri mi kapatmamız gerekiyor? Önce o sekmeyi bir halledip sonra diğerine geçmemiz gerekiyor ama bu ne kadar mümkün hocam?
0: Şimdi bak, bir tarafa dikkat ederken öbür tarafa döndüğünde beynin şu ön bölgesi var. Biz oraya dikkat ve karar verme bölgesi diyoruz, prefrontal alan. Dikkat ve karar verme bölgesini yormuş oluyorsun sen. Yorgun olan karar verme bölgen, dikkat bölgen belli saatten sonra dikkatini bozuyor. Dikkatim dağıldı diyorsun ama arka planda bitirmediğin işler var. O işler senin sürekli zihninde. Bitirdiğin işi çabuk unutursun. Bitirmediğin yarım kalan işi, yarım kalan maili, yarım kalan telefon görüşmesini...
1: Dert olur.
0: Sürekli dert olur sana. Arka planda o sürekli düşündürür seni. Ve bu ne yapar? Gereksiz bir enerji harcamasına yol açar. Öyleyse biz burada bir çözüm yolu üretmeliyiz. Yani o çözüm yolu... Beynin bizim gerçekten kapasitesi mi düştü, kapasitesi düşmedi. Güzel haberler var. Nedir bu güzel haberler? Aslında bizim beynimizde nöroplasti diye bir şey var. Yani kendini yenileyebilir, ortama adapte olabilir, tekrar hayata dikkatli, tekrar gerçekten verimliliğimizi artıracak işler yapabiliriz ama ikide bir arabaya bindik, gaza bastık, kırmızı ışıkta dur, bir daha bas, bir daha kırmızı ışıkta dur. Benzin daha çok biter. Evet. Dümdüz gidip hiç frene basmadığında benzin daha uzun sürer. O zaman demek ki bizim aslında tekli görevlere geçmemiz gerekiyor. Yani oradaki tekli görev ne? Şimdi burada şey de var tabii. Biz artık karar vermekte de yorgunuz.
1: Evet.
0: O kadar çok alternatifimiz var ki. O kadar çok etrafımızda hani kafamızı karıştıran sekmeler var ki karar veremiyoruz. O mu olsun, bu mu olsun? Şöyle mi gideyim, böyle mi gideyim, bunu mu giyeyim, bunu... Eskiden şey derdim ben, ya beş tane elbisem varken daha kolay, şimdi dolaba giriyorum hangisini yapacağım? Biz açmışız gardırobu, içine sürekli kıyafetleri atmışız, şey olarak, mecazi olarak anlatıyorum, bilgilerden bahsediyorum. Yani aslında bizim beynimizin yorgunluğu, bilgi eksikliği değil. Bilgi fazlalığı var orada. Evet. Aşırı bir yüklenme var. Dolabın içine yüklemişiz tişörtü, pantolonu, kırmızıyı, beyazı. Sonra da içinden hadi bakalım kırmızı çiçekli gömleğim nerede deyip aramaya başlıyoruz.
1: Çözüm hayatı biraz azaltmakta mı hocam? Mesela hani şimdi şey vardır ya, kapsül gardırop yapın efendim, 10 parçanız olsun, döndüre döndüre onları giyinin ya da hayatınızı azaltın, fazlalık eşyalarınızı çıkarın derler ya. Belki hayatın her alanında mı böyle yapmak icap ediyor? O karar alacağımız seçenekleri azalttığımız zaman beynimizi daha mı rahat çalıştırmış oluruz?
0: Yani aslında hani beyne sürekli bir şeyler öğretin, bir şeyler, yenilikler yapın, çalıştırın diyoruz doğru ama beynin en verimli çalıştığı dönem aslında hiçbir şey yapmadığı dönem.
1: Öyle mi?
0: Çünkü orada beyin artık boşaltıma geçiyor. Temizlemeye geçiyor. Yani siz eve sürekli bir alışveriş yapıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. O da doldu alışverişle ama yerleştirmemişsiniz. Karman çorman, onu yerleştirmeniz bir zaman ve bir enerji ve bir yorgunluk. İşte tıpkı bunun gibi beyine sürekli yüklüyorsunuz. Ama onun yerleştirmesine, önemli olanları ayırt etmesine, yaratıcılığını oturtmasına, bununla nasıl kullanırım bu bilgiyi demesine izin vermiyorsunuz. Öyle bir vakit yok. Öyleyse şuna dikkat et mesela Kübra, belki sende de oluyordur yani. Tatile gittik, dinlendik, yatıyoruz böyle işte güneşte ya da gölgede. Ay hiçbir şey yapmadım, sıkıldım diyoruz ya. O sıkılmak işte aslında bizim beynimizi geliştiren dakikalar. O sıkıldığında beynin o kadar yaratıcı ki, çünkü içerideki kirli bir bilgi kirliliğini atıyorsun, onları tekrar sekmeden geçiriyorsun, hangisi benim işime yarar acaba deyip düşünüyorsun ve yaratıcılıkla ben şunu yapmalıyım diyorsun. Mesela o arkadaki açık sekmeleri bir şekilde kapatman gerekiyor. Bunu kapatmak için de odaklanma noktamızı hedeflemek lazım. Yani dağılmak değil, alıp. Bir de şey söyleyeceğim sana. Biz mesela gençken, çocukken bilmiyorum hatırlar mısın sen de? Ya biz otobüs beklerken etrafı seyrederdik.
1: Evet.
0: Ne bileyim, yemek yerken gerçekten sadece yemek yerdik. Hani şimdi her bir anımızda elimizde...

0: Elimizde cep telefonlarımız var, elimizde bir elektroniğimiz var.
1: Pek çok kişi artık şunu söylüyor, yemek yemeye başlamam için önce izleyeceğim şeyi bulmam gerekiyor diye. Yani hiç kimse artık bir şey izlemeden yemek bile yiyemiyor hakikaten. Peki hocam, bu aslında bu yorgunluk mu, beynimizdeki bu yorgunluk mu unutkanlığa yol açıyor, depresyona yol açıyor, tükenmişlik hissine yol açıyor, sonuçları neler?
0: Evet, beynimizdeki yorgunluk, dikkat ve karar verme merkezini etkiliyor dedik, ön bölge. Dikkat ve karar verme merkezi kelimelerin saklandığı bölge, uzun süreli hafızanın olduğu bölge. Şimdi burası, buranın bir kapasitesi olduğunu düşün. 100 GB'lık bir kapasitesi var. Sen buraya sürekli bilgi yükledikçe o GB doluyor ve arkasından ne oluyor? Yeni bilgiyi sokabilmen için oradan bir şeyleri atman gerekiyor. Sen eğer durup da sessizce temizlik yapmazsan, yani bilgisayarını durup da ya bir temizleyeyim şu bilgisayarı demezsen, orada gerekli olan şeyler farkında olmadan atılıyor. İnsanlar bu sefer ya kelimeler aklıma gelmiyor.
1: Evet.
0: Ya kafam karıştı, biz bunu yapmış mıydık gibi, ya da şöyle bir şey oluyor. Ben bir türlü beynimin kontağını kapatamıyorum. Gece yatıyorum ama hiç uyuyamıyorum çünkü zihnim hep çalışıyor. Çünkü o bölge o kadar dolmuş ki yeni bilgiyi oraya atabilmek için çalışma gayreti gösteriyor. Ya da yeni bilgiyi alamıyorsun. Aa, ben bunu ne zaman yaptık, unuttum diyorsun. İşte bizim aslında oraları boşaltmamız gerekiyor. Kendimize bir zaman ayırmamız
1: gerekiyor.
0: Nasıl
1: yapacağız hocam bunu? Mesela beyin egzersizleri nelerdir? Nasıl boşaltacağız?
0: Şimdi en önemli beyin egzersizi uyku. Bak, uyku neden bu kadar kıymetli? Uykuda beyin çalışıyor aslında, durmuyor, dinlenmiyor. Ama ne yapıyor? Temizlik yapıyor. O etrafa doldurduğum o bilgi kirliliğini alıyor. Bu benim işime yarar diyor, bu yaramaz diyor. Hatta rüyalar görürüz biz uykuda. Aslında o rüyaların bilimsel tarafı şu. Biz uykuda rüyaları film şeridi gibi geçiririz. Önemli olanları alırız içeri, önemsizleri atarız dışarı. Rüya bizim için çok kıymetli bir dönemdir. Yaratıcılığımızın arttığı dönemdir. Uzun süreli ve karmaşık hafızamızın arttığı dönemdir. Uyku bizim temizlik dönemimizdir. Beynimizdeki elektrik süpürgesini açarak gerekli gereksiz her şeyi temizlediğimiz dönemdir. Hani bir stresli dönemde deriz ya, ya uyu geçer.
1: Evet.
0: Ya da ne bileyim işte o gün yorgunluğumuz vardır. Hadi uyuyalım bir erkenden de dinlenelim deriz. İşte o uyku beynin temizlendiği saat. Bak çok önemli. Uykusuz geçen bir gün senin hem stresini hem bilgi kirliliğini hem hafızanı gerçekten çok olumsuz etkiler. Bu bir. İkincisi, ya gerçekten yemek yerken yemek yemek için yiyelim. Ya da ne bileyim, oturduk mu bir camdan şöyle bir bakalım, etrafı seyredelim 3-5 dakika. Telefona bakmadan bir şeyler yapalım. Sabah uyandığımızda o telefonu direkt elimize almak yerine hemen bir camı açalım, bir güneş ışığı alalım, oradan serotoninimiz gelsin, dopamin enerjimiz gelsin, beynimiz bir kendine gelsin. Daha biz camı açmadan o telefonu elimize aldığımızda, hayda, haberler, mesajlar. Beyin diyor ki ya ben bugüne başlamak istemiyorum, ne yaptım, benim bilgi bombardımanıyla zaten sabahın köründe mahvettin diyor.
1: Anın tadını çıkaralım değil mi hocam? Heh. Aslında bu mesele şu an çok gündemde. Bir de şöyle ki biz beyni bu şekilde kullandıkça mesela ne oluyor? Beynin ömründen mi yiyoruz?
0: Ha, çok güzel soru soruyorsun. Harika oldu bu soru. Beynin ömründen geçici bir süre yemiyoruz. Neden yemiyoruz? Çünkü dedim ya, beyinde nöroplastisite var. Yani zararın neresinden dönersen kârdır diyor sana beyin. Diyor ki ya bak, bugünden itibaren kendine bir yeni yol çiz. Gel şöyle başla. Sabah telefonu yarım saat sonra eline al. Güneşi aç, güneş ışığına çık, bir şöyle bir egzersizinle, hareketinle bir dopaminini, endorfinini, beyin enerji vitaminlerini bir yerine koy. Arkasından güzel bir su ve kahvaltıyla gününe başla. Şöyle bir beyin kendine gelsin. Aynanın karşısına geç, de ki ben bugün harikayım, canlıyım, güzel bir gün geçireceğim de ve kendine gel. Bunları yaparsan nöroplastisite, yani yeni sinir hücreleri kendini tamir eder. Ama bunları 4 yıl yapmadın. Bak 4 yıl çok önemli bir süredir. 4 yıl yapmadın. 4 yıldan sonra beyin artık kendini kapatır. Sana küser. Gerçekten hücre kaybı başlar. Ve bu da hafızanın etkilenmesini ve Alzheimer, demans için bile yol açar. Şimdi 4 yıl stres, 4 yıl aşırı yoğun çalışma, zihinsel yorgunluk, bunlar Alzheimer'ın, demansın kapısını açan şeylerdir. Çünkü kapasite var. Bu kapasiteyi sen sürekli zorladığında 4

0: 4 yıl boyunca zorladığında o kapasite artık patlayıverir gider. Demek ki bir şeyleri değiştirmek için hala vaktimiz var. O vakti iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hele ki 75 yaş altı ve 75 yaş üstü diyelim. 75 yaş üstünde bu iş çok daha zorlaşıyor. 75 yaş altı hala vaktimiz var yani. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım.
1: Kesinlikle öyle. Hocam biraz önce hani anı yaşamaktan bahsettik ya, işte bir konsere gidiyorsunuz, elinizde telefon, anı yaşamıyorsunuz diye eleştiriliyor. Ya da sosyal medyanın aşırı baskısı nedeniyle pek çok kişi işte yemeğini paylaşmaktan anı yaşayamıyor diyorlar ya. Bu hafta Financial Times'ta bir yazı vardı. Şöyle bir yazı. Lüksün yeni adı mahremiyet diye bir yazıydı. Çok da dikkat çekici. Sonra aklıma şu geldi. Bir evet bu şekilde eleştiriyoruz anı yaşamayan insanlar ama bir de sizin tam vurguladığınız gibi bu hayatı yaşamaya çalışan, beynini dinlendiren genç bir nesil olduğunu da ben aynel yakın hissediyorum. Özellikle mesela yurt dışında böyle Harvard'da okuyan bir gençle karşılaştım. Bana şöyle söyledi. Benim sosyal medya hesabım yok ki dedi. Arkadaşlarımın da yok. Neden diye konuştum. Hani genç henüz işte bir herhangi bir sosyal iz bırakmak istemiyorum. Kafamı oraya vermek istemiyorum. Yani her şeyin antisinin bir tepkisi oluşur ya aslında. İnsanlar biraz daha kendisine vakit ayırmak için artık böyle şeylere de yönelmeye başladı. İşte Financial Times'ta bunu mesela mahremiyet üzerinden biraz daha anlatıyor ve lüks artık buna doğru gitmeye başladı deniyor. Yani belki şu an bunlardan şikayet ediyoruz ama önümüzdeki yıllarda buna tepki olarak artık başka bir şeyden de bahsedeceğiz.
0: Kesinlikle. Şimdi bak, dikkat ekonomisi diye bir şey var. Aslında teknolojik ekonomi bizim paramızdan çok dikkatimizi çalmaya başladı. Yani bizi orada daha uzun süre tutuyor ve bizim dikkatimizi başkalarına satıyor. Yani bir ürün var, sen o ürünü bak diye bir teknolojik alete bakıyorsun ve dikkatin. Bu dikkat ekonomisinin hakikaten bir çok ciddi bir potansiyel maddi kaynak olduğunu biliyoruz biz bugün. Öyleyse onlara bu primi vermemek gerekiyor. Gençler bizden daha akıllı, kendilerini daha iyi düşünüyorlar ve kendilerini daha önemsiyorlar. Ben bunu görüyorum, kendi çocuklarımdan da görüyorum. Gerçi benim küçük kız biraz teknoloji bağımlısı, büyük kız da teknolojiden uzak. İkisine bakıyorum, büyük kız çok daha huzurlu ve mutlu. Küçük kıza bakıyorum, teknolojiye o kadar adapte ki onunla uyuyor ve bunu engellemen mümkün değil. Bağımlılık yaratıyor ve bir süre sonra da ben bu bağımlılıktan nasıl kurtulacağım deyip detoks fikirlerine başlıyorlar. Gençler artık detoksa doğru gitmiş durumdalar. Detoks dedikleri şey de şu, haftada bir gün ben bunu kapatıyorum. Pazar günleri açmayacağım artık ben bu telefonu. O ne güzel, ben pazar günü arıyorum, kıza ulaşamıyorum mesela. Bu yani çok güzel bir yöntem. Bunu bir şekilde hayatımızın ortasına koymamız gerekiyor. Hiçbir şey yapamasak, ben telefonsuz duramam, çalışmak zorundayım, işimi de oradan yapıyorum, bütün çalışmalarımı da oradan yapıyorum ki çoğumuz aslında öyleyiz, yani evet, ben de dahil. O zaman şunu yapalım diyorum, akşam 9, 9 neden? Hava karardığı saat. Hava karardıktan sonra melatonin etkisi, yani uyku hormonu ve mutluluk hormonu etkisini yaratabilmemiz için telefonu elimizden atalım. 9'dan sonra atalım ya. Yani yatmadan bir 2 saat, 2,5 saat önce elimizden telefonu atarsak bu bile bizim için bir detoks etkisi yapacak. Bir de sabah kalktık, yarım saat. O yarım saat inanın bana beyninizi tekrar rewire, yani yeniden kodlamanız için çok önemli bir saat. Eğer siz o yarım saati telefonla geçirirseniz beyin şuna kodlanıyor. Bugün bir tehlike var yine, bir sürü olay var, baş etmem gereken bir sürü savaş var ve ben bugüne stresli başladım. O zaman stresli başlarsanız stresi devam ediyorsunuz. Ama güne telefonsuz, güzel bir kahvaltı, güzel bir gün ışığı, hangi kıyafeti seçeceğinize karar verip kendinize aynada ben bugün çok güzelim, ben bugün çok mutluyum ve harika bir gün geçecek diye başlarsanız o zaman gününüz gerçekten çok daha verimli geçiyor. Demek ki böyle ufak şeylerle başladığınızda günü kurtarmanız mümkün. Ve bilgisayarla ya da bir yerde odaklanıp çalışırken lütfen dağıtmayın kendinizi. O uyarıcıları ortadan kaldırın ki dağılmamak mümkün olmuyor. Oradan bir sesini açtığınız telefonun mesajı geldiği anda hemen dönüp oraya bakmanız gerekiyor. Öyleyse demek ki sesini kısacaksınız. Evet. Ve asla ve asla aynı anda birden fazla işi yapıyor olmak, verimli olmak anlamına gelmiyor. Ben de eskiden bunu yapardım. Dur şu şunu yaparken, şunu beklerken, şunun sonucu çıkarken ben şunu da yapayım derdim. İşlerin hiçbiri bitmiyor. Bir liste yapacaksınız, sıraya koyacaksınız, yaptıkça tik atacaksınız, tik attıkça dopamin etkiniz olacak. Dopamin yani inanılmaz bir motivasyon etkiniz olacak. Dopamini telefondan almayacaksınız. Yaptığınız işin bittiğindeki aldığınız haz, telefondan aldığınız o küçük hazdan çok

0: çok daha üstündür.
1: Kesinlikle.
0: Ama küçük dopamin etkileri bizi işte bağımlı hale getiriyor. Bu da aslında uzun vadede mutsuzluğa da yol açıyor yani baktığın zaman.
1: Hocam aslında çok kritik önerilerdi. Hakikaten o hallettim ve başardım duygusunu işte bir işi tamamladığınız zaman hissediyorsunuz. Parça parça yapmaktansa o hissi almak çok kritik ve sizin de vurguladığınız gibi yahu beynimiz bunu hak ediyor. Yani beynimiz ona bir yarım saati vakit ayırmayı hak ediyor sabahları ya da akşamları. Hem sabahları hem akşamları. Çünkü bence tehlikeli bir şeydi söylediğiniz. Yani 4 sene böyle geçerse geri dönüş olmayabilir. Tamam beyin kendini yeniliyor ama böyle kritik de bir eşik var hakikaten. Çünkü pek çok insan iş stresiyle farkında bile değildir yaşadıklarının, yaptıklarının. Biraz durup hakikaten nefes almak gerekiyor herhalde, öyle değil mi? Son olarak var mı tavsiyeniz tekrar?
0: Yani bu beyin, egzersiz için, bu beyin bize doğumdan ölüme kadar lazım. Öyleyse nasıl yüzünüze bakıyorsanız, o güzel kremlerinizi sürüyorsanız, aman kırışık olmasın diyorsanız beyninize de bakmak zorundasınız. Çünkü bugün artık yorgunluğunuzun en büyük sebebi beyninize yaptığınız zararlar. Onun için lütfen ve lütfen hadi bugünden başlayın şu beyninize zarar. Önce güzel uykuya, kaliteli uykuya doğru yönelmeye çalışın. Bunun da yolu şu: televizyon ve telefondan belli saat yatmadan bir saat, bir buçuk saat önce uzaklaşırsanız bir süre sonra uyuyacaksınız. Ve şu teknolojiden biraz uzaklaşmaya çalışın.
1: Kesinlikle öyle. Hocam siz bu uyku meselesini çok dikkate alıyorsunuz.
0: Evet, çok.
1: Sizin şöyle
0: alıyorum
1: dediğinizi hatırlıyorum bana. Ya hayatında bir şey değiştirmeni istesem uykunu değiştir derdim.
0: Bir numara.
1: Uyku her şey. Hakikaten uyku şifa efendim. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Biz
1: çok sağ olun kıymetli katkılarınız için. Efendim bu dilimde nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen. Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: merhabalar. Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. 8'den bu yana karşınızdayız efendim. Burası hafta sonu devam ediyor. Malumunuz AK Parti Sapanca'da kampta kamp devam ediyor. İstişare toplantısının ayrıntılarını almak için şimdi toplantıyı takip eden Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya döneceğiz. Söz sende Emre.
1: Kübra Nur, dün kampın aslında fiili olarak başladığı tarihti. Bugün de sonlanacak. Dün oldukça hararetliydi. Oldukça yoğun oturumlar gerçekleşti. Daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi iki farklı başlık altında aslında bu oturumlar şekillenmişti. Bunların başında parti politikaları oturumu yer alıyor. Burada daha çok partinin önümüzdeki dönemki yol haritası ve partili üyelerin kendilerine, yani partili üst düzey yetkilere yönelik olarak sorulardan oluşan oturumlar gerçekleşmiş oldu. Oldukça kapsayıcı bir değerlendirmenin söz konusu olduğunun altını çizebiliriz. Bir başka değerlendirme sahası da ortak akıl oturumları. Burada kabine üyeleri söz aldılar. Moderatörler eşliğinde kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. Burada da dört ana başlık ön plana çıktı. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında ilgili alanlardaki bakanlar soruları yanıtlamış oldular. Peki neler konuşuldu? Tabii ekonomi başlığının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomiye ilişkin olarak, gidişata ilişkin çeşitli planlamaların neler olduğu, çerçevenin nasıl çizileceği önümüzdeki döneme ilişkin sorular olarak yöneltildi. Yani ekonomi aslında AK Parti kampının ana omurgasını oluşturan başlıklar arasında yer aldı. Bununla birlikte terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bundan sonraki adımın ne olacağı şüphesiz ki merak konusu. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açılış konuşmasında da vurgu yaptığı bir konuydu bu. Yine partililerin bu konudaki soruları yönelttiğini söyleyelim. Yine bir beklenti oluşmuş durumda. O da şu: meclis yasama dönemi bitmeden önce bir yasanın çıkması, yani meclise bir yasanın sunulması ve kanunlaşması konusunda bir beklenti var. Tabii ki kesinlik kazanmış değil, ancak bu yönde hazırlıkların olduğu kampta bir kez daha dile getirildiğini ifade edebiliriz. Peki bundan sonra ne olacak? Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında tüm partilerin, yani kampta bulunan tüm bireylerin aslında katılımıyla birlikte o geleneksel hale gelen bir oturum gerçekleşiyor. Burada kabine üyeleri de var. Daha geniş çaplı bir oturum. O dünkü mikro çaplı yapılan oturumlardan ziyade burada daha makro çaplı olarak daha kapsamlı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Burada yine partililer soru, düşünce ve önerilerini dile getirecekler. Burada tabii önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yer alması. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşması yer alacak. Saat 14.30'da başlaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasının. Orada vereceği mesajlar şüphesiz önemli. Dün özellikle AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne atıf yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Verdiği referanslarla birlikte bu 25 yılın adeta bir muhasebesini yapmıştı. Terörsüz Türkiye vurgusu yapmıştı. Başörtüsü konusunda elde edilen kazanımların altını çizmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü yaptığı açılış konuşmasının önemli satır başlarını hep beraber izleyelim.

0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı. Uzlaşı mesajı verdi.
0: Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan gelişmeler vardı.
0: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı siyasette müzakere vurgusu yaptı.
0: Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız.
1: Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. 86 milyon bu devletin eşit derecede sahibidir dedi.
0: Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş bir topluluk değiliz. Nihayetinde hepimiz aynı bayrak altında bir topluluğuz. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir.
2: Efendim, terör gündemden kalkacak bu sözler. Mumla Kurtulmuş'a ait haberde Türk'ün gazetesinden geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mumla Kurtulmuş, yıllardır birçok ülke PKK terörüne destek verdi, silah verdi. Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Dış faktörleri Türkiye gördü. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir. Türkiye'nin bölgesel gücü arttı. Israrla üstünde durduğumuz iç kale tahkim edildi ifadelerini kullandı. Açıklamanın detaylarında başka neler var? Gelin onu da haberimizde izleyelim.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde gözler süreç yasası hazırlığında. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkacağını söyledi. Bana göre işin çoğu bitmiştir dedi.
3: Bu süreç iyi gidiyor. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir süreçteyiz. Eğer acele hareket etmezsek korkarım ki araya bir takım provokasyonlar girer. Bana göre işin %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve süratle bu geçer.
1: CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, meclisten geçmesi hedeflenen süreç yasası hakkında da bilgi verdi.
4: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu. Yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.
2: Cuma günü hayata veda eden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İlk törende Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Ayrıntıları Habertürk muhabiri

0: Gizem Türemen'den alacağız. O da tam olarak o noktada. Söz sende Gizem.
1: Yeşilcam'ın efsane ismine usta oyuncu Kadir İnanır'a veda ediyoruz. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 77 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybetti Kadir İnanır. O üzücü haber sadece yakınlarını değil tüm çevresini, sanat camiasını yasa boğdu. Bugün de sonsuzluğa uğurlanacak. İlk törenin düzenleneceği yerdeyiz. Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesi. Fatih Mehmet Coşkun arkadaki hazırlığı getirsin ekranlarınıza. Saatler 13'ü gösterdiğinde bu noktada Kadir İnanır'ın naaşı olacak. Onun hakkında sevenleri, yakınları, meslektaşları, oyuncu dostları son sözlerini söyleyecekler. Onun hakkındaki anılarını paylaşacaklar. Arkalarından bu sahnede veda edecekler Kadir İnanır'a. Anma töreninin ardından usta oyuncu için ikindi namazına müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından da Ulus Mezarlığı'nda bugün toprağa verilecek Kadir İnanır. Taziyeler daha sonra Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek gün boyunca. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele ediyordu usta oyuncu. 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle cuma günü hayatını kaybetti. O acı haber tüm Türkiye'de elbette üzüntüyle yasla karşılandı. Bugün de Kadir İnanır'a veda edeceğiz. Son kez arkasından ona vedalar dile getirilecek Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Bugün sonsuzluğa uğurlanacak Fatih Mehmet Coşkun'la beraber törenin yapıldığı, yapılacağı o sahnedeyiz artık. Son hazırlıklar yapılıyor. Yeşilçam'ın efsanesi 77 yaşında bir devir kapandı diyebiliriz. Usta oyuncu bugün bu noktada uğurlanacak sonsuzluğa. O töreni takip edeceğiz, an be an aktaracağız.
0: Efendim Gizem Türemen'den dinledik bir kez daha. Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, hepimize başsağlığı diliyoruz. Detaylar geldikçe yine Gizem'e bağlanmaya devam edeceğiz. Ve devam edelim savaş gündemiyle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında askeri tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump ise Tahran yönetimini yeniden tehdit etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonlara gerekçe olarak Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı ticari bir yük gemisine yapılan saldırıyı gösterdi. İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğunu ifade etti. Keşm Adası ve Sirik bölgesinde düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısının, iletişim sistemlerinin ve mayın döşeme kabiliyetlerinin hedef alındığı vurgulandı. İran'sa saldırılarda misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları İran'ın 5 kıyı kentinin ABD tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağını ifade etti. İran'ın misilleme saldırılarının ardından Kuveyt ve Bahreyn'de de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. Amerikan Başkanı Trump ise İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi ve İran'ın füze ve İHA depolama tesislerini ve kıyı radar istasyonlarını vurduklarını açıkladı. Açıklamalarını sosyal medya hesabından yapan Trump, dikkat çekici bir ifade daha kullandı efendim. Trump, artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da ise İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunda çerçeve anlaşması imzalandı.

0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak tanımladı.
1: Taraflar Washington'da uzlaştı. Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçisi ve İsrail'in mevkidaşı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle üçlü belgeye imza attı. İmza törenine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da katıldı.
2: Thank you. Today is a...
3: Bugün egemen Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyuruyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmaya başlayan bir süreçtir.
1: Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Ayrıca İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak doğrulanabilir bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda kurulan Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacak. İsrail Başbakanı Netanyahu da törenin ardından açıklama yaptı.
4: İki pilot bölge oluşturuyoruz. Bunlardan biri güvenlik bölgesinin tamamen dışında, Litani'nin güneyinde, diğeri ise Litani'nin kuzeyinde, küçük bir kısmı son iki haftada oluşturduğumuz genişletilmiş güvenlik bölgesinde yer alıyor.
1: Netanyahu, pilot bölgelerin Lübnan ordusuna devredileceğini söyledi. Ancak Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri ve güvenlik bölgesi olarak isimlendirdikleri alanlardan çıkmayacaklarını söyledi. Hizbullah lideri Kasım ise çerçeve anlaşmasının hükümsüz olduğunu söyledi. Anlaşmayı aşağılayıcı ve egemenliğin teslimi olarak değerlendiren Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlanmasının kırmızı çizgilerini aştığını ifade etti. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra 2 Mart'ta başlamış, Lübnan'da 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonun üzerinde.
0: Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcak dalgası bölgede etkisini sürdürüyor. Klimaya yönelik tepkiler, klimaya yönelik hem tepkiler hem de talepler var efendim. Açık havada yapılacak etkinlikler de bir bir iptal ediliyor.
1: İtalya, Almanya, Fransa. Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden aşırı sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken klimaya yönelik talep de artıyor. İtalya genelinde 18 kentte kırmızı alarm verildi. 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklık nedeniyle yüksek risk uyarısı yapıldı. Sıcak hava başkent Roma'da saat 11 ile 18 arasında dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi. Almanya'da da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde sıcaklık 41,3 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde hafta sonu yapılması planlanan çok sayıda etkinlik aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Fransa'da Ulusal Meclis'te üst üste iki gün klima sorunu yaşandı. Genel kurulda ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Meclis başkanı meclisteki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını savundu. Ancak bu öneri bazı milletvekillerini güldürdü. Avrupa'daki sıcak hava dalgası bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi de benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı. Özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca %20 seviyelerinde.
0: Ve dönelim yurda. 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı. Operasyon

0: Bunlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı analiz ve takip timlerinin desteğiyle sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi. İl Jandarma Komutanlıklarınca 1025 narkotik ve asayiş ekibi 6440 personelin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüphelilerden 122'si tutuklandı. 80'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. 412 kilogram uyuşturucuyla 367.431 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında kararını verdi. Bakın ne karar çıktı.
1: Yolcu da gel, geçme oy.
2: Kaza sonrası kavga çıktı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücüye 11 yıl hapis cezası verildi.
3: Bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef kamuoyunun vicdanını rahatlamadığını düşünüyoruz.
2: Olay geçen yıl 16 Kasım'da Giresun'un Keşhap ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki otomobille İlhan İhtiyaroğlu'nun aracı çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O kavga Abdullah Coşkun'un ölümüyle sonuçlandı.
4: Çocuğa bak arabaya, telefonda.
2: Olayın ardından tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre trafik kazası, tartışma ve darp olayıyla Abdullah Coşkun'un ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu belirtildi. Davanın karar duruşması görüldü. Sanık son savunmasında kendimi koruma refleksiyle hareket ettim. Çok üzgünüm dedi. Mahkeme heyeti sana 11 yıl hapis cezası verdi.
3: Sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi.
5: Bilinçli, devam eden, sonucu öngörülebilir bir öldürme eylemiydi. Verilen karar kesinlikle hakkaniyete uygun değildir. Üst mahkemelerde hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz.
2: Aile karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Efendim havalar ısındı ve ne yazık ki yangın haberleri gelmeye de başladı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın Gölbent mahallesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan helikopterler ve uçaklar, karadan sağa çok sayıda arazözle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içinse inceleme başlatıldı. Efendim bu fotoğrafı, bu binayı hatırlayacaksınız. Kocaeli'nin Dilova ilçesinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetmişti. İşte o yangın faciasıyla ilgili de belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda belediye görevlilerinin ihmali ortaya konuldu.
2: Ruhsatsız binaya yıkım kararı verildi. Ancak o yıkım kararı uygulanamadığı gibi faaliyete de izin verildi. 7 işçiyi hayattan koparan yangın faciasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu belediye görevlilerinin ihmalini ortaya koydu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen yıl Kasım ayında kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3 çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aralarında iş yeri sahiplerinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yargılama sürerken belediye hizmetlerinin incelendiği İTÜ'nün hazırladığı bilirkişi raporu da savcılığa sunuldu. Rapora göre binanın yapı ruhsatı yoktu. 2021 yılında belediye yapı durdurma raporu düzenledi ve yıkım kararı verildi. Ama pandeminin etkisi ve bütçe eksikliği gibi nedenlerle yıkım yapılamadı. Raporda yıkımın yapılamamasından öte faaliyete de izin verildiği ya da göz yumulduğu kaydedildi. Bu konuda ihmali olanların yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi. Rapora göre firmanın 2024 yılında

0: Belediyeye yaptığı ruhsat başvurusunda zorunlu olan itfaiye raporu kısmı var ya da yok diye işaretlenmemişti. Buna rağmen dönemin zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve başkan yardımcısı Necati Temiz imzasıyla ruhsat düzenlenmişti. Bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 belediye personeli tutuklandı.
1: Kahramanmaraş'ta polis yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bazı kişilerin kurdukları çağrı merkeziyle vatandaşları arayıp ya da sosyal medya üzerinden ulaşarak yüksek kar vaadiyle sahte sanal para birimine yatırım yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Bu şekilde 5.382 kişiyi 250 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Afyonkarahisar'da bir koca eşinden DNA testi isteyerek çocuğunun kendisinden olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine sadakatsizlik ithamına maruz kalan kadın ayrılık davası açtı. Ayrılık talebi Yargıtay tarafından uygun bulundu.
0: Eşinden DNA testi istedi. Olay aile mahkemesine taşındı. Kadının açtığı ayrılık davasını Yargıtay kabul etti. Afyonkarahisar'da yaşayan kadın, eşinin DNA testi isteyerek çocuğun kendisinden olmadığı yönünde ithamda bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kadın, tarafların belirli bir süre ayrı yaşamasını öngören ayrılık kararı verilmesini talep etti. Çay Aile Hukuk Mahkemesi, erkeğin eşinden DNA testi isteyerek sadakatsizlik ithamında bulunmasını kusurlu davranış olarak değerlendirdi. Yerel mahkeme, kadının talebini kabul etti. Tarafların 3 yıl süreyle ayrılmasına karar verdi. Kocanın istinaf başvurusu üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelendi. İlk derece mahkemenin verdiği karar kaldırıldı. Kocanın eşine yönelik sadakatsizlik ithamını kusur olarak kabul etti. Ancak eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle ayrılık kararını kaldırarak davayı reddetti. Temiz incelemesi için dosya bu kez de Yargıtay'a gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın DNA testi isteyerek eşine sadakatsizlik isnadında bulunmasının kusurlu davranış olduğunu kesinleştirdi. Ayrı yaşama talebiyle açılan davalarda barışma ihtimalinin araştırılmasının gerekmediğine hükmeden Yargıtay, istinaf kararını bozdu. Kadının ayrılık talebinin kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.
1: Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek televizyonları da uygulama kapsamına dahil etti. Yeni düzenlemeyle hem internetten hem de mağazadan satın alınan tüm yenilenmiş ürünlerde tüketicilere 14 gün süreyle koşulsuz cayma hakkı tanınacak.
0: Yenilenmiş ürün uygulamasına televizyon da dahil edildi. Tüm ürünlerde 14 gün cayma hakkı tanındı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca internet üzerinden değil, mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketicilere 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkı tanındı. Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamına giriyordu. Yönetmelikte televizyonlar da kapsam içine alındı. Daha geniş bir ürün grubunun garantili şekilde yeniden satışa sunulmasının önü açıldı. Yenilenmiş ürün bilgi sistemiyle her cihaz için dijital sicil kaydı oluşturulacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüketicilerin sağlık, güvenlik veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek. Yetki belgesi iptal edilen merkezlere 1 yıl süreyle yeniden belge verilmeyecek. Yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
1: Malum tatil başladı. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den de bir çağrı var efendim. Diyor ki, çıraklık çocuk işçiliği değil, mesleki eğitimdir diye.

0: ve çıraklığa yönelik çağrıda bulunmuş. Bir detayları izleyelim.
1: Yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin.
2: Yaz tatili döneminde çocukların meslek öğrenmesi için çağrı yaptı. Çocuklar yazın meslekleri tanıyıp geleceğe hazırlanmalı dedi.
1: En çok korktuğumuz şey çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara alışmasının önüne geçmesi amaç. Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin el becerileri olan, el becerisinin gelişmişliğini kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların esnaf yanında hayata hazırlanması gerektiğini belirtti. Ailelere seslendi.
1: Dünyada 138 milyon gencimiz çıraklıkla ilgili, çocuk işçilikle ilgili UNICEF'in yapmış olduğu tespitte bunu ayırmak lazım. Çocuklarımız sadece bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanların yanında ahiri kültürüyle beşeri münasebetlerini geliştirmek için el becerilerini kazanması çok gerekli.
0: İngiliz kraliyetinde 190 yıllık gelenek artık sona eriyor. İngiltere Kralı 3. Charles ile Kraliçe gelecek yıl yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacak.
2: İngiltere Kraliyet ailesinin asırlık geleneği tarihe karışıyor. Kral Charles, 10 yıllık restorasyonun tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmama kararı aldı. Londra'nın tarihi simgesi olan saray, Kraliçe Victoria'nın tahta çıktığı 1837 yılından bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahıydı. Restorasyon başladığında hedef, sarayın yeniden hükümdarın ana konutu olmasıydı. Kral Charles'ın 369 milyon sterlinlik dev yenileme çalışması bittiğinde de uzun süredir yaşadığı Clarence House'ta kalmaya devam edeceği açıklandı.
3: My dear Papa was a very special person who...
2: Kraliyet yetkilileri sarayın resmi törenler için kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Bu kararla sarayın yaklaşık 190 yıldır devam eden İngiliz hükümdarının ana ikametgahı statüsü de son bulmuş olacak. Her yıl 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı daha fazla ziyarete açılacak. Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında Buckingham Sarayı'ndaki eski elektrik kabloları, kurşun borular, tesisat ve kazanların değiştirileceği bildirilmişti.
0: ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlama uyguladığı yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşettiği belirtiliyor. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ise kısıtlamayla karşı karşıya.
2: Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka şirketi Anthropic'in Mythos modeline yönelik kısıtlamaları gevşetti. Anthropic'in Claude Mythos 5 modelinin belirli kurumlara açılmasına izin verildiği belirtildi. Yapay zeka girişimi Anthropic, Amerikan hükümetinin Claude Mythos 5'ın kritik altyapıları işleten ve savunan belirli Amerikalı kuruluşlara yeniden sunulmasına izin verdiğini açıkladı. Hükümetin 12 Haziran'daki ihracat kontrolü emrinin ardından Anthropic, en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'ı tüm kullanıcılar için aniden kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak şirketin diğer bir modeli olan Fable için herhangi bir izin çıkmadı. Yapay zeka pazarının bir diğer devi OpenAI ile benzer bir kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Şirket, Amerikan hükümetinin doğrudan talebi üzerine yeni modeli GPT-5.6'nın tam halka açık lansmanını ertelediğini açıkladı. OpenAI, modelin erişimini şu an için sadece sıkı bir incelemeden geçmiş küçük bir ortak grupla sınırladı. Şirketin CEO'su Sam Altman,

0: Hükümetin hangi müşterilerin bu modellere erişebileceğini bizzat seçmesi fikrinden hoşlanmıyorum ifadelerini kullandı. Siber güvenlik uzmanları, Mitos modellerinin yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda özellikle bankacılık gibi kritik sektörlerde siber saldırıları büyük ölçüde hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Efendim, dikkat çekici bir haber vardı bu hafta. Dünyanın en güçlü istihbarat kurumlarından biri ve

0: Bir dini yapı ve lideriyle yakın ilişki içinde olduğu öne sürülüyor. Haberlere göre bu ilişki siyasi kararlarını etkileyebilecek boyutta. Gabart cephesi ise tüm bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Peki bu iddialar ne kadar güçlü? ABD gibi güvenlik soruşturmalarının en sıkı yapıldığı bir ülkede böyle bir tartışmaya nasıl ortaya çıktı? Devlet yönetiminde acaba kişisel inançlar ve kamu görevi arasındaki sınır nerede başlıyor? Efendim konuğumuzu gördüğünüz tüm bu gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Tarihçi yazar Bülent Şahin Erdeğer bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Efendim şimdi oldukça dikkat çekici bir haber hakikaten. Washington Post'un haberiydi. Binlerce belgeyi incelemişler ve diyorlar ki bu sızdırılan e-postalarda yine bu arada istifa etti aslında Tulsi Gabbard. Diyorlar ki hangi saatte tweet atacağını, ne söyleyeceğini, özel hayatındaki evliliğinden tutun da meslek seçimine kadar her şeyine bu inandığı, güvendiği tarikat lideri ekrana da geliyor. Bu guru karar veriyormuş.
1: Evet. Tabii bu aslında çok şaşırtıcı değil Amerika Birleşik Devletleri açısından. Çünkü ABD'deki din devlet ilişkilerinde fazlaca bir özgürlük var. Tabii ki din özgürlüğü önemli, inanç ve ifade hürriyeti de önemli tüm dünya için. ABD hatta biliyorsunuz bununla çok övünür, raporlar hazırlar. Türkiye için de hazırlıyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. ABD'de eğer bir dini grupsanız vergiden muaf oluyorsunuz. Bir kilise olarak eğer kendinizi tescillendirirseniz devletten bütün birçok ayrıcalık kazanıyorsunuz. Dolayısıyla din özgürlüğünün istismar edildiği bir alan aslında ABD'deki demokrasi diyebiliriz. Mesela bunun en güzel örneği Scientology tarikatıdır. İşte bu Tom Cruise'un, John Travolta'nın müridi olduğu tarikattır Scientology. Onlar mesela bizim Türkiye'deki FETÖ tarzı bir yapılanmaya sahipler. Belge çalıyorlar vesaire. Bu tarz faaliyetleri de var. Şimdi burada bir Hindu merkezli bir tarikat yapılanmasının etkisiyle karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü Hare Krishna hareketi diye bir hareket var ABD'de. Hindistan merkezli ama ABD'ye taşınıyor. Bu Hare Krishna hareketi böyle Hinduizmi batılılaştıran, daha böyle batı standartlarına uyumlu bir versiyonu diyebiliriz. Bu
0: ne yapıyorlar bunlar? Mesela Hindu deyince aklımıza şu gelir ya, meditasyon mu yapıyorlar? Evet. Nasıl bir tarikattan bahsediyoruz?
1: Şimdi dünyada bir maneviyat boşluğu var. Yani insanlar sonuçta inanmak, maneviyat insanların doğal ihtiyacı. Böyle bir doğallarında olan bir şey. Şimdi siz eğer bunu sağlıklı yollarla oluşturmazsanız, bu ihtiyacı sağlıklı yollarla gidermezseniz, işte ülkemizde de zaman zaman gördüğümüz üzere, işte bazı yapılanmalarda gördüğümüz üzere bunları başka yapılar istismar ediyorlar. Şimdi ABD'de materyalizmin, işte ateizmin, pozitivizmin çok yükseldiği bir coğrafya. Dolayısıyla burada buna tepki olarak da özellikle evangelist, Hristiyan, Yahudi, Hristiyan Siyonist daha doğrusu yapılar çokça güçlendi. Son dönemde özellikle. Ve bu Hindu, özellikle bu şey 1970'ler itibariyle biliyorsunuz bir çiçek çocuklar furyası başlamıştı. Orada işte özellikle sanatçılar vesaire birçoğu Hindistan'a gittiler. Buralarda gurular aradılar kendilerine, liderler aradılar. Ama burada şöyle bir tehlike var. Hinduizm bir kast sistemi oluşturuyor ve bir hiyerarşi oluşturuyor. Ve siz eğer oraya tabi olursanız sizden mutlak itaat istiyor. Yani bunlar bize çok tanıdık aslında Türkiye'mizde.
0: Evet, evet. İşte o FETÖ olayından onun için biliyoruz.
1: Örneğini verdim. Yani dolayısıyla siz bir asker olduğunuzda, bir bakan olduğunuzda doğrudan o kişinin, hani kime bağlıysanız, gurunuz kimse, onun bir piyonuna, onun bir adeta zombisine dönüşebiliyorsunuz. Yani o sizi yönlendirebiliyor. Asıl işin tehlikeli boyutu bu. Yoksa insanlar meditasyon yapsınlar, yoga yapsınlar. Hani bunda bir sıkıntı yok ama meditasyon ve yoga işin biraz şeyi, vitrin kısmı. Siz meditasyon, yoga diye başlıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki işte 25 bin belge açıklandı bakın. Yani kelimesi kelimesine düşünün, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani dünyanın en güçlü ülkesinin istihbarat teşkilatının başındaki kişinin ettiği kelimesi kelimesine cümleler bir tarikat liderinin yazdığı cümleler aslında. Asıl problem burada.
0: Ve bu azla sürmemiş efendim. Bu arada aslında şu konuyla ilgili bir bilgimiz yok. Yani istihbarat direktörlüğüne getirildikten sonra neler yaşandığıyla ilgili

0: tam olarak net bir bilgi yok belgelerde, fakat öncesindeki özellikle o kongre dönemine ait çok net. Yani şöyle ki işte bu tweet'i at demiş, bu saatte at, şu şekilde at diye tek tek söylüyor mesela. Belgeler bunu ortaya koyuyor. Yetmiyor efendim bu arada. Aşağılıyor da. Yani ne dediğimizi anlamıyor, birçok kez dedik hala anlamıyor diye guru aslında o kongre üyesini ABD'de aşağılıyor. Sizin de vurguladığınız gibi efendim çok yaygın bir şey. İşte İsrail lobisini biliyoruz mesela. Herkesin işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kilisesi vardır. Elbette insanlar istediği gibi inansınlar, inançlarını istediği gibi sürdürsünler. Fakat mesele gelip de ulusal güvenlik boyutuna dayanınca endişeler artıyor. Çünkü bulunduğu kurum öyle bir kurum ki tüm dünyanın bilgisi oraya akıyor. Öyle değil mi? Yani Trump'a gidip mesela o söylüyor güvenlik açısından şu önemlidir, bu önemlidir diye, ya da bütün dünyanın istihbarat örgütleriyle işte bu kadın aslında görüşmeler yapıyor. Şimdi dolayısıyla böyle kritik konumda bulunan birinin, birinin tabiriyle ise kuklası olması çok endişe verici değil mi?
1: Evet, yani dediğim gibi şimdi Türkiye'de de aslında benzeri şeyler yaşanıyor. Önce baştan insanlara olumlu, güzel bir vitrin sunuluyor. Deniyor ki işte bakın işte meditasyon, işte yoga, reiki vesaire. Bunlar kimsenin hani reddetmeyeceği şeyler. Sağlık boyutu var. İşte Ayurveda vesaire. Ya da işte bunun Sünni, Alevi vesaire farklı versiyonları var. Ama bu tarz şeylerde, ama dediğiniz şey önemli. Burada biz bireysel hayatımızda inancımızla alakalı, nefs tezkiyesiyle, bireysel işte kişisel gelişimle alakalı bir eğitim mi alıyoruz? Yoksa doğrudan sosyal, siyasal, devlet, güvenlik politikalarını yönlendirebilecek bir nüfuz aslında etkisi mi oluşuyor? Onun için FETÖ örneğini veriyorum ya da işte Adnan Oktar örneğini de hatırlayabiliriz. Yani sonuç itibariyle bu isimler yargıda vesairede çok etkili oldular ve bizim günlük hayatımızı, ülkenin milli güvenliğini tehdit eder bir boyuta gelmişlerdi. Şimdi burada da aslında benzeri ve bunun küresel bir boyutu var. Ama buradaki bence daha da tehlikeli olan şey şu, bu Hinduizm üzerinden geliyor.
0: Evet.
1: Neden Hinduizm üzerinden, yani tabii bütün Hinduları kastetmiyorum. Evet. Yani sonuçta 1 milyar Hindu yaşıyor dünyada, Hindistan'da. Ama özellikle bu siyasal Hinduizm ya da siyasal Hinduculuk diyebiliriz belki. Aynı Siyonizm gibi İslamofobiyi besliyor. Yani bugün itibariyle Modi hükümeti, aşırı sağcı biliyorsunuz Hindistan'da şu an iktidarda, Netanyahu'nun en iyi müttefiği, en sıkı müttefiği. Ve dolayısıyla bu İslamofobi, bakın bu kanallar üzerinden ABD'de sadece evangelist, Hristiyan Siyonist kanalla değil, Hindu milliyetçiliği ya da Hindu aşırı dinciliği kanalıyla da Beyaz Saray'da etkin oluyor. Bence en önemli kısımlarından birisi de bu. Yani kesinlikle, insan haklarını, İslamofobiyi, İslam düşmanlığını bu gibi akımlar aslında besliyor. Evet. Siz eğer CIA'nin başındaysanız vesaire, bu çok kritik yerler bunlar. Doğal olarak sizin bakış açınız Müslümanlara, işte yani insan haklarına, Hinduizm çerçevesinde, Hindu ekstremizmi, evet, Hindu radikalizmi üzerinden olacaktır. Bu da ciddi bir tehdit.
0: Böyle bir zihin yapısında, evet, olan birinin orada olması ciddi bir tehdit. Efendim sizin de söylediğiniz gibi özellikle Hindistan'da zaten çok sertleşti İslam'a karşı, İslamofobinin çok yükselişli olduğunu biliyoruz. Şöyle bir araştırma hatırlıyorum. Dünyada en çok İslamiyet'ten, Müslümanlardan nefret edenler şeklinde mesela, evet, bir araştırma vardı. Hindistan ilk sırada yer alıyordu. Yani İsrail'den bahsediyoruz, Hindistan'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla hakikaten ciddi bir problem var. O ekolden besleniyor olmasının. Bu arada bir de tabii siyaseti de etkiliyor. Şimdi şunu zaten biliyorduk mesela, bu isim Esad'a yakın. Yani herkes Esad'a karşıyken, evet, efendim o Esad'ı destekliyordu. Yani tüm Batı Esad'a karşıyken o destekliyordu. Şimdi deniliyor ki işte o guru bunu sevdiği, evet, için, Esad'ı sevdiği için destekliyordu. Şunu da biliyoruz, Rusya'ya da yakın olduğunu biliyoruz mesela. Dolayısıyla siyasetin gelişmesinde de belki bu gurunun etkisi vardır diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii burada biraz daha üst bir perspektife geçelim. Şimdi bu konu aslında sadece Hinduizm, Yahudilik, Müslümanlık meselesi de değil. Şimdi dünyada aslında bir güneş kültü var. Yani güneş kültü üzerinden, yani solaristler deniyor bu külte. Bunun işte Hinduizm'de, Yahudilik'te, bazı Müslüman gruplarda karşılıkları var. Ve bu güneş kültü aslında doğrudan Lucifer dediğimiz, yani şeytana hizmet ediyor. Bu Epstein belgelerinde de karşımıza çıkıyor. Epstein skandalında da karşımıza çıktı. Ve bu ezoterik bir yapılanma. Dolayısıyla bakınız, Esad'ı desteklemesinin sebebi bu. Yani Esad'ı işte her neyse, şimdi artık gündemimizden çıktı çok şükür, evet, bu diktatör. Esad'ı desteklemesinin

0: desteklemesinin sebebi de o. Çünkü o yapılanma da aslında bu külte bağlı. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki ya nasıl oluyor? Yani bu Esad başka bir dinin, bir alt mezhebinin bir işte temsilcisi. Bu Hindu, bu Yahudi diyorsunuz ama aslında bu adamların biraz hani dinler arası diyalog projesi de burayla alakalı. Aslında bu adamların şeytana hizmet merkezinde farklı kanallardan aynı yere hizmet ettiğini görüyoruz. Ve bütün bunun faturası da kime çıkıyor? Gazze'li çocuklara çıkıyor. İşte İran'da katledilen insanlara çıkıyor. Irak'ta, Suriye'de katledilen mazlum insanlara çıkıyor. Yani aslında burada bir hani biz kendi penceremizden bakarsak bir hak batıl mücadelesi var. Bir tevhid şirk savaşı var. Burada bu arkadaşlar şirkin farklı aslında şubeleri, yani ezoterik anlamda şeye çıktığımızda, yani ezoterik boyuta çıktığımızda Yahudisi, Hindusu, işte Esad'ı kalmıyor. Dolayısıyla bakın bunların dünya siyasetine etki ettiğini görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye konusunda uzun süre ayak diredi. Neden? Çünkü halbuki normalde Esad'ı devirmesi gerekiyordu. Evet. Değil mi? 11 yıl sürdü. Mesela Ukrayna'ya verdiği bir destek gibi oraya bir destek vermedi. Evet. İşte bakın bu gibi dünya siyasetini etki eden bir etkisi var. Yani konu sadece hani şey derler ya şişede durduğu gibi evet. durmaz. Yani konu sadece teorik olarak böyle dinler tarihinde durduğu gibi durmuyor. Bizzat hayatlarımızı etki ediyor.
1: Gerçekten öyle. Efendim bu arada istifa ettim malum. Sizce neden istifa etmiş olabilir? Mesela acaba böyle şeylerin ortaya çıkacağını mı tahmin etti? Bu e-postaların gündeme geleceğini mi tahmin etti? Bu istifasının arkasında yatan sebep ne olabilir?
0: Şimdi aynı şeyde gördüğümüz gibi, Epstein skandalında da gördüğümüz gibi. Şimdi biliyorsunuz malum bir dizi var. Ve çok meşhur bir dizi. Güney Kore menşeli. Squid Game. Yani orada mesela sezonlar var hatırlarsanız. Dünya elitleri orada bir şey izliyorlar. Ölüm yarışı yaptırıyorlar insanlara. Ve sonra o ada dağılıyor. Ama daha sonra yeniden toplanıyor. Yani bir hasat mevsimi ve yeniden yenilenme gibi bir kendisini değiştirme gibi bir özelliği var bu ezoterik grupların. Şimdi muhtemelen diyorum ben bundan sonrasını tabii yorum yapacağım. Yani muhtemelen Epstein meselesinde olduğu gibi bir tasfiye gerekiyor. Yani yenilenme gerekiyor. Çünkü bir süre sonra artık bu taşınamaz bir hal alıyor. Dolayısıyla o kadrolar saf dışı bırakılıyor ve yeni kadrolar beraberine getiriliyor. Şimdi burada da yaşadığımız şey bu aslında. Yani Tulsi Gabbard artık son kullanma tarihi gelmiş bir isim. Bu grup son kullanma tarihi gelmiş bir grup. Bu grup tasfiye ediliyor ve başka bir grup, başka bir ekip bu sefer yoluna devam ediyor. Ama ezoterik bu bahsettiğim ağ, yani bu küresel ağ yoluna devam ediyor. Yani yeni sezonda, yeni isimlerle devam ediyor. Aynı şey Epstein adası için de geçerli. Yani bir tane ada yok aslında, bir tane Epstein yok. Ama şimdi biz sadece bu adanın ve bu Epstein'in, bu şahsın tasfiye edildiğini gördük.
1: Yani ifşa olan kadrolar mı aslında tasfiye ediliyor?
0: Çünkü bir süre sonra yani... Şimdi güç bu, yani gücün gücün çok yoğunlaştığı noktalar buralar. Dolayısıyla bir süre sonra bu gücün sarhoşluğuyla bu temsilciler, bu isimler başına buyruk hareket edebiliyorlar. Çok dikkatsiz hareket edebiliyorlar. Evet. Yani ayyuka çıkıyor mevzu. Bu sefer konu komple teorileri çerçevesinde çok da sulandırılıyor ve abartılıyor. Bundan dolayı o şey kapatılıyor evet. ve başka bir şeye geçiyor.
1: İşin garibi efendim öyle. Bu arada Gabbard'dan söz ederken biz şunu diyorduk başkanlık için de adı Tabii. geçiyordu adaylık için. Çünkü her kesimden oy alabilecek bir profile sahip. Dolayısıyla başkanlık için belki hala şansı var bilmiyoruz. Çünkü bunların aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yansıması oluyor onu da kestirmek biraz zor. Sizin de vurguladığınız gibi herkesin zaten bir lobisi var. Herkes zaten bir yerden fikir alıyor. Herkes bir yerden para alıyor. Hani bunlar çok bilinen şeyler. İşte İsrail lobisinin ne kadar baskın olduğunu biliyoruz. Bunu böyle bir Hint lobisi efendim Hindu lobisi diye de okuyabiliriz. Biliyorlar. Burada meselenin soruşturmaya dönüp dönmeyeceği de henüz belli değil. Yani bakalım tespit edilecek mi mesela burada bir suç unsuru vardır deyip araştırılacak mı araştırılmayacak mı o da belli değil. Ne dersiniz bir öngörünüz var mı bu konuda?
0: Yani bunu eğer bağlantılarını iyi kullanabilirse yani manevra yapabilirse Tulsi Gabbard atlatabilir. Ama şimdi dediğiniz gibi baktala orada çok ciddi bir Moon tarikatı lobisi var. Mormonlar Mormon Kilisesi var Utah'ta işte merkezi.
1: En güçlü tarikat şu an ne mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde?
0: Mormonlar çok güçlü. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'deki bir önceki büyükelçi yani Tom Barak'tan önceki büyükelçi Mormon'du örneğin. Yani Mormonlar çok güçlü ve etkin. Mormon Kilisesi.

0: İsa'nın son vakit azizleri kilisesi, öyle bir ismi vardı şeyin. Çok ilginçtir, FETÖ'yle de arası çok iyidir Mormonların. Çünkü dediğim gibi benzer ortak şeyler üzerinden hareket ediyorlar. Şimdi Mormonlar, Moon tarikatı, Scientology var. Şimdi bunlar Yahova şahitleri var Amerika Birleşik Devletleri'nde yine. Şimdi bunlar ana akımın dışında kalmış gruplar. Bir de ana akım dediğimiz Katolik kiliseleri ve Evangelist, Protestan, Presbiteryan dedikleri kiliseler söz konusu. Bunların da alt dalları var. Yani böyle alt kollara ayrılmış. Mesela Mormon kilisesinde alt kolları var. Şimdi bunların hepsinin doğal olarak finans gücü var. Ama bakın hepsinin uzlaştığı bir şey var. İslamofobi genel olarak ve İsrail yanlışlığı, yani Siyonizm. Bu konuda ilginç bir şekilde, yani tesadüf değil bu. Bu konuda uzlaşıyorlar. Ve Hindu kanallar, yani mesela Hare Krishna hareketinden ayrılmış bir alt dal, mesela şu an konuştuğumuz bu guru ve işte guru ve grubu. Ama Hare Krishna hareketinin alt başka kolları var. İşte meditasyon, reiki, işte doğu felsefesi adı altında faaliyet gösteren bir yapılanma bunlar. Ama ulaştığı nokta neresi? Lucifer dediğimiz, daha işte güneş, ay ve yıldız kültü olarak tanımladığımız Sümerler'de, Babiller'de karşımıza çıkan, Hazreti Musa'ya isyan edip Samiri'nin yaptığı boğayla karşımıza çıkan, o kült, Kabbala büyüsüyle karşımıza çıkan o kült yapılanma, bunların farklı aslında versiyonları. Sakallısı, sakalsızı, sarıklısı var işte bunların.
1: Her türlü.
0: Maalesef böyle bir ezoterik ağla karşı karşıyayız. Hem ABD'de hem de diğer dünya ülkelerinde.
1: Ne yazık ki bu arada siyaset etkileri de, şimdi evangelistlerden bahsetmişken, o Trump'ın etrafında toplanıp onun dokunarak dua ettiği sahneleri herhalde herkes hatırlar. Yine şunu hatırlıyorum mesela, bu İran Savaşı sırasında da Guardian'ın bir haber dizisiydi. Giden askerlere yönelik sürekli İncil'den ayetler söylendiği, çeşitli tarikat liderlerinin gelip onlarla konuştuğuna dair de bir haber dizisi de paylaşılmıştı. Dolayısıyla hakikaten aslında dini ögelerle birlikte siyasetin de ilerlediği görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu son yıllarda. Efendim artık sonuna gelmişiz. Süremizi son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım.
0: Yani son olarak şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri bugün hala dünyanın en etkin gücü. Dolayısıyla bu gücü işte Trump hükümetindeki bakanların profillerine baktığımızda, siz de belirttiniz, İşte Hindusu Mehmet Akif Ersoy'un, merhum İstiklal şairinin söylediği gibi,
1: kimi Hindu kimi yamyam.
0: Kimi
1: yam.
0: Hindu kimi yamyam yam diyor ya. Yani gerçekten Çanakkale Savaşı'nda üzerimize çullanan o çeşitli güçler gibi, aslında çok farklı gibi gözüken ama aynı yerden, aslında benzeri yerlerden, benzeri şeylere inanan bir ezoterik ağ yönetiyor. Buna karşı dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Pekala efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Bülent Çayner değer efendim bu dilimde konuğumuzdu. Böylece burası hafta sonunda artık sonuna geldik. Sabah 8'den bu yana karşınızdaydık efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. Bazen yanlış alışkanlıklar ediniriz. Ben de yıllarca sigara içtim. Sonra bir gün kendime söz

0: verdim. Bırakacağım dedim ve bıraktım. Tam 44 sene geçti. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Ama dönüşü var. Yeşilay bu mücadelede insanımızın yanındadır. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: Sağlıklı yaşam için sen de söz ver. Babalar sözünü tutar.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta, yaz sezonunda rekor seviyelere ulaşan uçuş trafiğinin nasıl yönetildiği anlatılıyor. Hava yolları ve operasyon ekipleri, tarifeli seferlerin aksamaması için hangi önlemleri alıyor? Bir aksaklık yaşandığında, yolcuların mağdur olmaması adına hangi kriz planları devreye giriyor? Airport'un uçuş rotasında daracık sokakları, camileri, kaleleri, plajları, şirin kasabaları ve yel değirmenleriyle yaklaşık 390 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Şövalyeler Adası Rodos yer alıyor. Güntay Şimşek'in konuğu TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba, herkese iyi pazarlar. Bugün 28 Haziran, saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 16'ya kadar her saat başında birlikte olacağız. Başlayalım bu dilime. Buruk bir veda ile başlayacağız aslında. Yeşilçam'ın usta ismi, büyük usta Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ailesi, onu sevenler son görev için bir araya gelecek. İlk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde, bunu biliyoruz, saat 13'te başlayacak. Arkadaşımıza dönelim. Habertürk muhabiri Gizem Türemen ve kameraman arkadaşımız Fatih Mehmet Coşkun orada. Gizem yanında, konuğun da var sanırım. Kalabalık her geçen dakika artıyor belli ki. Senden dinleyelim notlarını.
1: Evet Tuğba, kalabalık her geçen dakika artıyor. Çünkü Yeşilçam'ın efsanesine bugün veda ediyoruz. 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır. Bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle alınacak. Ardından da son yolculuğuna uğurlanacak. Kadir İnanır'ı bir dostundan, bir arkadaşından dinleyeceğiz. Nebil Özgentürk yanımızda. Belgesel yönetmeni, gazeteci, yazar. Efendim bugün son kez veda etmek için geldiniz. Ne söylemek istersiniz?
2: İnsan, ben erken geldim Muhsin Ertuğrul sahnesine. Böyle bir Kadir abi, çok heybetli, faslalı, delikanlıyı bir tabutun içinde bir sahne ortasında görünce çok tuhaf oluyorsun. Çok kötü oluyorsun gerçekten. Evet, ben özellikle Ali Özgentürk abimin çok yakın dostuydu. Hep söylüyorum, Al Yazmalım filminin senaryo yazarı Ali abinin bir anlamda birlikte yol arkadaşıydı. Ben de 14-15 yaşındayken o sete gittim, Al Yazılım setine. O yüzden benim için çok anlamlı. Kadir İnanır hakikaten düşünce insanı, çok iyi sinema aktörü, efsanevi bir oyuncu, çok yetenekli. Ama bugün ne fark ettim biliyor musunuz? Vefatının haberinden itibaren her evden can cenazesi kalkıyor aslında, her evden. Çünkü her eve dokundu. Bu ülkenin, bu Anadolu'dan İstanbul'a, Ankara'ya, metropollere her eve dokundu. Her eve bir anlamda güzel izler bırakan filmlerde oynadı. Diyelim ki Yüzü Aşkın. Kimisi aşkından, kimisi meşkinden, kimisi o toplumsal meselelerinden etkilendi filmlerin. O yüzden hem de kuşaktan kuşağa. Yani öyle bir özelliği var. Yani ben hep bir kez daha söylemek istiyorum. Amerika'da Al Pacino ile Robert De Niro örnekleri verilir. Bizde de Tarık Akan ve Kadir İnanır aşılamadı. Aşılamadı. Bunu söylemek istiyorum.
1: Aşılamayacak gibi de durum.
2: Bakın, izdihamı görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Az önce lütfen. Şimdi bu bir...
1: Daha bir saat var törenin başında.
2: Bir saat var. Ve ben buraya girerken gerçekten bir kapıyı kapatmışlardı. Bunu söylemek istiyorum. Dışarıda insan

0: oluk oluk buraya geliyordu. Yani sokaklardan geliyordu. Bir halk sanatçısını ve halk kahramanını uğurluyor bence. Bir kez daha söylüyorum. Her evden bugün Kadir abinin bir uğurlamasını hissedeceğiz. Her evde bir gözyaşı bırakılacak. Bu cenaze gördükleri sizin sayenizde, ekranlar sayesinde evlere ulaşacak, ekranlar vasıtasıyla ve her evde bir gözyaşı dökülecek.
1: Röportajında Kadir İnanır bunu söylüyor. Ben bir gün hayatımı kaybettiğimde her evden bir cenaze çıkacak diye.
0: Görür müsünüz? Ya evet.
1: Kitleye hitap.
0: Evet. Yani ama bir şey daha söylüyor sevgili Habertürk izleyicilerine söylemek istiyorum. 2013 yılından beri barış diye haykırıyorum diyor. Barış olmadan ölmek istemiyorum demişti. Ve biz Altın Kurda Film Festivali yapıyoruz. Menderes Samancılar abimle beraber yıllardır. Biz 3 yıl önce Türkan Hanım'la, Türkan Şuray'la Kadir abiyi oraya davet ettik. Sahneye çıktılar. Bakın duygulandım şu anda. Efsanevi bir alkışla 2000 kişi. Ve orada dedi ki, dünya güzeli bir gün bu barışın festivalini yapalım bir gün dedi. Ve bütün insanlar ayakta alkışladı. Çünkü hakikaten bu ülkenin huzura, barışa ihtiyacı var. Bunu dile getirmişti bir de. Yani her evden benim cenazem kalkacak dediği gibi bir de bu sözün altını çizmişti. Güzel sözler bıraktı Kadir abi. Ve güzel filmler bıraktığı gibi delikanlı bir adam derler ya. Yüreği geniş güzel bir adamdı ve çok dayanışmacıydı biliyor musunuz? Kimse bilmez, çok insanı okutuyordur. Tabii çok geniş bir ailesi var zaten görüyorsunuz. İkizler orada, Cevahirler, Hüseyinler, Sonerler, Leventler, Levent İnanırlar. Hep böyle geniş bir ailesi var. Cülide Hanım, 25 yıllık hayat arkadaşı, efsane insandır, efsane aktivisttir, oyuncudur ve onun hakikaten can yoldaşı. Ona nasıl güzel özenle yanışma gösterdi, hayat arkadaşlığı yaptı hastalığı sırasında. Ne diyeceğini bilemiyorum. Kadir abi çok erken kaybettik. Hani derler ya, ama bence çok erken kaybettik. Bunun tam adı odur.
1: Biraz daha yaşamalıydı değil mi? Bırakacakları...
0: Ya, baksanıza ya 90 yaşında Amerika'da enkır menlik yapanlar var Amerikan televizyonlarında. Bakın Clint Eastwood hala geçen 2 yıl önce bir filmde gördük onu. O yüzden 77 yaş nedir ya? 77 yaş tabii ki genç. Hatta 4 yıldır da sağlığı kötü. Yani çok erken bırakmış oluyor ayrıca. Sinema kaybetti. Türkiye kaybetti Kadir İnanır'ı. O yüzden... Böyle biraz özel yüzü olan, özel çehresi olan, özel oyunculuk tecrübesi olan, ayrıca özel bir karizması olan, sayılan, sevilen bir insanı her zaman bulamaz sinema. Kusura bakmayın bazen yani çok gelir geçer insanlar görüp geçiyor bu sinema dünyasından, kamera önü dünyadan diyelim yani. O yüzden Kadir İnanırlar şey gibidir, çok butik meyveler gibidir. Butik meyve yani çok özel, az yetişen. İşte az yetişti Kadir İnanır, Tarık Akan. Değil mi? Türkan Şuray, işte Filiz Akınlar. Bunlar çok olağanüstü güzel yüzler sinemamızın. Ve böyle bunlar bir ikon olarak kalıyorlar. Heykelleri.
1: Şişam'ın efsaneleri.
0: Tabii ikon. Heykelleri dikilecek bunların. O yüzden Kadir abi, Ali abim çok anlatırdı. Ali Yazbal'ın setinden örnekler verirdi. Ben hani biraz filmin tanıklarından biri olduğum için Ali Yazbal'ın seti Adana'da biliyorsunuz. Ben Adanalıyım. Abim Ali Özgen Türk de senaryo yazarı olduğu için o sete gittim. Gerçekten bir erkek ancak bu kadar yakışıklı olabilir. Türkan Hanım'la olan diyalogları falan o sıralarda bir iki gün kaldım sette haliyle. Bir şey daha söyleyeyim. Hakikaten gururla taşıyorum. Kadir abinin o Türkan Hanım'ı peşinden koşarken giydiği bir gömlek vardır. Puantiyeli böyle kırmızı. O gömleği bana hediye etti. Yönetmen yardımcısı. Şu anda bunu bir hazine gibi saklıyorum. Mesela böyle bir anım da var. Kadir abinin işi bittikten sonra biliyorsunuz kostüm anlamına geliyor. Böyle bir anlamda belki de bir kenara bırakılacaktı.
1: İlk bir sahne filminde.
0: Evet. O gömlek bende benim belgesel ofisimde, bir düğün insan ofisinde bir kocaman bir tablo gibi asılı. Bunun hatırası var. 50 yıl olmuş film. Ve 50 yılın en değerli filmlerinden biri Sevda anlamında. Ve bunu Kadir abinin de olağanüstü katkısı var. Oradaki bu bakışlar. Biliyorsunuz filmde en son çocuk Cemşit'e gider. Yani Ahmet Pekin'e ve Kadir İnanır hüzünle filmin sonunda vedalaşır. Hayatla, Türkan'la,

0: herkesle, seyirciyle bir anlamda. Çok da önemli rol ama bence filmin emeği o kadar güzel anlatıyor ki Kadir abi de o filmde hakikaten bütün yüreğini, oyunculuğunu, her şeyini göstermiştir. Biz çok özleyeceğiz. Sadece al yazımını değil. Katılcılar, efendime söyleyeyim, Kapı en son filmlerinden biri. Çok böyle ötekileştirmeyi anlatan bir film. Ve filmlerini kendi zaman zaman seçerdi. Sen türkülerini söyle. Bir Yudum Sevgi. Daha ne olağanüstü filmler gelip geçti hayatında. Çok özenle seçerdi filmlerini.
1: İleride belki de Kadir Bey'in filmini izleyeceğiz.
0: Şimdi onun çok yakın bir dostu, 20 yıldır belgeselini yapmış, Hüseyin Karabey diye hatırlıyorum, affedersiniz ben tanışmadığım için. Onu önce izlemek gerekiyor ama Kadir abinin filmi yapılır ya. Faslalı bir köylü çocuğu diyelim, fındık bahçeleri arasında yetişmiş bir insanın, tamam mı? Bir fotoroman yarışmasında birincilikle 70 ve 68 hatırlıyorum. Birincilikle başlayan ve bugünlere uzanan ve 4 yıl ağır hastalıkla geçen, aşklarla geçen, karizmayla geçen, hatta hani biraz yeri şey de yapayım, Kadirizm diye bir olguyu da hissettiren bir büyük aktör. Türk sinemasının son yüzyılı diyelim, son yüzyılın ilk beşinde önemli bir yere sahip bir oyuncu.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizden dinlemek Kadir İnanır'ı ayrı bir değerdi. Sağ olun aktardıklarınız için. Hepimizin, tüm Türk sinemasının, tüm Türk camiasının başı sağ olsun. Fatih, şöyle bir göstererek kapatalım istersen yayını. Şu anda Harbiye'de Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz. Usta sanatçı Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Bugün artık sonsuzluğa uğurlanacak. Onun için tıka basa ağzına kadar dolu bir salondan bahsediyoruz. Ailesi, sevenleri, meslektaşları, oyuncu dostları, yıllardır emek verdiği, dokunan insanlar daha törene saatler kala gelip beklemeye başladılar. Son bir kez naaşını görmek, ona veda edebilmek adına Fatih Mehmet Coşkun da o salonu getiriyor. O naaşı, Kadir İnanır'ın naaşını getiriyor ekranlarınıza. Nebil Özgentürk özetlemeye çalıştı Kadir İnanır'ı kaybetmenin ne demek olduğunu, ne hissettirdiğini. Bugün pek çok kalpte aynı düşünce, aynı hüzün, aynı acı var. Özellikle sanat camiası için çok zor, çok ağır bir gün. Saat 13'te tören başlayacak. Kadir İnanır'a son kez seslenecek yakınları, onun ardından hikayelerini, anılarını anlatacaklar. Son kez yine bir tiyatro sahnesinde anılarak veda edecekler. Bu noktada olacağız. Habertürk ekranlarından anlatacağız.
2: Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz Gizem sana ve kameraman arkadaşımıza. Bugün ilk tören 13'te Yeşilçam'ın büyük ustası, efsane ismi Kadir İnanır için Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Kalabalık her geçen dakika artıyor salonda. Çok değerli bir isimdi. Yeşilçam'ın usta ismiydi. Pek çok kuşak ondan etkilendi, ondan bir şeyler öğrendi. Hepimiz, büyüklerimiz onun filmleriyle büyüdük. Şüphesiz ki Türk sinemasının en değerli isimlerinden biriydi, jönüydü. Şimdi Arzu Kaya'ya dönelim arkadaşımız. O da yine törenin düzenlendiği Muhsin Ertuğrul sahnesinin bir başka köşesinde ve yanında bir konuğu var. Arzu.
3: Evet, Kadir İnanır'ın bir röportajından bahsederek başlayayım isterseniz. Helal olsun Kadir abi diyecekler, öyle öleceğim demişti. Bugün herkes helal olsun Kadir abi diyor. Şu anda tören alanı oldukça kalabalık. Yanımızda da Soner Arıca var. Kendisi çok bekletmek istemiyorum. Tekrardan başınız sağ olsun Soner Bey. Sizin için daha anlamlı bir gün. Çünkü geçtiğimiz günlerde hem annenizi kaybettiniz, şimdi hem dayınızı kaybettiniz. Tekrardan başınız sağ olsun. Neler söylemek istersiniz? Hislerinizi almak istesek.
4: Çok teşekkür ederim. Tabii hem çok üzgünüm, hem çok şaşkınım. Tuhaf bir duygu durumu içindeyiz. Gerçekliğine inanmıyorum, inanamıyorum. Yani tabii ölüm hiç kimseye yakışmıyor. Ben ölüm kavramını bile burada tuhaf buluyorum dilimden çıkarken. Ama ona hiç o olmadı yani, yakışmadı. Sadece o kadar güçlü bir karakter, o kadar güçlü bir kimlik, o kadar büyük bir sanatçıydı ki zaten o filmleriyle, oynadığı karakterlerle hepimizin hayatına dağıldı.

0: Birisi için Derviş Bey oldu, birisi için Tatar Ramazan oldu, birisi için Selvi Boylu İlyas oldu, Komiser Shakespeare oldu, oldu da oldu. Yani o herkesin hayatında mutlaka bir şekilde bir karakteriyle belki birkaç karakteriyle zaten var ama tabii ben ve bizim ailenin bütün fertleri için biraz daha karışık hikaye çünkü evet o bizim dayımızdı ama aynı zamanda hayran olduğumuz sanatçıydı da yani yanımızdaydı ki ben söylüyordum zaman zaman bazen gülüyordu bana bak dayımsın ama diyordum hayran olduğum aktör tarafın daha önde geliyor benim için diyordum. Aslında haz da alıyordu bundan. Yani mutlaka ona öykündük. Birebir bilmesem de öyle hatırlamasam da bir kasabadan çıkan ve ülkeye varlığını hissettiren ilk figür ve de çok önemli. Hani yani sadece varlığını hissettirmemiş, çok güçlü bir duruşla hakim olmuş konuya, mevzuya. Ben hiçbir zaman dayım diye onun star tarafını hiç unutmadım. Kendime öyle alıştırmadım. Zaten dayım starlığını hissetmeyeyim gibi bir şeyi kendime hiç yapmadım. Her zaman ne zaman yan yanaysak o tarafı benim için çok önemliydi. Onu hiç unutmak istemiyordum. Çünkü hepimiz için zaten öyle. Hem çok büyük sanatçıydı. Entelektüel zekası, sosyal zekası çok yüksek. Yoksa bu kadar yıl, bu kadar saygı duyulabilir mi bir insanla ilgili böyle olmasa? Ben sadece hani çok derin duygusal bir tarafı vardı. O da hani işte acaba yeteri kadar hissedildi mi diye düşünüyorum. Çünkü bu benim birinci...
1: Çünkü kalabalıktan da anlayacağımız...
0: Birinci dereceden çok tanık olduğum bir şeydi çünkü bu. Ona şey demiştim bir gün Komiser Shakespeare filminde. Atatürk'ün büstüne işte çok yalnızım atam diye ağladığı bir sahne vardı. Ha işte dedim, bu çok çok seni tanımlıyor. Hani çok duygusal tarafın çok yüksek ama işte daha biraz daha sert karakterli de belki oynadığı için o tarafı çok görüldü mü diye merak ediyordum ama iki gündür bütün konuşmalardan gelen mesajlardan anlıyorum. Ya ben şu anda gerçekten çok inanmadığım için.
1: Siz ilk girdiğinizde de onu söylemiştiniz.
0: İnanamıyorum. Ya niye olabilir ki böyle bir şey diye düşünüyorum. Ya niye olsun ki diyorum. Ama hayat bu. Dediğiniz gibi 4 gün içinde yani hem annemim hem dayım yani. Bir insan hayatında olabilecek ne kadar önemli figür olabilir başka yani. O yüzden hani hayatla ilişkinizi de sorguluyor hale geliyorsunuz. Ama çok kişiselleştirmek istemiyorum. Yani çok da şartladım kendim aslında dünden bu yana. O hepimizin Kadir İnanır'ı, hepimizin abisi, dayısı, kardeşi. Bizim sadece işte biz star'a onun ışıltısına çok dokunabilmek gibi bir ayrıcalığımız oldu hayatta. Çok öğrendiğim şey oldu. Yaşam yolculuğuyla alakalı, sanat yolculuğuyla alakalı. Birebir hani şunu şöyle yap, bunu böyle yap demedi ama yolculuğuma çok saygı duydu. Bu yüzden minnettarım. Hiç lüzumsuz müdahalesi olmadı. Yani
1: daha fazla çok
0: teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Evet şimdi Muhsin Ertuğrul sahnesinde birçok kişi burada. Soner Arıcı'dan da dinledik. Duygularını ifade etmekte gerçekten zaman zaman zorlandı. Ben de yakından şahit oldum. Yine buradaki töreni takip ediyor olacağız. Gelişmeleri aktaracağız.
2: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Arzu Kaya sana ve kameraman arkadaşımıza. Tekrar rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun büyük ustanın. Şimdi bu dilimi noktalayacağız. Saat başında yeniden buradayız ve Kadir İnanır'a son görev için, veda için töreni takip etmeye, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Yoğun uçuşların yapıldığı yaz sezonu başladı. Yaz sezonunda rekor seviyelere ulaşan uçuş trafiği nasıl yönetiliyor? Hava yolları ve operasyon ekipleri tarifeli seferlerin aksamaması için hangi önlemleri alıyor? Bir aksaklık yaşandığında yolcuların mağdur olmaması adına hangi kriz planları devreye giriyor? Airport'un uçuş rotası, daracık sokakları, camileri, kaleleri, plajları, şirin kasabaları ve yel değirmenleriyle yaklaşık 390 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Şövalyeler Adası Rodos. Programımızın konuğu TAV Havalimanları CEO'su Serkan Kaptan. Türk Hava Yolları'nın Miles & Smiles yolcu programında sürpriz yenilikler. Malezya Turizm Ofisi, Singapur Hava Yolları'yla daha fazla Türk turist hedefliyor. Airport başlıyor.

0: Hava yolları için yoğun operasyon dönemi başladı. Küresel ölçekte günde 100 bini aşan uçuş trafiği hava yollarının operasyon merkezlerini adeta birer hava trafik üssüne dönüştürüyor. Avrupa'da 30 binden fazla, Türkiye'de ise 4 bini aşkın sefer gerçekleştirildi. Peki yaz sezonunda rekor seviyelere ulaşan uçuş trafiği nasıl yönetiliyor? Hava yolları ve operasyon ekipleri tarifeli seferlerin aksamaması için hangi önlemleri alıyor? Bir aksaklık yaşandığında yolcuların mağdur olmaması adına hangi kriz planları devreye giriyor?
1: Sabiha Gökçen Havalimanı son dönemde Eurocontrol'dan gelen bilgiler ışığında Avrupa'daki havalimanları içerisinde operasyonu, yani zamanda iniş ve kalkışı en iyi yapan, en az gecikme yaşayan havalimanlarından birisi. Biz de havalimanını en yoğun kullanan havayollarından birisi olan AJet'in bu başarıdaki rolünü incelemek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldik. Buradaki başarının, zamanında iniş ve kalkış oranlarının Avrupa'da liderliği oynamasının detaylarını öğrendik.
0: AJet yaz sezonunda İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa'ya ilave olarak ilk defa Milas Bodrum Havalimanı'nı da üs olarak devreye aldı. Havayolu 38'i yurt içinde, 61'i yurt dışında olmak üzere toplam 99 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Havayolu söz konusu dönemde 3 havalimanından haftada 1701 frekans sefer planladı. Tüm bu uçuşlar AJet'in operasyon kontrol merkezinden yönetiliyor.
2: Evet, yoğun yaz operasyonumuz başladı. Sabiha Gökçen ve Ankara bizim base istasyonlarımızdı. Yaz operasyonu Haziran itibariyle de Bodrum'da 3. base'imizi açtık. Günlük ortalama 450 sefer icra ediyoruz. Temmuz ayı itibariyle 500-550 arası sefer icra etmiş olacağız. Tüm bu seferlerin emniyetli, zamanında ve verimli bir şekilde icrası için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Operasyon kontrol merkezinde dispatch, uçak atama, ekip takip ve teknik bakım birimleri yer alıyor.
2: Uçuş emniyeti önceliğimizi birinci sıraya koyarak zamanındalık ve verimlilik esaslı çalışıyoruz. Geçmiş tecrübelerimizden, geçmiş yaşanan operasyonel hadiselerden analiz yapıyoruz ve tarife öncesinde planlayıcı ünitelerle ne kadar uçakla operasyon yapacağımız, kaç uçağımızı yedek uçak olarak bırakacağımız, ne kadar ekiple bir planlama yaptığımız, ekiplerin yedek olarak kaç ekip planlandığı ile ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda yine otoritelerle, havalimanı otoritesiyle, hava trafik kontrol ünitesindeki arkadaşlarımızla görüşüyoruz, kapasitelerini alıyoruz ve o kapasiteleri aşmayacak şekilde bir planlama yapıyoruz.

0: Dolayısıyla bu bir ekip işi.
1: Uçuşlar her zaman normal şekilde gerçekleşmiyor. Öngörülebilir veya öngörülemeyen aksaklık seferleri aksatabiliyor.
0: Burada yüzlerce operasyonel karar alınıyor. Bu kararların hepsinde uçuş emniyeti birinci önceliğimiz. Daha sonrasında misafirlerimizin güvenli zamanında seyahat etmesi. Öngörülemeyen aksaklık durumunda ise operasyonda hava durumu öngörülemeyen bir hava durumu olabilir. Meydanda bir kapalılık olabilir öngörülemeyen. Ya da uçaklarımızda bir teknik arıza meydana gelmiş olabilir. Tüm bunlar öncelikle yine uçuş emniyeti noktasında değerlendiriliyor. Uçağımızın sefer yapması uçuş emniyetine uygun değilse seferden alınıyor. Ve burada hemen hızlıca yedek uçaklarımızdan birisi tahsis edilip ekiplerle beraber, yedek ekiplerimizle beraber yolcularımızın hizmetine sunuluyor. Ve minimum gecikmeyle seyahatlerini sağlamış oluyoruz.
1: Ajet günde 450 seferle 85 bin yolcu ve 75 bin bagaj taşıyor. Avrupa'da yaz sezonunda birçok havalimanında gecikmeler artarken Ajet'in %90'a yaklaşan zamanında kalkış performansı dikkat çekiyor. Bir uçağın kalkışı sadece pilotların değil, bagaj yüklemeden yakıt ikmaline kadar yüzlerce kişinin koordinasyonuna bağlı. Yer Operasyon Kontrol Merkezi'nin payı ise oldukça fazla.
2: Yer operasyon birimi aslında yolcular havalimanına gelişiyle başlar. Karşı havalimanında bagajını teslim alıncaya kadar ki bütün süreçleri koordine eden birimdir. Biraz daha detay vermek gerekirse aslında check-in işlemleri, uçağa seyahat dokümanlarının kontrolü, uçağa yüklenen ikram, uçağa yüklenen yakıt, bagajların yükletilmesi, boşaltılması bunların hepsi yer operasyon merkezi tarafından koordine edilmektedir. Aslında özetlememiz gerekirse nasıl ki uçak havadayken kaptanlarımız sorumluysa, uçak yerdeyken de yer operasyon merkezi sorumlu.
1: Peki bir uçuş ertelenir veya iptal olursa yolcular için hangi hizmetler devreye alınıyor?
2: Bir aksaklık yaşandığı zaman buradaki operasyon kontrol merkezi devreye giriyor. Operasyon kontrol merkezi ne yapıyor? Yolcuların yiyecek içecek ihtiyaçlarını, otele transferi, uçuş değişikliği gibi konularda anında koordinasyonu sağlıyor.
1: Ajet bugün için 89 uçakla hizmet veriyor. Şimdiye kadar 30'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737 Max'i filosuna katan havayolu mevcut hatlara ilave olarak yaz dönemi için haftalık 43 frekansla 24 yeni hat açmayı planlıyor.

Daracık sokakları, camileri, kaleleri, plajları, şirin kasabaları, yel değirmenleri ve mutfağı. Airport bu hafta sizi 390 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Şövalyeler Adası Rodos'a götürüyor. İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile başlayan Rodos uçuşumuz, Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Aegean'la devam ediyor. Yaklaşık 5 saat 20 dakika sonra adaya ulaşıyoruz. Rodos, Ege Denizi'nde bulunan 12 adaların en büyüğü. Ayrıca Yunanistan'ın 4. büyük adası konumunda olan Rodos, şövalyeler ve antik Yunan tanrısı Helios'un adası olarak adlandırılıyor. Ada, kozmopolit cazibesi, doğal güzellikleri, çok sayıda plajı ve deniz ticaret yollarının üzerindeki kesişim noktası oluşuyla uzun zamandır farklı kültürleri cezbetmiş. M.Ö. 16. yüzyıldan günümüze birçok medeniyetin hakimiyet kurduğu Rodos, 1988'den bu yana UNESCO koruması altında. Ortaçağ şehri Rodos'ta keşfedilecek 6 noktayı sizin için gezdik ve görüntüledik. Avrupa'nın korunan en büyük ortaçağ şehirlerinden biri olan Rodos turumuza Eskişehir ile başlıyoruz. Rodos'un kalbinin attığı Eskişehir, Saint Jean Şövalyeleri tarafından ortaçağda inşa edilmiş. Şövalyeler Caddesi Eskişehir'in en özel bölümü. Hem yola döşenen taşlar hem de caddenin sağında ve solunda yer alan evler bugüne kadar hiç değişmemiş.

Caddede yol alırken kendimizi adeta orta çağda şövalyelerle birlikte hissediyoruz. Taşlı yoldan ilerleyip Grand Master Sarayı yani Castello'ya çıkıyoruz. Eski şehrin en yüksek bölgesinde bulunan yapı, Rodos şövalyeleri tarafından idari merkezi olarak kullanılmış. Aynı zamanda Rodos'a egemen sosyal ve entelektüel sınıfın da merkezi olan saray, günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Rodos şehrinin en önemli objelerinden biri de surları. Orta çağdan kalma surlar oldukça iyi korunmuş. Evliya Çelebi Rodos surları için bunca memleket gördüm, içinde bu Rodos surları gibi müstahkemini görmedim diye yazıyor. Rodos Kalesi'nin surlarını gezerken adeta tarihi bir film setindeymiş izlenimi ediniyoruz. Kale içine girişler bazı yerlerde köprülerden geçilerek sağlanıyor. Buralarda Osmanlı kuşatmasından kalma toplar dikkatimizi çekiyor. Eskişehir bölgesi çok büyük değil. Her döneme ait izleri barındıran daracık sokaklarda kaybolma şansınız yok. Ancak size haritaya bakmadan her sokağa girip çıkmanızı tavsiye ediyoruz. Hipokrat Meydanı ise yerli ve yabancı herkesin buluşma noktası. Eskişehir'in tam ortasında yer alan meydan, restoranlardan kafelere, hediyelik eşya mağazalarından tarihi yapılara birçok cazibeyi barındırıyor.

Rodos'un 50 kilometre güneyinde yer alan Lindos, beyaz evleri, mavi pencereleri, daracık sokakları, kalesi ve plajıyla görülmesi gereken bir yer. Küçücük meydandan şehrin içine adım atar atmaz onlarca eşekle karşılaşıyoruz. Eşekler özellikle kaleye çıkmak için kullanılıyor. Biz de bu ritüeli yerine getirmek için kaleye eşekle çıkmaya karar veriyoruz. Dar ve dik sokaklardan geçerken adeta duvarlara ve insanlara sürtünerek ilerliyoruz. Eşekle yaptığımız otantik yolculuğumuz yaklaşık 20 dakikalık oldukça zor ancak bir o kadar da keyifli geçiyor. Akropolis'i de içinde barındıran kaleye girmeden önce tepeden Lindos manzarasını doya doya izliyoruz. Küçük ancak şirin kasaba, plaj ve tekneler inanılmaz bir görüntü sunuyor. Kalenin içine girip dik bir merdivenden Akropolis'in olduğu alana giriyoruz. Akropolis, Lindos'a tepeden bakan 116 metrelik bir kayanın üzerine inşa edilmiş. İçinde birçok oda bulunan yapıda Helenistik geçit kalıntıları, 13. yüzyıla ait Bizans kilisesi, Agios Ioannis'le Şövalyeler devrinden kalma komutanlık binası yer alıyor. Antik dünyanın en kutsal yerleri arasında yer alan Akropolis'i Büyük İskender, Troyalı Helen ve Herakles'in de ziyaret ettiği söylenir. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethinden sonra Lindos'a yerleşen Osmanlı garnizonunun 1890'lara kadar bölgeyi buradan yönettiği biliniyor. Lindos'un merkezinde ise son derece zarif çan kulesiyle Panagias Kilisesi yer alıyor. Adada yaşayan Türklerden aldığımız bilgiye göre geçmişte şehirde bulunan cami artık kafe olarak hizmet veriyor. Hemen yanındaki mezarlıkta bakımsızlıktan neredeyse yol olmaya yüz tutmuş. Mezarda yatanların isimleri ancak okunuyor. Lindos'un en önemli cazibesi ise muhteşem plajı. Ayrıca buraya kadar gelmişken bölgenin deniz ürünlerinin tadına bakmanızı da öneriyoruz. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522'de fethedilen Rodos, yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Bu süre içinde birçok cami, imaret, mektep, medrese ve yol inşa edilmiş. Bunlardan

biri olan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, gül pembesi duvarları, minaresi ve yanındaki saat kulesiyle ilgi çekiyor. Osmanlı egemenliğini simgeleyen cami 1523'te inşa edilmiş. Rodos'un en görkemli ibadethanesi olan yapı ayrıca Süleymaniye Camii olarak da biliniyor. Adada günümüze kadar korunan ibadet

günümüzde adada yaşayan Türkler tarafından nikah salonu olarak kullanılan caminin hemen yanında ise yaklaşık 500 yıllık hamam yer alıyor. Sultan Süleyman adına inşa edilen hamam, UNESCO belgelerinde Türkçe yeni hamam olarak geçiyor. Kapısında ise belediye hamamı yazıyor. Rodos'ta ibadete açık olan tek cami ise İbrahim Paşa'nın adını taşıyor. 1540 yılında Sultan Süleyman adına inşa edilen cami, dönemin önemli kişilerinden olan Pargalı İbrahim Paşa'ya atfedilmiş. Süleymaniye Camisi'ni hemen yanında yer alan Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, Türk egemenliğinden kalan önemli eserlerden. Osmanlı mimarisini yansıtan bir kapıdan girilen kütüphane, ziyaretçilerini geniş bir avluyla karşılıyor. 1794 yılında kurulmuş olan kütüphanenin giriş bölümünde Kanuni Sultan Süleyman, Atatürk ve kütüphaneyi yaptıran Osmanlı vezirlerinden Fethi Paşa'nın portreleri bulunuyor. Kütüphanenin ziyaretçilere açık olmayan bölümü ise adeta hazine barındırıyor. Kütüphanede 2500 civarında nadide kitap bulunuyor. En önemli eser ise 1454 yılında yazımı tamamlanan el yazması Kur'an-ı Kerim. Osmanlı hattatlarının 1401'de yazmaya başladığı el yazması Kur'an-ı Kerim 1991'de çalınıyor. Interpol tarafından bulunup kütüphaneye iade edilen eser kasada saklanıyor. Kitaplıkta ayrıca İbrahim Müteferrika tarafından basılan ilk kitaplar, ilk fizik, cebir ve astroloji kitapları da yer alıyor. 1884'te Rodos'a vali olarak atanan Namık Kemal'in de 3 yıl bu kütüphanede çalıştığını belirtelim. Rodos'ta dünyaca ünlü pek çok plaj bulunuyor. Bunlardan biri olan Kalifea, şehir merkezine 8 kilometre mesafede yer alıyor. Adanın güneyindeki Kalifea koyundaki plaj kaplıcası ile ünlü. Sahil ve çevresinde bulunan palmiye ağaçlarıyla ünlü olan plajda İtalyan hakimiyeti sırasında inşa edilen yapılar yer alıyor. Kaplıca ve düğün salonu olarak kullanılan yapılarda Arap mimarisi de göze çarpıyor. Suyu binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan Kalifea, küçük ancak oldukça etkileyici bir plaj. Burası güneşlenmek ve yüzmek isteyenlerin yanı sıra dalış için gelenleri de ağırlıyor. Rodos'ta az sayıda Türk de yaşıyor. Bunlar adanın fethinden sonra buraya yerleştirilen Karaman Beyliği'nden gelenlerden ve 1897 yılında Girit'ten göç edenlerden oluşuyor. İkinci Abdülhamit, Girit'ten gelen Türklerin ikamet etmesi için adanın kuzeyinde evler inşa ettirmiş. Girit Mahallesi olarak adlandırılan bölgede bugün kullanılmayan bir cami ve mezarlık da yer alıyor. Buradan Türkiye'nin kıyıları da görülebiliyor. Başla.

Yunanistan'ın herhangi bir bölgesinde aç kalmanız imkansız. Bu durum Rodos'ta da geçerli. Adanın yemek kültürü Anadolu'ya çok benziyor. Sulu yemekler, salatalar, mezeler neredeyse birebir aynı. Ancak biz size deniz ürünlerini denemenizi öneriyoruz. Liman bölgesindeki biri erkek biri dişi alageyik heykelleri de mutlaka görülmeli. Heykeller dünyanın 7 harikasından biri olan Rodos heykelinin 2 ayağının olduğu yere dikilmiş. Ayrıca adanın sembollerinden biri olan yel değirmenleri de liman bölgesinde yer alıyor. Çok sayıda kalmasa da iyi korunmuş olan yel değirmenleriyle Rodos turumuz sona eriyor. Sizi Türkiye'ye çok yakın olan Rodos'tan çok özel görüntülerle baş başa bırakıp biz yeni diyarları keşfe çıkıyoruz.

0: Dinleyenler ve değerli dinleyenler, gündem yoğun. Körfez'deki savaş krizi bitmek üzere diyelim. Ayrıca havacılık sektörünün çektiği çile de dileriz bununla birlikte sona erer. Dolayısıyla bu tarz önemli konuları konuşmak üzere stüdyoda önemli bir konuğum var. TAV Havalimanları Holding CEO'su Serkan Kaptan. Serkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Güntay Bey.
0: İki önemli konuya dikkat çektik ama artık bu konular sizin ne kadar gündeminizden veyahut da düşmek üzere bilemiyorum.
1: Evet, aslında gündemimizde. Yıla iyi başladık. Tabii Şubat sonu olan bu İran, Amerika ve İsrail savaşı o bizi bayağı bir tedirgin etti. Etmeye de devam ediyor. Sonuna geldiğimizi düşünsek de etmeye devam ediyor. Tabii ki bölgesel bu çatışmalara çok alışığız. Hep oluyordu. Coğrafyamızda fazlaca evet. Oluyor ama bu sefer Amerika'nın da içine girdiği, İsrail'in olduğu, sürekli karşılıklı roketlerin fırlatıldığı bir ortamda uçuş kısıtlamaları, bölgenin etkilenmesi, bölgedeki diğer ülkelerin vurulması yolcuda bir tedirginlik yarattı. Tabii ki uçuş kısıtlamaları da oldu. Hani turizmi etkilemesinin haricinde. Üstüne bir de Hürmüz Boğazı krizi girince ikiye katlandı bu kriz. Çünkü bu da yakıt krizini tetikledi.
0: Beraberinde getirdi.
1: Evet, yakıt krizi de tabii hava yollarını olumsuz etkiledi. Çünkü onlar da önünü göremeyince öncelikle uçuşlarda kesinti, kısma gibi tercihlerini kullanıyorlar maalesef.
0: İran ve Amerika arasında olan barış anlaşması sizin için sezon başlangıcı olması sebebiyle bir pozitife dönüş evet. Diye yorumlanabilir.
1: Çok olumlu bizim için. Şimdi iç turizm için zaten okullar kapanmadığından tam sezon başlamadı. İç turizmde kaybedeceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Türkiye için konuşursam. Dış turizmde de sezonun başlangıcı dediğiniz gibi. Birikmiş bir talep de var tabii. Bu savaş Şubat sonu başlayınca, Şubat'ın son günü. İnsanlar mevcut planlarını da erteledi diye düşünüyoruz. Herkes iptal etmedi en azından. Sezonunda daha çok başında olduğumuzdan biraz son dakika yolcuya kalsak da öyle diyeyim. Bu talebin geri geleceğini düşünüyoruz. Bu barış anlaşmasının yürürlükte kalması koşuluyla tabii ki.
0: Sizin işlettiğiniz havalimanları içerisinde iç hatlarda galiba bir numarada Ankara Esenboğa var.
1: Doğru.
0: Trafik artışı anlamında
1: doğru,
0: söylüyorum.
1: Doğru.
0: Dış hatlarda da Makedonya mı?
1: Makedonya. Makedonya yurt dışında %31 gibi büyüyor şu anda.
0: Onun sebebi nedir?
1: Onun şöyle, Wizz Air bizim orada base carrier'ımız, yani sabit evet. Hava yolumuz. 6 tane uçağı var Üsküp'te. Çok değil ama Üsküp ölçeğinde 6 uçak önemli. Onlar A320 filosu kullanırken 321'e döndüler. Bir koltuk kapasitesi geldi. Beraberinde büyüdü. Geçen senede bu Neo'nun motorlarından dolayı kullanamadıkları dertle onu da aştılar. Bir anda geçen seneye göre %31 büyüme geldi. Aslında bütün havalimanlarımız içinde en hızlı büyüyen şu anda Üsküp.
0: Burayı anladık. Ankara'da
1: evet.
0: İlginç bir büyüme var. Aslında Ankara gerçek değerine
1: evet.
0: Ulaşıyor. Çünkü Türkiye'nin merkezinde ama istediğimiz evet. Oranda bir bağlantı şeyi yoktu. Şimdi o tempoyu doğru. Yakalıyoruz. Detaylarında ne var?
1: Ankara'yı büyüten aslında AJet. AJet'e teşekkür ediyoruz. Çünkü AJet Ankara'yı Sabiha Gökçen'den sonra base olarak kullanıyor. Yani bir hub olarak kullanıyor. Çok dış hat açtı. AJet açınca uçtuğu ülkedekiler de ilgilenip oraya
0: buraya
1: uçmaya başladı.
0: Yani karşılıklı olarak.
1: Yani karşılıklı oldu. Tatlı bir rekabet de oluştu. Bu Ankara'da aslında iyi bir dış hat oluşturdu. Ankara'daki dış hat büyümesi sadece Ankara'nın yolcusu değil. Çevre illerden İnterland, de çok yolcu topluyor.
0: Evet. Evet.
1: Hızlı treninde çok önemli bir etkisi oluyor tabii ki. Ankara o hak ettiği yolcu seviyesine geliyor. Dış hat olarak ve iç hat olarak.
0: Bu kadar geldiğine göre bundan sonra katlanacak demektir.
1: Mutlaka. Bu sebeple siz yatırımlar da yaptık.
0: Ha, onu diyecektim. Gerekli yatırımları yaptınız.
1: Doğru. Ulaştırma Bakanlığımızın himayesinde bir ihale yapıldı biliyorsunuz 2022 yılında.
0: Evet.
1: Onu kazanarak ikinci 25 yıllık dönemi
0: Türkiye'nin en
1: ettik.
0: Makul mantıklı ihale yöntemiydi. Yani
1: doğru,
0: önceden
1: doğru.
0: Gelip dibine dayanmadan yapılan doğru. Bir şeydi.
1: Bizim orijinal işletme süremizin sonu Mayıs 2025'ti. 2022'nin
0: evet.
1: Aralığında yapıldı ihale. İhalenin de konusu 2025 Mayıs'tan sonra bir 25 yıl işletmeci olmak koşuluyla yeni yatırımları yapmaktı. Hani bu pist, taksi yolları,
0: kule,
1: Deami'nin bakım hangarı, yeni kargo tesisleri gibi birçok tesis yapılarak tam bağımsız, paralel pistli yepyeni bir hava.

0: Havalimanı haline geldi. Yolcu kapasitesi için terminal zaten yeterliydi ama bu yeni dönem sözleşmemizde zaten belirli tetikleme noktaları var. Yolcu kapasitesi bir noktaya ulaştığında biz terminali de büyüteceğiz. Bugün ihtiyacımız yok. Baştan büyük
1: Evet,
0: olarak
1: sizin
0: yapılmıştı.
1: en önemli noktanız Antalya Havalimanı. Yani yolcu evet. anlamında baktığımızda en fazla yolcuyu...
0: Yolcu büyüklüğü olarak,
1: Evet,
0: evet.
1: yolcu büyüklüğü olarak orada ağırlıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Oradaki tablo nedir?
0: Orada geçtiğimiz yıl 39 milyon yolcuya ulaşmıştık. Bu 39 milyonun da bizde yaklaşık %80'i dış hat, %20'si iç hat. Aslında
1: Evet.
0: dış hat yoğun bir havalimanı. Orada çok bağlantı uçuşu da yok biliyorsunuz.
1: Evet,
0: Transfer,
1: direkt.
0: transit yok.
1: Hatta Türkiye en fazla direkt dış hat yolcusunun
0: Dış
1: geldiği
0: hat
1: havalimanı.
0: yolcu olarak hani ülkeye giriş gözüyle
1: Evet.
0: bakarsak en yoğun havalimanı dediğiniz gibi. Ya da çıkışta, ülkeden çıkışta. Gene aynı şekilde geçtiğimiz sene yatırımlarını tamamladığımız, ana kısmını tamamladığımız, açılışını yaptığımız geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya'nın büyümüş ikinci terminali, büyümüş iç hatlar terminali bu önümüzdeki yılların kapasite ihtiyacını çözüyor. Trafik olarak da tabii Antalya'da sezon biraz erken başlar, geç biter. 12 aya yaymayı hedeflesek de bizde böyle Mart sonu gibi trafik başlıyor Nisan ortası. Kasım ortasına kadar gidiyor yoğun trafiğimiz. Savaş etkiledi, etkilemedi diyemeyiz. Bir düşüş oldu ama Mayıs rakamlarına baktığımızda yakalıyoruz. İnşallah dediğim gibi bu petrol krizinin bittiğini ümit ederek, savaşın tekrar geri gelmeyeceğini ümit ederek geçtiğimiz yılı yakalamayı ümit ediyoruz trafik olarak.
1: Rusya'daki
0: Rusya
1: yani
0: hala
1: Rusya olduğu
0: %30 ekside
1: evet.
0: trafik olarak. O %50'lerdeydi
1: Evet.
0: daha önce. Ambargolarla
1: Hı.
0: savaş öncesi yani bu Ukrayna-Rusya savaşından dolayı. Biraz toparlanma oldu. Ama gene de eksi de fakat o %30'u biz Avrupalı yolcuyla doldurduk. Antalya'da çok olmayan İngiliz yolcumuz var son 3 senede. Alman yolcu Rus yolcuyla eşit oldu artık. Alman
1: Evet.
0: yolcu ağırlıklı. Batı Avrupa'dan Fransız, Belçikalı, Lüksemburglu yolcumuz da var. Ukrayna yolcumuz yok ama Polonya yolcumuz var. Onların Polonya
1: Oranın
0: üstünden
1: üzerinden geliyor.
0: geldiğini bildiğimiz için.
1: Şimdi biz Makedonya'yı konuştuk ama Gürcistan'da da varsınız, Tunus'ta da
0: Doğru.
1: varsınız. Diğer
0: Kazakistan'da da
1: yerlerde,
0: varız.
1: Kazakistan'da zaten varsınız. Diğer yerlerde de kendi teknolojilerinizde, değişik
0: Evet.
1: bilimlerinizde varsınız. Dolayısıyla
0: Doğru.
1: küresel anlamda havacılığı
0: Evet.
1: rahat okuyacak
0: Doğru.
1: verilere sahipsiniz.
0: Doğru.
1: Mesela sizin için en caziplerden birisi galiba gelişimi olarak Kazakistan,
0: Kazakistan
1: Gürcistan.
0: doğru. Doğru.
1: Orada neler
0: Şimdi
1: yapıyorsunuz?
0: Gürcistan'da başlayayım daha yakın olduğu
1: Evet.
0: için. Gürcistan'da bu sene başında 15 Ocak'ta hükümetle bir anlaşma imzaladık. Bizim çünkü 2027'nin Ocak ayında Tiflis'teki işletme süremiz bitiyordu. Onu bir 5 yıl uzattık 2027'den sonraya. Sebebi de bir kapasite ihtiyacı vardı aslında Türkiye'deki imtiyazlara benzeyen. Mevcut terminali biz büyütüyoruz iki yana doğru. İç hatı ve dış hatı. İç hatı orada çok çok küçük olsa da bir iyileştirme yapıyoruz. Otoparklar, park sahaları, kullanılamayan bir taksi yolu vardı. Onu baştan yapıyoruz. Pistin kapasitesini desteklemek amaçlı. Bütün altyapıyı bir daha bir elden geçiriyoruz. Bu bir 5 yıllık alınmış bir ilave süre. Orası devam ediyor. Bir de Batum var orada biliyorsunuz. O da 2027'nin yaz aylarında bitiyor mevcut sözleşmesi. İkisi farklıydı, ayrı kontratlardı. Orasıyla da ilgili görüşüyoruz. İnşallah onu da uzatırız. Bir yatırım karşılığı tabii.
1: Kazakistan da iyi
0: Kazakistan.
1: gidiyor galiba. Çünkü
0: Doğru.
1: Air Astana
0: Evet.
1: CEO'su İbrahim Bey'den
0: Doğru.
1: de bilgi almıştım.
0: Evet.
1: Oradaki diyaloğunuzun da iyi olduğunu zaten
0: Doğru, doğru,
1: biliyorum.
0: doğru, doğru, doğru. Evet, İbrahim Mart sonu devraldı pozisyonu. Yıllarca CFO yapmıştı. İbrahim benim okuldan da arkadaşım.
1: Öyle
0: Bir
1: mi?
0: devre ufağım benim.
1: Aa.
0: Uzundur tanışırız. Kazakistan'da da yıllarca aksatılmış bir altyapı ve terminal problemi vardı. Bunu geçtiğimiz yıl çözmüştük
1: Evet,
0: hatırlarsınız.
1: yerinde gidip görmüştük.
0: Görmüşsünüz doğru. Terminal açıldı. Tabii trafik büyüdükçe ihtiyaçlar da değişiyor.
1: Ama yetmeyeceğini ben gördüğümde
0: Doğru.
1: söylemiştim.
0: Bizim o gün yaptığımız terminal bugün böyle artık aksamaya
1: Değil
0: başlar
1: mi?
0: hale geliyor.
1: Evet.
0: Ya da apron taksi yolları, eski altyapılar yoğun kullanımdan dolayı daha hızlı yıpranır hale geldi. Büyük bir yatırım programı açıkladık orada. Yani 350-360 milyon dolarlık. Onun %25'lerindeyiz. Geçtiğimiz yıl başladık. Bunun içinde bir pistin kapatılıp komple yeniden yapılması var. İlave bir tam paralel taksi yolu var. Orada pistler de 4 kilometre, 4,5 kilometre biliyorsunuz.
1: Evet,
0: Uzun
1: uzun
0: pistler.
1: bayağı.
0: Onlar yapılıyor şu anda.
1: Geriye kaldı Tunus. Yani işlettiğiniz evet. havalimanları evet. içinde evet. konuşmadığımız. Belki Oman'da da varsınız
0: Tunus
1: ama.
0: Tunus var, Zagreb var.
1: Zagreb, Zagreb var, evet. evet. Bak Zagreb'de unuttuk.
0: Tunus toparladı, Rus yolcu var orada.
1: Evet.
0: Bayağı bir oralarda sıkıntı çekmiştik hatırlarsınız yıllar önce. Arap Baharı sonrasında.
1: Evet.
0: Toparladı. İki havalimanı da büyüyor orada. Yani yaklaşık %10'larda bir büyüme oranı var. Geçtiğimiz sene de kuvvetliydi. Bu sene de iyi gidiyor. Tunus mesela bu Orta Doğu krizinden etkilenmedi. Hırvatistan'da da iyiyiz.
1: Zagreb yani, zaten da iyi. Güzel
0: Zagreb bir... iyiydi zaten. Evet. Geçtiğimiz sene bayağı bir kuvvetli büyümüştü orası. %10-11'lerde. Bu sene de pozitif. Makedonya kadar değil tabii.
1: Evet.
0: Yolcu bazı daha yüksek orasının. Orada da Hırvat Hava Yolları ana taşıyıcı biliyorsunuz. Aslında Zagreb'de Batı Balkanların ya da Doğu Avrupa diye tam arada kalıyor çünkü. Önemli bir hub'ı. Orada da Hırvat Hava Yolları kısa mesafeyi çok iyi birleştiriyor. 2-2,5 saatlik bir interland'da kuvvetli. O yüzden orada da büyüme devam ediyor.
1: İşlettiğiniz yerle de tablo bu. Peki evet. işletme arzusu duyduğunuz, ihalesine hazırlık yaptığınız yerler neresi? Mesela duyduğumuz bir Kuveyt var. İkincisi evet. Mısır'da bazı noktaları biliyoruz.
0: Doğru.
1: Üçüncüsü benim merak ettiğim mesela Orta Asya'da Özbekistan, evet. Kırgızistan buralarda veyahut da Azerbaycan bir tab için şans yok mu? Nedir durum?
0: Takip ediyoruz. Şöyle havalimanı işletmesi gözüyle bakarsak dediğiniz gibi çok uzundur Kuveyt'i takip ediyorduk. İhale 3 kere iptal oldu. Gene çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir teklif verdik oraya. O bizim klasik havalimanı işletme geliriyle gideriyle olan model değil de daha ziyade en iyi gidere teklif attığımız değişik bir model. İdare onu tercih etti.
1: Görebildiğim veren... kadarıyla çok böyle cazip bir de görünmüyor.
0: Şöyle yolcu sayısı olarak güzel tabii. 15 milyonların üstüne çıkmış bir havalimanı. Yolcu büyüklüğü olarak güzel ama bizim klasik hani duty free'lerini, restoranlarını ya da lounge'larını işlettiğimiz, her şeyinde olduğumuz bir operasyon türü değil ama hani bu giriş başka fırsatlar yaratabilir gözüyle baktığımızda önemsiyoruz. O bakımdan evet. önemsiyoruz. Orta Asya ama daha bir odak noktamız. Demin mesela Kazakistan konuştuk.
1: Kazakistan'da yeni bir havalimanı olabilir.
0: Tabii Kırgız'a, evet. Özbek'e, oralardaki fırsatlara bakıyoruz. Tabii Kazakistan'daki bu Almaty Havalimanı'nın başarılı modeli çevre ülkeleri de tetikledi. Tatlı bir rekabet var doğal olarak komşular arasında. Ona bakıyoruz. Azerbaycan dediniz. Azerbaycan'da olabilir fırsatlar, mutlaka bakacağız.
1: Bir de Mısır'la ilgileniyorsunuz.
0: Doğru.
1: Suudi Arabistan var.
0: Doğru. Mısır, Suudi Arabistan. Mısır'da da gene pandemi sonrası hemen Havacılık Bakanlığı var orada. Havacılık Bakanlığı. Öncelikle turistik havalimanlarını imtiyaz yöntemiyle, kiralama yöntemiyle vermek üzere bir planlamaya girdi. Bunun için Dünya Bankası'nın organizasyonu olan IFC'yi tuttular bu ihaleleri hazırlamak için. Şu anda Hurghada Havalimanı ile ilgili böyle bir şey var. Yani biz buna da başvurduk.
1: Şarm her şey...
0: O da peşinden geliyor. Biz Şarm'ı önce beklerken Hurghada çıktı. Yeterlilik aldık. Orada... İhale şartnamesini bekliyoruz. Suudi Arabistan demiştiniz.
1: Evet.
0: Hala Medine Havalimanı tek tamamen özelleştirilmiş havalimanı.
1: O da sizde.
0: 13 yıl, 14 evet. yıl oluyor. 2012'de evet. başlamış. 2012 Mayıs'ta
1: beraber
0: başlamıştık.
1: Gitmiştik.
0: Beraber gitmiştik. Doğru. Tam 14 yıl oldu. Orada bir dönem hatırlarsınız gene ikinci yıl diyeceğimiz havalimanların özelleştirmeleri gündeme geldi.
1: Evet.
0: Kasim, Hayil, Yanbu, Taif gibi. Onlar tekrar gündemde. Apa Havalimanı çıktı mesela. Orayla ilgimiz var. Kasım bugünlerde çıkacak. Onunla ilgimiz var.
1: Serkan Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah tekrar görüşmek üzere.

0: Türk Hava Yolları ve Garanti BBVA 25 yıldır devam eden güçlü işbirliklerinde bir ilke imza attı. Sadakat programı Miles & Smiles için geliştirilen yeni kredi kartı hizmete sunuldu. Kart, Türk Hava Yolları filosunda aktif olarak görev yapan TC, LTL tescilli Airbus A321 Neo uçağından alınan gerçek bir parçadan üretildi. Her iki şirketin kuruluş yıllarının toplamından ilham alınarak yalnızca 3879 adet basılan kart özel tasarımıyla müşterilere sunuldu.
1: 25 yıl önce bu yolculuğa başlamışız. İki tane güzde kurum, Türkiye'nin en güçlü markaları olarak öncü bir sadakat programı oluşturmuşuz. Amacımız bunu bir 25 yıl daha çok başarılı bir şekilde, bir çeyrek asır daha bu şekilde götürmek. Biz bu müşteri merkezi koymuş iki kurumun birlikteliğinden birçok kampanyalarla, değer önerileriyle çok daha ileri götürmek istiyoruz.
0: Tanıtım etkinliğinde konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur, Miles & Smiles programının 37 yıllık deneyime sahip olduğunu, 25 milyonu aşkın üyeye ve 300'den fazla markaya ulaştığını bildirdi. Malezya Turizm Tanıtma Kurulu İstanbul Ofisi ile Singapur Hava Yolları İşbirliği'nde düzenlenen Visit Malaysia Year 2026 tanıtım etkinliği İstanbul'da yapıldı. Etkinlikte Malezya'nın 2026 turizm vizyonu, yeni turizm projeleri, stratejik işbirlikleri ve sektörün gelecek dönem hedefleri paylaşıldı. Turizm sektörü temsilcileri ve seyahat acentelerinin bir araya geldiği organizasyonda Malezya'nın Türk turistler için sunduğu yeni fırsatlarla Singapur Hava Yolları'nın bölgedeki bağlantı imkanları anlatıldı.

0: güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, iyi pazarlar. Saatler 13'e geliyor. Bugün büyük ustaya, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'a veda günü. Son görevini yerine getirmek için ailesi, yakınları, sevenleri onu yalnız bırakmıyor. Tören var. Şu sıralarda başlamak üzere birkaç dakika içinde saat 13'te başlaması planlanıyordu Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Ve biz de şimdi hemen kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören başlamak üzere büyük usta Kadir İnanır için. Arkadaşımız Gizem Türemen orada, kameraman arkadaşımız Fatih Mehmet Coşkun'la sözü hemen Gizem'e bırakalım.
1: Evet, çok tesadüfen denk geldik. Kerem Bey, Kerem Habertürk Bey canlı yayındayız. Birkaç cümle Kadir İnanır'ın arkasından.
2: Kadir abi insanları insan kalbiyle seven bir adamdı. Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Bizim aile dostumuzdu, çocukluğumdu, gençliğimdi, sinemamdı. O güldükçe sinema güldü. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Çok büyük bir değerdi, çok büyük bir kıymetti. Ülkemizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Nurlarda yatsın inşallah.
3: Son günlerde görüşme fırsatınız olmuş muydu Kerem Bey?
1: Kerem Alışık'la çok kısa konuşma şansı yakaladık. Fatih Mehmet Coşkun getiriyor ekranlarınıza. Muhsin Ertuğrul sahnesinde Harbiye'deyiz. Ciddi anlamda hınca hınç dolu desek yeridir. O kadar kalabalık var. Yeşilçam'ın efsanesine veda edeceğiz. Kadir İnanır bugün sonsuzluğa uğurlanacak. Sevenleri, arkadaşları, dostları, meslektaşları o salonu artık oturacak yer kalmayacak şekilde, ayakta bekleyecek şekilde doldurdu ve her geçen dakika salon dolmaya, daha fazla kişi akın akın gelmeye devam ediyor. Bugün 77 yaşında yitirdiğimiz Kadir İnanır'ı son yolculuğuna uğurlayacağız. İlk tören 13'te başlayacak. Buradaki törenin ardından usta oyuncu için ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziyeler daha sonra Kültür Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek. İleri evrak ciğer kanseriyle mücadele ediyordu Kadir İnanır. 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Usta oyuncu çok organ yetmezliği nedeniyle cuma günü hayatını kaybetti. Birol Güven yanımızda, sinema genel müdürü, yönetmen, senarist. Efendim ne söylemek istersiniz? Bugün büyük bir değeri uğurluyorum.
4: Valla bugün birçok şeyi uğurluyoruz aslında. Bir, yani bizim değerlerimizin temsilcisiydi Kadir İnanır. Bunun en öncülerinden biriydi. Biliyorsunuz Yeşilçam sineması sadece sinema değil. Bizim hafızamız, kültürümüz, değerlerimiz. Kaybımız büyük. Bugün gerçekten beyaz perdeden, ekranlarımızdan yok olan değerler bunlar. O yüzden son derece üzgünüz. Bütün canlandırdığı karakterlerde

0: değerlerin temsiliyeti vardı. Mekanı cennet olsun.
1: Şu anda salona şöyle bir dönüp bakıyorum Birol Bey. Çok kalabalık ve hala gelmeye de devam ediyor. Ne kadar çok seveni varmış, ne kadar fazla kitleye hitap ediyor.
0: Kadir inanır. Az bile. Yani salon bu kadar kapasitesi, o yüzden bu kadar insan var. Yani 10 bin kişilik yer olsa, 100 bin kişilik yer olsa yine dolardı. Çünkü Kadir İnanır'dan bahsediyoruz yani. Bizim efsanemiz.
1: Kuşak olarak sadece ya belli bir yaş üstü değil, genç kuşaklara da hitap eden Kadir İnanır.
0: Zaten bence Kadir İnanır'ın ve Yeşilçam ustalarının değeri bundan sonra artacak. Çünkü biz yeni sinemacılar film yapmasını onlardan öğrenecekler. Hatta yapay zeka da onlardan öğrenecek. O yüzden değeri tartışılmaz. Bundan sonra daha çok hizmet edecek bize.
1: Görür müyüz Kadir İnanır'ın ileride belgesellerini, filmlerini?
0: Tabii ki. Yani bir mucize sinemasıdır bu. Ölümsüzdür.
1: Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Hınca hınç dolu bir salondan bahsediyoruz. Fatih şöyle bir göstersin. Daha başlamadı. Arkada fuayı alanında kalan, içeri girmeye çalışanlar olduğunu biliyorum. Oradaki ekip arkadaşımız Arzu iletiyor. Ne kadar bir doluluk olduğunu getirelim ekranlarınıza. Kadir İnanır'a veda ediyoruz bugün. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ıydı. Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası'ydı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. 180'i aşkın filmde oynadı. 10'u aşkın televizyon dizisinde rol aldı. Çok sayıda film festivalinde en iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödüllerini aldı Kadir İnanır. 2012 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 16 Mayıs'ta zatüre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Akciğerinde tümör tespit edildi ve 21 Mayıs'ta entübe edildi. Yaklaşık 40 gün mücadele etti yoğun bakımda. Tedavisi sürdü ancak Cuma günü sanat camiasını yasa boğan o haber geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayata gözlerini kapadı. Usta ismin kaybı elbette sevenlerini, ailesini, sanatçı dostlarını yasa boğdu. Pek çok sanatçı dostunu görüyorum. Kimisi röportaj bile veremeyecek halde konuşmak istemediğini, canının yandığını söylüyor. Uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşı Jülide Hanım da bu noktada. O da ayakta durmakta zorlanan isimlerin elbette başında geliyor. 13'te başlayacak tören için pek çok kesimden, siyaset dünyasından, sanat camiasından pek çok isim bu noktada ve töreni takip etmek için geliyorlar. 13'te başlaması gereken tören henüz başlamadı. O kadar dolu ki herkesin yerlerini alması için bir bekleyiş devam ediyor. 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan ve 77 yaşında hayata gözlerini kapayan Kadir İnanır bugün sonsuzluğa, son yolculuğuna uğurlanıyor. Her kesime hitap eden bir isimdi. Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesiydi. Bazı isimler gördük biz tören alanına gelip Kadir İnanır'ın naaşına doğru seslendiler. Kadir abi gitmedim de, şaka yapıyorum de, hayattayım de, bunun gerçek olmadığını söyle diye cenazeye doğru bağıran isimler oldu. Duygu yüklü anlar yaşandı ki hala daha tören başlamadı. Ona rağmen duygu yoğunluğu bir hayli yüksek. Yeşilçam'ın efsanesiydi. Tek tek yaprak dökümü gibi kaybediyoruz o değerli usta oyuncuları. Onlardan biri de Kadir İnanır. Fatih, böyle senle şu tarafa doğru biraz yürüyelim. Hem bu kalabalığı, yoğunluğu gösterelim, hem de dakikalar sonra artık törenin başlamasını bekliyoruz. Sağ tarafı da bir döner misin Fatih? Hem Kadir İnanır'ın naaşını da getirelim ekranlarınıza. pek çok isim sanat dünyasının yanı sıra siyaset camiasından pek çok isim burada. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu az önce gördüm. Pek çok sanatçı, oyuncu bu noktada. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yine bakan yardımcılarımızın bu noktada olduğunu görüyorum. Ve elbette sanatçı dostları, sinema ve...

dizilerde beraber oynadıkları, birlikte rol aldıkları pek çok isim de bu noktada. Ona son kez veda etmek, onun hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini dile getirebilmek adına, anılarını belki de paylaşabilmek adına salona adeta akın ediyorlar. Ve elbette salon küçük, yetmeyen, içeri giremeyenler için dışarıda da bir ekran kuruldu. Oradan da takip edilecek. Habertürk ekranlarından yayında olacağız tören bitene kadar. Çünkü buradaki törenin ardından da Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii yine gideceğiz. Orada cenaze namazı kılınacak ve son kez artık veda edilecek. Ulus mezarlığında toprağa verilecek. Kadir İnanır. Ondan önceki ilk tören Muhsin Ertuğrul'da düzenleniyor. Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde ve ne kadar yoğun olduğunu, ne kadar kalabalık olduğunu Fatih Mehmet Coşkun getiriyor ekranlarınıza. Her geçen dakika doluyor ve dolmaya da devam ediyor. Pek çok oyuncu bu noktada. Evet, yavaş yavaş programın başlayacağını söyleyerek basın mensuplarından da ricada bulundular. Tören başlamak üzere, yavaş yavaş alanı açalım diye anons ediliyor. Binlerce kişi şu anda bu noktada, onu söyleyelim. Binlerce seveni, takipçisi, meslektaşı, hayat arkadaşı jüride anında bu noktada. Birazdan bir törenin başlayacağını söyleyebiliriz. Kadir İnanır'a veda ediyoruz. 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cuma günü geldi Acı Haber ve bugün, yani pazar günü sonsuzluğa uğurlanıyor. 1949 yılında doğdu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. O nedenle Fatsalı bir delikanlıydı diye de anılıyor. İlk ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak başladı yeteneğini göstermeye. 1968 yılında katıldığı Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında dereceye giremese de aynı yıl Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu ve fotoromanlarla başlayan oyunculuk serüveni ta ki Yeşilçam'a kadar uzandı. Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesiydi Kadir İnanır. Herkesin aklında Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı olarak kaldı. O etkileyici sahneleriyle akıllara, hafızalara kazındı. Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı olarak oradaki oyunculuğuyla, başarısıyla, seyirciye geçen o duygularıyla kazındı hafızalara. Pek çok filmde rol aldı. Pek çok diyorum. 180'i aşkın filmde rol aldı Kadir İnanır. Onu aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde ödülleri var. En iyi erkek oyuncu, yaşam boyu onur ödüllerine layık görüldü. Ve kariyerini artık noktaladığı, sonsuzluğa uğurlandığı o noktadayız. Bir tiyatro sahnesinde veda edilecek Kadir İnanır'a. Törenin başlamasına dakikalar var. Sanat camiasından, siyasetten, politikadan pek çok isim bugün bu noktada Kadir İnanır'a son kez veda edebilmek için Harbiye'ye, Muhsin Ertuğrul sahnesine geldiler. Kadir İnanır'ın naaşı sahnenin ortasına kondu. Etrafında çelenkler ve fotoğrafları hazırlandı ve dakikalar sonra da tören başlayacak. Kadir İnanır'ın hayatına dair, onunla ilgili anıları olanlar, sevdikleri, yakınları konuşma yapacaklar. Kadir İnanır'ı anacaklar. Ona son kez belki de tabutuna dokunarak, sarılarak veda edecekler. Onun için bu kadar yoğun, bu kadar kalabalık bir an yaşıyoruz. Muhsin Ertuğrul sahnesinde Fatih Mehmet Coşkun getiriyor ekranlarınıza. Yeşilçam'ın efsane ismini uğurluyoruz bugün. 77 yaşında hayatını kaybetti Kadir İnanır. 2012 yılından bu yana pek çok sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 16

0: 16 Mayıs'ta
1: yıllar sonra
0: zatüre nedeniyle bakıma alınmış ve Cuma günü önce haber geldi. Artık tören de
1: anılarım gerçekten bir film gibi gözümün önünden geçiyor. Yaşananların hangisi sadece filmlerinde yaşadıklarında? Artık bilemiyorum. Bir önemi var mı? Ondan da emin değilim.

Hayatımı belirleyen anne sözü var benim. Dedi ki bana, ben tam Kadir İnanır olduktan sonra ona böyle büyük hediyeler götürdüğüm zaman dedi ki, hayatımı belirleyen anne sözü var benim. Dedi ki bana, ben tam Kadir İnanır olduktan sonra ona böyle büyük hediyeler götürdüğüm zaman dedi ki, seni de düşürmek için dedi, bildiğin bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.

Evet, Yeşilçam'ın yakışıklı jönüne veda büyük usta Kadir İnanır hayata gözlerini yumdu ve bugün de son yolculuğuna uğurlanıyor. Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören başladı az önce ve filmlerinden kesitler, gençlik fotoğrafları sahnede şu anda ekranda sergileniyor. Çok kalabalık salon. Siyaset dünyasından, sanat dünyasından pek çok isim var. Ailesi orada, onu sevenler orada. Salonun kapasitesi oraya gelen herkesi sığdırmaya yetmedi. Ama bir o kadar kişi de belki salonun dışında bekliyor. Şu anda naaşı yine sahnede Kadir İnanır'ın. Ve tören başladı ona veda için, son görev için. Toplandı herkes. 77 yaşındaydı büyük usta. Pek çok filme imza attı. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Ordu Fatsa'da dünyaya gelmişti 1949 yılında. Ve yolculuğu Yeşilçam'a kadar uzandı. Pek çok filmde rol aldı. 180'i aşkın film. Şüphesiz belki de kariyerinin en unutulmaz filmlerinden biri Selvi Boylum Al Yazmalım'dı. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'la paylaştı başrolleri. Unutulmaz filmlerinden biriydi. Sevgi emektir repliği Türk sinema tarihinin en bilinen sözlerinden biri oldu belki de. Her zaman sert, mağrur ama vicdanlı karakterlerde izledik onu. Tatar Ramazan'da yine unutulmaz filmlerinden biriydi. Halk kahramanı kimliğini pekiştiren bir karakter olmuştu orada da. Yine pek çok filmi var tabii unutulmayan. Yılanların Öcü, Dila Hanım gibi. Yalnızca Yeşilçam'ın tabii yıldızlarından biri değildi Kadir İnanır. Anadolu insanını da temsil ediyordu. Pek çok toplumsal meselede söz söyler, görüşlerini bildirirdi. Adalet, mertlik ve o Anadolu insanını temsil eden karakteriyle pek çok kuşağın, bizlerin, bizden büyüklerin, hatta günümüz gençlerinin, çocuklarının da bildiği, tanıdığı bir isim olmayı başardı. Ve sinema yolculuğunda hakikaten adını altın harflerle yazdırmış bir isim oldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu tabii uzun yıllardır. Son olarak da yine bir zatüre rahatsızlığıyla hastaneye gitmek durumunda kaldı. Yoğun bakıma alındı, entübe edildi, tedavisi devam etti. 40 gün sürdü yaşam mücadelesi. Kilo kaybetmiş.

0: İşte pek çok ama umutluydu sevenleri ne yazık ki olmadı. 77 yaşında onu tanıyanlar her ölüm erkendir ama onu tanıyanlar tabii çok üzgün, çok erken bir ölüm diyor. Biraz kulak verelim salona şimdi törene.
1: 3-4 tane fakülte kazandım. Üniversite kazandım yani. Doktor olmaktı idealim. Ondan sonra bir sınava vereyim dedim. Sonra tekrar girerim diye. Eğer doktor olacağım diye tutturmasaydım şeye gidecektim. Kazandığım hukuk fakültesi, edebiyat, sosyoloji falan bir yere gidecektim. Bu arada Fas'tayken arkadaşım resmini bir yarışmaya göndermiş.
0: Evet, işte neresi, daha önce verdiği röportajlardan kesitler de tabii salonda, ekranda yayınlanıyor. Filmlerinden yine sahneler yayınlanıyor. Büyük bir kalabalık doldurdu Muhsin Ertuğrul sahnesini. Kadir İnanır'ın cenazesi, naaşı da yine sahnede. Pek çok ünlü isim, sanatçı dostları, siyaset dünyasından isimler orada. Onu yalnız bırakmıyor. Halk da orada. Onu sevenler, Kadir İnanır'ı sevenler, filmleriyle büyüyenler. Yine Muhsin Ertuğrul sahnesinin yolunu tuttu. Yeşilçam'ın usta ismine son görevi yerine getirmek için, son yolculuğuna eşlik etmek için. Yeşilçam'ın yakışıklı jönü diyoruz ya hep. O aslında tabii ki karizması, duruşu, fiziksel özellikleri yanı sıra aslında karakteriyle, duruşuyla da yer etti. Az önce de belirttiğimiz gibi bir ekol oluşturdu belki de. Toplumsal meselelerde de hep söz sahibi, söz söylemeyi kendine vazife edinmişti.
1: Oradan yürüyerek divan altına girip yarışmaya girdim. İki saat sonra da yarışmayı kazandım.
0: Evet. Büyük bir alkış koptu yine salondan. Duygu dolu bir gün. Dile kolay. Yarım asırdır, yarım asır boyunca Türk sinemasına büyük emek verdi Kadir İnanır. Pek çok filmde rol aldı ve hepsi de hafızalara kazınan rollerdi. Büyük bir yıldızdı Kadir İnanır. Şimdi tekrar Gizem Türemen'e dönelim. Muhsin Ertuğrul sahnesinde o da töreni takip ediyor kameraman arkadaşımızla birlikte. Gizem hazırsa sözü Gizem'e bırakıyorum.
2: Tuğba, inanılmaz duygu dolu anların yaşandığını söyleyebiliriz.
3: İlk film teklifini alıyorum.
2: Kadir İnanır'ın kendi ağzından dökülen cümleler, mektupları, rol aldığı filmlerdeki kesitler, ona dair görüntüler, videolar tek tek sahneye, projeksiyona yansıtılıyor.
3: Ellerim ten içinde ilk planını tamamlıyor.
2: Çok duygulu anların yaşandığını söyleyebiliriz. İnanılmaz bir kalabalık var.
3: Ben artık sinema oyuncusu.
2: Adım atacak artık yer olmadığını müsaade edelim. Bilerek de sesimi alçaltarak konuşuyorum kimseyi de rahatsız etmemek adına. Çünkü Kadir İnanır'ın rol aldığı filmlerden, Yeşilçam filmlerinden ya da son verdiği röportajlardan kesitler getiriliyor ekranlara.
1: Ama girdim bir defa, buradan dönüşü de yok. Onu da karar
2: 2012 yılında sağlık sorunları başlamadan önce pek çok devam ettiği projeler vardı. O projelerden yine röportajlardan kesitler geliyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın jönü, duruşuyla, yakışıklılığıyla, filmlerdeki karizmasıyla, canlandırdığı karaktere bürünüşüyle pek çok yerine gönüllere taht kurmuş bir isim. Bugün de son kez veda ediliyor Kadir İnanır'a.
1: Ve müthiş bir disiplin kurmaya başladım. O gün bugündür.
4: Tamam, oynamayın. Hazır her şey.
1: Önce kendime.
0: Evet. Gizem Türemen anlattı.

0: notlarını törenden. Şimdi bir diğer arkadaşımıza dönelim, Arzu Kaya'ya. O da töreni takip ediyor. Yanında konuğu da var Arzu'nun. Arzu, sözü sana bırakıyorum.
1: İnanılmaz kalabalık bir atmosfer var. Onu söyleyerek başlayalım isterseniz. Gizem Türemen'in olduğu nokta, aynı şekilde şu an benim bulunduğum nokta, fuaye alanı inanılmaz yoğun ve kalabalık. Yanımızda da konuğumuz var. Şimdi Ali Taşyan'la konuşacağız. Kendisiyle şu anda hislerini alma noktasında konuşalım isterseniz Ali Hanım. Tekrar başımız sağ olsun öncelikle. Siz de bugün törene katıldınız. Neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle keşke Atatürk Kültür Merkezi'nde planlandığı gibi daha geniş bir kitleyle buluşabilseydik. Çünkü şu kalabalığı, şu üzüntüyü, bir yandan da bu paylaşımı görmek çok etkileyici. Zannediyorum Türkiye'de Kadir İnanır'ı tanıyıp sevmeyen kimse yoktur. Ne de olsa halka en çok mal olmuş oyunculardan bir tanesi ve iki Kadir İnanır'ımız var aslında. Bir tanesi Yeşilçam oyuncusu. Çok sevilen, çok beğenilen, çok yakışıklı bulunan ama bir yandan da bir maço erkeklik simgesi olmuş. Biraz da magazinin katkısıyla işte Kadirizm gibi bir takım şeyleri, akımlara yönlendirilmiş bir figür var karşımızda. Ama 1980 sonrası siyasi duruşunu netleştiren, her daim Türkiye'de halkın ve vicdanının yanında durabilen, siyaseten doğru olmayı, vicdanlı olmayı savunan bir aktivist vardı karşımızda ve o dönemde de yine sinemadan biraz mesafe alıp daha çok film yapamayan ama yaptığı zaman da seçerek ve her daim kendi görüşleriyle uyumlu filmler yapan bir başka Kadir İnanır var. Dolayısıyla aslında bütün kitleleri ortaklaşa kendinde birleştiren bir kişilik var. Ben onun oyunculuğu ile ilgili hep şunu söylerim. Kadir İnanır gerçekten yakın planların oyuncusu. Bu güzellik ile yakışıklılıkla ilişkili bir şeydir. Tabii ki yetenekle ilişkili bir şey. En yoğun duyguları yansıtabilmeniz ya da en yoğun duyguları en küçük, en uygun bir performansla yansıtabilmeniz gereken durumlarda işte hiç falso vermeyen bir oyuncu.
1: Soner Arıca ile de konuştuk. Mesela Soner Arıca da kendisi ifade etti. Dayım dede hep böyle maço karakterlerle tanınmıştı ama dedi o duyguyu geçirebiliyor muydu acaba dedi. Kesinlikle geçirebiliyordu ki bugün bu kalabalık burada ve evet, tüm Türkiye'den gelen insanlar burada. Sizi evet, bölmeyeyim, devam edin.
2: Evet. Yani romantik bir karakterse romantizm. Yani sevecen bakışsa sevecen bakış. Yani gülüşünün güzelliğini herkes bilir. Ama öfkeli olduğu zamanlarda da öyledir. Yani gerçekten sinemanın en önemli silahı diyeyim, bir oyuncunun yüzünün yakın planıysa bunu en iyi yansıtabilen oyunculardan biri.
1: Büyük bir kayıp gerçekten. Şu anda tüm sevenleri bu noktada. O anlamda sizin duygu ve düşüncelerinizi alsak, hislerinizi bizimle paylaşsanız.
2: Çok memnun oldum aslında. İstanbul'un bu sıcağında, işte yollar kapalıyken buraya gelen, buluşan, paylaşan insanlar. Yani evet, bir yıldız ama bir yandan da sinema sevgisi. Umarım yeni kuşağın yeni filmleriyle de bu kitleyi buluşturabiliriz. Çünkü Kadir İnanır bunu isterdi.
1: Evet. Kendisinin de bir sözü vardı bir röportajında. Kadir abi yaşadı diyecekler, o şekilde ben öleceğim demişti. O figürden bahsedersek Kadir İnanır'ı nasıl anlatırsınız bizlere?
2: Kadir İnanır sinemaya ömrünü vermiş ama feda etmiş olmayan, oyunculuk olarak icra eden, kendi hayatını, kendi duruşunu, kendi siyasi görüşünü, kendi aktivizmini de ayrıca yaşamış olan birisi. Dolayısıyla yani zannediyorum başarıysa böyle bir başarıdır.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de törene katılıyorsunuz burada. Şimdi Alin Taşcıhan'la da konuştuk. Gerçekten tüm Türkiye'ye mal olmuş bir isimden bahsediyoruz. Tabii Emre Altun da buradaki atmosferi göstersin size. Gizem Türemen'in bulunduğu nokta, cenaze töreninin düzenlendiği nokta. Hemen dışarıda biz bulunuyoruz. Kameraman arkadaşım Emre Altun'la birlikte. Burası fuaye alanı. Hemen tiyatronun dışındaki bir alan ama görüyorsunuz sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kişi bu noktaya geldi. Saatler 11'e çeyrek geçiyordu. Türk bayrağına sarılı naaşı Kadir İnanır'ın bu noktaya getirildi ve o dakikalardan itibaren de burada gerçekleşti.

0: gerçekten duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşları tutamayan vatandaşların olduğunu gördük biz de. Şimdi içerisi oldukça kalabalık olduğu için dışarılara da işte dev ekranlar kuruldu, LED ekranlar kuruldu. Vatandaşlar da buradan töreni takip ediyorlar. Şu dakikalarda da Kadir İnanır'ın röportajı ekranlara geliyor tören alanında. Tabii İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede maalesef 77 yaşında hayatını kaybetti usta oyuncu Kadir İnanır. Bugün de son yolculuğuna uğranıyor. Şu anda Hüsnü Ertuğrul'un sahnesinde bir tören düzenleniyor. Saatler 13 gösterdiğinde tören başladı ama sabah saatlerinden itibaren dediğiniz gibi birçok insan bu noktaya akın etti. Hem oyuncu camiasından, hem iş dünyasından, hem siyaset dünyasından, hem de Türkiye'nin dört bir noktasından gelen vatandaşları biz bu noktada gördük. Şu anda da görüyorsunuz bir alkış tufanı kopuyor. Kadir İnanır'ın röportajları ve aynı zamanda filmlerinden kesitler ekranlarınıza geliyor. Dediğimiz gibi Türkiye'nin birçok noktasından gelen vatandaşlar var demiştik. Mesela Denizli'den gelen bir vatandaş, oradan toprak getirdim ben mezarına dökmek istiyorum dedi. Yine aynı şekilde sevenlerinin yanı sıra aile bireyleri de bu noktadaydı. Gerçekten güçlükle ayakta duruyorlardı. Ve şu anda da görüyorsunuz bütün alkışlar Kadir İnanır'a geliyor. Tabii şimdi burada anma töreni düzenleniyor dedik. Anma töreninin ardından usta oyuncu için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze namazı kılınacak. Ardından da Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aynı zamanda taziyeler daha sonra Akatlar Kültür Merkezi'nde de kabul edilecek. Şimdi bizim bulunduğumuz nokta dediğimiz gibi tören alanının hemen dışındaki bir nokta. Emre Altun gösteriyor. Birçok ekranda şu anda tören alanının olduğu andaki görüntüler ekranlara geliyor. Zaman zaman Kadir İnanır'ın röportajları verildiği anlarda vatandaşlar alkışlıyorlar. Aynı zamanda cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirmeye çalışıyorlar. Burada da inanın adım atmak o kadar güç ki öyle bir yoğunluk, öyle bir kalabalıktan bahsediyoruz ki tören alanı içinde, tören alanı dışında birçok vatandaşın Kadir İnanır'ı anmaya geldiğini ve gözyaşları akıttığını söyleyelim sizlere.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Arzu Kaya ve Emre Altun da yine fuaye alanından bize izlenimlerini aktardı. Şu anda Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son yolculuğuna uğurlandığını görüyoruz. Toplandı büyük bir kalabalık salonda. Bir o kadar kişi de yine salonun dışında hemen bekliyor, töreni takip ediyor kurulan ekranlardan. Şu anda sahnede filmlerinden kesitler yayınlanıyor. Verdiği son röportajdan kesitler yayınlanıyor usta oyuncunun. Naşı yine sahnede. Yarım asırdır Yeşilçam'da onlarca filmde rol aldı Kadir İnanır. Ve Türkiye Kadir İnanır'a bugün veda ediyor. Buradaki törenin ardından cenazesi Levent'teki Barbaros Hayrettin Camii'ne taşınacak ve oradaki cenaze namazının ardından da Ulus'ta defnedilecek. Sayısız filmde rol aldı dedik. Hafızalara kazındı hep rolleri de. Yine kulak verelim bir törene, salona. Son röportajından hep kesitler izletiliyor. Tabii tüyleri diken diken hem oradakilerin hem de biz izleyenlerin. Kolay bir gün değil onu sevenler için. Ve usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor. Hafızalara kazınan filmlerinden biri hep Kadir İnanır deyince akla ilk gelen filmlerden biri şüphesiz ki Selvi Boyum Al Yazmalım'dı. Belki de defalarca izledi herkes o filmi. Sevgi Emek'ti repliği de yine Türk sinema tarihinin en bilinen repliklerinden biri oldu belki de. Ve törenden yine kesitleri biz de ekranlarınıza getirmiş oluyoruz. Şimdi...

Yeşilçam'ın Kadir abisi dedik. Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğranıyor dedik. İlk dönem Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenleniyor dedik. Ailesi, sevenleri tabii, meslektaşları onu yalnız bırakmıyor bugün. Şimdi Kadir İnanır'ın arkasından tabii duygularını dile getirenleri tekrar bir kulak verelim.

0: yani çok önemliydi. Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük bir bölümü onun gibi yürüdü, onun gibi güldü. Filmlerdeki replikleri gibi konuştular neredeyse. Onun gibi giyindiler. Çok üzgün ve şaşkınım. Yani böyle bir şeyin hani tabii ki hiç kimseye yakışmıyor. Ölüm demekle bile zorlanıyorum. Hiç kimseye yakışmıyor ama sanki ben hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak diye düşünüyordum. Yani o yüzden çok tuhaf yani. Çok tuhaf.
1: Kadir abi bambaşka bir insan. Allah rahmet eylesin. Yani onunla yaşamak, onunla bir takım şeyleri paylaşmak. Ben bir sürü filmlerimde beraber oynadım kendisiyle. Bu kadar sete hakim olan, bu kadar karakterli, şahsiyetli, seti yöneten, bütün hareketleri takip eden, yani oyunculara çok değer veren. Yani o yatar, o zaman saat vardı, sabah kalkacaktı sete. O bütün odaları gezer, uyudu mu, yaptı mı, herkes odasında mı, değil mi? Her şeye hakim olan, çok güzel karakter yapısına sahip olan, tam bir Türk tiplemesi, tam bir babacan, tam bir, yani yüzüne gözüne bakamazsın. Gözlerine, bakışlarına da dayanamazsın. Herkes ürker yani, onun bakışlarından çekinir, korkar. Hatta zaten da iç yapısı o kadar güzeldir ki kalbim, o kadar güzel bir insan ki, Allah rahmet eylesin yani. Anlatmak bitmiyor.
2: Çok üzgünüz yani. Bir dev gitti. Bir dönem daha kapandı. Biraz önce de aynı şeyi söyledim. Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz. Hani Kadir abi ünlü bir oyuncu değildi. Yani bu ülkenin milli değerlerinden biriydi bence. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.
3: Evet, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır. Yeşilçam'ın Kadir abisi. Türkiye bugün ona veda ediyor. Yakışıklı jönü Yeşilçam'ın 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kadir İnanır için ilk tören saat 13'te yaklaşık yarım saat önce Muhsin Ertuğrul sahnesinde başladı. Büyük bir kalabalık var. Törenin düzenlendiği salonda da hemen dışarıdaki fuayede, fuaye alanında da. Şimdi tekrar dönelim oraya. Arzu Kaya bizi salonun dışındaki bölmeden, fuayeden bekliyor. Orada bekliyor, oradan takip ediyor. Sözü Arzu'ya bırakıyorum.
4: Alkışlar eşliğinde Kadir İnanır bu noktada anılıyor. Yaklaşık yarım saat önce başlamıştı program. Senin de söylediğin gibi hem tören alanında hem şu an bulunduğumuz kameraman arkadaşım Emre Altun'un gösterdiği fuaye alanında alkışlarla birlikte Kadir İnanır anılıyor. Sadece alkışlar değil, gözyaşlı vatandaşları da görüyoruz bu noktada. Duygu dolu anlarda yaşanıyor son veda anında. Sadece yine burası da değil, yine tören alanının dışarısında, kapının hemen dışında da oldukça büyük kalabalık söz konusu. Tabii içeride LED ekranlarda Kadir İnanır'ın röportajları ekrana geliyor. Vatandaşlar, sevenleri, onu son yolculuğuna uğurlayan insanlar, onu anmak adına son röportajlarını dinliyorlar. Ve ardından da gözyaşları eşliğinde alkışlayarak bir veda töreni düzenleniyor. Saatler 11'i çeyrek geçiyorken Kadir İnanır'ın naaşı o noktaya Türk bayrağına sarılı bir şekilde getirildi. Ama sabah saatlerinden itibaren tören alanının oldukça yoğun olduğunu söyleyelim sizlere. Bir ara biz de içeri girmeye çalıştık ama İnanır o kadar kalabalık ki adım atılacak yer yok desek yeridir. Öyle bir sevgiseli şu anda bu noktada yaşanıyor. Bu dünyadan ölüp gideceğiz. Ben inançlı bir insanım. Bu dünyadan ölüp gideceksem geri kalan hayatımı korkak bir insan olarak mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersine. Helal olsun Kadir abiye diyecekler. Öyle öleceğim dedi. Ve öyle aramızdan ayrıldı. Şu anda fuaye alanında birçok noktada hem televizyon ekranlarından hem de LED ekranlardan içerideki tören alanının

0: yaratıyor. Tabii içeriye giremeyen vatandaşlar yoğunluk nedeniyle kalabalıktan içeriye giremeyenler de bu noktada töreni takip ediyor ve Kadir İnanır'ı son yolculuğuna uğurluyorlar. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti usta isim ve bugün törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İlk tören bugün saat 13 itibariyle başladı. Yaklaşık yarım saattir de sürüyor Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Tabi buradaki anma töreninin ardından da usta oyuncu için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze namazı ve oradan da son yolculuğuna uğurlanacak Kadir İnanır sevenleriyle birlikte son kez vedalaşıyor. Usta oyuncunun ailesi, iş arkadaşları, oyuncu arkadaşları, onu sevenler, 7'den 70'e herkes bu noktada Emre Altun size gösteriyor. Oldukça yoğun bir kalabalık söz konusu ve hala daha gelenlerin olduğunu görüyorum ben tören alanının bulunduğu bu noktaya, Muhsin Ertuğrul sahnesine. Tabii ileri evre akciğer kanseriyle mücadele ediyordu Kadir İnanır. 13 Mayıs'tan itibaren de zatüre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle de cuma günü hayata gözlerini yumdu. Şimdi tören alanına tekrar dönecek olursam da burada Kadir İnanır'ın çeşitli fotoğrafları getirilmiş durumda. Onu anmak adına vatandaşlar da o fotoğrafları yanına geliyorlar. Cep telefonuyla o anları kaydediyorlar. Burada da duyum tabanlar yaşanıyor. Çok daha uzun olan bir emanet.
1: Evet, tekrar rahmet diliyoruz büyük usta Kadir İnanır'a. Cenaze törenini de takip edeceğiz. Şimdi haberlerimizle devam edelim. AK Parti'nin çeyrek asırlık destan AK Parti temalı istişare ve değerlendirme kampı bugün sona eriyor. Habertürk ekibinden Emre Karaca da o kampı Sapanca'da takip ediyor. Sözü şimdi Emre'ye bırakalım.
2: Evet, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampında artık son saatlere doğru ilerliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saat diliminde bir konuşma yapması bekleniyor ve kapanış konuşması içeriği taşıyacak bu konuşma. Ve genel olarak aslında son iki günde parti içerisinde, kamp içerisinde konuşulanlar ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlar vermesini bekliyoruz. Dün oldukça yoğundu. Dün iki farklı başlıkta oturumlar gerçekleşmişti. Parti politikaları oturumlarında partililerin daha çok modelede ettiği ve başkanlığını üstlendiği bir oturumlar gerçekleşti. O oturumlarda daha çok parti içi meseleler konuşuldu. Şüphesiz ki yerelden partililerin, yine partinin üst düzey yetkililerine yönelik olarak soruları iletildi. Vatandaşların problemleri, çözüm önerileri yine dile getirilmiş oldu. Bununla birlikte bir başka oturumda ortak akıl oturumlarıydı. Burada kabine üyeleri görev aldı. Dört ana başlıkta toplanmıştı bu oturumlar. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşti. Burada ilgili bakanlar sunumlarını gerçekleştirdiler. Önerileri aldılar, soruları yanıtladılar. Dün oldukça yoğundu. Bugün de az önce biten bir başka önemli oturum gerçekleşti. İstişare ve değerlendirme oturumu. Aslında her kampta bir nevi bitiriş anlamı taşıyabilecek bir oturum oluyor bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor dünden farklı olarak ve bu kampta bugünkü yapılan oturumlarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kabine üyeleri, milletvekilleri ve partililerin dile getirmek istedikleri öneriler, şikayetler, bundan sonraki sürece ilişkin sorular dile getirilmiş oldu. Şüphesiz ki önemli bir fasıl bu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olması önemli. Partililerin direkt interaktif bir şekilde aslında şikayetlerini dile getirebileceği bir platform oluşturması açısından da kampın özelinde de bu sabah saatlerinde başlayan ve az önce devam eden istişare oturumunun önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış oturumunda vereceği mesajlar önemli olacak. Aslında açılış oturumunda da, yani dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar da kritikti. Özellikle 25 yılın bir muhasebesini yaptı. Çünkü 14 Ağustos tarihinde AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü geride kalmış olacak. O güne dair de bazı organizasyon planları olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. AK Parti'nin 25 yılda neler başardığı, hangi konularda kazanımlar elde edildiği, hangi konularda eksik kalındığı gibi aslında birçok konu başlığının dile getirildiğini söylememiz gerekiyor. Şimdi kampın iki günlük aslında bir nevi özeti anlamında da güncel ve küresel konulara da değinildiğini ifade etmem gerekiyor. Hem içeriden aldığımız bilgiler de bu doğrultuda, özellikle ekonomi başlığının önemli yer tuttuğunu söylememiz lazım. Özellikle ekonomi başlığı altında kısa, orta ve uzun vadedeki planlamalara ilişkin sorular dile getirildi. Vatandaşların problemleri aktarıldı ve bu konuda özellikle bakanlar düzeyinden başlayacak olursak çeşitli yanıtlar verildi ve bu anlamda en azından parti içerisindeki o fikir birliğinin sağlanması söz konusu olmuş diyebiliriz. Bununla birlikte terörsüz Türkiye ve küresel gündem, bilindiği gibi İran-ABD ekseninde devam eden savaş ve savaş sonrası şartların da konuşulduğunu söylememiz gerekiyor. Önümüzdeki saat diliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak ve kapanış konuşmasını gerçekleştirecek. Bizler de burada kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la birlikte tüm bu süreci aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Emre. Sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. Devam edelim. ABD ile İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane gösterip İran'a yeniden saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hedef aldı ve ABD Başkanı Trump'tan yine Tahran yönetimine tehdit mesajları geldi.
3: ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bandralı petrol tankerine düzenlenen bu saldırı sonrası İran'ı vurduklarını duyurdu. Keşm Adası ve Sirik bölgesine düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri ve mayın döşeme kabiliyetleri def alındı. ABD'nin saldırıları sonrası açıklama yapan Başkan Donald Trump, "Artık makul davranmayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır," dedi. CENTCOM açıklamasında da İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını, ancak İran'ın ateşkesi bozduğu belirtildi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisi hedef aldı. İran'ın misilleme saldırıları sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli noktalara gitme çağrısı yapıldı. İran ayrıca herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek ABD'yi kınadı. ABD ve İran 18 Haziran'da imzaladıkları mutabakat zaptıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşı sona erdirmiş ve İsviçre'deki müzakerelerde kalıcı barış anlaşması yapmak için mesafe kat edildiğini açıklamıştı. Tahran ve Washington, Hürmüz'ün durumu ve İran'ın nükleer programı gibi konularda ise henüz mutabakata varabilmiş değil.
1: Arda arda iki depremin vurduğu Venezuela'ya bakacağız şimdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği açıklandı. Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri de yine başkent Caracas'a ulaştı.
3: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremlerin dördüncü günü geride kalırken Türkiye'den giden arama kurtarma ekipleri ülkeye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları depremin en çok hasar verdiği La Guaira bölgesinde yoğunlaştı. Kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Ülkede 400'den fazla artçı sarsıntı kaydediliyor. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılar bölgeye ağır iş makinelerinin gönderilmesini istiyor.
4: Ağır iş makinemiz yok. Çok sayıda yardım ekibi geldi ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ama iş makinesine ihtiyacımız var. Enkaz çok ağır ve kendi başlarına kaldıramazlar.
3: Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri depremzedelere yardım ediyor. Türkiye'den yola çıkan ekip de başkent Caracas'a ulaştı. Türk ekibi Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Ülkedeki toplam uluslararası yardım ekibi sayısının 1600'e ulaştığı açıklandı. Avrupa Birliği Venezuela için 5 milyon euroluk yardım paketi gönderdiklerini duyurdu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ise depremzedeler için dua etti.
5: quanti soffrono le conseguenze di questo.
3: Arama kurtarma ekipleri ülkeden sevinçli haberler de paylaşıyor. ABD'li ekipler 9 aylık bir bebeği ve annesini enkaz altından kurtarmayı başardı. La Guaira'da da 11 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 3 gün sonra kurtarıldı. Vatandaşların kurduğu bir internet sitesine göre 55 bin kişiden haber alınamıyor.
1: İstanbul Silivri'de yerleşim yerlerine yakın kırsal bir alanda yangın çıktı ve çok sayıda ekip o yangına müdahale ediyor. Bakalım görüntülerine. Yangın işte Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de yine takviye ekipler geldi. İtfaiye ekipleri istendi. Yerleşim yerlerine yakın olduğu için tabii panik de var. Rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü için yangın büyük bir çabayla söndürme çalışmaları sürüyor.
6: Bir anda çok fazla büyüdü.
1: Tüleri görüyoruz yangından. Burası İstanbul Silivri. Kırsal bir alanda çıktı yangın. Otluk bir alanda çıktı. Tarlaların olduğu bölümde ama yerleşim yerlerine de yakın. O yüzden çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Mehmet Silivri'li Caddesi üzerinde bir bölge burası. Tarlalar ve otluk alanların olduğu bir arazi. Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Çevre ilçelerden de hatta takviye ekipler istendi. Yerleşim yerlerine yakın olduğu için, rüzgar da etkisini gösterdiği için büyüdü alevler ve söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Umarız en kısa zamanda kontrol altına alınır. Yoğun duman da etkili bir yandan, alevler de giderek büyümüş yangında. Dönelim Rize Ardeşen'e. Orada da denizde hortum meydana geldi. 5 dakika sürdü hortum ve kıyıya 100 metre kadar da yaklaştı. İşte o hortumun, Ardeşen'deki o hortumun görüntüsü, şiddetli yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi Ardeşen'de. Rüzgarın da etkisiyle kuvvetlendi sağanak ve Karadeniz açıklarında işte hortum meydana geldi. Yaklaşık 5 dakika sürdü hortumun etkisi ve kıyı şeridine 100 metre kadar da yaklaştı. Çayeli ve Pazar ilçelerinden de göründü hortum. Cep telefonu kamerasıyla işte böyle kaydedildi. Antalya'da da bir apartmanda yangın çıktı ve korku dolu anlar yaşandı. Üst katlarda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayınca yardımlarına itfaiye yetişti.
3: Dört katlı apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Antalya'da yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Antalya'da dört katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın geç fark edildi. Duman bir anda tüm apartmanı kapladı. Üst katlarda yaşayanlar yangını fark ettiğinde artık çok geçti. Duman nedeniyle aşağı inemediler.
7: Bir anda oldu zaten. Hemen parladı. İtfaiye aradık.
3: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar arasında çocuklar ve bebekler de vardı. İtfaiyenin merdiveniyle mahsur kalan ikisi bebek, ikisi çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle üst kata ulaşmadan söndürüldü. Yangının klima motorundan çıktığı değerlendiriliyor.
1: Evet, şimdi bu dilimi noktalayalım ama saat 5'inde yeniden buradayız. Hem usta oyuncu Kadir İnanır için düzenlenen, son yolculuğu için düzenlenen törenleri takip edeceğiz. Hem de konuğumuz olacak, ABD-İran arasındaki son durumu konuşacağız. Bekleriz efendim.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor.

0: 2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatler 14'e geliyor ve bu pazar gününde Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'a veda ediyoruz bugün. Geçtiğimiz saatte saat 13 gibi Muhsin Ertuğrul sahnesinde büyük usta için tören başladı. Hem salonun içi hem de salonun hemen dışındaki fuaye alanı hınca hınç dolu. Arzu Kaya da kameraman arkadaşımızla Emre Altun'la birlikte bizi o fuaye alanında bekliyor. Arzu, nedir izlenimlerin?
1: Yaklaşık bir saattir tören burada devam ediyor. Kalabalıkta her geçen dakika artıyor. Törenin başlamış olması, kalabalığın gelmesine inanın engel değil. Onu sevenleri, yakınları, Kadir İnanır'a son kez bir veda edebilmek için birçok vatandaş şu anda bu noktada. Tabii tören yaklaşık bir saat önce başladı dedik. Öncelikle Kadir İnanır'ın filmlerinden kesitler verildi. Sonrasında röportajlarından alıntılar yapıldı. Sahneye, ekrana yansıtıldı, LED ekrana. Ve Kadir İnanır'ın sesini duyan birçok vatandaşın burada gözyaşlarına tutamadığını, gözyaşlarına boğduğunu gördük biz de. Kalabalık dediğimiz gibi her geçen dakika artıyor. İçeri giremeyen vatandaşlar da şu anda bizim bulunduğumuz Emre Altun'un gösterdiği fuaye alanında bulunan LED ekranlardan ve televizyon ekranlarından yansıtılan görüntüleri, içerideki anma törenindeki görüntüleri şu anda dinliyorlar ve alkışlıyorlar. İlk olarak kürsüye jüride kural çıktı, hayat arkadaşı. Tabii tören boyu kendisi de gözyaşlarını tutamadı. Herkesin kardeşi, oğlu, babasıdır ve aslında o halktır dedi hayat arkadaşı. Ona kürsüde veda konuşmasını yaptığı esnada. Hemen ardından usta oyuncu Menderes Samancılar kürsüye çıktı ve o da Kadir İnanır gibi değeri asla unutmayacağız. Canım abim, güle güle şeklinde bir duygusal konuşma gerçekleştirdi. Ardından sahneye, kürsüye birçok isim çıkıyor. Kadir İnanır'ı son kez anmak adına onunla ilgili duygu ve düşüncelerini, onunla ilgili hayatta yaşadığı anıları anlatıyorlar. Bir de ilerisinde Ali Gündoğdu'ydu hemen Menderes Samancılar'ın akabinde kürsüye çıkıp konuşma yaptı. Film yapımcısı Ali Gündoğdu. Önünde saygıyla eğiliyorum. Güle güle Kadir dedi. Tabii kısa kısa konuşmalar yapılıyor. Çünkü gerçekten burada insanların duygularını ifade etmesi oldukça güç. Biz sabah saatlerinde bu noktaya gelmiştik. Tören o saat 13'te başlayacaktı ama sabah saatlerinden itibaren bu kalabalığı biz bu noktada gördük. Ve dediğimiz gibi de her geçen dakika artıyor usta oyuncuya veda töreninde. Şu anda gerçekten bu noktada da duygusal anlar yaşanıyor. Dediğimiz gibi hem buraya LED ekranlar kuruldu. LED ekranlarda içerideki tören alanından konuşmalar ekranlara getiriliyor. Tabii buradan da son yolculuğuna uğurlanmak için bir tören daha düzenlenecek.

0: o noktada gerçekten zor dakikalar yaşanacak. Şu anda ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Şimdi buradaki anma töreninin hemen ardından üst oyuncu ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze namazı kılınacak. Ve dediğimiz gibi Kadir İnanır'ın sevenleri, aile dostları, beraber görev aldığı, aynı yapımlarda rol aldığı arkadaşları, sanat dünyasından, dünyasından birçok isim burada. Sadece sanat dünyasından ve iş dünyasından, aynı zamanda beraber aynı projede rol aldığı isimler değil. Birçok vatandaş burada, birçok halk burada. Görüyorsunuz Kadir İnanır'ın fotoğraflarını da alıp gelmişler burada. Kendisini anmak için burada vatandaşlar da, şehir dışından da gelenler var. Birçok insan, şu Denizli'den geldik, Bursa'dan geldik, farklı farklı illerden geldik diyenler var. Kendi şehirlerindeki toprakları getirenler ve Kadir İnanır'ın mezarına ökmek için bu noktaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar da oldu. Ve sabahın erken saatlerinden itibaren burada vatandaşlar yerini aldılar. Selvi Boylu Mal Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası rol aldığı onlarca filmde zaman zaman yüzümüzü güldürdü, zaman zaman sorgulattı. Biz de sabah saatlerinden itibaren yaptığımız röportajlarda birçok isim aynı şeyi söyledi. Bizi güldürdüğü anda oldu, sorgulattığı anlar da oldu. Birçok rolde, birçok eserde karşımıza çıktı dediler ve tüm ülkenin Kadir abisi olduğunu dile getirdiler. Şimdi burada da vatandaşlar Kadir abisine son görevini yerine getirmek, onunla son kez buluşmak ve ona veda etmek için bu noktaya geldiler. Tabii içerisi de aynı şekilde hınca hınç dolu tören alanı. Orada da gerçekten adım atmak çok güç. Yine bu noktaya fuaye alanına döndüğümüzde keza aynı şekilde vatandaşların yoğun katılımı söz konusu. Yine buranın dışına çıktığımızda da inanılmaz bir kalabalık var. Hava da sıcak tabii. Vatandaşlar son kez bir veda yapmak için Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek için bu noktadalar ve tören de an itibariyle devam ediyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Bize fuaye alanından aktardı Arzu Kaya notlarını. Şimdi bir de salonun içine dönelim. Arkadaşımız Gizem Türemen de yine bizi orada bekliyor. Sahneye pek çok isim çıktı, konuşma yaptı. Tören devam ediyor. Gizem, senin notların neler?
2: Bizi çok etkileyen... Evet, yaklaşık bir saat oldu tören başlayalı. Fatsa'dan Yeşilçam'a uzanan bir yaşamı, Kadir İnanır'ı uğurluyoruz bugün. Bu nedenle meslektaşları, özellikle de televizyon camiasından aynı oyunda rol aldığı, aynı dizide oynadığı, ona dokunan pek çok isim tek tek sahneye çıkıyor ve veda ediyor Kadir İnanır'a. Türk sinemasının Kadir abisini yitirdik. Bir devir kapandı. Bugün bu devrin kapanışına dair vedalar yapılıyor. Son yıllarda Türkiye sineması ve tiyatrosu arka arkaya büyük değerlerini yitirdi. Fatma Girik, Filiz Akın, Tuncel Kurtes, Tarık Akan, Gazan Kırılcan, Sayran Şansoy, Rasim Öztekin, pek çok usta isim aramızdan ayrıldı. O usta isimlerden biriydi Kadir İnanır. Yeşilçam'ın efsanesiydi ve bugün ona Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde son kez veda ediliyor. Bir röportajında şöyle demişti Kadir İnanır: hiçbir şeye elini ayağını sokmayan, kısırık biri olarak mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersi. Helal olsun Kadir abi diyecekler, öyle öleceğim. Gerçekten de dediği gibi oldu, dediği gibi yaşadı. Kadir İnanır ardında yalnızca filmlerini değil, karakterini, vicdani duruşunu nesiller boyu yaşayacak görkemli bir miras da bıraktı. Bugün her Anadolu evinde bir matem var. Tıpkı yıllar önce kendisinin de bir röportajda söylediği gibi, bugün Kadir İnanır'a üzülmeyen, onun için yas hissetmeyen, kalbi kötü olmayan kimse yoktur. O kadar bir geniş bir kitleye hitap ediyordu Kadir İnanır. Sık sık barışı vurgular.

0: yaptı. Kariyeri boyunca halkçı, barış yanlısı ve ezilenlerden yana bir duruş sergiledi. Kendisini sosyalist bir çizgide tanımlardı. Öyle bir sanatçıydı. Toplumsal olaylara, barış süreçlerine ve işçi haklarına verdiği destekle biliniyordu. Bugün hayat arkadaşı jüride kuran, onun hakkında ilk konuşma yapan isim oldu. Dedi ki, şu an aslında duygum sadece sessiz durmak dedi. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar fazla ki, kısa da olsa sizlere bir şeyler anlatacağım, paylaşacağım onun hakkındakileri dedi. Ve haksızlık karşısında taşan öfkesini hepiniz biliyorsun dedi. Yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlik karşısında sallanan vicdanını biliyorsunuz. En büyük vasiyetidir bu memlekete. O büyük barışı mutlaka getirmek. Bir gün mutlaka göreceğiz sevgilim diye seslendi peşine. Usta oyuncu Menderes Samancılar konuştu. Güle güle derken gözünden yaşlar dökülüyordu. Hala sahneye peşi sıra çok çok sanatçı ve yol arkadaşı çıkıyor. Ona veda ediyor.
1: Sahnesinden izlenimlerini aktardı bize Gizem Türemen. Tören hala devam ediyor. Cenaze namazı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak diyelim. Büyük ustaya bugün veda ediyoruz dedik. Devam edelim haberlerimizde. SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. Az bir süre kaldı. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak acaba? Ayrıntılar haberimizde.
2: Milyonlarca memur ve emekli Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını takip edecek. Maaşlarda yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı ne olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddelik kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta da bir hayli yoğun. Genel kurulda önce uzman erbaşlar teklifi ele alınacak. Ardından 12. yargı paketinin görüşmelerine geçilecek. Salı ve çarşamba günleri ise yine grup toplantıları yapılacak.
2: Uzman erbaşlar teklifi, 12. yargı paketi, grup toplantıları. Meclis yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu önce 17 maddeden oluşan uzman erbaşlar teklifini ele alacak. Teklifle asker alma kanunu kapsamında askerliğini yapanlar hariç TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar orduya dönemeyecek. Sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlar kamuda çalışabilecek. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. Bu teklifin kabulünden sonra genel kurulda 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Bu düzenlemeyle idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre en az 3 aydan daha uzun olamayacak. Pakette IBAN düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Bu hafta ayrıca okul saldırılarını araştırma komisyonu ve dilekçe komisyonuyla insan haklarını inceleme komisyonu üyelerinden oluşan karma alt komisyon gündemindeki konular görüşülecek. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. 800'den fazla delege imzasını genel merkeze sunan Özel Cephesi bu hafta mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da tabii gözler grup toplantısı için Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.
2: Olağanüstü kurultay ve grup toplantısı tartışması yeni ihraçlar olacak mı sorusu CHP'de yeni haftada hareketli olacak. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel Cephesi 800'den fazla delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Ancak bir geri dönüş olmadı.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
2: Genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel Cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının ilk yarısında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Ve gözler bir kez daha Salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu Salı günü MYK ve parti meclis toplantılarını yaptı. Özgür Özel ise grup kürsüsüne çıktı. Bu hafta da Salı günü genel merkezde MYK toplantısı olacağı için Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmesi beklenmiyor. CHP'de bir yandan da disiplin süreci çalışıyor. Salı günü Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek MYK'dan özellikle il başkanlarına yönelik ihraç ve görevden almaya dönük kararlar çıkması bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yazı yazarak Özgür Özel'i grup başkanlığından alarak yerine Faik Öztrak'ı atadığı yönündeki haberler de parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı. Sarı, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır ifadelerini kullandı.
1: Haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklu olan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım savcılıkta ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi dedi.
2: Daha önce Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etmişti. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde para verdiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek savcılıkta ek ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturması sürüyor. Böcek savcılıkta yeniden ifade verdi. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylığı ile ilgili bilgiler verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve adaylık sürecine ilişkin güvence almıştı. Bunu öğrenen Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Tutuklu Başkan, görüşmenin 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleştiğini ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. İmamoğlu iddiaya göre Muhittin Böcek'i desteklemek için yaklaşık 15 milyon euro destek istemişti. Böcek bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Muhittin Böcek kendisinden istenen paranın kalan kısmını İmamoğlu tutuklandığı için vermediğini ileri sürdü. Tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden ifade verdi. Özgür Özel helikopter ve makam aracı alınması için farklı yerlerden teklif aldıklarını söyledi. Yalım 2023 yılında Özgür Özel'e

0: iki kere para teslim ettiğini iddia etti. Özkan Yalım 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.
1: Sosyal medyada yayınladığı videolar sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar için gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi. Tanrıyar hakkındaki suçlamalar Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hedef aldı ve ABD Başkanı Trump ise Tahran yönetimini yine tehdit etti.
0: ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bandralı petrol tankerine düzenlenen bu saldırı sonrası İran'a vurduklarını duyurdu. Keşm Adası ve Sirik bölgesine düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri ve mayın döşeme kabiliyetleri de falındı. ABD'nin saldırıları sonrası açıklama yapan Başkan Donald Trump, artık makul davranmayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır dedi. CENTCOM açıklamasında da İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğu belirtildi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisi hedef aldı. İran'ın misilleme saldırıları sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli noktalara gitme çağrısı yapıldı. İran ayrıca herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek ABD'yi kınadı. ABD ve İran 18 Haziran'da imzaladıkları mutabakat zaptıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşı sona erdirmiş ve İsviçre'deki müzakerelerde kalıcı barış anlaşması yapmak için mesafe kat edildiğini açıklamıştı. Tahran ve Washington, Hürmüz'ün durumu ve İran'ın nükleer programı gibi konularda ise henüz mutabakata varabilmiş değil.
1: Evet, ABD ve İran arasında tansiyon yeniden yükseldi dedik. Detaylarını konuşacağız. Konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Cem Oğultürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Merhaba Tuba Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hocam şimdi yine karşılıklı sert açıklamalar var. ABD Başkanı Trump dedi ki makul davranamayacağımız, bu işi yine askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz dedi. Ve yine İran Donanma Komutanlığı'ndan da bölgedeki ABD üsleri bugünlerde cehennemi yaşayacak açıklamaları geldi. Ne diyorsunuz, bu karşılıklı misillemeler, saldırılar devam eder mi önümüzdeki günlerde de bu 60 günün çok güllük gülistanlık geçmeyeceği tahmin ediliyordu belki. Ama bu kadar hızlı tekrar bu çatışma ortamına dönüleceğini bekliyor muydunuz?
2: Şöyle söyleyeyim, tabii bu kadar hızlı olacağı konusu biraz beklenebilir mi? Yani ben beklemiyordum açıkçası. Belki biraz daha zaman geçebilir ama daha üzerinden bir hafta 10 günlük bir süre geçmişken yeniden işte Hürmüz'deki geçişlerin kısıtlanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşılık İran'ı vurması, İran'ın cevap vermesi şeklinde böyle bir sürekli dejavu yaratan bir durum ortaya çıkıyor. Aslında şu var tabii, yani daha önceki yapılan pek çok açıklamada, işte bizlerin yaptığı analizlerde de bu durumun bir döngüye dönüşebileceğini hep öngörülmüştü. Yani İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu ateşkesin böyle kalıcı bir barışa giden yoldan ziyade kırılgan bir yapıya sahip.

0: sahip olacağı söyleniyor. Tabii bu ne zamana kadar devam eder? O da genellikle işte benim de analizlerim o yönde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçlarına kadar bunun devam edeceğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunu işte petrol fiyatlarının dizginlenmesi, 70 dolar seviyelerinde tutulması en azından ve savaşın sona erdiği izlenimini Amerikan seçmenleri üzerine böyle bir algı oluşturmak. İran tarafı da tabii aynı zamanda hem Hürmüz'deki o jeopolitik kıskacı devam ettirme, orada bir jeopolitik avantajı var çünkü. Onu Amerikalıların böyle biraz da gözünün içine sokarak gösterme, hem de dünya kamuoyuna hem de kendi iç kamuoyuna, elbette ki çok bundan zarar görüyor İran ve toplumu ekonomik açıdan. Bir nebze Amerika Birleşik Devletleri'ne hala dik durabildiğini göstermeyi amaçlıyor. Bu da bizim karşımıza yeniden çatışmaların, evet, çok büyük çaplı olmasa da devam etmesine neden.
1: Evet, yani her şey birkaç gün önce İran'ın o Singapur bandıralı yük gemisine hedef almasıyla, o gemiye hedef almasıyla başlamıştı. İran anlaşma sürecinde böyle bir hamlenin elbette ki karşılıklı bir misillemeye dönüşeceğini tahmin ediyor diye düşünüyoruz ama hocam acaba amacı birazcık da bu Hürmüz'den ücretli geçiş konusundaki baskısını arttırmak mı? Çünkü hala o mutabakat zaptında ortak bir noktada buluşulamayan meseleler var. Onlardan biri de Hürmüz. İran diyor ki buradan geçecek gemiler benim belirlediğim güzergahtan geçebilir. Ne diyorsunuz bu konuda? Bu hamlesi İran'ın bu anlama gelebilir mi acaba?
0: Aslında tabii hem Hürmüz'le alakalı bu geçişler, Hürmüz Boğazı'nın statüsü, oradaki egemenlik haklarının belirlenmesi meselesi, aynı zamanda da Hürmüz'de yaratmış olduğu bu kıskaçla diğer görüşme maddelerinin, müzakere maddelerinin üzerine bir baskı yaratmayı amaçlıyor İran. Çünkü orada yaratacağı baskı diğer maddelerde elde edebileceği tavizleri beraberinde getirebileceğini düşünüyor diye değerlendiriyorum. Çünkü nükleer konusu, işte vekil aktörler konusu, Orta Doğu'daki balistik füze konusu, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin en önem verdiği maddeler, en önemlisi tabii nükleer görüşmeler. Dolayısıyla oralarda yaratabileceği baskıyı ancak Hürmüz'de sağlayabiliyor İran şu anda. Hürmüz'de ne kadar baskı yaratırsa diğer konu başlıklarında o derecede taviz alabileceğini değerlendiriyor. Dolayısıyla bu çerçeve, bu kısıtlama, İran'ın yaratacağı bu kıskaç İran açısından jeopolitik bir avantaj ve bunu diğer konu başlıkları. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde oldukça güçlü bir silahlı kuvvetler var ve, evet, bu vuruş kapasitesi yüksek, bunu devam ettirebilir. Ama devam ettirmesi bir sonuca varmıyor. Karşılıklı bir takım tavizler verilmek zorunda savaşın sonlandırılabilmesi için. Burada da işte İran onu biraz o konu üzerine, Hürmüz konu üzerine odaklanıyor diye değerlendiriyorum ben.
1: Peki hocam, geçtiğimiz günlerde yine Wall Street Journal'da çıkan bir haber epey dikkat çekmişti. İran her fırsatta bir ABD'den gördüğü misilleme karşılığında Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldığı için o ABD üslerinin taşınma ihtimalinden bahsediyordu haber. Hatta taşınma ihtimali olan yerlerden biri de İsrail olarak gösteriliyordu. İran menzili dışına çekmeye çalışılabilir ABD üsleri deniyordu haberde. Sizce bu olur mu? Bunu görür müyüz yakın zamanda? Mesela örneğin bir ABD üssü İsrail'e taşınabilir mi?
0: Olabilir tabii, bu mümkün elbette. Ama tabii şu var, İran'ın elinde bulundurduğu mevcut balistik füze kapasitesi, drone kapasitesi bu üslerin de vurulmayacağı anlamına gelmez. Ama şu var tabii, Körfez bölgesindeki üsler aslında ta bunun işte tarihsel geçmişi 1974 petrol krizine kadar gider. O dönemdeki işte yaşanan petrol krizi ve o Amerika Birleşik Devletleri'nin Carter doktrini ile Körfez bölgesinde ortaya çıkabilecek kendi çıkarlarına aykırı bir takım hususlara müdahale amacıyla buradaki üsler kuruldu. Aynı zamanda tabii Irak ve İran da bu vurulması çerçevesinde

0: çerçevesinde de kurulduğu anlaşılıyor. Önemli buradaki üsler ama mevcut durumda İran'ın özellikle Körfez ülkelerine yönelik oradaki Amerikan tesislerine, üslerine yönelik saldırılarını önlemede çok başarılı olamadılar. Dolayısıyla sürekli bir tehdit altındalar. Yeniden bunların eski kapasitelerine döndürülmesi büyük masraflara yol açacak Amerika Birleşik Devletleri için. Dolayısıyla buradaki üslerini daha güvenli bölgelere yerleştirme, oralarda kurma amacı güdebilir. Ama tabii onların da etkinliği ve vurulabilme olasılıklarını değerlendireceklerdir elbette bu savaş devam ettiği sürece. Ancak şu var tabii, bu üslerin oralardan çıkması Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez ülkelerinin üzerindeki etkinliğini de azaltabilecek bir durum yaratacaktır.
1: Evet.
0: Muhtemelen.
1: Hocam siz de, siz de bahsettiniz aslında bu Hürmüz'deki bu gerginliğin yine küresel ekonomiyi de etkileyebileceğinden. Tam yine petrol fiyatları önceki günlere nazaran düştü derken 70 dolara kadar. Şimdi bu artan gerilim acaba önümüzdeki haftadan itibaren yine piyasaları, küresel ekonomiyi olumsuz etkiler mi? Yoksa artık piyasalarda bu riski satın alıyor mu? Belli ki bu süreç zaman zaman gerginliğin yükseldiği günler de görecek. Ne diyorsunuz? Bunu yönetebilecek mi sizce piyasalar?
0: Muhakkak ki bu konuya ekonomistler daha detaylı cevaplar vereceklerdir ama benim görebildiğim kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla piyasaların artık bu döngüyü kabullendiğini ben değerlendiriyorum. Yani evet, belirli işte oynamalar, sıçramalar olabilecektir belki ama tekrar geriye çekilişleri yaşayacağız. Dolayısıyla tabii burada spekülatif bir takım haberler ve ona bağlı olarak piyasalardaki fiyatlanmalardaki değerlemeler değişir mi onu bilemiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani jeopolitik okuma itibariyle bu döngünün devam edeceği en iyi ihtimalle, en düşük yani şeye kadar, seçimlere kadar bunun devam edeceğini, seçimler sonrasında durumun yeniden değerlendirileceğini görebiliriz. Piyasaların da ona göre hareket edeceğini düşünüyorum.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz bu pazar gününe değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağ olunuz efendim. Şimdi devam edelim. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'a veda ediyoruz dedik. Geçtiğimiz saat diliminde de yine bu saatin başında da törene dönmüştük. Şimdi tekrar dönelim. Arkadaşımız Gizem Türemen ve kameraman Fatih Mehmet Coşkun bizi Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törende bekliyor. Gizem, nedir notların?
2: 77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının Kadir abisi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'a son kez veda ediliyor. Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde tüm katılımcılar ellerine karanfil alarak cenazenin yanına gidiyor. Naaşın üzerine, tabutun üzerine karanfil bırakıyor. Tek tek uzun sürecek bir vedalaşmadan bahsediyoruz. Çünkü salon bir hayli kalabalık, bir hayli yoğundu. Dışarıda kalan, fuaye alanında kalan ve salonda yer olmadığı için içeri giremeyenler de dışarıdan takip ettiler. Ve ilk anmanın yapıldığı yerde Muhsin Ertuğrul sahnesinde program düzenlendi. Kadir İnanır'ı anlatan videolar, onun rol aldığı filmlerden kesitler ya da son yıllarda verdiği röportajlar tek tek ekrana yansıtıldı. Onun duruşu, çizgisi, barış yanlısı söylemleri tek tek ekranda izletildi. Ardından yakınları, sevenleri sahneye çıktı. Kadir İnanır hakkındaki düşüncelerini, anılarını paylaştılar. Onun arkasından veda ettiler. Son kez ona seslendiler ve sonsuzluğa uğurladılar. O konuşmaların ardından da salondaki herkesin Kadir İnanır'a veda edebilmesi için bir saygı vedası yapılması için karanfiller dağıtılmaya başlandı. Herkes, salondaki tüm katılımcılar tek tek sahneye çıkıyor. Eline karanfili alıyor ve Kadir İnanır'a son bir kez veda ediyor. Fatih Mehmet Coşkun o anları getiriyor ekranlarınıza. 77 yaşında hayatını kaybetti Kadir İnanır. Yeşilçam'ın efsanesiydi. Bugün ne kadar büyük kitleye hitap ettiğini bu noktada, bu veda ile, bu programla daha iyi anladık. 7'den 70'e, gencinden yaşlısına

Sadece sanat camiası değil, siyaset dünyasından, politika camiasından da pek çok isim katıldı. Parti liderleri yine bu noktadaydı. Gün boyunca da daha tören başlamadan saatler önce gelip bekleyenler vardı. Ona son kez veda edebilmek için bugün her Anadolu evinde bir matem var. Tıpkı kendisinin de söylediği gibi yıllar önce ben öldüğümde her evde bir cenaze çıkacak demişti. Gerçekten öyle oldu. Ne kadar geniş kitleye hitap ettiği, ne kadar fazla kişinin Kadir abisi olduğu, Türk sinemasının yakışıklısı, o jönü olduğunu bir kez daha burada anımsadık.

0: Cenaze namazı kılınacak. Burası ne kadar kalabalıksa tahmin ediyoruz ki o cami daha da kalabalık, daha da yoğun olacak. Habertürk ekibi olarak takip edeceğiz, an be an aktaracağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Gizem sana ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar, büyük ustaya veda günü bugün. Cenazesi de ikindi namazına müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kalkacak diye tekrar hatırlatmış olalım ve rahmet dileyelim. Devam edelim haberlerimizde. Günlerdir Batı Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası etkili konuşuyoruz. Avrupa'nın ortasına ve doğusuna doğru kaydı bu sıcak hava dalgası. Almanya, Danimarka ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırıldı. Macaristan'da yine ülke genelinde aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı.
2: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.
3: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu. Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
2: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Saarbrücken kentinden Drewitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekoru kıran bir diğer ülkede Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı. Bunun kayıtların başladığı 1874'ten bu yana bölgede görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki sıcaklık ise 40,9 derece olarak ölçüldü. Praglıları serinletmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan'da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
1: Zonguldak'ta tıp fakültesi öğrencisi genç kız kaldığı yurt odasında ne yazık ki ölü bulundu. Kızlarının ölüm haberini alan aile o acı haberle yıkıldı.
2: Yeni ev kiralamış, yurttan ayrılmaya hazırlanıyordu. Genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki Tuğçenaz Demirelöz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Özel bir yurtta kalan genç kızdan haber alamayan ailesi arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Arkadaşları Tuğçenaz'ın odasına girdi. Genç kızı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada detaylı inceleme yaptı. Tuğçenaz Demirelöz'ün cenazesi otopsi için üniversite hastanesi morguna götürüldü. Genç kızın yeni ev kiraladığı, eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Ayrıca bir süre önce kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti. Tuğçenaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.
1: İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen bir kadın tacize uğradı. Kadının şikayeti üzerine polis çalışma başlattı ve o şüpheli çok geçmeden yakalandı.
2: Takip etti, tacizde bulundu. Kadın tepki gösterince kaçan o şüpheli kamera sayesinde bulundu.
4: Çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez.
2: İstanbul Şişli'de yaşayan Aysel H. geçen hafta pazar akşamı evine dönerken takip edildiğini fark etti. Genç kadın arkasını döndüğünde onu takip eden kişi önce sözlü olarak tacizde bulundu. Ardından da fiziksel temas kurmaya çalıştı. Aysel H. tepki gösterince şüpheli hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadının şikayetiyle Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Bir fırında çalıştığı tespit edilen SG, ekmek yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk

0: edilen şüpheli cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
1: Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın.
2: İstanbul'da seyir halindeki elektrikli bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve ailesi korku dolu anlar yaşadı.
0: Seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Araçtaki aile saniyelerle kurtuldu.
3: 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
0: İsmail Yiğit ve ailesi İstanbul Çatalca'da elektrikli otomobilleriyle seyir halindeydi. Otomobilin motor bölümünde bir anda yangın çıktı. Sürücü aracı durdurup eşini ve iki çocuğunu otomobilden indirdi. Arkalarında seyir halinde olan arkadaşları da yardıma koştu.
4: Sakin! Abi önden yanıyor! Bırak! Gel böyle!
5: Allah'ım ya!
4: Habere bak!
0: Elektrikli araç dakikalar içinde alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.
3: Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
0: Sürücünün eşi ve çocukları kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
2: Burdur'da kanoyla göle açılan iki kişiden haber alamadı arkadaşları ve kayıp ihbarında bulundu. Saatler süren arama güzel haberle son buldu.
0: Kanoyla göle açıldılar. Söyledikleri saatte sudan çıkmayınca herkesi seferber ettiler. Bedia A ve yabancı uyruklu Oyuntuya B kanoyla Burdur Gölü'ne açıldı. İki kişi arkadaşlarına 2 saat sonra Lisinya bölgesinden çıkış yapacaklarını söyledi. Zaman geçti, iki kişi söyledikleri saatte sudan çıkmayınca arkadaşları 112'ye kayıp ihbarında bulundu. AFAD, polis ve itfaiye gölde arama başlattı. Havadan termal drone'la da arama yapıldı. Biri kadın iki kişi gölün Karakent köyü kıyısında bulundu. Telefonlarının şarjının bittiğini ve bu nedenle haber veremediklerini söylediler. Bedia A ve Oyuntuya B, sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
2: Yurdun birçok kenti sıcak hava dalgasına girdi ama Hakkari kıştan kalma günler yaşıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Ekipler Yüksekova'daki İkiyaka dağlarındaki Sat Gölleri yolunu açmak için işte böyle çalışma başlattı iş makineleriyle. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde çünkü 5 metreye kadar yükseldi. Kapanan yollarda kepçe ve ekskavatörler yine işte böyle koridorlar oluşturdu, yolları açtı. Ve yol açma çalışmasının Temmuz ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer bölgede çığ tehlikesine karşı da uyarıyor. Şimdi reklamlar, kısa bir ara. Dönüşte yine buradayız, haberlerimizle devam.

Arkadaşlarımla muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza iştirak ederek fikirleriyle, tespitleriyle, tenkit ve teklifleriyle katkı sunan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Organizasyonun herhangi bir aksaklık yaşanmadan planlandığı üzere gerçekleşmesinde payı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 2 gün boyunca büyük bir gayret ve özveriyle bizlere yardımcı olan tesis personeline, emekçi kardeşlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde her zaman olduğu gibi görevlerini yüksek bir hassasiyetle icra eden emniyet birimlerimize bir kez de sizlerin huzurunda tebriklerimi iletiyorum. Kameraları, mikrofonları, teknik ekipmanlarıyla milletimizin doğru, tarafsız, güvenilir habere erişebilmesi için fedakarca çalışan basın mensuplarımızı ayrıca kutluyorum. Bizleri samimiyetle bağrına basan Sapancalı, Sakaryalı vatandaşlarıma bu güzel ve kıymetli ev sahiplikleri için tek tek şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, dün açılış konuşmamda da belirttim. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı bir yaklaşımla ele aldık ve tarzı siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak, bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz önemin de büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında her türlü öneriye, her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet hesaba çekmeden kendimize hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır. AK Parti'nin dün de dediğim gibi bir Türkiye kitabı olması vardır. (Gülüyor) 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. 25 yıldır AK Parti kitabına yeni sayfalar, yeni hikayeler, yeni karakterler eklemekten geri durmadık. Şurası da son derece önemlidir. Artık kendi alanında, ülkemizde ve dünyada bir markaya dönüşen
istişare ve değerlendirme toplantılarımız en geniş katılımlı platform kimliğiyle her zaman özel bir konuma sahip oldu. Yer seçiminden hazırlık çalışmalarına, içeriğinden temasına, şarkısından oturumlarda ele alınacak konulara kadar hep çok titiz davrandık. Hiçbir detayı atlamadık. Hiçbir boşluk bırakmadık. En verimli, en doyurucu şekilde geçmesi için çok titiz bir çalışma yürüttük. Değerli kardeşlerim, burada da istişare mekanizmasını 2 gün boyunca tüm unsurlarıyla çalıştırmaya gayret ettik. Dün Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız partimizin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatileri gerçekleştirdi. Parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızamız hem de geleceğe dönük hedeflerimiz ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi, gözden geçirildi. Genel merkez çalışmalarımızın da ele alındığı bu oturumlardaki katkı ve önerilerin tamamını partimizin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını oluştururken öncelikli surette göz önünde bulunduracağız. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam 28. dönem milletvekillerimizin katılımıyla meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleri oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda

Katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Hem de değerlendirmelerini samimiyetle dile getirdiler. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Sağdan aktardıkları geri bildirimleri aldık. Milletimize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi kendileriyle mütalaa ettik. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açısından dolu dolu bir iki gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük. Gerek soru ve sunumlarıyla, gerek fikirleriyle, gerekse teklif ve tenkitleriyle toplantımıza katkı yapan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyonun başarıyla icrasında emeği geçen Genel Sekreterlik birimimiz ile tanıtım ve medya başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bundan 7,5 asır evvel Yunus Emre arı duru Türkçesiyle şöyle seslenmişti. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur kalçakta dura, yüceden bakan göz değil. Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolculuğuna bu niyetlerle koyulduk. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık. Merhum üstadımız Necip Fazıl hani diyor ya, perdenin ardı perde, perdenin ardı perde. Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde. İşte biz de bir siperi açtığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı. Bir engeli açtığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Çeyrek asırlık bu kutlu yolculukta sizlerle omuz omuza olmak, birlikte yorulmak, birlikte ter dökmek, en çetin mücadelelere birlikte girmek, bir yol arkadaşınız, bir dostunuz olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareket

Hareketin neferi olduğum için, böyle bir partinin genel başkanı olduğum için, çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için hep şeref duydum. Kıvanç duydum. Aldığım her nefeste Rabbime hamd ettim. Bilmenizi isterim ki bir kardeşiniz olarak ben siz kardeşlerimden razıyım. İnanıyorum ki bu millet de sizlerden razıdır. Millet için, memleket için, ülkemiz için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, Rabbim kadro olarak bizlere bu ülke ve millete hizmet etme bahtiyarlığı nasip etti. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şimdi değerli kardeşlerim, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız sırasında sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetini defalarca ziyaret ettik. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere beraberce gittik. Uzak yakın demedik. Yağmur çamur demedik. Güneş yaz, ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizden başlayarak Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasına, dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı şekilde bunların da önemli bir kısmı daha önce hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen yerlerdi. En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Biz gidemezsek ailemiz gitti. Arkadaşlarımız gitti. Diplomatlarımız, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel temsilcilerimiz gitti. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün şu gerçeği bir kez daha tüm samimiyetimle, tüm yüreğimle burada siz dostlarımın huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum. Bunu belagat olsun diye değil, gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim yerlerde bizzat şahitlik ettiğim için söylüyorum. Nasıl Türkiye, Türkiye'den daha büyükse AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir.

Ak kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Unutmayın, Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor. Unutmayın, biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız, Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, küvezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.

0: Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşenur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Ali Semir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. ...15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu kadro, bu aziz kadro bugüne kadar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ehli beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur. Unutmayın, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik. Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulup hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz. Tebrik ve takdirler kadar, hatta onlardan daha da fazla eleştirilere kulak vereceğiz. Kibirden özellikle uzak duracağız. Tevazuu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek hacet kapısı, dert kapısı, derman kapısı demektir. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız. Allah'ın izniyle çeyrek asırlık destana yeni zaferler eklemeye hep birlikte devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. kampımızın her aşamasında payı ve emeği bulunan, toplantımıza katkı veren tüm kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın...
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledik. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış oturumunda konuşma yaptı Erdoğan. AK Parti ile Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açtık, özgün bir bakış açısı kazandırdık dedi. AK Parti Türkiye kitabıdır sözünü yineledi, yine hatırlattı. Siyasete yeni bir soluk kazandırdık. 25 yıldır farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık diye ekledi Erdoğan. Kapsamlı fikir teatileri yaptık bu kampta. Sahadan aktarılan geri bildirimleri aldık dedi. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık bu yola sözlerini kullandı. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında AK Parti mutfağının Türkiye'ye yön verecek kapasiteye sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyduk dedi. Karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak buralara geldik. Büyük bir başarı hikayesine imza attık dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtıklarını belirtti. Türk nerede bekleniyorsa orada olmaya gayret ettik dedi. Pek çok öne çıkan, dikkat çeken açıklamalar yaptı diyelim ve noktalayalım burada haber bültenimiz.
3: Genel izleyici kitlesi için uygundur.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Haftalardır, hatta aylardır bitmeyen savaşları konuşuyoruz. Dünyanın birçok noktası yangın yeri. Füzeler, İHA'lar havalarda uçuşuyor ama bugün çok daha büyük bir tehlikeyi konuşacağız. Nükleer silahları. Bu yıl nükleer silahlara çok rekor sayıda harcamalar yapıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni bir nükleer silah yarışı mı başladı? Hangi ülkenin elinde ne kadar silah var? Bunların hepsini konuklarımıza soracağız. Çok kıymetli iki konuğum var stüdyoda. EDAM direktörü Sinan Ülgen bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sinan
1: Hoş
0: Bey.
1: Bulduk.
0: Ve akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet
2: Hoş
0: Bey. Şimdi açılış yaparken de söylediğim gibi bu yıl rekor harcamalarla karşı karşıya kaldığımızı söylüyor raporlar. Bu harcamaya ilişkin de bir grafiğimiz de vardı. Ben onu da rica edeyim yönetmenimden. Aynı zamanda da bir verileri de okumak istiyorum önümdeki notlarımdan. Çünkü bu yıl 9 ülkenin 118 milyar gibi ciddi bir rakam harcadığı belirtiliyor. Hatta 1 saniyede 3.768 dolar harcamadan bahsediliyor. Burada listeyi görüyoruz. En üst sırada Amerika, onu Çin takip etmiş. Tüm bu artış ne anlama geliyor? Bu neyin hazırlığı? Yani herkesin merak ettiği aslında. Soracağım, nükleer savaş kapıda gibi okuyabilir miyiz tüm bu hazırlığı? Buyurun Sinan Bey, sizden başlayayım.
1: Öyle okumak doğru olmaz. Ama şöyle okumak kanaatimce daha doğru olur. Evet, bir harcama var. Nükleer silahların modernizasyonuna yönelik, hatta bazı ülkelerde sayısının da artırılmasına yönelik. Bu konudaki en son açıklamayı da Fransız Devlet Başkanı Macron yaptı. O da Fransa'nın değişen nükleer politikasına atıfla. Fransa'nın bundan sonra daha fazla nükleer başlık üreteceğini ifade etti. Bir sayı da vermedi. Orayı muğlak bıraktı. Ama bütün bu gelişmeler şunun göstergesi, dünya jeopolitiğinin daha az güvenli, daha riskli bir ortama evrildiğinin göstergesi. Bir yandan da Amerika-Avrupa ilişkisinin zayıflamakta olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nda sonrasında kurulan düzenin Amerika'nın Avrupa kıtasına olan güvenlik şemsiyesinin artık zayıfladığı ve dolayısıyla Avrupalı ülkelerin de Avrupa kıtasının güvenliği bakımından ilave bir takım kapasiteler geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor. Dolayısıyla bu değişen jeopolitiği kanaatimce bir göstergesi, yoksa nükleer savaş kapıda diye okumamak lazım.
0: Siz nasıl okursunuz büyük resmi Mehmet Hocam, bu artışı, bu harcamayı?
2: Şöyle, tabii Sinan Bey'in dediklerine ek olarak şunu söyleyeyim. Bir stabil ister istemez büyük devlete bir revize ediyorlar kendi stoklarını. Tabii Çin de bu rekabete ciddi şekilde girmeye çalışıyor. Ama en temelde yani bu uluslararası değişen jeopolitiğin yansıması. Bugün nükleer silah sahibi olmak en büyük caydırıcılık sebeplerinden bir tanesi. En azından böyle algılanıyor birçok devlet tarafından. Eğer siz nükleer silah sahipseniz kimsenize saldıramayacağıyla alakalı bir algı var. Dolayısıyla sistemde gördüğümüz belirsizlik eğiliminin artması birçok bölgede, hem makro hem de bölgesel anlamda, bu hem yani nükleer silah edinmek isteyen ülkelerin buna yönelik ilgisini ve önerimini artırıyor. Bir taraftan da nükleer silah sahip ülkeler bu stokları revize etme derdindeler. Dolayısıyla genel küresel jeopolitik, bunu ayırmamak lazım. Ama şu çok net, yani artık nükleer silahların azaltılmasından ziyade yeni bir süreçteyiz. Nükleer silahların artırılması ve nükleer silah rekabetinin tekrar yarış haline geldiği bir uluslararası sisteme doğru gidiyoruz. En azından bu kriz döneminde ona gidiyoruz. Yani buna hem sahip olanlar hem de olmayanlar, bu yarışa katılmak isteyenlerin etkisini birçok bölgede görüyoruz. Yani ama bu muhtemelen uluslararası siyasette ana etkilerden biri olmaya devam edecek.
0: Yani hala bir caydırıcı güç unsur olarak, evet, kullanılıyor diyorsunuz. Şimdi mesela o rapordan çok ilginç veriler vardı, okumak istiyorum. Mesela bir günlük nükleer silah harcamaları 2 milyon insanı gıda güvensizliğinden kurtarabilir deniyor. Ya da 12 bir haftada harcanan rakam işte yine milyonlarca insanı kızamık, kaba, kulak gibi hastalıklardan koruyabilir. 6 milyondan fazla eve güneş enerjisi sağlayabilir. Şimdi bu ülkeler, bu 9 ülke nükleer silah olan ve bunları hiç kullanmayacağını söyleyen ülkeler aynı zamanda. Bütün bu rakamlar o halde israf mı ediliyor, yoksa hakikaten caydırıcılık için bu şart mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi bizim değerlendirmemizin yanı sıra asıl o ülkeler bunu nasıl değerlendiriyor? Çünkü harcamayı yapanlar o ülkeler. Bu harcamayı yaptıkları için de açıkçası evet, caydırıcılığını güçlendirmeleri bakımından buna ihtiyaç olduğunu değerlendiriyorlar. Sayın hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi nükleer silah bugün bu ülkelerin ve aslında bugün bu ülke nükleer silaha sahip olmayan mesela Türkiye gibi bir ülkenin de nükleer caydırıcılığı Amerika'nın sağlamış olduğu nükleer şemsiyeden kaynaklanıyor. Türkiye de bu nükleer caydırıcılığının içerisinde, NATO ittifakı içinde olmamız hasebiyle.
0: Açabilir misiniz onu biraz izleyenler için? Yani aslında nükleer silah olmasa da ona sahipmiş evet, gibi bir konuma sokuyor
1: aynen
0: mu ülkeleri?
1: Öyle oluyor. Buna Amerika'nın nükleer silah portföyü ve nükleer doktrini diyelim, bir NATO nükleer doktrini ve NATO'nun NATO'ya sağlamış olduğu bir nükleer alanda bir caydırıcılık söz konusu. Bu caydırıcılık nasıl sağlanıyor? Özünde Amerika'nın kısmen Fransa buna dahil değil ama kısmen İngiltere de dahil fakat özünde Amerika'nın nükleer caydırıcılığı bütün NATO ittifak üyeleri için geçerli. Dolayısıyla bir işte 5. madde durumunda hele hele bir nükleer saldırı durumunda bu ülkeler de Amerika'nın bu nükleer şemsiyesinden faydalanabilir hale geliyorlar. Bu bir NATO doktrini. Ve bu nedenle de Amerika 5 tane Avrupa ülkesinde zaten nükleer silah konuşlandırmış durumda. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Türkiye'de İncirlik'te de B-61 adına B-61 denilen taktik nükleer bombalar var. Ama bunlar tamamen Amerika'nın yani bizim hak iddia ettiğimiz bizim envanterimizde olan silahlar değil. Tamamen Amerika'nın nükleer silahları. 4 ayrı ülkede de var bunlar. İşte İtalya'da var, Hollanda'da var vesaire. Bu NATO'nun nükleer şemsiyesi. Şimdi bu ne amaçla bu şemsiye var? Caydırıcılık amacıyla var. Saldırı amacıyla değil bunlar. Yani konsept de zaten ilk saldırıyı yapan olmak şeklinde değil. Ama herhangi bir nükleer tehdide karşı bu nükleer silahlara sahip olmak çok büyük bir garanti teşkil ediyor. Ve bunun devam edebilmesi için de bu silahların zaman içerisinde modernize edilmesi gerekiyor. İşte Türkiye'deki B-61'ler de mesela son birkaç yıl içinde modernize edildi ama bunun maliyeti tamamen Amerika bütçesinde görülüyor.
0: Buyurun Mehmet Hocam, not aldığınızı gördüm, eklemek ne istersiniz?
2: Bu nükleer silah sahip olmak zaten her zaman çok maliyetli bir iş. Dolayısıyla bu zaten yeni bir şey değil, sizin verdiğiniz o rakamlar, işte birçok insanın gıda vesaire birçok şeye katkı vermesi ciddi bir alternatif maliyet. Çok maliyetli bir şey. Bunun süreci bir de birçoğu gizli yürümüş bir süreç. Yani hem Hindistan, Pakistan'da biz bunu 70 sonrasında gördük. Şimdi işte İran'da birçok belki ekonomisini oraya harcıyor bir şekilde bu sürece ulaşmak çok maliyetli bir şey. Ama bunu ulaşmak belli bir lige girmek. Şimdi 9 tane ülke işte sizler de bahsettiniz. Belli bir lige girmek, belli bir elit kulübün parçası olmak ve bir tür otomatik caydırıcılık. Ama çoğu devlet eğer ontolojik bir tehdit varsa kendisine ya da bir şekilde kendisini daha fazla güvende hissetmek isterse bu maliyete katlanıyor. Ve bu maliyete katlanırken de ciddi şekilde yani kendisinin sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda rahat para harcayabileceği bir miktar, ciddi bir miktar parayı buraya harcayarak aslında bir başka türlü bir tercihte bulunuyor. Onun için yani hala bu konu, bu sektör çok ciddi, çok maliyetli bir sektör yani, çok ciddi bir şey.
0: Bu artan maliyetlerin aslında yeni nükleer silah edinmede bir güçlük oluşturduğu mesela özellikle Amerika Birleşik Devletleri için yine raporda öne çıkan bilgilerden biri. Bir de Rusya için diyecektim. Şimdi verilerle gösterdiğimiz o 9 ülkenin elindeki nükleer silah başlıklarını gösteren bir grafiğim de var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. İki ülkenin başı çektiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın. Bu ikisi adeta bir yarış halinde. Fakat dediğiniz gibi biri için artan maliyetler, biri için de neredeyse 5 yıldır süren bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu iki güç için ne kadar belirleyici, ne kadar durdurucu olabilir, engelleyebilir mi, önüne geçebilir mi?

0: mi bu artışın?
1: Şimdi rakamlara baktığımız zaman aslında çok net bir şekilde ikisinin toplam 10 binden fazla başvurunun olduğu çok net. Yani rakam bu SİP raporlarında bu şekilde belli. Fakat buradaki temel mesele bence şu. Ya bu ikisinin de nükleer başlığı Soğuk Savaş döneminden gelen bir miras, bir birikim. Tabii şu an onları modernize etmeleri gerekiyor. Bir şekilde belki artıracaklar. Çünkü Çin bu rekabette belki şu an daha fazla para harcayan, yani rekabete girmeye çalışan bir ülke ama tabii Çin'in 2035 gibi belki biraz daha bu sürece yakınlaşabileceği hesaplanıyor. Fakat burada şu çok net. Yani bu nükleer silahın koruması ayrı bir mesele. Şimdi kullanmak ayrı bir şey. Çünkü yani başka bir mesele. Ama bu kadar başlığın olması da belirsizlik ortamında işte belli savaşlar, belli rekabetler dolayısıyla bu iki ana ülke Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri vazgeçmek istemiyor. Aksine artırmak derdinde ve daha modernize etmek derdindeler. Biraz da bunu bu alandaki öncülüklerini kaybetmek istemiyorlar. Ama bu çok maliyetli bir şey. Yani bu bir nevi kaçınılmaz. Muhtemelen bir zamanla belki bir süre sonra Çin'in daha fazla bu sürece girdiğini ve belki belli başlıklara geldiğini düşündüğümüz zaman bu rekabetin daha farklı versiyonları muhtemelen göreceğiz.
0: Ne dersiniz Sinan Bey? Çin yakalar mı bu iki ülkeyi? Bu iki ülke geride kalmaya yakınlaşır mı önümüzdeki süreçte?
2: Ben Çin'in bu kadar yüksek sayılara çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü ihtiyaç yok bu kadar yüksek sayılara. Yani Amerika'nın ve Rusya'nın elindeki nükleer silahlar Soğuk Savaş'ın bir mirası. Hatta o kadar ki şimdi bugün dünyada yaklaşık 12 bin tane nükleer başlık var. Soğuk Savaş'ın en hararetli diyeceğim döneminde 28 bin nükleer başlık vardı. O sayılardan buralara geldik. Dolayısıyla Soğuk Savaş sonrasında özellikle Amerika ile Rusya arasında yapılan işte START 1 anlaşması ve sonraki nükleer silahsızlanma anlaşmalarıyla sayılar bayağı aşağı düştü. Bu iki ülke farklı bir ligdeler. Yani birinin elinde işte 5800, biraz önce gösterdiğiniz birinin elinde 5600 nükleer başlık var. Ondan sonra gelen ülke Çin 300 civarında bir nükleer başlığa sahip. Şimdi Çin'in arayı kapatmasına ihtiyacı yok. Çünkü nükleer doktrinde temel olan unsur şu, size yönelik bir nükleer saldırı sonrasında hala elinizde o size saldıran ülkeyi vurabilecek nükleer silahınız var mı? Buna dikkat ediyor ülkeler. Ve o yüzden de zaten birçok ülke, daha sonraki ülkelerde dahil olmak üzere ki bunların arasında işte İsrail'i var, Kore'si var, Hindistan'ı var, Pakistan'ı var. Hep yüzlü sayılara yakın nükleer başlığa sahipler. Neden? Çünkü bu işte bir saldırı anında bazı tesisleri zarar görse bile ellerinde geri kalan nükleer silahlarla kendileri bir karşı saldırı düzenlemek mecburiyetindeler. Ve bunu karşı tarafa bu kapasiteleri olduğunu göstermek mecburiyetindeler. Caydırıcılık buradan kaynaklanıyor. Ama bir kere bu caydırıcılığı tesis ettiğinizde, yani size saldıracak olan ülke ilk hamlede elinizdeki bütün nükleer silahları ortadan kaldıramayacağına ikna olursa, artık o sayıyı çok da fazla büyütmenize gerek yok. O bir gereksiz maliyet. Eğer 100 silah, 100 başlık size bu garantiyi veriyorsa oturup da 1000 başlığa gitmenizin gereği yok. Çünkü zaten elinizdeki geri kalan başlıklarla size saldıran ülkeye çok büyük tahribat verebilecek duruma geliyorsunuz. Onun için ben Çin'in modernizasyonuna devam edecektir. Belki evet kısıtlı sayıda başlık sayısını da arttıracaktır ama öyle 5000'e 6000'e gelme bir arayışı olduğunu düşünmüyorum. Gerek de yok çünkü.
0: Ama ABD ile Rusya arasındaki yarış herhalde devam edecek gibi gözüküyor. Bu START demişken size şeyi sormak istiyorum. Bu en son New START anlaşmasının süresi dolmuştu evet. ABD ile Rusya arasında. Doğru. Onunla ilgili henüz bir yere de varılmış değil. Bu anlaşmanın sona ermesi ne anlama geliyor ve bundan sonra yeni bir arayış olur mu iki ülke arasında?
2: Olması gerekecek ama şu anda ortam ona müsait değil. START'ın sona ermesi sizin mesela burada gösterdiğiniz hani ilk, biraz önceki tabloya geri dönebilecek olur. Amerika ile Rusya'nın nükleer başlık sayısı düşmeye devam ediyor. Öbür ülkelerinki düşmez iken. Hı hı. Niye düşmeye devam ediyor? START'tan dolayı. Bunların bir karşılıklı taahhütleri var nükleer başlıkların azaltılması yönünde. O süreç devam ediyordu ama şimdi hani START 2 biraz anlaşmazlığa düşüldüğü için şu anda devrede de değil. Dolayısıyla o süreç durabilir. Eğer hani START tekrar bir anlaşmaya bağlanamazsa o zaman bu nükleer silahsızlanma ki bu nükleer silahsızlanmanın haklı olarak başını çekmesi gereken iki ülke var. Ellerindeki nükleer başlıklar öbürlerinin çok fazla üzerinde olduğu için orada bu süreç akamete uğruyor.

0: yarayacak demektir. Tekrar bir silahlanma yarışı başlar mı? Başlaması gerekmiyor zaten. Bu sayılar çok yüksek sayılar.
1: Yeterli diyorsunuz.
0: Yeterli. Ama kendi içlerinde bu silahların modernizasyonu önem taşıyor. Biraz önce örnek verdiğim o B-61'lerin modernizasyonu da bu bağlamda değerlendirmek lazım.
1: Atıfta bulunduğunuz grafiği getirdi yönetmenim. Şimdi hakikaten dediğiniz gibi ABD ve Rusya'da bir azalma görüyoruz rakamlarda. Diğer ülkelerde ama artış var. Evet. Yani 10 tane bile olsa Hindistan'da 180'den 190'a çıkmış. Fransa'da 290'dan 370'e evet. çıkmış. Nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun Mehmet Hocam, hem grafiği biraz hem bu azalmalar artmalar ABD ile Rusya'ya da atıfta bulunur Sinan Bey.
2: Yani ABD ve Rusya'daki azalma çok oran olarak çok düşük yani baktığımız zaman. Elbette burada yani modernizasyon vesaire süreçlerde var ama çok düşük. Ama diğer ülkelerde ister istemez biraz başlı artırma çabası var. Yani bu şeyin parçası, belki bu trend çok hızlı gitmeyecek ama belli bir oranda artırma çabası var. Bunun bir diğer sebebi şu, net bir şekilde özellikle Avrupa ile ABD arasındaki o bağın yavaş yavaş güvenlik anlamında biraz sorunsal hale gelmesi. Yani bir ABD'ye bu işte Sinan Bey'in bahsettiği o nükleer anlamda güvensizlik meselesi kısmen. Belki işte NATO'nun farklı boyutları konuşuluyor, belki ne olur bilmiyoruz ama dolayısıyla biraz orada her ülke kendince nükleer arsenalını biraz daha genişletme çabasında. Dolayısıyla biraz o artışlar normal. Çin'de de mesela bir artış var net bir şekilde baktığımız zaman rakamlara. Ama bu rakamlardan belki şimdilik bir nükleer yarıştan bahsedemeyiz ama bir şekilde bir nükleer kapasitesini artırma çabasının ve her ülkenin kendisine göre bu anlamda hazırlık yaptığını ve para harcadığını gösteren net bir grafik bu buna baktığımız zaman.
1: Şimdi Rusya'ya özel bir cep açarsak, Rusya çünkü geçtiğimiz haftalarda şöyle bir açıklama vardı Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden. Toprak bütünlüğümüze hedef alırsanız biz de nükleer silah kullanırız. Bizi artık denemeyin, sınamayın diyor özellikle Avrupa'ya ve Amerika'ya. 5. yılın içerisindeyiz de dediğimiz gibi savaşın. Avrupa için böyle bir risk gerçekten var mı? Ne dersiniz?
0: Şimdi NATO için böyle bir risk olduğunu ben çok düşünmüyorum. Yani Rusya'nın böyle NATO'ya, herhangi bir NATO ülkesine nükleer saldırı yapacak bir jeopolitik ortam yok. Ama tabii ki bunun nedeni de NATO tarafında bu nükleer caydırıcılığın var olması. Buradaki risk daha yani eğer hani Rusya'nın bir nükleer silah kullanma riskinden bahsediyorsak bu şu anda Ukrayna coğrafyası için daha fazla geçerli. Orada Ukrayna ordusunun sahada göstereceği başarı, Rusları geri yani kendi topraklarını tekrar kazanması, hatta Kırım'da ki 2014'de biliyorsunuz Rusya ilhak etmişti. Mesela oralardaki bir takım gelişmeler Rusya'nın çok daha askeri yönden dezavantajlı duruma düşmesi. Oralarda bir nükleer, taktik nükleer silah kullanımını Ruslar bakımından gündeme getirebilir. Bu senaryoyu henüz dışlamak mümkün değil. Ama bu coğrafya NATO coğrafyası değil. Dolayısıyla buralara NATO ülkeleri bir mukabele etmeyeceklerdir. Ukrayna böyle bir nükleer caydırıcılıktan yararlanmıyor. Kendi nükleer silahı yok. Bunu aslında Sovyetler Birliği çöktükten sonra Ukrayna'da var olan silahlar Rusya ile yapılan bir anlaşma sonrasında Rusya'ya geri gönderilmişti. Bugün Ukraynalı yetkililer bunu çok hatalı bir davranış olduğunu söylüyorlar. Çünkü o Bükreş Anlaşması özünde Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması karşılığında Ukrayna'nın da kendi elindeki silahlı nükleer silahları Rusya'ya teslim etmesine dayanıyordu. Şimdi bu anlaşmayı aslında Rusya ihlal etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmek suretiyle. Ama bugün eğer bir nükleer silah tehlikesinden bahsedecek olursak ön plana çıkan iki coğrafya var. Bir tanesi Ukrayna. İkincisi de tabiatıyla bugün için olmasa bile ama gündemde olması nedeniyle İran. Evet. İran'ın da bir hani gizli nükleer silah programı olduğuna dair şüpheler var.
1: O da zaten bir sonraki sorum ama ona gelmeden Ukrayna ile ilgili bir küçük sorum daha olacak. Şimdi malum sadece nükleer silah kullanmak değil, aynı zamanda bir nükleer risk de var savaş ve saldırılar nedeniyle. Zaten hali hazırda bir felaket yaşamış bölge 1986'da Çernobil'de. Hem savaşın ilk günlerinde o yine Çernihiv'de bir sıkıntı meydana gelmiş, hem Zaporijya'da sürekli risk meydana geliyor. Yani nükleer silah kullanılmasa bile o bölgede bir nükleer riskle karşı karşıya mıyız? Yine bizim coğrafyamıza yakında bir bölgeden bahsediyoruz.

Doğrudan bir risk konusunda emin değilim ama şu var. Yani eğer Rusya bir şekilde bir yani nokta atışı kullanma şeyine girerse belki bu olabilir. Ama onun dışında yani ben daha genel anlamda da Rusya'nın çok fazla Ukrayna'da nükleer bir şeye başvuracağını düşünmüyorum. Çünkü o başka bir yani o başka bir boyuta gider. Yani dikkat edersen savaş

0: gözüküyor. Dolayısıyla o anlamda çok büyük bir riski, belki ya fabrikalar vesaire belli etkiler olabilir ama çok büyük bir riskten bahsetmek şu aşamada zor. Ama tabii yani savaşın, kimse bu savaşın bu kadar 4 yıldan fazla sürmesini beklemiyordu. 5 yıla girdik. Evet. Daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Küresel türbülansın arttığı bir süreçte daha neler olabilir? Tabii onları da bekleyip görmek lazım. Çünkü hakikaten yani her an her şey dinamik bekleyebiliyor ve kimse bu kadar İran Savaşı'nın bu kadar uzun süreceğini bile beklemiyordu.
1: Evet. Az önce o dumanların çıktığı görüntüler Zaporijya'dandı. Çünkü onlar insanın yüreğini bir ağzına getiriyor sanki o görüntüleri gördüğümüzde, değil mi? Dediğiniz gibi ama İran-İsrail bu sefer en bize yine korku dolu anlar yaşatan bölge oldu. İsrail'le bir başlamak isterim çünkü o sır gibi saklanıyor İsrail'in nükleer programı. Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya sordular. İsrail'in nükleer depoları hakkında ne söylersiniz? Biz bu konuda konuşmuyoruz dedi. Hı hı. ABD asla bu konuya girmiyor. İsrail asla teyit etmiyor. Olup olmadığını. Biz İsrail'in ilişkin nükleer santrallerine ilişkin ne biliyoruz? Elimizde ne var? Mesela az önceki raporda 90 tane başlığı olduğu görülüyor. Ama onlar teyit etmediler. Ne söyleyebiliriz İsrail adına?
2: Bu İsrail'in geleneksel politikası. Bir nükleer alandaki belirsizlik politikası. Bu konuda hiçbir şekilde yorumda bulunmuyorlar. Ama devlet yetkilileri haricinde hani bu konularla ilgili çevrelerin İsrail nükleer programı konusunda oldukça geniş bilgileri var. İsrail'in elinde 100'e yakın nükleer silah başlık olduğunu biliyoruz aşağı yukarı. Bunların nerede tutulduklarını, nerede üretildiklerini, Ramona'da onları da biliyoruz. O nedenle İsrail'in böyle bir nükleer şemsiyeye sahip olduğunu, zamanında 1950'lerde önce Fransa, arkasından Amerika desteğiyle ve Amerika'yı bir anlamda kandırarak, hileyle bu teknolojiyi elde ettiğini de biliyoruz. Ama 1960'lardan sonra yani ki Kennedy döneminde, Amerikan o zamanında Kennedy İsrail'e karşı müeyyideyi de plan yani düşünmüştü. Çünkü o dönemde ortaya çıktı. Yani İsrail'in bu Amerikan yardımını bir anlamda suistimal ederek nükleer silah elde etmiş olması. Sonra tabii bu gündemden düştü ve 1960'ların başından bu yana İsrail'in bir nükleer silahı, çok sayıda nükleer başlığa sahip olduğunu biliyoruz. İsrail bunu resmi düzeyde teyit etmese de.
1: ABD'li müfettişlerden bile sakladılar ama, değil mi, ellerindeki gelişmeleri?
2: Evet, aynen öyle.
1: En yakın müttefiklerinden. Ne dersiniz İsrail için hocam?
0: Aynı şekilde yani İsrail işte o stratejik belirsizlik üzerinden yani ne reddediyor ne de evet diyor. Dolayısıyla ama herkesin bildiği bir artık gizli, yani herkesin bir açık bir gizem.
2: Evet.
0: Yani
2: öyle söyleyeyim. Açık sır diyelim.
0: Açık sır diyelim aynen. Dolayısıyla Siprin raporlarına giriyor, herkes evet. Biliyor, nerede üretildiğini bile biliyor ama bir şekilde hiçbir resmi konfirmasyon yok. Yani resmi anlamda bir evet ya da hayır yok. Bu İsrail'in genel politikası ama herkes şunu biliyor ki bütün devletlerde İsrail nükleer silaha sahip ve İsrail ilişkilerde bu bir etken ve herkes bunu dikkate alıyor net bir şekilde.
1: Ve ABD açık açık diyor ki biz bu konuyu konuşmuyoruz.
0: ABD konuşmuyor çünkü ABD'nin konuşması aynı zamanda teyit etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla onlar da konuşmuyor, evet. İsrail de konuşmuyor.
1: Ama aynı ABD İran asla nükleer silaha sahip olamaz diyor. Bir ülkenin nükleer silaha sahip olup olamayacağına bir başka ülke karar verebiliyor mu?
2: Evet, şöyle başka ülke demeyelim de uluslararası toplum diyelim ona. Hı hı. Niye? Çünkü dünyada nükleer silah iki defa kullanıldı malumunuz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Hiroşima ve Nagasaki'de nükleer silah kullandı. Ondan sonra nükleer silah kullanılmadı. Fakat zaman içerisinde önce Amerika, sonra Rusya, sonra işte İngiltere, Fransa derken nükleer silahların yayılmasının dünya güvenliği açısından bir tehlike olduğuna karar verdi uluslararası toplum. Ve dönüm noktası da aslında Hindistan-Pakistan'dır. Yani Hindistan ve Pakistan'ın birbirlerine karşı güvensizlikleri üzerinden girdikleri yarışta ikisi de nükleer silah elde ettiler ve nükleer denemeler yaptılar. Bunun üzerine uluslararası alanda bir anlaşma ortaya çıktı. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, NPT anlaşması. Bu üç ayaklı bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya dünyada şu anda nükleer silah sahibi olan 5 ülkenin yanı sıra bütün diğer ülkeler taraf olmayan 4 tane ülke var. Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore.

0: Bunun haricindeki ülkeler bu anlaşmaya taraf, İran da taraf. Şimdi bu anlaşmaya taraf olduğunuz zaman hem bir takım haklar elde ediyorsunuz hem de bir takım sorumluluklar üstlenmiş oluyorsunuz. Elde ettiğiniz hak ne? Elde ettiğiniz hak, eğer ülkenizde sivil amaca hizmet etmek üzere bir nükleer enerjisi projesi geliştirecekseniz bu konuda engelle karşılaşmamanız gerekiyor. Eğer uluslararası siz yükümlülüklerine bağlı bir ülkeyseniz, dolayısıyla teknoloji transferi olabiliyor vesaire. Sorumluluğunuz ne? Sorumluluğunuz da nükleer silah üretmemek. Dolayısıyla bu anlaşmaya girmekle zaten bu yükümlülüğü üstlenmiş oluyorsunuz. İran'la İsrail'i ayıran, İsrail'i savunmak için değil, ben sadece bir hani uluslararası hukuk temelinde bir gözlem yapmak istiyorum. İsrail'i İran'ı ayıran temel husus da bu. İsrail nükleer silahlanmasını NPT öncesinde elde etti ve o zaman böyle bir rejim yoktu. Dolayısıyla İsrail'e yönelik eleştiriler olsa da bir uluslararası toplumun ambargosunu mesnet teşkil edecek bir uluslararası anlaşma yoktu. İran o açıdan farklı. Çünkü İran bugün gerçekten bir nükleer silah elde etme gayesi içerisindeyse, ki birçok bulgu onu gösteriyor, bunu içinde bulunmuş olduğu rejimin, yani o nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının ihlal ederek yapmış olacak, gizleyerek yapmış olacak. Uranyum zenginleştirmesini gizliyor, uranyum zenginleştirmesini yaptığı yerleri gizliyor, işte nükleer başlığa yönelik araştırmalarını gizliyor. Dolayısıyla bir gizlilik perdesi arkasında nükleer silaha ulaşmaya çalışan bir ülke görüntüsü veriyor İran. Sorun burada.
1: Evet. Buyurun Mehmet Hocam, İran-İsrail konusuna da bakalım. Beraber geçen yıl da hem 12 Haziran'da bu nükleer konusuyla peş peşe saldırı olmuştu. Bu yıl yine aynı durumdayız İran-İsrail cephesinde. Ne eklersiniz?
2: Şimdi şöyle, İran konusunda ilginç bir anomali var. O da şu: bir taraftan uluslararası toplumun ambargolarla köşeye sıkıştırdığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yer yer tehditler var birçok, hem İsrail'den hem ki savaşta da bunu görüyoruz. Bir taraftan da uluslararası toplumun kurallarına uyması gereken bir İran'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla İran kendini daha güvensiz hissettikçe nükleer silaha sahip olmanın kendisi için bir zorunluluk, yani hukuken gayri hukuki olsa bile bir zorunluluk olduğu kanaatine giriyor ve o yönde ciddi harcamalar yapıyor. Çok ciddi ekonomik, sosyoekonomik durum iyi olmamasına rağmen ülkede. Fakat bir taraftan da işte yani yer yer anlaşmalarla, işte hem 2014 anlaşmalarla bu bir şekilde uluslararası atom enerjisinin alanını açan bir şey var. Ama bütün vurgusu tabii bir barışçıl ve enerji kaynaklı bir şey yapmak istediğini söylüyor. Fakat bu şey şu, yani eğer İran, bugün İran olur, yarın başka bir ülke olur. Eğer uluslararası toplum bir ülke üzerine bir yani varlıksal tehdit algısı üzerine oluşturuyorsa, o ülke kendisini böyle hissederse, bu ülkeler kaçınılmaz olarak nükleere başvurmak zorunda kalıyorlar. Ki Hindistan, Pakistan kendi aralarındaki süreçten bunu oluşturdu. Dolayısıyla yani bir de Orta Doğu'da İsrail'in nükleere sahip olması ister istemez diğer ülkeleri kısmen, yani özellikle İran için söylüyorum, burada İran biraz daha kendisini tehlikede gördüğü için bir kendisi jeopolitik anlamda böyle bir eğilime götürüyor. Aslında bu bölgenin lehine olan bir şey değil, ama bu uluslararası sistemin belki de dilenmesi. Yani sistemin dışladığı bir aktörü sistemin kurallarına, ki o da üye olmasına rağmen, zorlamaya çalışan ama jeopolitik gerçeklikle hukuki gerçekliğin uyuşmadığı bir realiteyle karşı karşıyayız. Bu da hem İran uluslararası toplumu her zaman karşı karşıya getiriyor.
1: İkidir söz Hindistan, Pakistan'a geliyor. Hem eğer İran'a ekleyeceğiniz bir şey yoksa onunla devam edeyim. Elimdeki notlara göre işte birinin 170, birinin 190 savaş başlığı var. Ve ikisi de sıklıkla karşı karşıya gelen iki ülke yıllardır. Geçen yılda yanlış hatırlamıyorsam eyvah nükleer savaş mı çıkacak diye çokça çatışmalar nedeniyle haberlerini yazmıştık. Şimdi bu ikisi arasında anlaşmaya da imza atmadı dediniz. Bu iki ülke arasında böyle bir risk olur mu? Böyle bir şey görebilir miyiz?
2: Şimdi Hindistan ve Pakistan nükleer silaha sahip olmalarına rağmen bir taraftan da çatışmayı sürdürerek aslında bir nevi, yani dolaylı olarak birbirine caydırıcılık sağlamış iki ülkeden bahsediyoruz. Tamam, Keşmir meselesi var, başka konular var, ama dolayısıyla iki tarafta nükleere başvurmadan bir nevi bu çatışma sürecini götürüyorlar. Yani arada bu çatışmalar oluyor. Dolayısıyla bu ilginç bir örnek. Aslında iki tarafın da nükleere sahip olması diğer tarafı caydırıcı bir hale getiriyor ki savaşın daha ileri gitmemesine yol açıyor. Belli bir şeyde süreci bitiriyor. Onun için yani ilginç bir kez. Yani nükleer silaha sahip olmak bir strateji caydırıcı sağlar mı? Hindistan, Pakistan olayına bakınca evet.

0: alıyor. Yani çok iki ontolojik anlamdaki birbirini tanımıyorlar. İlişki yok vesaire, ciddi yani her zaman savaş ihtimali olan bir ülkeden, iki ülkeden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da tabii uluslararası toplum için büyük bir tehlike. Yani orada o sınır aşılırsa başka bir meseleye gider. Onun için orada ne zaman Hindistan-Pakistan arasında bir çatışma olsa ilk konu nükleer kullanılacak mı? İşte ne olacak? Kaç günde bitecek? İşte en son 4 günde bitti. Trump müdahale etmişti, evet, hatırlarsanız. Dolayısıyla orası hep bir çatışma alanı olmaya devam ediyor. Ama caydırıcılık anlamında iyi bir örnek yani, net bir şekilde.
1: Evet. Sayıları önemli değil çok demiştiniz mesela. Bu iki ülkede de yakın sayılar var.
2: Evet, sayılar çok önemli değil.
1: Çok önemli ama caydırıcılığı yani sağlıyor
2: belirli
1: galiba.
2: Belirli bir sayının üstünde olmak lazım bu caydırıcılık için. Çünkü başta da ifade ettim, burada temel nokta, eğer bir ülke size nükleer silahla saldırırsa elinizde o saldırıya karşı verebilecek sayıda nükleer silahınızın kalması lazım. Temel mantık bu. Eğer ona siz garanti altına alabiliyorsanız ve öbür ülkeye de bunun böyle olduğunu iletebiliyorsanız, işte o caydırıcılık, o nükleer caydırıcılık öyle sağlanıyor. Dolayısıyla bu iki ülke arasında bir nükleer caydırıcılık var. Çünkü Hindistan da biliyor ki eğer Pakistan nükleer silahla saldırırsa Pakistan'ın bütün elindeki nükleer başlıkları yok etmesi mümkün değil. Dolayısıyla Pakistan da Hindistan'a nükleer silahla saldıracak. İki ülke de yok olacak haritadan. Böyle sağlanıyor nükleer caydırıcılık. Bu iki ülke arasında böyle bir şey var. İkinci husus, bugün artık dünyada nükleer silah kullanılması çok büyük bir tabudur. Bunu da ifade etmek lazım. Yani nükleer silahı ilk kullanan ülke çok büyük bir ayıp işlemiş olacak insanlığa karşı. Bu tabunun yıkılması neyse ki bugüne kadar, hani İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki iki saldırıyı hariç tutacak olursak, bu tabu yıkılmadı. Bu insanlığın bir başarısıdır, uluslararası toplumun bir başarısıdır. Rusya'nın söylemi Ukrayna Savaşı'nın ilk yıllarında biraz fazla tehditkar oldu nükleer silah kullanımı bakımından. Hı hı. Özellikle işte Medvedev'in bir takım açıklamaları oldu o dönemde. Ve o çok eleştiri konusu oldu. Yani Rusya'nın silah kullanmamasının, kullanır kullanmaz ayrı konu ama kullanmamasının bir diğer nedeni de, eğer kullanacak olsa kendi en yakın müttefiki o dönemdeki Çin bile Rusya ile ilişkileri çok büyük ölçüde zarar görecekti. Dolayısıyla böyle bir tabu var. Üçüncüsü, nükleer silah kullanımının da şiddeti var. Hı hı. Onu da hatırlatmak lazım. Yani her nükleer silah bir şehri yok etmiyor. Hatta Soğuk Savaş döneminde öyle taktik nükleer silahlar vardı ki, böyle tanktan atıyordunuz ve karşı taraftaki işte belli sayıdaki askeri ortadan kaldırmak için. Yani çok küçük ölçekte nükleer silahlar vardı. Onların hepsi NATO'dan ve Sovyetlerin, yani sonradan Rusya'nın silah envanterinden kaldırıldı bir risk oluşturulmasın diye. Şu anda o düzeydeki yani taktik nükleer silah yok. Başka taktik nükleer silahlar var. Ama kullanım şiddeti de onun bir parçası. Yani eğer bir nükleer savaş illaki bir şehri yok etmekle başlamaz. İşte eğer Ukrayna coğrafyasından bahsediyorsak, işte belirli bir saldırının önlenmesi için sadece orada etki yaratacak çok düşük şiddette bir nükleer silah kullanımı mümkün. Bu mesela dolayısıyla bir nükleer savaş öyle de başlayabilir. Onun da riski eskalasyondur. Çünkü bir kere siz o nükleer silahı kullanırsanız o sahada, her ne kadar adı taktik bile olsa, her nükleer silah kullanımının stratejik etkisi olur. Nükleer silah kullanmış olursunuz. Bunun engellenmesi lazım.
1: Ama bir felakete yol açmamak da mümkün yani benim aldığım kadarıyla
2: yani,
1: şu an nükleer silah
2: mümkün olarak. Ama bu öyle yani tabii bu
1: yanlış bir çıkarım
2: yapmamak lazım.
0: Yani. Kontrolden çıkmaması lazım. Kontrol. Çünkü ben o tabu yıkılırsa...
1: Ufak bir çıkıyordum kontrolden.
0: Yani o tabu yıkılırsa başka boyuta geçer. Yani o artık onun sınırını kimse kontrol edemez.
2: Evet. Onu yani kesinlikle olağanlaştırmamak lazım. Ve bu yüzden de ülkelerin, Rusya dahil, kamuoyuna açıkladıkları bir nükleer silah kullanım doktrinleri vardır. Mesela Amerika ve Çin ilk nükleer silah saldırıyı biz yapmayacağız şeklinde kendilerini bağlamışlardır. Yani onlara eğer bir nükleer saldırı olursa nükleer silah kullanacaklar ama ilk nükleer saldırıyı onlar yapmayacak. Bu onların doktrininde yer alır. Rusya'nın doktrini biraz farklıdır. Rusya kendini bu şekilde bağlamamıştır.

0: Rusya'nın yaşamsal güvenliği tehdit altındaysa, ki biz bunu toprak bütünlüğü olarak bazen yorumluyoruz, yaşamsal yani şey der, yaşamına devam et, survival'ı der, tehdit altındaysa nükleer silaha başvurabilir Rusya. Eğer ki nükleer silahla saldırıyla karşılaşmadan, yani konvansiyonel bir saldırıya karşı bile nükleer silahla cevap verebilir bugün Rusya'nın doktrini.
1: Son yıllarda daha da sıkılaştırdı onu, yanlış hatırlamıyorsam, savaşla beraber bu dediğiniz şekilde, değil mi? Toprak bütünlüğü şimdi bile, evet şimdi bile toprak bütünlüğümü eğer dokunursanız kullanabilir miyim?
0: Toprak bütünlüğü demiyor. Yaşamsal, yani yaşamsal menfaati diyor. Biz onu toprak bütünlüğü olarak, yani toprak bütünlüğü olarak yorumlayanları görüyorum diyelim, ama doktrini kağıt öyle demiyor.
1: Anladım. Peki şunu diyebilir miyiz yine de, bir nükleer savaşın kazananı olmaz, değil mi? Dünya için.
2: Tabii şöyle, yani eğer diğer tarafında nükleer silahı varsa zaten bu karşılıklılık olacağı için kazanan olmaz. Yani bir de zaten şimdi hem Amerika için hem de Rusya için en azından bunun konsepti farklı olsa bile, yani bu tabu yıkıldıktan sonra bunun şeyi kolay kolay geri dönmez. Yani çok kolay bir hamle değil, yani nükleer silah kullanma kararı hiç kolay bir karar değil. Bir de şöyle, hangi ülke, yani mesela Rusya örneğinde bir ontolojik tehditten bahsediyoruz. Yani yaşamsal, varlıksal bir durum. Ne olsa Rusya'nın yaşamsal varlığı tehlikeye girer. Şimdi yani toprak bütünlüğü vesaire yorumları var. Dolayısıyla bence hiç bu aşama çok ileri bir aşama. Dedim ki burada bir, herhangi bir şekilde bir, yani kontrolden çıkarsa bunun kazanını olmayacak bir dünya ile karşı karşıya kalırız. Yani bir de o dönemki ittifakları, başka şeylere dikkat aldığımız zaman kesinlikle kazanını olmayacak bir sürece gider.
1: Bir de az önce siz bu nükleer silah anlaşmasına taraf olmayan ülkelerden Kuzey Kore saydınız. Kuzey Kore de son yıllarda çok üzerine düşüyor bu nükleer silah meselesinin. Hatta yine geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bir yeni bir tesis gezdi. İşte yeri bilinmiyor, tesislerin zaten veri akışı yok hiçbir şekilde Kuzey Kore'den, ama son 5 yılda biz çok arttırdık diyor lideri Kuzey Kore'nin ve bu görmüş olduğumuz görseller yeniydi. Evet, bu yeni tesisten çok arttırdık, hatta seri üretime geçtik artık. Şimdi bu dünyayı biraz korkutan bir açıklama mı olarak görmek lazım Kuzey
0: Kore'yi?
1: Öyle
0: tabii, yani Kuzey Kore bu rejim güvenliği adına nükleer silah elde eden bir ülkenin en belki belirgin şeması. Kendi hani uluslararası toplumda barışı olmayan, Güney Kore ile hala bir barış anlaşması yapmamış olan ve sürekli bir tehdit algısıyla hem büyüyen hem kendi halkını endoktrine eden bir rejim kendini garanti altına almak adına nükleer silaha başvurdu. O yani tamamen akademik olarak bildiğimiz örneklerden bir tanesi rejimin güvenliğini garanti altına almak. Kuzey Kore o yoldan gidiyor, ama tabii ki şu anda elinde işte yaklaşık 90 tane falan nükleer başlık olduğu tahmin ediliyor. Artık o garantiyi elde etmiş durumda. Yani kimse Kuzey Kore'ye bir rejim değişikliği adına bir saldırıda bulunmayacaktır bu noktadan sonra. Mesele o ki Kuzey Kore bir gün başkalarına saldırıda bulunmasın.
1: Evet, özellikle aklımıza bir Güney Kore geliyor.
0: Tabii,
1: değil mi ufaktan?
0: Öyle.
1: Öyle bir karşı karşıya gelme durumu olabilir mi? Çünkü Güney Kore'de aynı çalışmalar olduğunda ateş püskürüyor Kuzey Kore kendisine.
2: Tabii şöyle, şimdi Kuzey Kore'den insanlar ister istemez bir tehdit algısı alıyor. Yani nükleer konusunda daha fazla geliştirmesi ve bu tür tehditleri savurmasıyla beraber daha çok bir tehdit algısı oluşuyor. Ama bir taraftan da yani hem Güney Kore'nin farklı angajmanları, işte oradaki Amerikan askeri üsleri vesaire düştüğümüz zaman, biraz da bölge cevapını düştüğümüz zaman, yani Kuzey Kore'nin böyle bir çılgınlık yapmaması herkesin en büyük beklentisi. Yani ama bir taraftan da Kuzey Kore'nin yer yer işte yani ifadeleri vesaire isterseniz bir güvensizlik algısı net bir şekilde oluşturuyor küresel sistem anlamında, net bir şekilde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Süremin sonuna geldim.
2: Teşekkür ederim.
1: Sinan Bey, sizin eklemek istediğiniz
0: bir
1: şey var mıdır?
0: Çok teşekkürler. Pazar gününü bu konuyla izleyicilerimizle paylaştık diyorsunuz.
1: Evet. Dışarıda dolaşmak yerine daha güzel olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
2: Çok sağ olun.
1: Bugün nükleer silahları konuştuk. Dünyada artan yarışı, hangi ülkede ne kadar nükleer silah başlığı var diye. Umarım izlemişsinizdir. Haftaya bir başka konuyla yine burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 29 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 29, Konya 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 22, Van 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Ve artık saatler 16 olmak üzere Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı, ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla, sıcak gelişmelerle, son dakikalarla hemen manşetlerimizi bir atalım. Sıcak başlıklarımıza bakalım. Tabii savaş diyeceğiz, barış diyeceğiz aynı zamanda. ABD-İran mutabakatı sağlandı fakat saldırılar da bitmedi diğer taraftan. ABD İran'ı hedef aldı, İran ABD'yi vurdu, İsrail Lübnan'a da saldırı düzenledi bu arada. Tüm bunlar ne demek? Savaş yeniden mi başlıyor sorusu akıllarımızda. Biz de bu soruyu bugün masaya yatıracağız. Değerli konuklarım olacak, konuşacağız, tartışacağız ve bugünün önemli bir manşeti. Tabii Kadir abiye veda ediyoruz bugün. Türkiye bugün Kadir abisini uğurluyor. Sanatıyla, güçlü duruşuyla, karizmasıyla her dönemde adından söz ettirdi Kadir İnanır. Ardında da unutulmayacak bir miras bıraktı. Bugün cenaze töreni var. Uğurluyoruz Kadir abi. Az sonra da cenaze törenine döneceğiz ve bugünkü yine önemli bir diğer başlığımıza geçecek olursak. Şimdi kalabalıkları görüyorsunuz buradaki görüntüde de. Evet, kalabalıklar artıyor. Fakat bugün biz yalnızlığı konuşacağız efendim. Yalnızlık derinleşiyor zira. ABD modern çağın görünmeyen salgınına karşı yalnızlıkla mücadele yasasını devreye sokmaya hazırlanıyor. Peki bu düzenleme insanları yeniden birbirine yakınlaştırabilecek mi acaba? Yalnızlık bizi nasıl etkiliyor? Yoksa hasta mı ediyor? Hem ruhen hem fiziken konuşacağız. Değerli bir konuğum olacak. Hadi başlayalım. Evet, cenazeye dönelim hemen programa başlarken. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya döneceğiz. Kadir İnanır'a ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Şimdi cenaze namazı kılınacak az sonra. Arzu Kaya Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bizi bekliyor. Arzu'yu gördüm. Sendeyiz Arzu.
1: İkindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak Esra Toptaş ama yaklaşık bir saat olmasına rağmen cenaze avlusunu Emre Altun göstersin size. Şu dakikalar itibariyle gerçekten dolmaya başladı. Birçok seveni, ailesi, dostu, iş dünyasından, sanat dünyasından birçok isim yine bu noktada. Cenazenin, yani tabutun olduğu noktayı inanın şu anda bizim dahi burada olmamıza rağmen görmeye imkan yok. Adeta bir izdiham var o noktada. Dediğiniz gibi ilk tören usta oyuncu için Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılmıştı. Saatler 13'ü gösterdiğinde orada bir tören gerçekleşti ve o törenin ardından da artık sevenleri şu anda bulunduğumuz Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bekliyorlar. İkindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve ardından Kadir İnanır, usta oyuncu, 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanmış olacak. Usta oyuncu ileri evre akciğer kanseriyle mücadele etti. 13 Mayıs'tan itibaren de zatürre tedavisi görüyordu, hastanedeydi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle cuma günü hayatını kaybetti. Tabii cumadan bu yana geldiğimizde sevenlerinin üzerinde bir şok etkisi hala sürüyor. Biz Muhsin Ertuğrul'daki sahnede düzenlenen törende birçok yakınıyla konuşma fırsatı bulduk. Onları da ekranlarınıza taşıdık zaten. Birçok isim hala inanamadığını dile getirdi. Ailesi, sevenleri, özellikle şarkıcı, sanatçı Soner Arıca, kendisinin de yeğeni oluyor. Dayımın öldüğünü hala inanamıyorum dedi. Güçlükle konuştu. Tabii tören yaklaşık 2 saat sürdü Muhsin Ertuğrul sahnesinde. İlk olarak hayat arkadaşı Jülü de Kural konuştu. Tören boyu gözyaşlarını tutamadı Kural. Herkesin kardeşi, oğlu, babasıdır ve aslında o bir halktır. Bütün halkların dostudur ifadelerini kullandı törendeki programda. Ardından oyuncu Menderes Salmancılar sahneye çıktı ve o da kürsüde bir konuşma yaptı yakın dostu için. Kadir İnanır gibi değerleri asla unutmayacağız. Canım abim güle güle ifadelerini kullandı. Yine film yapımcısı kürsüye çıkarak Ali Gündoğdu. Önünde saygıyla eğiliyorum. Güle güle Kadir dedi. Yine bir diğer yeğeni Levent İnanır bir konuşma gerçekleştirmişti. O da ben bir gün ölürsem Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak sözünü hatırlattı usta oyuncunun, Kadir İnanır'ın. Bedenim gider, yaptığım filmler keyifle izlenecek derdi ifadesini kullandı. Bugün zaten törende de Kadir İnanır'ın filmlerinden kesitler gösterildi. Ardından verdiği röportajlardan bazı demeçleri ekrana getirildi. Tören alanı çok kalabalıktı. Şu an aynı bulunduğumuz camideki kalabalık gibi. Gerçekten adım atılacak yer yok. Emre Altun da ekranlarınıza getiriyor. Yoğun bir katılım söz konusu. Sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin birçok noktasından buraya gelenleri görüyoruz. Kimi diyor ki ben Ankara'dan geldim. Kimi diyor ben Bursa'dan geldim. Kimisi farklı illerden geldiğini söylüyor. Tabii her geçen dakikada buradaki yoğunluk ve kalabalık artıyor. İnsanların üzerinde Kadir İnanır'ın fotoğrafları var. Kalbimizdesin yazılı. 1949 doğumlu ve sonsuzluk işareti olan, yani sonsuzluğa uğurlanmasını anlatan şekilde bir fotoğraf taşıyorlar omuzlarında, göğüslerinde. Kadir İnanır çok önemli bir değerdi ve o değeri son yolculuğunu uğurlamak için şu anda ikindi namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde her geçen dakika kalabalık artıyor. Biz de buradaki atmosferi aktarmaya devam edeceğiz.
0: Arzu, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, Kadir İnanır'ı uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Şimdi Habertürk muhabiri Kaan Uçar'a bir döneceğiz. Bir canlı bağlantımız olacak. İstanbul'da 100. kez düzenlenen Gazi koşusunu takip ediyor Kaan. Detayları da aktarıyor bize. Kaan, sendeyiz.
2: Evet, şu anda bu yıl Gazi koşusunun 100. yılı. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte hipodromdayız. Veli Efendi Hipodromu'ndayız. Ahmet Korkmaz sizlere türbünü gösteriyor. Bilerek bu noktadan başladık. Çünkü hem türbünü gösterelim hem de etrafı gösterelim istiyoruz sizlere. Çünkü biz bu saate kadar birkaç saat önce geldik ve buradakilerle konuştuğumuzda 5. 6. kez yarışa gelenler vardı ve dediler ki bu sene en kalabalık senelerden biri. Çünkü 100. yıl özel bir anlamı da var elbette ki ve buradakilerle konuştuğumuzda da hedefin 100 bin kişilik bir kalabalık olduğu yönünde konuştuk. Burada gelen misafirler de yarım saat 45 dakika sıra beklediklerini söylediler. Onu da aktaralım öncelikle. Ahmet Korkmaz görüntüleri ekranlarınıza götürüyor sizlere. Yani buradaki ziyaretçiler dedik yani iğne atsak yine düşmez vaziyette şu an burası dedi. Gerçekten öyle. Şu an pistin yan tarafındayız. Burası bu şekilde. Hemen yan tarafa doğru ilerleyelim Ahmet Korkmaz'la birlikte. Yine yan tarafta aynı şekilde bir kalabalık mevcut. Dediğim gibi 30 dakika 40 dakika dışarıda sıra bekleyen kişiler olduğunu söyler ve şöyle bir detay da var. Yalnızca İstanbul'dan değil Antalya'dan gelen biri vardı. O da onunla konuştuk. Dedi ki ben sırf Gazi koşusu için ben İstanbul'a geldim ve koşudan sonra 2 gün sonra da döneceğim demişti. Sizleri buraya gezdirmeye devam edelim. Çünkü oldukça kalabalık bir nokta burası. Özellikle sabahın erken saatlerinde gelenler vardı. 9'da gelen vardı, 12'de gelen vardı. Biz de birkaç saat önce bu noktaya geldik ve konuştuğumuz kişilerin hepsi her yıl aynı heyecanda olduğunu ancak bu yıl biraz daha farklı olduğunu. Çünkü 100. yıl biliyorsunuz. İlk olarak bu yarış, Gazi yarışı 1927 yılında başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün teşrifleriyle başladı ve o yıldan bu yıla kadar tam 100 yıl geçti ve kesintisiz bir şekilde Gazi yarışı devam ediyor. Herhalde Türkiye'nin hiç aksamadan devam eden en büyük organizasyonlarından biridir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten öyle görüyorsunuz kalabalığı ve Ahmet Korkmaz'dan rica edeyim. Bu hemen sağ tarafı da gösterelim. Bakın gerçekten inanılmaz bir kalabalık var. Saatler geçtikçe de bu kalabalık artmaya devam ediyor. Buradaki kalabalık artmaya devam ediyor. İnsan sayısı artmaya devam ediyor. Hedef elbette ki 100 bin kişi olduğu söylendi ve konuştuğum herkes de diyorken 100 bin kişiden fazla insan vardı diye düşünüyoruz dedi buradaki ziyaretçilerde. Gazi koşusunun başlamasına yaklaşık bir saat var ve şu anda buradaki kalabalık da artmaya devam ediyor. Elbette vakit geçtikçe de herkes tribüne doğru yerini alacak. Tribünde yer bulamayanlarsa yan taraftan izleyecek. Biz de takip etmeyi sürdüreceğiz.
0: Peki Kaan, çok teşekkür ediyorum sana. İlerleyen dakikalarda döneceğiz. Orada çok büyük bir heyecan var. 100. yılında zira Gazi koşusu, dakikalar kaldı. Ve şimdi bir Sapanca'ya dönelim. AK Parti istişare toplantısı Sapanca'da yapıldı. Gündem neydi? Hangi başlıklar konuşuldu? Habertürk muhabiri Emre Karaca karşımızda ve bize aktarıyor. Emre?
3: Evet, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı artık sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla birlikte artık katılımcılar yavaş yavaş kamp alanından ayrılıyorlar ki şuna belirtmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının hemen ardından Sapanca'daki kaldığı otelden ayrıldı. Tabii önemli konu başlıkları ele alındı. İki gün boyunca aslında çok yoğun geçen bir kamp olduğunu altını çizelim. Dün açılış konuşmasının hemen ardından ortak akıl toplantıları ve parti politikaları toplantıları, oturumları yapıldı. Burada aslında çok geniş yelpazede ülke meselelerin ele alındığını ifade edebiliriz. Hem küresel hem bölgesel gelişmelere de parantez açıldı. Kampın temel dinamiği de özellikle partililerin yetkili kişilere, kabine üyeleri ve partinin üst organlarında bulunan üst düzey yetkililere yönelik olarak yönelttiği sorulardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün mesaisinin büyük kısmını illerden gelen milletvekilleriyle yaptığı birebir görüşmelere ayırdı. Birebir olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok milletvekiliyle görüştü. Milletvekilleri temsil ettikleri illerde bulunan sorunları, önerileri, teklifleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşmış oldular. Bu sabah saatlerinde de yine çok geniş katılımlı bir istişare toplantısı yapıldı. Aslında AK Parti'nin her istişaresinde, toplantısında, kampında olduğu gibi çok geniş kapsamlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerinin de katılımıyla yapılan, genel olarak ülke sorunlarının yine masaya yatırıldığı bir toplantıydı. Bu toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla birlikte kamp sona ermiş oldu. Şimdi özellikle ön plana çıkan bazı başlıklar var. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlara parantez açıldığını biliyoruz. Bu konuda artık bir beklenti oluşmuş durumdaki kamptaki genel hava ve konuşulan konulardan bizim duyduklarımız da bunu aslında olumlu olarak çerçeveliyor. Yani yasama faaliyetleri sona ermeden önce, meclis kapanmadan önce bir yasa teklifinin meclise gelmesi söz konusu olabilir. Bu konuda yine aslında dün de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de buna benzer bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konunun altını çizmişti. Yani meclis konusunda, meclis faaliyetleri ara vermeden önce, tatile gelmeden önce bir yasa teklifi oluşabilir. Bu konuda hem beklentiler dile getirildi hem bu konuda bir projeksiyon tutulduğunu söyleyelim. Bununla birlikte yine dar gelirli vatandaşların problemleri de yetkililere aksedilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasında da önemli başlıklar vardı. Şimdi Erdoğan'ın kapanış konuşmasındaki önemli satır başlarını hep beraber izleyelim.
4: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse İşte bu kadro soracak. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin.
0: Evet, siyasetle devam edelim şimdi haftala. CHP diyelim. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması tabii devam ediyor hala. 800'den fazla delege imzasını genel merkeze sundu özel cephesi. Bu hafta mahkemeye başvurmaya hazırlanıyorlar. Diğer taraftan da tabii gözler grup toplantısı için Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.

0: Olağanüstü kurultay ve grup toplantısı tartışması yeni ihraçlar olacak mı sorusu CHP'de yeni haftada hareketli olacak.
1: Merhabalar.
0: Geçtiğimiz hafta Özgür Özel cephesi 800'den fazla delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Ancak bir geri dönüş olmadı.
2: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür
0: ederim. Genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının ilk yarısında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Ve gözler bir kez daha salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu salı günü MYK ve parti meclis toplantılarını yaptı. Özgür Özel ise grup kürsüsüne çıktı. Bu hafta da salı günü genel merkezde MYK toplantısı olacağı için Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmesi beklenmiyor. CHP'de bir yandan da disiplin süreci çalışıyor. Salı günü Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek MYK'dan özellikle il başkanlarına yönelik ihraç ve görevden almaya dönük kararlar çıkması bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yazı yazarak Özgür Özel'i grup başkanlığından alarak yerine Faik Öztrak'ı atadığı yönündeki haberlerde parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı. Sarı, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır ifadelerini kullandı.
3: Haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklu olan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım. Savcılıkta ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi dedi.
0: Daha önce Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etmişti. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde para verdiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek savcılıkta ilk ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturması sürüyor. Böcek savcılıkta yeniden ifade verdi. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylığıyla ilgili bilgiler verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve adaylık sürecine ilişkin güvence almıştı. Bunu öğrenen Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Tutuklu Başkan, görüşmenin 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleştiğini ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. İmamoğlu iddiaya göre Muhittin Böcek'i desteklemek için yaklaşık 15 milyon euro destek istemişti. Böcek bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Muhittin Böcek kendisinden istenen paranın kalan kısmını İmamoğlu tutuklandığı için vermediğini ileri sürdü. Tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden ifade verdi. Özgür Özel helikopter ve makam aracı alınması için farklı yerlerden teklif aldıklarını söyledi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini iddia etti. Özkan Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.
3: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı adli kontrolle bırakıldı efendim. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Doğuş Bayır ve Ertan Korkmaz ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ertan Korkmaz savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yiğit ve Doğuş Bayır ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Ve şimdi de biraz dünyaya dönelim. Neler olup bitiyor? ABD ile İran arasında neler oluyor diye bir bakalım. Tansiyon şimdi bir kez daha yükseldi. ABD ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane göstererek İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump ise Tahran yönetimini şimdi yeniden tehdit etti. Önce haberimizi izleyelim, ardından da konuşalım.
0: ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi.

0: Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bandralı petrol tankerine düzenlenen bu saldırı sonrası İran'ı vurduklarını duyurdu. Keşm Adası ve Sirik bölgesine düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri ve mayın döşeme kabiliyetleri defalındı. ABD'nin saldırıları sonrası açıklama yapan Başkan Donald Trump, "Artık makul davranmayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır," dedi. CENTCOM açıklamasında da İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını, ancak İran'ın ateşkesi bozduğu belirtildi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesisi hedef aldı. İran'ın misilleme saldırıları sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli noktalara gitme çağrısı yapıldı. İran ayrıca herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek ABD'yi kınadı. ABD ve İran 18 Haziran'da imzaladıkları mutabakat zaptıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşı sona erdirmiş ve İsviçre'deki müzakerelerde kalıcı barış anlaşması yapmak için mesafe kat edildiğini açıklamıştı. Tahran ve Washington, Hürmüz'ün durumu ve İran'ın nükleer programı gibi konularda ise henüz mutabakata varabilmiş değil.
1: Evet, haberimizi izledik. Tansiyon yüksek yeniden. ABD ve İran arasında neler oluyor? Yeniden başa mı döndük? Ne oldu? Stüdyoda konuklarım var. İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. İyi pazarlar. Umut Hocam'la başlamak isterim hemen. Şimdi başa mı döndük diye anons ettim ya, öyle mi gerçekten? Şimdi biz bu daha geçen hafta, değil mi? Zaman da çok çabuk geçiyor. Daha geçen hafta bir mutabakata varıldı, anlaşmalar imzalandı. Fakat o zaman bile yapılan yorumlar işte iki ileri bir geri gider. Bu iş bu kadar da temiz bir şekilde yürümez yorumları yapılıyordu. Galiba onu yaşıyoruz şu anda, değil mi?
2: Tabii, yani savaş her zaman masadaydı. Bunu hiçbir zaman tamamen kalktı dememiştik. Onu tekrar tekrar ifade etmiştik. Ama barışa biraz daha yakınlaşıyorduk. Önemli bir adımdı tabii. Müzakere her zaman önemlidir. Ama tabii Amerikan Başkanı Trump'ın da ifadeleri oldukça saldırgan. İşte evet, gene yok ederiz, vururuz ve nitekim çatışmalar da oldu tekrar. Yani bu çok belki de diplomasiye uymayan bir ifade tarzı. Ama bilmemiz gereken ve belki de zaten malum olan, diplomasi kadar savaş veya güç kullanımı her zaman masada. Bu iki mekanizmayı da her zaman görüyoruz. Ama başa döndük herhalde diyemeyiz. Umarım da dönmeyiz.
1: O kadar değil yani.
2: O kadar değil sanki, evet. Ama bu her zaman masada. Zaten bir de Lübnan boyutu var, onda da konuşacağız. Evet. Lübnan zaten işler hiçbir zaman tam durmuyor orada. İsrail durdurmak istemiyordu. Olayısıyla İran açısından çok önemli. Lübnan ve Hizbullah'ın vurulmaması meselesi çok önemli. İran'da saldırmaya devam etmek istiyor Hizbullah'a karşı ve ediyor da zaten. Kendileri de bir asker kaybetti. İsrail askeri Güney Lübnan'da bir yüzbaşı vuruldu, Hizbullah tarafından öldürüldü. Dolayısıyla orada da devam ediyor bu mesele. Tamamen bitmese de aynı seviyede, aynı yoğunlukta devam etmiyor tabii savaş. O da çok da malum.
1: Şimdi anlaşmanın, mutabakatın detaylarını tabii konuşalım ama Necmettin Hocam, sürpriz oldu mu sizin için böyle tansiyon, gerginlikler, yoksa zaten beklenen bir şey mi böyle devam etmesi?
3: Beklenen bir şey. Pozisyon şöyle. Bir ucunda yoğun bir savaş var. Doğrunun, doğru parçasının. Yani 28 Şubat'taki gibi çok yoğun bir savaş var. Bir ucunda da bir barış anlaşması var. Kalıcı bir barış var. Biz ikisine de çok uzağız. Sebebi şu. Barışa, kalıcı barışa çok uzağız bu dosyada. Sebebi İran ve Amerika arasında çok ciddi bir talepler arasında çok ciddi bir uçurum var. İkisi de çok maksimalist. Hiç esnek değiller. Ve konuştukları, müzakere ettikleri başlıklar anlaşmanın çok ötesinde. Yani çok farklı şeyler söylüyorlar. Yoğun bir savaşa yakın değiliz. Yani başa dönmeyeceğiz dolayısıyla. Çünkü savaşın ilave kazandıracağı bir şey yoktur. Yani İran'da vurulacak her şey vuruldu. Bombalanacak her yer bombalandı. Yeni bir yoğun çatışmanın bu dosyada Amerika'nın ya kazandıracağı bir şey yoktur. Yani her ne kadar Trump kendi üslubunca yıkarız, bombalarız, yok ederiz gibi tehditler savursa da...
1: Ama yapamıyor günün sonunda.
3: Mart ayının sonu itibariyle, yani 30 Mart itibariyle askeri strateji açısından, yani generaller, stratejistler, İran'da yapılacak askerin yapabileceği her şey yapıldı. Her şey demeyelim de büyük bir kısmı yapıldı. Yani ilave siz İran'ı bombalayarak bir yere varamazsınız. Dolayısıyla bir uçta yoğun bir çatışma denklemi var 28 Şubat'taki gibi, bir uçta kalıcı bir barış var. İkisinde de değiliz. Ortadayız şu an. Bugün işte zaman zaman düzenlenen misillemeler bize şunu gösteriyor. Her iki taraf da mutabakat zaptını kendine göre yorumluyor, muğlaklıklar var. Ve her iki taraf da bunu içine sindiremiyor, içselleştiremiyor. ABD tarafında Trump zaten kamuoyu yoklamaları da bunu ortaya koyuyor. Amerikan kamuoyunun 1/3'ü bu müzakerenin ve bu anlaşmanın İran lehine, ABD aleyhine olduğunu kabul ediyor. Trump'ın zafer kazanamadığını düşünüyor ve çatışmaların bir an önce bitmesi ve ordunun oradan çekilmesini istiyor. Bir yaklaşan seçim olduğu için kamuoyu beklentileri son derece önemli. Yani önümüzde bir seçim olmasa kim takar kamuoyunu diyebileceğiz belki, ama seçime de şurada 3 ay kaldı yaklaşık olarak. İran tarafından baktığımızda İran tarafı işte çatışma nerede cereyan ediyor? Hürmüz'e alternatif bir rota var şu an. Geçmişte Hürmüz'ün, yani İran ve Umman'ın orta iç çizgisi dediğimiz, yani ikisinin karasularının bitimine yakın bir yerde Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün seyir sefer güvenliğini sağladığı bir Hürmüz rotası vardı. İki şeritli bir yol gibidir. Yani girişler ve çıkışlar ayrı şeritlerden olur. İran buraları güvensiz hale getirdi, mayınladı, bombaladı vesaire. Ve bütün gemi trafiğini kuzeyde, Lark Adası'nın güneyinde ve kuzeyinde olan bir rotaya yönlendirdi. Şimdi ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler diyorlar ki, biz Umman'ın karasularında geçen, Umman sınırlarına yakın sahil şeridine bir yeni bir rota oluşturacağız ve gemiler buradan geçecek. İran bunu kabul etmiyor. Çünkü İran'a göre mutabakat zaptı, yani geçen hafta imzalanan mutabakat zaptı, İran'da bütün Hürmüz trafiğini kontrol etme ve bu trafiği çatışma öncesi döneme döndürme yetkisi gücü veriyor İran'a. Ve diyor ki İran, Umman böyle bir şey yapmamalı. Yani Hürmüz'de benim kontrol ettiğim trafiğe alternatif bir rota oluşturmamalı. Yani gerilim buradan çıkıyor kısaca.
1: Dolayısıyla bir kördüğüm diyebilir miyiz aslında hocam, Umut hocam? Şimdi bir taraftan da tabii Trump'ın tavırları da çok değişik. Yani bir taraftan orada mutabakat devam ederken işte Vance'i gönderdi işte görüşmeye. Orada değil mi, anlaşıldı, el sıkışıldı falan. Aynı dakikalarda sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Böyle argo cümlelerle hakaretler etti İran'a falan. Sonra birkaç gün sonra İran'dan güzel ülke diye bahsetti. Sonra yine tehdit etti falan. Böyle onun da mı kafası karışık, yoksa gerçekten bir planı mı var? O plan dahilinde mi ilerliyor, yoksa ne yaptığını o da mı bilmiyor?
4: Gerçekten çok zor bir soru bunu bilebilmek. Ama dediğiniz gibi çok daha haklı bir soru. Yani malumun ilanı belki, ama diplomatik bir kişilik değil tabii. Trump diplomatik davranmayı zaten sevmiyor. Sert olmayı seven bir kişilik. Güçlü olmayı ifade eden bir başkan zaten, ama artık 80 yaşıma gelmiş bir insan da biraz daha sakin, biraz daha diplomatisiye yer vermesi lazım, ama onun tarzı o değil zaten. Ama bu şekilde tabii İranlılar daha da fazla çekiniyor. Zaten kaç kere vurulmuşlar, gene mi vurulacaklar, güvenemiyorlar zaten kesinlikle. Bütün bu bağlamda tabii iktidar içinde de bazı ayrılıklar var gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani J.D. Vance en azından görüldüğü kadarıyla baştan beri bu savaşa pek de sempatiyle bakmayan bir kişiydi, başkan yardımcısı. Öbür tarafta Marco Rubio mesela, Dışişleri Bakanı, o da sertlik yanlısı bir kişi. Dolayısıyla bu ikisi arasında da farklılıklar görüyoruz. J.D. Vance'in gönderilmiş olması müzakerelere aslında olumlu algılandı gibi görüyorum, en azından batılı çevrelerde.
1: Şimdi Vance orada o kadar ılımlı konuştu ki, işte tokalaştılar, böyle çok iyi mesajlar İran halkıyla, halkına güzel dileklerini iletti. Tam o dakikalarda Trump'tan bu sefer tehditler geldi. Yani o çok dikkat çekici.
4: Evet, yani Trump'ın 2,5 yıl daha iktidar süresi var. Dolayısıyla birdenbire değişmez. Ama Vance açısından, en azından şu verilen imaj açısından ılımlı gözüküyor. Tabii ne kadar doğru ondan da emin değilim, ama o imajı veya bu savaştan pek de hoşlanmadığını söylüyor. Geleceğin bir lideri olabilir bütün bunlardan, ama
1: o da kendi siyasetine, siyasetteki geleceğine mi oynuyor acaba?
4: Yani o da olabilir. Yani bu savaşın da pek de mantıklı olmadığını da görüyor olabilir. Yani belli bir analitik çerçeveden baktığında meseleye. Ama Trump'ın analizi çok...

0: Yani Trump'ı analiz etmek çok zor sizin de ima ettiğiniz gibi. Yani hem psikolojik hem ideolojik. Dolayısıyla hepimizi şaşırtıyor, zor durumda bırakıyor. Belki planlı da olabilir ama baştan beri sertlik yanlısı bir yönü var. Ama bir yandan barış vurgusu da var değil mi? O da aklımızı karıştırıyor. Evet. Yani zaman zaman ben savaşları bitireceğim dedi, Nobel Barış Ödülü istiyorum
1: en
0: dedi.
1: En son hocam 8 savaşı bitirdim dedi. Evet. Mutabakat imzalandıktan sonra tabii o... Hangilerini kastetti? Orası bir muamma.
2: 9 tanesi de başlattım.
1: Yani en azından son bitirdiği 8.'yi kendisi başlatmıştı, onu biliyoruz yani.
0: Evet. Yani gerçekten çok ciddi analiz edilmesi gereken bir kişilik. Ve dediğim gibi 2,5 yıl da pek az değil. Bir daha seçilemeyecek anayasaya göre. Ama tabii biz daha şu anda yakın döneme bakıyoruz. Yakın dönemde evet savaş her zaman masada. Lübnan boyutu var, Körfez boyutu var ve çok zor bir durumda.
1: Dolayısıyla İsrail var. Evet. Yani en önemli aktör değil mi? İsrail. Yani şimdi bu mutabakat anlaşma imzalanırken de hep herkes dedi ki işte İsrail ne yapar eder, bu işi bozmaya çalışır. O noktada mıyız acaba? Yani o tabiri caizse İsrail'in gazıyla mı?
0: Yani İsrail zaten hani buna karşıydı böyle bir mutabakata. Devam edilmesini istiyordu ve Lübnan'daki durumdan da memnun değil ama o da Lübnan'da istediğini ele geçiremiyor. Yani Hizbullah'ı yok edemiyor, çok zarar verdi doğru ama keza mücadele devam ediyor biraz önce de verdiğim örnekte de görüldüğü gibi. Evet yani sabote etme ihtimali çok yüksek ama sırf sabote etmek için değil yani evet hem istemiyorlar hem de bu mücadeleyi devam ettirmek istiyorlar. Bu da tabii çok zor bir durum. Hizbullah güçlü bir siyasi ve askeri örgüt olarak ülke içinde devam ediyor. İran açısından çok önemli bir güç zaten bu. Bütün bu bağlamda Lübnan boyutu ve İsrail'in bu meseleye müdahil olması çok da barışa kolay kolay ulaşabileceğimizi göstermiyor.
1: Yani siz hocam biraz önce dediniz ya yani hem sıcak savaşla bir mutlak barış arasında bir yerde sıkışıp kalmış durumdayız.
2: Ortasındayız yani.
1: Ortasındayız yani. Mutlak barış gerçekten bir hayal gibi galiba değil mi? Çok çok uzak mı?
2: Yani tabii bir ihtimal ama çok zayıf bir ihtimal. Çünkü İran ve ABD arasında varoluşsal bir düşmanlık var. Daha çok İsrail ile İran arasında bir varoluşsal düşmanlık var. İran'ın ta Rıza Pehlevi'den beri yani İslam devriminden önce de Körfez bölgesinde bir hegemonya kurma politikası var. Öyle ki tarih bilen kıymetli izleyicilerimiz bilecektir. 1975'te İran ordusu dünyanın en güçlü 5. ordusu haline geldi. Rıza Şah'ın yaptığı yatırımlarla. Ve Umman'a doğru işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru çok genişledi İran. Bu bölgede ciddi bir nüfuz elde etti. Yani kültür olarak da bu ülke siyasi kültür olarak da bu bölgenin hegemonyasını istiyor. Dolayısıyla İran açısından baktığımızda güçlü bir devlet geleneği var. Ve bölgede bir hegemonya istiyor. Buranın patronu benim diyor yani. Sadece Körfez için değil Orta Asya için de. Bakın bugün İranlı bir yetkili şöyle bir açıklama yaptı. İran Bakü'ye saldıracaktı. Bu 28 Şubat'ta bazı atışlar oldu, mühimmat atışlar oldu. Bakü'ye saldıracaktı. Son anda Pezeşkiyan bu saldırıyı önledi diye bir açıklama yaptı. İranlı üst düzey bir yetkili. Yani Orta Asya, Kafkaslar'da da bir nüfuz biçiyor kendisine. ABD'nin belli güvenlik çıkarları var. İşte İsrail'in güvenliğini garanti etmek, Hürmüz gibi, Babel Mendeb gibi, Süveyş gibi alanlarda seyir sefer güvenliğini sağlamak, bölge petrol kaynaklarının ABD'ye kaynaklar, yani petrol ABD'ye akmasa bile petrolden elde edilen gelirin nereye gittiğiyle ilgili ABD. Yani bu Çin'e gidiyorsa işte ABD'ye açıdan ciddi bir risktir. Çünkü Çin ekonomik olarak ciddi anlamda büyüyor. Bunlarla ilgileniyor. Dolayısıyla kalıcı bir barış ihtimali zayıf. Yani her iki ülke açısından baktığımızda yoğun bir savaş ihtimali de zayıf. Yani askeri stratejiler bu konuyu çok iyi analiz ediyorlar. Yani daha ne yapılabilir ki? Yani askerler daha ne yapabilir İran cephesinde? Pek fazla bir şey kalmadı. Yani nükleer hariç.
1: O zaman böyle dondurulmuş bir şekilde mi devam edecek acaba?
2: Çok da dondurulamıyor gördüğünüz gibi. Evet. Yani geçen hafta dondurduk.
1: Evet.
2: Bir müzakere mutabakat zaptı imzalandı. Dedik tamam herkes rahat bir nefes aldı. Evet. Ve iki gündür, üç gündür yoğun bir çatışma var. İran misilleme yapıyor, ABD saldırıyor. Dolayısıyla zaten mutabakat saptığında mutabık kalınan pek bir şey yoktur. Yani hani mesela birinci maddesi neydi? Tüm cephelerde savaş duracak. Şimdi İran diyor ki Hizbullah affedersin Lübnan'dan çekilecek İsrail. Çünkü biz birinci maddeye bunu koyduk. ABD ve İsrail diyor ki hayır çekilme şartı yoktur. Burada bir çizgi işte sarı çizgi çizdik biz buraya. İsrail orada kalacak. Hizbullah silahlandırılınca çekilecek. Bakın bir anlaşma imzalandı Lübnan hükümetiyle ABD sponsorluğunda İsrail arasında neydi anlaşmanın koşulu? İlk defa böyle bir anlaşma. Bir İbrahim anlaşmasının girişi olarak kabul edilebilir.

Lübnan hükümeti, yani başbakan Sünni'dir biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Maroni Hristiyan'dır. Dolayısıyla orada bir koalisyon var. Bir anlaşma imzaladılar. Diyorlar ki İsrail Güney Lübnan'da kalmaya devam etsin. Ta ki Hizbullah silahlarını bırakıncaya kadar. Şimdi Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri de bunu tebrik etti. Hatta Arap Birliği ülkeleri tebrik ettiler. Yani bu anlaşmadan dolayı kutladılar Lübnan hükümetini. Dolayısıyla yani orada Lübnan cephesinde Araplarla İsrail arasında bir konsensus var.

0: yapıp bugün iki kişi öldürdüler.
1: Evet.
0: Gazze'de hakeza bunu yaptılar. Yani mutabakat zaptı dediğimiz zaptta mutabık kalınan tek bir şey yoktur.
1: Evet.
0: Hepsi muğlak.
1: Dolayısıyla aslında bir süre daha böyle gidecek galiba. Nereye kadar? O kırılma noktası, bir kırılma noktasını belki göreceğiz bir yerde ama en azından biz bunları konuşmaya devam edeceğiz.
0: Artçı galiba. Şoklar olacak. Kırılma yaşandı. Yani 28 Şubat'ta kırıldı.
1: Evet.
0: Sonrasındaki daha artçı. Küçük şoklu art, yani deprem terminolojisi vardır. Artçı şoklar hiçbir zaman ana depremden büyük olmaz. Ondan daha küçük olur ve gittikçe daha da düşer momentum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Son bir cümle sizden de alayım.
2: Benim tabii bir yandan da kafamı kurcalayan Körfez ülkelerinden ne olacak? Yani evet. Bahreyn'i, Kuveyt'i vurdu. Geçmişte Katar'ı vurdu. Orada Amerikan üsleri var vesaire. Bunlar da devam edecek. Bir yandan bu ülkelerin Amerika'ya karşı bir hayal kırıklığı olmasına rağmen bir yandan da İran'a karşı korkuları var. Tehdit algıları var. Dolayısıyla bunları İsrail ve Amerika'ya daha yakın bir şekilde politika sürdürmeye devam ettirecek gibi geliyor bu İran'ın bu saldırıları bana.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Devam edelim şimdi. Günlerdir tabii Batı Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasını konuşuyoruz. Avrupa'nın ortasına ve doğusuna doğru kaydı şimdi. Almanya, Danimarka ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırıldı. Kırılıyor hatta. Macaristan'da ülke genelinde aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı efendim.
3: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.
4: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu. Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
3: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Saarbrücken kentinden Drewitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekoru kıran bir diğer ülkede Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı. Bunun kayıtların başladığı 1874'ten bu yana bölgede görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki sıcaklık ise 40,9 derece olarak ölçüldü. Praglıları serinletmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan'da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
1: Efendim şimdi yalnızlığı konuşacağız. Kalabalıklar artıyor malum ama yalnızlık derinleşiyor. ABD modern çağın görünmeyen salgınına karşı yalnızlıkla mücadele yasasını devreye sokmaya hazırlanıyor. Peki bu düzenleme insanları yeniden birbirine yakınlaştırabilecek mi acaba diye konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Açık Beyin kurucu başkanı, yazar, profesör, doktor Sinan Canan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi pazarlar. Nasılsınız?
5: Merhabalar, hoş bulduk. Sağolunuz. Güzel yayınlar diliyorum Esra Hanım. Çok, İyiyiz vallahi. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağolunuz. Şimdi bu ilginç bir başlık, ilginç bir konu. Yalnızlık krizinden bahsediyor ABD. Peki bizdeki durum ne, merak ederiz tabii. Ne dersiniz?
5: Efendim, alan bilgisine çok doğrudan güncel olarak haiz değilim. Fakat yaklaşık 10 yıldır özellikle insanın fabrika ayarları başlığı altında bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ve onun en önemli parçalarından bir tanesi bizim çok ileri düzey sosyal bir canlı olduğumuz, on binlerce yıldır sosyal yeteneklerimiz sayesinde hayatta kaldığımız, beynimizin ve bedenimizin sosyal destek için ayarlanmış olduğu ve modern dünyanın bu bireyselleştiren, bizi biraz kendi kabuğuna çeken ve genellikle de bir tüketim nesnesine dönüştüren düzeninin ciddi bir problem ve sağlık riski yarattığını anlatmaya çalışıyorum. Zira yaklaşık son 5-10 yıldır gelişmiş ülkelerin birçoğunda, İngiltere ve Japonya başta olmak üzere, yalnızlık bakanlık düzeyinde ciddi bir proje ve sorun.

0: sorun olarak ele alınmaya başlayan bir sorun oldu. Refah düzeyimiz arttıkça, teknoloji hizmetimize koştukça biz biraz diğer insanlara ihtiyacımız yokmuş gibi aile yapısını da dağıtacak kadar bireyselleşen bir tarafa doğru savrulabiliyoruz. Bu maalesef teknoloji bizim gücümüz ama bu bizim bir zaafımız. Ve bu zaafımızı bilmediğimiz zaman da özellikle adına yalnızlık dediğimiz, yani ihtiyaç duymamız halinde güvenebileceğimiz birilerine ulaşamama endişe ve korkusunu uzun süre yaşamak diye tarif edebileceğimiz bir durumu maalesef dünyada çok yaygın olarak yaşıyoruz. Bir başına kalmak insanın ihtiyacıdır, arada bir lazımdır ama yalnızlık negatif bir şeydir ve bizi fiziksel olarak hasta edip erkenden öldürdüğünü, ölüm riskimizi arttırdığını bile biliyoruz. Gerçekten bedenimize, beynimize ve bütün sistemimize çok hasar veren bir yaralayıcı unsurdur yalnızlık. Ne çare ki bugün sosyal medya uygulamaları, sanal topluluklar, işte bir takım oyunlar ve eğlencelerle kendimizi oyalarken etrafımızdaki esas hayat kaynağımız olan gerçek insanlardan uzaklaştığımızı fark etmeyebiliyoruz. Sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı dünyası biraz bunu erken yaşamaya başladı. Umuyorum o yolda giden hızla gelişen bir ülke olarak ve aynı zamanda nüfusu da hızla azalıp yaşlanan bir ülke olarak bu konuyu bir en azından sarı alarm düzeyinde ele almayı biz de düşünürüz diye umut ediyorum inşallah.
1: Hocam şimdi yalnızlık kamu sorununa dönüştü diyoruz Batı'da, ABD başta olmak üzere. Tabii bu bir alarm, alarm zillerinin çalması demek, siz de anlattınız. Fiziksel olarak nasıl etkiliyor? Yani neye sebep oluyor? Hangi hastalıklara sebep olabilir acaba? Yani ruhumuza vurduğu darbenin dışında bir de fiziksel olarak da.
0: Evet. Şimdi insan sosyal olarak yaşamaya ayarlanmıştır dediğimizde özellikle benim gibi biyolog bunu söylediğinde şunu demek ister aslında. Bedenimizin optimal düzeyde en uygun şekilde fonksiyon gösterebilmesi için gerekli şartların arasında insan türünün etrafında kendi diğer türdaşlarını istediği zaman bulabileceği bir ortama da ihtiyacı vardır ve bu olduğu zaman yani etrafımızda güvenebileceğimiz insanlar olduğunda işte başta oksitosin gibi çok meşhur bir hormon olmak üzere vücudumuzu onaran, bizi sakinleştiren, özellikle de şehirli insanı en fazla yorup ölümüne neden olan bu stres dediğimiz baş belasını yönetmemizi kolaylaştıran, beynimizi teskin eden bir ruh halinin oluşmasını sağlıyor. Ve hepiniz bilirsiniz, yalnız başına acı çekmek çok zorken eşle, dostla, aileyle acıları atlatmak çok daha kolaydır. Çok daha az acılı hissederiz bazı şeyleri. Fakat bu hayatımızda olmadığında bu onarıcı, yani normalde sistemde bulunması gereken etkiler, bizim biyolojik desteklerimiz diyelim yavaş yavaş azalmaya başlar. Bunun sonucunda diğer bozucu etkileri de devreye aldığınızda, yani işte aşırı yorgun beyin, beden bilinç farkındalığının çok düşük olması, kendimize çok vakit ayıramamak, kötü beslenme, uykusuzluk, işte geceleri ışıklı ortamlarda yaşamak gibi sayısız modern dünyanın sağlık taarruzlarını da bir tabloya ekleyin. Yalnızlık bunları çok daha hızlandıran bir zemin oluşturuyor ve maalesef bugün mesela uzun yaşayan insanların ortak özelliklerini derleyen birçok çalışmada biz genellikle yeme içme sonuçlarıyla ilgileniyoruz ama en birinci sırada yer alan sonuç işte bu Okinawa Adası'nda falan olduğu gibi insanların sadık arkadaş ve aile gruplarıyla ömür boyu birlikte güven içinde yaşamaları gibi bir parametre var. Burayı atlıyoruz. Yalnızlaşan insan maalesef hayata karşı mukavemetini kaybedebiliyor ve sağlık sorunlarına daha fazla düçar olabiliyor. Bu da bize aslında ayarlarımıza uygun yaşamanın ne kadar önemli bir şey olduğunu özellikle uzun vadede hatırlatıyor.
1: Hocam belki de ne yaşadığımızın da farkında değiliz. Yani biz bütün bu problemleri yaşarken aslında kaynağında yalnızlık olduğunu da bilmiyoruz galiba.
0: Bilmiyoruz. Aslında şöyle, mesela can boğazdan gelir diye çocuklarımıza yemek tıkıştırırken onları insülin direnci, metabolik problemler ve obeziteyle açıkçası ömür boyu meşgul edeceğimizi de düşünmüyoruz. Devamlı bilgisayarlarla televizyon başında vakit geçirirken işte zihnimizin yeteneklerini yavaş yavaş yitirip maalesef en basit zorlanmalarla bile baş edemeyecek halde zayıf düşeceğimizi de öngöremiyoruz. Uzmanlar tek tek bunlarla ilgili uyarıyorlar ama maalesef günümüzün yaşam kültürü, özellikle şehirli yaşam kültürü biraz uzun vadede bize ciddi hasar verme potansiyeli taşıyan alışkanlıklar sunuyor bize. Ve maalesef çoğumuz da bu alışkanlıkların pençesine düşebiliyoruz. Ben sıklıkla söylüyorum, sabah uyanır uyanmaz bir insan ilk iş olarak cep telefonuna bakmak zorunda hissediyorsa kendini, çok ciddi bir yaşamsal soruna dair bir işaret görüyoruz.

0: görebilir hayatında. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü sabah uyandığımız zaman kendimizde, varsa işte evimizde bizimle beraber yaşayan insanlarla temas kurmak bizim günümüzün güzel ve verimli bir şekilde başlaması için kaçınılmaz bir gereksinim. Ama maalesef ki işte çoğumuz nedense yanımızdakiyle değil de dünyanın öbür tarafındaki takipçilerimiz ya da takip ettiklerimiz ya da haberler ya da bir şeylerle uğraşmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu risksiz, çünkü bu kolay, çünkü bu kontrol edebildiğimiz bir şey gibi gözüküyor. Fakat bunun bedeli maalesef biraz ağır. Bir de buna artan iş yükü, artan meşgaleler, artan meşguliyetler, teknolojik işte oyuncaklar falan da eklendiğinde bu resme. Bir de işte nüfusun hızla yaşlandığını ve üreme hızının düştüğünü düşünürseniz, yaşlı insanların ya da yaşlanan insanların yalnız kalması, yaşlılığın etkilerini, buna bağlı olarak sağlık harcamalarını, toplumsal düzeni, sosyal sigorta sistemini vesaire çok ciddi ilgilendiren ana bir sorun haline geliyor. Umuyorum acil bir şekilde hani dünya buna bir takım yaratıcı çözümler bulmayı düşünebilir. Biz de bu konuyla bir an önce ilgilensek iyi olur. Çünkü aynı yolda biz de gidiyoruz gibi gözüküyor.
1: Peki hocam ne yapabiliriz? Yani bireysel olarak hem bireysel olarak yapabileceklerimiz var. Şimdi aynı bakıyorsunuz aynı evin içinde aile fertleri, anne, baba, çocuklar aynı salonda bile otursalar herkesin elinde şu telefon kendisine çekilmiş durumda, kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Arada ne sohbet var ne bir şey var. Yani o salonda televizyon bile olsa kimse onunla bile ilgilenmiyor. Kimse herhangi bir sohbette de bulunmuyor. Şimdi hem bireysel olarak aile içinde ne yapılabilir? Ebeveynler nasıl önlemler alabilir? Bir de bu artık bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmalı sizin de söylediğiniz gibi. Ve belki de bir devlet politikası halinde yapılabilecekler var değil mi?
0: Aynen öyle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ebeveynler ya da eğitim verenler, eğitmenler, öğretmenler çocuklara ne öğretelim diye çok soruyorlar ama insan çocuğunun tam buradaki konumuzla da alakalı olarak insandan öğrendiğini, görerek öğrendiğini, taklit ederek öğrendiğini unutuyorlar. Çocuklarımız eğer telefonlarına kafalarını kaldırmıyorlarsa, telefon olmadığında bizimle yapacak bir şey bulamıyorlar demektir. Bizim öncelikli görevimiz anne babalar olarak, eğitmenler olarak, ortam tasarımcıları olarak ilk düşünmemiz gereken şey, bir, biz gerçekten insan ilişkisini önemsiyor muyuz? Mesela evde bir büyük olarak gelip, kitap okumayı, oyun oynamayı, birlikte bir konuda sohbet etmeyi yahut biraz gezmeyi, tozmayı öneriyor muyuz? Bunu gerçekten ısrar ediyor muyuz bu konuda? Maalesef biz telefonları elimizden bıraktığımızda yüzle bakıp bir süre sonra ne yapacağız diye soru işareti dolu bakışlarla takılıp kalan insanlara dönüştük. Çünkü alternatif üretemiyoruz. Çok basit bir şey var. Evde en akıllı kimse, böyle diyeceğim doğrudan. Bir akşam bir kitap alıp okumaya başlasın, elinden telefonu bıraksın. Ben bunu yaklaşık 3 yıldır politika olarak kendim şahsen benimsedim ve yavaş yavaş evde gerek aileden gerek eşten dosttan gelen insanlar benim yanımda telefona bakmaya utanmaya başladılar. Çünkü benim elimde evde çok acil bir durum yoksa telefon cihaz göremezler. Bilgisayarda çalışıyorsam onun zamanı var, insanlarla oturuyorsam onun bir adabı var. Hepimiz kendimize bunu öğretmeye, özellikle de bizim kadim kültürümüzün temel terbiye ve adab-ı muaşeret kurallarını bir kez daha hatırlamaya gayret edersek bu konuyla mücadele çok kolaydır. Bizim bu mücadeleleri kaybetmemizin temel nedeni de burada altını çizerek vurgulamak isterim. Kadim deneyimi, kadim bilgeliği ve kadim adabı kaybettikçe yeni teknolojinin ve yeni ortamların, oyuncaklarının bizi kandırma riskine çok daha açık hale geliyoruz. Bunlar eskilerin boş hareketleri ya da gereksiz meşgaleleri değil, insanı insan yapan en temel uğraşlardır. Birbirimizle göz göze, diz dize, gönül gönüle en azından günde bir saat geçirebiliyorsak bu devirde hani cennette yaşadığımızı söyleyebilirim çünkü çok zor. En azından sevgili ailelere bir şey söylemek istiyorum. Şu yemek saatleri, akşam yemeği saatleri olsun. Artık şunu bir disipline edelim. Yavaş yavaş çocuklarımız aynı yemek masasında bile oturmamaya başladılar. Artık bu nostaljik bir anı olarak kaldı. Bir araya gelme vesilelerimizi disiplinli bir şekilde evde önce kendimizi disipline ederek uygulamazsak maalesef bir sonraki nesil buna hiçbir gerekçe bulamayacak ve böyle bir bilgiyle de donatılmamış olarak bir hayata savunması biçimde bırakılacak. İnsanın milyonlarca yıldır yapılmış bu ayarları biz 2 gün önce bir teknoloji bulduk diye değişmiyor. Biyoloji milyonlarca yılda ince ince işlenmiş çok incelikli bir işçiliktir. Çok büyük bir enformasyondur. Onun isteklerine, onun gereksinimlerine saygı göstermediğimiz sürece maalesef daha çok sıkıntı yaşayacağız. İşte o yüzden temel düzeyde bu konuları biraz anlamaya çalışmak ve bedenimizi, zihnimizi, gönlümüzü dinleyerek onun isteklerine uygun bir şeyler yapmak bence en iyi başlangıç noktası. Yoksa politikayla, direktifle değiştirmek çok zor.
1: İşin kolayına kaçmamak lazım yani. Telefonu eline alıp işte ya da çocuğun eline telefon verip onunla ilgilenmek, ona kitap okumak, onunla sohbet etmek, bugün ne yaptın diye sormak belki işte bütün günün yorucu bir temposunun ardından anneye babaya zor gelebilir ama işin kolayına kaçmak, telefon eline vermek ya da tableti eline vermek. Aynen. Hal böyle olunca bu zincirleme bir şekilde devam ediyor. Yani artık modern toplumda sitelerde yaşıyoruz mesela. Kimse kapı komşusunu bile tanımıyor. Yüzünü görse belki bilmiyor. Çıkarken bir belki bir günaydınla başlayabiliriz değil mi hocam?
0: Yani küçük çocuklarımız mesela hemen ellerine bir ne bileyim aşure günü vesilesi mi olur ne olur bir şeyler verip komşulara gönderip şöyle bir kapılarını çaldırıp selam verdirip ya da ne bileyim işte şeker toplamalar bayramlarda bilmem neler. Bunlar çok yaratıcı düşünce gerektirmiyor. Sadece basitçe biz ne yapıyorduk diye kendimizin ne olduğunu ve ne yapabildiğini hatırlamakla alakalı. Tüm bu ritüeller insanı inşa eden ritüellerdi. Ritüellerini kaybeden topluluklar maalesef manipülasyonun oyuncağı haline gelirler. Ve bu manipülasyonda bugün maalesef bizi yalnız, zayıf ve çok kırılgan ve uzun yaşasa bile işkenceli bir hayat yaşamak zorunda kalan varlıklara dönüştürüyor. Bu konuyu ciddiye almamız lazım. Çünkü bu haberler kötüleşecek gibi gözüküyor. İnsanlar bununla baş edemiyorlar. Kendi düzenlerini nasıl sürdüreceklerini, kendi varlıklarını nasıl arttıracağını düşünmekten şu yaşamın bizden ne istediğine bakacak vaktimiz kalmadı. Ve maalesef bunun bedelleri hem çevre, hem toplum, hem birey açısından biraz pahalı gelecek. Bugünkü seçtiğiniz başlık çok önemli ama maalesef sadece başlıklardan bir tanesi. Şu güzelim teknolojilerin imkanlarının olduğu dünyada insana yakışmıyor bence böyle kapanlara kısılmak. Bir silkinip buradan çıkmanın çok kolay olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız için tekrar görüşmek üzere. Sağolunuz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim haftalığın ilk dilimini böylece kapatalım, noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir müsaade isteyelim, ara verelim, reklam arasına gidelim. Tekrar buradayız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Yeni dünyada siyaset. ABD-İran hattında yine gerilim. Masada iletişim, sahada çatışma. İletişim kanalı çöktü mü? İngiltere'de siyasi deprem. 4 yılda 5. başbakan. Sinema salonlarında yeni dönem. %70'e kadar indirim yapılacak. Peki sinemaya gitmek neden önemli ve gerekli? Aşkın anatomisi. Yakın arkadaştan eş olur mu? Risk mi? Sağlam temel mi? Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Profesör Doktor Nuran Yıldız'la Bence. Bu akşam 23'te Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar

0: Çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim yeniden merhabalar, haftalığa devam ediyoruz. Bu arada saatlerde artık 17 olmak üzere Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya döneceğiz. Hemen Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Arzu'yu da gördüm karşımda ve sözü hemen ona bırakıyorum.
1: Eser Toptaş, sizde yayına da yansıyor, ekrana da yansıyor. İnanılmaz bir kalabalık var gerçekten. Emre Altun sizlere göstersin. Şu dakikalar itibariyle artık avluda adım atmak neredeyse imkansız hale geldi. Dakikalar önce de yayına girmeden hemen önce Kadir İnanır'ın biricik dostu Türkan Şoray Usta ismi de bu noktada gördük. Gerçekten ayakta durmakta zorlanıyordu. Güçlükle yanındakilere tutunarak burada yürümeye çalışıyordu Türkan Şoray. Neler düşündüğünü, duygularını almak istedik. Ancak kendisi maalesef ki konuşamayacak kadar, kendini ifade edemeyecek kadar üzgündü. Şu dakikalar itibariyle de gerçekten tabutun olduğu noktada, naaşın olduğu noktada adım atılacak yer bulunamıyor. Emre Altun da sizlere gösteriyor. Tabii ki sabah saatlerinden itibaren cenaze töreni için tüm Türkiye'den gelen vatandaşlar Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek için İstanbul'a geldi.
0: Türkiye'nin Arzu bir virgül geldiler. İstiyorum senden. Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yapıyor. Dönüyoruz.
2: Ahirete uğurluyoruz. Kadir İnanır bu uğurladığımız eski değerlerimizle birlikte bir devir hiç geri dönmemecesine kapanmış oluyor. Öyle bir devir ki birkaç neslin duygularını, yaşamlarını, hayallerini beyaz perdeden ayna tutan çok önemli değerlerimizi kaybediyoruz. Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanat severlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Teşekkür ederim.
0: Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cenaze programında Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet diledi, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diledi. Şimdi Arzu'ya dönelim. Arzu Kaya Habertürk muhabiri cenaze töreninde. Arzu, beni duyabiliyor musun?
1: Evet Esra Toptaş, dediğimiz gibi her geçen dakika buradaki kalabalık artıyor. Cenazeyi kıldıracak hoca da sürekli uyarılarda bulunuyor. Lütfen cenazenin olduğu bölgeyi açalım ve birinci derecede yakınlarına yardımcı olalım. Tabutun başına sadece onlar dursun şeklinde. Zaman zaman uyarılarda bulunuyorlar. Tabii usta oyuncu Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek için bütün sevenleri bu noktada iş dünyası, sanat dünyası, siyasetten isimler bu noktaya geldiler. Şu anda bizler de canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Emre Altun size gösteriyor bu noktadaki kalabalığı. Tabii anma töreni sabah saatlerinde başladı. Saatler 13'ü gösterdiğinde Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlendi. Yaklaşık 2 saat süren törenin ardından da birçok isim, aile yakınları ve sevenleri şu anda bulunduğumuz camiye, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldiler ve artık dakikalar sonra da ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlayacağız Kadir İnanır'ı. Tabii törende eşi, hayat arkadaşı Jülide Kural başta olmak üzere oyuncu arkadaşları, ünlü sanatçılar konuşmalar gerçekleştirdiler. Kadir İnanır gibi değeri asla unutmayacağız dediler. Güle güle dediler. Son sözlerini kendisiyle paylaşmış oldular, duygu ve düşüncelerini. Şu dakikalar itibariyle de mezarlığın, caminin olduğu noktaya birçok vatandaş geliyor. Biz de gerçekten yürümekte dahi bu noktada zorlanıyoruz. Tabii Hülya Koç Yiğit de bu noktadaydı. Türkan Şoray bu noktadaydı. Birçok kendisiyle birlikte filmde emek gösteren oyuncu arkadaşları, usta isimler bu noktadaydı. Onlar da duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Hülya Koç Yiğit çok üzgün olduğunu söyledi. Çok önemli bir değeri kaybettiğimizi dile getirdi. Tabii şu anda da cenaze namazının kılınacağı noktada bir saf düzeni de oluşturulmaya çalışılıyor. Dediğimiz gibi Türkiye'nin birçok noktasından sevenleri buraya, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne akın etti. Biz sabah saatlerinden itibaren töreni takip ediyoruz ve birçok şehirden gelen vatandaş olduğunu söyleyelim size. Kimi Bartın'dan, kimi Trabzon'dan, kimi Bursa'dan gelmişti ve son görevini yerine getirmek için burada şu anda avluyu dolduruyorlar. Tabii Kadir İnanır'ın herkes için önemi çok büyük. Usta isim 77 yaşında hayatını kaybetti. Cuma günü tedavi gördüğü hastanede. İlk tören dediğimiz gibi saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapıldı. Oradaki anma töreninin ardından usta oyuncu için ikindi namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze namazı kılınacak. Oldukça yoğun bir katılım söz konusu cenazeye. Maalesef ki ileri evre akciğer kanseriyle mücadele ediyordu Kadir İnanır. 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Ve maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle Cuma günü hayata gözlerini yumdu. Tabii üzerinden geçen iki gün içerisinde burada sevenleri de aile bireyleri de ifade ettiler. Onu kaybettiğimize inanamıyoruz. O çok büyük bir değerdi ve bizimle birlikte yaşamaya devam edecek dediler. O noktada gerçekten Kadir İnanır'ın son görevini yerine getirmek için birçok seveni, hayranı, filmlerini izleyen, onunla büyüyen 7'den 70'i herkes bu noktada. Ve görüyorsunuz inanılmaz da sıcak bir atmosfer var bugün. İstanbul'da hava sıcaklığı çok yüksek ama ona rağmen son vedalarını, son görevlerini yerine getirmek için hemen herkes 7'den 70'e buraya gelmiş durumda. Selvi Boylu Mal Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Usta oyuncu Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek için birçok seveni, aile bireyleri buraya geldiler. Sabah erken saatlerden itibaren Muhsin Ertuğrul sahnesinde tabii birçok vatandaş toplanmıştı, bir araya gelmişti. Oradaki anma töreni dediğimiz gibi yaklaşık 2 saat sürdü ve saatler 11.15'i gösterdiğinde Kadir İnanır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Muhsin Ertuğrul sahnesine getirildi. Tabii o noktada birçok vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Yine avluda da zaman zaman gözyaşlarını tutamayan insanlar görüyoruz. Birazdan

0: İkindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.
1: Peki Arzu, sana şimdilik teşekkür ediyorum. Arzu Kaya biraz soluklanırken Gizem'e döneceğim. Gizem Türemen Habertürk muhabiri de Kadir İnanır'ın cenaze törenini takip ediyor. Gizem, beni duyabiliyorsa hemen seni dinleyelim.
2: Kadir İnanır'ı uğurluyoruz. Türk sinemasının Kadir abisine bugün Türkiye veda ediyor. Bir devir kapağında onunla beraber 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya Levent'teki Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde son kez veda ediliyor. Çok kalabalık olduğunu söyleyelim. Yani tabutun olduğu noktaya ulaşamayacağınız kadar kalabalık ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Kadir abiyi görmeye geldik diyen, Kadir abinin tabutuna dokunmaya geldik diyen binlerce kişi var, onu ifade edelim. Sadece sanat camiasının değil, pek çok camiadan, spor camiası, politika, siyaset dünyasından pek çok isimler var ve hepsi bugün Kadir İnanır'ı sonsuzluğa uğurlamak için buradalar. Görebildiğim kadarıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hemen tabutun başında, yanında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu görüyorum. Ve pek çok elbette sanatçı, oyuncular bu noktadalar. Son yıllarda Türkiye sineması çok büyük değerlerini kaybetti. Fatma Girik gibi, Filiz Akın gibi, Tarık Akan'ı, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin gibi Kadir İnanır da o ustalardan, o iste isimlerden biriydi. Türkiye Yeşilçam'ın yakışıklısını, jönünü yitirdi. Hekimoğlu türküsünü derleyen isim olarak da akıllara kazındı. Sadece filmleri değil, 180'i aşkın filmde rol aldı. Onu aşkın dizide rol aldı. Bir röportajında demişti ki, hiçbir şeye elini ayağını sokmayan pısırık bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersi. Helal olsun Kadir abi diyecekler ve öyle öleceğim demişti. Gerçekten de dediğini yaptı. Ardında sadece filmlerini, dizilerini bırakmadı. Karakteri, vicdanı, duruşuyla nesiller boyu yaşayacak görkemli bir miras bıraktı. O mirası bugün, ona veda edildiği bugün çok daha net görebiliyoruz. Hınca hınç dolu bir kalabalık. Herkes Kadir İnanır'ın Türk bayrağına sarılı naaşına dokunabilmek, ona son kez veda edebilmek için çok uzak noktalardan bu İstanbul'un sıcağında geldiler ve ona son kez veda ediyorlar. Sık sık barışı vurgulayan bir isimdi Kadir İnanır. Kariyeri boyunca halkçı bir kişiliğiyle ön plana çıktı. Barış yanlısıydı. Ezilenden yana bir duruş sergiledi. Kendisini de o şekilde sosyalist bir çizgide tanımlardı. Toplumsal olaylara, barış süreçlerine ve işçi haklarına verdiği destekle her daim ön plana çıkmış bir isimdi. Hayat arkadaşı Jülide Kural bugün konuşması şunu söyledi. En büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız. Dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin, onun vasiyeti hepimizin sorumluluğudur. Bir gün mutlaka sevgilim diye Kadir İnanır'a hitap ederek son kez veda etti ona. Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın buradan birçok arkadaşımızı yolcu ettik ama bir gün burada Kadir dayımızı yolcu edeceğimizi düşünmezdik sözleri aklımda. Onu bir incir ağacına benzetti. Her zaman meyve veren, bal tadı veren, meyve veren bir incir ağacı gibiydi dedi. Barış, kardeşlik, sevgi dolu bir yüreği vardı. Kadir İnanır gibi bir değeri asla unutmayacağız. Güle güle Kadir dayı diye ona son kez veda etti. Ne kadar çok kişiye dokunduğunu bugün ilk törenin düzenlendiği Muhsin Ertuğrul sahnesindeki o kalabalıkla da anlamıştık ama camide, Levent'teki Barbaros Hayrettinpaşa Camisi'ndeki musalla taşının hemen yanındaki bu kalabalıkla anlıyoruz ne kadar fazla nesle dokulduğu, ne kadar fazla eve o oyunculuğuyla girdiği ve yürekleri fethettiğini. Çünkü Kadir İnanır kendi de bir röportajında söylemişti, bir gün ben ölürsem Türkiye'de her evden bir cenaze çıkacak diye. Gerçekten öyle bir gün. Bugün özellikle Anadolu'daki her evde bir matem var ki İstanbul'da da Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Eskişehir'den, Burdur'dan gelen pek çok kişiyle

0: denk geldik. Cenaze töreninin yapıldığı bu alanda sadece ona son kez veda edebilmek için buraya geldiğini söyledi. Pek çok kişi ona son kez veda etmek için bu noktada. Yeşilçam'ın efsane ismi 77 yaşında kaybetti hayatını. Bugün 13'te düzenlenen törenin ardından naaşı camiye getirildi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne. Burada cenaze namazı kılınacak ikindi vakti. Ardından da ulus mezarlığında toprağa verilecek ve taziyeler de daha sonra Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilmeye başlanacak. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle tedavi gördüğünü biliyorduk. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle cuma günü acı haber geldi. Usta oyuncu 77 yaşında hayata gözlerini kapadı. Ordu'nun Fatsa ilçesinden Yeşilçam'a uzanan koca, büyük ve filmlerle dolu, sanatla dolu bir hayat geçirdi. 1949'da doğmuştu. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde rol alarak göstermeye başladı eşsiz yeteneğini. Ardından o yine okuldaki gazetenin fotoğraman artist yarışmasında birinci oldu ve o fotoğramanlarla başlayan oyunculuk serüveni ta ki Yeşilçam'a kadar uzandı. Biz nasıl hatırlıyoruz? Hafızalardan çıkmayan Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyası olarak hatırlıyoruz. Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası olarak hatırlıyoruz. Rol aldığı pek çok filmde yeri geldi seyirciyi güldürdü, yeri geldi göz yaşlarına boğdurdu. Ancak 180'e aşkın filminde gerçekten Türkiye'nin kalbinde, herkesin kalbinde bir iz bırakmayı başardı. Onu aşkın televizyon dizisinde oynadı. Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biriydi. Yine rol aldığı filmler arasında Utanç, Yılanların Öcü, Katırcılar, 72. Koğuş, Tatar Ramazan gibi pek çok değerli film var. 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuyu anmak için, sonsuzluğa uğurlamak için tören düzenleniyor. Henüz daha başlamadı. Habertürk'ten an be an takip edeceğiz, aktaracağız ona son vedayı.
1: Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gizem'e ve Arzu'ya, Türkiye Kadir abisine veda ediyor. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz Kadir İnanır'a. Habertürk muhabiri Kaan Uçar'a döneceğiz şimdi. İstanbul'da 100. kez düzenleniyor. Gazi koşusunu takip ediyor Kaan. Neler oluyor orada anlatıyor bize.
2: Şu anda heyecan doruklu, atmosfer en üst seviyede çünkü yarışın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Birkaç dakika kaldı. Biz de Ahmet Korkmaz, kameraman arkadaşım şu anda sizlere 2400 metrelik birazdan 22 safkan İngiliz atının koşacağı pisti, 2400 metrelik pisti sizlere gösteriyor. 3 yaşında 22 seçkin İngiliz safkan atı birazdan burada yarışacak. Tabii Gazi koşusu Türk atçılığının derbisi olarak kabul ediliyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl 100. yılı ve 100 yıldır bu yarış aksatılmadan devam ediyor. Şu anda Ahmet Korkmaz sizlere tribünleri gösteriyor, seyircileri gösteriyor, ziyaretçileri gösteriyor. Oldukça kalabalık bir grup var. 60 bin kişiye yakın şu anda seyirci var. Tabii tribünde de görüyorsunuz tıklım tıklım dolu her yıl olduğu gibi. Buradaki vatandaşlar da, tribünde olmayanlar da burada yarışı seyretmek için bu noktaya geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından Antalya'dan gelenler vardı. Onu söylemiştik. Tekirdağ'dan gelenler vardı. Onu da söylemiştik. Hatırlıyorsunuz. Tabii ödülü de son olarak söyleyeyim. Geçen yıl ödül şampiyon olan atın yetiştiricisine verilen ödül 30 milyondu. Bu yılsa 50 milyon lira. Ancak bu ücret, 50 milyonluk ödül primlerle birlikte 140 milyonu aşıyor. 141 milyon civarında bir rakama ulaşıyor. Yarışı kazanan atın hem jokeyi hem yetiştiricisi bu ödülü almış oluyor. Ahmet Korkmaz sizlere bu kalabalığı şu anda aktarıyor. Görüyorsunuz tribünler tıklım tıklım dolu. Yer yok denilebilir çünkü 60 bin kişi olduğu söylendi bize. Yaklaşık bir saat önce şu an tabii saatler geçtikçe daha da kalabalık artmış durumda. Tabii ilk olarak 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün teşrifleriyle başlamıştı Gazi koşusu ve 100 yıldır aksamadan, 100 yıldır bölünmeden devam ediyor. Herhangi bir şekilde 100 yıl boyunca hiçbir şekilde bir aksam olmadı ve her zamanki bu kalabalık vardı. Her zaman bu heyecan, bu atmosfer ilk günkü gibi tazeydi. Şu anda da zaten görüyorsunuz herkesin gözü Çim Pist'te. Bu Çim Pist 2400 metre ve birazdan 22 seçkin, 3 yaşında hepsi tabii, 22 seçkin İngiliz saf kanatı bu pistte yarışacak ve şu an tabii herkes gözlerde merak, heyecan ve tutku var. Bu her yıl olduğu gibi yine aynı. Bu geçtiğimiz yıllarda da böyleydi. Biz burada konuştuğumuz kişiler de aileleriyle gelmişler, arkadaşlarıyla gelmişler. Kimisi ilk defa gelmişti, kimisi beşinciye geliyorum dedi ama hala heyecanlıyım, hala böyle aynı tutkuyu içimde barındırıyorum, aynı heyecanı içimde barındırıyorum. Ve bu yıl 100. yıl olduğu için ayrıca bir içimizde mutluluk, huzur var, ayrı bir heyecanı var bizler için dediler. Bizim burada konuştuğumuz ziyaretçiler tabii yarışın da başlamasına artık saniyeler kaldı, onu da belirtelim. Saatler şu anda 17:15'i gösteriyor. Çok kısa bir süre sonra start verilecek. Yarış içinde Ahmet Korkmaz kameraman arkadaşım sizlere o kalabalığı da gösteriyor. Görüyorsunuz ucu bucağı olmayan bir kalabalık, ucu bucağı olmayan bir insan seli görüyorsunuz sizlerde. Yaklaşık 60 bin kişi olduğu söylenmişti bize. Bir saat önceki bu kalabalık daha da fazla olduğunu düşünüyoruz. Çünkü saatler ilerledikçe, zaman geçtikçe insanlar da daha fazla buraya gelmeye başladı. Kapılarda daha fazla sıra vardı. İnanın hala da kapıda insanların olduğunu söylüyorlar. Buraya gelemeyen arka tarafta olan insanlar da var. Orada olan ziyaretçiler de var. Buradan görünmüyor ancak arkası da oldukça kalabalık. Tabii herkesin gözü kulağı şu anda hem Çim sahın, hem Çim pistte, hem de start hem de startta herkesin gözü kulağı şu an orada. Gözlerdeki heyecanı da siz de görüyorsunuz. 2400 metrelik bir Çim Pist burası ve 22 seçkin İngiliz saf kanıtı burada. Birazdan start verilecek ve yarışa başlayacak. Tabii şu son olarak yine şunu da belirteyim. 50 milyon liralık bir ödül var ancak bu ödül primlerle birlikte, keşiflerle birlikte 140 milyonu aşıyor. Bu rakam geçtiğimiz sene 30 milyondu. Primlerle birlikte ise 46 milyonu bulmuştu. Ancak bu yıl hem 100. yıl olması sebebiyle ayrı bir anlam ve önemi var herkes için. Hem seyirciler için de öyle. O yüzden de 50 milyon, bu yıl rakam 50 milyon. Ancak prim ve teşviklerle birlikte de bu rakam 140 milyonu aşıyor. Ahmet Korkmaz sizlere görüntü aktarı görüyorsunuz. Oldukça kalabalık. Türbinler şu an herkes ayağa kalkmış durumda. Herkes heyecan durumda. Elbette ki atmosfer en üst seviyede. Tabii saatler geçtikçe de buradaki heyecan artmıştı. Atmosfer yükselmişti elbette ki. Şu anda o heyecan durumda. Birazdan artık çok kısa bir süre kaldı. Saniyeler kaldı yarışın başlamasına.
1: Peki Kaan, teşekkür ediyorum şimdilik. Evet, nefesler tutuldu. Gazi koşusu 100. kez birazdan başlayacak. Biraz önce Kaan da detaylı bilgileri anlattı. 22 safkan yarışacak, koşacak. Dediğimiz gibi 100. kez Gazi koşusu gerçekleştirilecek. Artık saniyeler kaldı diyebiliriz. Son hazırlıklar da devam ediyor şu anda. Başlamak üzere. Az sonra Gazi koşusunu izleyeceğiz. Tabii çok yoğun bir ilgi var her sene olduğu gibi. Çok yoğun bir kalabalık var. Çok heyecanlı. Az sonra, dakikalar sonra diyemeyeceğim. Belki saniyeler sonra ekranlarımıza getirmiş olacağız. Gazi koşusu 100. kez, 100. yıl heyecanı diyoruz. 100. yıl heyecanı olarak veriyoruz. Gerçekten de 100. yıl olması da ayrı bir önem ve değer katıyor Gazi koşusuna. Her sene uzun hazırlıklar yapılır biliyorsunuz. Biz de bunları haberleştiririz. Bu yıl da böyle oldu. Ve tabii 100. yılı olması nedeniyle bu yılki önemi ve değeri daha da fazla. 22 safkan koşacak, yarışacak. Az sonra şimdi görüntüleri de canlı olarak izliyorsunuz. Hem tribünden görüntüler, Tabii herkes çok şık bu arada. Çok özenle hazırlanmış izleyiciler de. Tribündeki yerlerini de almış durumdalar. O anları bekliyorlar. Gazi koşusunun startının verilme anını bekliyor tüm izleyiciler de.

0: yüzlerce kişi tribünlerdeki yerini almış durumda. Artık son hazırlıklar görebildiğimiz kadarıyla son hazırlıkların ardından da o start verilecek ve Gazi koşusunun bu yılki kazananını da dakikalar içinde görmüş, anlamış olacağız. Az sonra bütün tribün heyecanlı şu anda, heyecanla bekliyor o startın verilmesini. Gazi koşusunun 100. yılında da gerçekten büyük bir heyecan yaşanıyor. Acaba bu yıl kazanan kim olacak diye. Biraz önce Kaan ödül töreninden de bahsetti, ödülden de bahsetti aslında. Büyük ödülden bahsetti, 50 milyon lira olduğundan bahsetti. Hatta çeşitli primlerle daha da artabileceğinden bahsetti. Gazi koşusunun büyük ödülünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenleniyor. Türk at yarışçılığının derbisi aslında tabii Gazi koşusu. Yüzüncüsü artık az sonra saniyeler içinde gerçekleştirilecek. Kaan, oradaki son durum ne? Herhalde her an başlayabilir değil mi? Kaan beni duyabiliyor mu acaba?
1: Evet, oldukça gürültülü bir noktadayız, o yüzden duymakta biraz güçlük çekiyoruz burada. Öncelikle kusura bakmayın, Ahmet Korkmaz'da şimdi görüntüleri tabii kalabalığı da sizlere gösteriyor Ahmet Korkmaz. Dediğim gibi az önce oldukça kalabalık, tabii şu an start verilmesi gerekiyordu ama o yüzden herkes ayağa kalktı, heyecan dolukta. Elbette ki buradaki herkes ayağa kalktı, tribündeki herkes şu anda hemen hemen ayakta, heyecan dolukta, gözler start verilecek noktaya doğru çevrildi. Elbette ki Ahmet Korkmaz da şu anda sizlere görüntüleri aktarıyor. Tabii burada güvenlik önlemleri de var, onu da belirtelim. Hani o yönden de herhangi bir şekilde herkes güvenli bir şekilde burada yarışı takip ediyor. Onu da belirtelim kısaca. Tabii ünlü isimler de burada. Elbette ki her sene olduğu gibi tabii şapka da damga vuruyor yarışa ve hanımefendiler birbirinden güzel şapkalarla birlikte buraya geliyorlar, izlemeye geliyorlar. Tabii herkes birbirinden şık, sizler de görüyorsunuz, herkes gömlek, kravat, hanımefendiler elbise giymiş, herkes burada oldukça şık bir şekilde yarışı takip etmeye geldi. Yukarıdaki kısmı da Ahmet Korkmaz'dan rica edeyim sizlere göstersin. Orası da tamamen dolu, herkes ayakta, görüyorsunuz. Oturacak hiçbir yer yok zaten. Tribün tamamen dolu ve şu anda start verildi. Yarış başladı.
2: Derbisi, 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde orta kulvardan Wiesbank gelip numarayı almaya çalışıyor. İçinde 3 numaralı Anşpa'nın gayretleri var. Şimdi Anşpa ve dışından gelen 20 numaralı Wiesbank arasında bir liderlik uğraşı var. Bunları 4 fo kadar geriden 3.'ye sokulan 9 numaralı Jazz Runner takibi aldı. Wiesbank dışarıya doğru savruldu, hemen toparlamaya çalışıyor jockey'i. 5 numaralı Bayin Alçakan 4.'ye girdi. Bugün biraz bekleyecek anlaşılan. Onun hemen 2 boy kadar gerisinde 2000 metre startleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Massimo Supremo hamle yaptı. 2 boy kadar geride 8 numaralı Gold Rakan, dışında 2 numaralı Olmati Esprit, 1.5 boy kadar geride 22 numaralı Noramet, dışında 6 numaralı Brando, 2 boy kadar geride Medlar, dışında Ersele Bey, 2 boy kadar geride 1 numaralı Aymus Liberatus'un gayretleri var. 1200 metre start yerine doğru koşuyor taylar. 4 boy kadar geride Kralın Dansı'nın Cahera'nın gayretlerini izliyorum. 2 boy kadar geride Upamecano, onun 3 boy kadar gerisinde The Real One'ın, onun dışında Mucho Boyana'nın gayretleriyle 1200 metre startleri geçildi. 20 numaralı Wiesbank toparladı, geldi Anşpa'dan kurtuldu. 2 boy kadar geride Jazz Runner'ın, Bayin Alçakan'ın, daha geride Massimo Supremo'nun gayretleri var. 1000 startına doğru gidiliyor. Neriman'ın şalından Kutan'ın nalına uzanan bu eşsiz bazi 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Son 800'den çıkıldı. Wiesbank 4 boy farkla liderliğini koruyor. Anşpa'nın, Cazlar'ın, içeriden Bayin Alçakan'ın gayretleri var. Gelilerden Rabobo'nun tarafa geliyor. Son viraja doğru 4 boy farkla Wiesbank lider ve Cumhuriyet'in yüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 100. kez nefesler tutuldu. Baynal Çakan geldi, liderliği kapıyor gelirlerden. Rabovo'nun, El Selebeyn'in gayretleri var. Son 300 metre artık.

0: Maynal Çakan, iki boy farklı lider ortak Uvarda Nersele Bey'i. Rabobo'nun gayretleri var ama Maynal Çakan bariyer dibinde dört boy farklı lider. Bugün yine çok etkili koşuyor. Maynal Çakan rakiplerini ardında tutuyor. Maynal Çakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak. 100. şampiyonluk dalı. Rabobo ikinci. Brando ve Ersele Bey arasında 3 ve 4'üncülüğü varış hakemleri belirtecek. 19 numaralı Upamecano da 5. oldu. Evet sayın yarışseverler, asrın derbisi 100. Gazi koşusunu 5 numaralı Maynal Çakan kazandı. Sayın Talip Öztürk'ün tayı 5 numaralı Maynal Çakan.
1: Evet, Gazi koşusu tamamlandı. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Maynal Çakan kazandı Gazi koşusunu. 2400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 Safkan katıldı ve Maynal Çakan kazanmış oldu bu büyük yarışı. Bu Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi koşusunu. Hemen Kaan'a dönüyorum ben yine. Kaan, sürpriz mi oldu? Beklenen bir sonuç muydu? Ne dersin?
2: Aslında beklenen bir sonuçtu. Çünkü burada konuştuğumuzu aslında Maynal Çakan ismini duymuştuk. O yüzden bazı izleyiciler, bazı ziyaretçiler çok da şaşırmadı aslında. Ahmet Korkmaz'dan rica edeyim biraz daha bu tarafa doğru gelelim. Yarış 2 dakika 29 saniyede bitti. Tabii ortalama zaten 2 ve 2,5 dakika arasında bitiyordu. Yine 2 dakika 29 saniyede yarış tamamlandı. Tabii son 800'de nefesler tutuldu. Oldukça heyecanlıydı. Oldukça atmosfer yüksekti. Ve Maynal Çakan 100. yıl Gazi koşusunu birincilikle tamamladı ve burada bir o çekildi. Çünkü herkes de bizi tutmuştu son 800'de. Çünkü oldukça kıyasal bir mücadeleydi ve oldukça da heyecanlıydı. Korkmaz da şu anda sizleri ekranlara getiriyor. Hala ayakta olanlar var. Hala heyecanı dinleyenler var. Orada bir hanımefendi oldukça heyecanlı görünüyor elbette ki ve herkes son 800'de özellikle nefesini tutmuş. Gözünü pistten, çim pistten bir dakika olsun ayırmadan çim piste bakıyordu ve yarışı takip ediyordu elbette ki. Bu 100. yıl koşusu oldukça kıymetli çünkü 1927 yılında başladı bu Gazi koşusu biliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi bu koşunun 100. yılı ve bu yüzden de oldukça kıymetli hem ziyaretçiler tarafından hem de çok eder tarafından elbette ki ve şunu söyleyelim 50 milyon liralık ödülün sahibi Maynal Çakan oldu ve onun elbette ki jokeyi ve yetiştiricisi onun sahibi oldu elbette ki. Bu rakam az önce söylediğim gibi 140 milyon lirayı da geçiyor. Teşviklerle birlikte tabii 2400 metrelik bir uzun bir çim pistten bahsediyoruz ve aslında ortalama 2 ve 2,5 dakikada bitiyordu yarışlar ve bugün de 2 dakika 29 saniye ile şampiyon oldu Maynal Çakan. Bu yılın 100. yılın şampiyonu Maynal Çakan.
1: Peki Kaan, çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanlı dakikaları bize an be an aktardın. Devam edelim şimdi. Bir sıcak gelişme var. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. 14 kişi hayatını kaybetti. Kaza Basra Körfezi kıyısındaki Suudi Arabistan'ın enerji devi Aramco tesislerinin de bulunduğu Ras Tanura'da yaşandı. Aramco'ya ait bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterdeki 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransa'da da paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza ülkenin doğusundaki Nancy kenti yakınlarında yaşandı. Paraşüt okuluna ait uçak kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada bir pilot, 5 paraşüt okulu öğrencisi ve 5 eğitmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken Fransa İçişleri Bakanı'nın

0: incelemelerde bulunmak üzere bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi. NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırılmış durumda. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemleri hayata geçirdi. Terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalandı.
1: NATO zirvesi için tedbirler artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Başkent genelinde uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda özel tedbirler alındı. NATO kapsamında çalışmalarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışanlar üzerinde analiz çalışması yaptı. Arandığı tespit edilen şahıslar hedef alındı. 43 tim 396 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek yaptığı toplantıda zirvenin önemini güvenlik açısından tekrar vurguladı.
0: Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Habertürk muhabiri Gizem Türemen'e bırakıyorum sözü.
2: Kadir İnanır bugün uğurlanıyor, tüm Türkiye buraya gelebilenler kadar gelemeyenler de ekran başından o vedayı izliyor. 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismini, usta oyuncu Kadir İnanır'ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde dakikalar sonra cenaze namazı kılınacak. Çok ciddi bir kalabalık var. Sadece Kadir İnanır'ın sevenleri, sanatçı dostları, meslektaşları, ailesi değil elbette. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, ona son kez veda etmek isteyen pek çok kişi camiye adeta akın etti. İnanılmaz bir kalabalık var, onu ifade edelim. İlk tören saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Kadir İnanır'ın rol aldığı filmlerden kesitler, son röportajında söyledikleri o ekrana yansıtıldı. Ve orada sevenleri son kez veda etti, konuşma yaptı. Şu anda da camide helallik isteniyor. Üç kez soruldu ve herkes bağırarak helal olsun diye cevap verdi. Dakikalar sonra da artık cenaze namazına geçilecek. 77 yaşında yitirdik Kadir İnanır'ı. Yeşilçam'daki filmleriyle, sahneleriyle hafızalara kazındı. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde İlyas karakterine ya da Dila Hanım filminde Karadağlı Rıza'ya can verdi. Rol aldığı 180'i aşkın film var. Onu aşkın televizyon dizisinde oynadı. Çok sayıda film festivalinde ödül aldı. En iyi erkek oyuncu ve yaşam boyu onur ödüllerine layık görüldü. Biz belki Selvi Boylum Al Yazmalım'ı en çok hafızalara kazındı ve onu hatırlıyoruz ama rol aldığı pek çok film arasında Yılanların Öcü, Katırcılar, 72. Koğuş, Tatar Ramazan ve Utanç gibi pek çok filmde var. Ve Yeşilçam'ın efsane ismine şu dakikalarda veda ediliyor cenaze namazıyla beraber. Pek çok isim katılıyor cenaze namazına. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u görüyorum. Yanında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze namazına katılan isimlerden biri. Hem siyasetçiler bu noktada, hem sanatçılar yine bu noktada Kadir İnanır'a veda etmek için camiye geldiler. Sabah erken saatlerde ilk tören için Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesine gitmişlerdi. Orada törenden saatler önce bir kalabalık oluşmaya başlamıştı ve gözyaşlarıyla, uğurlama cümleleriyle dolu bir tören geçirildi. Ardından da son veda Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleşiyor. Çok değerli bir isme veda ediyoruz. Fatsa'dan Yeşilçam'a uzanan bir yaşama sahipti. Türk sinemasının Kadir abisiydi Kadir İnanır. Onunla beraber bir devir kapandı diyor sanatçı dostları. Son yıllarda yitirdiğimiz Türkiye sineması ve tiyatrosundan çok değerli isimler de vardı. O da Kadir İnanır da onlardan biriydi. Tıpkı Fatma Girik gibi, Filiz Akın gibi.

0: Öztekin, Ferhan Şensoy gibi ustalara veda ettik peşi sıra. Bugün de Kadir İnanır'ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Kadir İnanır hayatı boyunca barışı savunmuş, filmlerde rol aldığı oyunlarda da onu ifade etmişti. Kariyeri boyunca halkçı, barış yanlısı ve ezilenden yana bir duruş sergiledi. Toplumsal olaylara duyarlılığıyla ön plandaydı. Barış süreçlerine ve işçi haklarına verdiği destekle ön plana çıkmıştı Kadir İnanır. Bugün onu uğurlamak, Türkiye'deki pek çok isim için gerçekten Kadir abisini uğurlamak demek. Bu kadar Türkiye'nin pek çok yöresinden, az önce ben yayında birkaç il saydım. Bir beyefendi yanıma geldi, dedi ki pek çok il saydınız ama benim ilimi saymadınız. Ben de Sivas'tan geldim sadece Kadir İnanır'ı görebilmek için dedi. Böyle bir sevgiden bahsediyoruz. Bakın alkışlar eşliğinde Kadir İnanır'ın naaşı sonsuzluğa uğurlanıyor. Öyle bir kalabalık ki adım atılacak yer yok. Adeta izdama dönüşen bir kalabalıktan bahsediyoruz. Bugün Türkiye'nin Kadir abisini, Türk sinemasının sevilen yakışıklı jön oyuncusunu, Yeşilçam'ın efsanesine veda ediyoruz. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. İlk evrak ciğer kanseriydi. 13 Mayıs'tan itibaren zatüre nedeniyle tedavi gördüğünü biliyorduk ama cuma günü o acı haber, o kötü haber geldi. Yoğun bakımda entübe şekilde tedavi gören Kadir İnanır 77 yaşında hayata gözlerini kapadı. Usta ismin kayıp haberi sevenlerini yasa boğdu. Hem sanat hem siyaset camiasından pek çok isim onu anmak, ona olan sevgisini, vefasını dile getirmek için bu noktadaydı. Ve buraya gelen Türkiye'nin pek çok yerinden onun cenazesine, ona son
1: bir veda edebilmek için saatlerce bu noktada beklediler ve hala o kalabalığı omuzların üzerinde taşınan naaşı ve çevresindeki kalabalığı görebiliyoruz. Fatih Mehmet Coşkun getiriyor ekranlarınızda. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi bu noktada son yolculuğuna uğurlanıyor. Caminde cenaze namazı kılınacak. Gelen dostları arasında, gelen sanatçı dostları arasında Türkan Şensoy'u da gördük. Onu da ifade edelim ki hastalığı nedeniyle katılmayacağını düzeltiyorum. Türkan Şoray'ı da gördük. Peki. Hastalığı nedeniyle, rahatsızlığı nedeniyle.
2: Gizem, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye Kadir abisini uğurluyor. Kadir İnanır'ın cenaze törenini ekranlarınıza getirdik. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Siber suçlara yönelik 29 ilde operasyon düzenlendi bu arada. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.
3: 29 ilde operasyon düğmesine basıldı. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. Siber suçlara yönelik operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüklerince son 6 günde 29 il merkezde operasyonlar düzenledi. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım, ürün satış, çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov, araç kiralama temalarını kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca mobil bankacılıkla oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, post tefeciliği yaptıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında siber suçlarla mücadeleye yönelik mücadelenin tavizsiz sürdüğü vurgulandı. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak ifadelerini kullandı.
2: Şimdi ekranlarınıza İstanbul'dan bir haber, bir görüntü getireceğiz. Seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın.

0: Yangın çıktı. Sürücü ve ailesi korku dolu anlar yaşadı.
1: Seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Araçtaki aile saniyelerle kurtuldu.
2: 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
1: İsmail Yiğit ve ailesi İstanbul Çatalca'da elektrikli otomobilleriyle seyir halindeydi. Otomobilin motor bölümünde bir anda yangın çıktı. Sürücü aracı durdurup eşini ve iki çocuğunu otomobilden indirdi. Arkalarında seyir halinde olan arkadaşları da yardıma koştu.
3: Tekin! Abi önden yanıyor! Bırak! Gel böyle!
4: Allah'ım ya!
3: Nazara bakın!
1: Elektrikli araç dakikalar içinde alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.
2: Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
1: Sürücünün eşi ve çocukları kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
0: Burdur'da kanoyla göle açılan iki kişiden haber alamayan arkadaşları kayıp ihbarında bulundu. Saatler süren arama güzel haberle son buldu.
1: Kanoyla göle açıldılar. Söyledikleri saatte sudan çıkmayınca herkesi seferber ettiler. Bedia A ve yabancı uyruklu Oyuntuya B kanoyla Burdur Gölü'ne açıldı. İki kişi arkadaşlarına iki saat sonra Lisinya bölgesinden çıkış yapacaklarını söyledi. Zaman geçti, iki kişi söyledikleri saatte sudan çıkmayınca arkadaşları 112'ye kayıp ihbarında bulundu. AFAD, polis ve itfaiye gölde arama başlattı. Havadan termal drone'la da arama yapıldı. Biri kadın iki kişi gölün Karakent köyü kıyısında bulundu. Telefonlarının şarjının bittiğini ve bu nedenle haber veremediklerini söylediler. Bedia A ve Oyuntuya B, sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
0: Şimdi bir Antalya'ya dönüyoruz. Bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Üst katlarda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle çıkamayınca yardımlarına itfaiye yetişti.
1: Dört katlı apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Antalya'da yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Antalya'da dört katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın geç fark edildi. Duman bir anda tüm apartmanı kapladı. Üst katlarda yaşayanlar yangını fark ettiğinde artık çok geçti. Duman nedeniyle aşağı inemediler.
5: Bir anda oldu zaten. Hemen parladı. İtfaiye aradık.
1: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar arasında çocuklar ve bebekler de vardı. İtfaiyenin merdiveniyle mahsur kalan ikisi bebek, ikisi çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle üst kata ulaşmadan söndürüldü. Yangının klima motorundan çıktığı değerlendiriliyor.
0: Efendim, Şanlıurfa'da 70 yaşındaki adam evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis katili kısa sürede yakaladı. Cinayetin nedeni bakın ne çıktı.
6: Yalnız yaşadığı evinde silahla vuruldu. Cinayetin nedeni muska tartışması çıktı. Olay Şanlıurfa'da gece saatlerinde meydana geldi. 112 acil çağrı merkezini arayan mahalle sakinleri silah sesi duyduklarını ve bir kişinin sokaktan koşarak kaçtığını ihbar etti. Polis sesin geldiği eve girdiğinde 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ı kanlar içerisinde buldu. Silahla vurulan adamın öldüğü belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis katil zanlısının kimliğini belirledi. Şüpheli Seyit Ali Sağar saklandığı hurda deposunda yakalandı. İlk ifadesinde geceleri uyuyamadığını ve yaşadığı sorunlar nedeniyle Mehmet Doğan'ın kendisine muska yazdığını anlattı. Muska'dan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını belirten Sağır,

0: evine gittiği Doğan'ı çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
1: Kayseri'de yatsı namazı öncesi bıçaklı saldırı can aldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi iki kişiyi öldürdü.
2: Namaz öncesinde cami avlusunda sohbet ediyorlardı. İkisi de bıçaklı saldırının kurbanı oldu. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yatsı namazı için camiye giden Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun avluda sohbet ediyordu. Yanlarına gelen Mehmet A ile aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet A iki kişiye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Şişli'de sokak ortasında bir taciz olayı yaşandı. Sokakta yürüyen bir kadın tacize uğradı. Kadının şikayeti üzerine polis hemen çalışma başlattı. O şüpheli çok geçmeden yakalandı.
2: Takip etti, tacizde bulundu. Kadın tepki gösterince kaçan o şüpheli kamera sayesinde bulundu.
3: Çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez.
2: İstanbul Şişli'de yaşayan Aysel H. geçen hafta pazar akşamı evine dönerken takip edildiğini fark etti. Genç kadın arkasını döndüğünde onu takip eden kişi önce sözlü olarak tacizde bulundu. Ardından da fiziksel temas kurmaya çalıştı. Aysel H. tepki gösterince şüpheli hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadının şikayetiyle Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Bir fırında çalıştığı tespit edilen SG, ekmek yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
3: Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın.
1: Tokat'ın Erbaa ilçesinin ünlü narenciye bağ yaprağında hasat dönemi başladı. Üreticiler bu yıl yüksek verim bekliyor ve üreticisine yaklaşık 2 milyar lira kazandırması da bekleniyor.
2: Kendine has aroması, ince dokusu ve adını aldığı narin yapısıyla ünü kent sınırlarını aşan narenciye bağ yaprağında hasat zamanı başladı.
4: Erbağımızın yaprağı çok lezzetlidir. Yemeyen bilemez tadını.
5: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması.
2: Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen narince bağ yaprağı Türkiye'nin dört bir yanında sofralara ulaşıyor. Zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Erbaa yaprağı bölgenin ihracat hacmine de destek oluyor. Narince bağ yaprağının bu sezonki hasadında yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
6: Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar. Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var. Kimi firmalarla, kimisi toptancılarla, kimisi kendisi bazı çalışmalar yaparak bu satışı gerçekleştiriyor. İnternet üzerinden direkt Erbaa'ya gelip alarak vesaire bu yaprak Türkiye'nin ve dünyanın belli başlı noktalarına gitmekte.
1: İstanbul Bakırköy'de denize dökülen derede yüzlerce balık öldü. Kıyıya vuran balık ölülerini görenler tabii hemen ihbarda bulundu. Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Bu köşelerde görüyorsunuz ne kadar pislik birikmiş. Her zaman aynı şey.
2: Onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinleri endişelendi.
8: O zaman da balıklar oynuyordu orada.
2: Balıkların ölü bulunduğu dere İstanbul Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi. İSKİ'nin birkaç gün önce ıslah çalışması başlattığı derede akşam saatlerinde balık ölümleri baş gösterdi.
9: Pislik içinde orası.
10: Çevredekilerin söylediğine göre ekipler birkaç gün önce bu noktaya geldiler ve dereyi ıslah çalışması için derenin denize açılan işte tam bu noktasını, köprünün tam altını bu şekilde toprakla kapattılar.
9: Denize bağlantısını kestiler ya, pis su akıyor, pis su aktığı için hayvanlar nefes alamıyor.
10: Bu şehrin...

0: içinden gelen bir eski bir dere. Kimyasal karıştırılmış olabilir.
1: Çırpıcı deresindeki ölü balıkları görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
2: Burası yıldadı, burası leş gibi. Leş gibi işte görüyorsun.
1: AFAD ekipleri sudan ve ölen balıklardan numune aldı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
0: Ben ıslah çalışması yaptıklarına dair bir şey görmedim. Kepçeyi ben ilk kez görüyorum. Raporlarla ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
3: Ve böylece bu haberle de bugünlük, aslında bu haftalıkta haftalığı tamamlamış olduk. Ben programı kapatıyorum. Az sonra Hülya Hökenek hafta sonu ana haberde karşınızda olacak. Önümüzdeki 2 saat boyunca son gelişmeleri, sıcak haberleri Hülya aktaracak size. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Özelciler son hamlesini bu hafta mı yapacak? Özel'in açtığı yol yeni parti mi, yedek parti mi? CHP seçimlere giremeyebilir mi? AK Parti'nin Sapanca kampında neler konuşuldu? Demirtaş aktif siyasete geri mi döndü? Kerem Kırçuval soruyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Akademisyen Doçent Doktor Vahap Coşkun. Siyaset bilimci Doktor Sezin Öney. Hukukçular Bülent Yücetürk ve Cem Kaya ile kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Haber Türkiye ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Ben Hülya Hökenek. Hepinize iyi akşamlar. 28 Haziran Pazar günü sizlerle birlikteyim. Gelişmelerle, gündemde ne var ne yok bütün başlıkları aktaracağım. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Önce tören düzenlendi, ardından cenaze namazı kılındı. O anlarda neler yaşandı birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Büyük ustaya Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sevenlerine de sabır diliyorum. Bir dönem kapandı aslında Kadir İnanır'la. Barış'a dair verdiği mesajlar da çok ama çok önemliydi. Çok önemli bir sanatçıydı. Çok özel bir insandı. Tekrar rahmet dilerim ben. Siyasette gündem gerçekten çok yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin istişare ve değerlendirme toplantısı da teşkilata seslendi. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin, yoksa meydanın hakkını verin diyor Cumhurbaşkanı'nın. Mesajı da çok önemli. Ona da değineceğiz elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan Sükrutay tartışması var. Bakacağız detaylara. Dünya gündemi önemli. Dünya gündeminde Amerika ile İran arasında yeniden başlayan çatışma gündemde. Şimdi Trump İran'ı yok edeceğiz diyor. Yine tehdit savurmaya başladı. İran'dan karşı atak var. Hepsini, daha fazlasını konuklarımızla da ele alacağız. Ana haber başlasın efendim. Ama önce Arzu'ya gidelim. Yeşilçam'ın efsanesi, Türkiye'nin Kadir abisi vefat etti. Zatüre tedavisi görüyordu usta isim. 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

0: tüm Türkiye onun için bir araya geldi aslında bugün. Çok farklı sesler, farklı renkler diyebiliriz. Cenaze namazı kılındı, son yolculuğuna da uğurlandı. Arzu Kaya'yı gördük, Arzu takipteydi zaten. Arzu, ben atmosferi almak isterim, gözüne takılan detayları almak isterim. Mikrofon uzattığında Kadir İnanır'la ilgili söylenenler, senin zihninde zuhur eden bir Kadir İnanır portresi nedir, onu merak ediyorum. Gerçekten zor bir gün, sen neler anlatırsın?
1: Hülya Ökenek, gerçekten zordu. Sizin de söylediğiniz gibi ben kameraman arkadaşım Emre Altun'la birlikte bugün takipteydim süreci. Önce gözyaşları, ardından dualar ve en sonunda alkışlarla şu anda bulunduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden uğurladık Kadir abiyi. Tabii sabah saatlerinde, erken saatlerde Kadir İnanır'ın anma cenaze töreni için toplandı birçok insan Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Saatler 13'ü gösterdiğinde o noktada bir anma töreni düzenlendi. Birçok seveninin ayakta güçlükle durduğunu söyleyebilirim. Başta hayat arkadaşı olmak üzere. Gerçekten jüri de kural da tören boyu gözyaşlarını tutamadı ve herkesin kardeşi, oğlu, babası ve o aslında halktır, bütün halkların dostudur ifadelerini kullandı. Ardından Menderes Samancılar kürsüye geçti ve Kadir İnanır gibi değeri asla unutmayacağız, canım abim güle güle ifadelerini kullandı. Yine yeğenleri konuştu. Soner Arıca gerçekten güçlükle ayakta duruyordu ki bu hafta içerisinde hem annesini hem de dayısını kaybetmişti. Birçok isimle konuştuk. Birçok isimle röportaj yapma imkanı bulduk. Gerçekten
2: sadece birinci derece yakınları değil, San Emre Altun da gösteriyor, cenaze avlusu hala boşalmadı. Sadece birinci derece yakınları değil, iş ve sanat dünyasından da adını sayamayacağım kadar birçok isim bu noktadaydı. Aynı zamanda tüm Türkiye'den 7'den 70'e gerçekten binlerce insan hem Muhsin Ertuğrul'daki anma törenine hem de ikindi namazına müteakip şu anda bulunduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne adeta akın etti. Adım atmakta dahi güçlük çektik. İnanılmaz yoğun bir kalabalık söz konusuydu. Dediğim gibi gözyaşları, dualar ve alkışlar bugün yankılandı Kadir abi için ve törende de karanfiller tabutuna bırakıldı. Şu anda buradaki camide musalla taşına getirildi. Bir cenaze namazı kılındı. Ardından da Ulus'taki mezarlığa götürüldü ve oradan da son yolculuğuna uğurlanıyor.
1: Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti Kadir İnanır. Tabii ki hepimizin için çok önemli bir isimdi. Ve bugün de ne kadar önemli olduğunu gerçekten bugünkü törende bir kez daha anlamış bulunduk. Sevenleri, ailesinin birinci derece yakınları, dostları, keza Hülya Koçyiğit buradaydı. Kendisi de birçok filmde rol almıştı. Kadir bizim için çok önemliydi dedi. Kadir İnanır'ı anlatmaya sözlerin yetmeyeceğini ifade etti. Aynı zamanda Türkan Şoray, o da çok önemli isimlerden bir tanesi. Usta oyuncu da röportaj yapmak istediğimizde gerçekten konuşamayacak durumdaydı. İki yanına da koluna da yakınları girmişti. Konuşamayacağını ifade etti. Onun için de oldukça zor bir durumdu. Gerçekten sevenlerinin onu ifade etmekte çok zorlandığı bir gün yaşandı. Çünkü artık bugün veda günüydü. Hatta yeğeni Soner Arıca, ben şu an inanamıyorum. Burada neden bulunduğumuzu anlatmak benim için çok zor. Sanki Kadir abim yaşıyor, Kadir dayım yaşıyor. Ve burada şu an bunları ifade etmek benim için de çok güç dedi. Tabii idrak etmekte, bu acıyı yaşarken gerçekten sözlere, kelimelere dökmekte birçok insan çok zorlandı. Çünkü tüm Türkiye için önemli bir değerdi. Bugün de dediğimiz gibi sabah erken saatlerde Türkiye'nin birçok noktasından isimler geldi. Kimi Denizli'den, kimi Kırıkkale'den, kimi Bartın'dan, kendi memleketlerinden topraklar getirdi ve mezarlığa koyacaklarını söyledi. Kıymetli bir isim, artık anılarımızda, hafızalarımızda yaşamaya tabii ki devam edecek. Dakikalar evvel de cenaze namazı burada sona erdi ve artık Kadir abiyi sonsuzluğa uğurladık.
0: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Arzu. Aktardın, oradaki atmosferi de aktardın. Tekrar Allah rahmet eylesin.

0: sabır diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın cenaze törenine katıldı. Türk sineması için önemine dikkat çekti. Dedi ki, bir devir kapandı.
1: Bir devrin, Yeşilçam'ın hayatımıza uzanan, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara birer birer veda ediyoruz. Ahirete uğurluyoruz. Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanat severlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'daki istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında bir konuşma yaptı. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak dedi Erdoğan. AK Parti teşkilatlarına da yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin mesajını verdi.
2: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
3: İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki gösterdi. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
2: AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. Bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti teşkilatlarına da mesaj verdi.
2: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Tam 800'den fazla delege imzasını genel merkeze sunan özel cephesi bu hafta mahkemeye başvurmaya da hazırlanıyor. Bir yandan da gözler grup toplantısı için salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.
3: Olağanüstü kurultay ve grup toplantısı tartışması, yeni ihraçlar olacak mı sorusu CHP'de yeni haftada hareketli olacak. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel cephesi 800'den fazla delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Ancak bir geri dönüş olmadı.
4: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür
3: ederim. Genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

0: Olan kurultay takvimi Eylül başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının ilk yarısında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Ve gözler bir kez daha Salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu Salı günü MYK ve parti meclis toplantılarını yaptı. Özgür Özel ise grup kürsüsüne çıktı. Bu hafta da Salı günü genel merkezde MYK toplantısı olacağı için Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmesi beklenmiyor. CHP'de bir yandan da disiplin süreci çalışıyor. Salı günü Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek MYK'dan özellikle il başkanlarına yönelik ihraç ve görevden almaya dönük kararlar çıkması bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yazı yazarak Özgür Özel'i grup başkanlığından alarak yerine Faik Öztrak'ı atadığı yönündeki haberler de parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı. Sarı, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır ifadelerini kullandı.
1: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasına gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı adli kontrolle serbest kontrole bırakıldı. Zira Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Doğuş Bayır ve Ertan Korkmaz 3 ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ertan Korkmaz savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yiğit ve Doğuş Bayır ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin emniyetteki bu arada işlemleri sürüyor diyelim. Haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklu olan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım savcılıkta ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi dedi.
0: Daha önce Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etmişti. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde para verdiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek savcılıkta ilk ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturması sürüyor. Böcek savcılıkta yeniden ifade verdi. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylığı ile ilgili bilgiler verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve adaylık sürecine ilişkin güvence almıştı. Bunu öğrenen Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Tutuklu Başkan, görüşmenin 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleştiğini ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. İmamoğlu iddiaya göre Muhittin Böcek'i desteklemek için yaklaşık 15 milyon euro destek istemişti. Böcek bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Muhittin Böcek kendisinden istenen paranın kalan kısmını İmamoğlu tutuklandığı için vermediğini ileri sürdü. Tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden ifade verdi. Özgür Özel helikopter ve makam aracı alınması için farklı yerlerden teklif aldıklarını söyledi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e 2 kere para teslim ettiğini iddia etti. Özkan Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.
1: Şimdi Amerika ile İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Hep böyle bir gelgitli süreç yaşıyoruz. Amerikan ordusu önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari bir gemiye yapılan müdahaleyi bahane gösterdi. İran'a yeniden saldırdı. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump Tahran yönetimini yeniden tehdit etti. Bir bakalım, ardından konuğumla konuşacağım.
0: ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bandıralı petrol tankerine düzenlenen bu saldırı sonrası İran'ı vurduklarını duyurdu. Keşm Adası ve Sirik bölgesine düzenlenen saldırılarda İran'ın askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri ve mayın döşeme kabiliyetleri de falındı. ABD'nin saldırıları sonrası açıklama yapan Başkan Donald Trump, artık makul davranmayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır dedi. CENTCOM açıklamasında da İran'a ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığını ancak İran'ın ateşkesi bozduğu belirtildi. İran ise

0: Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD'ye ait 8 askeri tesis hedef aldı. İran'ın misilleme saldırıları sonrası Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Halka en yakın güvenli noktalara gitme çağrısı yapıldı. İran ayrıca herhangi bir ateşkes ihlalinin devam eden tüm süreçleri tamamen durduracağı uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek ABD'yi kınadı. ABD ve İran 18 Haziran'da imzaladıkları mutabakat zaptıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşı sona erdirmiş ve İsviçre'deki müzakerelerde kalıcı barış anlaşması yapmak için mesafe kat edildiğini açıklamıştı. Tahran ve Washington, Hürmüz'ün durumu ve İran'ın nükleer programı gibi konularda ise henüz mutabakata varabilmiş değil.
1: Peki, konuğum var. Hemen görebilirsek yönetmenim Gökhan'dan da rica edeyim. Amerika ve İran aylar süren savaşın ardından aslında 18 Haziran'da işte mütabakat zaptı dediğimiz meseleyi imzaladılar. Ama ne kadar mütabakat? İşte bu durum çok kısa sürdü. Amerika ve İran arasındaki çatışma yeniden başladı. Tansiyon bu kez yani daha çok yükselir mi sorusu aslında daha güncel bir soru ama anlaşma tamamen ve kalıcı olarak rafa kalkar mı ya da gidişat ne gösteriyor onu merak ediyoruz. Konuğumuz Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar. Bizimle hoş geldiniz ana habere.
2: Merhaba Hülya Hanım, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben açıklamalara bakıyorum, hepsi önümde. Yani bugün yaşananlar tabii hani bilmiyorum, yeni bir savaşın, yeni bir çatışmanın dahası başlangıcı mı? Yoksa hayır, taraflar hala kontrollü bir gerilim mi izliyorlar dersiniz, ne dersiniz?
2: Evet, yeni bir çatışma demek için henüz çok erken. Hala kontrollü bir gerilim içindeler diye düşünüyorum. Buradaki asıl amaç nihai bir anlaşma olmadığı için henüz ortada. Sizin de belirttiğiniz gibi hem nükleer silahlar konusunda hem de Hürmüz'deki geçişler konusunda olarak anlaşmadıkları için nihai anlaşmaya gitmeden önce birbirlerini biraz sınıyorlar, kırmızı çizgilerini anlamaya çalışıyorlar ve İran açısından da Hürmüz'deki kontrolünden asla taviz vermeyeceğini göstermeye çalışıyor karşı tarafa diye düşünüyorum. Özellikle tek yönlü bu tek kendisi tarafından belirlenen güzergahtan ve tek rotadan geçişlerin yapılması konusunda ısrarcı çünkü İran. Ancak bununla birlikte Amerika mutlaka Hürmüz'den geçişlerin bundan serbest olması gerektiği, İran'ın herhangi bir ücret talebinde bulunmaması koşulunu dayattığını biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada nihai anlaşmaya gitmeden önce İran'ın ilk saldırısı Panama bandralı ticari tankere bu anlamda benim belirlediğim şekilde geçişler olacak pozisyonu. Aslında altının çizilmesi, Amerika'nın da buna izin vermeyeceğinin, Hürmüz'ün söylediğim gibi uluslararası açıdan geçiş hakları açısından tamamen serbest bırakılması gerektiği konusunda dayatması. Sizinle daha önce de bu konuyla ilgili programlar yapmıştık. Çok kırılgan bir zeminde olduğunu söylemiştik. Anlaşmasının da barış sürecinin de aslında öngörülerimiz de bu anlamda gerçekleşiyor. Hiç kolay değil barışa giden yolun tamamen elde edilebilir olması. Çünkü çok fazla taraflar arasında anlaşmazlıklar var. Nükleer silahsızlanma bunlardan bir tanesi. Tam olarak nihai bir söz İran'dan çıkmış değil bu anlamda. Evet. Tamamen uranyum zenginleştirilmesine rafa kattığı ile ilgili. Söylediğimiz gibi ürünümüz bunlardan bir tanesi. İsrail'in bitmek sınırları hakeza. Dolayısıyla bu kadar kaotik bir ortamda ne kadar sağlanması mümkün olur bu barışın? Hala o anlamda çok fazla soru işareti var kafamızda. Ancak şu da yanlış olur. Evet, saldırılar yeniden başladı. Dolayısıyla süreç rafa kalktı. Bunun için dediğim gibi hala erken. Evet, Trump çok yine zehir zemberek açıklamalar yaptı ama genel olarak Başkan Trump'ın usulü bu şekilde. Nisan ayında da benzer açıklamalar yapmıştı İran medeniyetini yok ederim diye.
1: Onu diyorum mesela, yok ederim. Karşı tarafa... Çok özür dilerim hocam. Yani mesela işte İran'ı yok ederim, medeniyeti yok ederim, tarumar ederim, yerle bir ederim. İşte mesela İran'dan gelen açıklamalara bakıyorsunuz. İşte hazırız, hadi gel o zaman. Hani kolay değil o kadar. Yani tarihi nasıl yok edeceksin, nasıl sileceksin hafızalardan? Hadi bizi yok ettin gibi karşı minvalde açıklamalar geliyor. Ya bunlar yeni değil. Ya burada yeni olan ne? Yani sorum şu. Müzakere masasında bu karşılıklı görüşmelerde...

0: masada aslında el yükseltmek için mi bu karşılıklı çatışma başka bir evreye giriyor? Ne dersiniz?
1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum Hülya'm. Yani son bu anlaşma ya metnini, bu anlaşma metnini şekli verdikleri sırada iki tarafta elinin sizin de belirttiğiniz gibi daha yüksek olmasını ve kendi talepleri daha yakın bir noktada bu işin çözümlenmesini talep edecek. Dolayısıyla şu an yapmaya çalıştıkları tamamen bundan ibaret. İran'da çünkü karşı misillemelerde bulunuyor. Evet. İşte Bahreyn ve Kuveyt'teki üslere saldırması gibi. Biz bunu aylardır görüyoruz. Yani misilleme saldırıları, sınırlı saldırılar.
0: Bağlantıda bir aksaklık var. Yani hemen hızlıca yine tekrar aranabilir hocam. Çünkü hocamla biraz daha konuşmak isterim. CENTCOM'dan yapılan açıklamalar, yani Hürmüz Boğazı aslında tamamen buradan bakıldığında krizin merkezine yerleşti. Tabii bir dolu senaryo var kafalarda. İşte enerji meselesinde de bir dolu senaryo var. İran'ın misillemeleri biliyorsunuz Körfez'deki Amerikan üslerine karşı oldu. İsterseniz buradan da devam edebiliriz. Siz Bahreyn'den bahsetmişken Amerikan üslerine karşı oldu İran'ın misillemesi. Bunun da bir anlamı var. Değil mi? Hürmüz tamamen krizin merkezine yerleşti artık. Yani biz süreci biraz Hürmüz üzerinden okuyoruz. Yani bütün bu Körfez ülkeleri meselesi de Körfez ülkelerini de savaşın bir tarafı haline getirmeye yönelik galiba, değil mi? Bu saldırıda.
1: Tabii ki Körfez ülkeleri ister istemez savaşın tarafı haline geldiler. Özellikle bu savaş bittikten sonra da daha fazla mesela savunmaya yapmaya başlayacaklardır. Enerji krizi Körfez ülkeleri açısından oldukça kritik oldu. İran, Amerika'yı zaten bu bağlamda özellikle Hürmüz enerji ve Körfez ülkeleri bağlamında enerjinin geçişi açısından da olabildiğince köşeye sıkıştırdı ve aslında ilk mutabakat metni de çoğu uzman bu şekilde görüş bildirmişti zaten. Daha çok İran'ı aslında sanki arkalar ve İran'ın taleplerini yerine getirir gerçekçi bir metin şeklinde çıktığı noktasında. Tabii bütün bu konuştuklarımıza dahil bir de aktör Netanyahu ve İsrail meselesi var. Bu da biraz bu işin mutabakat gerçekleştirilmesini zora sokuyor. Çünkü mutabakat metninde yine önemli maddelerden bir tanesi Lübnan'a olan saldırıların da durdurulmasıydı. Ancak bambaşka bir realitede, sahada durum görüyoruz. Dolayısıyla bir de İsrail ve Lübnan meselesini de bu paketin içine koymak lazım.
0: Tabii.
1: Yani neden misilleme saldırıları devam ediyor? Çünkü İran da Amerika'yı suçluyor. Anlaşmanın gerekleri yerine getirilmiyor, ateşkes anlaşmasının. Çünkü İsrail'i durduramıyorsun Amerika için. Her ne kadar anlaşma imzalanmış olsa da İsrail ve Lübnan arasında Lübnan İsrail'in güneyini işgal etmeye, saldırmaya devam ediyor şeklinde. Dolayısıyla Amerika İran'ı suçluyor. İhlal konusunda İran'da hakeza Amerika'yı. İki tarafında birbirini bu kadar güvensiz bir ortamda ihlalle suçladığı, misillemeler yaptığı, nihai barışa nasıl ulaşacağız? Gerçekten bu da bizi düşündürüyor. Evet, galiba zor olacak yine diye.
0: Evet öyle. Ya bu Tel Aviv-Washington hattında da bazen gelgitler yaşanıyor değil mi? Yani yapılan açıklamalara bakıyorsunuz. Yani Netanyahu'dan ciddi bir bıkkınlık var. Evet doğru. Ama orada da böyle ürkütücü olan arka planda böyle yeniden sanki bir askeri hareketlilik olabilir gibi. Bilmiyorum bu size yakın geliyor mu? Yani böyle bir şey. Umarız olmaz tabii. Yani Trump'ın açıklamalarına bakınca bir taraftan aslında bu açıklamalar iç politikaya yönelik de. Çünkü açıklamalar sertleştikçe iç kamuoyuna yönelik olduğunu insan daha net anlayabiliyor. Çünkü onun da malum bir seçim süreci var karşısında. Çünkü yani böyle sahadaki askeri kararları böyle belirleyen bir irade konuşması değil herhalde. Ne dersiniz bu konuda?
1: Evet, dediğiniz gibi Hülya Hanım, özellikle seçimler yakınsa ki iki ülke için de bu geçerli, hem Amerika hem İsrail için. İç kamuoyuna karşı söylemler tabii ki artıyor. Söylediğiniz gibi sahada daha fazla kazanımla o seçim sürecine gitmek istiyorlar. Özellikle Netanyahu iç politikada oldukça el zayıf bir durumda. Özellikle 2019'dan beri devam eden yolsuzluk davaları zaten alıp başına gitmek

0: gitmişti. İşte Gazze Savaşı ve İran Savaşı ile farklı bir yöne kaymıştı. Ancak hem iç politikada hem de İsrail'in aşırı sağ kanadı da bu açılan savaşlardan, devam eden savaşlardan maksimum kazanç beklentisi içindeler.
1: Tabii.
0: Bu açıdan Netanyahu'nun daha da sertleşen, işte askeri seçenekleri masaya koyduran politikalar izlemesi oldukça doğal. Çünkü kaybedecek bir şey yok seçim öncesi.
1: Peki, teknik aksaklıklar bizi bırakmayacak. Biz teşekkür ediyoruz bu arada. Konuğumuzdu Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar bizimle birlikteydi. En azından yaklaşık bir 10 dakika kadar da faydalanabildik, onu söyleyeyim hocamdan. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesinden ülkesinin sorumlu olduğunu söyledi. Irak'ı ziyaret sırasında konuştu Arakçı. Boğaz'ın savaş öncesi kapasitesine dönmesi için çalıştıklarını da belirtti. Amerika ile imzalanan mütabakat zaptı çerçevesinde bu konuda tek sorumluluğun İran olduğunu belirtti Arakçı. Taraflara Hürmüz'ün yönetimine karışmamaları çağrısı yapıyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Boğaz'daki diğer çalışmaların durumu karmaşık hale getirip tansiyonu yükselttiğini de kaydetti. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de Hürmüz'ün açılması çağrısını yaptı. Ayrıca Hürmüz'ün kapanmasının Irak'ın petrol ihracatını durma noktasına getirdiğini belirterek bunun ülke ekonomisinde olumsuz etki yarattığını da aktardı diyelim. İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen bir kadın tacize uğradı. Kadının şikayeti üzerine polis çalışma başlatıyor. Kadına sokakta taciz başlığıyla veriyoruz. O şüpheli çok geçmeden yakalandı. Bir bakalım.
2: Takip etti, tacizde bulundu. Kadın tepki gösterince kaçan o şüpheli kamera sayesinde bulundu.
3: Çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez.
2: İstanbul Şişli'de yaşayan Aysel H. geçen hafta pazar akşamı evine dönerken takip edildiğini fark etti. Genç kadın arkasını döndüğünde onu takip eden kişi önce sözlü olarak tacizde bulundu. Ardından da fiziksel temas kurmaya çalıştı. Aysel H. tepki gösterince şüpheli hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadının şikayetiyle Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Bir fırında çalıştığı tespit edilen SG, ekmek yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
3: Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın.
1: Kayseri'de yatsı namazı öncesi bıçaklı saldırı can aldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi gitti, iki kişiyi öldürdü.
2: Namaz öncesinde cami avlusunda sohbet ediyorlardı. İkisi de bıçaklı saldırının kurbanı oldu. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yatsı namazı için camiye giden Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun avluda sohbet ediyordu. Yanlarına gelen Mehmet A ile aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet A iki kişiye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Son yıllarda sıcakların artmasıyla birlikte en önemli gündem başlıklarımızdan biri orman yangınları oldu. Ve Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangınıyla mücadele edilmiş. Bakın 3224 orman yangını ve yangınların 1753'ü ihmal nedeniyle çıktı ve 40 bin hektar alan zarar gördü.
2: Orman yangınları en çok ihmal nedeniyle çıktı. 2025'teki orman yangınlarında 40.032 hektar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son 37 yılda en çok orman yangını 3.797 ile 2024'te meydana geldi. Geçen yılsa bu rakam 3.224 olarak kayıtlara geçti. Yangınların çıkış nedenleri

0: Kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Buna göre ihmal sebebiyle çıkan 1753 orman yangınında 40.032 hektar alan zarar gördü. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3.564 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 1032 yangında da 37.626 hektar alan yok oldu.
1: İstanbul Silivri'de tarım arazisindeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Görüntüleri getireceğim. Bu arada bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilmiş.
2: Yangın rüzgarın da şiddetiyle bir anda çok fazla büyüdü. Yolun karşısında geçme ihtimali de var şu an.
0: Tek kıvılcım yetti. Otlar tutuştu. Yangın geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı. İstanbul Silivri'de bir tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgede rüzgar etkiliydi ve tarlalarda kuru otlar vardı. Yangın geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemeye başladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca söndürme helikopteri de gönderildi. Yangının evlere ulaşma riskine karşı polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yangına yakın konumda yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. D100 karayolunun Edirne istikametinde ulaşım geçici olarak durduruldu.
3: Arkadaşlar koşalım,
0: söndürme çalışmaları sırasında bir traktörün arkasına bağlı su tankeri devrildi. Çalışmalara gönüllü olarak destek veren iki vatandaş hafif yaralandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. Geniş bir alan küle döndü.
1: Şimdi tam ard arda iki depremi vurduğu Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyaya da inanılmaz görüntüler yansıdı, biliyorsunuz. Çok üzücü ve depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği de açıklandı. Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri de başkent Caracas'a ulaştılar.
0: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremlerin 4. günü geride kalırken Türkiye'den giden arama kurtarma ekipleri ülkeye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları depremin en çok hasar verdiği La Guaira bölgesinde yoğunlaştı. Kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Ülkede 400'den fazla artçı sarsıntı kaydediliyor. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılar bölgeye ağır iş makinelerinin gönderilmesini istiyor.
4: Ağır iş makinemiz yok. Çok sayıda yardım ekibi geldi ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ama iş makinesine ihtiyacımız var. Enkaz çok ağır ve kendi başlarına kaldıramazlar.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri depremzedelere yardım ediyor. Türkiye'den yola çıkan ekip de başkent Caracas'a ulaştı. Türk ekibi Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Ülkedeki toplam uluslararası yardım ekibi sayısının 1600'e ulaştığı açıklandı. Avrupa Birliği Venezuela için 5 milyon euroluk yardım paketi gönderdiklerini duyurdu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ise depremzedeler için dua etti. Arama kurtarma ekipleri ülkeden sevinçli haberler de paylaşıyor. ABD'li ekipler 9 aylık bir bebeği ve annesini enkaz altından kurtarmayı başardı. La Guaira'da da 11 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 3 gün sonra kurtarıldı. Vatandaşların kurduğu bir internet sitesine göre 55 bin kişiden haber alınamıyor.
1: Günlerdir Batı Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Avrupa'nın ortasına ve doğusuna doğru kaydı. Almanya, Danimarka ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırılmış. Bu arada Macaristan'da ülke genelinde aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yayınlandı.
0: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinli

0: Kentliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.
1: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu. Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
0: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Zarbüken kentinden Drevitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekoru kıran bir diğer ülkede Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı.

0: 9 derece olarak ölçüldü. Fıraklıları serinletmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
1: Fransa'da yaşayan gurbetçi genç Paris'teki aşırı sıcaklardan bunalıp serinlemek için girdiği nehirde buna boğuldu. Paris'te yaşıyordu Rıdvan Gündüz. Kafede arkadaşlarıyla otururken sıcaktan bunaldığını ve nehre gideceğini söyledi. Saatler geçmesine rağmen dönmeyen gencin arkadaşları ailesine haber verdi. Ve ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Rıdvan Gündüz'ün cansız bedeni bir gün sonra Paris'in 10. bölgesindeki kanalda bulundu. Gurbetçi gencin cenazesi otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderilecek. Burdur'da kanoyla göle açılan iki kişiden haber alamayan arkadaşları kayıp ihbarda bulundular ve saatler süren arama güzel bir haberle son buldu.
0: Kanoyla göle açıldılar. Söyledikleri saatte sudan çıkmayınca herkesi seferber ettiler. Bedia A ve yabancı uyruklu Oyuntuya B kanoyla Burdur Gölü'ne açıldı. İki kişi arkadaşlarına iki saat sonra Lisinya bölgesinden çıkış yapacaklarını söyledi. Zaman geçti, iki kişi söyledikleri saatte sudan çıkmayınca arkadaşları 112'ye kayıp ihbarında bulundu. AFAD, polis ve itfaiye gölde arama başlattı. Havadan termal drone'la da arama yapıldı. Biri kadın iki kişi gölün Karakent köyü kıyısında bulundu. Telefonlarının şarjının bittiğini ve bu nedenle haber veremediklerini söylediler. Bedia A ve Oyuntuya B, sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
1: İstanbul Bakırköy'de de denize dökülen derede yüzlerce balık öldü. Kıyıya vuran balık ölülerini görenler ihbarda bulundular. Toplu balık ölümleriyle ilgili bir soruşturma başlatılmış şimdi bakalım.
2: Bu köşelerde görüyorsunuz ne kadar pislik birikmiş. Her zaman aynı şey.
0: Onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinleri endişelendi.
3: O zaman da balıklar oynuyordu orada.
0: Balıkların ölü bulunduğu dere İstanbul Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi. İSKİ'nin birkaç gün önce ıslah çalışması başlattığı derede akşam saatlerinde balık ölümleri baş gösterdi.
4: Pislik içinde orası. Çevredekilerin söylediğine göre ekipler birkaç gün önce bu noktaya geldiler ve dereyi ıslah çalışması için derenin denize açılan işte tam bu noktasını, köprünün tam altını bu şekilde toprakla kapattılar.
5: Denize bağlantısını kestiler ya, pis su akıyor, pis su aktığı için hayvanlar nefes alamıyor.
6: Bu şehrin içinden gelen bir eski bir dere, kimyasal karıştırılmış olabilir.
0: Çırpıcı Deresi'ndeki ölü balıkları görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
7: Burası yıldadı, burası leş gibi işte görüyorsun.
0: AFAD ekipleri sudan ve ölen balıklardan numune aldı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
6: Ben ıslah çalışması yaptıklarına dair bir şey görmedim. Kepçeyi ben ilk kez görüyorum. Raporlarla ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
1: Tam 100. kez düzenlendi. Gazi koşusundan bahsediyorum. Bu arada Veli Efendi Hipodromu ev sahipliği yaptı. 22 safkan atın koştuğu yarışta jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Baynal Çakan birinci olmuş. Bu arada yarış öncesinde de hipodromda çok renkli anlar yaşandı. Bakalım.
8: Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak. 100. şampiyonluk dalı.
0: Türkiye'de at yarışçılığının derbisinde nefesler tutuldu. Bir yıl boyunca bu ana hazırlanan atlar arasında Baynal Çakan yarışın galibi oldu. 100. kez düzenlenen Gazi koşusuna damga vurdu.
8: Baynal Çakan 100. Gazi koşusunu, asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusuna ilgi yoğundu. Koşunun 100. yılı olduğu için heyecan daha fazlaydı.
9: İlk gazimiz işte kızım olduktan sonra.

0: Onunla bu deneyimi yaşamak istedik.
1: 100 bin kişi vardır ya bugün.
2: Bugün özel giyindim. 100. yıla özel. Yani çok onurlu gururluyuz. Atatürk'ümüzün izinden gidiyoruz.
3: Türbünler her yıl olduğu gibi yine tamamen dolu. Türbünde olmayanlarsa yarışı Çim Pist'in yanından takip ediyor.
4: İki gibi geldik. Çok güzel ortam.
5: 99'da bir tutturmuştuk. Şimdi 100. de tutturmayı planlıyoruz.
6: Tekirdağ'da geldim. Sabah 9'da geldik buraya. Şu an çok kalabalık. Gazi koşusunu bekliyoruz heyecanlı bir şekilde. Atmosfer çok güzel, hava çok güzel.
7: Bu kadar kalabalık olması beni şaşırttı ama çok güzel. Demek ki at yarışlarına büyük rağbet var.
8: Bu sene daha fazla bir yoğunluk görüyorum.
9: Antalya'dan geldim 2 gün öncesinden. Bu Gazi koşusu için geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım.
10: Tribünlerde yine şıklık yarışı vardı. Kadınlar Gazi koşusuna özel hazırlanan şapkalarıyla yarışı izlemeye geldi. 3 yaşında olan 22 safkan İngiliz Tayyip pistte nefes kesti. 2400 metre çim pistte yapılan yarışın galibi, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan oldu.
11: Ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
10: Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibi Emrah Nalçakan'a 50 milyon lira ödül kazandırdı.
12: Tebrikler diyelim. Bu arada TÜRESAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde test süreçleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını da belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini de paylaşmış.
10: Tır dorseleri raylarda taşınacak. Karayoluyla demiryolu aynı taşıma zincirinde buluşacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip vagon üretiminde test süreçleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini paylaştı.
13: TÜRESAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız. TÜRESAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımızla milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak.
10: Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların karayoluyla demiryolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını vurguladı. Tır dorsesi taşıma vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak ifadelerini kullandı.
12: Ve binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir yolculuk. Her adımında bir zafer, her köşesinde bir hatıra. Şimdi sizleri Türk Hava Kuvvetleri'nin 2235 yıllık askeri mirası anlatan bir müzeye götüreceğiz. Geçmişten günümüze Türk Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki tarihi yolculuğu gelin birlikte izleyelim.
14: Türk milletinin köklü askeri mirası, Türk Kara Kuvvetleri'nin tarih boyunca geçirdiği gelişim süreçleri, akademik çalışmalar ve tasarımlar. Burası geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2235 yıllık tarihini, kurumsal gelişimini ve modernleşme süreci tek çatı altında buluştu. Müze, Türk ordusunun binlerce yıllık geleneğini tarihi belgeler, görsel materyaller, 3 boyutlu maketler ve heykellerle anlatıyor.
15: Tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz kalbini, vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen ruhunu yansıtıyor.
14: Müze 4 ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölümde onlardan Selçuklulara uzanan Türk devletlerinin askeri teşkilatı, savaş taktikleri ve Malazgirt zaferi anlatılıyor. İkinci bölümde Osmanlı dönemi, İstanbul'un fethi, Mohaç, Plevne ve Çanakkale'de

0: anı tarihi görsellerle aktarılıyor. 3. bölümde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan milli mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyet'e giden süreç ele alınıyor.
1: Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan Türk askeriyle günümüz Türk modern askerinin heykeli müzede sergileniyor.
0: Yerli ve milli savunma sanayi de müzede. Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı, Altay tankı, Atak helikopteri, Fırtına obüsü, Hisar ve Tayfun gibi yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin maketleri de sergileniyor. Çelik kubbe hava savunma sistemi ve elektronik harp kabiliyetlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Mete Han'ın kurduğu ilk düzenli ordudan bugünün yüksek teknolojiyle donatılmış modern kara kuvvetlerine kadar uzanan 2235 yıllık askeri miras, yalnızca geçmişin zaferlerini değil, Türk ordusunun değişen savaş koşullarına uyumunu, disiplinini ve geleceğe yönelik vizyonunu da gözler önüne seriyor.
2: Hadi bir de HT Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turuna bakalım birlikte.
3: ...2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması J, K ve L gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı. J grubunda Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubu lider tamamladı. Cezayir, Avusturya karşılaşması ise 3-3 sona erdi. Bu sonucun ardından Avusturya ikinci, Cezayir ise üçüncü olarak gruptan çıktı. K grubunda Kolombiya-Portekiz karşılaşması lideri belirledi. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erince Kolombiya lider, Portekiz ise ikinci olarak son 32 turuna kaldı. Aynı grupta Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler kontenjanından bir üst tura çıktı. L grubunda İngiltere Panama'yı 2-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Hırvatistan ise Gana'yı 2-1 mağlup ederek ikinci oldu. Gana ise 4 puanla üçüncü olarak son 32 turuna kalan bir başka takım oldu. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turda dikkat çeken eşleşmeler arasında Hollanda, Fas, Portekiz, Hırvatistan, Brezilya, Japonya, Fil Dişi Sahili, Norveç yer alıyor. Lionel Messi rekorlara doymuyor. Yıldız oyuncu Ürdün maçında sonradan oyuna girerek frikikten takımının 3. golünü kaydetti. 39 yaşındaki oyuncu bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinde 7 maç üst üste gol atan ilk isim olmayı başardı. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, 3 Temmuz 2025'te hayatını kaybeden Diogo Jota için Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı Diogo Jota'yı onurlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. O muhtemelen sahip olduğumuz en büyük motivasyonun işareti ve ışığı, dedi. İskoçya milli takımında ayrılık yaşandı. Teknik direktör Steve Clarke, 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamalarının ardından görevinden istifa etti. Tecrübeli çalıştırıcı henüz bir ay önce 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı. İngiltere'nin yıldızı Harry Kane, ülkesinin tarihinde bir rekorun daha sahibi oldu. Tecrübeli santrfor Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 11'e yükselterek İngiltere'nin bu turnuvadaki en golcü ismi olmayı başardı. İranlı futbolcu Mehdi Taremi, 2026 Dünya Kupası'nı felaket olarak tanımladı. Turnuva boyunca yaşadıkları zorlukların hiçbir şekilde çözüme kavuşmadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, FIFA buradaki her sorunu çözmek zorunda ama ne yazık ki en başından beri çözemediler, ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nda bir peri masalı yazan Yeşilburun Adaları'nda coşku devam ediyor. İlk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalan Afrika ülkesinde bu başarı sokaklarda kutlandı. 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında sürpriz bir şekilde veda eden Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa öz eleştiride bulundu. 3 yıllık sürede ülke futboluna hiçbir katkı sağlayamadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bana nasıl hatırlanacağımı sorarsanız beni hiçbir şey bırakmamış biri olarak hatırlayacaklar," ifadelerini kullandı.
2: Kısa bir ara verelim mi?

0: Özelciler son hamlesini bu hafta mı yapacak? Özel'in açtığı yol yeni parti mi, yedek parti mi? CHP seçimlere giremeyebilir mi? AK Parti'nin Kerem Kırçuval soruyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Akademisyen Doçent Doktor Vahap Coşkun. Siyaset bilimci Doktor Sezin Öney. Hukukçular Bülent Yücetürk ve Cem Kaya ile kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Yeni dünyada siyaset. ABD-İran hattında yine gerilim. Masada iletişim, sahada çatışma. İletişim kanalı çöktü mü? İngiltere'de siyasi deprem. 4 yılda 5. başbakan. Sinema salonlarında yeni dönem. %70'e kadar indirim yapılacak. Peki sinemaya gitmek neden önemli ve gerekli? Aşkın anatomisi. Yakın arkadaştan eş olur mu? Risk mi? Sağlam temel mi? Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Profesör Doktor Nuran Yıldız'la Bence. Bu akşam 23'te Habertürk'te.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Tekrar iyi akşamlar. Ana haberin ikinci diliminden merhabalar. Hülya Hökenek ben. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uçak motoru satma sürecini başlatması Amerika'daki lobileri harekete geçirdi. Amerikalı bakanlara ve Beyaz Saray'a mektup yazan senatörler ve lobiler motor satışına ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı verilmesi sürecine karşı çıkıyorlar.
1: ABD'nin Türkiye'ye uçak motoru satışına onay vermesi F-35 konusunu yeniden gündeme getirdi. ABD'deki bazı lobiler F-35 satışına onay verilmemesi için mektup yazdı. Yazılan mektuplardan ilkini bir grup ABD Temsilciler Meclisi üyesi kaleme aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye F-35 satışına izin verilmemesi istendi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin F-16 ve F-35 savaş uçakları için güvenlik riski oluşturduğu savunuldu. Rus istihbaratının S-400 vasıtasıyla hassas ABD teknolojilerine erişebileceği ifade edildi. Mektupta Türkiye'ye F-35 satışının ABD yasalarıyla durdurulduğu hatırlatıldı. Bunun ancak Rubio ve Hegseth'in Kongre'ye Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olmadığını yazılı olarak bildirmesiyle aşılabileceği belirtildi. Mektupta ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri alınmasının Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail gibi ABD'nin kritik müttefiklerine yanlış mesaj göndereceği savunuldu. Bir diğer mektupsa ABD'nin Yunanistan lobisi tarafından yazıldı. Yunanistan basını ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılan mektubun Türkiye'ye uçak motoru ve F-35 satışının durdurulmasını istediğini belirtti. Amerikan Helena Enstitüsü Başkanı'nın mektubunda uçak motoru satışı kararından derin endişe duyulduğu bildirildi. Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını savunan Enstitü Başkanı, ABD yasalarına uyulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleme çağrısında bulundu. ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde Kongre'ye resmi bildirimde bulunarak Türkiye'ye 700 milyon dolarlık uçak motoru satışı yapacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da

0: muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
1: Tabii bu arada NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalandı.
0: NATO zirvesi için tedbirler artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Başkent genelinde uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda özel tedbirler alındı. NATO kapsamında çalışmalarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışanlar üzerinde analiz çalışması yaptı. Arandığı tespit edilen şahıslar hedef alındı. 43 tim 396 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek yaptığı toplantıda zirvenin önemini güvenlik açısından tekrar vurguladı.
1: Ve siber suçlara yönelik 29 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: 29 ilde operasyon düğmesine basıldı. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. Siber suçlara yönelik operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüklerince son 6 günde 29 il merkezde operasyonlar düzenledi. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım, ürün satış, çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov, araç kiralama temalarını kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca mobil bankacılıkla oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, post tefeciliği yaptıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında siber suçlarla mücadeleye yönelik mücadelenin tavizsiz sürdüğü vurgulandı. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak ifadelerini kullandı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta da oldukça yoğun. Genel kurulda önce uzman erbaşlar teklifi ele alınacak. Ardından 12. yargı paketinin görüşmelerine geçilecek. Salı ve çarşamba günleri de grup toplantıları yapılacak.
0: Uzman erbaşlar teklifi, 12. yargı paketi, grup toplantıları. Meclis yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu önce 17 maddeden oluşan uzman erbaşlar teklifini ele alacak. Teklifle asker alma kanunu kapsamında askerliğini yapanlar hariç, TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar orduya dönemeyecek. Sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlar kamuda çalışabilecek. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. Bu teklifin kabulünden sonra genel kurulda 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Bu düzenlemeyle İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre en az 3 aydan daha uzun olamayacak. Pakette IBAN düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Bu hafta ayrıca Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon gündemindeki konular görüşülecek. Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: SSK ve Bağkur'la memur emeklilerin aylıklarında yapılacak artış için gözler haliyle 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak? Soru bu. Ayrıntılar haberimizde. Bir bakalım, ardından konuğum olacak.
0: Milyonlarca memur ve emekli Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını takip edecek. Maaşlarda yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı ne olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
2: Artışlar da sınırlı değildir.
0: En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddelik kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Bir konuğum var, onu emekli meselesini konuşacağız. Konuğumu da gördüm. Mert Nayır, sosyal güvenlik uzmanı. Gözler emekli ve memur maaşlarında dedik. Gerçekten öyle. 6 aylık enflasyon rakamları sonucu netleşecek çünkü her şey. En düşük emekli aylığı da merak konusu. Bu kök meselesi var, onu da konuşuruz. Mecliste görüşmeler de yapılacak. Enflasyon rakamlarında beklentine, bu rakamlar maaşlara nasıl yansıyor? Dahası böyle hesaplama nasıl yapılıyor? Herkesin gözü kulağı ayın 3'ünde. Hoş geldiniz ana habere, iyi akşamlar.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Nasıl bir tablo bekliyor bizi? Yani öngörünüz ne? Neler olabilir? Beklentileriniz ne ya da?
3: Evet, aslında meclisin gündemi, bir önceki haberimizde diyordu ki meclisin gündemi yoğun. Bu hafta da aslında 23 milyon vatandaşımızın ekonomik gündemi yoğun olacak. Neden 23 milyon vatandaşımız diyoruz? Çünkü 17 milyona aşan bir emekli sayımız var. Şu an Mayıs 2026 verilerine baktığımız zaman da 5 milyon 368 bin aktif görevli memurumuz var. Şimdi 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle beraber biz hem memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hem de SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zamma artık hesaplıyor ve buna göre tabloları önümüze alıyor olacak. Tabii az önce haberimizde de aslında rakamları detaylarıyla ilettik. Şimdi piyasanın beklediği bir 1.52'lik oran var. Geçen hafta piyasa katılımcıları anketiyle gelen bir 1.36'lık oran var. Bir de aslında kötü senaryo olan, aslında devletimiz için, ekonomimiz için iyi olan ancak emeklimiz ve memurumuz için Merkez Bankası'nın bir beklentisi var. Yıl sonu hedef %26'lık bir enflasyon var. Şimdi eğer TÜİK Merkez Bankası rakamlarına göre hareket edecek olursa o zaman Haziran ayında gelmesi gereken enflasyon rakamı 1.11'lik bir oran olacak. Şimdi bizim beklentiler 1.36, 1.52'ler. Tabii ki bu rakam Eğer 1.11 gelirse konuştuğumuz rakamların altında bir maaş

0: farkı, enflasyon farkı olmuş olacak. Ama biz gelin geçtiğimiz hafta yayınlanan o piyasanın beklediği tam orta rakam üzerinde olan 1,36'lık rakam üzerinden gidecek olursak SSK ve Bağkur emeklisine %18,18'lik bir zam artışı olacak. Daha doğrusu bir enflasyon farkı ödenecek. Diğer taraftan biliyorsunuz memurlarımıza ve emekli memur maaşlarının onların hesapları SSK ve Bağkur emeklilerinden farklı olarak hesaplanır. Onlarda bir toplu sözleşme var. Bir %7'lik toplu sözleşme, onun üzerine enflasyon farkı geldiği zaman karşımıza 13,78'lik bir emekli ve memur maaş artışı rakamı olmuş olacak. Dediğim gibi bu rakam geçen hafta piyasa katılımcıları toplu anketinde karşımıza çıkan bir rakam var. Ama internet sitelerinde de diğer yorumcularda da bir Merkez Bankası'nın beklentisi 1,11'lik bir oran var. 1,52'lik daha yüksek bir oranın çıkması, biz 1,36 üzerinden yaptığımız hesaplar şu an dediğim gibi STK ve Bağkur emeklilerinde %18,18, memur ve memur emeklilerinde ise %13,78'lik bir oran karşımıza çıkacak olur.
1: Evet. Şimdi bu oran tahmini, yani öngörü büyük bir ihtimalle tutar da yani da gerçekçi, çünkü yani ne yazık ki en düşük emekli aylığı meselesi var. İsterseniz bir onu konuşalım. Yani orada bir düzenleme bekliyor musunuz? Yani çünkü sadece enflasyon zammı hani ne kadar yeterli olur en düşük emekli aylığını, onu bilmiyorum. Yoksa mesela ilave bir refah payı gündeme gelir mi? Bir. İki, beraberinde bu kök maaş meselesini de isterseniz biraz konuşalım. Çünkü bu kök maaş sorunu bu dönemde birçok emekliyi etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? O nedir? Onunla ilgili. Ve aradaki farkı da belki konuşursunuz. Buyurun.
0: Şimdi biliyorsunuz son yıllarda en fazla konuşulan konulardan bir tanesi en düşük emekli maaşı ne olacak? Bu en düşük emekli maaşlarını sevindirirken bir tarafta da daha yüksek prim bildiren, daha yüksek ücretten yıllarca Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemiş vatandaşlarımızın da eleştirilene neden olan bir konu oluyor. En düşük emekli maaşını sürekli zamlıyoruz ama diğer kademeleri mevcut enflasyonla zamlar bir duruma geldik. Bu da sosyal güvenlik sistem dengelerini değiştiren bir konu olarak önümüzde yıllardır duruyor. Biz de maalesef artık bu emekli maaşları yetmediği için zaten beklentiler hep böyle bir asgari ücret seviyesine getirilsin en azından diye bir beklenti var en düşük emekli maaşlarıyla ilgili. Ama karşımızda tabii bir Maliye Bakanımızın, Sayın Mehmet Şimşek'in de biliyorsunuz bu konularla ilgili sert öngörüleri ve yaptırımları da var. Yani bu yapılacak her bir TL zammın kamu maliyesine yükünü de konuşmak gerekiyor. Şimdi bugünkü şartlarda baktığımız zaman %18,18'lik, hadi %18,20'lik diyelim, düz bir hesapla bir en düşük emekli maaşını hesaplıyor olduğumuz zaman 23.636 liralık bir rakam karşımıza çıkacak. En düşük emekli maaşında. Ancak burada az önce haberimizde de izledik bu konuyu. Meclis ilk iki hafta çalışmayacak. Sonrasında 13 Temmuz haftasında yine en düşük emekli maaşına olası bir artış yapılmasıyla ilgili mecliste bir teklif sunulacak. Biliyorsunuz bu yılbaşı itibariyle 2026 Ocak ayında da 18.900 lira olan en düşük emekli maaşı yaklaşık bir ay neredeyse bekledi vatandaş burada. Ama memur kat sayısının daha yüksek olması nedeniyle bakanların kararlarıyla beraber 1.100 liralık bir artış yapıldı. Ve en düşük emekli maaşı ilk 6 ayda uygulanmak üzere 20.000 liralık bir en düşük emekli maaşı belirlendi. Şimdi tabii burada 23.600 lira, 23.650 liralık beklentide olacak en düşük emekli maaşına olası bir yeni bir eklenti yapılacak mı? Eş bir zam verilecek mi? Sizin deyiminizde bir refah payı verilecek mi? Tabii piyasada konuşulan yeniden 25 bin gibi yuvarlak bir rakama bağlanması ile ilgili bir beklenti var. Ama tabii ekonomik şartlara, vatandaşın durumuna baktığımız zaman yine beklentiler tabii ki en azından asgari ücret seviyesinin 28 bin lira seviyesine getirilmesi beklentileri var. Ama benim beklentim tabii bu rakamlara gelmeyeceği yönündedir. En azından 25 bin liralık bir rakama en düşük emekli maaşı endekslenebilirse ne mutlu bize
1: Evet.
0: diyelim.
1: Çünkü yani bu en düşük emekli aylığının asgari ücretin belirli bir oranına endekslenme meselesi konuşuluyor. Yani emeklerin de haliyle en temel beklentisi bu. Doğal olarak öyle söyleyeyim. Çünkü enflasyona endeksli bir zam sistemi var. İşte emeklerin alım gücünü de korumak burada önemli. Bir diğer taraftan da ama zira zor. Emeklilerin yine böyle aslında bizlere sorduğu, hep böyle karşılaştığımızda da en çok merak ettikleri mesele işte bu seyyanen zam beklentileri. Böyle bir ihtimal böyle konuşuluyor. Ama size şunu sormak isterim. Bu emeklilik meselesiyle ilgili önümüzdeki dönemlerde bir reform bekliyor musunuz? Sistem açısından, maaşları hesaplama aritmetiği açısından belki de o yöntemde bir değişiklik bekliyor musunuz? Ya da neyle karşılaşabiliriz daha değişik, daha farklı?
0: Aslında sistem ben reform isterim diye yıllardır bağırıp çağırıyor. Yani bu gerçekten bunu az önce söylediğim gibi sürekli en düşük emekli maaşına yapılacak zam diğer emeklilik sistemlerini, diğer emekli maaşı alanları mutsuz ederken enflasyon karşısında sürekli değer kaybeden, alım gücünü kaybeden, emekli sayısıyla beraber çalışan sayısını endeksleyemediğimiz, biliyorsunuz son EYT konusuyla beraber sisteme eklenen 4 milyon emekliyle bakın 26 milyon aktif çalışana 17 milyonun üzerinde bir emekli sayısının, emekli vatandaşın olduğu bir ülke haline geldik. Dolayısıyla şu an vermiş olduğumuz, konuştuğumuz 18'lik oranlar, 20'lik oranlar, 30 zam verseniz ne olacak noktasına geliyor. Emekliyi refah seviyesinde yaşatmadığınız sürece yeniden çalışma hayatına katılmak zorunda kalıyor emekli. Neredeyse 9.4 milyon emekli şu an aktif olarak çalışma hayatının içerisinde devam ediyorlar.
1: Haliyle.
0: İşte burada hem emekli maaşı ödüyorsunuz, hem primlerini alamıyorsunuz, hem istihdamın önünü açamıyorsunuz. O yüzden hem emekli maaş sisteminde, hem emekli maaş hesaplamalarında, Sosyal Güvenlik Kurumu parametrelerinde mutlak surette bir reform yapılmalı. O eski 2008 öncesi en azından bir asgari ücrete endekslenecek. Çünkü 2008 öncesi baktığınız zaman en düşük emekli maaşı neredeyse 1,5 katıydı asgari ücretin.
1: Tabii.
0: Düşürüle.
1: Tabii,
0: emekli
1: tabii.
0: Sayısı arttıkça şu an neredeyse %70'ine denk gelen bir emekli maaşıyla karşı karşıyayız. Dilimizde bir uzman olarak %18'lik bir artışı müjde olarak söylemeye aslında dilimiz çok el vermiyor. Keşke daha yüksek rakamlar olsa, siz de ben de bu ekranda 23 milyon vatandaşımıza bu rakamları söylüyor olsak.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi bir seçim ekonomisi dönemi olacak önümüzde. Ama bu seçim ekonomisine yaslanmamalı. Gerçekten bundan sonraki sahil yıllarda herkese eşit şekilde sağlanabilecek, en iyi emekli maaşını, en iyi refah seviyesini yaşatabilecek bir rakama oluşabilecek bir sistem tekrardan oluşturulmalı.
1: Bakalım ne kadar olacak? Yani ortalama bu zam oranının daha üstüne çıkar mı? Çok olası gözükmüyor diyorsunuz. Onu anladım ben. Bu şekilde, ama en düşük emekli aylığında belki bir refah payı meselesi gündeme gelir. Orada da bir arttırım olabilir. Yani beklediğiniz tablo bu yönde, beklentileriniz noktasında. Bakalım yani sosyal güvenlik sistemi uzunca bir süredir reform diye bağırıyor dediniz. O konuda da belki önümüzdeki bir 3-4 yıl içinde de farklı bir şey olur. Maaş artışı kök aylığa mı, taban maaşa mı uygulanacak? Bununla da ilgili isterseniz birkaç cümle söylersiniz. Ardından da sizi uğurlarım. Buyurun.
0: Tabii burada bu da yıllardır konuşulan ve tartışılan, masada sürekli düzeltilecek mi, düzeltilmeyecek mi? Aslında bu kök aylık, taban aylık konusu da sizin az önce söylediğiniz gibi yine sosyal güvenlik reformunda bu konu bir kez çözülecek, bir kez söylenecek. Diyecekler ki artık sizin kök aylığınız bu. Ve Burak 20 bin lira mı? Bu rakam sizin kök aylığınız. Bundan sonra yapılacak zamlar bu kök aylık üzerinden yapılacak denecek. Çünkü aslında kök ve taban aylık konusunu artık bıraktık. Hep en düşük emekli maaşını konuşuyoruz. Ama bu da gerçekten reformun içerisinde var olması gereken bir süreç olacak. Dediğim gibi 3 Temmuz günü biz rakamları karşımızda olacak enflasyon açıklandıktan sonra. hesapları yapmaya başlayacağız.

0: ama en düşük emekli maaşı konusunu 13 Temmuz'dan sonra herhalde herhangi bir artış gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir düzleme yapılacak mı? Yani 25 bin liralık o piyasanın beklediği rakama gelecek mi? Bunların da bu bilgiyi de 13 Temmuz haftası öğrenmiş olacağız. Vatandaşlarımıza bakalım müjde verebilecek miyiz, veremeyecek miyiz? Hep beraber göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum Mert Nayır, Sosyal Güvenlik Uzmanı. Sağ olun ana habere katkılarınızdan
0: ben
1: dolayı.
0: Biz devam ediyorum. Edeceğiz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, sağ olun. Ve Türk sineması bugün en önemli isimlerinden birine, Yeşilçam'ın Kadir abisi Kadir İnanır'a veda etti. Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul'da düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
2: Asya'm, al yazmalım.
3: Samet baba demişti, onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti.
4: Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sıydı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
5: Evet, o bizim dayımızdı ama aynı zamanda hayran olduğumuz sanatçıydı da. O hepimizin Kadir İnanır'ı, abisi, dayısı, kardeşi.
6: Bir dev gitti, bir dönem daha kapandı. Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz.
7: O kadar güzel bir insan, Türk sinemasında ne yeri doldurulur ne ona benzeyen bir tip vardır.
8: Kadir İnanır hakikaten düşünce insanı, çok iyi sinema aktörü, efsanevi bir oyuncu.
9: Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti.
10: Bizim değerlerimizin temsilcisiydi. Kadir İnanır bunun en öncülerinden biriydi.
11: Benim adım Tatar Ramazan. Gücün varsa gelip altına.
4: Salonda yer kalmadığı için dışarıda kalanlar kurulan dev ekrandan töreni takip etti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'ın sahnedeki vedası yürekleri yaktı.
12: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. En büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der, dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka.
4: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
13: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da cenazedeydi. Kadir İnanır'ın birçok filmde birlikte rol aldığı sanatçı dostları da cami avlusunda yerini aldı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar hüzünlüydü.
14: Bu ülkede barışı istemesi, barış için çabalaması, bu ümitle yaşaması ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Nur içinde yatsın. Çok güzel anılarla onu hatırlayacağım her zaman.
15: Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor. Elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden.
4: Cami avlusu tıklım tıklım doldu. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
1: Tekrar Allah rahmet eylesin dilerim. Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Üst katlarda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle çıkamayınca yardımlarına itfaiye yetişmiş. Bakalım.

0: katlı apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Antalya'da yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Antalya'da 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın geç fark edildi. Duman bir anda tüm apartmanı kapladı. Üst katlarda yaşayanlar yangını fark ettiğinde artık çok geçti. Duman nedeniyle aşağı inemediler.
1: Bir anda oldu zaten. Hemen parladı. İtfaiye aradık.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar arasında çocuklar ve bebekler de vardı. İtfaiyenin merdiveniyle mahsur kalan ikisi bebek, ikisi çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle üst kata ulaşmadan söndürüldü. Yangının klima motorundan çıktığı değerlendiriliyor.
2: Zonguldak'ta da tıp fakültesi öğrencisi genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulunduğu, kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı.
0: Yeni ev kiralamış, yurttan ayrılmaya hazırlanıyordu. Genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki Tuğçe Naz Demirelöz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Özel bir yurtta kalan genç kızdan haber alamayan ailesi arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Arkadaşları Tuğçe Naz'ın odasına girdi. Genç kızı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada detaylı inceleme yaptı. Tuğçe Naz Demirelöz'ün cenazesi otopsi için üniversite hastanesi morguna götürüldü. Genç kızın yeni ev kiraladığı, eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Ayrıca bir süre önce kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti. Tuğçe Naz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.
2: Peki, şimdi Bursa'da ilginç bir olay yaşanıyor. Otobüse binmek için caddeye inen genç avukata taksi çarpıyor. Otobüse binmek için. Aracın altında kalıyor bu yaya. Onu kurtarmak için onlarca kişi de seferber oluyor. Bir bakalım.
0: Otobüse binmek istedi, kendini taksinin altında buldu. Genç avukat ağır yaralandı. Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki avukat Berşan Uğuş, iddiaya göre henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne binmek için caddeye indi. O sırada en sağ şeritte olan taksinin şoförü yayayı fark etmedi ve çarpıp aracın altına aldı. Berşan Uğuş'u taksinin altından kurtarmak isteyenler seferber oldu. Aracı insan gücüyle kaldırıp genç avukatı taksinin altından çıkarttılar. Hastaneye kaldırılan Berşan Uğuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksi şoförü İsmail Ç. gözaltına alındı.
2: Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. 14 kişi hayatını kaybetti. Bu arada bu kaza Basra Körfezi kıyısında Suudi Arabistan'ın enerji devi Aramco tesislerinde bulunduğu Rastanura'da yaşandı. Aramco'ya ait bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düşüyor ve helikopterdeki 14 kişinin hayatını kaybettiği de açıklandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransa'da da paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza ülkenin doğusundaki Nancy kenti yakınlarında yaşandı. Paraşüt okuluna ait bir uçak kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada bir pilot, 5 paraşüt okulu öğrencisi ve 5 eğitmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken Fransa İçişleri Bakanı'nın incelemelerde bulunmak üzere bölgeye doğru yola çıktığı belirtiliyor. Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu Hind Rajat Vakfı, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Ben Gibir'i Amerikan Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Aşırı sağcı bakanın Filistinlere karşı savaş suçu işlediğini savunan vakıf, Ben Gibir'in soruşturma bitene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulmasını istedi.
0: İsrail aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Ben Gibir, ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi. Şikayet yapan sivil toplum kuruluşu Washington'dan yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.
3: Ben
0: Gibir hakkındaki şikayeti Belçika merkezli İntrajaf Vakfı yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada 7-8 Temmuz'da New York'u ziyaret edecek Ben Gibir'in aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu Filistinlilere karşı savaş suçu işlediği ifade edildi. Vakıf aşırı sağcı bakanın İsrail polisi ve İsrail cezaevi servisini yönettiğine de dikkat çekti. Göreve geldiğinden beri Ben Gibir'in Filistinlilere sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Ben Gibir'in tutuklu Filistinlilerin cezaevlerindeki koşullarını kötüleştirmeyi kendisine amaç edindiği belirtildi. Vakıf, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun İsrail cezaevi servisinin işkence kampları ana dönüştüğü tespitini yineledi. Ben Gibir'in bazı işkence anlarında şahsen bulunduğu, Filistinlilere kötü muamele ederek sık sık kendini videoya çektiği belirtildi. Hint Rajaf Vakfı, soruşturma tamamlanana kadar Ben Gibir'in ABD'de tutulması çağrısı yaptı. Washington'ın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Ben Gibir'in New York'ta 7-8 Temmuz'da yapılacak polis şefleri zirvesine katılması bekleniyor.
2: Bu arada Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini ve erken seçime gidileceğini söyledi. Vučić istifa haberini başkent Belgrad'da düzenlenen bir mitingde duyurdu. Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevinde kalacağını ve ardından istifa edeceğini söyledi. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler ifadelerini kullandı. Erken seçim kararı alacağını belirtti Sırbistan Cumhurbaşkanı. Kesin tarihin kısa zamanda ilan edileceğini vurguladı. Vučić geçen haftalarda yaptığı açıklamada başbakan adayı olmak istediğini de söylemişti. Zira Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2024 yılında tren garında beton blok çökmüş ve 16 kişi hayatını kaybetmişti. Ve facianın ardından ülke genelindeki protestolar yolsuzluk karşıtı gösterilere dönüştü. Protestolarda erken seçim çağrıları yapılıyordu. Bunu da belirtmekte fayda var. Üniversitelerde heyecan devam ediyor. Mezuniyet heyecanı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Duran öğrencilere seslendi. Böyle bir çağda sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun dedi.
0: Öğrencilere emek verdi. O emeği de mezuniyet töreniyle taçlandırdı. İbn Haldun Üniversitesi 8. mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran öğrencilere hitap etti.
4: Mezunlarımızın müreffeh ve güçlü Türkiye için ve dünyamızın daha aydınlık bir hale gelmesi için mücadele edeceklerini canı gönülden biliyorum.
0: Burhanettin Duran mezunların yalnızca diplomalarıyla değil, kendilerine yön verecek değerlerle üniversiteden ayrılmaları gerektiğini dile getirdi.
4: Böyle bir çağda sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun. Kaleminizle, sözünüzle, duruşunuzla, ilminizle hakikatin şahitleri olun. Hangi makamda, hangi meslekte, hangi ülkede olursanız olun, insan onurunu her şeyin önünde tutun.
0: Mezuniyet töreninde İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da bir konuşma yaptı.
5: Bütün mezunlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şeyler bekliyoruz.
0: Konuşmaların ardından öğrenciler diplomalarını aldı.
2: Şimdi havalar ısındı, artık okulların da kapanmasıyla yaz tatili başladı ama haliyle plajlardaki yoğunluk da artacak. Yani boğulma vakalarının önüne geçmek lazım ama bunun için ne yapılmalı? Rip akıntısı nedir? Akıntıya kapılırsak kurtulmak için ne yapmalıyız? Detaylar haberimizde.
6: Her yıl birçok kişiyi ölüme sürükleyen ya da ölümle burun buruna getiren rip akıntısına dikkat. Özellikle de Karadeniz kıyılarında denize giriyorsanız.
7: Panik yapmasın, enerjisini gereksiz yere tüketmesin ve kıyıya paralel şekilde sakin kalarak yüzerek çıkmaya çalışsın.
8: Yaz sezonu açıldı. Havalar ısınınca vatandaşlar da kendini suya bıraktı. Yaz sezonunun en büyük tehlikelerinden biri de rip akıntısı.
7: Yüzme bilmeyenler değil, yüzme bilenler boğuluyor.
6: Peki iyi yüzücülerin bile karşı koymakta zorlandığı rip akıntısı nedir?
7: Ciddi yoğun dalga.

0: dalgaların kıyıya doğru vurması ve kıyıya vuran dalgaların da geriye doğru çekilmesi sonucu rip akıntısı oluşuyor.
1: Rip akıntısı olup olmadığını anlamanın bazı yolları var.
2: Dalganın olduğu kısımlarda dalganın daha az olduğu yerler ve suyun etrafındaki köpüklenmenin az olduğu, suyun daha renginin koyu olduğu yerler aslında rip akıntısının olduğu yerlerdir.
1: Akıntıyla mücadele yöntemleri kadar sahildeki ilk müdahale de hayati.
2: Kişinin eğer

0: gücü tükenene kadar yapmamız gerekiyor.
1: Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 5 dakika sürdü bu hortum, kıyıya tam 100 metre kadar yaklaşmış. Bakalım hemen görüntüleri de getirelim. Ardeşen'de şiddetli yağışlar sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Bu arada rüzgarın da etkisiyle kuvvetlenen sağanak Karadeniz açıklarında bir hortuma neden oluyor. Yaklaşık 5 dakika sürüyor hortum. Bu arada kıyı şeridine 100 metre kadar yaklaştı. Bakın görüntüleri de nasıl yansımış. Çayeli ve Pazar ilçelerinden de gözlemlenmiş bu hortum ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi bu görüntülerde. Biz de ekranlara getiriyoruz. Bir yangın çıkıyor. Nerede? Seyir halindeki elektrikli bir otomobilde çıkıyor. İstanbul'da oluyor bu olay. Sürücü ve ailesi haliyle korku dolu anlar yaşadı. Bakalım.
2: Seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Araçtaki aile saniyelerle kurtuldu.
3: 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
2: İsmail Yiğit ve ailesi İstanbul Çatalca'da elektrikli otomobilleriyle seyir halindeydi. Otomobilin motor bölümünde bir anda yangın çıktı.
4: Arın buraya gel, arın buraya gel.
2: Sürücü aracı durdurup eşini ve iki çocuğunu otomobilden indirdi. Arkalarında seyir halinde olan arkadaşları da yardıma koştu. Elektrikli araç dakikalar içinde alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.
3: Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
2: Sürücünün eşi ve çocukları kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
1: Bu arada Kayseri'de yatsı namazı öncesi bıçaklı bir saldırı can alıyor. Bakın psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi gidiyor, iki kişiyi öldürüyor.
2: Namaz öncesinde cami avlusunda sohbet ediyorlardı. İkisi de bıçaklı saldırının kurbanı oldu. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yatsı namazı için camiye giden Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun avluda sohbet ediyordu. Yanlarına gelen Mehmet A ile aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet A iki kişiye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İlginç bir haber şimdi sırada. Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir vatandaş halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istemiş. Talebi reddedilmiş. Kamu denetçiliği kurumuna başvurmuş. Nasıl bir karar çıktı bakalım.
2: Güneşe çıkamama hastalığı ile ilgili raporunu sundu. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Kamu Denetçiliği Kurumu talebi haklı buldu. Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir kişi, halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Yardımcı olunmasını istedi. Teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan kişi sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını istedi. Talebi direksiyon sınavının 09:15-17:25 saatleri arasında yapılabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili %80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi. Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle temasa geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Başvurucunun direksiyon sınavının Kasım-Aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
1: Son dersi nişanlı okullarda yaz tatilinin başlamasıyla birlikte

0: Otogarlardan İstanbul dışına yolculukta başladı. Otobüs bileti fiyatları nasıl? Merak ettik, sorduk, baktık. Paylaşalım.
1: Karneler alındı. Okul sıraları boşaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü tatil rotalarına çevirdi.
2: Önce eşim memleketi Elazığ'a, sonra Adana'ya. Karnenin şeyini çıkartacağız. Tadını.
3: Tabii tatilin keyfini çıkartacak bu kız, biricik prensesi.
4: İstanbul'a geliş ne kadar kalabalıksa gidiş de o kadar kalabalık oluyor.
1: İstanbul dışına seyahat etmek isteyen aileler otobüs yolculuğu yapmak için otogarlara yöneldi.
5: Şu anda mesela bugün giden arabalarda yer yok.
6: Artık okul tatil olduktan sonra herkes memleketine gidiyor. Yani yoğunluk devam ediyor, şu an sıkıntı yok.
7: Yaz tatili başladı. Memleketine geri dönen de var, tatile giden de. Tatilin başlamasıyla otobüs bileti fiyatları merak konusu.
6: Fiyatlar yüksek. Okul tatil olduğu için fiyatlar yükseliyor.
5: Fiyatlar eski fiyatlar. Şu anda çok yoğunluk var. Fiyatlar yükselmedi. Hani fiyatı? Şu anda 2-3 güne kadar yer yok.
8: İstanbul, Mardin 2200'den başlayıp 2500 liraya kadar giden bir fiyat vardır. Van 3000-3500 arası kesilen biletler vardır. Ankara 700'den başlayıp 1000'e doğru giden fiyatlar var. İzmir 1200'den başlayıp 1400'e kadar giden, 1500'e kadar giden fiyatlar.
9: Hala yüksek. Yani uçakla karşılaştırırsan hemen hemen aynı, hem de daha zahmetli. Mecburen binmek zorunda kalıyoruz.
5: Fiyatlar normal fiyatlar. Biz mesela Elazığ Bingöl'e kesiyoruz 2500 lira.
3: Yani bilet fiyatları uçak bilet fiyatıyla aynı hemen hemen. Otobüste yoğunluk çok kalabalık. Yani full koltuklar hepsi doluydu yani. Fiyatlar zaten şu şartlara göre pahalı yani.
0: Tokat'ın Erbaa ilçesinin ünlü narince bağ yaprağında hasat dönemi de başladı ve üreticiler bu yıl yüksek verim bekliyorlar. Erbaa yaprağı üreticisine yaklaşık 2 milyar lira kazandıracak.
10: Kendine has aroması, ince dokusu ve adını aldığı narin yapısıyla ünü kent sınırlarını aşan narince bağ yaprağında hasat zamanı başladı.
11: Erbaa'mızın yaprağı çok lezzetlidir. Yemeyen bilemez tadını.
12: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması.
10: Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen narince bağ yaprağı Türkiye'nin dört bir yanında sofralara ulaşıyor. Zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Erbaa yaprağı bölgenin ihracat hacmine de destek oluyor. Narince bağ yaprağının bu sezonki hasadında yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
13: Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar. Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var. Kimi firmalarla, kimisi toptancılarla, kimisi kendisi bazı çalışmalar yaparak bu satışı gerçekleştiriyor. İnternet üzerinden, direkt Erbaa'ya gelip alarak vesaire bu yaprak Türkiye'nin ve dünyanın belli başlı noktalarına gitmekte.
0: Hadi son olarak haftanın kültür sanat ajandasına bir bakalım neler varmış.
14: Müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, Efsane Bir Gece projesiyle unutulmaz şarkılarını 29 Haziran'da müzikseverlerle buluşturuyor. 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında Led Zeppelin efsanevi solisti Robert Plant, Saving Grace projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings, Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Rice liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşturuyor. What drives you on? Alternatif rock müziğinin köklü seslerinden Garbage İstanbul'da sahne alıyor. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Butch Vig'den oluşan grup elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendi ruhunu yansıtıyor. Konser 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzik

ötesi akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

metal müzik grubu Trivium Türkiye'ye geliyor. 1999 yılında Orlando, Florida'da kurulan grup, melodik metalin akılda kalıcılığını ve rock'n'roll ruhunu bir araya getirerek modern metale kendi yorumunu katıyor. Konser 30 Haziran'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşiyor.

Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Yoko Ono 1960'lardan bugüne uzanan eserleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan çalışmaları ele alıyor. Seçki Aralık ayına kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Sanat Anadolu sergilerinin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi Isparta'da izleyiciyle buluşuyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta'yla özdeşleşen Gül'ü merkeze aldığı sergi, İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.
1: Şöyle kısa bir ara verelim birlikte.

Ben ana haberin sonuna geldim. Yayını Kerem Kurçuval'a devrediyorum. Yani Habertürk gündem programına. Habertürk'te kalın lütfen. Kaçırmayın derim programı da. Görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Yeni dünyada siyaset. ABD-İran hattında yine gerilim. Masada iletişim, sahada çatışma. İletişim kanalı çöktü mü? İngiltere'de siyasi deprem. 4 yılda 5. başbakan. Sinema salonlarında yeni dönem. %70'e kadar indirim yapılacak. Peki sinemaya gitmek neden önemli ve gerekli? Aşkın anatomisi. Yakın arkadaştan eş olur mu? Risk mi? Sağlam temel mi? Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Profesör Doktor Nuran Yıldız'la Bence. Bu akşam 23'te Habertürk'te.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Habertürk gündeme hoş geldiniz. Çok konu var, yeni görüntüler var, yeni olaylar var. Konunun merkezinde yine Cumhuriyet Halk Partisi var ama çok ilginç şeyler oluyor gerçekten. Bir yandan yeni parti tartışması, bir yandan deyim yerindeyse hani bir cenazede olmaması gereken siyasi çekişmeler. Yeni partinin adı ne olacak? 86 milletvekili o partiye mi geçecek? O kadar çok konu var. Hepsini tartışacağız. Konuklarıma bir merhaba diyeyim öncelikle. İhsan Aktaş Genel Araştırma Merkezi Şirketi Başkanı.
1: Yoksa şeyim şu anda şey değil.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Hukukçu Cem Kaya, hoş geldiniz Cem Bey. Yine çok yakışıklısınız. Özellikle bir soru vardı. Cem Bey nereden giyiniyorsa çıkışta öğren diye yukarıdan bana inerken söylediler. Sezin Öney, Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım hoş geldiniz. Kırmızılar çok yakışmış.
3: Teşekkür ederiz.
0: Ankara'da kıymetli hukukçumuz Avukat Bülent Yücetürk hazır. Bülent Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Kerem Bey. Stüdyoya selamlar.
0: Sağolunuz. Ve birazdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da aramızda olacak, yayınımıza katılacak. İlerleyen dakikalarda doçent doktor Vahap Coşkun akademisyen, o da Habertürk gündemde olacak. Dediğim gibi çok konu var. Bir konu hele de yani Tatar Ramazan'ın cenazesine yakışmayan bir konu da bayağı bir yer tutacak gibi görünüyor. Kısa bir araya gideyim, aradan sonra hızla başlayalım.

0: Habertürk gündeme başlıyoruz. Çok kıymetli bir değerimizi bugün son yolculuğuna uğurladık. Kadir İnanır, 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Türk sineması da bir defter daha kapanmış oldu. Çok büyük bir sanatçıydı. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın Tatar'ı, ki birazdan onunla ilgili bir şey söylemem lazım. Önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören vardı. Daha sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ulus Mezarlığı'nda da toprağa verildi. Gani rahmet olsun Kadir İnanır'a. Sinemasının yanında bir düşün adam olarak da özellikle de memlekete huzurun, barışın gelmesi, herkesin birbirine tokalaşması için çaba da sarf etti. Akil adamlar listesindeydi. Hatta bugün hayat arkadaşı Jülide Kural dedi ki tek vasiyeti memlekete barışın gelmesi. Bu aslında hepimizin ortak dileği. Fakat bu memleketin bir çocuğu olarak beni de inciten, yani üzen, cenazelerde olmaması gereken şeyler oldu bugün. Harbiye Muhsin Ertuğrul'daki törende bir çelenk tartışması yaşandı. Şimdi insanlar Kadir İnanır'a son vazifeleri yapmak için oraya gidiyorlar. Kimisinin çelengi alınıyor, kimisininki alınmıyor. Kimisininki baş köşeye konuyor, kimisininki dışarıda kalıyor. Şimdi birazdan o görüntüler de gelecek. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben hiçbir şeyin tarafı falan değilim. Ben sadece uğurlanan insana bir saygısızlık olarak görüyorum bunu. Burada keşke uzun uzun Kadir İnanır'ı konuşsaydık. Ama ne konuşuyoruz göreceksiniz. Gelsin o görüntüler. Sizin önereceğim, sizi de böyle alayım. Şimdi Harbi Muhsin Ertuğrul'daki tören bu. Önce çelenkler dışarıda. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı dışarıda bekletiliyor ve içeri alınıyor. Kimilerine göre ailenin böyle bir isteği, ben buna ihtimal vermiyorum, kişisel düşüncem. Kadir Bey'in böyle bir vasiyeti olduğunu zaten hiç düşünmüyorum. Hatta Kadir İnanır yaşasaydı, hani Tatar Ramazan'daki meşhur diyaloğu, benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım der gibi bu oyunu bozardı. Görüntüler de gelsin, içeriden görüntüler. Şimdi iki tane genel başkan var. Bunun yeri burası mı sizin öne?
1: Değil tabii, cenazeler hiçbir zaman değil ama bu cenazelerde son zamanlarda böyle bir, son haftalarda bu üst üste olan bir durum.
0: Evet.
1: CHP'de bunlar yaşandıktan sonra. Ki daha önce Rahmi Türesay, onun...
0: Evet evet. Rahmi Aşkı Türel'in babasının cenaze töreninde. Orada da Özgür Özel'in ismi kaldırılıyor.
1: Evet. Ondan önce işte Anıtkabir'de
0: bir ki kriz yaşadık.
1: Evet. Sonuçta bir anıt mezar. Orada da kriz yaşandı. Orada da Özgür Özel'in ismi, evet, kondu, söküldü, çelenge. Bütün onlar tam Atatürk'ün huzurunda bu oldu. Onun için yani
0: ciddi, yine şeyde
1: geçen hafta konuştuğumuz tabii vardı.
0: Gerginlik arada vardı. Yani bu, evet, bu çelenk meselesi, evet, bir şey gibi yani.
1: Tabii o çelenk meselesinin ötesinde gene cenazede Orhan Sür'ün, milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde CHP'nin uzun yıllar Balıkesir'de il başkanlığını yapmış. Onun mecliste cenazesinde el sıkışıldı mı, sıkışılmadı, evet, mı, ne oldu, onun tartışması yaşandı.
0: Yumruklar sıkılı mıydı? O görüntüler de birazdan gelecek.
1: Tabii ya, şimdi biz acaba Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir araya mı gelir? Bir araya gelerek bir sorun çözme durumu olur mu diye tartışıyoruz. Cenazede çelenkler bile bir araya gelmiyor. Onun için, evet, herhalde bu tartışmaya hiç gerek yok. Bu olmayacak.
0: Çok iyi bir başlık hakikaten. Yani biz çelenkleri daha yan yana getiremedik.
1: Evet, bir de tabii iki genel başkan. Orada o çok, evet, net. Artık bu iki genel başkanı varmış gibi CHP'nin bir durum var ortada.
0: Yani şuraya yakışmayacağım. Ne dersin? Yani bu cenaze törenlerini beceremiyor muyuz? Bu, yani ille bir şey mi katmak
2: onun
0: zorundayız?
2: Onun çok dışında kıymetli üstadım. Biz tabii her yayında şehitlerle başlıyoruz. Ben yine yayına gelmezden önce bu hadiseyi de bilmiyordum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Orhan Sür'ün cenaze törenindeki el sıkma, evet, tokalaşma hadisesiyle gelmiştim. Çünkü niye geldim? Bakın yine her ne kadar çatışmalarla şehidimiz gelmese de Fırat Kalkanı Harekatı'nda piyade astsubayımız Kenan Şahin şehit oldu.
0: Evet.
2: Ben onunla rahmet başlamak istemiştim şehitlerimizde. Sonra merhum Kadir İnanır'ın zaten ifade etti ve bakın Türk bayrağına sarılı.
0: Evet.
2: Türk bayrağına sarılan bir cenaze mukaddes bir cenazedir. Özel kanunu vardır kıymetli Bülent Üstadım da orada. Devlet sanatçılarına bu imkan verilir. Ricali devlette önemli vazifeler yapmış kişilere bu imkan verilir.
0: Evet.
2: Ve o al bayrak bakınız herkesi birleştirecek bir bayraktır. Cenazelerimiz, düğünlerimiz. Dün ben bir aile yemeğindeydim. Nacizane yan tarafta da bir düğün vardı. Ben onu çok önemserim bakın. Çok iyi gözlemlerim. Cenaze merasimlerinde bazı şeyler gömülür.
0: Evet.
2: Orada bize yakışan tek şey kıymetli hanımefendi ifade buyurdular. Birbirimize sarılmaktır. Düğünlerde bazı eleştiriler getirilmez.
0: Ya burada acı mı paylaşılıyor, siyaset mi yapılıyor?
2: Bakın biz her yere bunu soktuk. Bizim milli imaj döngümüz.
0: İşte sizin söylediği Anıtkabir.
2: Evet.
0: Yani orada üzerinde bir de resmi kıyafeti olmayan birisi yani 3 gün öncesine kadar ana muhalefet liderinin neredeyse elini cebine sokacak pankarttan ismini çıkartmaya çalışıyor.
2: Bakın
0: yani
2: burada tüm taraflara biz evet, nacizane hani özgür

0: Özel'inde yani ha, bakın, aynı şeyi Özgür Özel'e de yapıyorlar.
1: Şimdi burada Sayın Özgür Özel veya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir sıfata gerek olmaksızın. Yani evet. CHP Genel Başkan Yardımcısı yazmasa, kıymetli Özgür Bey'in sadece ismi yazsa. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun sadece ismi yazıyor, dikkat evet. ettiniz mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun sadece ismi yazsa. Çünkü o bir cenaze töreni. Evet. Bir de altını çiziyorum bakın, hüzünler, mutluluklar, sevinçler ama biz
0: diğer görüntüler de gelsin.
1: Bazı değerlerimizi yitirdik. O Orhan Sür'ün cenazesi, hanımefendi ifade buyurdular. Balıkesir'in eski milletvekili 22. dönem çok önemli bir vesileydi. Merhumun eşi oradaydı. O eşi elini uzattı. Kemal Bey oradaydı. Evet. Kemal Bey'in elini uzattığı şahıs Özgür Bey'di. Şimdi evet. bakın ben kesinlikle ve kesinlikle şunu söylüyorum. İsimlerden azade ifade ediyorum. Sıfatlardan azade. Çünkü sıfatlar geçici. Evet. Bugün bakın rahmet Rahman'a kavuştu. Çok önemli bir bizim değerimiz. Tatar yani... Ramazan'ımız. Ama hala sıfatları, hala çelenkleri, hala kim girdi kim çıktığı tartışıyorsak. Ben milli başta da aynı şeyi söylüyorum. Daha dün evet. göklere çıkardığımız evlatlarımızı burun yerin dibine soktuk. Yani evet. biz bazı şeyleri yanlış yaşıyoruz.
0: Mesela şurada da Özgür Özel'in ismi sökülmüş. Buyurun. Ya buna ne gerek var?
1: Bakın bunu kim yapıyorsa Kerem Bey Üstadım, bu hangi taraftan geliyorsa kötülük birdir.
0: Yani.
1: Kötülüğün A'sı, B'si,
0: izleyenler yanlış anlayabilirler. Yani gerçekten bir tarafsızca söylüyorum. Yani benim derdim ne Özgür Özel ne Kemal Kılıçdaroğlu. Derdim cenazelerin kıymetli bir şey olduğunu, dayanışmak için, acıyı paylaşmak için orada bulunduğumuzun unutulması. Yani
1: ve
0: şimdi
1: bakın, Kerem Bey, iki yani renk
0: şurada
1: var orada.
0: Özgür Özel yazıyor.
1: İki o renk yazıda. Var bakın.
2: Mutlak kutlan olmuş çelenkte.
1: İki renk var bakın. Kırmızı beyaz hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna rengini veren renklerimiz hem de Ayıldız Albayrak.
0: Evet.
1: Yani orada bir yazıyı sökmek, ne bileyim almamak hakikaten edep ahlak. Yani biz Türk İslam mefkûresi yetişmiş Mevlana Celaleddin Rumi'nin bize öğrettiği edeple evet. hemhal olmuş bir milletiz. Bunlar bize yakışmıyor. Hangi taraftan gelirse gelsin.
0: Şeye gidelim. Levent Camii'ne gidelim. Barbaros Hayrettin Paşa. Özür dilerim. Barbaros Hayrettin Paşa Camii Levent'teki. O görüntüler de gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelemiyordu. İlk kez İstanbul'a geldi. Butlan kararından sonra, genel başkanlığa döndükten sonra. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Çünkü sosyal medyada inanılmaz bir tartışma dönüyor. Hatta bana da sataşanlar şöyle demişler. Neden öyle demiyorsunuz? Neden böyle diyor? Şimdi mahkeme kararını söyleyeyim. Mahkeme diyor ki, Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı karar tedbiren görevden uzaklaştırılan. Ya ben bunu da söylemek istemiyorum, onu da söylemek istemiyorum yani. Şimdi burada da bir izdiham yaşandı. Hakikaten Kadın İnanır'ın sevenleri camiyi doldurdular. Sanatçılar doldurdular. Şimdi şu görüntünün üzerine sosyal medyada bir takım efektler döşeyerek yayınlar yapılıyor. İşte Kılıçdaroğlu tepki gösterdiler diye. Sayın Kültür Turizm Bakanı da yardımcı oluyor. Oradaki izdihamdan safına geçmeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu.
2: O görüntülerde bunlar. Aşırı bir kalabalık var tabii orada.
0: Çok aşırı bir kalabalık var. Yani Türkan Şoray da bir ara ezilme tehlikesi geçirdi. Şunu demek istiyorum. İşte mesela cami. Değil mi? Artık
1: muazzam bir camidir. Yani
0: izleyicilerimize önümüze uğurlayacağımız bir evet. kıymetimiz var. Şu görüntüler.
1: Ve ecdadın bize mirasına yakışan bir camidir.
0: Evet.
1: Önünden geçmeyin. İçine girin, iki rekat namaz kılın. Hakikaten muazzam bir huzuru vardır. Ve o yaklaşık bir sene önce kıymetli üstadım, belki çok alakasız ama iki cenaze yan yanaydı. Biri Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanının evladıydı. Yek diğerinde de AK Parti'nin Hayat Yazıcı gelmişti, evet. bir yakınıydı. Ve orada siyaset yoktu. Orada sadece olmaz acı ya. Vardı. İki cenazeyi yan yana biz defnettik ve herkes birbirine sarıldı. Burada bize yani düşen sizin önünüzde acıyla hemhal olmaktır.
2: Yok elbette değil. Yani. Bu işte mutlak mutlan kararı bir nükleer bomba gibi düştü diyorum Türkiye siyasetinin. İşte o günler iyi günlerimizmiş. O bütün dengeler alt üst olduğu için çok fazla duygu açığa çıktı. Ve şimdi o duygular da sürekli bir dalgalanıp yükseliyor, iniyor, çıkıyor. Ama maalesef bambaşka bir kutuplaşma geldi.
0: Mesela dün büyük bir miting yaptı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Musavat Derviş, İYİ Parti'nin genel başkanı. Bayrak açıyorum dedi. Türk bayrakları da insanları Ankara'da davet etti. Öncesinde onu da açıkladı. Öncesinde demişler ki, ya Kadın İnanır'la ilgili mesaj yayınlamayalım. Tepki görür çünkü akil adamlar sesi. O da demiş ki, ben bu kadar yıllık

0: dostuma rahmet dileyemeyeceksen böyle siyaset batsın.
1: Tabii.
0: Bence çok önemli. Bir kez daha da hakikaten tebrik ediyorum yani kendisini de. O bile, yani o bile derken küçümsemek anlamına söylemiyorum. Bir miting öncesinde bu değerlendirme yapıyor. Şu hale bakın.
1: Ya Kadir İnanır da bir de özellikle sadece bir Yeşilçam figürü olmakla kalmamış. Aynı zamanda politik olarak risk alıp birleştirici bir rol üstlenmeye çalışmış. Yaptığı da kolay değil. Bir Karadenizli olarak. İşte orada da Fatsalı mı, Sürmeneli mi? İkisi birden de sahipleniyor bir yandan. Ama yani sonuçta birleştirici bir insan ve risk almış bir insan. O yüzden bunları görse çok hicap duyardı tabii ki. Evet.
0: Dediğim gibi bu sadece Kemal, buyurunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelen şeyler değil. Özgür Özel'in de gönderdiği, cenazelere gönderdiği pankartlardan ismi sökülüyor. Hiç olmaması gereken şeyler bunlar. Bir şeyi de öncelikle duyurayım. Bunu da ahali bilsin. Özgür Özel'in Kadir İnanır'a gönderdiği çelenkle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk aynı çiçekçiden. Çünkü yıllardır CHP aynı çiçekçiyle çalışıyor. İki çelenk de aynı arabada geliyor ama yan yana duramıyor. Bunu da izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Tekrar söylüyorum, asla bir taraf değilim. Ben sadece Kadir İnanır'a hürmetten ya da kaybettiğimiz diğer insanlara hürmetten bunları söylüyorum. Keşke Kadir İnanır'ı konuşsaydık, çelenk meselesini konuşmasaydık ya da siyaseti en azından kıymetli bir insanı uğurlarken bir kenara bıraksaydık kılınacak iki rekat namaz sırasında.
2: Evet.
0: Necdet Saraç da aramıza katıldı. Necdet Saraç, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum, ne dersiniz siz bu çenek meselesine? Yani bir siz söküyorsunuz, bir karşı taraf söküyor. Yani siz derken şahsınızı asla kastetmiyorum da, hani Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler Özgür Özel'in çelenginden ismini söküyor, onlar da Kemal Bey'in ismini söküyor ve bu da çok şık durmuyor.
3: Ya şık durmuyor değil. Bu, yani bunun savunulacak hiçbir yanı yok yani. Bu doğru değil. Ben böylesine görüntülerin ne Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ne de Özgür Özel tarafından tasvip edildiğini düşünmüyorum. Demin vurgu yapıldı. Siz de vurgu yaptınız. Cenazeler sonuçta acıların bir biçimde paylaşıldığı yerlerdir. Ve esas itibariyle orada özne cenazenin kendisidir. Yani sonsuzluğa uğurlanan isimdir. Evet. Bu nedenle de yer neresi olursa olsun, yani bu kadar gündem yoğunken cenaze, hele hele cenazede çenekler üzerinden bir tartışma yapmak aslında geldiğimiz noktanın ne kadar dramatik olduğunu da bir biçimde bize gösteriyor.
0: Valla sizin öyle çok harika yani. Bir şey söyledi. Dedi ki yani biz çeneklerini yan yana getiremiyoruz. Bu iki ismi nasıl yan yana getireceğiz?
3: İşte yani biraz bakış açımızı değiştirirsek bence gelebilir. Liderler de gelebilir. Bakın yani demin vurgu yapıldı. Balıkesir milletvekili Sayın Orhan Türün cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in tokalaşması bile Türkiye'de iyi niyetli birçok çevrede pozitif olarak değerlendirildi. Bence
0: gelsin
3: böyle
0: o görüntü de gelsin.
3: Yani nereden baktığınız önemli. Ben işin doğrusu olabilir tarafından baktığım için biraz böyle bakmak lazım. Çünkü bunu biz gerçekten bu tür bir tartışmayı derinleştirdiğimizde şimdi ekrana veriyorsunuz. Şimdi evet. Doğru görüntü bu. Yani bu görüntüleri büyütmek lazım. Bu görüntüleri büyütme şansı var mı? Evet, bence halen var. Yani ben bunda ısrarcıyım. Bu görüntüleri büyütmek gerekiyor. Diğer görüntülerin bize bir faydası yok. Diğer görüntüler ne yapıyor? Diğer görüntüler başka bir dezenformasyonu beraberinde geçiriyor. Yalan haberleri güçlendiriyor. Olmayan şeyi olmuş gibi gösteriyor. İşte biraz önce
0: evet söyledim görüntülerde... yani üzerine montaj yapılmış görüntüler aynı adreslerden servis ediliyor.
3: Ya tabii yani şimdi bunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir biraz önce paylaştı. Kendi Twitter hesabından da paylaştı. Montaj edilmiş görüntüyle montaj edilmemiş görüntüyü paylaştı. İş buraya kadar varıyor. Yani ciddi bir kirlenme var. Ciddi bir bilgi kirliliği var. Buna izin vermemek lazım. Bu nedenle de Kadir İnanır gibi son derece önemli bir ismin Yani

0: Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Tatar Ramazan'a kadar uzanan geniş bir sinema geçmişi olan, ama onun ötesinde de yani bugün Jülide Kural'ın da vurguladığı gibi barışı öne çıkaran önemli bir siyasi aktörün, çözüm sürecinin birinci evresinde akil adamlık yapmış önemli bir siyasi figürün cenazesinde bu tür işleri tartışmamak gerekiyor. Belki de siz de söylediğiniz doğru olan o aslında. Bugün belki de Kadir İnanır'ın sinemasını tartışmayı, belki o anlamıyla sinemacı olmayanların tartışması belki doğru olmaz, ama Kadir İnanır'ı konuşabilme becerimiz olmalıydı. Ama maalesef Kadir İnanır yerine bu görüntüleri konuşuyoruz. Bu görüntülerin savunulacak hiçbir yanı yok diye düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Kim
1: Bülent
0: yapıyorsa
1: Bey,
0: yapsın yani. Tabii onun da altını çizerek söyleyeyim.
1: teşekkür ederim. Bülent Bey, benim içimden şu geçti hakikaten. Biraz önce de söyledim ya. Keşke Tatar Ramazan yaşasaydı da bu oyunu bozsaydı. Ne dersiniz siz bu merasim krizlerine?
2: Ya Kerem Bey, öncelikle Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yani bütün Türk milletinin sevgisini, övgüsünü, takdirini kazanmış bir sanatçıydı. Yani bizim kuşağın onun filmleriyle büyüdüğü bir sanatçı. Kendisi aslında birçok Türk gencinin de belki rol modeli olmuştur. O konuda da birçok kişiye belki yol açmış. Onların belli bir çizgide yürümesinde bir rol model olarak çok etkin olan bir sanatçımızdı. Evet, kaybettik onu. Uzun süredir bir sağlık sorunu nedeniyle epey bir boğuştuğuz, mücadele etti ama sonuçta yaşamın da sonlandığı bir yer var. Ben de Kadir İnanır'ın da tıpkı Kemal Sunal gibi, işte Adile Naşit gibi, daha önce kaybettiğimiz diğer sanatçılar gibi Türk milletinin kalbinde, hafızasında yaşamaya devam edecektir. Şimdi biz hala Kemal Sunal filmlerini izleyerek çok ciddi keyif alıyoruz ve oradan ciddi siyasal, toplumsal, insani ilişkiler, sonuçlar çıkarıyoruz. Kadir İnanır da öyle olacaktır. Tabii bu cenazelerde, bu gerilimin cenazeleri, yani parti içi fay hatlarında oluşan sıkıntıların cenazelere ve ibadethanelere sıçraması asla kabul edilir bir şey değil. Bunun böyle olmaması lazım. Yani cenazeler, demin sevgili meslektaşım Cem Kaya söyledi, cenazeler Türk milleti için önemlidir. İbadethaneler de öyledir. Ve buralarda genellikle siyasal, toplumsal, farklı inanç, görüşler, her ne olursa olsun Türk milleti birbirinin cenazesine gider. Orada siyaseti, ayrıldıkları bir tarafa bırakır. Öyle gideriz. Burada da öyle olması lazım. O yüzden partinin içindeki iç tartışmaların cenazelere yansıması ve oradan bir güç savaşı yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani kimden, nereden gelirse gelsin bu doğru değil. Burada olması gereken şey, siyaset yapılacak yer başka bir yerdir. Siyaseti buralara taşımayalım, kutsal alanlara taşımayalım. Çünkü buralara taşıdığımız zaman gerçekten yapmış olduğumuz siyasetin de kimseye bir faydası yok. Bundan sonuç almak, bundan yarar umacak olan, bunu düşünen insanlar varsa da buradan kimseye bir fayda çıkmaz. Yani Özgür Bey'in ya da Kemal Bey'in çelenginin alınmaması, belki oradaki 3-5 kişinin memnun olacağı,
1: İşgüzarlığı.
2: bak işte çelengini dahi almıyorlar noktasına gelebilir. İbadethanede işte bir protesto yapıldığında, bak ibadethanede de protesto edildi denmesinin gerçekten bir faydası yok. Oralarda bu işi oralara sokmamak lazım. Bunu provoke edenler varsa, bunu böyle yapmaya çalışanlar varsa da buradan onlara çağrıda bulunalım. Bundan vazgeçsinler. Çünkü parti içi kırılma, fay hattı, gerginlik, siyasal çekişme devam edecek. Ama bir tarafta da hayat devam ediyor. Daha çok cenazelerde, daha çok kutsal mekanlarda, camilerde, cemevlerinde insanlar bir araya gelecektir. Oralara taşımamak lazım.
1: Çok teşekkür ederim. İhsan Bey, üzüntü verici değil mi?
3: Ya bir bakıma şu an hani dünyalık ve siyasal bir hırsla alakalı bir mücadele var ya. Aslında insanın önüne cenaze tabut geldiği zaman bunun anlamı şudur. Ya muayyen bir zamanda aslında her birimizin gelip bu bütün hikayelerden, kavgalardan arınmış bir

0: şekilde şu imamın önünde duran kişi biz olacağız. Aslında şeyin yani cenazenin mahfiyeti budur. Bakın şöyledir hani ibadethane, cemevi, tamam hani oralarda yine protokolde bir takım böyle hani nüanslar olabilir ama cenaze bambaşka bir duygu. Yani cenaze sahibinin ağladığı, yani belki bütün Türkiye'nin hani bir yönüyle...
1: Yani mesela bunu yapanlar kadın inanırı seviyor mu?
0: Yani saygı şöyle, duyuyor mu? Burada ya hırs o kadar gözleri köreltmiş ki tamam hiçbir şey görmüyorlar. Ben ilk günden yani bu Sayın Devlet Bahçeli'nin bir teyenni mesajı vardı Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorun sadece kanaat önderleri arasında değil. Yani sadece kanaat önderleri arasında sorun yaşansa bu bir türlü çözülür. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga başladığı zaman bu doğrudan tabanın kavgasıdır. İşte o yani her partide kraldan çok kralcılar vardır ve muhtemelen onların bir operasyonudur. Bu da çok şey değil, saygın değil. Yani şöyledir, nihayetinde milletin gönlünü zorla, silah zoruyla fethedemezsiniz. Bir kısım insanlar Özgür Özel'in arkasından gidecek, bir kısım insanlar Kılıçdaroğlu'nun arkasından gidecek. Bu sayısı azdır ya da çoktur. Yani tehditle, meydan okuyarak ya da alan daraltarak bunu şekillendirme şansınız yoktur. Allah aşkına şu görüntüye bakın. Yani nihayetinde şöyledir, bir cenazeye genel başkanlar için mekan yer ayrılır, kişiler beklerler. Onlar da gelirler, saygın bir şekilde yerlerini alırlar ki yerleri bellidir. Gördüğüm kadarıyla Kültür Bakanı da o sıkışıklığın içerisinde.
1: Yani, Kültür Bakanı farkındaysanız görüntülerde. İsterseniz İhsan Bey siz de gelin.
0: Evet.
1: Siz de gelin. Çünkü birazdan bu görüntülerle ilgili farklı şey de var. Deniz Demir'in değil mi? Attığı görüntüler de var. Orada Kültür Bakanı da Kültür Bakanı da devreye giriyor.
0: Yardımcı olmaya çalışıyor.
1: Yardımcı olmaya çalışıyor.
0: Alanı da genişletmeye çalışıyor ama kendi de sıkışıklığın içerisinde.
1: Ya, çok ciddi bir izdiham var.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan o görüntü gelecek. Bu görüntüler zaten hani ya her şeyi beceriyoruz, şu merasim işini beceremiyoruz şeyini destekleyen görüntüler de. Bunun dışında bir de montajı var bunun.
0: Şöyle şimdi merasim işi dediğiniz zaman nihayetinde şöyledir.
1: Şimdi, bir önce montajı duyalım sesini.
0: Ya halk kalabalığı normaldir. Yani
1: bindirilmiş. Bu da orijinali. Yani bak üstteki yuhlama montaj. Bu gerçek. Bunlara gerek var mı?
0: Şöyle nihayetinde burada kitlenin kitleyi etkilemek, kitleyi yönlendirmek ya da kitle üzerine bir provokasyon yapmak da diyebiliriz buna. Ya kitle bu kadar saf mı acaba onu söyleyeceğim. Şimdi şeyler arkadaşlar bugüne kadar kolay bir iş yaptılar. 25 yıllık güçlü bir iktidar vardı. Ve Türkiye'de siyaseti kuruluştan beri bir bakıma kendi namı hesabına varsayan Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Ben de Genel Türkiye raporunda o Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçirdiği evreleri yazdım. O kitleyi yani 25 yıldır da güçlü bir liderlik iktidarda olunca Cumhuriyet AK Parti aleyhine motive etmenin kolaylıkları vardı. Küçük bir işaret, küçük bir haber. Doğru ya da yanlış hiç önemli değil. Kitleye eyvallah dedirtebiliyordu. Fakat burada durum AK Parti aleyhine bir kampanya değil. Yani o 25 yıllık güçlü iktidara karşı motive edilmiş %30'un yönlendirmesi değil. Az ya da çok, 80 ya da 20, 70 ya da 30. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi eski genel başkanına ve onun takımına. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamayacak. Efendim işte
1: aslında o amaç o galiba.
0: Tabii onu amaç o. Cenazede bile yuhalandı. İşte kimse de oy vermiyor. Tamam yani nihayetinde kişi çıktı dedi ki ben genel başkanım kardeşim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kirlenmiş. Ben bu arındırım. Doğru ya da yanlış. İyi ya da kötü. Ve kendi yolunda gidecek. Şimdi gücünüz yetiyorsa gidin, mücadelenizi verin, partiyi geri alın. Parti kuracaksanız da kurun, tamam mı? Bu şeyin, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık %50'lik kitlesinin bu işlerden yaralandığını düşünüyorum. Yani evet. Ölçümlerde de onu gösteriyor. Hararetli bir şekilde taraftarları var ikisi tarafında.
1: Evet.
0: Fakat durumu bekleyen ve partinin bütünlüğünü muhafaza etmek isteyen sessiz bir kitle var. Ya bu sessiz kitlenin tokadının hangi tarafa geleceğini de kestiremiyoruz.
1: Evet. Benim aklıma da, buyurun İhsan Bey. Benim aklıma da ne geliyor biliyor musunuz? Yani Çubuk'taki cenaze töreni, şehit cenazesinde. Evet. Kemal Bey'in uğradığı saldırı. Bir başka cenazede Kocatepe'de önüne boş bir mermi kovanının atılması. Hı.

0: Bunlar geliyor. Ya
1: çubuğun devamını hatırlıyor musunuz?
0: Bunların hepsi cenaze törenleri.
1: Evet. Çubuğun devamını hatırlıyor musunuz? Şahıs ceza aldı. Sonra o şahıs da Kemal Bey oturdu yan yana kahve içti.
0: Evet. İşte. Bak, geldi özür dedi Kemal Bey'den. Evet. Özür dedi. Tekrar ediyorum. Çok mesaj geliyor. Tekrar ediyorum. Özgür Özel'in de pankartları sökülüyor. İsmi sökülüyor. Ona da Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan muamelenin aynısı yapılıyor. Benim burada anlatmak istediğim derdim ne Kemal Bey'e ne Özgür Özel'e bir şey değil. Bir de derdim Kerem şu. Bey, ya... Cenazenin bir saygınlığı, bir hürmeti, bir kıymeti vardır. Buna göre davranmamız lazım. Burada siyasetin işinin olmaması lazım. Bizim de bunları konuşmamamız lazım. Bir de yetmiyormuş gibi, bunlar yaşandıktan sonra yetmiyormuş gibi daha önce adreslerini çok iyi bildiğimiz Atlantik ötesi benzeri hareketlerle montaj yapıp bunları servis etmek de ayrıca bir şey. Yani hanginiz Kadir İnanır için bir Fatiha okuyun bari. Bu kadar meşguliyet yeter ya. Hakikaten ayıp
2: şu,
0: yani.
2: Kerem Bey, iki tane genel başkan yazısı, o da hiç sağlıklı değil. Yani birisi genel başkandır, birisi değildir. Bir partinin iki tane
0: bu genel başkanı. Bu da yanlış anlaşılacak. Grup başkanı olarak kendisini seçti.
2: Ya da şey mi yapacaklar? Seçilmiş genel başkanı, atanmış genel başkanı mı yazacaklar? Bence o aynı tabelada iki genel başkan olmasın.
0: Mahkemede diyor ki işte partiler mutlak kararıyla da CHP genel başkanına geri dönen. Öbürüne de diyor ki tedbiren görevden uzaklaştırılan. Görevden uzaklaştırma kelimesini ben Özgür Özel'e hiç yakıştıramıyorum yani. Ben söylerken bile hoş değil. Uzaklaştırma niye alsın Özgür Özel? Özgür Özel ne yaptı?
2: Az önce ifade ederken unuttum. Ya bir hadis-i şerif var. Ben şey okuduğumda çok sarsıcı gelmişti. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, 100 yıl sonra şu dünyada yaşayan insanların hiçbiri olmayacak.
0: Evet.
2: Hani 100 yaşını geçen insanlar var da nihayetinde o sahnedekilerin hepimiz dahil 100 yıl sonra olmayacağız yani.
0: Peki bu meseleyi daha fazla uzatma niyetinde değilim. Hakikaten incindiğim için bir vatandaş olarak Kadir Bey'e hürmet eden birisi olarak böyle uğurlanmamalıydı ya da yani o bunu istemezdi. Tekrar ona rahmet olsun. İnşallah bu görüntüleri bir kez daha yaşamayız. Necdet Bey, bu haftanın son gününde bir haber dolaştı. Gerçi yalanlandı ama ben direkt size sorayım hemen. Güya Kemal Bey bir yazıyla meclis başkanına başvurdu. Efendim, Özgür Özel'in grup başkanlığı da düşürülsün. Hatta yerine Faik Öztürk'ü atıyorum. Gerçi sözcünüz Müslüm Sarı bunu doğru olmadığını söyledi ama birinci ağızdan ben de size sorayım. Niyetiniz parti yöneticisi olarak, parti yönetimi olarak Özgür Özel'i grup başkanlığında mı, dan da mı almak?
3: Yani bu, böyle bir niyet yok, böyle bir açıklama da yok. Yani biraz önce Kadir İnanır'ın cenaze töreniyle ilgili yapılan montaj da aslında kamuoyunda bilgi kirliliğinin bilerek bir gerçekten siyasi kirlenme yapılmak istendiğinin açık bir göstergesi. Yani bir çevre çok net bir biçimde aslında CHP'de yaşanan süreçte yan yana gelme yerine ayrışmayı körüklüyor. Yani mümkün olduğu kadar gerilimi arttırmaya çalışıyor. Gerilim arttırmaya çalıştığı için de aslında biz bu tür hem bu tür sahneleri hem bu tür montajları hem de bu tür açıklamaları görüyoruz. Bu açıklamanın hiçbir doğru yanı yok. Sizin de belirttiğiniz gibi CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı bu konuda hemen açıklama yaptı. Yani bu sabahtan itibaren böyle bir haber bir biçimde servis edildi. Haberin kaynağı da yok. Mesela bir kaynağa dayanır, bir kaynak bilgi kimden geliyorsa o verilir. O da yok. Öyle bir haberdi ki eminim siz de bizi izleyenlerin de birçoğu okumuştur. Net bir vurguyu içeriyordu. Bu doğru değil. Böyle bir görüş yok. Bu noktada CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da aslında birkaç kez açıklama yaptı. Grup toplantılarıyla da ilgili açıklama yaptı. Hatta işte ilk günlerde yani henüz daha MYK oluşmadığı dönemde de Sayın Özgür Özel'in grup başkanı olarak seçilmesine hayırlı olsun kavramını da kullanmıştı. CHP'de şu anda böyle bir tartışma yok. CHP'nin şu anki gündeminde hem grup başkanı düzeyinde hem grup başkan vekilleri düzeyinde herhangi bir tartışma yok. Görevden alma ya da yeni atama söz konusu değil.

buna uygun bir tüzük var mı, buna uygun bir yönetmelik var mı ayrı bir tartışma konusu. Ama böyle bir uygulama, böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Dediğim gibi onun altını bir kez daha çizmek isterim. Bazı çevreler CHP'deki tartışmalarda yan yana gelişten korkuyorlar. CHP'nin kendi tartışmalarında yeniden bir araya gelip bir bütünleşme sürecinden belli ki korkuyorlar. Korktukları için de bu tür haberleri ısrarla servis ediyorlar. Bilgi düzeyinde söyleyebilirim. CHP'nin mesela önümüzdeki haftaki gündeminde ne grup başkanlığına yönelik bir tartışma

0: hafta ilan edildiği gibi partinin olağan kongre sürecini, kurultay sürecini de Eylül'de başlatmak için bunun takvimi üzerinde çalışma var. Bunu net olarak söyleyebilirim.
1: Teşekkür ederim. Bülent Bey, böyle bir yetkisi var mı? Yani böyle bir şey niyet ederse genel başkanın mevcut koşullarda kurultaya dışında her şey, her kararı alabilir deniyor ama sonuç itibariyle o meclis iş tüzüğünü de belirlediği bir şey. Yani ben grup başkanını aldım, yerine de bunu atadım deme şansı var mı?
2: Valla bir açık bulsalardı alırlardı. Ama bir açık olmadığı için meclis iş tüzüğü ve CHP grup iş tüzüğü çok açık olduğu için alıp yerine atama yapamıyorlar. Eğer imkanları olsaydı bunun bir yani tüzük olay tüzük ve parti içi bir mesele olmuş olsaydı hiç kuşkunuz olmasın bunu yaparlardı. Ama olay meclisle alakalı ve mecliste kurallar çok daha farklı. Oradaki her şey iş tüzükte düzenlenmiş. Grup iş tüzüğü de çok açık. Nasıl seçileceği, grup başkanının kim olacağı çok açık şekilde düzenlenmiş. Hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmiş. Yani velev ki hadi böyle bir hukuksuz bir karar aldılar, meclis başkanlığına bildirdiler. Meclis başkanı da bu işlemi bu kararı işleme koydu ve Özgür Özel'in grup başkanlığını kaldırdı diyelim. Çok açık tüzük. Derhal ikinci gün güvensizlik oyu verilir. Oyların bir fazlası yani grubun bir fazlasının oyuyla seçilen kişi düşürülür. Yeni seçim yapılır. Dolayısıyla burada hani bu tartışma yapmak istemediklerinden dolayı değil. Yapmak istiyorlar ama bunun meclisle alakalı olduğu için yapamıyorlar. Çünkü bugüne kadarki uygulamalarda mesela partinin bir tüzüğü var ama o tüzük uygulanmıyor. Ve o tüzüğün işte bilmem ne maddesine dayanarak çok olağan koşullarda parti yönetimi bütün kararları alır maddesine dayanarak bütün kararları Merkez Yürütme Kurulu kendi üzerine almış ve tüzüğü falan hiç uygulamadan doğrudan uygulama yapıyor. İşte disiplin kurullarını görevden alıyor. Alma yetkileri yok. Disiplin kurulunun nasıl görevden alacağı parti tüzüğünde belirlenmiş.
1: Ki
2: İşte
1: sizin
2: disipline sevk
1: itirazınız da
2: ediyor
1: reddedilmiş
2: milletvekillerini, sevk
1: galiba.
2: edemez. Evet, yani bu tabii partinin nasıl yönetildiğini göstermesi açısından ben paylaştım onu. Yani partinin bir tüzüğü var. Tüzüğe uymak zorundasınız. Eğer tüzüğe uymuyorsanız, hukuka uymuyorsanız o zaman çıkıp AKP'yi, Erdoğan'ı eleştiremezsiniz. Onun yargının vermiş olduğu kararları, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların uygulanmamasını eleştiremezsiniz. Çünkü aynı hukuksuzluğu siz yetki sahibi olduğunuzda başkalarına yapıyorsanız, hukuktan uzaklaşıyorsanız size karşı yapılan bir hukuksuzluğa da itiraz edemezsiniz. Hukukun gösterdiği yol tektir. Ortada bir tüzük var. Bu tüzüğe uymak zorundasınız ama uyulmuyor. İşte şimdi Necdet Bey diyor ki parti kurulları çalışmaya başladı. Kongre takvimi ilan edilecek. Kurultay takvimi başlayacak. Ya bunların hepsi oyalama. Yani vatandaşın, örgütün gazını alma olayları. Ama bunun böyle olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun bir an önce bitmesi için yani bu demin konuştuğumuz mevzu yani bu işin cenazelere, ibadethanelere kadar sıçramasını engellemek parti örgütlerinin üyelerin arasındaki gerilimi bitirmenin tek yolu yani bir mahkeme kararıyla hani biz o mahkeme kararını eleştiriyoruz o eleştiri hakkımı saklı tutuyorum ama sonuçta bir mahkeme kararıyla geçici olarak atanmış bir yönetimsiniz. Oraya sanki seçimle gelmiş bir yönetimmiş gibi uzunca bir süre kalamazsınız. Bu işin doğasına aykırıdır. Yani hukuk sistemi de buna izin vermez. Siyasetin kendi kuralları da buna izin vermez. Bunu dayattığınız zaman ne oluyor? Gerilim oluyor. İşte bu gerilimi bitiremezsiniz. Yani bu il ilçe başkanlıklarına yarın mahallelere kadar her yere kadar uzanacak. Bunu bitirmek istiyorlar mı? Hayır, bitirmek istemiyorlar. Yani partiyi ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Partiyi ellerinde tutmaya çalışıyorlar ama seçmen yok. Dertleri tabii iktidar olmak gibi bir dertleri de yok. Yani bakarsan şu anki Butlan yönetiminin CHP yönetiminin iktidara karşı tek bir eleştirisi yok. Çünkü iktidar
1: Evet.
2: olma umutları yok. Onlar zaten kabullendiler. Erdoğan'ın bir kez daha
0: Yani
2: Cumhurbaşkanlığını ve
0: Kerem
2: AKP'nin
0: Bey,
2: iktidarını kabullendiler.
0: evet.
2: O konuda hiçbir sorunları yok, itirazları yok. Ama neye itirazları var? Ya bizim milletvekili

0: olabilecek kadar bir oy alırsak gerisi önemli değil. Bütün dertleri bence bu. Bunu yapmaya çalışacaklardır. O yüzden bugün getirilen durum, partinin geldiği durum, işte bütün anketlere İhsan Bey orada, sanırım o da son bir anket yapmıştı. Partinin bu butlan kararından önceki durumuyla şimdiki durumu arasındaki farkı İhsan Bey anlatsın. İktidar açısından amaçlanan şey gaye gerçekleşmiştir. Ama butlan yönetimi olarak parti yönetimine gelen arkadaşlar da bu tablodan dolayı bir üzüntüleri olduğunu düşünmüyorum. Onların tek dertleri önümüzde yapılacak seçimde milletvekili olmak. Başka hiçbir dertleri yok yani.
1: Peki. Necdet Bey, neye itiraz ediyorsunuz?
2: Kerem Bey, burada tabii birkaç şey söylemek zorundayım. Yani Bülent Bey'in söyledikleri üzerine. Ya Bülent Bey niye çokuyor ama yani sonuçta ortada bir tablo var. Bu tablo şu. Yani hukukta, Bülent Bey hukukçu ama hukukta boşluk her zaman bulunur. Niyet önemli burada. Yani daha geçtiğimiz günlerde bazı milletvekilleri, bunun içinde grup başkan vekilleri de vardı. Biliyorsunuz tedbirli olarak disiplin kuruluna verildi. Hatırlayalım yani bazen öyle niyet okumayla bu işler olmaz. Sayın Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın tedbirli olarak verildiği için grup başkan vekilleri düştü mü? Düştü. Meclis başkanlığı bunu onayladı mı? Onayladı. Daha sonra ne oldu? Yüksek Disiplin Kurulu yaptığı değerlendirmede Gökhan Günaydın'la ilgili tedbir kararını kaldırıldı. Şu anki tablo ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste iki grup başkan vekili var. Birisi Sayın Murat Emir, diğeri de Sayın Gökhan Günaydın. Yani niye bunları söyledim? Bazı işler olabiliyormuş. Bir kere bunu görmek lazım. Yani o anlamıyla niyet okumaya gerek yok. İki, yani işi kişiselleştirmek istemem ama valla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da siyasi çizgisi ortada. Yani iktidar olmak istemiyor, iktidara yönelik söylemler yok gibi yaklaşımlar doğru değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu daha yeni söyledi. Yani bu iktidarla müzakere yapılmaz, mücadele yapılır diye üstüne basarak söyledi. Hep beraber önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda cenazede kimin çelengi kondu, kimin çelengi indirildi tartışması yerine esas itibariyle yapması gereken asli göreve dönmesi gerekiyor. O görev de çok net. İktidara yönelik söylemleri büyütmektir. Burada ben şunu hiç tartışma. Yani bu kadar eğer rakamlar önemliyse, bu kadar görüntü önemliyse, kimin kimi desteklediği önemliyse, toplumsal dinamikleri de dikkate alarak vallahi yani mesela bu kurultay süreciyle ilgili neden bir araya gelinmez, buna şaşıyorum ben. Yani peki, ne deniyor? 26 Temmuz. 26 Temmuz'a da bir şey kalmadı. 26 Temmuz son tarih deniyordu. Daha önce bu programda da söyledim. İki program öncesi de söyledim. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel arasında Eylül'ün de konuşulduğunu biliyorum. Bunu da deklare etmiştim. Şimdi Eylül'de bir kurultay süreci, varsayalım ki Eylül'de kurultay tarihi ilan etmek üyeleri ve örgütü manipüle etme üzerine kurulsun. Varsayalım ki böyle. Boyunu bozsun. Bozmak için hiçbir şey yok ki. Bunu sizi buraya zorlayacak bir şey yok. Kurultay süreci tarihle ilgili Kemal Bey ile Özgür Bey yan yana gelse tarih sürecini de çok rahat belirleyebilirler. Kurultay tarih sürecinde.
1: Bu bir çağrı mı? Bu bir çağrı mı?
2: Çok rahat belirleyebilir. Ya buradaki tartışma noktası şu, bakın. Bu son derece tehlikeli. Yani birileri kendisini sonuna kadar haklı, diğerlerini de haksız gösteriyor ve bu gerilim üzerinden yürümemek gerekiyor. Gerilim yerine başka bir işi yapmak mümkün ya. Bir olağan kurultay süreciyle ilgili çok net, yani madem teşkilatın önemli bir bölümü böyle düşünüyor, yapılacak iş bellidir. Kurultay sürecini birlikte organize edersiniz. Bu noktada Kemal Bey birkaç kez bu işin altını çizdi. Altını ben de bir kez daha çizmek istiyorum. Eğer CHP'de yan yana yürüme ya da CHP'den ayrılma yalnızca tarihlere sıkıştırılamaz. Yani sonuçta kurultay tarihi, olağan ya da olağanüstü kurultay tarihi böyle bir iki ayla sınırlanamaz. Tarihle sınırlanamaz. Samimiyet testi yapılacaksa samimiyet testi gerçekten yan yana gelirsiniz ve bu noktada ortak bir tavır koyarsınız. Ben vallahi bu süreçte bir kez daha şunu belirtmek isterim ki tartışmada keşke Bülent Bey'in söylediği gibi bir siyasi arka plan olsa. Böyle bir siyasi arka plan falan yok. Peki. Yani olmadığını Bülent Bey de biliyor, bizi izleyenler de biliyor. Bu nedenle tercih meselesidir bu. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini istemiyorum. O yüzden de tavır aldım. Bu tavrı devam ettireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi birleşebilir, bütünleşebilir ve gerçekten kendi yürüyüşünü kesintisiz devam ettirebilir. Bu tercih meselesi.

0: Ben ısrarla yeni parti kuracağım diyenlerin bu kendi bileceği bir iştir ama bu doğru bir yol değildir. Bu, bu yolu ısrarla öne çıkarma ve hem CHP'nin hem de Türkiye kamuoyunun önüne sunmak ya da tartışmaya sunmak doğru bir yaklaşım değildir. Beceri partide birliği yeniden sağlayıp partiyi güçlendirmek ve iktidar yürüyüşünü büyütmektir.
1: Peki. Necdet Bey, en son sataştığınız Sezgin Öney'e sorayım o zaman. Gülme bilmiyorum sataşması. Dikkat ederseniz gülmüyor.
0: Yok ya, ben niye sataşayım? Ben yo, kimseye sataşmam yani. Ben bak, görüşlerimi
1: dikkat bilmiyorum. Ederseniz Sezgin Öney gülmüyor.
0: Evet.
1: Gülme meselesine siz bir...
0: Yani ya sataşmalar senden yürümemek gerekiyor. Ben Sezgin Hanım'a da sataşmam. Bülent Bey'e de sataşmam. Yani sataşmayı da doğru görmem. Yani biz düşünsel olarak tartışmamız gerekiyor. Düşünsel
1: tamam, yani Sezgin Hanım'ın gülmediğini aktarmak istedim size. Tamam. O konuyu açmıyorum daha fazla. Cümlesi şu. Net bir şey söylüyor. Gerçi siz iyi bir başlık attınız. Diyor ki bir takvim açıklandı Eylül. Dolayısıyla aslında genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimi kendisini bağladı. Madem samimiyseniz Eylül'de bir şey kalmadı. Eylül'de yapalım. Niye Eylül beklenmeden ve mutlak kararına itiraz edilirken şimdi imzalar meselesini birazdan Cem'e de soracağım. Verildi işte, 26'sında bitti. Şimdi bir tek yol kaldı. Bir mahkemeye başvurup çağrı heyetinin gelmesi. Mutlak yetmiyor, bir de çağrı heyeti gelsin. Parti. Bunun yerine Eylül'ü beklemek Necdet Bey'in deyimiyle daha mantıklı değil mi?
2: Ama Eylül'de de bir kurultay yapılıp bitilecek değil ki. O sadece bir başlangıç tarihi olsa olsa olacak. Çünkü delegeler beğenilmiyor. Yani delegeler enfekte olmuş mu diyelim artık. Şaibeli bulunuyor. Ondan dolayı bütün delegelerin yenilenmesi için... Zaten şimdi il başkanları...
1: Mahalleden başlayarak.
2: Evet, değiştiriliyor. İl başkanları, ilçe başkan, bunlar değiştirilince bütün o mekanizmanın yenilenmesi ve delegelerin de yenilenmesi amacıyla yapılan bir şey. Büyük ihtimalle biz gelecek hafta gene bu il başkanlarının, ilçe başkanlarının çeşitli isimlerin değiştirildiğini göreceğiz. Ya o yüzden 2027 Mart'ına kadar uzayacak bir süreçten bahsediyoruz. Öyle bir iki aylık bir değişiklik o değil ortadaki. Bir de tabii ki işte Yargıtay kararı kesinleşmeden de olmaz. O tartışma var. Bir yasal tartışmalar içinden çıkılamayan.
1: Yani inanmıyorlar.
2: Ya burada bir netlik lazım. Şimdi herkes bir şey söylüyor bu konuda. Kılıçdaroğlu yönetiminde farklı konularda farklı şeyler söyleniyor. Bu kurultay konusunda da söylenen çeşit şeyler var. O yüzden ya Kılıçdaroğlu'nun kendisinin çıkıp çok net açıklamalar yapması
1: yani,
2: lazım.
1: 9 Eylül gibi.
2: Mesela benim tarihim bu. Ben bunu koyuyorum. Veya ben bu delegelerle tamam okey yaparım kurultayı.
1: Yok, onu diyor. Yapma. Diyor ki bu delegelerle bu da mahkemeden dönecek.
2: Evet, onu diyor zaten. Onu deyince de zaten o Eylül falan o tarihe olacak bir durum değil.
1: Özgür Özel de çok daha ileri bir şey söylüyor. O da diyor ki delegeyi mi beğenmiyorsun? Üyeler seçsin.
2: Evet, ama o da işte kabul görmüyor. Çünkü o zaman da zaten işte ne olursa olsun Yargıtay'da süreç, o Yargıtay'ın kararı kesinleşecek vesaire, tedbir var aslında deniyor. Ya bu içinden çıkılmaz bir mesele olarak devam ediyor. Ya bu işte zaten MYK'ları bu salı toplanacak herhalde.
1: Evet.
2: Orada ya bir netleşme olur. Bizim kararımız kurultay konusunda şudur, teklifimiz budur. Kesin çok net bir şey o MYK'dan karar olarak ortaya konur. Ya da ama zaten konacak olsa bugüne kadar konurdu. Yani biz bu noktaya devamlı daireler çiziyoruz. Aslında burada hikayemiz şu. İki genel başkan olmaz. Özgür Özel de tabii ki genel başkan olma iddiasını sürdürüyor. Çünkü hatta iki yönetimden bahsedebiliriz. Yani bir de çünkü bütün o il başkanları, ilçe başkanları görevinden alınan ve yerlerine atananlar var. Şimdi aslında orada da bir başka yönetim var. Evet. O yönetim de, onlar da haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar tabii. Evet. Bu zincirleme bir haksızlık olarak başka bir yönetim oluşturuyor ister istemez. Bu iddialardan vazgeçilmeyeceği için bir araya gelelim, birleşelim. Öyle bir ortaya atılmış söz gibi kalıyor. Bunun altyapısı yok. Altyapısı olmadığı da çok ortada. Uzlaşmazlık zaten en başta bu karardan geliyor. Yani mutlak butlanı bir haksızlık olarak görenler, bir adaletsizlik örneği olarak görenler bu kararı. Bir de bunun tam tersi adaletin tecellisi olduğunu düşünenler. Ondan dolayı bunda uzlaşamayınca zaten geri kalan hiçbir şeyde uzlaşamazsınız.
1: Yani şu cümle doğru mu peki? Özgür Özel'e destek verenler ya da Özgür Özel'le birlikte hareket edenler Kemal Bey ve ekibine hiç güvenmiyor. Eylül'de de olsa başka bir senaryoyla karşılaşacaklarını umuyorlar ya da görüyorlar ya da seziyorlar. Bu nedenle kendi yollarında yürüyorlar.
2: Ya şimdi bu dediğim gibi yani mesele yani delege olunca...
1: Hamleleri yazmış mesela Erdem.
2: Evet.
1: Gelir gelmez 3 avukatını azletti. Banka hesaplarını yönetimin erişmesini engelledi. Hemen 9 ihraç. MYK listesini açıkladı. Başkan vekillerini görevden aldı ama az önce Necdet Bey söyledi. Gökhan Günaydın geri döndü. İl başkanlığında değişiyor. Milletvekillerine mektup yazdı. Hemen meclis grup başkanı seçtirdi kendisini. 111 vekille beraber kurultay istedi. Grup toplantısı yaptı. Parti meclisinden kendisiyle birlikte hareket eden 28 kişi istifa etti. Delegeler imza topladı olağanüstü kurultay için. Onları genel merkeze verdi ve 26'sında tamamlandı yani kontrol süreci. Yeni parti çalışmalarına başladı. O da çok su götürecek gibi görünüyor. O da ayrı bir mesele. Yeni parti mi, hazır parti mi? O da bambaşka.
2: Tabii.
1: Peki. Buraya bir virgül koyalım istersen.
2: Tabii.
1: Cem'e sorayım. Butlan diyorduk, bir de çağrı heyeti çıktı. Çıkacak.
3: Trajikomik ya. Ya başvururlarsa ikinci büyük hatasını yapar Özgür Özel ve ekibi. Derli toplu anlatayım.
1: Lütfen.
3: Şimdi bazı hadiseler tarihe not düşer.
1: Mesela geçen yayınımızda dediniz ki Yargıtay'a başvurmaları büyük hataydı.
3: Çok büyük hataydı. Gene aynı hataları yapıyorlar. Kıymet abi, sözlerim kıymetli Ankara'daki değerli üstadım, çok nezaket ve zarafet sahibidir. Bülent Bey üstadımla asla yönelik değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böylesi hukukçulara her iki yönüyle de ihtiyacı var. Çünkü niye? Hem uygulamayı...
1: Bülent Bey çok kıymetli bir hukukçu.
3: Evet, yani ifade edeyim. Hem uygulamayı, hem sahayı, hem teoriyi bilir. Bizim belki çok yayına çıkmışızdır değerli üstadla. Çata çat mücadele etmişizdir ama hep nezaket ve karşılıklı hukuki çerçevede kalmak kaydıyla. Aklı Selim'in temsilidir. Ben nacizane yayına gelmezden önce onun sevk kararını getirmiştim. 15 Haziran tarihli 2026'ya 610 benim haddim değil. Tıpkı Sayın Gökhan Günaydın'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimine bu kararı da Bülent Bey üstadımın indinde benim haddim değil. Yeniden değerlendirmeleri ve geri çekmeleri gerekiyor.
1: Niye büyük bir hata?
3: Çünkü niye, bakınız. Bazı hadiselere siz hamle yaparken çok iyi düşünmeniz lazım gelir. Ben 15 gün önce çıktığım yayında şunu ifade etmiştim. Bir sıcak patates vardı Kemal Bey'in elinde. Metafor, görsel dilin düşsel zenginliği. O patates neydi? Bir mahkeme kararı var. O mahkeme kararı burada ve çok konuşulmuyor. Bir tavzihe de sebep oldu. O tavzihi de açıklayalım. Yani tavzih nedir? Hukuk muhakemeleri kanunu anlamında, tatbikinde, infazında müphem, belirsiz bir durum vardır diye başvuruldu aynı mahkemeye. Aynı mahkeme, yani 36. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi benim kararımın infazında hiçbir şekilde de surette bir müphem, belirsiz husus yoktur diye bunu da reddetti. Bunlar niye önemlidir? Yapması gereken şuydu. Bırakacaktı Özgür Özel, o üç avukatın azil gerekçesi de o, kendi mecrağında Kemal Bey'e bu kararı temiz ettirtecekti. Ama kıymetli üstadım da orada Ankara'da belirli bir insicam içinde, ben bitireyim, kendisi elbette ifade buyuracaktır. Burada öyle bir hata yaptı ki henüz tebliğe gelmemiş bir karar, henüz gerekçeli karar avukatlara tebliğ edilmemişken, 14 günlük yasal süre başlamamışken, elle tutulur gerekçeler olmadan bu kararı Yargıtay'a taşıdı. Biz
1: yani da... süreç genişledi.
3: Hayır, Kemal Bey'e bırakacaktı. Kemal Bey de
1: başvurunca...
3: Tabii ki. Siz neyi engellediniz? Bakın o yayını Sayın Genel Başkanımız Lider Devlet Bahçeli izlemiş. Hemen ertesi günü bize Ankara'dan Fethi Yıldız Üstadımızın, kıymetli abim, ellerinden öpüyorum, vasıtasıyla bize telefon açtı. Biz hukuki belgeleriyle ve siyasi partiler kanunu, CHP'nin tüzüğüyle onlardan daha iyi bildiğimi iddia ettiğim tüzüğüyle cevap verdik. Ve Sayın Genel Başkan'ın da çok olumlu nacizane tenkitlerini eleştiren aldık. Hem zaten hem şahsımız haddimiz değil. Bunu niye ifade ediyorum? Eğer siz kanun, kitap, mevzuat konuşursanız, kıymetli üstadım ifade buyurdular. İmkanları olsa görevden alırlar dedi mesela. Haddim değil. Mesele imkan meselesi değil. Mesele kanun, kitap, mevzuat, içtihat meselesi. Bak, grup başkanlığını tartışıyoruz değil mi? 2820 sayılı siyasi partiler kanunu. Hep kanunla konuşalım. 26. maddesi aslında bulsun, düzenlemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanı neye etkisi var, neye yok? Diyor ki madde 26. Partinin genel başkanı hali hazırda Sayın Kılıçdaroğlu. Milletvekili ise parti grubunun başkanıdır. Milletvekili mi? Değil. Geçtik. Değil ise grup başkanı, grup üyeleri arasından, grup üyeleri kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli meclis. İç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir. Aslında cevabı vermiş. İmkan meselesi değil, hukuk meselesi. Şimdi benim ifade etmek istediğim farklı bir husus var. O
1: şimdi
3: da şu.
1: Şeye gelelim, bu çağrı geleceğim meselesine.
3: Bakın, o kadar güzel geleceğim ki kendileri bile şaşıracak. Sayın Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'ta göreve geldi. Bir hukuki karar zaviyesinde karşısında göreve geldi. Evet. Ve bu karardan itibaren zaten ifade buyurdular. Çok kıymetli buldum. Üzerinde montaj yapılmış görüntüler derken şunları ifade ettiniz. Aynı mecralar tarafından sosyal medyada servis ediliyor. Kime ve neye hizmet ediyor? Bakın, evet. Asıl soru bu. Bir gazeteci refleksiyle zaten ifade etti. Onların amacı Kadir İnanır'a iyilik yapmak değil.
1: Tabii, tabii.
3: Onların amacı, buraya not yazdım. Güttükleri sahip, gayeleri, amaçları yalnız ve sadece provokasyon yaratmak. Çünkü niye? Bakınız, kıymetli üstadım da ifade buyurdular. Notlarım da burada. İbadethanelerde, üniversitelerde, liselerde, liselere iniyor. Afetlerde, STK'larda, cemevlerinde sürekli bir provokasyon var. Evet. Bakın, biz adliyeye gidiyoruz. Çeviriyorlar, ya avukat bey ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'de? Biz bir yere gidiyoruz, ya cuma namazına gidiyorsunuz. Biri kolunuzdan çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki gelişmeler. Niye? Çünkü Kemal Bey hedefe kondu. Bakın, bakın. Kemal Bey 21 Mayıs'tan itibaren hedefte. Peki niye hedefte? Şimdi eleştirilmesi lazım değil mi? Sözcü TV'ye çıktı. Muazzam bir yayındı. 19 Haziran Cuma gecesi. Kimin açısından muazzam bir yayındı? Kemal Bey açısından. Türkiye'de mazlum taraf vardır ya. Bakınız, o güne kadar çok farklı eleştirilen getiriler benim müvekkillerim arasında, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, oy veren insanlarda, o üç kişilik sual heyetinin, sual heyetidir onlar, çoğuyla da yayına çıktım, çok üzüldüm. Bilhassa kıymetli hanımefendi yönünden çok üzüldüm, ismini zikretmeyeyim. Öylesine istiskal etmeye yönelik, tahkir ve tezife yönelik söylemler oldu ki, Kemal Bey şunları söylemek zorunda kaldı. AK Parti, AKP diye hitap etti o. Müzakere edilmez, mücadele ediciliktir. Necdet abi söyledi. İktidarla kiminle mücadele edeceğiz? Tabii ki Erdoğan'la. Ayrılık Erdoğan'a yarar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil dedi. Bakınız, Kemal Bey bunları söyledi. Kemal Bey onları söylerken neler oldu, bakınız. Çok hakikaten derli toplu getirdim.
1: Gel Bey, ama soruma gelirsen.
3: Ama geliyorum. Biraz. Ama bakın niye? Şimdi başından itibaren kimse bunu sıradan...
1: Yani sizin o 15 gün önce söylediğiniz şey çok önemliydi.
3: Devam edin.
1: Ben evet. Yargıtay başvurusunun evet. Yanlışlığı. Onu ondan sonra...
3: Bakın gene
1: birkaç
3: hata yapıyor.
1: Daha da işittim.
3: Gene hata yapıyor. Eğer bugün şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrı heyeti çağrısı, ben hep Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla, il başkanı, il seçim kurulu kararlarıyla cevap vereyim. 2008'de birebir aynısını Uşak'ta yaşadılar. Daha öncesinde Balıkesir, Bigadiç'te yaşadılar. Bakın, çağrı heyeti nedir? Çağrı heyeti şudur. Eğer siz büyük kongrenizi veya o ilde il kongrenizi toplayamıyorsanız, olur. Sizin il başkanınız, ilçe başkanınız veya mevcut genel başkanınız bundan haklı ve hukuka bir uygun bir neden olmaksızın imtina ediyor olabilir. O vakit siz nereye başvurursunuz? Siz gidersiniz hukuka, mahkemeye başvurursunuz. Evet. Ama Sayın Özgür Özel'e mikrofon uzatıyorlar. Bakın, çok üzücüdür. O kadar okucu mu? Sulh Hukuk Mahkemesi karar verecek diyor. Ya arkadaş, bakın. Allahu Ekber Kebira, ya bak kelime bulamıyorum ya. Bakın, daha yetkinin, görevin, sorumluluğun, hukuki çerçevenin YSK'ya başvurdular o gün. Hatırlayınız.
1: Evet.
3: Kimde olduğunu dahi doğru tahlil etmeden hareket ediyorlar. Niye? Bakın, şunlarla devam edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir linç söylemi var. Bakın, edeben ve üzülerek söylüyorum. Malatya İl Başkanlığı'nda asıldı bir fotoğraf. Bakın bu kelimenin sözün bittiği yer. Cumhur

0: Adalet Halk Partisi'nin genel başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı namzet adaylarını astılar. Üzerine ne yazdılar affınıza mağrıran hain Kemal. Döndük. Çok üzüldüm. Garip Dede Cemevi. Bakın ben bu konuda da o kadar çok Cumhuriyet Halk Partisi ile konuştum ki. Hain Kemal sloganları attılar. Ve sorular şunlar. Atan kim? Attıran kim? Amaç ne? Burası bir cemevi. Burası kabul edin veya etmeyin bir ibadethane. Ben rahatça konuşuyorum. Niye? 2022 Kasım ayında lider Devlet Bahçeli çıktı dedi ki cemevi ibadethanedir. Bitti. Evet. Alevi ve Kürt ayrımı yoktur. Türk ve Kürt birbirinden farklı değildir. Sünni ve Alevi ayrımı hiç yoktur dedi. Peki gene devam ediyorum. Sanatçılarımız eğilelim. İsmini zikretmeyeyim. Seçilmiş genel başkanımızla Garip Dede Cemevi dedik. Özgür Özel'i kastediyorum. On binlerle lokma yedik. Haksızlığın karşısında, haklının yanında, Hüseyin'in yanında olduğumuzu unutmamalı. Peki Yezid kim? Sen Hüseyin'in yanındasın. Yezid kim? Yezid.
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Muaviye kim? Bakın, yol cümleden uludur. Alevi düsturu not almışım. Ahlak ve edep her şeyin üstündedir. Peki bu mudur ahlaki denge? Niye ifade ediyorum? Bakın. Bir, aynı kutuptan beslenen sistematik var. Dört kere kontrol ettim. Ya dedim acaba ben yanlış mı görüyorum? Sözcü TV, Halk TV, T24, Bir Gün. Çocuklara dedim ki ofiste bir daha bakın, bir daha bakın. Dördü de doğru, sahih, kendi mecralarından paylaşmışlar. Okuyorum. Genel merkezde fotoğraf verin, sizi koruyalım. AKP operasyon yapmasın. Operasyon istemiyorsanız bize destek verin, sizi koruyalım. Kılıçdaroğlu yönetimine yakın isimler belediye başkanlarını aradı. Erdoğan'la temas halindeyiz, operasyon istemiyorsanız bize destek verin. CHP'de çarpıcı iddia, destek varsa operasyon yok. Şimdi bunları niye okuyorum? Çok utanarak okuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, ileri zekalı bir insan olsa, ya bir inanılmaz bir simülasyon kursa, bunları akıl etse, ki asla ve katta farz-ı muhal deriz biz hukukta, bunlar tahayyül dahi edilemez, düşünülemez. Bu sözleri söylemez. Çünkü niye? Her şeyin kaydının kuyduğunun tutulduğu, her telefonun diğer taraftan farklı bir takım kesimler tarafından ikinci, üçüncü telefonlar üzerinden, voice recorderlar üzerinden kaydedildiği, hemen her şeyin kamera altına alındığı bir dönemde neden aynı mecralar, aynı söylem üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nu istiskal ediyor? Neden itibarsızlaştırılıyor? Ya bir tane orta zekalı adam Özgür Bey'in tarafından, bakın affınıza mağrıyor, çıksın desin ki ya biz bunu şunun için yapıyoruz. İki, bizden sadır değil. Bunu okyanus ötesindeki FETÖ'cü hesaplar yapıyor. Üç, hayır. Bunun hiçbir şeyle ilgili yok. Bunu, ya arkadaş siz her yayında söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıdır. Birdir, ikidir, üçtür, onüçtür. Cumhuriyet Halk Partisi tektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, salladım burada tüzüğü ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin madde bir. Sarsılmaz önderidir, değişmez genel başkanıdır dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni 100 yıl sonra yok çelenklerdeki fotoğraflar, yok affedersin cemevinde hain Kemal sloganları. Bakınız ben Sayın Gürsel Tekin'i aradım ya abi dedim ben hazmedemiyorum dedim ya. Ben hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne rey vermedim. Hayatım boyunca bu ekranlarda inanın mücadele ettim ama ne için mücadele ettim? Bu ülkenin geleceği aynı Ay Yıldız Albayrakçı. Bir güne bir gün saygısızlık etmedim. Ama sen Alevi canları kullanarak, Caferi vatandaşlarımız üzerinden hareket ederek, sen o cemevinin milletvekili başkanının açıklamalarını okudunuz mu ya? Hepimiz değişelim, biz gidelim dedi. 63 kişinin üyeliği askıya alındı. Ama bu mudur ya? Bizi biz yapan değerler, cenazede birbirimize sövüyoruz. İbadethanelerde birbirimize sövüyoruz. İl başkanında hain Kemal resmi asıyoruz. E sonra dönüyoruz diyoruz ki affınıza mağrıyorum, bunu da bitireyim. Ya elinden gelseydi, İmkan olsaydı yapacaktı. Gene ismini kapatayım. Çok hakikaten üzücü. Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelişini iptal etti. Niye iptal etti biliyor musunuz? Provokasyon olmasın diye. Hala duruyor tweet. Kıymetli, çok önemli isim, moderatör, hanımefendi tweet attı. Kapadım ismini. Gişede işe gidiş saatinin olağan kalabalığını kendine gelmiş gibi seç. Seçilmiş CHP'nin başına kon. Hala duruyor bakın. Hala tweetinde duruyor. 500 bin tık
1: bitmez.
0: Oluyor.
1: Bunda bitmez.
0: Ama yani. Bakın.
2: Bunlar, herkese bu, eleştirmesin ama, ya.
0: Bakın bu eleştiri değil. Bakın kıymetli Sezin Hanım. Bunun bir karşılığı olur eleştirin. Sayın Kemal Bey demiş ki ben provokasyon olmasın. Alevi canları üzerinden toplum ikiye ayrılmasın.
1: İbadethanelerde siyaset
0: yapalım. Olmasın ben bunu iptal ettim demiş. Hala bu tweet. Ya bakın ismini edeben kapatıyorum.
1: Peki.
0: Neden duruyor ve hala bu zihniyet üzerinden iki tane genel başkanı yansıttı.

0: yaşlısınız. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuğu. Sağdaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında ceket ilikliyordu. Ne diyordu? Onun bana kattığı değerler üzerinden ben bugün milletvekiliyim, grup başkan vekiliyim. Ne oldu da hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun dedi. Evet. Nokta.
1: Peki. Şeye cevap vermediniz. Şimdi çağrı heyeti...
0: Çağrı heyeti tabii ki başvurabilirler. Önce doğru yapmamaları gerekir ama doğru mecra sulh hukuk mahkemeleri değildir. Onu bir söyleyelim. Değerli hukukçularına, Bülent Bey gibi değerli üstadlarımız var. Sorsunlar. Bir, iki, böyle bir hamleleri yaptıkları vakit...
2: Cem Bey, seçim... o kısmı anlamadım.
1: Diyor ki çağrı yani heyetine açarsanız... başvurmak hata olur.
0: Hata olur. Nedenlerini açıklıyorum. Danışsınlar Bülent Bey gibi değerli üstadlarına. Hayır. Bir, sulh hukuk mahkemesinin yetkisi
1: size
0: üzerinden...
1: Size danışsınlar diyor.
0: Ha, sulh hukuk mahkemesinin yetkisi üzerinden bir tartışma açacaklar. İki, daha dün tartıştıkları hususlar... Daha dün tartıştıkları hususlar neydi? Geliyorlar, partiye çağrı heyeti, onların tabiriyle kayyum heyeti atatıyorlar. Gürsel Tekin ve beraberindeki isimler vardı. Biri kalp krizi geçirdi, öldürüyorlardı adamı. Adamın yemediği hakaret, küfür kalmadı. Aynı duruma düşerler ve en nihayetinde benim haddim değil, hukuki çerçevede verilecek kararlar bellidir. Niye? 36. Hukuk Dairesi'nin kararı Yargıtay safahatinden geçene dek aslanlar gibi burada dururken, bu da bekletici mesele, eskilerin tabiriyle meseleyi müstehire iken, hiçbir asli hukuk mahkemesi ve veya sulh hukuk mahkemesi, onların tabiriyle Türkiye'de yeni bir çağrı heyeti oluşturarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçime götüremez. Çünkü niye? Konu derdest-i rüyettir hukuki tabiriyle. Derdest-i rüyet bu karardır. Bu karar Yargıtay tarafından bozulursa zaten çağrı heyetine gerek yoktur. Onandığı anda da doğrudan doğruya Necdet Saraç'ın ve Kemal Bey'in ifade ettiği gibi Eylül ayında hanımefendi ifade buyurdu. Delegelerin hukuki sıhhati elinden alınmıştır. O delegeler kimdir? Bakın 196 delege tedbirli, 27'si AK Parti'ye geçmiş, 5'i müstafi istifa etmiş, 14'ü ihraç, 44'ü tutuklu. Siz bu mevcut formasyonla, yapıyla zaten seçime gidemezsiniz. Gittiğinizi farz-ı muhal düşünelim, o da sakıt olur.
1: Peki. Danışsınlar diyorsunuz, biz danışalım.
2: Kerem Bey, birkaç cümle söyleyebilir miyim bununla ilgili?
1: Bülent Bey, tam ben size soracaktım. Şimdi bu mutlak yetmiyormuş gibi de çağrı heyeti çıktı. Cem Kaya diyor ki tıpkı Yargıtay'a başvurma konusunda taktik hata yaptılar. Çağrı heyetine başvurmaları da ikinci bir hata olur. Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz? Çünkü şimdi, pazartesi itibaren mahkemeye şöyle, başvurulacağı söyleniyor. Buyurunuz.
2: Hem Cem Bey hem de Necdet Bey benim bu konudaki görüşlerimi bence yakından takip etmişlerdir. Ben ilk günden itibaren şunu söyledim. Bu kararı temiz etmeyin. Bu karar kesinleşsin. Kesinleştikten sonra partinin iç hukukuna göre çözüm yolları bulunsun demiştim. Yani bunu kamuoyunda Ömer Faruk Emineoğlu'yla ben savundum. Bunu kamuoyuna açık mecralarda da savundum. Ama parti yönetimi bu hukuksuz kararın bu şekilde kabul edilmesinin siyaseten doğru olmayacağını düşündüğü için bu olayı Yargıtay'a taşıdılar. Ben yargı eliyle siyasetin belirlenmesine karşı çıktığım için de ilk günden itibaren bu kararı temiz edin, temizden vazgeçin. Çünkü bu kararın bozulması sorunu çözmeyecek, sorun daha da uzayacak. O yüzden burada kim haklı, kim haksızdan ziyade partinin iç hukukuna dönmek lazım. Şimdi bu çağrı heyeti meselesi de aslında bu kritik. Yani muhtemelen bu hafta içerisinde başvuracaklar.
1: Evet.
2: Mahkeme ne karar verecektir bilmiyorum ama bunun geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde uygulamaları vardır. Yani merhum Baykal zamanında kurultay delegeleri imza toplamıştır. Yeterli imza olmasına rağmen Sayın Baykal o dönemde kurultayı toplamamıştı. Tam çağrı heyeti başvurusu yapıldığında bu kez Sayın Baykal kurultay kararı almıştı. Dolayısıyla o dava sonuçsuz kalmıştı. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidilmesi gerekiyor. Eğer parti yönetimi Kemal Bey bu kararı, yani delegelerin kararını Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na sunup kurultay kararı almadığı sürece bu işlemi bir tek Sulh Hukuk Mahkemesi'nin belirleyeceği çağrı heyeti yapabilir. Ha, mahkeme bu kararı İsraf Mahkemesi'nin kararını dayanak alarak ben böyle bir karar veremem derse eğer, bakın böyle bir bunu deme olasılığı var. Bunu gerekçe gösterip bunu reddedebilir. Ama bunu derse, bakın olağanüstü kurultay yapılamıyorsa olağan kurultay da yapılamaz. Hani Butlan yönetimi şunu söylüyor ya, biz Eylül ayında olan kurultay takvimini başlatıyoruz. Başlatamazsın. Niye zaten başlatamazsınız biliyor musunuz? Şundan dolayı.
0: Sıkıştırdıkları için.
2: Yargıtay yani kararı bozdu.
0: Doğru.
2: Tedbiri de kaldırdı.
0: Doğru diyor.
2: Ne olacak? Sen Ankara İl Başkanı'nı görevden aldın. İzmir İl Başkanı'nı görevden aldın. Onlar seçimle gelmiş insanlar. Beni yetkisiz bir şekilde ihraç ettin. Ben bunun hakkını, hukukunu savunmayacak mıyım? O yüzden bugün, yani önümüzdeki hafta mahkemenin vereceği karar orayı da belirleyecek. Eğer mahkeme olağanüstü kurultay yapamazsın derse olağan kurultayı da yapamazsın. O yüzden benim çağrım şudur. Yani ben burada Sayın Genel Başkan Özgür Özel'e de Kemal Bey'e de çağrıda bulunmak istiyorum. Otursunlar, hani Necdet Bey diyor ya, otursunlar belirlesinler. Oturup belirlenecek tek şey bu temiz isteminden feragat edip bu kararı kesinleştirip partinin iç hukukunu uygulatmak. Partinin iç hukukunu uygulatmazsan o zaman Eylül'de ben kurultay takvimini başlatıyorum. O hiçbir anlamı yok. Çünkü sen şu anda mevcut tüzüğe uymuyorsun. Yani mevcut tüzüğe uymadığını somut örneği benim tedbir kararımı kaldıran İl Disiplin Kurulu'nu hemen görevden alıyorsun. Hem de bir gün önceki yazıyla görevden alıyorsun. Yerine de yetkin olmadığı halde MYK kararıyla bir İl Disiplin Kurulu atıyorsun. Atsınlar tüzüğün, Cem Bey bizim tüzüğü çalışmış. Atsın bu işlemin partinin iç hukukuna uygun olan bir maddeyi bana göstersin. Beni ihraç etmelerine gerek yok. Ben kendim istifa ederim zaten.
0: Ben zaten ama ilgili fikrimi söyledim üstadım.
2: Siz partinin tüzüğüne uymayacaksanız o zaman sizin yapacağınız olağan kurultay takvimine de Özgür Bey'in güvenmesini bekleyemezsiniz. Çünkü siz buna uymayacaksınız. Masa başlarında delege yazacaksınız. Özgür Bey'i içeride niye tutmaya çalışıyorsunuz biliyor musunuz? Özgür Bey içeride olursa parti barajı geçebilir. Özgür Bey'i ihraç edersen, Özgür Bey gider yeni bir parti kurarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Cem Bey şimdi demin Kemal Bey ile ilgili şeyi söyledi. Ya bir lideri, bir genel başkanı gazeteciler, siyasetçiler, yorumcular koruyamazlar. Bir lideri, bir genel başkanı halk korur, halk var eder. Özgür Bey sahada, her gün sahada. İşte bu hafta Diyarbakır, Gaziantep, bugün İzmir. Halkın coşkusunu, halkın teveccühünü, halkın desteğini görüyorsunuz. Gitsin Kemal Bey aynı yerlerden geçsin. Halk ona bu desteği gösterirse burada benim Cem Bey'in, Necdet Bey'in, Kemal Bey'i savunmasına gerek kalmaz. Halkın sevgi göstermesi lazım. Halkın inanması lazım. Cem Bey ile Necdet Bey'in inanması bir şeyi ifade etmez.
3: Benim de bir sorum olabilir mi Bülent Bey'e? Bir kere bu çağrı heyeti için bu başvuru yapıldığı takdirde bu ne kadar da sonuçlanır? Şimdi adli tatil de geliyor.
0: Yo, bu dosya üzerinden. Derhal.
2: Mahkeme bunu öncelikle görüşür, karar verir.
0: Sezin Hanım. Öncelikle görüşür.
3: Hemen hızla. Çok yani basit. Önümüzdeki günlerde biz çok bunun kararını öğreniriz.
0: İhtiyat taciz müracaatı gibidir. Çok basit.
2: Tabii bu değişik işten çıkan karardır. Esastan vereceği bir karar değil.
0: İki dosyamız vardır. Kıymetli üstadımın affına var ya. Bir esas davalardır. Evet. Bizim tartıştığımız 36 hukuka giden esasa yönelik bir davadır. Uzun sürelidir. Bir de değişik iş dediğimiz ihtiyat taciz müracaatları, ihtiyat tedbir davaları, uzun yargılamaya tabi olmayan, takdimen öncelikle ivedilikle görülen derhal karara bağlanan dostlar.
3: Bir de benim anladığım kadarıyla Bülent Bey burada en mesela temiz çözüm Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu Yargıtay başvurusundan o temizi kendisini çekmesi. Şimdi yeni avukatlar görevli
1: zaten. Başvurmadı ki, Özgür Bey başvurdu.
2: Ya Sezin Hanım bakın günlerdir sizinle birçok televizyon kanalında
3: ama o konuda
2: bu
3: da işte tartışma vardı.
2: Bütün Türkiye buraya kilitlenmiş durumda. Bakın burada olması gereken nedir biliyor musunuz? Yargıtay adli tatile girmeden bu dosyayı alıp esastan çözmesi gerekiyor. Bunu yapmazsa, yani Butlan ekibine zaman kazandırmak için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi zaman kazandırmak için bu dosyayı, Türkiye'nin en önemli meselesini, en önemli davasının esastan karar vermezse, bakın o zaman gerçekten Türkiye'deki yargı sistemi, yüksek yargı ile ilgili de söylenecek çok şey vardır.
0: Soru sorayım mı üstadım?
2: O yüzden Yargıtay'ın yapması gereken şey şudur. Bu kararı 20 Temmuz'dan önce görüşüp karar vereceksiniz. Bu kadar basit.
3: Peki davayı kim çekebilir şimdi bu aşamada Yargıtay'dan?
0: Hayır.
3: Özgür Bey.
0: Özgür Bey olur mu? Özgür Bey'in imza etkisi yok. Bay bay.
1: Hayır, temiz başvurusu.
0: Hayır, çekemez. Kemal Bey'in yetkisinde.
3: İşte onun Kemal için bir araya, Bey değil mi?
0: Bir araya gelsinler
2: Kemal
0: diyor
2: Bey çekebilir. Kemal Bey
3: Kemal başvurur Bey, peki, Hanım. İşte onu demeye
0: Cumhuriyet
3: çalışıyorum.
0: Halk Partisi Genel Başkanı başvurmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Başvurduysa da genel başkan tebliğ alınmadığı için.
0: Hiç önemli değil. Bugün bu imza etkisi Kemal Bey'e aittir. Onun için üstad diyor ya yan yana otursunlar, kamuoyuna bir fotoğraf versinler. Birlikte bu kararı verip Kemal Bey çeksin.
3: Peki bu iyi niyet göstergesi olarak Kılıçdaroğlu bu başvuruyu geri çekemez mi?
0: Tefek yani ayarlar.
3: Asıl en...
0: Hukuksuz kararı tescil ettirdin diye adamın affedersiniz yemediği küfür kalmadı. Daha ağır küfürlerle yol verirler.
1: Peki Necdet Bey buyurun.
4: Şimdi Kerem Bey, Bülent Bey'in de şu noktaya gelmesi önemli gerçekten. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana gelmesini istemesi son derece önemli. Bakın aslında evet. CHP kamuoyu bunu istiyor. CHP kamuoyu çok net bir biçimde bunu istiyor. Şimdi biz bu ekranlarda yıllarca hukuku tartıştık. Hukukta boşluk bulmak isterseniz o boşluğu bulursunuz. Sonuç alamazsınız. Ortada şöyle bir gerçeklik var. Yani sonuçta siyasi sahiplerle alınmış bir hukuki karar var. Mutlak mutlak kararı böyle bir karar. Burada bir kere şunun altını çizeyim. Aslında taraflar bu kararı kabul etmiş durumdalar. Sorun bu karara karşı nasıl tavır alacağı, nasıl mücadele edeceği. Geçen programda da söyledim. Bir, ben de kendim de parti meclisinin normal atanmış isimleri değiliz. Tıpkı Özgür Bey'e yakın isimlerin atanmadığı gibi. Parti meclisinde kalan 57 üyenin tümü bir önceki kurultayda seçilmiş parti meclisi üyeleridir. Kemal Kılıçdaroğlu da bir önceki kurultay yani 2020 kurultayında seçilmiş genel başkandır. Bir kere burası net. Yani burada hiç lafları sündürmeye gerek yok. Yok öyleydi böyleydi. Böyle bir gerçeklik var ve mahkeme bu kişilerin göreve iadesine karar verdi. Şimdi ortadaki bu gerçeği nasıl çözeriz diye tartışmak gerekiyor.
1: Tamam.
4: Hukuki olarak istediğimiz kadar tartışalım. Cem Bey'i geçen programda da izledim. Önemli şeyler söylüyorum. Bülent Bey'in hukukçuluğu noktasında da benim hiçbir tereddütüm ve tartışmam yok. Ama görüyorum ki bu yeni bir iş de değil. Yıllara yayılan bir geriye dönüş baktığımızda Türkiye'de alınmış hiçbir kararla ilgili neredeyse siyasetle ilgili kastediyorum bir mutabakat söz konusu değil. Mutabakatın şeyi şudur, lafları dolaştırmaya gerek yok. Mutlak mutlağın sürecinde ismi geçenler bu sürecin sorumlusudur. İki, bakın birincisi bu, bunu söylemek zorundayım. Tamam. İki, yapılması gereken bellidir. Yol alınacaksa Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden büyükse, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den de büyüktür. Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin'den de Murat Karayalçın'dan da yaşayan CHP Genel Başkanları açısından söylüyor. Yapılması gereken çok nettir. Eğer bu sorun çözülecekse, bir samimiyet testi aranıyorsa, samimiyet testi işin etrafında dolaşmak değildir. Samimiyet testi yalan haber üretmek değildir. Samimiyet testi Cem evinde hain Kemal Sorgan'ı attırmak değildi. Bakın geri tepti. Yani ya da Kadir İnanır'ın cenazesinde bir gerçekten o anlamıyla isim yarıştırmak değildir. Yapılması gereken bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi birliğini isteyenler Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana otururlar. Özgür Bey'e ben de buradan çağrı yapıyorum. Sayın Özgür Özel'e. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapacağını deklare etti. Sayın Özgür Özel de en kısa sürede Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana gelip bu sürede ortak takvim belirleyebilir. Peki. Mahkemenin aldığı karar, tedbir ya da başka bir işler süreçte çok rahat birlikte organize edilebilir. Siz siyasi olarak yan yana gelirseniz o yan yana gelişteki belirleyici tercih CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz kardeşim böldürmeyeceğiz diyen herkesin bir anlamı ya da bu sürecin sorumlularının net söyleyeyim bu sürecin sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu değildir bir işin buraya gelmesine. 2,5 yıldır biz bu ekranlar dahi mutlak mutlanı her platformda tartıştık. Şimdi yeniden dönüp aynı şeyleri tartışmamıza gerek yok. Kurultay süreci de, partinin birliği de, partinin siyasi yol haritası da buralardan çok rahat belirlenebilir. Hiç spekülasyon yapılıyor ya. Ya partinin yol haritasıyla ilgili, siyasi yaklaşımıyla ilgili. Bugüne kadar partinin genel yayınladığı belgelerle ilgili kim itiraz etmiş? Hatta itirazı yetersiz bulanlar var. Daha da büyütmek gerekir diyenler var. Ben de mesela normal olarak bunu söyleyenlerden bir tanesiyim. Şimdi bu yapılmadığı sürece ne oluyor biliyor musunuz? Demin Cem Bey bir biçimde ifade etti gerçekten. Yani alt alta sıraladığımızda her konuda yalan üretiminde tanık oluyoruz. Her konuda gerçekten bir dezenformasyonların dezenforme edildiğine tanıklık ediyoruz. Yani yazık günah mesela gerçekten partide dün yan yana yürüyen insanlar birbirine düşman hukuku uygulayamaz. Dün yan yana yürüyen insanlar birbirlerini hedefe koyamazlar. Peki. Bu son derece haksızdır, son derece tehlikelidir. Ya şimdi siz gerekçesi ne olursa olsun bir ilin yüzeyine

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine X çarpı işareti koyarak asamazsınız. Bu
1: tamam.
0: Gerçekten insanları karşı karşıya getirmedir. Linç etme kültürüdür. Bunu teşvik etmemek gerekiyor. Bakın Garip Dede de yapılan ters etti. Bugün daha sabah Garip Dede Başkanı Sayın Celal Fırat da beni de aradı. Aynı zamanda DEM milletvekili. Kendisinin anlattıkları var. Yani siz şimdi her platformu Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da işte sizinle yol yürümeyenleri ötekileştirmeye ayırırsanız, her platformda düşmanlığı körüklerseniz yalnızca karşınızdakilere zarar vermezsiniz. Çok net şunu söyleyeyim. Kendinize de zarar verirsiniz. Kimsenin peki CHP'ye böyle zarar vermeye hakkı yok.
1: Peki Recep Bey.
0: Yol yakınken yapılması gereken bellidir. Hiç peki. Öyle ayrı parti tartışmaları falan filan değil. Hangi ayrı parti? Hangi ideolojik politik formasyonla ayrı parti kuruyorsunuz?
1: Peki.
0: Hangi ideolojik gerekçeniz var?
1: Peki.
0: Yapılması gereken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel'in yan yana gelmesi, kurultay sürecini birlikte belirlemesidir. Hiç kimseye bu noktada ortamı provokat etmek için fırsat vermemek gerekiyor.
1: Peki, teşekkür ederim. Zaten dediğinizde yazdık. CHP yönetiminden Özel'e çağır diye de yazdık. Bir cümle rica edeceğim.
2: Çok kısa. Değerli
1: Yargıtay
2: kararı için.
1: Yok yok. O artık uzuyor. O bitmez. Çok mesele var. Daha bir parti meselesini konuşmak. Özgür Özel diyor ki seçime giremez CHP. Kurultay olmazsa.
2: Ya bakın bu sadece aynı
1: bir cümle.
2: Ya bakın force majeure durumdur. 15 gün önceki programda da anlattım. Şu anki tedbir kararı tıpkı korona pandemi döneminde olduğu gibi bütün süreleri Cumhuriyet Halk Partisi yönünden kesmiştir. Büyük kongresini yapıp yapmaması seçime girme ehliyetiyle uzak yakın hiçbir sıhhat etkisi yoktur.
1: Bülent Bey, neden böyle düşünüyor Özgür Özel?
3: Şimdi şöyle, Cem Bey bir hukuki yorumdan bahsediyor. Yorumluyor, yani bir hukuk kuralını söylemiyor. Diyor ki bu böyledir diyor. Ama Özgür Bey'in söylediği şey siyasi partiler yasasına dayalı. Siyasi partiler diyor ki bir siyasi parti iki büyük kongresini üst üste yapmazsa seçimlere giremez diyor. Şimdi bu CHP'nin yaşadığı süreç buradaki süreci keser mi kesmez mi bir yorum meselesidir. Üstad, İşte Özgür Bey de diyor ki ya böyle bir risk var, ben bu riske niye gireyim diyor. Yoksa siyasi partiler yasası açık ama Cem Bey'in söylediği bir yorum. Ha, bana sorarsanız ben de Cem Bey gibi düşünüyorum. Ben de diyorum böyle bir şey olursa partinin seçimlere girmesi engellenemez.
1: Bilmiyorum.
3: Ama kim yapacak bunu? Sonuçta bir Yüksek Seçim Kurulu bu konuda karar verecek. O yüzden buradaki inisiyatifi neden Yüksek Seçim Kurulu'na bırakıyorsun? Neden böyle bir boşluk bırakıyorsun?
1: Peki.
2: Bak,
1: hakkım bende.
2: Eyvallah. Kıymetli üstadımla aynı fikirde olduğumuz için 26 Temmuz'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurultay yapmadığında seçimlere giremez. Aynısını değerli diğer hukukçu meslektaşımız Zeynel Emre Bey 11 Haziran tarihinde ifade etti. Biz yine bu yayına çıktık ve dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kurultay tarihi 25 Temmuz 2020. Üstadın da söylediği gibi üst üste 3 kurultay 25 Temmuz 2026'ya gelir ve fakat 21 Mayıs tarihli karar, tedbir kararı. Çak sizi böyle çakar buraya. O karar devam ettiğimiz için tutuklama gibi bir tedbirdir. Force majeure bir durumdur. Yani mücbir sebeptir. Hukuki süre burada işlemez. Olduğu yerde durursunuz. Zaman akıp gider ama hukuk durur burada. Onun için bu söylem, kıymetli üstadın ifade buyurdu, çok önemli. Olağan genel kurulda yapamazsınız. Çünkü niye? Yargıtay 3. Hukuk Dairesi. Bozma kararı verdiği an otomatik Özgür Özel'e döner. Yani tedbir kararı mürtefi olur.
1: Evet.
2: O vakit Eylül ayında yapılacak bir olağan genel kurul ifadesi de hukuka uygun değildir. Tıpkı bu beyanın hukuka uygun olmadığı gibi.
1: Kamuoyu araştırmalarından daha zor değil mi?
4: Evet evet. Vallahi çok içinden çıkılır gibi durmuyor.
1: Şimdi hem hakkınızı çok yedim. Yeni parti de tartışılıyor ya da hazır parti.
4: Hı hı.
1: Şimdi neydi?
2: Anadolu Birliği.
1: Anadolu Birliği Partisi. Genel Başkanı Bedri Yakın. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bedri Yalçın, özür dilerim.
2: Malatya
1: Yalçın. 86 milletvekiliyle beraber Özgür Özel ve arkadaşları partimize katılacak dedi. Özgür Özel bu haber doğru değil diye açıklama yaptı. Doğrudur değildir ama yeni partiyi bir süredir tartışıyoruz. Hatta partinin yolu

0: İmamoğlu'nun ANAP çizgisinde dört eğilimi bir arada toplayan bir çizgide olması yönünde görüş sarf ettiği, güya Özgür Özelci'nin bu dünya kulisten geçilmiyor bu arada. Evet. Yani Özgür Özelci'nin ise hayır biz solcu bir parti kuralım dediği tartışmaları da var. Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Şimdi şu tartışmada yani sizin örneğin yayının başında söylediği çenekleri bile yan yana gelmeyen iki isim nasıl bir yere gelecek? Necdet Bey çağrıda bulundu. Bülent Bey de hani mahkeme kararları ortada, bir hareket edilmesi lazım diyor.
1: Ya öncelikli olarak yani ekranda olan arkadaşlarımız elbette ki onlar partinin içindeler, Cumhuriyet Halk Partililer. Fakat olan biten konusunda ya duygusal bir yaklaşımları var. Rasyonel değil yani. Hani bir araya gelsinler, otursunlar, bir çerçeve çizsinler. Ya bunun karşılığı yoktur. Yani ben ilk günden beri kanaatim bu. Çünkü yani Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan partiyi yönetmeye geldi. Hani paylaşmak için gelmedi. Ha şöyle bir imkan olur mu? Onun da riskleri var. Yani Özgür Özel tek başına gelip Kemal Kılıçdaroğlu'yla oturup bir ortak genel başkan, ikisinin de olmayacağı bir genel başkan üzerinde anlaşıp kurultaya gidebilirler. Bu formül de doğrudan İmamoğlu'nu devre dışı bıraktığı için bu da karşılığı olan bir fikir değil. O zaman iş kalıyor. Bu futbolda transfer döneminde kulis haberleri olur. Bazen böyle televizyonları açıp okuyorum. Biri diyor ki bir kulis bende var, öteki diyor bende var. Dur bir önce hangisini alalım falan. Dedim ki ya bu transfer haberlerine benzedi. Yani 90 tane transfer haberinin işte 85 tanesi yanlış çıkarmış. Hatta %1'e düşermiş bazen.
0: Ama spor gazetelerinin en çok sattığı dönem transfer dönemleridir.
1: İşte şöyle yani, merak ederiz. Yani tutum, siyasi yorumları alıyordu. Siyasi yorumları en azından o transfer dönemine benzetmememiz lazım. Şimdi varsayalım ki nihayetinde şöyledir. Yani öyle ya da böyle yenilikçi ekip için bir rota gözüküyor. Rota da eninde sonunda bir parti kurma rotası. Ha orada şu tartışlar
0: gelir. O partiyle ilgili led de gelsin.
1: Yani bir de ben eğer yani gerçekten bir parti kuracaklarsa yani yedek parti bir parti daha kenarda
0: yedek
1: bir şey
0: mi, hazır
1: daha.
0: Hazır mı?
1: Ya bence şöyle hazır doğru ama hazır şöyle hazır olmalı. Doğrudan kendi kimliklerini bir hafta içerisinde renklerini verecekleri bir parti olmalı.
0: Bak sizin dediğiniz İhsan Bey, biz iktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz ama CHP'ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel güreşe tutuşluyorsa onları orada bırakırım. Evet. Ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok çünkü. Yani bu bence, bir kurultay kavgalarına girmeyeceğim. Evet. Kendi yolumdan gidip iktidara yürüyeceğim diyor.
1: Bu bir hakikat yani. Bu bir gerçekliği ifade ediyor. Çünkü onlar da yani herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır birlikte çalışmış, birbirinin nefesini koklamış insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya ne için oturduğunu bizden iyi biliyorlar. Dolayısıyla bu eninde sonunda bir partiye doğru gidecek. Fakat orada acaba bu yol yöntemi belirlerken partiyle işte kavga etmek, Kemal Bey'i itibarsızlaştırmak ve sürekli işte bütün alanlarda bir cephe savaşı vermek acaba yenilikçi ekibin lehine mi aleyhine mi? Onu ben çok kestiremiyorum. Çok bence lehlerine gibi durmuyor. Şimdi Türkiye'de işte başarılı bir örnek
0: Necdet
1: var.
0: Bey'in az önce söylediği şey size mantıklı gelmiyor mu? Eylül dedi Kemal Bey kendini de bağladı. Eylül'e kadar bekleyin mücadelenizi orada verin diyor.
1: Öyle yani bütün yönetim yetkileri, icra yetkileri, ifa yetkileri genel merkezdeyken bence yenilikçi ekip böyle bir tuzağa düşmez.
0: Tuzak mı?
1: Yani şöyle düşünün şimdi diyelim ki bir il başkanı görevden aldı, İzmir il başkanı. Görevi nedir? İlçe başkanlarını değiştirecekler. Oradaki delegasyonu değiştirecekler. Dolayısıyla İzmir delegesi %100 olmaz. %90 banko Kılıçdaroğlu taraftarı olacak ya da Ankara yarın aynı olacak. Şimdi diğerleri ne yapmış olacaklar? Yani ilçelerde yarışa mı girecekler? Ya da işte yani kazandıkları zaman bir daha görevden alır, bir daha atarlar. Çünkü şöyle, ya Türk Siyasi Partiler Kanunu'nda genel merkezler olağanüstü derece yetkiye sahip. Ya delegelerin %100'ünü kendi kalemleriyle yazma yetkileri var. Burada bence şu an şeyin yani yenilikçi ekibin kararsızlığı kendilerine de aynı zamanda kaybettiren bir durum. Ha şunu yeğliyor olabilirler. Biz iç hukuk yollarını tüketelim. Yapacağımız bütün adımları atalım. Sonrasında diyelim ki ey ahali, ey Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bizim başka şansımız kalmadı. İşte evet. Orada yeni tartışmalar, bunu kulislerinden değil ki belki analizlerinden yorumlamak lazım. Kurulacak parti bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden benzeyecek, 4 Eylül'ü birleştirecek. Ben iki konunun Cumhuriyet Halk Partisi yenilikçi ekip tarafından ya modası geçmiş ve tarihi geçmiş konu olarak ele alacağım. Birincisi bu dış güçler meselesi. Kılıçdaroğlu da bunu ifade etti. Yani biz dedi vatan derken onlar uluslararası mahfillerden iktidar devşirmeye çalışıyorlar. Bir de Türkiye'de bu uluslararası güçler, mahfiller sözü geçtiği zaman bu ister Kılıçdaroğlu dönemiyle ilgili olsun, ister bugünle ilgili olsun. Hatta ben Türkiye'deki büyük yolsuzluklarla ilgili bile herhangi bir grubun yaptığı bir yolsuzluk uluslararası bir alana dayanıyorsa kapının öbür tarafında mutlaka FETÖ vardır.
0: Peki az önce Bülent Bey sizi işaret ederek söyledi. Dedi ki İhsan Bey'e sorun. Mevcut CHP yönetimi mi teveccüh görüyor ya da Özgür Özel mi? Sokağı görüyorsunuz diye bize de söyledi. Ama size de rakamlar geliyordur.
1: Yani öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi hani bütünden oy kaybediyor. Yani %30'un üzerinde bir oyu
0: vardı. Hatta bir haber vardı anketlerde Kemal Bey otur oturmaz %7 düştü diye.
1: Şöyle yani %7 düşmedi. Bizde %30'un üzerinde %28 gözüktü. Fakat orada bir grubun enteresan bir tepkisi var. Mesela onu da ben bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan katılan grup olarak şey yaptım. Yani %20-25'lik kesim Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyor ki partiye olan desteğim azaldı. Hatırlayın yani İyi Parti'den yaklaşık %4-5'lik bir kitle doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Evet. Onlardan geri gidenler var, kalanlar var. Ha demek ki yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olur umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan kitlede bir soru işareti başladı. Bir şey daha var tabii. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından %50'ye yakını da hani elbette ki şu anki oy verme davranışı olarak %80'i Özgür Özel'in yanında. Fakat soruyu CHP olarak sorduğunuz zaman...
0: Yani şöyle desek, altı ok mu yani baba ocağı mı yeni parti mi diye sorsanız.
1: Baba ocağı sorunca oylar yükseliyor. Yani %30'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmenin içerisinde %30'a kadar çıkıyor ama Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi dediğiniz zaman orada rakipsiz bir şekilde Özgür Özel'in üstünlüğü var. Fakat bu bugünkü tablo, bu tartışmalar yani çelenge bakın işte mesela artık Türkiye demokratik bir ülke olduğu için Alevilik, Sünnilik meselesi hani konuşacağımız rahat bir meseleye dönüştü. Yani Alevi yoğunluklu derneklerde Kılıçdaroğlu'na karşı yuhalama yaptırdığınız zaman şunu da orada demek istiyorlar. Aleviler dahi Kılıçdaroğlu'na karşı.
0: Az önce Cem söyledi.
1: Evet aynı şeyi söyledi.
0: Burada orada kime Yezid diyorlar?
1: Oradaki şeyleri.
0: Muaviye diyorlar diye sordu.
1: Fakat Yezid dedikleri kişinin kendi Alevi, Ali'den yana yani. Yanlış kişi eğer Yezid'i işaret ediyorlarsa yanlış evet. Kişiyi işaret etmiş oluyorlar. Benim gördüğüm şu. Türkiye'de yani yeni parti kurma konusunda bir tane başarılı örnek var. Demokrat Parti'yi saymıyoruz. O günkü toplumsal psikoloji tabii, çok tabii. Farklıydı. Şimdi Fazilet Partisi'nden ayrılan AK Parti veya parti kapattıktan sonra kurulduğunda yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün rotası netti. Hangi adım atılacak, kimlerle atılacak ve partinin çerçevesi ne olacak? Yani oturup bir araştırma firması gibi hem memleket hem siyasi detay çalıştılar. Ve kanaat önderi transferinde yani bir mahalle başkanından tutun.
0: Bir de hoca yasak almadan girmediler o işe.
1: Evet yani parti kapanmadan girmediler. Bence de Erbakan Hoca da yıkıcı bir tutum takınmadı. Yani eleştirdi yani zımmen bir şeyler söyledi ama onun hesaplaşmak istediği bir sistem vardı. Evet. Sistemle daha güçlü bir şekilde hesaplaşacak bir lider geldi. O zımmen de ona rıza gösterdi.
0: Yani bu oluşum için...
1: Burada bence şu an yani AK Parti ile bugünkü yenilikçileri karşılaştırdığımız zaman bir defa liderlik konusunda soru işaretleri var. Yani İmamoğlu mu lider, Özgür Özel mi lider? Bu şurada şöyle bir pozisyon ortaya çıkmış.
0: Ama yani hazırladığımız sorulara da bakınca tabloya da bakınca hani mesela yeni parti nasıl bir parti olacak? Evet. İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da bir şey var mı?
1: Ben açısından değerlerim. Yani Cumhuriyet Halk Partileri Cumhuriyet Halk Partilidir. Yani 7 dönem milletvekili var, yapan var, 9 dönem var. Yani bence Gürsel Erol mu? Çok enteresan bir eleştiri yaptı. Dedi ki
0: Elazığ mevzusu.
1: Elazığ mevzusu. Dedi ki bu iki tarafı da zehirleyenler kimler biliyor musun? Dedi. Bütün ömrünü vekil olarak geçiren adamlar dedi. O onu gazlıyor, öteki onu gazlıyor. Niye? Bir daha seçilecek adam. 9'su 10 olacak, 10'su 11 olacak dedi. bütün partinin başına gelenler bu adamın yüzünden geliyor. Ben çok doğru beleştirdi. Şimdi şöyle, şimdi bu 4 Eylül meselesi Türkiye'de yok yani. Bir de şöyledir, siyasetin yani 90'lı yıllarda karizmatik isimleri vardı. Bir isim bir yerden bir yere gittiği zaman konuşulurdu. Evet. Yani diyelim ki Ertuğrul Yalçınbay AK Parti'ye geldiği zaman, ha, sol sosyalist kesimden bir katkı.

0: Hatırlıyorum. Ertuğrul Yalçın Bayır. Yani şöyle...
1: Çok kıymetli bir isimdir.
0: Siyaseten kamuoyunda bilinen etkili figürler vardı. Dönem öyle bir dönem değil. Ya biz şu an sosyal medya fenomenleri döneminde yaşıyoruz. Varsayalım ki işte yarın liste açıklandı. Hangi sağcı partide rol alacak ki Türkiye'de sağı temsil etsin? Hangi milliyetçi, ülkücü gelip bir isim ortaya koyacak? Ya dikkat edin şu an.
1: Bundan şunu mu anlayalım? Yani memleket zaten kutuplar halinde.
0: Ya kutuplardan ziyade şöyle düşünün. Yani Cumhur İttifakı %45'i temsil ediyor. DEM %10'u temsil ediyor. 3 tane radikal milliyetçi parti %10'u temsil ediyor. İYİ Parti işte 5'ten 7'ye çıktı bizim araştırmada. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nde %30'luk bir payı vardı. Şimdi kavga %30'un içerisinde. Bu %20 mi olacak kurulan parti? 25 mi olacak? Orada. Burada da siz yani bir tane milliyetçiyi yanınıza aldığınız zaman Milliyetçi Hareket Partileri partisine çekemezsiniz. Bence eğer mesela AK Parti nasıl dönemin ruhunu okudu, hiçbir şeye benzemeyen, yani Türkiye'nin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre bir parti kurdu. Ben şeydeki Sapanca'daki Cumhurbaşkanı konuşmalarını dinledim. Sanki partisini bugün kurmuş,
2: evet.
0: Fikirler, ana omurga aynı, hiç değişmemiş. Ve sürekli üzerine koyarak, sürekli yenileyerek aynı zamanda Türkiye'nin, dünyanın gelişimine ve konjüktürüne uygun revizyonlarla da, yani yenilemelerle devam eden bir durum var. Şimdi nasıl bir ilkesel çerçeve ortaya koyacaklar ki?
1: Yani Necdet Sarıcı sorusu da güzeldi. Yani hangi farklılık var da ayrı parti kuruyorsunuz diye.
0: Evet.
1: Öfkeleniyor.
0: Yani şöyle düşünün, ben iki taraf için de tek bir çıkış yolu var. Nasıl ki 2002'de AK Parti oturdu, bir Türkiye tasarımı yaptı, bir analiz yaptı, ihtiyaçları belirledi, ona uygun kanaat önderlerinin tarafını aldı, bir perspektif çizdi ise, ister destekleri %90 olsun, ister genel merkezinki %10 olsun, hiç önemli değil. Yeni Türkiye perspektifini tanıyıp, AK Parti'nin getirdiği noktayı görüp, onun üzerine bir siyaset inşa edecek bir taraf uzun vadede siyaseti kazanır diye düşünüyorum. Ya popülerlikle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde popülerlik yapmak kolay. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan olmak isterim. İzmir Belediye Başkanı da olmak isterim.
1: Şu kadar tartışmadan sonra olmak isterim.
0: Olağanüstü. Şöyle, kazandığınız zaman yine keyiflidir.
1: Adliyeden çıkmazsınız.
0: Şöyle, yani. Eğer İzmir Belediye... Yok, ya dürüst ve namuslu çalışırsınız. Adliyeye gitmek...
1: O anlamda demedim.
0: Adliyeye gitmek zorunluluk değil efendim. Hayır, tercih hayır. Yani.
1: Yani bir tane Yargıtay başvurusunu bile bir saatte çözemedik. Ha,
0: tamam, şöyle. Yani lokal bir yerde...
1: Yani öyle başka bir... Alverişi değil yani.
0: Tamam, aslında. Şöyle düşünün. Yani İzmir'de belediye başkanısınız. Millet sizden hiçbir şey istemiyor. İş de yapmayabilirsiniz. Keyfinize göre takılabilirsiniz.
1: Ya bu da İzmir'e yapılan bir haksızlık değil mi ya?
0: İzmir'e değil, bence İzmir'e yöneticiler haksızlık
1: hayır, yani,
0: yapıyorlar.
1: Niye? İzmir'de hiç kimse çalışmıyor mu?
0: Ya şöyledir. Yani %90 performansla çalışmak var. Bir de İzmirliler değil. Yöneticiler için söylüyorum.
1: İzmir muhafazakar bir kent biliyorsunuz. Yani Demokrat Parti'nin kalesi. Ama ısrarla...
0: Aa, şöyle yalnız, şeyden sonra onu o sosyolojik değişimi iyi görmek lazım.
1: Yani öz faturaları yaşadınız.
0: Son 20 yılda...
1: Öz fatura dönemleri, ana vatan dönemleri.
0: Tabii gidip geldiğimiz yer, son 20 yılda ciddi anlamda bu özellikle 28 Şubat sürecinde ulusalcılık esintileri döneminde İzmir demografisi dönüştü. Yani katı şekilde Cumhuriyet Halk Partili, Atatürkçü... Ve ötekini hiç görmeyen, eyvallahı olmayan bir İzmirli. Örnekte şöyle bir şey var, iki tane teyze.
1: Şimdi İzmir'le kavga etmeyin.
0: Ya etmeyelim, ben İzmir'i seviyorum. İzmir güzel bir şehir. Yani Beyrut gibi ben bakarım İzmir'e. Yani dünyanın böyle...
1: Ben Selanik'e çok beğendim.
0: Açık, ona da ya benzer. Olsun. Yani
1: Selanik İzmir'e
0: benzer. Üçüne baktığınız zaman neredeyse hani birbirini tamamlayan şehirler gibi. Şimdi iki tane teyze çamurun ortasında konuşuyorlar. Diyorlar ki elimiz kırılsaydı oy vermeseydik. Fakat birkaç dakika sonra yanlarına birisi daha geliyor. Mecburen vereceğiz ya, biz CHP'liyiz diyorlar. Bu sadakat kıymetli bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Asıl şuna geleceğim. Şimdi yeni kurulacak bir parti veya partiler bu eski konfora sahip olmayacaklar. İster sağcı olsun ister solcu olsun. Fakat genetik olarak, kimlik olarak, karakter olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar uzaklaşırlarsa... Yani yeni arayışlarda ben o kadar kaybedeceklerini düşünüyorum. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bize yük ve biz bunu esnetirsek, işte toplumla daha barışık hale getirirsek kazanırız. Bir defa arkanızda o %30'luk banko kitle olmayacak. O kitlenin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünün, bir ülkenin %30'u

0: katıksız bir şekilde bir yerde duruyor, muhalefet ediyor. Söylediğiniz her şeye inanıyor, arkanızdan geliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yalnız ben şeyin, yani Özgür Özel'in...
1: O oluyor ama bir türlü iktidar olamıyor.
0: Şöyle...
1: %30 duruyor devamlı ama iktidar olamıyor.
0: Ya önceden iktidar olma ihtiyaçları yoktu. Ya onun da sebepleri var. Yani yaklaşık 15 yıl öncesine kadar Türkiye'deki devlet erki Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeydi. Yani yargı sizinse, ordu sizinse, bürokrasi sizinse... ekonomik olarak da zaten şöyle düşünün, hani 80 yıllık bir birikim var. Fakat vesayet ortadan kalktıktan sonra, devlet kurumları devlet namı hesabına çalışmaya başladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar ihtiyacı doğdu. O da Cumhuriyet Halk Partisi yani lidersiz ve fikirsiz bir döneme rastladı. Ya fikir güçlü olacak ya lider güçlü olacak. Şu an bence şeyin yani yenilikçi ekibin, hani ne tarafı yenilikçi bilmiyorum ama yenilikçi ekibin oturup ödevini doğru çalışması lazım. Bir de şöyle bir sorun var. AK Parti kalkınmacı bir parti, yatırımcı bir parti, icraatçı bir parti. Şimdi siyaset ne zaman olur? İktidar bir şeyler yapar. İyi taraflarına bakarsınız, noksanını eleştirirsiniz. Karşılıklı bir müzakere olur. Bu müzakerenin adı siyasettir. Şu an AK Parti icraat üretiminde başat, fakat siyaset üretiminde yalnız kaldı. Yani mesela diyelim ki Sapanca'daki o nutuk, oradaki konuşma, oradaki atmosferi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi de başka bir yerde atmosfer oluşturacak ki onlar birbirleri çatışma halinde olsunlar. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kararını verip parti ise parti, ayrı ise ayrı devam etmesi lazım. Fakat ben Necdet Bey'in de Bülent Bey'in de yani bir araya gelsinler, otursunlar tezinin çok duygusal olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim. Sizin öneyi. Nasıl bir parti bekliyorsunuz?
0: Benden
1: ya
0: daha
1: da
0: radikal
1: nasıl bir parti olmalı?
0: Benden Sezin Hanım'ın daha radikal olması lazım.
2: Vallahi yeni parti bir kere bir zorunluluktan doğan bir parti olacak eğer olursa. O zorunluluk da mutlak mutlak kararı olmasaydı.
1: Şunu hissediyor musunuz? Özgür Özel sanki yeni partide çok istekli değil. Ben Ankara'dan edindiğim izlenim özellikle kendisiyle birlikte hareket eden milletvekilleri çok büyük bir teyakkuz içinde. Ya ahalini bu kadar bizi isterken durmayalım, hemen kuralım şu partiyi diyor ama Özel sakin, biraz işi sakinleştiriyor gibime geliyor. Benim aldığım kulis demiyorum. Kulisi başka arkadaşlar alıyorlar bol bol. Benimki kulis değil. Bunu da duyurayım. Size de öyle geliyor mu?
2: Daha ziyade zamana yayıyor. Yani zamana yayıyor derken zaman da haftalar artık. Yani öyle aylar aylar bir durumdan bahsetmiyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu iş netleşecek. Orada işte bana kalırsa Özgür Özel'in benimsediği strateji işte bu hakikaten de parti içi yolları tüketiyor olmak. Çünkü zaten Cumhuriyet Halk Partisi içinde bütün formasyonunu almış, siyasi formasyonunu almış bir isimden bahsediyoruz. Bu anlamda da partisine ayrı bir bağlılığı var Özgür Özel'in en bağlı isimlerden belli ki. O karar tabii ki kolay bir karar değil ama bir hareket başlatma. Yani önce partiden ziyade hareketle ilerliyor olma. O yürüyoruz metaforu hep oradan geliyor
1: ama
2: zaten.
1: Ama partinin adı yürüyüş olmayacakmış.
2: Evet yok olmayacakmış. Orada işte halk arasına karıştıkça o ittirmeyi halk tarafında hissediyor daha çok. Yani Gaziantep'te bir vatandaş çok
1: partinin
2: enteresan...
1: Partinin adı yürüyüş olmayacak şeyini de verelim dediğine. Evet.
2: Gaziantep'te bir vatandaş çok enteresan bir şey söylüyordu. Yani bırak hepsini, il başkanları, belediye başkanı ne varsa hepsini geride bırak. Sen yürü, biz arkandayız. Yani arkası gelir. Yani önemli olan senin devam ediyor olman. Tabii Özgür Özel orada lider figürü. Ama toplumda yeni bir siyaset talebi var bana kalırsa. Mesele o. Yani kişilerin ötesinde artık 25 yıllık, çeyrek asırlık yaklaşık bir AK Parti'den sonra yeni bir siyaset yapış tarzı. Çünkü evet Sapanca kampı hala kazanmak için oynayan lideri...
1: Bu fotoğraf siyasal iletişim açısından çok şık bir fotoğraf değil mi?
2: Tabii yani burada yani bu çok
1: ne dersiniz?
2: Doğal bir fotoğraf.
0: Bence gayet güzel.
2: Yani, doğal bir fotoğraf. Orada
1: daha önce böyle çok

0: yerindeyse, bunu da yanlış anlamasınlar, daha hırçın görünen Özgür Bey biraz sakinleşmiş, değil mi?
1: Evet.
0: Hani.
1: Yok, o yumuşuyor insanlar.
0: Çok da samimi yanında. Bir fotoğraf yani.
1: Orada partili olarak Emine Uşak var. Bu arada Tahir Eşin tabii.
0: Hangisi? Şurada göstersene.
1: Emine Uşak şurada. Şu.
2: Griyle hemen.
1: Burada. O Cumhurbaşkanlığı ofisinde aynı zamanda görev alıyordu.
0: Hmm.
1: Dolayısıyla yani o var. Sevgili Tahir Elçin tabii eşi orada. O da milletvekili olarak.
0: Yani iletişim açısından iyi bir fotoğraf değil mi?
1: İletişim olarak iyi bir fotoğraf. Zaten fotoğrafçılar başka çok enteresan kareler de yakalamışlar. Ya yani çok
0: mesela o bazı kadınlar koluna giriyorlar, beraber yürüyorlar filan.
1: Evet.
0: İşte bu yürüyüş meselesinde de sizin yayınınıza.
1: Bir de bu Eyüp Sultan Mahallesi olması lazım. Her halükarda Eyüp Sultan Mahallesi'ne gidiyor ki İhsan Bey de bilir. Eyüp Sultan Mahallesi 150'ye yakın AK Parti'nin oy aldığı bir yer. Yani ama orası Eyüp... AK Parti tabanı.
0: İhsan Bey Eyüp CHP'deydi değil mi? CHP
3: aldı. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı.
0: Evet. Belediyeyi CHP aldı.
1: Belediyeyi CHP aldı ama aslında
0: o içeride mi?
1: AK Parti'nin tabanı olan bir yer.
3: Yok.
0: Daha sırası mı var?
1: Ya burada Sapanca'da hala AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani mesela ne diyor birçok yorumda, eleştiren yorumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapmak için, daha işte ileride Cumhurbaşkanı olarak kalıyor olmak için şunu yapıyor, bunu yapıyor deniyor. Ama işte kazanmak için oynuyor, orada kalmak için oynuyor. Orada bunun niyetinin bu hedefi hala devam ettirdiğini, oraya kilitlendiğini biliyoruz ki Sapanca kampı da bunu gösterdi. Fakat oradaki sorun da AK Parti'de geri kalan AK Parti yapısı büyük oranda Cumhurbaşkanı'nın karizmasına veyahut da ona dayanıyor. Onun liderliğine dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok çalışanı hala AK Parti'nin. Ya bunca yıl sonra. Evet. Orada da bir hata var. Siyaset yapış tarzında hatalar yaşanıyor. Keza şimdi tamam işte.
3: Ya orada siyasetin şöyle, yani Cumhurbaşkanı'na göre şekillendiği bir vaka. Yani külliye merkezli bir siyaset yürüyor. Fakat AK Parti de 25 yılda kurumsallaştı. Ben İstanbul'da il başkanlığı değişim olduğu zaman gelen gençlere baktım. Şimdi yaşları 40 olan gençler, 35 olan gençler 15-20 yıldır partideler. Dolayısıyla aslında bir siyasal bir nesil, bir kanaat önderi kültürü yetişti. Belki bir değişim anında bir sendeleme olur ama yani AK Parti'nin akıbeti bir ANAP ve DYP gibi olmuyor.
1: Ya ben o değişim anını söylemiyorum ama AK Parti'de de böyle bir yaslanma hali var Cumhurbaşkanı'na. Ve ister istemez şimdi baktığımızda mesela meclis grubu o kadar çok devamsızlık yapıyor ki meclis grubunda bu kadar devamsızlık yapan ama diğer partiler için de durum böyle ama
0: tabii, tabii.
1: Şimdi iktidar partisi olarak en büyük sorumluluk AK Parti'ye düşüyor. Orada müthiş bir devamsızlık durumu oluyor.
0: Vallahi hiç... çok cesurlar. Cumhurbaşkanı'nın en hassas olduğu meselelerden bir tanesi.
3: Ben de o duyunca çok da hayret ediyorum. Yani AK Parti'nin hiç tahammül edemeyeceği bir şey.
0: Evet.
3: Bu ara bir şey olmuştur belki
0: ya,
3: hani.
0: Yani Erdoğan'ın.
3: Nöbetçilerde ya da vardır ya sınıf başkanlarında bir rahatlık olmuştur. Yoksa Cumhurbaşkanı hiç tahammül edecek.
1: Yani ya kurumsal yapı
0: ona
1: olduğuna
0: da rapor
1: katılıyorum.
0: Ankara'dayken biliyoruz çok hassasiyetle takip ettiği bir mesele. Kim ne kadar katılıyor, tabii, neyi tabii. takip ediyor diye. Geçen gün o yaşanan olay ne böyle 76 olmayan.
3: Şimdi iktidarları zaafı uğratan nedir? Bir parti iktidara gelir. Kendi iktidara bir kaptırır. Siyaseti unutur. Partiyi unutur. Geriye döner. Parti kalmamış. Cumhurbaşkanı göreve geldiği günden beri %51 parti, %49 iktidar meselesi oldu. Ama Sezin Hanım'ın dediği doğru. Cumhurbaşkanı o kadar çalışkan, o kadar yük aldı ki. Bir de ben böyle yani 40'lı 45'li yaşlarda bir arkadaşa sordum. Cumhurbaşkanı'nın birkaç yerde konuşması vardı o gün. Dedim ki şu tempoya dayanabilir misin sen dedi. Abi dedi ben kendi name hesabıma dayanamam dedi. Başka motivasyon araçları vardır Cumhurbaşkanı'nın. Dolayısıyla sistem doğru söylüyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı'na göre, külliyeye göre şekillendi. Onun hızına göre. Ben iki şey de enteresan gelmişti bana. Bu sel felaketleri olmuştu. Daha sonra deprem oldu. Aradan bir 15 gün geçti. Dedim ki dünyada bir ülkenin bütün ayaklarını, bütün unsurlarını harekete geçirecek başka bir devlet de yoktur, başka bir lider de yoktur. Biz evet. Dünya Kentsel Forumu için İtalya'ya gitmiştik. Mafya çöp toplama alanlarını yasaklamış. Şey Napoli'de bir hafta çöplerin arasındaki 40-50-100 bütün

0: ülkelerden temsilciler var ve 40 tane salonda program var. Biz çöplerin arasında dolaştık. O zaman başbakandı.
1: Evet.
0: Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı bugün burada olsa, parti de yani belediye de Cumhuriyet Halk Partili belediye olsa ne yapar yapar, bu çöpleri ona kaldırttırırdı. Ama bu kapasite ortaya çıktı Türkiye'de, devlet kapasitesi.
1: Buyurun.
2: İşte aslında şimdi birçok siyasette, o belediyecilikte bir şeyler yapmaya çalışanlar da çıktı. Artık yerinde durmadı orada da siyaset. Fakat burada meselemiz siyaset yapış tarzının farklı olması derken aynı zamanda şunu kastediyorum. Mesela en son AK Parti'ye geçen CHP'den bir milletvekili.
1: Onu ayrıca soracağım, evet.
2: Evet. Ya bunlar geçişler. Toplumda çok tepkiyle karşılanıyor.
1: Bence
2: çünkü
1: de.
2: Böyle bir siyaset sınıfı oluştu.
1: AK Parti içinde de bunun rahatsızlığını dile getirenler kendilerini gizlemiyorlar artık.
2: Kesinlikle. Yani orada da var. O partide de var. Bütün partilerde var. Bütün partilerde bu olduğu için bu siyaset yapış tarzına bir tepki var. Ve orada Özgür Özel'in yürüyüşünde o tepki aslında ortaya çıkıyor. Ya biz bunu istemiyoruz. Artık farklı bir şey
0: onların
2: istiyoruz.
0: Onların da şöyle kendilerine gelenler almamaları lazım. Hı? Eğer birisi bu konuyu sorun ediyorsa, yani şöyledir. Transferlere en çok tepki gösteren partiler kendilerine birisi geldiği zaman hemen o tepkiden vazgeçiyor.
2: Ya o kişi, söz konusu kişi zaten İyi Parti'den CHP'ye, CHP'den de AK Parti'ye. Ya bu hiçbirinin alması bence doğru değil. Bir de üstüne üstlük John Lee Üniversitesi diye tuhaf olmayan bir üniversitenin mezuniyeti var. Başka milletvekilleri de var böyle. Ya hakikaten lise mezunu olmak bana kalırsa daha gurur verici bir şey. Öyle bir üniversitenin diplomasını kullanmak yerine. Hiç gerek yok.
1: Memleketin ya ben, başı diplomayla dertli.
2: Lise, eğer Cumhurbaşkanlığı adayı olmak gibi böyle bir iddianız yoksa lise mezunu alnınızı gere gere. Ben buyum ya, bu toplumun bir kısmı da böyle ve ben onları temsil ediyorum. Hatta da sıyrılmışım, gelmişim, yükselmişim diye gurur duyuyum. Bu çok dürüst bir tavır
0: olur. Toplumun beklediği bu. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler ne badireler ne hikayeler yazıyorlar kendileri bir diploma sahibi olmak için ya.
1: Peki bir araya gitmem gerekiyor. Yoksa Rütük çok kızıyor. Çok kısa bir araya gideceğiz. Çok kısa gerçekten. Demirtaş meselesi. Demirtaş çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Az sonra dedi, ne demek istedi? Birazdan bizimle beraber olacak Doçent Doktor Vahap Coşkun. Ona da soracağız. Özgür Özel ile Demirtaş arasında bir yakınlaşma mı var? Demirtaş'ın açıklamaları. Çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.

0: Doçent Doktor Vahap Coşkun da aramıza katıldı. Vahap Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Herkese selamlar, saygılar.
0: Sağolunuz. Necdet Saraç, Sezin Öne ile bir Demirtaş tartışması yaşadınız. Geçtiğimiz yayınlarda. Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyi kabul etmedi. Aslında o da biraz yine yanlış yansıtıldı. Çünkü Demirtaş'ın açıklaması vardı. Birazdan Vahap Bey de söyler. Ben Vahap Bey'i başka bir yayında da dinlemiştim. Bülent Arınç'la yaptığı görüşmeden sonra artık siyasetle kimseyle görüşmek istemediğini dile getirmiştik. Kemal Bey özgü bir şey değildi ama o tartışmanın üzerine hani gülme meselesi de oldu ya.
2: Ben de onu bildiğim için gülmüştüm zaten. Mesele o. Çünkü çevresinden onunla hatta hukuku olan bazı siyasetçiler saygılarından görüşme talep etmiyorlar bunu bildikleri için. Bu bilinen bir şey. Evet. Ondan dolayı saygı duyuyorlar buna. Demirtaş'ın haliyle gerçekten ilgilenilse baştan bu bilinir ve zaten randevu istenmez veya bu konu olmaz.
0: Necdet Bey.
1: Şimdi
0: dediğim gibi yani ben yeni bir tartışma yaratmak
2: istiyorum. Evet ben
0: söylemedim.
2: İstihkakımı aldım.
1: Hayır hayır ama bakın bu konuda şimdi Kerem Bey şöyle hiçbir şey. Mesela bu konuda da kamuoyu yanlış bilgilendirdi. Yalan haber yapıldı.
0: Söyledim ben. İşte Bülent Arınç görüşmesinden sonra kimseyle görüşmeyeceğini söylemiştim zaten.
1: Hayır, Bülent Arınç meselesi değil. Bakın şöyle bir şey. Şimdi geçen hafta bu konuda ben Kemal Bey'in de bilgisi dahilinde Habertürk'te bunu söylediğimde hemen ertesi sabah şöyle şeyler çıktı haberler. Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini reddetti. Kaynak var mı? Yok. Kim söyledi bunu? O da yok. Ve bu haber inanılmaz bir biçimde yaygınlaştı. Biraz önce birinci bölümde konuştuğumuz gerçekten dezinformasyon gibi inanılmaz bir biçimde yaygınlaştı. Şunu çok net söyleyeyim. Evet, yani Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Selahattin Demirtaş'la görüşmek istedi. Ama biz daha bu görüşmeyle ilgili hamle yapmadan bu haber yani ya da bu girişim yalanlandı. Bu doğru değildi. Haberin kendisi yalandı. Çünkü Sayın Selahattin Demirtaş'la görüşen avukat Sayın Şerif Eltibur'la ben konuştum. Ben konuşmamış olsam diyeceğim ki yani evet ya böyle bir gerçeklik var. Bakın bugün aradan bir hafta geçti. Selahattin Demirtaş'ın avukatı Şerif Eltemur çok net bir biçimde dedi ki
3: aykırı ben, soru soralım. Şimdi kamuoyu öyle oluşuyor ki size şunu diyecekler. Gerçekten siz mi konuştunuz? Hani ben sorayım o soruyu. Kamuoyu yani, bir konuda şimdi, o kadar rüzgara dönüşüyor ki. Hani siz emin misiniz kendinizi görüştüğünüzde?
1: Bakın o yüzden şey, ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani konuşan benim, soran benim. Ben döndüm avukat Sayın Şerif Elçumur'a sordum. Dedim ki ya böyle bir açıklamanız oldu mu sizin? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini reddedin eder. O dedi ki hayır dedi. Yani Selahattin Demirtaş'la görüşen tek avukat benim. Kendisi eğer yayını izliyorsa bir yanlışım varsa lütfen o noktada doğrudan Kerem Bey'e müdahale edebilir ya da bilgi verebilir. Bu dedi ki hayır dedi bizim böyle bir şeyimiz olmadı. Bir açıklamamız söz konusu olmadı. Bunun üzerine ben nefes

0: yazan Sayın Aytuç Erkin'de konuştum. Sayın Aytuç Erkin de Selahattin Bey'in avukatıyla görüştü ve bana söylediği benzer şeyleri Şerif Bey Aytuç Bey'e söyledi. Evet. Bugün itibariyle bakın, bugün pazar, bu konuda bir görüşme reddi söz konusu değil. Evet, Şerif Bey'in bana ilettiği bir takım bilgiler var. Evet, Şerif Bey dedi ki Selahattin Bey, Selahattin Başkan Kasım 2025'ten bu yana, yani Bülent Arınç görüşmesinden bu yana siyasi aktörlerle görüşmüyor. Doğru, bunu da söyledi. Son derece de kibardı. Bu konudaki görüşlerimizi biz kendisine bir biçimde ilave ettik. Bir biçimde ilettik. Hatta şöyle bir iş oldu bakın. Yani gerçekten kirlilik o boyuta varıyor ki sizin ne söylediğinizin önemi kalmıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Aytunç Erkin'e bir demeç verdi bu tartışmalar üzerine. Ve o demeç kim bir biçimde yayınladı Aytunç Erkin. Hem gazetede yayınladı, hem Twitter hesabından, hem de çıktığı bir televizyon programında yayınladı. Ve dedi ki yani sonuçta, yani söyledikleri de çok netti. Yani mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. Selahattin Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin yıllardır siyasi nedenlerle cezaevi tutulmasına dolayı çok üzgünüm dedi. Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Selahattin Demirtaş üzerine hesaplaşmayı doğru bulmuyorum dedi. Şimdi kimse kendine buradan kendisine bir siyaset devşirmesin dedi. Ekledi. Bakın bu açıklama kamuoyuna yönelik yapılmış açıklama. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Aytunç Erkin'e yaptığı bir açıklama.
1: Necdet
0: dedi
1: Bey.
0: Ki çok önemli. Bakın Türkiye ama bu kadar gerçekten
1: Necdet
0: haberi
1: Bey.
0: Ve bilgiyi
1: kirletti. Necdet Bey. Necdet Bey.
0: Yok, tartışmayı. Yani müsaade ederseniz Kerem Bey.
1: Son cümlenizi alayım, tartışmayı bitirecek cümleyi. Özgür Özel söyledi zaten. Aslında da bu gözden kaçıyor. Özgür Özel diyor ki şimdi o meşhur yayından sonra efendim Demirtaş'ın hapiste olmasının nedeni Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir anlam çıktı. Mesele dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi. Özgür Özel'in sözlerini tırnak içinde okuyorum. Dokunulmazlıklarla ilgili. Yani dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili. CHP'nin temel tutumu bizim tutumumuzdur. O günkü tutum hatalıdır. Ve biz şu anda o gün dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda 130 arkadaşımızdan 20'sini ikna ederek güya referandumsuz gelişmesin diye yapılan işin son derece yanlış, ayıplı, sorun olduğunu görüyoruz, kabul ediyoruz. Şimdi bu sözler meşhur kulisçi arkadaşlar da iş yerine geldiği gibi kullanıyorlar. Bu söz, esas kulis bu. 130 milletvekilinden 20'sini Özgür Özel bizzat ikna ediyor dokunulmazlıklar konusunda. Yani dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda. O zamanki referandumda başka şeyler de var. Referandumdan o maddeler referanduma gidilmesin. Bugün referanduma gidilse milletvekili dokunulmazlığı kaldırılır. %80'den fazla çıkmaz mı?
2: Hayır, ekseriyet. Evet.
1: Yani bunun kazananı olmaz. Ama Türkiye bambaşka bir yere savrulur. Özgür Özel son noktayı koydu. Neyse, tartışma bu değil Necdet Bey. Çok teşekkür ederim sözleriniz için. Yani durum ortada. Ama isterseniz gelin şu Demirtaş meselesini konuşalım. Çünkü az sonra dedi. Az sonra ne demek? Demirtaş'ın o sözleri gelsin önce. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel başta olmak üzere Yeni Yol grubu dahil tüm siyasi liderlerin artık çok daha geniş, çok daha kapsayıcı, çok daha kazandırıcı bir işbirliği zeminini zorlaması herkesin yararına olacaktır. Eğer kimse buna yanaşmıyorsa ezberleri bozarak birlikte yapacağız. Merak etmeyin, ona da az kaldı. Vahap Bey, hemen size sorayım. Neye az kaldı? Demirtaş neyi kastediyor? Şöyle çok yorumlayan oldu. Demirtaş yakında cezaevinden çıkacak diye. Ne dersiniz? Hem bu sözleri sorayım, hem de ne yapmak istiyor Demirtaş? Aday mı olacak yeniden?
3: Evet. Şimdi Demirtaş uzunca bir aradan sonra bir mesaj yayınladı ve bu uzunca bir mesajdı. Yine uzun bir süre konuşmamanın getirmiş olduğu belki bir hevesle birden çok alana dair mesajlar verdi. Yani dünya siyaseti, bölge siyaseti, çözüm süreci, Türkiye'nin yeni bir siyasete duyduğu ihtiyaç ve kendisinin konumu hakkında.

0: hakkında bu mesajında çeşitli işaretler görmek mümkün. Ben Demirtaş'ın mesajını bir bütün olarak değerlendirdiğimde burada 5 noktaya dikkat çektiğini düşünüyorum veya 5 noktada mesaj verdiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi Demirtaş sahaya döndüğünü söylüyor. En net bence mesaj bu. Yani Bülent Arınç'tan sonra aktif siyasetten çekildiğini söyleyen Demirtaş, bu birden fazla alana müdahil olan mesajıyla artık siyasete net bir şekilde döndüğünü ifade ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki günlerde Demirtaş'ın politik gündeme dair başka mesajlarıyla da karşılaşma olasılığımız çok daha yüksek. İkinci olarak Demirtaş çözüm
1: Birinciyi bir
0: süreci...
1: tam anlayalım. Yani bu DEM Parti genel başkanlığı mı, olası bir cumhurbaşkanı adaylığı mı, siyasete dönmekten kastınız ne?
0: Şimdi bu mesajda da net bir pozisyon tarifi yapmıyor ama siyasetin önümüzdeki dönemlerde kendisine hangi mecralarda yol açacağını şu an itibariyle pek öngörmese de aktif olarak siyasetin içerisinde yer alacağını söylüyor. Hiç kuşkusuz Demirtaş DEM Parti geleneği içerisinden yetişmiş bir politikacı ve o nedenle öncelikli olarak tercih elbette ki DEM Parti ile birlikte hareket etmek veya bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa DEM Parti'nin kendisini desteklemesini sağlamak olacaktır ama siyaset özellikle bugünlerde son derece yaratıcı hamlelere açık. O nedenle farklı alternatiflerde önümüzdeki günlerde önümüze gelebilir. Demirtaş yine burada çözüm sürecini desteklediğini net bir şekilde ifade ediyor. Mesajı bu. Aslında sürecin başından itibaren Demirtaş'ın buradaki tavrı net ve herhangi bir değişikliğe uğramış değil. Ama yine mesajının içerisinde bazı uyarıları da var sürece dair. Yani örneğin sürecin stratejik bir şekilde ele alınması gerektiği, sürecin iç politik mücadelelere boğdurulmaması gerektiği yönündeki bir takım uyarıları da burada söz konusu. Zaten eğer bir yasa çıkacaksa bugünlerde bu yasadan bahsediliyor. Bu yasanın gerek siyasal alanda savunulması, gerek toplumsal alanda daha fazla destek bulabilmesi için Demirtaş'ın siyaset sahnesinde varlığı bence son derece önemli bir faktör olarak değerlendirilmeli. Demirtaş yine üçüncü olarak yeni bir siyaset tarzından bahsediyor. Sizin ekrana taşıdığınız paragrafında olduğu gibi siyasetin şu anda bütün aktörlerine hem muhalefette hem de iktidarda olan bütün aktörlerine yeni bir siyaset tarzı. Korakor siyasi mücadelenin yapılacağı ama siyasi mücadelenin fair play koşullarında yapılacağı. Oyunun kuralları hakkında bütün aktörlerin ortaklaşacağı yeni bir siyaset tarzının gerekli olduğunu vurguluyor. Dördüncü olarak Demirtaş aslında özellikle Kürt seçmenlerdeki bir beklentiyi karşılıyor. Uzunca bir süredir konuşmadığı için Demirtaş neden konuşmuyor? Demirtaş ne zaman konuşacak? Konuştuğunda ne söyleyecek gibi birçok soru Kürt seçmenlerin kafasında vardı. Demirtaş hem
1: Mesela az
0: konuşarak...
1: kaldı ne demek? Çıkıyorum demek mi?
0: Bence burayı da Demirtaş bilerek biraz muğlak bırakıyor ve bu muğlaklık üzerinden bir takım okumaların yapılmasını istiyor. Şimdi benim kanım az kaldıdan 3 yorum çıkartılabilir Kerem Bey. Yani 3 şekilde bu okunabilir. Bunlardan bir tanesi bizatihi kendi durumuyla ilgili bir umut veya bir beklenti ifade edebilir. Çünkü bu çözüm süreci bağlamında yeni bir yasal düzenlemenin yapılması söz konusu. Dolayısıyla bu yasal düzenlemenin yapılması halinde Demirtaş ve onun konumundaki insanların özgürlüklerine kavuşmaları söz konusu olabilir. Az kaldı derken belki bu yönde bir umudu ifade ediyordur. İkinci olarak genelde bir barışa yani Kürt meselesinin silahtan arındırılmasına yönelik duruma yönelik bir beklenti. Uzunca bir süre mücadele verildi, çeşitli merhaleler geçildi ve dolayısıyla artık bu silahın gölgesinin siyasetin üzerinden kalkması, Kürt meselesinin silahtan arındırılması için artık son aşamaya gelindik, az kaldıya yönelik bir mesaj olabilir. Ve üçüncü olarak yine doğrudan kendi konumuyla ilgili yeni bir siyasete, yani daha kapsayıcı bir siyasete, kendisinin de içinde yer alacağı daha kapsayıcı bir siyasete az kaldı diyor.
1: Peki.
0: Mesajında yine Erdoğan'a, Özel'e, Bahçeli'ye,
1: Ha,
0: yeni
1: tam onu
0: kurumuna...
1: soracaktım, ağzımdan aldınız. Mesela
0: Evet.
1: burada üç isim dikkat.

0: dikkat çekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli. Aslında ben Bahçeli'den başlamasını beklerdim. Çünkü bir anlamda işi başlatan, cesur çıkışı yapan oydu. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Sayın Özel. Özel'le aralarında bir yakınlaşma mı var?
1: Yani şimdi önce bunun anlamı hakkındaki düşüncemi söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Yani bu isimleri ve bu isimlerin yanında Yeni Yol'u da zikretmesi aslında Selahattin Demirtaş'ın siyaset sahnesine döndüğünde daha kapsayıcı, daha esnek bir siyaset izleyeceğinin işaretini veriyor bana göre. Yani tek bir konuya veya tek bir gündeme odaklı bir siyaset değil, Türkiye'nin bütün sorunlarına odaklı ve Türkiye'deki bütün aktörlerle birlikte hareket edebileceğini gösteren yeni tarz bir siyasetin ipuçlarını veriyor burada.
0: İşte ben de onu diyorum. Nedenle... Yani aktörler sözü size ait. Özel mi aktör, Kılıçdaroğlu mu? Yani burada Özel'i seçtiğine göre Özel'i mi kastediyor aktör olarak?
1: Evet. Yani bu CHP içerisindeki tartışmaya ilişkin olarak da özellikle bu mesajdan hareket edersek ben yine üç noktaya işaret ettiğini düşünüyorum Demirtaş'ın. Bunlardan bir tanesi Butlan'dan rahatsız. Yani Butlan'ı herhangi bir şekilde mutlak Butlan'ı kabul etmiyor. Hatta Cumhurbaşkanı'na yönelik hitabında da Butlan'dan, Kayyum'dan veya tutuklamalardan medet umanlarla aranıza mesafe koyun gibi bir ifade var. Dolayısıyla bu mutlak karar, Butlan kararını doğrudan yanlış buluyor. İki, CHP içerisinde halen meşru aktör olarak bence Özgür Özel'i görüyor. Nitekim Özgür Özel Diyarbakır'a geldiğinde avukatları aracılığıyla
0: o da gelsin.
1: Bir, evet,
0: o
1: bir
0: da gelsin,
1: selam
0: o
1: da gönderdi.
0: Özgür Özel'in sözleri de gelsin.
1: Dolayısıyla meşru aktör olarak bunu görüyor. Üçüncü olarak da Kerem Bey...
0: Şöyle diyor, hatırlattığınız için Vahap Bey, Güney avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Diyarbakır'da söylüyor bunları. Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir diyor. Özgür Özel evet. De selama, yani selam almamak zaten olmaz da, selamı almış oluyor.
1: Yani bu tabii selamı almanın ötesinde bence bir siyasi anlamı olan karşılıklı jestler. Şöyle ki Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında 2016'daki dokunulmazlıklara yönelik olarak ben pişman değilim ifadesini kullanması bence Kürt seçmenlerde özellikle Selahattin Demirtaş'a yönelik hassasiyeti yüksek olan Kürt seçmenlerde çok büyük bir kırılma yarattı.
0: Ama az önce konuştuk ya, o iş biraz yanlış anlaşıldı.
1: Yani Kerem Bey, yanlış anlaşılması ayrı, nasıl gerçekleştiği ayrı, o günkü siyasal kompozisyonun ne olduğu ve burada CHP'nin dahlinin ne olduğu ayrı bir tartışma. Ama bugün içerisinden baktığınızda nihayetinde...
0: Pişman olmamak orada, başka bir şey.
1: Evet, bu orada 10 yıldır cezaevinde seçmenleri nezdinde haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride tutulan bir Demirtaş var. Şu veya bu şekilde bu sahnenin, bu manzaranın ortaya çıkmasında Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin rolünü olduğu düşünülüyor. Bu tür bir soru sorulduğunda hiçbir şey olmamış gibi, bu 10 yıl geçmemiş gibi biraz da inatla pişman değilim şeklinde bir yanıt vermesi bence seçmenlerle Kılıçdaroğlu arasına çok ciddi bir mesafe koydu. Telafisi zor bir gaf gibi geliyor bu bana. Son Peki. derece önemli bir hata. Orada yani Özgür Özel'in yaptığı gibi 2016'nın şartlarında biz bunu değerlendirdik. Yaptığımız hatalı olabilir ama bu hatayı bir şekilde biz telafi ettik. Nitekim 2018-2023 genel seçimlerinde, 2019-2024 yerel seçimlerinde DEM Parti seçmenleri işte bize oy verdiler. Dolayısıyla bu o günün şartları içerisinde değerlendirmeli gibi daha toparlayıcı, daha dengeli bir cevap verebilirdi. Ama hayır, pişman değilim şeklinde katı bir hüküm bildiren bir cümle kullandığında bunun telafisi Kılıçdaroğlu açısından son derece güç oluyor.
0: Peki, buraya bir virgül koyalım isterseniz. Cem Kaya neye az kaldı? Sizce neye az kaldı? Sayın Bahçeli dikkat çekici iki grup toplantısını daha çok dış politikaya ayırmış görünüyor.
2: Niye acaba?
0: Bu meseleye girmiyor ama bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse grup konuşmasının tamamına yakınını bu meseleye ayırdı. Ve Demirtaş'ın bu sözleri az kaldı. Herkesin istediği bir

0: Rahmetli işte Kadir İnanır da vasiyeti bugün okundu. Barış. Herkesin istediği bu. Demirtaş az kaldı derken barıştan mı söz ediyor?
1: Zaten sizin ifadesiyle başlayayım. Türkiye'de barışı konuşmayan kim varsa bu milletin karşısındadır. Fakat barışın nasıl tecelli edeceği ve barışın toplumun tamamına, 86 milyonun tümüne nasıl sirayet edeceği ve toplumun tamamı tarafından nasıl kabulleneceği çok önemlidir. Bundan 1500 gün olmuştur. Diyarbakır anneleri ilk kez o merdiven basamaklarına oturdukları gün biz bir grup hukukçu olarak gitmiştik ve o anacıkların gözyaşlarına adeta ortak olmuştuk. Bir annemiz tek kelime Türkçe bilmemesine rağmen iki elini yüzümün içine aldı ve dedi ki benim evladım kaçırılmasaydı dedi, PKK tarafından daha kaçırılmış, senin gibi hukukçu avukat olacaktı dedi ve oradaki bu tercümeyi bana bir polis mensubu yaptı. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? 2014 sekansı çok sıkıntılı bir sekanstı. O dönem Hendek barikatlar hadiseleri vardı. O dönem Selahattin Demirtaş çıkıp öz yönetimden bahsetmişti. Ve halkı doğrudan doğruya sokağa çağırmıştı. Yasin Börü'yü unutmadı bu millet. 700 şehit verdik. Pek çoğunun içinde benim yetiştirdiğim talebelerim vardı polis okulunda. En iyiler vardı. Çünkü bu devlet oradaki halkına silah sıkmadı. Tankıyla topuyla girmedi. Orayı çok iyi hatırlayınız, o Diyarbakır'ın o bölgesini. Allah bir daha yaşatmasın. Hep el uzattı. Ama 13-14 yaşındaki çocukların eline Kalaşnikov verip öz yönetimi ilan ettiler. Şimdi bir yargısal sürece girildi. O yargısal sürecin sonunda Türk Ceza Kanunu 309 mütakip maddeleri vardır. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar kabilindendir. Ve Selahattin Demirtaş bir ceza aldı. Demirtaş'ın aldığı cezadan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi muhtelif kararlar verdi. Ve Türkiye 10 seneden sonra farklı bir siyasi iklime büründü. Bu siyasi iklim de hiç unutmam tarihlerini, 22 Ekim 2024'tür. Lider Devlet Bahçeli'nin o çıkışı. Hemen cumasında 25 Ekim'de ben kanserden ilk kemoterapiye yattım.
0: Geçmiş ve olsun tekrar.
1: Allah sizlere uzun ömürler versin. 6 ay boyunca izledim. Allah dedim herhalde bize yeniden bir hayat vel basul badel meftahı biliyor İhsan abi nasip ederse biz farklı şeyleri konuşacağız. Çünkü niye? Zaten ifade etti. Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in adı zikredilirken o silsile-i meratiptir. Bir numara riyaseti cumhur makamı olduğu için, Sayın Demirtaş da onu iyi bildiği için orada öyle zikrediyor onu. Türkiye Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla ve hatırlayınız sadece bedenini değil ruhunu da taşın altına koydu. Oy kaybedebiliriz dedi Sayın Genel Başkan. Ama dedi bu milletin evlatlarını Türküyle Kürdüyle artık birbirine kırdırmayacağız. Ve o gün bugündür şehidimiz gelmiyor. Bakın bir tane ana, bir Kürt anası, bir Türk anası, bir asker arası, bir polis arası, bir PKK'lının anası ağlamıyor. Bundan daha büyük bir kazanç yok. Şimdi bize düşen ihtiyatla, muazzam bir temkinlilikle, bakın hala PKK'nın kendini tasfiyesine yönelik, Kandilli boşaltmasına yönelik siyasi açıdan adımların atılmasını sağlayacak, hukuki adımların atılmasını sağlayacak güvenlik bürokrasisinden bir takım somut tespitler gelmiyor. Bakın bunlar çok önemlidir. Demirtaş aday olabilir mi? Olamaz. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu 6271 sayılı kanun ve 5238 sayılı Türk Ceza Kanunu 53. maddesi burada bir takım yasakları beraberinde getirir. Asli hapis cezasının yanında feri cezalar vardır. Bunların en önemlisi de seçilme ehliyetidir. Bu ehliyeti mevcut değildir. Dolayısıyla adaylığı söz konusu değildir. Fakat burada murad edilen nedir? Buraya not aldım ben. Yeni bir siyaset etme anlayışı. İhsan abi ifade etti. Zeitgeist olarak zamanın ruhu. Onu aslı biliyorsunuz Volkgeist'tir. Halkın ruhu. Halkın ruhunu kim yakalayacak? Şimdi Demirtaş böyle bir isim mi? Evet. Buraya not aldım. Zamanında Kanada'da Trudeau vardı. Böyle bir isim miydi? Evet, yakışıklı, genç, dinamik. Bir çorabına bakıyordu, herkes ooo diyordu. Bir şınav çekiyordu. Kanadalı bütün kadınlar rey veriyordu tırnak içinde. Yunanistan'da ateist bir Tsipras vardı. Yakışıklı, genç. Fransa'da bir Sarkozy vardı. Bakın, çok kötü bir propaganda CHP için, Özgür Özel için. Yürüyüş olmaz. Mukallit bir harekettir bu. Mukallit hareketler

0: sonuç doğurmaz. Niye? Tamam. Fransa'da Lamarche dedi.
1: Daralıyor. Daha çok soracağım.
0: Ama tam oraya geleceğim. Lamarche dedi, yürüdü Sarkozy, geldi Mélenchon'ları, Le Pen'leri gömdü. Sen bunlar şimdi aldın.
1: Sıcaklarla uğraşıyorlar. Hiç Fransa'yı karıştırmıyor.
0: Hayır hayır, sen şimdi geldin aynı yürüyüş hareketini. Lamarche'ı, marş'tan gelir o. Fransızca'yı Türkçe'ye çevirdin. Geldin Özgür Özel'e yapıştırdın. Hayır. Yeni bir söyleme ihtiyacı var. Özgür Özel bunu biliyor. Yeni isimlerle, genç isimlerle buna ihtiyacı var. Demirtaş böyle bir figür mü? Evet. Bir örneği. Bakın çok önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin POTUS, President of United States, Mamdani'dir. Ekim 2024'te çıktım farklı bir ulusal kanalda. İsmini aykırdım. Mamdani'nin seçim hareketine baksınlar. Allah 34 yaşında. 34 yaşında Ugandalı, Hint kökenli bir adam adım adım nasıl Birleşik Devletler Başkanlığı'na yürüyor? Eğer Özgür Özel yürümek istiyorsa daha doğru isimleri kendisine orada örnek alsın, patern alsın. O isimde bakın net söylüyorum, New York Belediye Başkanı'dır. Yoksa toplumu farklı bir şekilde eskale etmeye yönelik, sinir uçlarını oynamaya yönelik bir takım adımlar attı.
1: Peki. Ne dersiniz sizinle de Demirtaş'ın uzun bir aradan sonra?
0: müthiş bir adam. Olağanüstü bir adam.
2: Arkadaşımız.
0: Olağanüstü.
1: İnşallah hayattayken şu Amerika'yı komünizmin geldiğini görürüz de.
3: Bu arada DC'de de sosyalist aday kazanmış demokratlar.
4: Kerem Bey bize de gelecek misiniz?
2: Ben sözü hemen bırakayım.
1: Hemen geleceğim Bülent Bey. Biliyorum.
2: Karşımızda bir sosyalist loca varmış bu arada ve farkında değildim.
1: Ne dersiniz Demirtaş?
2: Demirtaş evet yeni siyaset vurgusu yapıyor. sonuçta siyasetçi, toplumu okuyabiliyor. Toplumda nasıl bir değişim olduğunu, yaşandığını arada görüyor. Ve siyaset yapış tarzına işte vurgu zaten. Yani kendisini evet Vahap Bey'in de söylediği gibi o ilginç bir şekilde hem de ironik bir şekilde siyaseti bıraktıran Kılıçdaroğlu olmuştu Demirtaş'a. Çünkü 2023 seçimlerinden sonra böyle bir çıkış yapmıştı o hayal kırıklığıyla. Şimdi de Kılıçdaroğlu siyasete döndürüyor belki fiilen dolaylı olarak. Bu mutlak mutlak kararı ona tepki ve bütün bu siyaset yapış tarzına. Sadece o değil tabii ki ama işte koltuk kapma kavgasıydı vesaireydi. Kendimi siyasetçi olarak tanımlamaktan utanıyorum.
1: Yani, dedi.
2: Hiç bu kadar gözü kara vaziyette işte sabah erken kalkanın koltuk kaptığı böyle bir şey olmamıştı gibi. Ki işte neler neler yaşamış bir siyasetçiden bahsediyoruz. Burada önemli olan o toplumsal değişimin altı da var. Çünkü benim de içinde olduğum bir araştırmada şunu ölçmüştük. Mart'la Nisan, bu işte Mayıs arasında Demirtaş'ın tutukluluğuna tepki verenlerde ciddi dramatik bir fark ortaya çıkmıştı. Ya toplumda işte o dönemde olanlar, siyaset yapış tarzına olan tepkiler Demirtaş'ı da bir figür olarak ön plana çıkarıyor giderek.
1: Evet.
2: Kendi kimliğinden, siyasetinden de bağımsız olarak bütün Türkiye'nin sahiplendiği bir figür olmaya doğru gidiyor.
1: Peki, teşekkür ederim. Bülent Bey buyurunuz. Özgür Özel'le bir yakınlaşma var mı sizce de? Vahap Bey gizlemedi düşüncelerini. Dedi ki var açıktan. Sizin Hanım daha da ötesine gitti. Dedi ki koltuk konusunda çok net bir açıklama yaptı. Daha ne desin?
4: Ya 10 yıldır cezaevinde olan birisi olarak Selahattin Demirtaş herhalde sadece Kürtlerin değil Türkiye'deki muhalif, sol, sosyalist hatta birçok iktidar partisine mensup seçmen tabanında da bu kadar sempatisi olan, yüksek olan başka bir kişilik herhalde yoktur. Yani 10 yıldır cezaevinde sadece yazdığı köşe yazılarıyla ve attığı tweetlerle kendini ifade etmeye çalışan, yazdığı kitaplarla kendini ifade etmeye çalışan birisinden bahsediyoruz. Ben hafta içi Ağrı'daydım, Patmos'a gitmiştim. Ağrı'da orada bulundum ve sordum, yani bu konuları da sordum. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmeme olayı başka bir olay. Yani kabul etti etmedi bence çok kıymet harbiyesi yok. Ama şunu gördüm. Bölgedeki insanlar Selahattin Demirtaş'ın böyle bir tavır koymasından dolayı son derece mutlulardı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyordur. Ama ben Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hayal kırıklığını sadece

0: dokunulmazlıklar nedeniyle pişmanlık duymaması sözünden kaynaklandığını düşünmüyorum. Muhtemelen 14 Mayıs 28 Mayıs arasındaki yapmış olduğu o Zafer Partisi ile yapmış olduğu protokolün ortaya çıkmasından sonra muhtemelen Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili siyasal, politik bütün düşüncelerini netleştirmiştir. Böyle bir kişilikle yol yürümenin nelere yol açabileceğini, neleri getirip neleri götüreceğini görmüştür. O yüzden kopuş bence orada başlamıştır. Özgür Bey konusuna gelince, Özgür Bey bugün Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını, temel hak ve özgürlükleri Batı standardında, evrensel standartta bir hukuk, bir yargı sistemini savunan ve Türkiye'nin daha demokratikleşmesi konusunda çaba gösteren bir lider konumunda. O yüzden Selahattin Demirtaş'ın ülkenin geleceği konusunda Özgür Bey'le ortaklaşması gayet normal bir şey. Yazısının içerisinde bence birçok mesaj var. Olay çok özet olarak aslında şu. Evet, iktidar bir yola girdi. Muhalefetin bir kısmı bu yolu destekliyor, bu çözüm sürecini destekliyor. Fakat Türkiye'deki insanlar da şöyle bir beklenti içerisinde artık bir şeylerin yapılması lazım ve bir şeyler yapılırken de Türkiye'nin daha demokratik, daha hukuk zemininde ilerlemesi gerekiyor. Buradaki sadece belli alver üzerinden yapılacak pazarlıklarla yapılacak bir süreç kimseyi memnun etmeyecektir. Hiç kimsenin de bu nedenle aslında bir kaygısı da var. Yani hem bölgedeki insanlarla konuştuğunda hem de batıdaki insanlarla konuştuğunda bir güvensizlik var. Bunun daha fazla uzun süre sürüncemede kalması bu olayı daha farklı bir noktaya getirecektir. Türkiye'de barışın gelmesi, terörün bitmesi çok önemli. Bu aynı zamanda demokrasimizin, hukuk devletinin gelişmesi için de çok önemli.
1: Az kaldı sözleri, yakında çıkıyorum anlamı taşır mı sizce?
0: Ben onu onun üzerinden okumuyorum. İkili bir okuma yapıyorum. Orada şunu söylüyor. Bu iktidarın bir dahaki seçimleri kazanabilme ve iktidara gelebilmek için bu süreci olumlu yönde sonlandırması gerekiyor. Eğer buradan geri adım atarsa bu iktidarın zaten iktidar olma şansı kalmaz. Diğer türlüsüne bakarsanız yani ikili olarak eğer bunu bu iktidar yapmazsa zaten iktidarı kaybedecektir. Yeni gelecek iktidar da bunu yapmak zorundadır. Ama iktidar Türkiye'nin önünü açmak için bu sorunu çözmek anlamında Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukuk zeminine gelmesi konusunda bir takım adımları atması gerekiyor. Bunu sadece yani bu çözüm süreci içerisinde çıkacak çerçeve yazısı kapsamında söylemiyorum. Demirtaş zaten yazısının içerisinde o konudaki kaygılarını da söylüyor. Evet. Yani sadece çıkarılacak bir çerçeve yasayla cezaevinde olacak terör hükümlerinin veya dağdakilerin dönüşünü sağlayacak bir yasanın ötesinde bunun hukuksal zeminde devam edebilecek bir hukuksal sistemin de kurulması gerekiyor. Bir demokratik sistemin de kurulması lazım. Yani siyaset sisteminin, siyasal sistemin işlemesi için de bir zemin oturması lazım. Ama siz bir tarafta Türkiye'nin ana muhalefet partisinin yönetimini bir mahkeme kararıyla uzaklaştırdığınızda ya da belediyelerdeki kayyum uygulaması devam ettiğinde ya da Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayıp Demirtaş'ı, Can Atalay'ı, Tayfun Karaman'ı hala içeride tutmaya devam ediyorsanız o zaman çıkaracağınız bir çerçeve yasasıyla sadece Kürtlerin oyunu alırım da iktidarımı devam ettiririm hesabı güdüyorsanız bu buradan bir sonuç çıkmayacağı bence Demirtaş'ın yazısı da tam da bu çerçevede ele alınması gereken bir yazı diye değerlendiriyorum.
1: Peki. Necdet Saraç siz ne dersiniz? Az kaldı.
2: Ya ben aslında biraz Vahap Bey gibi değerlendiriyorum. Yani bu yazıda bakın yani hele Kılıçdaroğlu üzerinden okuma yapmayı da çok anlamlı bulmadım. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin dokunmazlarla ilgili söylediklerinin
1: hayır, yani telaffuz çok doğru etmiyor ismini. Gelmez ama. İsmini telaffuz etmediği için.
2: Bu yazı biliyorsunuz 24 Haziran'da yayınlandı. Bir iki gün içinde yazıldığı kanaatinde değilim. Demirtaş önemli bir siyasi figür mü? Evet. Türkiye'nin son herhalde 20-25 yılında Türkiye siyasetinde birkaç önemli siyasi aktör sayacaksak bunların en önemlilerinden birinin Selahattin Demirtaş olduğunu peşinen söylemek lazım. Ki bu benim açımdan

0: yeni bir söylem değil yani. Ben yıllardır benzer bir vurguyu yaparım ve Selahattin Demirtaş'ın kırılma noktasının 2015 seçimlerinde ki HDP'nin o dönemki seçim bildirgesi Türkiye siyasal tarihinde örnek gösterilebilecek sosyal demokrat bir bildirgeydi. Seni başkan yaptırmayacağız söylemi Selahattin Demirtaş'ın 10 yıl cezaevinde kalmaya devam ettiğini de bize tanıklık etti. Şimdi Selahattin Demirtaş önemli bir şey söylüyor. Aslında yeni bir toplumsal mutabakattan bahsediyor. Yani bu tartışılabilir ama sonuçta iktidar blokuyla muhalefet blokunun aktörlerini sayıyor. Bulunduğumuz pozisyon ne olursa olsun Özgür Özel Türkiye siyasetinde önemli bir siyasi aktördür. Özgür Özel'in sayması kadar doğal bir şey yok. Evet. Ama Erdoğan ve Bahçeli'nin ismini de söylüyor ve aslında yeni bir siyaset tarzı, bunları da kucaklayan bir siyaset tarzı söylüyor ve az kaldı meselesini ben de iki türlü okuyorum. Yani bir çözüm süreci meselesinde, adı ne olursa olsun çözüm süreci meselesinde artık yeni bir aşamaya geçeceğini söylüyor. Diğeri de umuyor ve diliyorum kendisi için de cezaevinden çıkmasına az kalmıştır. Ki Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden dün çıkması gerekiyordu. Önceki gün çıkması gerekiyordu. Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulasaydı Selahattin Demirtaş 10 yıldır cezaevinde olmazdı. Bunu biraz böyle görmek gerekiyor. Diğeri şu doğru tabii. Yani Selahattin Demirtaş yalnızca Kürt seçmenine yönelik konuşan, ona hitap eden bir aktör mü? Hayır, değil. Yani kapsayıcı ve kucaklayıcı. 2015 seçim sonuçlarına baktığımızda bir de bunu çok net bir biçimde gördük. Belki de HDP'nin, yani isimler değişebilir ama Kürt hareketinin parlamento düzeyinde seçimlere girdiği partilere baktığımızda en çok oy ne zaman alınmıştır?
1: Demirtaş'ın genel başkanı.
0: Her yerden, coğrafyanın tümünle alınmıştır. Bu Demirtaş döneminde alınmış oylardır ve önemlidir. Kolay bir iş değil gerçekten. Yani 10 yıl, yani baktığınızda inanılmaz bir şey. Bu farklı bir boyutta düşünüldüğünde gerçekten siyasetin içinde kalmanın bile zor olduğu bir süreç. Demirtaş önümüzdeki dönemde önemli bir siyasi aktör olacaktır. Burada şu vurguyu yapmak isterim ben. Yani Kılıçdaroğlu ve Demirtaş meselesinde, yani siyasette doğru rasyonel akıl önemlidir ama duygusal aklı asla üzerinden geçmemek, atlamamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde ben söylemiyle ilgili yeni hamleler yapacağı kanaatindeyim. Yapmak durumunda. Çünkü sonuçta kurgu yalnızca Selahattin Demirtaş değil. Kaldı ki yalnızca Selahattin Demirtaş da olsa bazı söylemleri dikkat etmek gerekiyor. Duygusal kopuş kadar tehlikeli bir iş yoktur. Yani seçmen sonuçta bir duygusal refleks ortaya koyar. Yani diyelim ki benim açımdan, daha önce de telaffuz ettim, 2016'da da ben dokunulmazlara karşıydım. Sonuçlarından bağımsız olarak bugün de karşıyım. Evet. Türkiye konjonktürü bir sürü tartışmayı beraberinde getirebilir ama önemli noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Demirtaş bize yeni bir yol haritası çiziyor. Bu yol haritası üzerinde kuşkusuz tartışmayı ciddi ciddi gerektiren bir durum. Ama temel şey, temennim o az kaldı meselesinde Selahattin Demirtaş'ın daha geç kalmadan yarın tahliye edilmesi ve bizim onu bu ekranlarda yeniden dinliyor hale gelmemizdir.
1: Peki. İhsan Bey, Hazırun da hiç kimse farklı görüşte değil galiba. Demirtaş'ın hem şimdi hem yakın gelecekte siyasetin mutlak bir karşılığının olduğu, sözünün önem taşıdığı, uzunca bir aradan sonra bir mesaj yayınladı ve mesajda da hani az kaldığı tartışıyordu işte hep beraber. Ne demek istediği?
2: Şimdi aslında Sapanca'daki Cumhurbaşkanlığı konuşmasının özüne bakacak olursak, yani bir normalleşme, memleketin birliği, bütünlüğü, geleceği ve burada da yani bugüne kadar AK Parti'nin Türkiye'nin demokratikleşmesinden tutun da işte Alevilik meselesine, Kürt meselesine kadar meseleleri nasıl çözüme kavuşturduğuna dair bir çerçeve çizmişti. Aslında Demirtaş'ın açıklamasını bununla beraber okuduğumuz zaman, yani bu normalleşmenin bir devamı gibi ben okudum açıklamasını. Tabii şunu görmek lazım. Yani Demirtaş seçime girdiğinde Türkiye'de DEM Parti'nin oyları belli. Yani o günkü HDP'ydi. İşte 9-10 bandına çıktı ve orayı da muhafaza ettiler.
1: 14'ü görmüşsün değil mi?
2: 14'ü, ya 13 küsur aldı galiba. 13, 14'ü 13. Hatta işte araştırmalarda 17.

0: kadardı.
1: 2.
0: Arışmalarda da 17'ye kadar potansiyel görünüyordu. Fakat onu dönemin ruhuyla beraber okumak lazım. O günkü perspektif neydi? Türkiye'lileşme projesi. Özellikle yani İstanbul'da işte Bağdat Caddesi'nden, Moda'dan, başka yerlerden, İzmir'den.
2: Cihangir'den
0: oy aldı. Yani şöyle hatırı sayılır bir oy aldı. Yani
2: 80'di.
0: Sol kesimlerden yani 80'e 20, 80 yine kendi oyları ama %20, 30 dışarıdan oy aldı. Şimdi o günkü mevzu neydi? Bir çözüm süreci vardı, bir Türkiye'lileşme projesi vardı. Ve bütün halkı coşturan yani sağcısından solcusuna özellikle de şeyi de aynı şekilde yani kendi tabanlarında aslında o yüksek oy o şeyin çözüm sürecinin bir karşılığıdır. Elbette ki yani Selahattin Demirtaş kendi kitlesi içerisinde etkili olan bir isim. Burada bir şeye de vurgu yapmak lazım. Şimdi biz siyaseti işte 10 yıllardır takip ediyoruz. DEM Parti'nin geçtiğimiz günlerde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana fikri nedir diye bir soru sorduğumuz zaman çok fazla

0: bulamıyoruz. Yani nihayetinde her iki tarafı da destekleyen arkadaşlar var. Peki DEM Parti'nin ana fikri nedir, siyasette ne vaaz ediyor diye sorduğunuz zaman mesela 3-5 kalem eleştiri yapalım. Ya bölge partisiyseniz bölgenin geri kalmışla ilgili bir mevzu yoktur. Bölgedeki çocukların eğitimiyle alakalı bir çabaları yoktur. Ülkeyi bırakın bölgenin kalkınmasıyla alakalı bir söylemleri yoktur. Donmuş ve o özellikle de eski klasik anlamda işte artık şey saklamayalım kendisini feshetti. PKK'nın o söyleminin daha yumuşatılmış siyasal tekrarı gibi bir pozisyonları vardı. Bence Türkiye'de birçok partinin yeni siyaset üretmeye ihtiyacı olduğu gibi DEM Parti de bu eski kalıp barış, kardeşlik falan bunlarla yol alamaz. Onlara oy veren insanlar da az önce dedim ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrı bir yeni parti kuran insanlar da oy verenler aşiş bekleyecek. DEM Partililerden de bunu bekleyecek. Ya kardeşim bizim ideolojimiz var, siz bize oy vermiyorsunuz, ideolojimize oy veriyorsunuz, devri bitti. Şimdi eğer Türkiye normalleşecekse, bütün partiler bu normal süreçlere katılacaksa burada Demirtaş bir katalizör olabilir diye düşünüyorum. Özellikle yani hukuk alanına girmek istemiyorum ama terör yasasının değişmesiyle beraber şimdi bir terör örgütünün varlığından bahsedelim. Terör örgütünün varlığı ortadan kalktığı zaman ona bağlı yargılamalar da büyük oranda farklılığa gidecek. Muhtemelen buradan ben Demirtaş'ta nasibini alır diye düşünüyorum.
1: Tahliye.
0: Ha şöyle düşünün yani bu seni başkan yaptırmayacağız cümlesine Kürtlerin ne kadar ihtiyacı vardı? Bence Kürtlerin ihtiyacı yoktu öyle bir cümleye. O dönem Kemal Bey'e de eleştiri yapalım Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti geldi. Türkiye'de bir diktatör var diye bir beyanatta bulundu. O zaman Avrupa çok hazır değildi bu şeye söyleme. Avrupa Parlamentosu'na açıklama geldi. Türkiye demokratik bir ülke diye. Demirtaş da bir Amerika'ya gitti geldi. Ayağının tozuyla seni başkan yaptırmayacağız. Ve muhtemelen bu organizasyon...
1: Ya o sözde rahmetli Sırrı Süreyya'nın ya.
0: Öyle nihayetinde kürsüde. Ben şu soruyu soruyorum. Kürtlerin çözüm sürecinin berhava edilmesine, çözüm sürecinin ortadan kaldırılmasına, sonra da usta bir şekilde çözüm sürecini sonlandıran Cumhurbaşkanı olduğunu da bir yıl süreyle birkaç arkadaş biz, işte Mehmet Şahin, ben, bizim Murat Yılmaz, birkaç kişi aksini savunduk. En son üzerinden bir yıl geçtikten sonra Cumhurbaşkanı çıktı, işin serencamını anlattı. A'dan Z'ye nasıl olduğunu. Ben biraz bu şeydeki, Sapanca'daki o birlik ruhu, ülkenin bütünleşmesi, normalleşme ve normalleşme ile ilgili atılan adımlarla Demirtaş'ın demecini birlikte okuma çabam var.
1: Ki Cumhurbaşkanı'nın o sözü de çok önemli. Evet, Türkiye'nin birliği bütünlüğü için herkese oturur konuşur uzlaşırız.
0: Şeye vurgu yapması önemliydi. Yani vesayet dönemlerin bir dış güçler, iki onların iz düşüm olarak vesayet ortadan kalktıktan sonra bugün Türkiye'de 80 milyon insan görüşü, düşüncesi ne olursa olsun Türkiye'nin asli vatandaşıdır. Bu da çok kıymetlidir.
1: Vahap Bey, 10 yıl az bir süre değil. Leyla Zanalar, Ahmet Türkler de, Orhan, rahmetli Orhan Doğan da 10 yıl yattı değil mi? Onların iki de 10 yılı
2: evet
1: bulmuştu.
2: Onlar da 1994'te içeri alındılar. Evet. 2000'li yılların başında serbest bırakıldılar.
1: Depteler olarak 10 milletvekili o zaman alınmıştı. Şimdi Demirtaş çıkarsa, dediniz ki aslında siyasete döneceğinin de bu metin işaretlerini veriyor. Bu arada bu 10 yıl içerisinde adına HDP diyelim, DEM diyelim. Sanki aralarında bir mesafe doğdu. Hatta zaman zaman kırgınlık da yaşandı. Hatta ben kişisel olarak söyleyeyim. HDP'nin bir kuruluş yıl dönümünde hazırladığı bir klipte Demirtaş'ın tek karesi bile yoktu. Partiyle sanki böyle yollara ayrılmış gibiydi. Bu konuda neler söylersiniz?
2: Ya, şunu söyleyeyim çok açık ve net bir şekilde.
1: Yeni bir butlar atamayın yani, da.
2: Aynı partiyle DEM Parti ve HDP ile Demirtaş arasında bazen görüş ayrılıkları, bazen aynı noktalarda buluşmama söz konusu olmuş olabilir. Ama bu 10 yılın bize gösterdiği çok açık, çok net bir gerçek var. O da şu, DEM Parti veya HDP Demirtaş'ın niye

0: ve ikame edebilecek ikinci bir aktör çıkarabilmiş değil. Halen hem Kürt seçmenlerin önemli bir kısmı tarafından sevilen, teveccüh gösterilen hem de Türkiye'nin diğer kesimleriyle konuşabilen bir aktör olarak Demirtaş bu siyasetin en önemli kişisi olarak duruyor. 10 yıldır Demirtaş içeride. Şu soruyu soralım kendimize. Bu 10 yıl içeride olmasına rağmen Demirtaş'ın siyasi karizmasında bir eksiklik oldu mu? Veya Demirtaş'a gösterilen teveccühte bir azalma oldu mu? Hayır. Demirtaş'ın siyasal karizmasında da bir eksiklik yok. Demirtaş'a gösterilen teveccühte de bir eksiklik yok. Dolayısıyla yarın ertesi gün Demirtaş siyasal alana aktif bir şekilde döndüğünde kaçınılmaz olarak DEM Parti'nin de özellikle önüne Türkiyeleşme siyasetini koymuş bir DEM Parti'nin Selahattin Demirtaş'a ihtiyacı var. Geçmişin bir değerlendirmesi yapılır ama Demirtaş'ın bugünkü mesajından da çıkartılabilecek en önemli husus geleceğe bakalım. Yeni bir siyaset inşa edelim. Bu yeni siyaset inşası bence Türkiye'nin tamamına yönelik bir çağrı ama özünde demin İhsan Bey söyledi, kendisine katılıyorum. Özünde DEM Parti'nin kendisine yönelik de bir çağrı ifade ediyor.
1: Yani
0: Çünkü yeni bir dönem açılıyor. Bu yeni dönemde DEM
1: İhsan
0: Parti...
1: Bey şunu yani rakamları da hatırlattı. Bütün Türkiye'yi kucaklayan bir harekete dönüştürdüğü için de sonuç aldı. Demirtaş da bunun öncüsüydü. Bunu kastediyorsunuz değil mi?
2: Yok şöyle DEM
0: Elbette
2: Parti'de
0: yani
2: bir
0: bu...
2: donmuşluk şöyle DEM Parti'de bir donmuşluk var. Ana fikir yok. Türkiye siyasetine dair bir altyapı
1: Evet.
2: yok. Bence
1: Hala
2: işte
1: HDP'nin aldığı
2: tabii.
1: oy dönemi.
2: Oyu öyle şöyle yani nihayetinde çözüm süreci vardı. O çözüm sürecinin bereketiydi ve orada da Türkiyeleşme çerçevesi vardı.
1: Türkiyeleşme.
2: Ama bugün DEM Parti'de bir donmuşluk var. Yeni fikirlere ve yeni görüşlere ihtiyacı var DEM Parti'nin.
1: Tamam.
2: Muhtemelen
1: Buyurun.
2: Vahap Hoca orayı derinleştirecek.
0: Evet yani 2013-2015 sürecinde HDP'nin o zamanki HDP'nin çok büyük bir oy sıçraması yapmasının gerçekten iki önemli sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi çözüm süreciyle birlikte siyasal alanın genişlemesi ve bu siyasal alanı dönemin HDP'sinin gayet iyi kullanması. İkincisi de bu Türkiyeleşme söylemiyle birlikte yeni bir tasavvur ortaya koyması. Şimdi bu çözüm süreci umarız başarılı bir şekilde sonuçlanır. Yasa çıkar ve silah tamamıyla tasfiye olur. Bu Türkiye'de bütün siyaset için yeni bir dönemin açılması demek ama en çok da DEM Parti için bir yeni dönemin açılması demek. Dolayısıyla DEM Parti'nin de kendi Türkiye tasavvurunu geliştirmesi, bu Türkiye tasavvuruna uygun yeni bir söylem, yeni bir aktör, yeni bir teşkilatlanma gerçekleştirmesi lazım ki siyasetin gerçekten temel merkezlerinden biri olabilsin. Demirtaş bunu gerçekleştirebilecek en önemli aktör olarak orada duruyor. Bir hususu daha belirteyim. Cem
1: Lütfen.
0: Bey ifade etti. Demirtaş'ın mevcut hukuki pozisyonuna dair aday olamayacağını söyledi. Kısa bir süre önce Demirtaş'ın avukatlarıyla birlikteydim. Kendilerine bu soruyu sordum. Yani Demirtaş'ın aday olmasına engel herhangi bir hukuki karar var mı diye. Hayır cevabını
1: Nasıl
0: verdiler.
1: hayır? Neden
0: Benim Cem
1: içeride
0: Bey
1: yatıyor o
0: söylediğine
1: zaman?
0: tekrardan Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman'a sordum. Böyle bir hukuki karar var mı? Yine net bir şekilde Mahsuni Bey ifade etti ki Demirtaş'ın aday olmasına engel bir hukuki karar yok dedi. Ayrıntılarını
1: Adaylık
0: daha
1: gündeme
0: sonra
1: geldiği
0: belki
1: zaman
0: Mahsuni Bey
1: tartışırız
0: açıklar
1: orada.
0: ama bunu da bu şekilde belirteyim. Onu söyleyeyim. Bir husus daha yine açıklamaya ilişkin olarak şimdi bu çözüm
1: Son cümlenizi
0: sürecini
1: rica edeyim.
0: evet Selahattin Demirtaş destekliyor. Ama Demirtaş'ın orada önemli bir vurgusu var. Bence altı çizilmesi gereken bir vurgu o. Bu sürece taktik bir hamle olarak değil stratejik bir akıl ile bakmak lazım. Dolayısıyla bu süreç SALT Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümü önündeki engellerin aşılması olarak görülmemeli. Aynı zamanda bölgedeki Kürtler ile yani Suriye Kürtleriyle, Irak Kürtleriyle de birlikte bir stratejik işbirliği yapmanın zemini olarak inşa edilmeli. Bu hem Türkiye'deki bu süreci tahkim edecek olan bir unsur hem de Türkiye'nin aynı zamanda bölgedeki iddialarını da destekleyecek bir faktöre dönüşebilir. Demirtaş'ın bence mesajındaki en önemli vurgulardan bir tanesi de buydu.
1: Peki. Doçent
3: Kerem Bey, bu
1: Doktor,
3: adaylıkla ilgili bir cümle söyleyebilir miyim?
1: buyurunuz bir cümle lütfen, süren bitti. Buyurun.
3: Şimdi Cem Bey'in atladığı şey şu, Selahattin Demirtaş örgüt propaganda.

0: vatandaşından bir ceza aldı ama bu cezasını infaz etti. Yani şu anda cezaevinde olmasının sebebi devam eden bu Kobani olayları nedeniyle devam eden dosyadan dolayı tutuklu olarak yargılanmış olmasıdır. Yoksa
1: Üstadım,
0: hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet kararını infaz etmiyor. Hakkında verilen örgüt propagandası cezasını da infaz etti. Hatta bir hakkın talihsiyle infaz etti. 53. maddeye göre de cezanın infaz edilmiş olmasıyla siyasi yasak dediğiniz şey zaten kalkar. Dolayısıyla tahliye olduğu andan itibaren onun aday olmasına engel bir durum yok.
1: Üstadım, müddetnameye hep birlikte bakalım. 53. maddeden sonra bir sonrakini de tartışalım. Tamam. Bülent Yücetürk, çok teşekkür ederiz yayına katıldınız. Doçent Doktor Vahap Coşkun, çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Necdet Saraç, çok teşekkür ederim. İhsan Aktaş, Genel Araştırma Şirketi Başkanı. İhsan Bey, çok teşekkür ederim. Yapay zeka diyor ki en çok Sezin Hanım'ın hakkını yediniz bu kez. Lütfen helal edin Sezin Hanım.
2: Helal olsun tabii.
1: Sezin Hanım, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için. Sürem doldu, çok soru var. En az sorduğum kadar daha çok soru var. Ama işte şu çelenk kriziydi vesaireydi filan, her şeyi bambaşka bir şekilde değiştirdi. Yine de önümüzdeki günler hem Demirtaş'ın sözlerinin, hem İyi Parti, Yeni Parti, Hazır Parti, CHP'de neler olacağını çok konuşacağımız günler. Salı günü grup toplantısı, daha kimin konuşup konuşmayacağı belli değil. Necdet Saraç'a da soramadık. Artık bunları bir sonraki programda diyelim, ya da Habertürk'te kalın. Diğer programlarda da arkadaşlarım soracaktır. Ben bir kez daha Kadir İnanır'a rahmet diliyorum. Bütün bu tartışmaların gölgesinde keşke Tatar Ramazan yaşasaydı, o bu oyunu bozsaydı. Kısa bir yere gideceğiz, aradan sonra vedalaşacağız.

Habertürk gündemini noktaladık. Birazdan nefis bir program başlayacak. Bence Kadir Kaymakçı, Ayşe Bülbüller ve Profesör Doktor Nurhan Yıldız harika bir sohbet sizi bekliyor. Kaçırmamanızı öneririm. Habertürk gündeme haftaya pazar günü aynı saatte yine yanınızda olmak umuduyla diyoruz. Konuşmadığımız çok konu kaldı. Haftaya bekleriz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: tanışmış oldunuz da.
1: Evet, Antalya Film Festivali'nde tanışmıştık.
0: O jüri başkanı sizde açılış konuşmasını mı yapmıştınız?
1: Evet, Film Festivali'nin açılış konuşmasını yapmıştım. O zamandan bir tanışıklığımız vardı ama daha sonra da Türkiye üzerine, çünkü o Türkiye üzerine konuşmayı seven biri, Türkiye üzerine telefon sohbetlerimiz olurdu. Hani bir hocaya ne sorulur, hocam ne olacak bu ülkenin hali şeklinde sohbetlerimiz olurdu. Çok üzgünüm elbette. Birol Güven'in, sinema genel müdürünün bugün röportajında güzel bir saptaması vardı. Yokluk dönemine giriyoruz diye. Türk sinemasında devlerin...
0: Ben atlamışım.
1: Evet, çok hoşuma gitti. Türk sinemasında devlerin böyle bir devrilişi. O anlamda yani oldukça üzüntülüyüz. Yani bir Kadir İnanır'ı diğer aktörlerden ayıran şey şuydu aslında. Oynadığı karakterlerin bir ortak paydaları vardı. Adalet, hak vesaire üzerine. Gerçek hayatta da o karakterleri yaşayan ve giyinen biriydi. Yani o hangisindeki rol, hangisindeki kendisi, yani kendini oynuyor gibi vesaire. Ama beni en çok duygulandıran yanı, yani o telefon sohbetlerinden de çıkan özet, gerçek bir vatanseverdi yani ülkesini. Öyle deniz, kum, güneşiyle değil de yoksulu, taşı, toprağıyla seven bir aktördü. O anlamda çok büyük bir kayıp. Gerçekten yokluk dönemine giriyoruz. Bence Türk sinemasının ve izleyicisinin başı sağ olsun.
0: Bugün zaten cenaze töreninde Jülde Kural'da işte o söylediğin zaman ülkenin dertleriyle dertlenen o barışla ilgili vasiyeti, yani hep birlikte o barışı getireceğiz şeyleri de çok önemli. Ben ilk şeyden hatırlıyorum, çok küçüktüm, Gaziantep'te benim çocukluğum geçti. Dedemlerin evi böyle bir yazlık sinemanın bitişiğindeydi. Ve o bizim damdan, dedemler orada sohbet ederken filmler. İlk hatırladığım, yanlış hatırlamıyorsam, Kartal Tibet'le bir Bitirim Kardeşler. Hatta bir de devam filmini çekmişlerdi. Onu izlediğimizi hatırlıyorum. Yani ben şey diyorum ya, bir hafıza zaten hani toplumsal. Evet. Yani Türkiye'yi, Türkiye hep... O kendisini de bir röportajında diyor ya, yani ben öldüğümde her evden bir cenaze çıkacak. Hakikaten öyle. Birol Güven'in sözleri de güzelmiş de, ben de klasik dönem sona eriyor. Artık başka bir şey olacak. Öyle yıldızlar, öyle büyük isimler gelecek mi artık? Emin değilim ya. Tarık Akan, Kemal Sunal, işte Kadir İnanır. Değil mi? Yani çok üzüldüm ben. Hani sorsanız bir gün bir yolda derdim, bu kadar üzülür müyüm diye düşünmezdim ama çok üzüldüm gerçekten.
1: Çok size hemen sözü bırakacağım ama... çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ben öldüğümde, ki kendi ölümü üzerine

0: Çok da konuşan biri. Ben öldüğümde bu ülkede her evden bir cenaze çıkacak. Aslında büyük oranla doğru. Yani hepimiz bir nasıl yani mesela Kadir İnanır öldü ya biliyor musun falan diye kendimizi inandırmaya çalışıyoruz. Öldüğünü duyduğumuzdan beri.
1: Çünkü hepimizin hayatında Türkiye'nin tarihini hem siyasi tarihini hem sosyal tarihini eşlik etti. Mesela kadın hakları meselesi işte kadınların çalışması, işçi fabrikalarda Filiz Akın'la böyle bir hoş bir filmi vardır. Meselesi işte o sert erkek imajı, o sert erkek imajının değişimi ondan sonra hani bu işte, Türkan Şoray'la bu müthiş repliktir, müthiş bir şeydir.
0: Değil mi?
1: Şimdi Cengiz Aytmatov'un hikayesinden olan
2: Atıl Yılmaz'ın
1: Atıf
2: Sel Boylum
1: Yılmaz'ın
2: Al
1: Selvi
2: Yazmalım.
1: Boylum Al Yazmalım. Yani bütün bu şeylerin içinde bir Türkiye hikayesi aslında filmleri. Kimi zaman sert, kimi zaman merhametli, kimi zaman sevgili, kimi zaman baba işte vesaire. Hani bir Türkiye hikayesi olduğu için hemen hemen hepimizin hafızasında, Türkiye'nin hafızasında büyük yer etmiş bir oyuncu. Ama bence en önemli tarafı daha önce biliyorsunuz terörü bitirmek ve bir ne diyelim bir toplumsal barışı inşa etmek için yapılan süreçte Akil Adamlar heyetindeydi. Ve o dönem çok etkilenmişti bu işte özellikle Güneydoğu, Doğu, Akil Adamlar isimler o listede. O bölgelere giderek halkla iletişim kurdular, bir dil kurdular, bir dostluk oluşturdular. O süreçte de etkin isimlerden birisiydi. Jülide de Kural da cenazede 25 yıllık hayat arkadaşı şey diyor, son isteği barışı görmekti bu ülkede. Dileriz barış hakim olur. Dileriz ne diyelim hem terör biter hem şiddet biter. Siyaset tüm sorunların çözümüne hakim olur.
0: Bir telefon konuşmamızı hatırladım siz böyle söyleyince. Bu Akil İnsanlar grubuna katılıp işte gezilere bölgeyi görmeye gittiği zaman çok bir eleştiri almıştı bir kesim tarafından. Ona çok üzülmüştü ve çok kırılmıştı içinin bir yerinde. Ve bir gün bana telefonda şöyle demişti. Ya hocam demişti bu ülkenin iyiliğine ve sorunlarının çözümüne bir şey yapıyorsun, bir adım atıyorsun. Nasıl böyle tepkiyle karşılanabilir? Aklım almıyor. Ya o kadar üzülmüştü ki bunu eleştirilmesine, o kadar üzülmüştü. Halbuki ben bu ülke için, bu ülkenin iyiliği için çalışıyorum diye. O sesindeki sitemi hiç unutmam mesela.
2: Sevgili Muhsin Kızılkaya bugün Habertürk.com'da yazmış. O dönemde aynı heyette birlikte Anadolu'yu donuştukları dönemde o söylediğiniz kırgınlıklar, bazı bu toplantılarda vatandaşlardan gelen tepkiler ama
0: İçine
2: tepkilerin hemen ardından
0: evet.
2: Yani toplantı sırasında tepki gösterip toplantı bitince gelip yan yana fotoğraf çektirmek isteyenler.
1: Yani bir Ahmet Kaya yaşadık biz yani Ahmet Kaya'yı yuhlayanlar. Aynı zamanda Ahmet Kaya şarkılarını seven insanlardı, dinleyen insanlardı. Yani bu böyle bir çelişkiler ağı içinde bir şey.
2: Ya bugün cenaze törenini konuşunca hani şunu da konuşmadan etmeyelim diyorum. Yani bir çelenk, bir kriz yani orada onun yaşanmasına neden olmak, yani ona neden olan insanlar mesela şimdi evde otururken bakar ya biz ne yaptık öyle bir çelenk yolladık ama şu, yani değer mi hani Kadir İnanır'ın cenazesine böyle bir tartışmaya gölge düşürmeye değer mi diye sormuyorlar mı kendine? Nedir yani bir yerin başkanı olsanız ne olur, olmasa titriniz olsa ne olur, olmasa ne olur? İlla orada o titr yarışmasına gerek var mıymış yani?
0: Gerek yok. Bence büyük olasılıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in de bu durumdan haberlerinde olduğunu sanmıyorum. Hani kraldan çok kralcı hikayesi. Ama sonuç çirkin. Yani bir cenazeye hele de Kadir İnanır gibi birleştirici birinin cenazesinde olmaması gereken bir şey. Ben şöyle yorumluyorum. Hani bir iletişimci, bir hani siyaset bilimci olarak içeriksiz bir siyaset tarzı ve insansız bir siyaset tarzı. Yani seçmenlerin ya da kamuoyunun kafasında, algısında nasıl bir sonuç yaratacağını hiç umursamadan sadece algoritmik siyaset dediğimiz dijital dünyada tıklanma telaşıyla bak ben çıkartıyorum gördün mü diye. Ama ben tabii işe başından da itiraz eden biriyim. Yani orada bir sahnede bir cenaze töreni var ve bir aktörün cenaze töreni. Hemen yanında iki tane çelenkin olması bana baştan

0: tamam, bırakın o üstündekilerin kaldırılıp indirmesin. Baştan abuk gelmişti. Yani olmaması gereken bir şeydi. Herkesin birleşmesi gereken bir cenazede bile aynı partiden insanların ayrışması acıklı bir durum yani. Söylenebilecek hiçbir şey yok.
1: Siyasetin ölüm gibi bir şeye bu kadar evet. karıştırılması da hoş bir şey değil. Evet. Daha doğrusu bunun üstünden bir siyasi rant veya görünürlük veya bir tartışmanın yaşanması da güzel bir şey değil. Evet. Ama Kadir İnanır gerçekten birleştirici, işte bir toplumsal tutkal diyoruz ya aslında, bu oyuncular, sanat, kültür, bunlar hepimizi birleştiren şeyler. Kadir İnanır da bu anlamda evet. Türk toplumunu birleştiren bir semboldü.
2: Ekranın karşısına geçtiğinizde Dila Hanım'ı, Bodrum Hakimini, Selvi Boylum, Al Yazmalı mı, Tatar Ramazan'ı, 70. Koğuş'u, evde oturduk bütün ailemizde, anne baba işte oturduk izliyoruz. Hangi partideniz? Neye inanıyoruz? Nece konuşuyoruz? Bunun bir önemi var mı? Yani ya, filmlerin bize hissettirdikleri. Bu arada bu insanlar bunu bize...
1: Bu filmlerin çoğu da biliyorsunuz Türk yazarların, hikayecilerin eserlerinden uyarlanmış filmler. Şimdi ne kadar az yapılıyor Türk yazarlar ve hikayecilerinden uyarlanmış filmler. Daha çok yapılmalı. Bu vesileyle de bunu söylemek istiyorum. Evet. Çünkü gerçekten Türk edebiyatının çok güzel eserleridir. Yani Dila Hanım öyledir.
2: Evet, böyle bir
1: yani
2: şey söylediniz.
1: Böyle Koğuş öyledir.
2: İçimde bir yaradır. TRT'de biz böyle ergenlik 80'lerin ikinci yarısında TRT 2 yeni açıldığı dönemde bir Hüseyin Rahmi öykülerinden diziler yapılıyordu, böyle kısa diziler. Ya Hüseyin Rahmi gibi bir yazarımız var işte. Yani hiçbir şekilde faydalanmıyoruz.
1: Ya Atilla
2: yani
1: İlhan.
2: Hüseyin Rahmi üzerinden söylüyorum.
1: Atilla İlhan, Kemal Tahir yani bütün bunlar.
0: Refik Ali.
1: Refik Ali, Tarık Buğra eserleri, Emine Işınsu'nun eserleri yani o romanlarda. Yani Türk edebiyatının çok güzel eserlerinden sağ sol fark etmez. Yani burada tabii. Şey ayırt
2: evet,
1: edebiliyor.
2: Evet, onu söylemeye çalışıyorum.
1: Sonuçta bize anlatan eserler bunlar. Hangi bakış açısıyla yazılsa yazılsın. Onlardan çok güzel diziler,
0: mesela
1: filmler
0: Fakir
1: yapılıyordu.
0: Kurt'un eserlerinden müthiş köy hikayeleri çıkardı.
2: Vallahi bakalım işte yeni genç yazarlardan da var çok başarılı yazarlar.
0: Ama
2: öyle
0: bu
2: şeyler de...
0: Çelenk olayında yani bizim tanıdığımız Kadir İnanır herhalde hani kalkabilseydi tabuttan kalkıp yeter uleyin deyip bütün çelenkleri...
2: Tatar Ramazan gibi bir şey yapabilirdi, ben bu oyunu bozarım diye.
0: Aynen. Peki. Ruhu şad olsun.
2: Ruhu şad olsun.
0: Ve kendisine minnetlerimizi iletelim.
1: Başlasan rahmet dileyelim. Evet.
2: Ve bir ana konuya geçmeden biraz spor
0: geçmedik
2: konuşalım.
0: Milli
2: takımın bu elenmesinin ardından Dünya Kupası ile ilgili.
0: Bana milli takımdan gelme. Bana milli takım. Aslında bu ülkede hiç kimseye milli takımdan gelme.
2: Ben orada da böyle iletişimde bir kopukluk olmadı mı çocuklarla?
0: İletişim...
2: Yani hepimizin böyle desteklemesi, hepimizin arkasında olması gereken bir milli takıma birdenbire gene karpuz gibi bölündük yani.
0: Bölünmedik
2: çocuklara
0: ya.
2: Kızmalar, çok ağır şeyler. Biraz bozu kaçmadı mı?
1: Torunum var, torunuma sordum. Ne düşünüyorsun oyunca? Sence ne yanlıştı falan.
0: Çocuktan al haberi.
1: Evet, çok iyi futbol izliyor. Bir tarafıyla dedi ki bizim dedi çok iyi forvetimiz yok dedi.
0: Çok güzel.
1: Diğer takımların uzun boylu, iri forvetleri
0: kaç
1: var.
0: Kaç yaşında?
1: 11 yaşında. Bak. Onlar dedi şeyi topu engelliyorlardı. Bizim 1.72 idi forvetimizin boyu dedi.
0: 11 yaş.
1: Bence dedi Şenol Güneş gelmeliydi dedi milli takımın.
0: Çok iyi.
1: Başına kendince yorumları var.
2: 2030 için onu ekibe alalım.
1: Diğer takımların
2: analiz konusu.
1: Diğer takımların oyuncularının fiziksel kondisyonu çok iyiydi. Çok güçlü oyunculardı dedi işte Ganalı ve Sahireyle,
0: 11 yaşında olduğundan emin misin?
1: Evet. Bir futbol analizini Hamid'in aktarıyorum size. Böyle gayet doğru şeyler söylediğini
2: bir
1: düşünüyorum.
2: Bir şey söyleyip hocama
0: dolayısıyla,
2: bırakacağım.
0: Hayır, dolayısıyla bölünmüşlük falan yok. Herkes durumu net görüyor. 11 yaşta.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Artık gerçekten o kadar genç, başarılı insan. Yani sosyal medya ile ilgili birçok eleştirimiz olabilir ama çok iyi böyle analizler yapan bir istatistik gördüm hocam. Yani bu bir planlama. Forvetimizin 1.72 olması tamamdır. İşte bilmem taktik olmadı, vurduk direkten
1: i̇şte
2: dönmedi
1: bence
2: falan.
1: Bence Ümit'i almalıydı. Ümit, ben tanımıyorum hiçbirisini. Diyor ki Ümit'in boyu diyor daha uzundu diyor. Bence Ümit'i almalıydı.
2: Bir şey söyleyeyim mi hocam? Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Belki bunu da konuşuruz. Yine o ekonomist bir analiz yapmıştı. Ülkeler nasıl şampiyon oluyorlar falan diye. Diyor ki işte coğrafya, ekonomi, nüfus, her şey falan. Boy ortalaması. Başarılı olan takımlarda ideal bir futbolcunun boy ortalamasının yapılan analizlerde 1.81 çıkmış. 1.81 ortalama, yani dediği gibi uzun boylu futbolcuların, nispeten daha kalıplı futbolcuların olduğu takımlar daha başarılı Dünya Kupası'nı kazanma ve ileri turlara gitmede diye böyle bir analiz. Bir de bir şey gördüm. Bu bir planlama şeklinde hocam. Diyor ki öyle kötü bir planlama yapmak, en uzun seyahatleri yapmak zorunda kalan takım turnuvada bizim milli takım.
0: Evet, biz bunu
2: Paraguay konuştuk. Paraguay neredeyse otobüsle gidip gelmiş. Bizim milli takım işte Seattle'dan şey San Francisco'ya, oradan oraya, oradan tekrar oraya.
0: Ama sevgili Kadir, biz bunu burada konuştuk. Aradaki mesafeleri hatta ben ölçerek ve anlattım bu, evet, değil mi, evet, bu programda? Işte,
2: ya bunu da şunun yani, için söylüyorum hocam. Ya bunu şimdi yapmışız, bir sonrakine problemler yapılmasın. Yani
0: hayır,
2: bunlara dikkat
0: yani
2: edilsin.
0: Olay öyle değil. Yani olay şöyle. Hep bir sonraki hikayesi değil. Aslında Hamit, değil mi torununuzun evet adı? Hamit sorunu çözmüş. Doğru söylüyor. 11 yaşındaki çocuk herkes de görüyor. Yani tamam, bir teknik adam sorunu var mı? Var. Herkes onu görüyor. Ama o da önemli değil. Yani biz meseleyi, yani bu yehzimeti, yani hangi takım vardı? Bir de Krochow mu?
2: Krochow.
0: Yani üç bir işiyle birden elem. Ya bu kadar görkemli bir takımın. Çünkü bütün dünya bizden daha çok şaşırdı. Bu kadar görkemli bir takımın bu kadar erken elenmesi ve bu şekilde elenmesi bize başka bir şey göstermeli. Yani biz hep aynı hikayeyi aynı şekilde yapıp yeni sonuçlar beklemekten vazgeçmeliyiz.
1: Einstein'ın bir sözü var ya, sorunları onları oluşturan yöntemlerle çözemezsiniz diye.
0: Aynen. Mesele biz, bana topu verdin, devam edeceğim.
2: Buyurun.
0: Biz hep sonucu konuşuyoruz. Mesele süreci konuşabilmek. Yani bu sürece nasıl geliyoruz? Ben herhalde 15, 20, 30 ama az değil yazı yazdım. Dedim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatında en önemli özelliği şudur. Onunla ilgili ilk kitabı yazan kişi olduğum için bunu çok rahat rahat anlatıyorum. Ezberleri bozmak. Yani alışıldık olan, kurulu olan her ezberi bozup kendi yeni söylemini ortaya koyması, tamam mı? Düşünüyor. AK Parti kadroları da düşünüyor, biliyorum. Ezber bozulmadık, ne kaldı? Ben de diyorum ki, bazen espri yapıyorum. Çok şey var. Ama en önemlisi federasyonlar ve başta futbol olmak üzere. Yani yapı ve işleyişin ezberinin bozulması gerekiyor. Türkiye'de bir futbolcuya, bir genç çocuğa, yani yırtmak ve zengin olmak hayaliyle sokakta top koşturan bir çocuğu sen oradan alıp paraya boğup hiçbir şey yapmayıp sonra da gösterişli bir hayatın içine atarsan sistem öyle gitmez. Bu çocukları nasıl seçiyorsun? Ve bu çocukları seçtiğin zaman değer denen şey sadece paradan ibaret değil. Bir değerler eğitimi dediniz. Hiç unutmuyorum, UEFA kupasını aldığı sene Galatasaray'ın en önemli futboldan sorumlu yöneticisiyle sohbet ediyoruz. Bana şöyle bir şey söyledi. Dedim ki nasıl açıklıyorsunuz bu takımın makina gibi, saat gibi oynamasını, hani buradan topu atınca öbürünün nereye düşeceğini biliyor olmasını. Nasıl başarıyorsunuz? O sözü bakın, üstünden yıllar geçti, ben hiç unutmadım. Dedi ki bir takımın kazanıp kazanmaması bir futbolcunun çorbayı nasıl içtiğiyle doğrudan ilgilidir. Tamam. Sen topluyorsun kampa hepsini, dünyanın çeşitli ülkelerindeki büyük kulüplerden. Onları bir süre birlikte oynatıyorsun. Hiçbir değerler sistemi disiplinden geçirmeden.
1: Ama diğer takımları sonra, da öyle canım, bakın, adam. Yani Fransa 26 futbolcusunun 21'i yabancı şey yani. Hayır, Afrikalı yani.
2: Göçmen yani.
0: Bu futbolcuların hepsi Türkiye milli takımında oynamak onurlu ve şerefli bir şey. Herkesin bu takımda oynamayı istiyor olması lazım ve Anadolu bu çocuklarla dolu. Yani Anadolu bu çocuklarla dolu. Dolayısıyla şimdi orada hezimete uğradılar ya. Kaç tanesi Türkiye'ye döndü biliyor musun? 3-5-10 tanesi. Bir önemli bir kısmı tatile ya da başka yerlere
2: gitsinler
0: gitti.
2: Gitsinler hocam, ona da bir şey diyemem.
0: Gelmesinler
2: yani. Nedir
0: zaten
2: yani?
0: Gitsinler.
2: O yani tatil değil. Yapsınlar o kadar da
0: mesele
2: değil.
0: Şu. Bir futbolcuya baktığın zaman bundan en kısa sürede etinden sütünden ne kadar yararlanırım diyen anne babalar, menajerler, sisteminin çözülmesi lazım. Bir futbolcuyu nasıl geliştiririm sistemini?

0: geçmen
1: yani
0: lazım.
1: Teknik adamlar var, bir sistem
0: bakın, bir
1: var.
0: Bakın bir tane örnek vereceğim.
1: Hocam yani bunlar...
0: Messi diye bir futbolcu var değil mi? Bu çocuk gol atınca, ki şu anda herhalde hala öyle diyebiliyorum, Dünya Kupası'nın şu anki gol kralı. Gol atınca nasıl bir işaret yapıyor biliyor musunuz? Sevinç işareti her golden sonra. Gökyüzünü gösteriyor. Anneannesini anıyor her golden sonra. Niye biliyor musunuz? Çünkü onu futbolu anneannesi başlattı. 12 yaşında onu Barcelona buldu. Barcelona bulduğunda çocuğun hormonal büyüme sorunu vardı ve sadece pizza ve et yiyordu. Ama onda bir ışık gören Barcelona...
2: Pizza et fena değilmiş. Ben öyle beslenebilirim.
0: Diyor ki Arjantin sadece hamur yer ve et yer. Akdeniz sistemine geçiyorum diyor. Messi'den bahsediyoruz. Çünkü bu çocuğun böyle. Sonra Barcelona hormon eğitimi aldı. Hormon tedavisi gördürüyor. Ve bugün Messi 38-39 yaşında. Gelecek yani 4 yıl sonra da oynaması konusu tartışılıyor. Çünkü bir futbolcu eğer bir elmassa ona bir elmasa davranır gibi davranman gerekiyor. Biz baltayla girişiyoruz.
2: Biz halk olarak da girişmeyelim şimdi. Girişelim yani Arda olarak. Daha 20
0: çünkü
2: yaşında çocuk.
0: Değişmesi gerekiyor.
2: Biraz biz de ne bileyim hani biraz zaman tanıyalım ya bu kadar da yani çocuklar alt üstü bir turnuva geçti ya.
0: Olur mu ya 22 yıl bekledik öyle bir kere elenmek diye bir şey olur mu? Biz bir 4 sene daha bekleyeceğiz beylerimiz böyle uygun gördü diye.
2: Hocam 80'den fazla ülke beylerim dünya kapasına
1: kattı. Yani ben de ne diyorsunuz hocam diye bakıyorum yani. Hiç öyle bir şey değil.
2: Hayır dünyanın sonu değil 80'den fazla ülke dünya kupasına katılmış. Sadece 8 tanesi dünya kupasını kazanmış yani ne olacak ya?
0: Soğuk bakan.
1: Evet, evet,
2: amaç ne şeyde var yani hedef değil de yol. En azından gitmişiz. Bir dahakine daha
0: ama
2: iyi yaparız.
0: Sonucu tartışıyoruz.
2: Ne yapacağız? Her gittiğimde
1: ama
2: dünya
1: yani
2: üçüncüsü mü olacağız?
1: Bir gerçek yani bütün bu şeylerin içinde fizik kondisyon meselesi önemli anladığım
0: sonuç
1: kadarıyla.
0: Sonuç değil, süreç önemli.
1: Afrikalı veya Güney Amerikalı bazı oyuncuların fizik kondisyonları çok yüksek. Evet, bizim takımlarımızı da belki bu anlamda çoğullaştırmak farklı yok başka yerlerden de dinledim. farklı kesimlere, göçmenlere açmamız belki dünyaya bir çağrı yapmamız.
2: İşte bunu konuşmuştuk Ayşe Hanım. Belki evet. Siz ona bir şey söyleyebilirsiniz.
1: Siz
2: yani
1: diyor ya,
2: evet o ekonomiste böyle bir şey vardı. Yani göçmenlere kapılarını açan, göçmenlere kucak açan takımlar daha başarılı oluyordu. Mesela 1990'larda %8'lerde onlardayken milli takımlarda göçmen futbolcu oynatan oran bunlar %30'lara
1: yani
2: çıkmış.
1: Biz sadece Avrupalı Türkleri o da çok kısıtlı bir oranda açıyoruz. Yani işte onu dedi diye almıyoruz. Böyle yaptı diye almıyoruz. Yani biraz bizim de böyle daha milliyetçiliğe sıkışmış bir futbol şeyimiz var.
2: İşte İtalyanları
1: var.
2: Söylüyorlar. Avrupa'daki en kapalı olan onlar bu duruma diyorlar. O yüzden de işte gidemiyor Dünya Kupası'na. Evet, oysa Fransa'dan bahsettiniz işte 26'nın 21'i göçmen çocuklar diye. Bir de bu çocukların eğitimiyle ilgili şöyle. Hocam dön dolaş 5 kişinin arasında dönüyoruz ya. Hep aynı hocalar. O gitti tamam
0: aynen,
2: artık.
0: Öyle.
2: Bir de bunların hepsinin bir kulüpçülüğü var. Bizim aynen, kulübün öyle. Adamı gelsin. Bizim kulübün futbolu. Şöyle söyleyeyim. Kıta Avrupa'sında 200 bin teknik direktör, antrenör varmış. Diyor ki Hindistan, Çin gibi ülkelerde bu rakam atıyorum bir elin parmakları diyeyim öyle. Şimdi böyle bir hoca, böyle bir eğitimci
0: bizde bir elin parmakları bile
2: varsa,
0: değil. Dönüp
2: çocukları
0: üç kişinin
2: okullarda
0: etrafında
2: bulursun,
0: dönüyoruz.
2: Yetiştirirsin yani.
0: Üç kişinin etrafında dönüyoruz. Şenol, Fatih Terim. Neydi bu? Bunun adı Montella.
1: Ama benim Şenol Güneş'i tutuyor. Benim Hamit
0: ben de Şenol Güneş'i tutarım bu üçlünün içinde.
1: Çünkü diyor o şey yapmıştı, üçüncü yapmıştı diyor.
0: Ben onu tutarım yani.
2: Milli takımı her şeyin üzerinde tutup şey yapmak lazım. Yani benim takımım futbolcusu oynamadı onun için böyle oldu. Yok canım asıl benim takımım futbolcusu. Gerek yok böyle şeylere.
1: Burada tabii şey gibi Peter prensibini işletip kimse işin liyakatli ehilliği o getirip
0: aynen
1: onun üstünden
0: öyle.
1: O veya bu demeden onun üstünden gitmek
0: aynen
1: lazım.
0: Öyle.
1: Her işin bir ehili var. Bu da böyle.
2: Sonuçta yani biz futbol uzmanı değiliz de okuduklarımızdan. Diyor ki Japonya 1998'e kadar hiçbir dünya kupasına katılmamış. Hiçbir başarısı yok. 98'den beri hiçbirini kaçırmamış. Geçen kupada Almanya, İspanya gibi devleri eledi. Nedeni şu. 92'de bir karar almışlar ve 100 yıllık bir plan yani 2092'de 100 bin profesyonel futbol kulübümüz, bakın 100 yıllık bir plan yapmışlar ve bu plan doğrultusunda göçmen
0: kimden
2: alıyorlar. Kalecileri siyahi, Japonya.
1: Japonya.
0: Kim de aynı yöntemi
1: izliyor? Yine galiba çok ünlü

0: Bir futbolcuları var. Annesi, babası Ganalı, Gabonlu.
1: Evet,
0: annesi
1: evet,
0: Japon falan böyle. Hani bu anlamda bir karışık bir şey, bir
1: bunların
0: melez şey
1: kucak açmışlar ve bir plan dahilinde. Şimdi biz iki yenilgi alıyoruz, diyoruz ki bitti plan, yeniden başlıyor.
2: Yani dünyaya... Çin de uyguluyor. O da uzun dönemli bir
0: çünkü
2: iş yapıyor.
0: O fiziksel kondisyon, yani bazı ırklarda daha güçlü ve daha şey. Belki biz de dünyaya bu anlamda bir çare yapabiliriz. Evet.
2: Yalnız bu Dünya Kupası'nın güzel olan tek yanı varsa o da pek çok ülkenin futbolda dünya vitrinine çıkmış olması. Yani yeşil burundan kuru adını söyleyemiyorum. Kuruçao ya da Kurusao, Senegal, Ghana, yani aslında çok geri planda kalanların da sahneye çıkmış olmaları
1: hocam,
2: işin tek
1: işte
2: güzel yanı.
1: İşte Kuruçao'ya bakıyoruz, yine o bu göçmen ve o çeşitliliğe, renge kucak açma. Çocukların çoğu Hollanda'da, başka ülkelerde doğmuşlar. Oralarda yaşıyor aileleri. Gidip o küçücük ada ülkesi için oynuyorlar ve ilk maçta Almanya'ya gol attılar. Bence bu analizleri değerlendirmek yani lazım şimdi, hakikaten.
0: Bir tarafta mesela işte MAGA hareketi göçmenlere karşı, yeni yükselen Avrupa sağ göçmenlere karşı. İngiltere'de şimdi en yüksek oyu alan, en son yapılan anket vardı, biraz önce ona baktım. Reform Partisi, evet, göçmenlere karşı.
1: Partisi.
0: Yani bir taraf böyle göçmenlere karşı bir siyaset izlerken, öbür taraftan spor, kültür gibi alanlar göçmenlerin olduğu bir çeşitliliği.

0: kaldım ben.
1: Ne olacak
0: ben.
1: Peki bu? Mesela bu faraj işte reform Britain yükseliyor. Ve adam
0: 25.
1: Evet o kadar da.
0: YouGov anketleri son YouGov anketlerine

0: göre %25, Konservatif Parti, Muhafazakarlar %20, İşçi Partisi %18, Steinmeier'in, Yeşil Parti %15, Liberal Demokratlar %14. Yani herhalde İngiltere tarihinde ilk defa seçimler de 2019 Ağustos'unda olacak. Daha seçimlere de var bir süre. Ama İngiltere tarihinde ilk, aman 2029 yılına kadar daha doğrusu seçim yapılması gerekiyor. Belki kral parlamentoyu veya başbakan isterse parlamentonun feshedilmesini erken seçim olabilir ama çok İngiltere içinde olağan bir
1: ne
0: şey
1: zaman
0: değil.
1: Yapılacak normalde?
0: 2029 yılına kadar 2 yıl sonra hani bunun yapılması gerekiyor. Bu şimdi girerlerse seçime Reform Partisi yani Farage kazanacak ve de yani faşist şöyle, ve sağ bir parti.
2: Evet,
0: yani
2: evet şöyle bir şey okudum. Farage o kadar rahat ki diyor ki zaten yönetemiyorlar. 2 güne 1 başbakan değişiyor. Biz rahatız diyor. Önemli olan yılda bir yeri kaybetmek değil. Hani bütün şeyi kazanmak.
0: Yerel seçimlerde de tabii üstünlük kazandı. 10 yılda 7 başbakan değişti. Yani bunun içinde Liz Truss gibi 4 ay başbakanlık yapan da var tabii. Bir kadın başbakan oldu çok kısa. Hani ben biraz kraliçenin ölümü etkiledim falan dedim ama çoğu değişim de zaten kraliçe hayattayken olmuş durumda. Yani öyle çok kraliçenin de etkilediği yok. Fakat bir sosyal ve ekonomik çöküş yaşanıyor.
2: Brexit şeyini atlatamadılar sanki. Brexit, o bocalama de hala devam ediyor
0: güvenlik
2: sanki.
0: Güvenlik meselesi. Yani biraz İngiliz gazetelerini falan taratıp hani ne olup ne bitiyor diye böyle şöyle bir hızlıca bir göz attım. Mesela orada genellikle güvenlik meselesi. Orada polis yerele bağlı, yerel yönetimlere bağlı ve yetersiz kalıyor. Markete girip herhangi birisi mesela bir Tesco'ya girip bir poşeti doldurup hiç para ödemeden elini kolunu sallayıp çıkıyor. Taksilere biniyorsunuz, taksilerde şoförler paralarının, telefonlarının gasp edildiğini söylüyor. Oxford Street filan Londra sokaklarında uyarıyorlar. Orada yaşayanlar telefonlar gasp ediyor. Yani gasp edilen yakalansa da ona bir ceza uygulanmıyor. Bir tarafı bu güvenlik meselesi ve bir kamera, bir hesap var ben arada takip ediyorum. Mesela o hesap nerede yağma yapılıyor İngiltere'de bunu şey yapıyor kameralarla.
2: Tam onu söyleyecektim. Geçtiğimiz
1: kameralar
2: haftalarda
1: sokakta zaten sürekli bir takipte. Yani hırsız
2: bütün her yerde o şey CCTV'ler var da geçtiğimiz haftalarda.
1: Hayır, ellerde de var.
2: Eller olabilir de şey yanlış hatırlamıyorsam Richmond taraflarında yani ana caddelerden birinde gündüz böyle çok herkesin orada olduğu saatlerde vitrinlerin camlarını kırıp soygun yapan insanlar. Yani
0: bu tabii insanlarda bir güvenlik endişesi. Diğer taraftan mesela bu Starmer'la ilgili olan söylenen şeyler var. Bir Mendelsohn olayı vardı biliyorsunuz. Amerika'ya büyükelçi olarak atadı. Sonra adamın işte Epstein dosyalarında bir sürü
2: uyarılmış olmasına rağmen atadı.
0: Sonra geri aldı. İşte yok bir özellikle kalorifer kışın verdiği bir yardım vardı. İşte o yardımı önce kaldırdı. Sonra kuzeyde birisi bu ev soğuk olduğu için kalorifer yardımı alamadığı için ölünce tekrar bunu geri aldı. Filan gibi hani böyle sosyal olayları tetikleyen bir hani bir öyle yapma bir böyle yapma şekli ikircikli tutumlar da şey işi biraz daha anladığım kadarıyla daha
2: kaldı
0: da.
2: Kaldı ki çok da güçlü gelmişti galiba İşçi Partisi tarihinin en yüksek oylarından birilerini aldığı bir şey var.
0: Tabii ki bir önceki seçimde evet, öyle. Evet, şu çok anda Farage onu geçmiş durumda. 412 vekille şu anda şey İşçi Partisi parlamentoda. Ama hani giderek durum değişiyor. Bu sağlık sistemi yine önümdeki notlardan birisi. İnsanlar sorgulamaya başlıyor. Sağlık sistemi çok kötü. Hemşire yok ülkede mesela. Özellikle bu göç karşıtı politikalar nedeniyle yani kendi parti içi siyasi tepkiler nedeniyle mesela daha önce Hintli vesaire çok insan İngiltere'ye gelmiş. Mesela ben böyle bir İngiliz Müslüman kadınlar üzerine bir belgesel çekmiştim. Orada işte anlatıyor kadın 1972'de eşi doktor Hindistan'dan davet üzerine İngiltere davet ediyor. Kalkıyorlar Hindistan'a geliyorlar filan. Orada bir hayat kuruyorlar. Şimdi bu yeni göçte almamak üzerine bir politika geliştirince çalışacak kimse bulunmuyor. Yani bu göç karşıtlığı meselesi aslında işte hemşirelik gibi çeşitli ara mesleklerin yapılmamasını yani yapılamamasını beraberinde getiriyor. Çok ciddi hemşire açıkları, randevuların, sağlık sisteminin çökmüş olması, hani bu da ciddi halkın içinde bir şey, ciddi bir sorun. Zaten var olan bir ekonomik çöküş var, mortgage
2: çok 2008'den yüksek, enflasyon, çok
0: enflasyon yüksek. Brexit'le birlikte daha da bir şey oldu, yükselmiş vaziyette. Ruslar orada büyük sermayeydi, emlak piyasasının neredeyse en çok Ruslar domine ediyordu. Abramovich'in şeyine el koydular, işte teknesine, malına, mülküne falan,
2: takımını attılar
0: adamı. Ruslar çekildi. Normal şirketlerde, bankacılık sektöründe çalışacak finans analisti bulmakta zorlanıyorlarmış. Çok ilginç geldi. Yani bazı şeylerde analiz,
1: bir kaostan söz ediyor.
0: Çünkü bir şey yok. Yani önceden Fransızlar, Brexit'ten önce işte Fransızlar, Almanya, yani çeşitli farklı Avrupa ülkeleri gelip İngiltere'de çalışıyormuş. Şimdi onlar da gidince hani bu sefer İngilizler kendi kendileriyle baş başa kalıp diğer taraftan %30'u aştı şey Müslüman nüfus. Şu anda hatta resmi rakam değil ama diyorlar birinci İslam İngiltere'den. İngiltere bir Müslüman ülkesi.
1: %135
0: Hint.
2: Her yıl yapılan o en çok konulan isimlerde biliyorsunuz Muhammed birinci.
0: Birinci Hint Afrika göçmen, yani Hint Afrika kökenliler bu sefer kendilerine oy vermeye başladılar. İşte Rishi Sunak vesaire, işte Manchester Belediye Başkanı, Müslüman Londra Belediye Başkanı gibi. Hani bir başka yönetilememe hali bir defa ortada. Ukrayna Savaşı tabii onları bir bence bir başka şekilde de ciddi biçimde etkiledi. Körfez Arapları daha önce yine oranın bir kaynağı. Onlar da kendi ülkelerine çoğu çekildi. Merkezler değişti. İngiltere ciddi bir ekonomik, sosyal krizin
1: işte,
0: içinde.
1: Tam oradan bu yeni siyaset diyoruz ya sürekli. Yeni siyaset dediğimiz konuyu açıklamak için İngiltere ve İngiltere'de olanlar çok güzel bir laboratuvar ortamı aslında bizler için. Niye? Çünkü İngiltere bugünkü anlamda hani demokrasi ve siyasetin oluş biçiminin beşiği olarak kabul ediliyor ya. Magna Carta'dan 1215'ten bu yana kralla asil olanlarla olmayanların ayrımı vesaire. Orası aslında her şeyin beşiği. Birinci, şimdi yeni siyasetin bazı önemli özellikleri var ve boyutları var. Birincisi ortam. Yani Ayşe Hanım'ın deminden beri anlattığı işte kurumların zayıflaması, göç olaylarının hareketi, bunun insanlara getirdiği tedirginlik vesaire hissi. Dolayısıyla bu önemli. Birincisi ortamdaki bu değişim. İkinci önemli şey liderliğin önemi, güçlü liderlik. Bence İngiltere'de en çok sıkıntı çekilen konulardan birisi bu. Mevcut başbakanın sorunu da buydu zaten ki en çok Trump sanıyorum sürekli buradan vuruyordu ve eleştiriyordu. Niye? Çünkü böyle bir ortamda, yani tekin olmayan ortamlarda güçlü liderler önem kazanır. Neden? Ben hep söylerim, öğrenciler çok güler. İnsan dediğiniz canlı, sürü halinde yaşayan bir canlı türüdür. Yani insan sürü halinde yaşar. Dolayısıyla sürü halinde yaşayan bu canlı türü sonuçta bir lidere ihtiyaç duyar ve onun arkasından gitmeyi tercih eder. Çünkü bu konforlu bir şeydir. Bu önemli. İkinci, lider niye önemli? Kategoriler, modernizmin en önemli kavramı kategoriler. Yani insanları kategorilere ayırabiliyordunuz. Cinsiyetlerine, sınıflarına vesaire. Şimdi o kalmadı. Buna Ulrich Beck'in sanıyorum çok güzel bir tanımı var. Zombileşti kategoriler diyor. Görünürde varlar ama aslında yoklar. Yani İngiltere'de de kategoriler kayboldu. Dolayısıyla birilerinin onlara, güçlü birilerinin bir şey demesi lazım. Mevcut başbakan o kadar güçlü bir söyleme sahip değil ama olası başbakan oradan kazanıyor. Kendisine çok güçlü lakaplar takıyor. Mesela Kuzey'in Kralı falan gibi böyle güç gösterisinde bulunabiliyor. Üçüncüsü biliyorsunuz dijitalleşme. En önemli yeni siyasetin en önemli kuralı, biz buna şey diyoruz, algoritmik siyaset. Yani her şeyi dijital dünyada tıklama almak üzere yapıyorsun. Starmer çok tıklamaya uygun işler üretmiyor. Gösteri sunmuyor, dans etmiyor vesaire. Yani istenen bir karakter değil ki dikkat ederseniz son kaç yılda arkadaşlar çıkartmıştı bir, evet hı hı. Şu anda ekranda da var. Zaman bugüne yaklaştıkça aralık daralıyor. Yani başbakanlıkta kalma aralığı. O arayış sürüyor söylediğim gibi. Dördüncü önemli özellik de seçmendeki değişim. Çünkü seçmen ne istiyor bunların sonucunda? Hızlı, farklı, kolay, hayatımı kolaylaştırsın, bana güven sağlayan ortam sunsun. Seçmenin de derdi bu. Dolayısıyla bu dördünü karşılayabilecek bir lideri kaç yıldır, işte 2000'lerden bu yana henüz bulamıyor. Ama İngiltere'nin şöyle bir farkı var. Demin söylediğim
0: ama
1: gibi
0: 1215. Ama dünya politikasını hala yönlendiren bir Anglo-Sakson etkiden söz edebiliriz.
1: İşte şöyle bir farkı var dediğimde tam bu. Yani kişiler, sahnenin önündekiler çok önemli değil. İngiltere o hani güneş batmayan, imparatorluğun mirası olarak sistemi hem küresel anlamda hem ülkesel anlamda yürütmeye devam eder.
2: İşte şimdi bu Andy Burnham, sizin de söylediğiniz o Kuzey'in Kralı Stark'lardan, evet. Game of Thrones'tan kendisine öyle bir şey. Bir

0: Sırayla var oluyorum diye Manchester'da bütün kariyerini oluşturuyor. Belediye başkanı. Bir dönem galiba 2010'larda bir bakanlık yapıyor. Fakat şimdi okuduğum analizlerde diyorlar ki avantajı şu. İşçi Partisi'nin sağcısı diyorlarmış Strömer'a. Bu daha biraz
1: i̇şte,
0: solda
1: kalıyor.
0: Değil mi
1: söylediğimiz şey? Ve, kategoriler yok oldu.
0: Evet ve şunu söyleniyor. Şu ifade var. Diyorlar ki bu başkentin Londra'nın o siyasi işte Westminster oraların bütün harala gürelerinden, parti içi çekişmelerinden bir şekilde kendini uzak tutmayı başardı. Hiçbir şey onun üzerine yapmış kalmadı. Yok. Yani halkın şikayet ettiği hiçbir mesele Burnham'ın üzerinde değil diye. Çok güzel bir fıkra okudum Euronews'te de onu söyleyeyim. Diyorlar ki bir Blair'cı, bir Brown'cı, bir de Corbyn'ci biliyorsunuz. Daha antisemitist böyle şey, İsrail karşıtı bir isim bir. Bir bara giriyorlar. Barmen diyormuş ki hoş geldin Andy. Yani espri bütün bunların bir de böyle her yerden bir şey almış. Yani ne o bizde eskiden vardı. Her hizip mi topluyor? ANAP mı öyle bir şey yapıyordu?
2: Hani şimdi tabii 20. yüzyıl ideolojiler çağıydı. Kategoriler çağıydı. Sol, sağ, sosyalist, evet. Komünist, liberal vesaire. 21. yüzyılda bunlar yok oldu. Bunun evet. yerine kültürel başlıklar. Buna Süleyman Seyf hocamı hayırla yad ediyorum. O güzel izah ediyor. Dosyalar aldı yerini artık diyor. Büyük davalar, büyük başlıklar yerine kültürel konular, başlıklar, dosyalar aldı ve aslında şimdi siyaseti şekillendiren şey kültürel davranışlar, kültürel tercihler,
1: anlam üretimi
2: daha başka bir şeye doğru. O büyük anlatılar, büyük dünyayı tanımlayan ideolojiler, ütopik işte bir takım varsayımlar filan bunların hepsi artık bu yüzyılda geçerli değil. Karşılık bulmuyor. Siyasette evet. karşılık bulmuyor. Siyasette karşılık bulan şey geçici ittifaklar. İşte böyle biraz daha bu ideolojik saplantıları olmadan daha küçük dosyalar, kültürel konular bunlarla ilgili başlıklar.
0: Her yere uyabiliyor diyorlar Burnham. İşte, böyle bu Kalemun gibi. Her şey
2: monte edilebilir. Monte edilebilir bir siyaset.
0: Bir de bir şey sorayım. Bu mesela dediniz yani o İngiltere hala o Anglo-Sakson şey var, dünya siyasetine yön veriyorlar falan. Ya eminim hani bir İngiliz vatandaşa sorsak işte şöyle de etkili falan filan ama eninde sonunda günün içinde ben bir trene biniyorum, dünya para. Markete gidiyorum, alışveriş yapıyorum.
2: Metrolar çok böyle kablolar sarkıyor, elektrik kesiliyor.
0: Yani şöyle bir şey, geçen hafta biliyorsunuz İngiltere'de en sıcak şeyler ölçüldü. Yani tarihlerinin en sıcak günlerini yaşadı. Ya metro ile ilgili sosyal medyada yapılan şeyleri görseniz inanamazsınız. Ya plaj terlikleriyle, havlularla falan biniyorlar. Yani böyle sıcak olur mu diye. Ya bu kadar da bir yandan da Burnham'ın özellikle Manchester'da toplu taşımayla ilgili yaptığı bazı reformlar var. Halkın çok beğendiği şeylermiş. Bunları falan öne çıkarıyorlar ve bir rakibi de gözükmüyor.
2: Ya bir taraftan tabii şey söyleniyor İngiliz halkı için biraz Robin Hood gibidir. Yani
0: Robin Hood
2: çalmayı çalmak demeyin. Normal kabul edebilir. Yani birinden alıp hani bir başkasına verebilir. Robin Hood'un öyle biliyorsun hırsızlık yapıyor. Robin Hood.
1: Öyle değilmiş aslında.
0: Biz üçümüz de Robin Hood izledik de.
1: Maalesef.
2: Robin Hood'u öldürdü. Evet. Yönetmen öldürdü.
1: Biz de öldürdük.
2: Robin Hood nezdinde İngiliz halkının bir değeri de böylece ölmüş oldu.
0: Ama öyle nedir? Taytıyla, tüylü şapkasıyla ok atıp zenginden alıp fakire vermiyormuş. İşte haydutun tekiymiş yani.
2: Alabilemem. Evet. Neyse film eleştirisi ayrı bir konu. Yani film eleştirisi böyle bir meclis gününün, yorgun bir meclis gününün ardından izlenecek bir film olmadığını tecrübe ettik.
1: Evet.
0: Yani, yani İngiltere'den siyaset ne olur nereye gider bilmiyorum ama biraz önce söylediniz yani insanlar artık oradan kaçıyorlar, bankalarda çalışacak şey bulamıyorlar. Tesadüf bir Türk bir çiftin bir videosunu izledim. 7-8 yıl önce İngiltere'ye gittik, orada bir hayat kurmaya başladık, işte evimizi alacak kadar bir şeyimiz oldu. Fakat son dönemdeki bu bahsettiğiniz hayat zorluklar ve bir vergi, bir kanun çıkarmışlar. Diyor ki ya bunlarla ilgili baktık ki yani biz gidemeyeceğiz deyip Türkiye'ye dönmüşler. Hani ya bu şartlarda i̇şte Türkiye'ye dönmek.
2: Park cezaları bile mesela işte park cezaları, Londra'ya girme vergileri falan gibi yani ayrıca kurumsal vergilerin dışındaki vergiler rakamlar da çok yüksek ve insanlar bunu ödeyemiyor. Ödeyemediklerinde kendileri söylüyorlar ama yoksulluk ben tabii Londra'nın Whitechapel falan gibi daha yoksul mahallelerine de gitmiştim bu belgesel çekimiyle. Yoksulluk, kadın yoksulluğu özellikle ciddi fakat yani öyle şey değil. Çöpler toplanmıyor. Mesela bir hani

0: Çöp dağlarıyla karşılaşıyorsunuz. O insanların yaşadığı yerler yaşanılacak yerler değil filan. Hani biz Londra'nın işte belli refaha erişmiş kesimini, caddelerini, sokaklarını görüyoruz. Arka tarafa geçtiğim Birmingham'da öyle. Arka tarafa geçtiğinizde başka şeyler görüyorsunuz. Ama bir yönetilememe meselesiyle hani karşı karşıya.
1: Bu söylediğiniz hocam, işte o yeni dil, o şeyler, yeni kategoriler, siyaset. O yeni siyaset falan, halkın bu içinde bulunduğu durum bazı şeyleri değiştiriyor. İngilizler gibi geleneksel bir toplumda kral geçtiğimiz hafta ilk kez ödediği vergiyi açıkladı. Kralın ne kadar vergi verdiğini kamuoyuna açıklamak durumunda kaldılar. Yani kral ama işte onlar da vergi ödüyor diye bugüne kadar hiç olmamış. Yani ben bilmiyordum ama çok da bir şey vermiyormuş. 30-40 milyon pound bir para veriyormuş yani.
2: O aslında bir şeffaflık gösterisi. O da biraz, yeni siyasete dahil. Bir. Yani gösteri dedim ya demin, hani dijitalin içinde ne var? Algoritmik siyaset var. Gösteri var ve yarış var. Yani bu üçü olduğu zaman sen algoritmalarda öne çıkıyorsun, popülerleşiyorsun. Ve prens ya da dilimiz alışmış Kral Charles da bu sistemi çözmüş.
0: Tabii aslında Crown böyle çok iyi bir dizi bence. Ve İngiltere'nin ve kraliçenin bu işte Churchill'la başlayan hikayesi ve bu girdapları, krizleri, değişim dönemlerini, işte medyadaki değişim vesaire nasıl alt ettiğini çok iyi anlatıyor. Bu dönemin de hikayesini yaparlar güzel güzel. Biz
2: güzel
0: de izleriz. Bak ne güzel yaptılar.
2: Güzel eleştiri yapıyorlar.
1: Evet. Ya Crown dedik, Robin Hood dedik de. Hocam biz geçen hafta da konuşmak istedik de denk gelmedi. Bu Sinema Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı bu sinemalarda bir bilet indirimine gitti. Ve siz dediniz ki bu sadece sinemaya gitmek hani değil, başka bir şey. Yani sinemaya gitmenin başka bir durumu var. Bu indirimin çok yerinde olduğunu söyleyip bir şey demek istedim. Nedir? Niye böyle önemli sinemaya gitmek?
2: Şu nedenle önemli. Hemen sondan başlayayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızlıkla mücadele yasası çıkıyor bu aralar. Diğer birçok, İngiltere'de zaten bakanlığı
0: Mutluluk
2: var.
0: Mutluluk Bakanlığı falan gibi şeylerde
2: evet,
0: biraz bunun.
2: Yalnızlık Bakanlığı da var. Ya bu sorunla doğrudan ilgili olduğu için söylüyorum. Sinema, bu postmodern dünya dediğimiz insanların yalnızlaştığı, parçalandığı, bir araya gelemediği dünya düzeninin işgal edilmemiş son kalesi sinema. Çünkü sinemanın içinde ne izlediğinizden daha çok sinemanın ritüelidir onu önemli ve biricik kılan. Birlikte bir perdeye bakmak, birlikte heyecanlanabilmek, yani bir ortaklık alanı kurmak ve bu postmodern dünyaya karşı üretilebilecek en önemli strateji sinemaya gitmeyi teşvik etmek ya da bu tür topluca yapılacak şeylere teşvik etmek. O anlamda ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu kültür ayağındaki çalışmaları biraz daha yoğunlaştırması gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle de bu sinema biletlerindeki indirimi önemli buluyorum. Yani bunun devamının gelmesi gerekiyor. Her ne kadar sinema film olarak içerikleri tartışmalı olsa bile, buna özellikle söylüyorum. Sinema endüstrisindeki tekelleşme kaliteyi düşürmüş olsa bile, senaryo yazımı, az önce Ayşe Hanım Türk romancılığından örnekler vererek söylediği şey, senaryo yazma ve yaratma, yaratıcı yazarlık konularında ne kadar geri kalınmış olsak bile, tekrara düşmüş olsak bile, sinemayı desteklemek ve insanların sinemaya gitmesini de desteklemek gibi hükümetlerin, yalnızca bizim hükümetimizin değil, küresel anlamda hükümetlerin bir takım önlemler alması, teşvikler yapması gerekiyor.
0: Evet. Şimdi bir sinema konusu söyleyeceğim. Son 2-3 dakika kaldı.
2: Robin Hood demeyeceksiniz.
0: Robin Hood demeyeceğim. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın en başarılı olduğu alanlardan birisi de bizim yurt dışındaki tarihi eser, kaçırılmış tarihi eserlerimizi Türkiye'ye getirmek.
2: Evet, o çok önemli.
0: Bu noktada
2: önemli.
0: Kültür Bakanımız, Kültür Turizm Bakanımız bir ekip kurdu. Bu ekip çok iyi hukukçulardan oluşan. Bunlar, bu çünkü çok uzun bir prosedür. Bu o eserlerin bizim olduğunu ispat edilme süreci filan, mahkemeler filan. Ve bayağı bir eserde 7
2: 8 gelmesi bine. Beni çok duygulandırdı.
0: 7-8 bine yakın da bildiğimiz bilmediğimiz eser Türkiye'ye geldi. Niye acaba sinemacı? Biliyorsunuz Arkeoloji Müzesi'ni Abdülhamit Han kurmuştur ve kendi arazisini, hazineyi, hastayı, kendi özel mülkünü Arkeoloji Müzesi'ne bağışlamıştır. Onun öncesinde Türkiye'den ya Osmanlı İmparatorluğu'nda bir sürü eser çıkarılıp yurt dışına kaçırılıyordu ve ilk kanun çıkartarak yurt dışına

0: çıkışları bu topraklardan, Osmanlı topraklarından, hı hı, bu Balkanlar, Mısır her yeri kapsayan, hı hı, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenlik topraklardan eserlerin çıkarılışını yasaklayan kanunu Abdülhamit çıkartmıştır. Arkeoloji Müzesi'ni de Osman Hamdi Bey'e o kurdurtmuştur. Ve bir Arkeoloji Müzesi'nin çok güzel bir şeyi vardır. Asıl temel şeyi Mısır, İskender Lahdi biliyorsunuz. Hı hı. Mısır'dan getirtilmiştir. Ve muhteşem bir hikayedir. Yani Osman Hamdi Bey'in Mısır'a gitmesi, Lahdi bulması, onu ispat etmesi. Onu gemilere, tabii Kahire'den gemilere yüklemesi, o Lahdi'nin buraya gelişi.
1: Bir Indiana Jones yerli.
0: Bir Indiana Jones. Acayip bir Indiana Jones.
2: Türkiye kültürel olarak çok bu anlamda çok uygun. Hem tarihsel, hem yakın tarih, hem uzak tarih.
0: Yani Osman Hamdi Bey'in Nemrut harabelerinin buluşu bile bir efsanedir yani.
2: Ama dönüyoruz.
0: Ama bunların filmlerini biz hiç izlemiyoruz.
2: Evet, bunların filmlerini izlemiyoruz. Nelerin filmlerini izliyoruz? Ya bu beş büyük dediğimiz Big Five'ın saçma sapan teknoloji ağırlıklı, dijital ağırlıklı filmlerini izliyoruz. Ya da Türk sineması adına kaba komediler izliyoruz.
0: Yani hocam en çok da galiba aşk, sevdin sevemedim, aşık oldum olamadım, yok, birlikte oldum olamadım tarzı diziler, filmlerle dolu.
2: Yani bu sinema, kendi hikayelerimizde öyle. Evet.
0: Kendi hikayelerimizi, bu hikayeleri yapmak durumundayız. Ben mesela gerçekten Arkeoloji Müzesi'ni çok büyüleyici bulurum. Osman Hamdi Bey'in hikayesini çok büyüleyici bulurum ve bu hikayelerin yapılamamasını...
2: Bir de buna ben bir ek bir bilgi de vereyim. Sinemanın Türkiye'ye girişi çok erken bir tarihte. Yani neredeyse sinema makinesinin
1: yakılışı mıydı ya ilk bizde?
2: Hayır, makinenin o şey Lumière kardeşlerin buluşundan 5-10 sene sonra Türkiye'de zaten sinema hayata geçiyor. Anlatabildim mi? Yani öyle çok geri kalmış bir
1: hocam,
2: alan değil.
1: Şöyle bir şey.
0: Tabii Fransa'ya gönderilen öğrenciler var tabii. Mesela bunların hikayesi de bu anlamda yapılmalı. Onlar Türkiye'ye gelince zaten bir sürü şeyi beraberinde getiriyorlar. Toplasan 180 öğrenci.
2: Biz, örneğin,
1: bir de ben şunu söyleyeyim hocam, çok özür dilerim.
2: Pardon.
1: Pandemi öncesinde Türkiye'de 55-60 milyon civarı bilet satılıyordu. Bir dönem 2015-2016'larda. Evet. Ve bu bilet, satılan biletin asıl güzel tarafı kaba komedi diyelim falan ama insanları sinemaya çekmesi
2: önemli
1: açısından.
2: Olan sinemaya
1: o, evet,
2: gitmek.
1: Yani o, evet, o alışkanlığı işte eskiden biraz önce program başında Kadir'in Arıları konuştuk. O 70'lerde falan sinemaya gitmek, yazlık sinemaya, evet, gitmek gibi bir şey vardı. Burada bizim Hollywood'a en büyük başarısı, belki de dünyadaki yegane ülkeydik. Biz Hollywood yapımlarından daha çok yerli yapımlara bilet satıyorduk. Fakat geçen yıl yerli yapımlarda seyirci sayısında neredeyse %20'lik bir düşüş olmuş.
2: Çünkü kötüler.
1: Bu yılın ilk 6 ayında vizyona giren filmlerde yaklaşık geçen yıl 70'lere yakınmış, bu sene 50'lere düşmüş yerli filmler.
2: Çünkü seyirci
1: bu filmlerin birçoğu
0: maalesef ağır hikayeler, evet, sanat yapacağız diye yani, çok bayan
2: yok,
0: hikaye
2: yok, yani seyirci zekasını
0: ya
2: dikkate
0: yani
2: almıyorlar.
0: Son derece hafif romantik komedi, evet, ötesine, hatta
2: kaba komedi,
0: o bile kaba komedi ötesine geçemeyecek işler.
1: Bütün dünyayla birlikte bizde de şu var. Mesela işte şimdi ufak ufak Hollywood diyor ki biz pandemi 2019 11 milyar dolarmış hasılat Hollywood'da. Bu yıl işte bir iki böyle büyük, hı hı, film de geliyor. 10 milyar doları yakalayacağız tekrar diyor. Fakat şöyle bir şey. Hasılat olarak yakalıyorlar. Para olarak belki. Ama seyirci sayısında inanılmaz bir düşüş var.
0: Aynısı
1: bizde de, insanlar artık film seçmeye başlamış. O biraz önce bahsettiğim şey. İngiltere'den bahsettik.
2: Şey,
1: insanlar ayda 5 kez sinemaya giderken bir kez gidiyor.
2: Evet,
1: bizde de benzer bir durum var.
2: Burada da şöyle bir şey olmuş. Sinemaya gidenler... Sinemaya gidenlere sinemaya gitmeyenlerin maliyeti yüklenmiş. Hani o kazanç,
1: evet,
2: da sayı
1: işte
2: arasında.
1: Bilet fiyatları çok yükselip.
2: Aynen öyle. Yani gidenler gitmeyenlerin parasını da ödediği için bu kez onlar da bir süre sonra film sayısını düşürmeye başladı.
0: Tiyatro ve konserlerde çok artış var. Mesela ben, evet, yani Ankara'dan biliyorum, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, evet, biletleri yok satıyor neredeyse konser salonlarında.
2: Ben gidiyorum,
0: başka yerlerde de öyle.
1: Burada da yani bu bizde de Devlet Senfoni Orkestrası'nın işte belediyelerin, evet, tiyatro salonlarını, devlet tiyatroları, şehir tiyatroları hep full zaten ya. Yani hani ben
2: ama
1: çok küçük tiyatrolar biraz sıkıntıda.
2: Sinemaya gitmek gerekiyor. Yani sinemaların boş kalmıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. ABD ve İran arasında başlayan çatışma süreci teknik görüşmeleri de etkiledi. İran basını İran heyetinin İsviçre'deki görüşmelere katılmadığını açıkladı ancak daha sonra Salı günü Doha'da bir görüşme planlandığı belirtildi. ABD ve İran arasındaki teknik görüşmeler tıkandı. İlk açıklama ABD basını Wall Street Journal'dan geldi. Gazeteye konuşan bir yetkili, bu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı dedi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan İranlı yetkili ise, İran'ın son saldırılar ve ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmadığını söyledi. Gelişmelerin ardından Exius'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve Salı günü Doha'da bir görüşme yapmayı kabul etti. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine saldırıda bulundu. Hizbullah'ın altyapısını yok ettiklerini belirtti. İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırı öncesi ABD bilgilendirildi. ABD ve İran basını iki ülke arasındaki teknik görüşmelerin durdurulduğunu belirtti. Peki çatışma yeniden mi kızışacak? Yeniden bir gerginlik yaşanması her şeyi başa mı döndürür? Süreç neleri getirecek konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuğumuz uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizlerle birlikte. Bülent Bey, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum Bülent Bey. İran Devlet Televizyonu'na konuşan bir yetkili, İran son saldırılar ve yerine getirilmeyen koşullar nedeniyle ABD ile bugün planlanan teknik görüşmelere katılmadı dedi. ABD basınında Wall Street Journal'da da ABD-İran arasındaki görüşmelerin durdurulduğu belirtilmişti. Ve son geldiğimiz noktada da yine ABD basınına yansıyan iddialara göre Salı günü Doha'da bir görüşme gerçekleştirilecek. Son geldiğimiz noktaya bakacak olursak nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız, neler söylersiniz?
1: Şimdi şunu söylemek lazım Ahmet Bey, bu krizin ilk başladığı saatte de yani iki gün kadar önce yine Habertürk ekranlarında krizin hemen arkasından zaten belirli yorumlar yapmıştık. Yani burada gerçekten krizin nasıl başladığı meselesini ben hep dikkat çekmeye çabalamıştım ki şunu unutulmaması lazım. Halen masada devam eden görüşmeler ve zaman zaman sanki askeri güç kullanımıyla karşılıklı olarak bir haklılık meselesinin de gündeme getirildiğini görmek gerekiyor. Bu noktada hatırlayacaksınız. Umman üzerinden bir takım tankerlerin bölgeden çıkartılması, İran karasularına hiç uğramadan, bu anlamda da İran'ın biz zaten çok uzun zamandır özellikle Hürmüz Boğazı'nda bir etkin olmaya çabaladığını, kontrolü elinde tuttuğunu göstermeye çabaladığını zaten biliyorduk. Bu anlamda bir krizin patlak verdiğini gördük. Ve ben orada yorum olarak da şunu söylemiştim. Masada halen görüşmeler devam ediyor. Ancak zaman zaman işte çatışma, böyle ufak kontrollü çatışmalara yolluyor da karşılıklı yoklamalar devam ediyor diye söylemiştim. Yani bu şöyle yorumlayabiliriz. Bu çerçevede biraz ciddiyet sorgulanmış olabilir. Yani İran ne kadar, nereye kadar zorlanırsa karşılık verecek, nereye kadar zorlanmazsa karşılık vermeyecek. Biraz bu anlamda okudum ben bunu. Çünkü halen de gördüğünüz üzere aslında görüşmeler devam ediyor. Az önce siz de söylediniz zaten. Salı günü tekrar görüşmeler devam edecek. Bu anlamda biz böyle hep zaten aynı yorumu yapıyoruz. Bir inişli bir çıkışlı, zaman zaman sürtüşmeler oldu, zaman zaman çatışmalar oldu. Bir dönem bundan sonra izliyor olacağız Ahmet Bey. Çünkü hemen haberlerinizde de verdiğiniz üzere arkasından da İsrail Lübnan olan saldırısı. Yani buradaki açık sinir uçlarının hala kaşınmaya çok müsait olması meselesi var. Çok sayıda başlık var. Bu başlıkların altında teknik konuları gerektiren, teknik görüşmeleri gerektiren yine çok sayıda alt başlığın bulunduğunu biliyoruz. Ve maalesef gerek burada İsrail'in yapmaya çabaladığı faaliyetler ve bununla beraber İsrail'e zaman zaman aynı yolu tutan bazı körfez ülkeleri. Yani bu anlamda defaatle sizlerle sahte bayrak yaklaşımını konuştuk. Her an bu barışın bozulabileceğini konuştuk. Burada biraz daha kontrollü bir çatışma alanı yaratıldığını ben işin doğrusu düşünüyorum. Yani zaman zaman taraflar birbirlerine ciddiyetlerini göstermek adına saldırı yapmaktan çekinmiyorlar. Ama hep söylüyoruz Ahmet Bey, bıçak sırtında durumlar. Yani bir anda kontrolden çıkabilecek, bir anda tekrar daha büyük bir çatışma sürecine yuvarlanacak bazı durumlar gelişebilir. Yani bu tarz tehlikeler de var. Evet, böyle bir silahlı diplomasi dediğim benim diplomatik bir takım oyunlar veyahut da karşı tarafa biraz daha ambiyane tabirle dişinizi geçirmeye çalıştığınız zamanlarda, bazı maddeleri kabul ettirmeye çalıştığınız zamanlarda birdenbire işler kontrolünde çıkabilir. Çünkü burada yalnızca meselenin Amerika Birleşik Devletleri ve İran olmadığını Ahmet Bey başından beri konuşuyoruz. Evet. Hiçbir şekilde bu işin neresi?

0: neresinde belli olmayan, anlaşma bu görüşmenin neresinde belli olmayan bir İsrail, kendisine ne söz verildiğini bilmediğimiz bir İsrail meselesi hep konuşuyoruz ve aslında arka planda Amerika-İran savaşı sırasındaki kendine çok iyi bu çatışmayı perde yaparak işte Lübnan başta olmak üzere belki önümüzdeki günlerde Suriye'de bir takım faaliyetlerini göreceğimiz bir İsrail gerçekliği de var. Bu anlamda her an böyle bir kontrollü çatışmanın devam ettiğini göreceğiz ama birdenbire işlerin rayından çıkabileceği de bir düzlem Ahmet Bey. Bu anlamda tehlikeli görüyorum ben bu tarz ufak tefek çatışmaları.
1: Evet, yani taraflar birbirlerinin ciddiyetini sınadığı süreçlerden de geçiyoruz. Özellikle bu 60 günlük sürecin hep kritik olduğunu ifade ediyorduk, kırılgan olduğunu ifade ediyorduk. Taraflar da bu noktada birbirlerinin ciddiyetlerini sorgulamaya, sınamaya devam ediyor. Şimdi hocam, ateşkesin bozulmasıyla alakalı taraflar sürekli birbirlerini suçladılar. Sert açıklamalar gelmeye devam edildi. Hemen 2 gün öncesine dönmek istiyorum. Yani İran-Singapur bandıralı bir ticari gemiyi vurdu. Bu gemiyi vurmasındaki İran'ın avantajı ne? İsrail'le ticaret bağlantısı olduğundan dolayı mı? Bir de İran'ın sürekli vurgusunu yaptığı alternatif bir rota var Hürmüz üzerinden. Bu alternatif rota bize neyi anlatıyor? Tam olarak neresi burası? Açıklayabilir misiniz?
0: Tabii Ahmet Bey, şimdi öncelikli olarak Müstendam Yarımadası üzerinden ki burası Umman Karasuları'nın tam olarak içinde bulunan bir bölge. Yani şöyle söyleyeyim, Umman'ın İran'a bakan o yarımadası tam ucu. Burası Müstendam Yarımadası. Bunun daha yakınından yani aslında hiç İran Karasuları'na girmeden işte o bandıra bir şeyin geçmeye, tankerin geçmeye çabaladığını biz gördük. Yani burada İran da başından bu yana buradan kendisinin haberi, izni ya da bilgisi olmadan tankerlerin geçmemesi yönünde zaten defaatle de yine çatışma başlatmıştı, hatırlayacaksınız. Yani İran burada aslında bir kendisinin bypass edilmesini engellemeye çabalıyor. Yani nedir bu bypass meselesi? Kendi karasuna hiç girmeden tanker ticaretinin orada devam ediyor olması, tankerlerin rotalarına devam ediyor olması ki yani burada da aslında krizin başlangıcında da bizi epey düşündüren bazı meseleler var. Yani şimdi Umman kendi başına mı böyle bir rotayı başlattı? Bu işi başlattığını biz Umman'ın biliyoruz. Bu anlamda Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle bunu yaptığı yönde bir takım açıklamalar var. Ama dediğim gibi böyle Birleşmiş Milletler çok çabuk, hızlıca faaliyete geçen bir kuruluş değil. Yani bu anlamda aslında Umman'ı bunu yapması için birisi tetikledi mi? Amerika Birleşik Devletleri midir? İşte İran'ı nereye kadar zorlayabileceğini görmeye çabalayan ya da arkada bir İsrail etkisi midir? Bu önümüzdeki dönemlerde biraz daha ortaya çıkacak gibi düşünüyorum. Ve bu anlamda da İran başından bu yana vurgulamakta olduğu gibi aslında deniz hukuku anlamında bakarsanız İran'ın buna hakkı yok. Yani biz bu UN Clause dediğimiz uluslararası deniz hukukunda transit geçiş hakkını ve gemilerin güvenli seyri sefer meselesini Umman'ın kendi karasularında yapabileceğini biliyoruz. Ama buna rağmen İran buna izin verirse biliyor ki kendisi bypass edilecek. Hiçbir şekilde o tanker trafiğine bundan sonra eğer buna evet derse tanker trafiğine müdahale etmesi bambaşka sonuçlar doğuracak. O yüzden de şimdiden müdahale ediyor ki önümüzdeki gelişecek farklı bir takım rota arayışlarında müdahil olabilirsin. Tabii şunları da unutmamak lazım Ahmet Bey. Şimdi biliyorsunuz Ankara'da da bir heyecanla bir NATO toplantısını bekliyoruz. Bu
1: Evet.
0: çerçevede Trump mutlaka Hürmüz Boğazı meselesini gündeme getirecek. Yani bu çerçevede büyük ihtimalle ben hep söylüyorum yayınlarda bir Somali'dekine benzer bir uluslararası koalisyon meselesi gündeme gelir mi? Yani biz burada başka NATO gemilerini görebilir miyiz? Gerçekten bunlar da birer soru işareti. Bu anlamda belki şunu planlıyor olabilir Amerikan yönetimi. Hem NATO işin içine çekmiş olacak hem İran'a bir güvence vermiş olacak İsrail saldırını engellemek için. Hem de İsrail de biraz daha durdurmuş olacak. Çünkü burada kolay kolay artık çok sayıda bir ülkenin gemisi bulunduğu zaman çok rahatlıkla hareket edemezsiniz, çatışma başlatamazsınız, olay farklı boyutlara gider. Ben biraz işin buraya döneceğini düşünüyorum. Tabii eğer başka bir ajandaları yoksa, yani bu anlamda da sizlerle defaatle konuştuk, İsrail'e ne sözler verildi? Bu seçim dönemi atlatıldıktan sonra tekrar İran dosyasını masaya getirmek üzere İsrail aralarında bir Netanyahu denilen katiller aralarında bir anlaşma mı var? Bunların tamamını göreceğiz Ahmet Bey. Yani aslında bu NATO toplantısı biraz bizim için belirleyici olacak. Bu anlamda Amerika tek başına bu devam ettirecek buradaki bu gerilim meselesini İsrail'de biraz ağzına bakarak İsrail'in güvenliğinin alınması adına devam ettirecek. Yoksa dediğim gibi bir uluslararası girişimde mi bulunacak burası için Ankara'da? Bütün bunları hep beraber NATO toplantısının olduğu hafta göreceğiz diye düşünüyorum. Ama İran burada belli ki buradaki hakimiyetini hiçbir şekilde kaybetmek istemiyor. Söz sahibi olduğunu çatışmaya bile girmek anlamına gelse bir şekilde sürekli vurguluyor.
1: Evet, o işaret ettiğiniz koalisyon kısmını biraz daha açmak isterim. Elbette krizin çözülemeyen düğüm noktası Hürmüz Boğazı. İran her seferinde bu kartı sürekli masaya koyuyor ve istediğini elde edebilmek için de Hürmüz'ü kapatacağı tehdidini defaatle sürdürüyor. Hatta işte tanker gemilerine de saldırılarını yapıyor. Yani burada da bir

0: rekabet görüyoruz. ABD'nin kontrol etmek istediğini biliyoruz. Trump'ın bu noktada açıklamaları var. İran 28 Şubat'tan itibaren hiçbir zaman Hürmüz'ün kontrolünden vazgeçmedi. Yeni stratejiler belirlediğini ifade ettiler. Umman'la bir ittifak yaparak kontrolü sağlayacağız dediler. Yani bir koalisyon mu göreceğiz ABD işbirliğiyle, yoksa İran bu iddiasından hiç vazgeçmeyecek mi? Kontrolü sağlamaya devam mı edecek?
1: İşte Ahmet Bey, yani bunu gerçekten hep beraber göreceğiz. Çünkü bu biraz da işin kaderini belirleyecek ki, hatırlayacaksınız, Trump zaten sürekli NATO'ya "beni orada yalnız bıraktınız, Avrupa ülkelerine yönelik beni orada yalnız bıraktınız, Hürmüz'de bir mayın arama gemisi bile yollamadınız vesaire." Bu mutlaka konuşulacak burada. Yani bir şekilde, belki basının önünde olmayacak, belki Trump'ın açıklamada olmayacak, ama kapalı kapılar arkasında mutlaka görüşülecektir diye düşünüyorum. Yani bu çerçevede ben ayın 30'unda, gerçi 28-29'unda gerçekleşmekte olan, bildiğiniz gibi bir de parlamenterler, NATO parlamenterler toplantısı da var. Buradan başlayarak 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak toplantıya kadar mutlaka bu konunun gündeme geleceğini düşünüyorum. Trump burada yine destek arayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu anlamda da İran başından bu yana zaten biliyorsunuz niyetini belli ediyor bir şekilde. Hürmüz Boğazı'nda hiçbir şekilde kontrolü bırakmayacağı yönünde. Çatışmaya bile gidecek olsa bu iş, ki şimdi 2 gün önce de gördük, direkt geçen bir şeye saldırdı, bildiğiniz gibi tankere bir saldırdı. Burada İsrail bağlantısı varsa bununla ilgili olarak da belki İran tarafında da bazı düşünceler vardır diye düşünüyorum. Ki şimdi İran'daki bir problem de şu, biliyorsunuz Ahmet Bey, İran içinde bir bölünmüşlük görüyoruz. Savaşı devam ettirmeye yönelik bazı taraflar var. Yani İran'ın sanki yenilmiş çıkacağını düşünen bazı taraflar var. Hatırlayacaksınız, Dışişleri Bakanlığı'nda protesto eylemlerine kadar Tahran'da enteresan olaylar gördük. Yani bu anlamda sertlik yanlarıyla biraz güvercin kanatında tam olarak bu Amerika ile Birleşik Devletleri anlaşma konusunda emin olmadığını biliyoruz. Trump'ın başında da maalesef Netanyahu ve İsrail gibi bir bela var. Yani bu çerçevede de gerçekten her an kriz çıkabilecek bir alan. Bu anlamda krizin tek tarafları olmamak adına belki Trump işte de bir koalisyon meselesini gündeme getirecek. Hürmüz Boğazı'nda birkaç ülkenin, farklı ülkenin kontrolü olacak şekilde belki bir yeni bir kontrol arayışına gidecek. Bu biraz İran'ı da frenleyecektir, İsrail'i de frenleyecektir. Yani kolay kolay bu bölgede böyle bir rahatlıkla çatışma çıkartabileceklerini, işin doğrusu, ondan sonra ben düşünmüyorum. Çünkü hep hatırlayacaksınız, Körfez Savaşı'nda da olsun, farklı Amerikan operasyonlarında da olsun, hep bir Amerika Birleşik Devletleri uluslararası bir koalisyon ve haklılık yarattı. Bir sebep yarattı. Yani evet, bu sebepler haksız olabilir, yalan olabilir Irak'ta gördüğümüz gibi, ama dünya kamuoyunu arkasına alarak hareket etmeyi unutmayalım. Burada aslında Trump'ın en büyük eksik olarak gördüğü mesele, ki çok da cezasını çekti bunun, yine o uluslararası koalisyonun arkasına almaması oldu. Ülkelerin desteğini arkasına almaması oldu. Bu noktada belki destek arayacaktır. İran da bu çerçevede belki gelecek olan koalisyonla biraz daha işe yumuşak bakmaya çabalayacak. Ama Ahmet Bey, şunu da unutmayalım. Sonuç itibariyle bu ufak tefek çatışmaların masadaki diplomasiyle de bağlantılı olduğunu görmek gerekiyor. Yani karşı taraf neye razı olacak? Siz ne kadar vereceksiniz? Ne kadar alacaksınız? Biraz da bunu belirleyen işler olarak görülmesi gerekiyor diye ben işin doğrusu düşünüyorum.
0: Evet, yani Lübnan'da da bir ateşkes sağlandı. Orası da oldukça önemli bir hat. Ancak İsrail yine saldırılarına devam ediyor. Hizbullah'la birlikte İran'a ağır bir yenilgi verdik demişti Netanyahu. Tabii Hizbullah bu ateşkesten hiç memnun değil. Hatta onlar İsviçre'de yapılan mutabakat zaptına göre Lübnan'da bir ateşkes sağlanması teklifini yineliyorlar. Yani Lübnan noktasında ne olacak? Şimdi yayınımızın başında siz de ifade ettiniz. İsrail yeniden gözünü ve hedefini Suriye'ye çevirmiş durumda. Suriye için risk ne durumda? Bunları da sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii Ahmet Bey, şimdi öncelikli olarak bildiğiniz gibi zaten bir süredir orada Ali El Tahir diye bir şey var. Büyükçe bir tepe var. Her iki tarafı da görür. Yani hem İsrail cephesini hem Lübnan cephesini görür. Hizbullah'ın da bunun altında bir takım tünelleri olduğu yolunda zaman zaman böyle bilgiler geliyor. Yani burada da İsrail işte bu tepeyi ele geçirdiğini ilan etmişti. Burada çatışmanın devam ettiğini söylemişti. Hizbullah tarafından yalanlandı. Yani sıcak çatışmanın devam ettiğini söylemek lazım. Bugün yine Lübnan'ın güneyi denilen yer, dahiye direkt söyleyeyim, yani Hizbullah ve ailesinin, yani yerleşimcilerin bulunduğu bir mahalle, yine burayı vurdu büyük ihtimalle. Bu anlamda çatışma devam ediyor ki, siz de belirttiniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan devletinin ile yapmış olduğu bir anlaşma var. Hizbullah buna kesinlikle taraf değil ve bununla alakalı olarak Naim Kasım, bu Hizbullah'ın genel sekreteri de zaten bildiğiniz gibi hiçbir şekilde bu anlaşmayı kabul etmediklerini söyledi. Tabii burada bir takım farklı denklemler de var. Şimdi Suriye üzerinden de bir zamandır Hizbullah'a gitmekte olan bu tedarik rotalarının kesildiği yönünde bazı haberler geliyor. Tedarik rotanın kesilmeye çabaladığı yönünde. Yani bu anlamda da biz hem İsrail'in Suriye'nin güneyindeki o hatırlayacaksınız, güneydeki bölgelerde, Düzi bölgelerinde yerleşimler kurmakta olduğunu zaten biliyoruz. Burayı

0: desteklediklerini biliyoruz. Benzer biçimde buradan da Lübnan'a geçişleri bir şekilde engellemeye çabaladığını, bunun üzerinde de belki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir baskı kurmaya çabaladığını biliyoruz. Tabii bu Hizbullah üzerinde, İran üzerinde ne kadar etkili olacak? Hizbullah bildiğiniz gibi İran'la Amerikan'ın anlaşmasıyla ancak belki kendilerini anlaşabilecekleri yönünde bir beyanat zaten verdi. Ve daha tehlikeli bir durum var Ahmet Bey. Tekrar biz Lübnan'da bir iç savaşa doğru yavaş yavaş evriliyor muyuz soruları da geliyor. Çünkü biliyorsunuz Lübnan'ın hem hükümeti hem ordusu yeri geliyor. Zaman zaman aynı dili bile konuşmayan iki askeri yan yana düşünün. Böyle bir yapılanma var Lübnan'da. Yani çeşitli dinlerden olan insanlar ve bunların böyle bu Hizbullah'ın etkin bulunduğu mahallelere girerek bir silah topladıkları falan benim çok gözümde işin doğrusu canlanmıyor. Yani kolay kolay silah teslim etmeyecektir Hizbullah. Her ne kadar burada İsrail zafer kazandık vesaire işte Lübnan hükümetiyle anlaştık da dese çok bunlar kolay işler değil. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz için de hep anlatıyorum tekrar bir şey anlatalım. Bu Dahiye bölgesi biraz daha Ahmet Bey şu Orta Doğu filmlerinden bildiğimiz gibi çok dar sokaklar, birbirlerine çok yakın evler. Yani geçiş imkanları çok fazla. İçeride gerilla faaliyeti alanına son derece uygun alanlar. Yani buradan Lübnan ordusu girip Hizbullah'tan kolay kolay öyle silah toplayayım, tutuklamalar yapayım vesaire çok güç. Bunu bir söyleyelim. Ve bu anlamda da hiçbir şekilde bu silahı teslim etmek istemeyen bir Hizbullah var. Halen burada soykırımını devam ettirmekte olan o işgal ve ilhak hareketini devam ettirmeye çabalayan bir İsrail meselesi var. Bu anlamda ben çok zor görüyorum işin doğrusu. Şeyin İsrail'in burada herhangi bir şekilde böyle bir çekileceğini veyahut da bir barış anlaşmasına varılabileceğini ya da Hizbullah'ın silah bırakacağını. Maalesef bu çerçevede işte biz Lübnan'da biraz daha işlerin daha karışık bir şekilde ilerleyeceğini göreceğiz ki Sayın Dışişleri Bakanımızın da Sayın Cumhurbaşkanımızın da bildiğiniz gibi açıklamaları var Lübnan'la ilgili olarak toprak bütünlüğü bizim için son derece önemli. Benzer biçimde Suriye'de de son derece önemli toprak bütünlüğü. Yani bu anlamda da dediğim gibi bir şekilde buraya da bir Trump tarafından bazı formüller diyelim daha tam belli olmamakla beraber bir takım formüller düşünülüyor. Ama ben kendi deneyimlerimden de söyleyecek olsam Ahmet Bey burada İsrail'i durduracak olan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve kolay kolay bombalayamayacağı, saldıramayacağı bazı ülkelerin burada bir tampon bölge oluşturması. Mavi hatta benzer biçimde hatırlayacaksınız mavi hatta da Birleşmiş Milletler'in çalışanlar olmasına rağmen bunlar içinde Batı Avrupalılar da olmasına rağmen Fransızlar olsun İngilizler olsun hiç bunlardan çekinmeden İsrail'e ateş açtığını hatırlayacağız gördük. Yani demek ki burada biraz daha kuvvetli bir iki taraf arasında kuvvetli bir barış ve denge alanının kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa ben çok bu görüşmelerle bir yere varılabileceğini Ahmet Bey işin doğrusu zannetmiyorum. Maalesef Lübnan'da bu iş biraz daha devam edecek gibi görünüyor.
1: Evet, İran'da Hizbullah'tan vazgeçecek gibi de durmuyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii misilleme saldırılarıyla birlikte İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hedef aldı. Hem Körfez ülkeleri adına hem de ABD üsleri adına nasıl bir güvenlik tablosu ortaya çıkıyor?
0: Ahmet Bey şunu söyleyeceğim zaten bildiğiniz gibi buraya da konuşmuştuk yine sizlerle. Buradaki Amerikan varlığının çok büyük kısmı zaten boşaltıldı, tahliye edildi biliyorsunuz. Yani burada İran'da vurduğu alanların yine burada telsiz kuleleri, radar istasyonları vesaire olduğunu görmek lazım. Yani İran biraz daha dengeli cevap vermeye çalışıyor. Ki biz 2 gün önceki Amerika Birleşik Devletleri saldırısında İran'ın o saldırmış olduğu saldırıya denk bir saldırı mıydı diye düşündük. Daha ağır bir cevap verdi Amerika Birleşik Devletleri. İran da biraz daha kontrol etmeye çabalıyor. Daha kontrollü saldırıyor denebilir. Ki ben zaman zaman hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri İran arasında hala görüşmede devam ettiğini. Bu anlamda belki haber vererek vurmak gibi bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü çok can kaybı vesaire olmadığını görüyoruz Ahmet Bey. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani İran'ın kendi iç kamuoyundaki karmaşayı da gözden kaçırmamak lazım. Güvenlik bloğunun hep sesini çıktığını duyuyoruz biz bu sırada. Yani Arakçı'dır, Pezeşkian'dır veyahut da Galibaf'tır. Her ne kadar Galibaf da biraz güvenlik kanadından da olsa yani aslında Sepah'a yakın birisi de olsa zaman zaman onların böyle çok sesinin kısıldığı direkt Sepah'ın açıklamalar yaptı veyahut da Sepah'ın faaliyet yaptı ki bu vurulan bu bölgeler işte Sirik olsun diğer yerler olsun buralarda da yine aslında devrim muhafızlarının üstleri olduğunu unutulmaması gerekiyor. Yani bu kapsamda da İran biraz daha kontrollü yanıt vermeye çabalıyor ve kendi iç kamuoyuna da gerekirse savaşa tekrar döneceğini bu anlamda herhangi bir yenilgi almadığını vurgulamak adına da gerekirse çatışmayı büyütmek bile olsa yine de bir şekilde cevap verdiğini görüyoruz. Bu şekilde okuması lazım diye ben düşünüyorum işin doğrusu.
1: Evet, değerli izleyenler, ABD ve İran arasında yaşanan kontrollü gerilimi ve etkilerini bu saat diliminde uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever'le birlikte konuştuk. Bülent Bey, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Diğer gelişmelerle devam edelim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'daki istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. Bu hareket sadece 86 milyonun değil aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak dedi. Erdoğan AK Parti teşkilatlarına da yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin mesajını verdi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki gösterdi. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
1: AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. Bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca'da yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti teşkilatlarına da mesaj verdi.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur.
0: CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. 800'den fazla delege imzasını genel merkeze sunan özel cephesi bu hafta mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da gözler grup toplantısı için salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.
2: Olağanüstü kurultay ve grup toplantısı tartışması yeni ihraçlar olacak mı sorusu CHP'de yeni haftada hareketli olacak. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel cephesi 800'den fazla delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. 26 Haziran imzaların incelenmesi için son tarihti. Ancak bir geri dönüş olmadı.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür
2: ederim. Genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi Eylül başında işlemeye başlayacak. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının ilk yarısında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Ve gözler bir kez daha salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu salı günü MYK ve parti meclis toplantılarını yaptı. Özgür Özel ise grup kürsüsüne çıktı. Bu hafta da salı günü genel merkezde MYK toplantısı olacağı için Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmesi beklenmiyor. CHP'de bir yandan da disiplin süreci çalışıyor. Salı günü Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek MYK'dan özellikle il başkanlarına yönelik ihraç ve görevden almaya dönük kararlar çıkması bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yazı yazarak Özgür Özel'i grup başkanlığından alarak yerine Faik Öztrak'ı atadığı yönündeki haberlerde parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından yalanlandı. Sarı, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır ifadelerini kullandı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını... Haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklu olan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım savcılıkta ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi.

0: Evet.
1: Daha önce Ferdi Zeyrek'e para verdiğini iddia etmişti. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde para verdiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek savcılıkta ilk ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturması sürüyor. Böcek savcılıkta yeniden ifade verdi. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylığıyla ilgili bilgiler verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş ve adaylık sürecine ilişkin güvence almıştı. Bunu öğrenen Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Tutuklu Başkan, görüşmenin 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleştiğini ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirtti. İmamoğlu, iddiaya göre Muhittin Böcek'i desteklemek için yaklaşık 15 milyon euro destek istemişti. Böcek bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Muhittin Böcek, kendisinden istenen paranın kalan kısmını İmamoğlu tutuklandığı için vermediğini ileri sürdü. Tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yeniden ifade verdi. Özgür Özel helikopter ve makam aracı alınması için farklı yerlerden teklif aldıklarını söyledi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini iddia etti. Özkan Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.
2: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı adli kontrolle bırakıldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Doğuş Bayır ve Ertan Korkmaz ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ertan Korkmaz savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hakim karşısına çıkan Başkan Yiğit ve Doğuş Bayır ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak? Bakalım.
1: Milyonlarca memur ve emekli Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasını takip edecek. Maaşlarda yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı ne olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
3: Artışmalar da sınırlı değildir.
1: En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddelik kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
2: Türk sineması bugün en önemli isimlerinden birine Yeşilçam'ın Kadir abisi Kadir İnanır'a veda etti. Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul'da düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
4: Asya'm, al yazmalım.
5: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu.

0: Sevgi emekti.
1: Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sıydı. Rol aldığı onlarca filmde kah yüzümüzü güldürdü, kah sevgiyi sorgulattı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
2: Evet, o bizim dayımızdı. Ama aynı zamanda hayran olduğumuz sanatçıydı da. O hepimizin Kadir İnanır'ı, abisi, dayısı, kardeşi.
3: Bir dev gitti, bir dönem daha kapandı. Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz.
4: O kadar güzel bir insan, Türk sinemasında ne yeri doldurulur, ne ona benzeyen bir tip vardır.
5: Kadir İnanır hakikaten düşünce insanı, çok iyi sinema aktörü, efsanevi bir oyuncu.
6: Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti.
7: Bizim değerlerimizin temsilcisiydi. Kadir İnanır bunun en öncülerinden biriydi.
8: Benim adım Zafer Ramazan. Gücün varsa gelip altına.
1: Salonda yer kalmadığı için dışarıda kalanlar kurulan dev ekrandan töreni takip etti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'ın sahnedeki vedası yürekleri yaktı.
9: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. En büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der. Dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim. Mutlaka.
1: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır'ın cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
10: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da cenazedeydi. Kadir İnanır'ın birçok filmde birlikte rol aldığı sanatçı dostları da cami avlusunda yerini aldı. Tüken Şoray, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar hüzünlüydü.
11: Bu ülkede barışı istemesi, barış için çabalaması, bu ümitle yaşaması ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Nur içinde yatsın. Çok güzel anılarla onu hatırlayacağım her zaman.
12: Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor. Elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden.
1: Cami avlusu tıklım tıklım doldu. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uçak motoru satma sürecini başlatması ABD'deki lobileri harekete geçirdi. ABD'li bakanlara ve Beyaz Saray'a mektup yazan senatörler ve lobiler, motor satışına ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı verilmesi sürecine karşı çıktı.
1: ABD'nin Türkiye'ye uçak motoru satışına onay vermesi F-35 konusunu yeniden gündeme getirdi. ABD'deki bazı lobiler F-35 satışına onay verilmemesi için mektup yazdı. Yazılan mektuplardan ilkini bir grup ABD Temsilciler Meclisi üyesi kaleme aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye F-35 satışına izin verilmemesi istendi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin F-16 ve F-35 savaş uçakları için güvenlik riski oluşturduğu savunuldu. Rus istihbaratının S-400 vasıtasıyla hassas ABD teknolojilerine erişebileceği ifade edildi. Mektupta Türkiye'ye F-35 satışının ABD yasalarıyla durdurulduğu hatırlatıldı. Bunun ancak Rubio ve Hegseth'in Kongre'ye Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olmadığını yazılı olarak bildirmesiyle aşılabileceği belirtildi. Mektupta ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri alınmasının Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi

0: ve İsrail gibi ABD'nin kritik müttefiklerine yanlış mesaj göndereceği savunuldu. Bir diğer mektupsa ABD'nin Yunanistan lobisi tarafından yazıldı. Yunanistan basını ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılan mektubun Türkiye'ye uçak motoru ve F-35 satışının durdurulmasını istediğini belirtti. Amerikan Helen Enstitüsü Başkanı'nın mektubunda uçak motoru satışı kararından derin endişe duyulduğu bildirildi. Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını savunan Enstitü Başkanı, ABD yasalarına uyulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleme çağrısında bulundu. ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde Kongre'ye resmi bildirimde bulunarak Türkiye'ye 700 milyon dolarlık uçak motoru satışı yapacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
1: Günlerdir Batı Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Avrupa'nın ortasına ve doğusuna doğru kaydı. Almanya, Danimarka ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırıldı. Macaristan'da ülke genelinde aşırı sıcaklıklara karşı uyarı yayınlandı.
0: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.
2: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu. Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
0: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Saarbrücken kentinden Drewitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekoru kıran bir diğer ülke de Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı. Bunun kayıtların başladığı 1874'ten bu yana bölgede görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki sıcaklık ise 40,9 derece olarak ölçüldü. Praglıları serinletmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan'da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
1: Son yıllarda sıcakların artmasıyla birlikte en önemli gündem başlıklarımızdan biri orman yangınları oldu. Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangınıyla mücadele edildi. Yangınların 1753'ü ihmal nedeniyle çıktı ve 40 bin hektar alan zarar gördü.
0: Orman yangınları en çok ihmal nedeniyle çıktı. 2025'teki orman yangınlarında 40.032 hektar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son 37 yılda en çok orman yangını 3.797 ile 2024'te meydana geldi. Geçen yılsa bu rakam 3.224 olarak kayıtlara geçti. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Buna göre ihmal sebebiyle çıkan 1753 orman yangınında 40.032 hektar alan zarar gördü. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3.564 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 1032 yangında da 37.626 hektar alan yok oldu.
1: Isparta'daki mermer ocağında yangın çıktı, bir işçi hayatını kaybetti. Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Çandır köyünde bulunan mermer ocağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yemekhanede başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibi ve arazözlerin müdahalesiyle söndürülen yangında işçi Halim Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in cenazesi Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Silivri'de tarım arazisindeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın yerleşim yer...

0: yerlerini tehdit etti. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
1: Yangın rüzgarın da şiddetiyle bir anda çok fazla büyüdü. Yolun karşısına geçme ihtimali de var şu an. Yönetim ayarı açıyorum.
2: Tek kıvılcım yetti. Otlar tutuştu. Yangın geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı. İstanbul Silivri'de bir tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgede rüzgar etkiliydi ve tarlalarda kuru otlar vardı. Yangın geniş bir alana

0: Ayrıca söndürme helikopteri de gönderildi. Yangının evlere ulaşma riskine karşı polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yangına yakın konumda yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. D100 karayolunun Edirne istikametinde ulaşım geçici olarak durduruldu.
1: Arkadaşlar koçak bu yine.
0: Söndürme çalışmaları sırasında bir traktörün arkasına bağlı su tankeri devrildi. Çalışmalara gönüllü olarak destek veren iki vatandaş hafif yaralandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. Geniş bir alan küle döndü.
2: İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen bir kadın tacize uğradı. Kadının şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. O şüpheli çok geçmeden yakalandı.
0: Takip etti, tacizde bulundu. Kadın tepki gösterince kaçan o şüpheli kamera sayesinde bulundu.
3: Çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez.
0: İstanbul Şişli'de yaşayan Aysel H. geçen hafta pazar akşamı evine dönerken takip edildiğini fark etti. Genç kadın arkasını döndüğünde onu takip eden kişi önce sözlü olarak tacizde bulundu. Ardından da fiziksel temas kurmaya çalıştı. Aysel H. tepki gösterince şüpheli hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadının şikayetiyle Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Bir fırında çalıştığı tespit edilen SG, ekmek yaparken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
3: Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın.
2: Bursa'da otobüse binmek için caddeye inen genç avukata taksi çarptı. Aracın altında kalan yayayı kurtarmak için onlarca kişi seferber oldu.
0: Otobüse binmek istedi, kendini taksinin altında buldu. Genç avukat ağır yaralandı. Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki avukat Berşan Uğuş, İddiaya göre henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne binmek için caddeye indi. O sırada en sağ şeritte olan taksinin şoförü yayayı fark etmedi ve çarpıp aracın altına aldı. Berşan Uğuş'u taksinin altından kurtarmak isteyenler seferber oldu. Aracı insan gücüyle kaldırıp genç avukatı taksinin altından çıkarttılar. Hastaneye kaldırılan Berşan Uğuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Taksi şoförü İsmail Ç. gözaltına alındı.
2: Reşit olmadığı halde otomobil kullanan bir çocuk motosikletliye çarptı. Kaza anları kameralara yansıdı. Motorcunun hayati tehlikesi sürüyor. Feci kaza İzmir Bornova'da yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk 3 arkadaşıyla beraber karne aldıktan sonra otomobille yola çıktı. O esnada karşısına motosikletli çıktı, hızla motora çarptı. 48 yaşında 3 çocuk babası motosikletli çarpmanın şiddetiyle havaya uçtu. Ardından metrelerce yerde sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda çevredekiler ihbarda bulundu. Ağır yaralı motosikletlinin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı. Çocuk sürücü ise suça sürüklenen çocuk statüsünde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Veliefendi Hipodromu 100. kez düzenlenen Gazi Koşusu'na ev sahipliği yaptı. 22 safkan atın koştuğu yarışta jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan birinci oldu. Yarış öncesinde de hipodromda renkli anlar yaşandı.
4: Ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
0: Türkiye'de at yarışçılığının derbisinde nefesler tutuldu. Bir yıl boyunca bu ana hazırlanan atlar arasında Bay Nalçakan yarışın galibi oldu. 100. kez düzenlenen Gazi koşusuna damga vurdu.
4: Bay Nalçakan 100. Gazi koşusunu, asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusuna ilgi yoğundu. Koşunun 100. yılı olduğu için heyecan daha fazlaydı.
5: İlk gazimiz işte kızım olduktan sonra onunla bu deneyimi yaşamak istedik.
6: 100 bin kişi vardır ya bugün.
7: Bugün özel giyindim. 100. yıla özel.

0: Yani çok onurlu gururluyuz. Atatürk'ümüzün izinden gidiyoruz.
1: Tribünler her yıl olduğu gibi yine tamamen dolu. Tribünde olmayanlarsa yarışı Çin pistin yerinden takip ediyor.
2: İki gibi geldik. Çok güzel ortam.
3: 99'da bir tutturmuştuk. Şimdi 100'de de tutturmayı planlıyoruz.
4: Tekirdağ'da geldim. Sabah 9'da geldik buraya. Şu an çok kalabalık. Gazi koşusunu bekliyoruz heyecanlı bir şekilde. Atmosfer çok güzel, hava çok güzel.
0: Bu kadar kalabalık olması da beni şaşırttı ama çok güzel. Demek ki at yarışlarına büyük rağbet var.
5: Bu sene daha fazla bir yoğunluk görüyorum.
6: Antalya'dan geldim 2 gün öncesinden. Bu Gazi koşusu için geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım.
7: Tribünlerde yine şıklık yarışı vardı. Kadınlar Gazi koşusuna özel hazırlanan şapkalarıyla yarışı izlemeye geldi. 3 yaşında olan 22 safkan İngiliz Tayyip pistte nefes kesti. 2400 metre Çin pistte yapılan yarışın galibi, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan oldu.
8: Ve Halis Karataş için en özel anı, Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
7: Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibi Emrah Nalçakan'a 50 milyon lira ödül kazandırdı.
9: Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım sürerken hazırlıklar da devam ediyor. Pehlivanlar için en önemli hazırlıklardan biri şüphesiz kısmet. Er meydanında pehlivanın performansını doğrudan etkileyen kısmetler usta ellerde hazırlanıyor.
10: Yaklaşık bir 150 yıllık geleneği devam ettirmeye çalışıyorum. Yaptığım kısmetler tamamen geleneksel, el dikişli yapıyorum. Geçmişte neyse bugün de onu yapmaya çalışıyorum.
11: Yüzyıllardır süren geleneği emeğiyle yaşatıyor. Kırkpınar yağlı güreşlerinin gizli kahramanları kısmet ustalarında bugünlerde tatlı bir telaş var.
10: Kısmet yapılması zor bir iş. Pehlivanın birebir ölçüsünü alıyoruz. Kişiye özel kalıp çıkartıyoruz. Ondan sonra deriyi seçiyoruz. Derileri kesiyoruz. Yapıştırdıktan sonra makine işlemeleri, daha sonra el dikişi. Ondan sonra teslim ediyoruz kısmetimizi.
11: UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 665. kez düzenlenecek. Er meydanında pehlivanların giydikleri kısmetler performanslarını doğrudan etkiliyor.
10: Paça önemli. En az kasnak kadar. Yaklaşık bir 4-5 metre ip var. Çapraz bir şekilde bağlıyor paçasını. Paçayı kaptırmaması lazım.
12: Evet derler paçayı kaptırın. Yenilir. Burayı kaptırmayacaksın.
10: Kısmette bir hata yenilgiye götürüyor. Yani daha önceki yıllarda başaltı finalinde bir kısmette yırtılma oldu. Oradan tuttu rakibini ve istediği gibi yendi.
13: Kısmet pehlivanın er meydanındaki en büyük yol arkadaşı. Yüzyıllardır süren bu geleneği bugün Usta Adem Kay'ın atölyesinde ilmek ilmek yaşatmaya devam ediyor.
10: Kısmet pehlivanın yol arkadaşı, yani sahada çayıra çıktığı zaman en güvenli, yani tek güvencesi. Onun üzerinden bütün oyunlar yapılıyor, kısmet üzerinden. Kısmeti sağlam olması gerekiyor. Pehlivanın kısmetine çok iyi güvenmesi gerekiyor.
11: Kısmet ustalığı tükenmeye yüz tutan meslekler arasında.
10: Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim kurslarında kaybolmayı üstlenmiş olarak kurs açmaya çalışıyor kısmeti. Evet. Ama çok şey yok. Yani yapacak 3 kişiyiz Türkiye'de yapan faal olarak. İnşallah öğretiyoruz. Benim çırağım var artık. Diyenlerim biliyor zaten.
11: 29 Haziran'da başlayacak Kırkpınar yağlı güreşleri 3, 4, 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Baş pehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
9: Üniversitelerde mezuniyet heyecanı devam ediyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İstanbul'da İbni Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Duran öğrencilere seslendi. Böyle bir çağda sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun dedi.
7: Öğrenciler emek verdi. O emeği de mezuniyet töreniyle taçlandırdı. İbni Haldun Üniversitesi 8. mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran öğrencilere hitap etti.
14: Mezunlarımızın müreffeh ve güçlü Türkiye için ve dünyamızın daha aydınlık bir hale gelmesi için mücadele edeceklerini canı gönülden biliyorum.
7: Burhanettin Duran mezunların yalnızca diplomalarıyla değil, kendilerine yön verecek değerlerle üniversiteden ayrılmaları gerektiğini dile getirdi.
14: Böyle bir çağda sizler hakikate karşı açılan her savaşın önünde sağlam bir set olun. Kaleminizle, sözünüzle, duruşunuzla, ilminizle hakikatin şahitleri olun. Hangi makamda, hangi meslekte

0: hangi ülkede olursanız olun, insan onurunu her şeyin önünde tutun.
1: Mezuniyet töreninde İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Bilal Erdoğan da bir konuşma yaptı.
2: Bütün mezunlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şeyler bekliyoruz.
1: Konuşmaların ardından öğrenciler diplomalarını aldı.
3: Havalar ısındı, artık okulların da kapanmasıyla yaz tatili başladı. Haliyle plajlardaki yoğunluk da artacak. Peki boğulma vakalarının önüne geçmek için ne yapmalı? Rip akıntısı nedir? Ve akıntıya kapılırsak kurtulmak için ne yapmalıyız? Bakalım.
4: Her yıl birçok kişiyi ölüme sürükleyen ya da ölümle burun buruna getiren rip akıntısına dikkat. Özellikle de Karadeniz kıyılarında denize giriyorsanız.
5: Panik yapmasın, enerjisini gereksiz yere tüketmesin ve kıyıya paralel şekilde sakin kalarak yüzerek çıkmaya çalışsın.
6: Yaz sezonu açıldı, havalar ısınınca vatandaşlar da kendini suya bıraktı. Yaz sezonunun en büyük tehlikelerinden biri de rip akıntısı.
5: Yüzme bilmeyenler değil, yüzme bilenler boğuluyor.
4: Peki iyi yüzücülerin bile karşı koymakta zorlandığı rip akıntısı nedir?
5: Ciddi yoğun dalgaların kıyıya doğru vurması ve kıyıya vuran dalgaların da geriye doğru çekilmesi sonucu rip akıntısı oluşuyor.
4: Rip akıntısı olup olmadığını anlamanın bazı yolları var.
7: Dalganın olduğu kısımlarda dalganın daha az olduğu yerler ve suyun etrafındaki köpüklenmenin az olduğu, suyun daha renginin koyu olduğu yerler aslında rip akıntısının olduğu yerlerdir.
4: Akıntıyla mücadele yöntemleri kadar sahildeki ilk müdahale de hayati.
7: Kişinin eğer bilinci açıksa yan yatış pozisyonu. Yetişkinlerde temel yaşam desteği 30 kalp masajı 2 suni teneffüs olur. Ambulans gelene kadar, kişi kendine gelene kadar ya da ilk yardımcı artık gücü tükenene kadar yapmamız gerekiyor.
3: İstanbul Bakırköy'de denize dökülen derede yüzlerce balık öldü. Kıyıya vuran balık ölülerini görenler ihbarda bulundu. Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
8: Bu köşelerde görüyorsunuz ne kadar pislik birikmiş. Her zaman aynı şey.
1: Onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinleri endişelendi.
9: O zaman da balıklar oynuyordu orada.
1: Balıkların ölü bulunduğu dere İstanbul Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi. İSKİ'nin birkaç gün önce ıslah çalışması başlattığı derede akşam saatlerinde balık ölümleri baş gösterdi.
10: Pislik içinde orası.
11: Çevredekilerin söylediğine göre ekipler birkaç gün önce bu noktaya geldiler ve dereyi ıslah çalışması için derenin denize açılan işte tam bu noktasını, köprünün tam altını bu şekilde toprakla kapattılar.
10: Denize bağlantısını kestiler ya, pis su akıyor, pis su aktığı için hayvanlar şeyi nefes alamıyor.
11: Bu şehrin içinden gelen bir eski bir dere. Kimyasal karıştırılmış olabilir.
1: Çırpıcı Deresi'ndeki ölü balıkları görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
12: Burası yıldadı, burası leş gibi. Leş gibi işte görüyorsun.
1: AFAD ekipleri sudan ve ölen balıklardan numune aldı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
11: Ben ıslah çalışması yaptıklarına dair bir şey görmedim. Kepçeyi ben ilk kez görüyorum. Raporlarla ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
3: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 31, Konya 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Erzincan güneşli 29 derece. Güneydoğu'da gökyüzü açık ve güneşli, Diyarbakır 37, Mardin 28 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu haftada oldukça yoğun. Genel kurulda önce uzman erbaşlar teklifi ele alınacak. Ardından 12. yargı paketinin görüşmelerine geçilecek. Salı ve çarşamba günleri de grup toplantıları yapılacak.
1: Uzman erbaşlar teklifi, 12. yargı paketi, grup toplantıları. Meclis yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu önce 17 maddeden oluşan uzman erbaşlar teklifini ele alacak. Teklifle asker alma kanunu kapsamında askerliğini yapanlar hariç, TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar orduya dönemeyecek. Sözleşmeli erbaş veya er olarak en az 7 yıl hizmetten sonra ayrılanlardan nitelik belgesi olanlar kamuda çalışabilecek. Bu kişiler infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta, itfaiye eri olarak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecek. Bu teklifin kabulünden sonra genel kurulda 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Bu düzenlemeyle idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre en az 3 aydan daha uzun olamayacak.

0: Pakette IBAN düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Bu hafta ayrıca okul saldırılarını araştırma komisyonu ve dilekçe komisyonuyla insan haklarını inceleme komisyonu üyelerinden oluşan karma alt komisyon gündemindeki konular görüşülecek. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalandı.
0: NATO zirvesi için tedbirler artırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemler hayata geçirdi. Başkent genelinde uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda özel tedbirler alındı. NATO kapsamında çalışmalarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışanlar üzerinde analiz çalışması yaptı. Arandığı tespit edilen şahıslar hedef alındı. 43 tim 396 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek yaptığı toplantıda zirvenin önemini güvenlik açısından tekrar vurguladı.
1: Siber suçlara yönelik 29 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: 29 ilde operasyon düğmesine basıldı. Gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. Siber suçlara yönelik operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüklerince son 6 günde 29 il merkezde operasyonlar düzenledi. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve ortalama siteleri üzerinden yatırım, ürün satış, çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov, araç kiralama temalarını kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca mobil bankacılıkla oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, post tefeciliği yaptıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında siber suçlarla mücadeleye yönelik mücadelenin tavizsiz sürdüğü vurgulandı. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak ifadelerini kullandı.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesinden ülkesinin sorumlu olduğunu söyledi. Irak'ı ziyareti sırasında konuşan Araghchi, Boğaz'ın savaş öncesi kapasitesine dönmesi için çalıştıklarını belirtti. ABD ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde bu konuda tek sorumlunun İran olduğunu belirten Araghchi, taraflara Hürmüz'ün yönetimine karışmamaları çağrısı yapıyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Boğaz'daki diğer çalışmaların durumu karmaşık hale getirip tansiyonu yükselttiğini kaydetti. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de Hürmüz'ün açılması çağrısı yaptı. Ayrıca Hürmüz'ün kapanmasının Irak'ın petrol ihracatını durma noktasına getirdiğini belirterek bunun ülke ekonomisinde olumsuz etki yarattığını aktardı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözde Ermeni soykırımını tanıma çağrısında bulunmasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise kararı ikiyüzlülük olarak niteledi. Dışişleri'nin açıklamasında Filistin halkına sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımdan yargılanan İsrail hükümetinin tutumu hedef alındı. 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir ifadeleri kullanıldı. İsrail meclisinde görüşülecek tasarının tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler

0: önüne sermektedir açıklaması yapıldı. Karara bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında 21. yüzyılın en vahşi katliamlarından birine imza atan İsrail'in tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür dedi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Duran, İsrail'in Türkiye'ye tarih dersi vermeye ya da vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur uyarısında bulundu. Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu Hint Recep Vakfı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gibir'i ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Aşırı sağcı bakanın Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini savunan vakıf, Ben Gibir'in soruşturma bitene kadar ABD'de tutulmasını istedi.
1: İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gibir, ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi. Şikayet yapan sivil toplum kuruluşu Washington'dan yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Ben Gibir hakkındaki şikayeti Belçika merkezli Hint Recep Vakfı yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada 7-8 Temmuz'da New York'u ziyaret edecek Ben Gibir'in aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu Filistinlilere karşı savaş suçu işlediği ifade edildi. Vakıf aşırı sağcı bakanın İsrail polisi ve İsrail cezaevi servisini yönettiğine de dikkat çekti. Göreve geldiğinden beri Ben Gibir'in Filistinlilere sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Ben Gibir'in tutuklu Filistinlilerin cezaevlerindeki koşullarını kötüleştirmeyi kendisine amaç edindiği belirtildi. Vakıf, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun İsrail cezaevi servisinin işkence kamplarına dönüştüğü tespitini yineledi. Ben Gibir'in bazı işkence anlarında şahsen bulunduğu, Filistinlilere kötü muamele ederek sık sık kendini videoya çektiği belirtildi. Hint Recep Vakfı, soruşturma tamamlanana kadar Ben Gibir'in ABD'de tutulması çağrısı yaptı. Washington'ın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Ben Gibir'in New York'ta 7-8 Temmuz'da yapılacak polis şefleri zirvesine katılması bekleniyor.
0: Ard arda iki depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği açıklandı. Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri de başkent Caracas'a ulaştı.
1: Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremlerin dördüncü günü geride kalırken Türkiye'den giden arama kurtarma ekipleri ülkeye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları depremin en çok hasar verdiği La Guaira bölgesinde yoğunlaştı. Kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Ülkede 400'den fazla artçı sarsıntı kaydediliyor. Yakınları enkaz altında olan Venezuelalılar bölgeye ağır iş makinelerinin gönderilmesini istiyor.
2: Ağır iş makinemiz yok. Çok sayıda yardım ekibi geldi ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ama iş makinesine ihtiyacımız var. Enkaz çok ağır ve kendi başlarına kaldıramazlar.
1: Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri depremzedelere yardım ediyor. Türkiye'den yola çıkan ekip de başkent Caracas'a ulaştı. Türk ekibi Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Ülkedeki toplam uluslararası yardım ekibi sayısının 1600'e ulaştığı açıklandı. Avrupa Birliği Venezuela için 5 milyon euroluk yardım paketi gönderdiklerini duyurdu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ise depremzedeler için dua etti. Arama kurtarma ekipleri ülkeden sevinçli haberler de paylaşıyor. ABD'li ekipler 9 aylık bir bebeği ve annesini enkaz altından kurtarmayı başardı. La Guaira'da da 11 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 3 gün sonra kurtarıldı. Vatandaşların kurduğu bir internet sitesine göre 55 bin kişiden haber alınamıyor.
0: Günlerdir Batı Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Avrupa'nın ortasına ve doğusuna doğru kaydı. Almanya, Danimarka ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırıldı. Macaristan'da ülke genelinde aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı.
1: Batı Avrupa'yı kavuran sıcak dalgası Doğu Avrupa'ya kaydı. Sıcaklık rekoru kırma sırası Almanya, Danimarka ve Çekya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de sıcaklık 39 dereceye çıktı. Berlinlileri serinletmek için tomalar devreye girdi. Bazı Berlinliler aşırı sıcaktan şikayet ederken bazıları havadan memnun olduğunu söyledi.

0: Çevre hakkında endişeliyim ama bir yandan da mutluyum. 8 yıl İrlanda'da yaşadım. Orada yaz yoktu. Şimdi geri geldim ve hava çok güzel. Sıcakta bile markete gidebiliyor olmaktan memnunum.
1: Ülkede görülen sıcaklık rekoru Zarbüken kentinden Drevitz'e geçti. Ülkenin doğusundaki kentte sıcaklık 41,5 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık rekoru kıran bir diğer ülkede Danimarka oldu. Aarhus kentinde sıcaklık 37 dereceye çıktı. Bunun kayıtların başladığı 1874'ten bu yana bölgede görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki sıcaklıksa 40,9 derece olarak ölçüldü. Praglıları serinletmek için su tankerleri devreye alındı. Macaristan'da aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Başkent Budapeşte'deki sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa aşırı sıcakların ardından rahat bir nefes aldı. Başkent Paris'te başlayan yağmur kent sakinlerini memnun etti. Uzmanlar yağmura rağmen kentteki sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyor. Paris'te sıcaklıklar geçtiğimiz hafta 41 dereceye kadar çıkmıştı.
2: Fransa'da yaşayan gurbetçi genç Paris'teki aşırı sıcaklardan bunalıp serinlemek için girdiği nehirde boğuldu. Paris'te yaşayan Rıdvan Gündüz kafede arkadaşlarıyla otururken sıcaktan bunaldığını ve nehre gireceğini söyledi. Saatler geçmesine rağmen dönmeyen gencin arkadaşları ailesine haber verdi. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Rıdvan Gündüz'ün cansız bedeni bir gün sonra Paris'in 10. bölgesindeki kanalda bulundu. Gurbetçi gencin cenazesi otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderilecek. Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Üst katlarda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle çıkamayınca yardımlarına itfaiye yetişti.
1: Dört katlı apartmanda yangın çıktı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Antalya'da yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. Antalya'da dört katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın geç fark edildi. Duman bir anda tüm apartmanı kapladı. Üst katlarda yaşayanlar yangını fark ettiğinde artık çok geçti. Duman nedeniyle aşağı inemediler.
3: Bir anda oldu zaten. Hemen parladı. İtfaiye aradık.
1: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar arasında çocuklar ve bebekler de vardı. İtfaiyenin merdiveniyle mahsur kalan ikisi bebek, ikisi çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle üst kata ulaşmadan söndürüldü. Yangının klima motorundan çıktığı değerlendiriliyor.
2: Kayseri'de yatsı namazı öncesi bıçaklı saldırı can aldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi 2 kişiyi öldürdü.
1: Namaz öncesinde cami avlusunda sohbet ediyorlardı. İkisi de bıçaklı saldırının kurbanı oldu. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yatsı namazı için camiye giden Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun avluda sohbet ediyordu. Yanlarına gelen Mehmet A ile aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet A iki kişiye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Zonguldak'ta tıp fakültesi öğrencisi genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulundu. Kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı.
1: Yeni ev kiralamış, yurttan ayrılmaya hazırlanıyordu. Genç kız kaldığı yurt odasında ölü bulundu. 20 yaşındaki Tuğçe Naz Demirelöz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Özel bir yurtta kalan genç kızdan haber alamayan ailesi arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Arkadaşları Tuğçe Naz'ın odasına girdi. Genç kızı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada detaylı inceleme yaptı. Tuğçe Naz Demirelöz'ün cenazesi otopsi için

0: Üniversite hastanesi morguna götürüldü. Genç kızın yeni ev kiraladığı, eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Ayrıca bir süre önce kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti. Tuğçe Naz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.
1: Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. 14 kişi hayatını kaybetti. Kaza Basra Körfezi kıyısında Suudi Arabistan'ın enerji devi Aramco tesislerinde bulunduğu Ras Tanura'da yaşandı. Aramco'ya ait bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterdeki 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransa'da paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü, 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza ülkenin doğusundaki Nancy kenti yakınlarında yaşandı. Paraşüt okuluna ait uçak kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada bir pilot, 5 paraşüt okulu öğrencisi ve 5 eğitmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken Fransa İçişleri Bakanlığı'nın incelemelerde bulunmak üzere bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi. İstanbul'da seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve ailesi korku dolu anlar yaşadı.
2: Arın buraya gel. Arın buraya gel.
0: Seyir halindeki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Araçtaki aile saniyelerle kurtuldu.
3: 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
0: İsmail Yiğit ve ailesi İstanbul Çatalca'da elektrikli otomobilleriyle seyir halindeydi. Otomobilin motor bölümünde bir anda yangın çıktı.
2: Arın buraya gel. Arın buraya gel.
0: Sürücü aracı durdurup eşini ve iki çocuğunu otomobilden indirdi. Arkalarında seyir halinde olan arkadaşları da yardıma koştu. Elektrikli araç dakikalar içinde alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.
3: Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
0: Sürücünün eşi ve çocukları kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
1: Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir vatandaş halk arasında güneşe çıkmama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi, talebi reddedildi. Kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Bakın nasıl bir karar çıktı.
0: Güneşe çıkamama hastalığı ile ilgili raporunu sundu. Ehliyet sınavının akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Kamu denetçiliği kurumu talebi haklı buldu. Ankara'da sürücü ehliyeti almak için kursa yazılan bir kişi, halk arasında güneşe çıkamama hastalığı bulunduğunu kurs yetkililerine bildirdi. Yardımcı olunmasını istedi. Teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan kişi sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını istedi. Talebi direksiyon sınavının 09:15-17:25 saatleri arasında yapılabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili %80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi. Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle temasa geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Başvurucunun direksiyon sınavının Kasım-Aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
1: Binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir yolculuk. Her adımında bir zafer, her köşesinde bir hatıra. Şimdi sizleri Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235 yıllık askeri mirasını anlatan bir müzeye götüreceğiz. Geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'ndeki tarihi yolculuğu izleyelim.
4: Türk milletinin köklü askeri mirası, Türk Kara Kuvvetleri'nin tarih boyunca geçirdiği gelişim süreçleri, akademik çalışmalar ve tasarımlar.

0: Burası geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2235 yıllık tarihini, kurumsal gelişimini ve modernleşme süreci tek çatı altında buluştu. Müze, Türk ordusunun binlerce yıllık geleneğini tarihi belgeler, görsel materyaller, üç boyutlu maketler ve heykellerle anlatıyor.
1: Tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz kalbini, vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen ruhunu yansıtıyor.
0: Müze, dört ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölümde onlardan Selçuklulara uzanan Türk devletlerinin askeri teşkilatı, savaş taktikleri ve Malazgirt zaferi anlatılıyor. İkinci bölümde Osmanlı dönemi, İstanbul'un fethi, Mohaç, Plevne ve Çanakkale destanı tarihi görsellerle aktarılıyor. Üçüncü bölümde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan milli mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyet'e giden süreç ele alınıyor.
1: Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan Türk askeriyle günümüz Türk modern askerinin heykeli müzede sergileniyor.
0: Yerli ve milli savunma sanayi de müzede. Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı, Altay Tankı, Atak Helikopteri, Fırtına Obüsü, Hisar ve Tayfun gibi yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin maketleri de sergileniyor. Çelik kubbe hava savunma sistemi ve elektronik harp kabiliyetlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Mete Han'ın kurduğu ilk düzenli ordudan bugünün yüksek teknolojiyle donatılmış modern kara kuvvetlerine kadar uzanan 2235 yıllık askeri miras, yalnızca geçmişin zaferlerini değil, Türk ordusunun değişen savaş koşullarına uyumunu, disiplinini ve geleceğe yönelik vizyonunu da gözler önüne seriyor.
2: TÜRESAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde test süreçleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini paylaştı.
3: Tır dorseleri raylarda taşınacak. Karayoluyla demiryolu aynı taşıma zincirinde buluşacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip vagon üretiminde test süreçleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projeyle lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. 2026'da 100 vagon üretim hedefini paylaştı.
4: TÜRESAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız. TÜRESAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımızla milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak.
3: Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların karayoluyla demiryolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını vurguladı. Tır dorsesi taşıma vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak ifadelerini kullandı.
2: Havalar ısındı, artık okulların da kapanmasıyla yaz tatili başladı. Haliyle plajlardaki yoğunluk da artacak. Peki boğulma vakalarının önüne geçmek için ne yapmalı? Rip akıntısı nedir ve akıntıya kapılırsak kurtulmak için ne yapmalıyız? Bakalım.
0: Her yıl birçok kişiyi ölüme sürükleyen ya da ölümle burun buruna getiren rip akıntısına dikkat. Özellikle de Karadeniz kıyılarında denize giriyorsanız.
5: Panik yapmasın, enerjisini gereksiz yere tüketmesin ve kıyıya paralel şekilde sakin kalarak yüzerek çıkmaya çalışsın.
6: Yaz sezonu açıldı. Havalar ısınınca vatandaşlar da kendini suya bıraktı. Yaz sezonunun en büyük tehlikelerinden biri de rip akıntısı.
5: Yüzme bilmeyenler değil, yüzme bilenler boğuluyor.
0: Peki iyi yüzücülerin bile karşı koymakta zorlandığı rip akıntısı nedir?
5: Ciddi yoğun.

0: Dalgaların kıyıya doğru vurması ve kıyıya vuran dalgaların da geriye doğru çekilmesi sonucu rip akıntısı oluşuyor.
1: Rip akıntısı olup olmadığını anlamanın bazı yolları var.
2: Dalganın olduğu kısımlarda dalganın daha az olduğu yerler ve suyun etrafındaki köpüklenmenin az olduğu, suyun daha renginin koyu olduğu yerler aslında rip akıntısının olduğu yerlerdir.
1: Akıntıyla mücadele yöntemleri kadar sahildeki ilk müdahale de hayati.
2: Kişinin eğer bilinci açıksa yan yatış pozisyonu. Yetişkinlerde temel yaşam desteği 30 kalp masajı 2 suni teneffüste olur. Ambulans gelene kadar, kişi kendine gelene kadar ya da ilk yardımcı artık gücü tükenene kadar yapmamız gerekiyor.
3: Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım sürerken hazırlıklar da devam ediyor. Pehlivanlar için en önemli hazırlıklardan biri şüphesiz kısmet. Er meydanında pehlivanın performansını doğrudan etkileyen kısmetler usta ellerde hazırlanıyor.
4: Yaklaşık bir 150 yıllık geleneği devam ettirmeye çalışıyorum. Yaptığım kısmetler tamamen geleneksel, el dikişli yapıyorum. Geçmişte neyse bugün de onu yapmaya çalışıyorum.
1: Yüzyıllardır süren geleneği emeğiyle yaşatıyor. Kırkpınar yağlı güreşlerinin gizli kahramanları kısmet ustalarında bugünlerde tatlı bir telaş var.
4: Kısmet yapılması zor bir iş. Pehlivanın birebir ölçüsünü alıyoruz. Kişiye özel kalıp çıkartıyoruz. Ondan sonra deriyi seçiyoruz. Derileri kesiyoruz. Yapıştırdıktan sonra makine işlemeleri, daha sonra el dikişi. Ondan sonra teslim ediyoruz kısmetimizi.
1: UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 665. kez düzenlenecek. Er meydanında pehlivanların giydikleri kısmetler performanslarını doğrudan etkiliyor.
4: Paça önemli. En az kasnak kadar. Yaklaşık bir 4-5 metre ip var. Çapraz bir şekilde bağlıyor paçasını. Paçayı kaptırmaması lazım.
5: Evet derler paçayı kaptırın. Yenilir. Burayı kaptırmayacaksın.
4: Kısmette bir hata yenilgiye götürüyor. Yani daha önceki yıllarda başaltı finalinde bir kısmette yırtılma oldu. Oradan tuttu rakibini ve istediği gibi yendi.
5: Kısmet pehlivanın er meydanındaki en büyük yol arkadaşı. Yüzyıllardır süren bu geleneği bugün Usta Adem Kay'ın atölyesinde ilmek ilmek yaşatmaya devam ediyor.
4: Kısmet pehlivanın yol arkadaşı, yani sahada çayıra çıktığı zaman en güvenli, yani tek güvencesi. Onun üzerinden bütün oyunlar yapılıyor kısmet üzerinden. Kısmeti sağlam olması gerekiyor. Pehlivanın kısmetine çok iyi güvenmesi gerekiyor.
1: Kısmet ustalığı tükenmeye yüz tutan meslekler arasında.
4: Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim kurslarında kaybolmayı üstlenmiş olarak kurs açmaya çalışıyor kısmeti. Ama çok şey yok. Yani yapacak 3 kişiyiz Türkiye'de yapan faal olarak. İnşallah öğretiyoruz. Benim çırağım var artık. Diyenlerim biliyor zaten.
1: 29 Haziran'da başlayacak Kırkpınar yağlı güreşleri 3, 4, 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Baş pehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
3: Tokat'ın Erbaa ilçesinin ünlü narince bağ yaprağında hasat dönemi başladı. Üreticiler bu yıl yüksek verim bekliyor. Erbaa yaprağı üreticisine yaklaşık 2 milyar lira kazandıracak.
6: Kendine has aroması, ince dokusu ve adını aldığı narin yapısıyla ünü kent sınırlarını aşan narince bağ yaprağında hasat zamanı başladı.
7: Erbağımızın yaprağı çok lezzetlidir. Yemeyen bilemez tadını.
8: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması.
6: Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen narince bağ yaprağı Türkiye'nin dört bir yanında sofralara ulaşıyor. Zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Erbaa yaprağı bölgenin ihracat hacmine de destek oluyor. Narince bağ yaprağının bu sezonki hasadında yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
9: Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar. Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var. Kimi firmalarla, kimisi toptancılarla, kimisi kendisi bazı çalışmalar yaparak bu satışı gerçekleştiriyor. İnternet üzerinden direkt Erbaa'ya gelip alarak vesaire bu yaprak Türkiye'nin ve dünyanın belli başlı noktalarına gitmekte.
3: Bu haberle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Habertürk gündeme hoş geldiniz. Çok konu var, yeni görüntüler var, yeni olaylar var. Konunun merkezinde yine Cumhuriyet Halk Partisi var ama çok ilginç şeyler oluyor gerçekten. Bir yandan yeni parti tartışması, bir yandan deyim yerindeyse hani bir cenazede olmaması gereken siyasi çekişmeler. Yeni partinin adı ne olacak? 86 milletvekili o partiye mi geçecek? O kadar çok konu var. Hepsini tartışacağız. Konuklarıma bir merhaba diyeyim öncelikle. İhsan Aktaş Genel Araştırma Merkezi Şirketi Başkanı.
1: Yoksa şeyim, şu anda şey değil.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Hukukçu Cem Kaya, hoş geldiniz Cem Bey. Yine çok yakışıklısınız. Özellikle bir soru vardı. Cem Bey nereden giyiniyorsa çıkışta öğren diye yukarıdan bana inerken söylediler. Sezin Öney, Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım hoş geldiniz. Kırmızılar çok yakışmış.
3: Teşekkür ederiz.
0: Ankara'da kıymetli hukukçumuz Avukat Bülent Yücetürk hazır. Bülent Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Kerem Bey. Stüdyoya selamlar.
0: Sağolunuz. Ve birazdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da aramızda olacak, yayınımıza katılacak. İlerleyen dakikalarda doçent doktor Vahap Coşkun akademisyen, o da Habertürk gündemde olacak. Dediğim gibi çok konu var. Bir konu hele de yani Tatar Ramazan'ın cenazesine yakışmayan bir konu da bayağı yer tutacak gibi görünüyor. Kısa bir araya gideyim, aradan sonra hızla başlayalım.
5: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
0: Habertürk gündeme başlıyoruz. Çok kıymetli bir değerimizi bugün son yolculuğuna uğurladık. Kadir İnanır, 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Türk sineması da bir defter daha kapanmış oldu. Çok büyük bir sanatçıydı. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın Tatar'ı ki birazdan onunla ilgili bir şey söylemem lazım. Önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören vardı. Daha sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ulus Mezarlığı'nda da toprağa verildi. Gani rahmet olsun Kadir İnanır'a. Sinemasının yanında bir düşün adam olarak da özellikle de memlekete huzurun barışın gelmesi, herkesin birbirine tokalaşması için çaba da sarf etti. Akil adamlar listesindeydi. Hatta bugün hayat arkadaşı Jülide Kural dedi ki tek vasiyeti memlekete barışın gelmesi. Bu aslında hepimizin ortak dileği. Fakat bu memleketi bir çocuğu olarak beni de inciten, yani üzen, cenazelerde olmaması gereken şeyler oldu bugün. Harbiye Muhsin Ertuğrul'daki törende bir çelenk tartışması yaşandı. Şimdi İnsanlar Kadir İnanır'a son vazifeleri yapmak için oraya gidiyorlar. Kimisinin çelengi alınıyor, kimisininki alınmıyor. Kimisininki baş köşeye konuyor, kimisininki dışarıda kalıyor. Şimdi birazdan o görüntüler de gelecek. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben hiçbir şeyin tarafı falan değilim. Ben sadece uğurlanan insana bir saygısızlık olarak görüyorum bunu.

0: Burada keşke uzun uzun Kadir İnanır'ı konuşsaydık. Ama ne konuşuyoruz göreceksiniz. Gelsin o görüntüler. Sizin önereceğim, sizi de böyle alayım. Şimdi Harbi Muhsin Ertuğrul'daki tören bu. Önce çelenkler dışarıda. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı dışarıda bekletiliyor ve içeri alınıyor. Kimilerine göre ailenin böyle bir isteği, ben buna ihtimal vermiyorum, kişisel düşüncem. Kadir Bey'in böyle bir vasiyeti olduğunu zaten hiç düşünmüyorum. Hatta Kadir İnanır yaşasaydı, hani Tatar Ramazan'daki meşhur diyaloğu, benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım der gibi bu oyunu bozardı. Görüntüler de gelsin, içeriden görüntüler. Şimdi iki tane genel başkan var. Bu yeri burası mı? Sizin örneğin.
1: Değil tabii, cenazeler hiçbir zaman değil ama bu cenazelerde son zamanlarda böyle bir son haftalarda bu üst üste olan bir durum.
0: Evet.
1: CHP'de bunlar yaşandıktan sonra ki daha önce Rahmi Türesay, onun
0: Evet. Rahmi Aşka
1: babası
0: Tüyel'in babasının cenaze
1: Türeli,
0: töreninde.
1: pardon,
0: Orada da Özgür Özel'in
1: cenazesi.
0: ismi kaldırılıyor.
1: Evet, ondan önce işte Anıtkabir'de
0: Bir
1: ki o
0: kriz
1: da bir,
0: yaşadık.
1: evet, sonuçta bir anıt mezar. Orada da kriz yaşandı. Orada da Özgür Özel'in
0: Evet.
1: ismi kondu, söküldü, çelenge. Bütün onlar tam Atatürk'ün huzurunda bu oldu. Onun için yani
0: Yine
1: tabii geçen hafta konuştuğumuz tabii vardı bu
0: gerginlik
1: arada.
0: vardı. Yani bu
1: Evet.
0: çelenk meselesi bir
1: Evet.
0: şey gibi yani.
1: Tabii o çelenk meselesinin ötesinde gene cenazede Orhan Sür'ün, milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde CHP'nin uzun yıllar Balıkesir'de il başkanlığını yapmış. Onun mecliste cenazesinde el sıkışıldı mı, sıkışılmadı mı, ne
0: Evet.
1: oldu, onun tartışması yaşandı.
0: Yumruklar sıkılı mıydı? O görüntüler de birazdan gelecek.
1: Tabii ya, şimdi biz acaba Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir araya mı gelir? Bir araya gelerek bir sorun çözme durumu olur mu diye tartışıyoruz. Cenazede çelenkler bile bir araya gelmiyor. Onun için herhalde bu tartışmaya hiç gerek yok. Bu olmayacak.
0: Çok iyi bir başlık hakikaten. Yani biz çelenkleri daha yan yana getiremedik. Bu
1: Evet,
0: isimler
1: bir de
0: nasıl yan yana
1: tabii
0: gelecek?
1: iki genel başkan. Orada o
0: Evet.
1: çok net. Artık bu iki genel başkanı varmış gibi CHP'nin bir durum var ortada.
0: Yani şuraya yakışmıyor. Cem, ne dersin? Yani bu cenaze törenlerini beceremiyor muyuz? Yani ille bir şey mi katmak
2: Onun çok
0: zorundayız?
2: dışında kıymetli üstadım. Biz tabii her yayında şehitlerle başlıyoruz. Ben yine yayına gelmezden önce bu hadiseyi de bilmiyordum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Orhan Sür'ün cenaze törenindeki el sıkma,
0: Evet.
2: tokalaşma hadisesiyle gelmiştim. Çünkü niye geldim? Bakın, yine her ne kadar çatışmalarla şehidimiz gelmese de Fırat Kalkanı Harekatı'nda piyade astsubayımız Kenan Şahin şehit oldu.
0: Evet.
2: Ben
0: Allah rahmet
2: onunla
0: eylesin.
2: başlamak istemiştim şehitlerimizde. Sonra merhum Kadir İnanır'ın zaten ifade etti ve bakın, Türk bayrağına sarıl.
0: Evet.
2: Türk bayrağına sarılan bir cenaze mukaddes bir cenazedir. Özel kanunu vardır. Kıymetli Bülent Üstadım da orada. Devlet sanatçılarına bu imkan verilir. Ricali devlette önemli vazifeler yapmış kişilere bu imkan verilir.
0: Evet.
2: Ve o al bayrak, bakınız, herkesi birleştirecek bir bayraktır. Cenazelerimiz, düğünlerimiz. Dün ben bir aile yemeğindeydim. Nacizane yan tarafta da bir düğün vardı. Ben onu çok önemserim, bakın, çok iyi gözlemlerim. Cenaze merasimlerinde bazı şeyler gömülür.
0: Evet.
2: Orada bize yakışan tek şey, kıymetli hanımefendi ifade buyurdular, birbirimize sarılmaktır. Düğünlerde bazı eleştiriler
0: Ya
2: getirilmez.
0: burada acı mı paylaşılıyor, siyaset mi yapılıyor?
2: Bakın, biz her yere bunu soktuk. Bizim milli imaj
0: İşte
2: döngümüz.
0: sizin söylediği Anıtkabir.
2: Evet.
0: Yani orada üzerinde bir de resmi kıyafeti olmayan birisi, yani 3 gün öncesine kadar ana muhalefet liderinin neredeyse elini cebine sokacak pankarttan ismini çıkartmaya çalışıyor.
2: Bakın,
0: Yani.
2: burada tüm taraflara biz
0: Evet.
2: nacizane, hani
0: Özgür
2: demiş ya.
0: Özel'in de yani
2: Ha,
0: aynı şeyi Özgür
2: bakın onu
0: Özel'e de
2: söyleyeceğim.
0: yapıyorlar.
2: Şimdi burada Sayın Özgür Özel veya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir sıfata gerek olmaksızın,
0: Evet.
2: yani CHP Genel Başkan Yardımcısı yazmasa, kıymetli Özgür Bey'in sadece ismi yazsa, bakın Ekrem İmamoğlu'nun sadece ismi yazıyor, dikkat
0: Evet.
2: ettiniz mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun sadece ismi yazsa, çünkü o bir cenaze töreni. Bir de altını çiziyorum, bakın, hüzünler, mutluluklar, sevinçler, ama biz
0: Diğer görüntüler de gelsin.
2: bazı değerlerimizi
0: Diğer
2: yitirdik. O
0: cenazeler.
2: Orhan Sür'ün cenazesi, hanımefendi ifade buyurdular, Balıkesir'in eski milletvekili 22. dönem, çok önemli bir vesileydi. Merhumun eşi

oradaydı. O eşi elini uzattı. Kemal Bey oradaydı. Evet. Kemal Bey'in elini uzattığı şahıs Özgür Bey'di. Şimdi evet. Bakın ben kesinlikle ve kesinlikle şunu söylüyorum. İsimlerden azade ifade ediyorum. Sıfatlardan azade. Çünkü sıfatlar...

0: Özgür Özel'in ismi sökülmüş. Buyurun. Ya buna ne gerek var?
1: Bakın bunu kim yapıyorsa Kerem Bey üstadım, bu hangi taraftan geliyorsa kötülük birdir.
0: Yani.
1: Kötülüğün A'sı, B'si,
0: ha, izleyenler yanlış anlayabilirler. Yani gerçekten bir tarafsızca söylüyorum. Yani benim derdim ne Özgür Özel ne Kemal Kılıçdaroğlu. Derdim cenazelerin kıymetli bir şey olduğunu, dayanışmak için, acıyı paylaşmak için orada bulunduğumuzun unutulması. Yani ve şimdi
1: işgüzar, iki renk var orada.
0: Özgür Özel yazıyor.
1: İki o renk yazılar. Var bakın.
2: Mutlak mutlan olmuş çelenkte.
1: İki renk var bakın. Kırmızı beyaz hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna rengini veren renklerimiz hem de Ayıldız Albayrak.
0: Evet.
1: Yani orada bir yazıyı sökmek, ne bileyim almamak hakikaten edep ahlak. Yani biz Türk İslam mefkûresi yetişmiş Mevlana Celaleddin Rumi'nin bize öğrettiği edeple evet, hemhal olmuş bir milletiz. Bunlar bize yakışmıyor. Hangi taraftan gelirse gelsin.
0: Şeye gidelim. Levent Camii'ne gidelim. Barbaros Ayetin Paşa. Özür dilerim. Barbaros Ayetin Paşa Camii Levent'teki. O görüntüler de gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelemiyordu. İlk kez İstanbul'a geldi. Butlan kararından sonra, genel başkanlığa döndükten sonra. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Çünkü sosyal medyada inanılmaz bir tartışma dönüyor. Hatta bana da sataşanlar şöyle demişler. Neden öyle demiyorsunuz? Neden böyle diyor? Şimdi mahkeme kararını söyleyeyim. Mahkeme diyor ki Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı karar tedbiren görevden uzaklaştırılan. Ya ben bunu da söylemek istemiyorum, onu da söylemek istemiyorum yani. Şimdi burada da bir izdiham yaşandı. Hakikaten Kadın İnanır'ın sevenleri camiyi doldurdular. Sanatçılar doldurdular. Şimdi şu görüntünün üzerine sosyal medyada bir takım efektler döşeyerek yayınlar yapılıyor. İşte Kılıçdaroğlu tepki gösterdiler diye. Sayın Kültür Turizm Bakanı da yardımcı oluyor. Oradaki izdihamdan safına geçmeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu.
2: O görüntülerde bunlar. Aşırı bir kalabalık var tabii orada.
0: Çok aşırı bir kalabalık var. Yani Türkan Şoray da bir ara ezilme tehlikesi geçirdi. Şunu demek istiyorum. İşte mesela cami, değil mi? Artık
1: Muazzam bir camidir. Yani izleyicilerimize
0: önümüze uğurlayacağımız bir kıymetimiz var. Şu görüntüler.
1: Ve ecdadın bize mirasına yakışan bir camidir.
0: Evet.
1: Önünden geçmeyin. İçine gelin, iki rekat namaz kılın. Hakikaten muazzam bir huzuru vardır. Ve o yaklaşık bir sene önce kıymetli üstadım, belki çok alakasız ama iki cenaze yan yanaydı. Biri Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanının evladıydı. Yek diğerinde de AK Parti Hayat Yazıcı gelmişti, evet, bir yakınıydı. Ve orada siyaset yoktu. Orada sadece olmaz acı ya, vardı. İki cenazeyi yan yana biz defnettik ve herkes birbirine sarıldı. Burada değil bize yani düşen sizin acıyla hemhal olmaktır.
2: Yok elbette değil. Yani. Bu işte mutlak mutlan kararı bir nükleer bomba gibi düştü diyorum Türkiye siyasetinin. İşte o günler iyi günlerimizmiş. O bütün dengeler alt üst olduğu için çok fazla duygu açığa çıktı. Ve şimdi o duygular da sürekli bir dalgalanıp yükseliyor, iniyor, çıkıyor. Ama maalesef bambaşka bir kutuplaşma geldi.
0: Mesela dün büyük bir miting yaptı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Mustafa Derviş, İYİ Parti'nin genel başkanı. Bayrak açıyorum dedi. Türk bayrakları da insanları Ankara'da davet etti. Öncesinde onu da açıkladı. Öncesinde demişler ki, ya Kadın İnanır'la ilgili mesaj yayınlamayalım. Tepki görür çünkü akil adamlar sesi. O da demiş ki, ben bu kadar yıllık dostuma rahmet dileyemeyeceksem böyle siyaset batsın.
2: Tabii.
0: Bence çok önemli. Bir kez daha da hakikaten tebrik ediyorum yani kendisini de. O bile, yani o bile derken küçümsemek anlamı söylemiyorum. Bir miting öncesi bu değerlendirme yapıyor. Şu hale bakın.
2: Ya Kadir İnanır da bir de özellikle sadece bir Yeşilçam figürü olmakla kalmamış. Aynı zamanda politik olarak risk alıp birleştirici bir rol üstlenmeye çalışmış. Yaptığı da kolay değil. Bir Karadenizli olarak. İşte orada da Fatsalı mı, Sürmeneli mi? İkisi birden de sahipleniyor bir yandan. Ama yani sonuçta birleştirici bir insan ve risk almış bir insan. O yüzden bunları görse çok hicap duyardı tabii ki. Evet.
0: Dediğim gibi bu sadece Kemal, evet, buyurunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelen şeyler değil. Özgür Özel'in de gönderdiği, cenazelere gönderdiği pankartlardan ismi sökülüyor. Hiç olmaması gereken şeyler bunlar. Bir şeyi de öncelikle duyurayım. Bunu da ahali bilsin.

0: Özgür Özel'in Kadir İnanır'a gönderdiği çelenkle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk aynı çiçekçiden. Çünkü yıllardır CHP aynı çiçekçiyle çalışıyor. İki çelenk de aynı arabada geliyor ama yan yana duramıyor. Bunu da izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Tekrar söylüyorum, asla bir taraf değilim. Ben sadece Kadir İnanır'a hürmetten ya da kaybettiğimiz diğer insanlara hürmetten bunları söylüyorum. Keşke Kadir İnanır'ı konuşsaydık, çenek meselesini konuşmasaydık ya da siyaseti en azından kıymetli bir insanı uğurlarken bir kenara bıraksaydık kılınacak iki rekat namaz sırasında.
1: Evet.
0: Necdet Saraç da aramıza katıldı. Necdet Saraç, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum, ne dersiniz siz bu çenek meselesine? Yani bir siz söküyorsunuz, bir karşı taraf söküyor. Ya siz derken şahsınızı asla kastetmiyorum da, hani Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler Özgür Özel'in çelenginden ismini söküyor, onlar da Kemal Bey'in ismini söküyor ve bu da çok şık durmuyor.
2: Ya şık durmuyor değil. Bu, yani bunun savunulacak hiçbir yanı yok yani. Bu doğru değil. Ben böylesine görüntülerin ne Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ne de Özgür Özel tarafından tasvip edildiğini düşünmüyorum. Demin vurgu yapıldı. Siz de vurgu yaptınız. Cenazeler sonuçta acıların bir biçimde paylaşıldığı yerlerdir. Ve esas itibariyle orada özne cenazenin kendisidir. Yani sonsuzluğa uğurlanan isimdir. Evet. Bu nedenle de yer neresi olursa olsun, yani bu kadar gündem yoğunken cenaze, hele hele cenazede çenekler üzerinden bir tartışma yapmak aslında geldiğimiz noktanın ne kadar dramatik olduğunu da bir biçimde bize gösteriyor.
0: Valla Sezin Öge çok harika yani. Bir şey söyledi. Dedi ki yani biz çenekleri yan yana getiremiyoruz. Bu iki ismi nasıl yan yana getireceğiz?
2: İşte yani biraz bakış açımızı değiştirirsek bence gelebilir. Liderler de gelebilir. Bakın yani demin vurgu yapıldı. Balıkesir milletvekili Sayın Orhan Türün cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in tokalaşması bile Türkiye'de iyi niyetli birçok çevrede pozitif olarak değerlendirildi. Bence
0: gelsin
2: böyle
0: o görüntü
2: lazım.
0: De gelsin.
2: Yani nereden baktığınız önemli. Ben işin doğrusu görüntüsü olabilir tarafından baktığım için biraz böyle bakmak lazım. Çünkü bunu biz gerçekten bu tür bir tartışmayı derinleştirdiğimizde şimdi ekrana veriyorsunuz. Şimdi evet. Doğru görüntü bu. Yani bu görüntüleri büyütmek lazım. Bu görüntüleri büyütme şansı var mı? Evet, bence halen var. Yani ben bunda ısrarcıyım. Bu görüntüleri büyütmek gerekiyor. Diğer görüntülerin bize bir faydası yok. Diğer görüntüler ne yapıyor? Diğer görüntüler başka bir dezenformasyonu beraberinde getiriyor. Yalan haberleri güçlendiriyor. Olmayan şeyi olmuş gibi gösteriyor. İşte biraz önce
0: evet söyledim görüntülerde... yani üzerine montaj yapılmış görüntüler aynı adreslerden servis evet. ediliyor.
2: Ya tabii yani şimdi bunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir biraz önce paylaştı. Kendi Twitter hesabından da paylaştı. Montaj edilmiş görüntüyle montaj edilmemiş görüntüyü paylaştı. İş buraya kadar varıyor. Yani ciddi bir kirlenme var. Ciddi bir bilgi kirliliği var. Buna izin vermemek lazım. Bu nedenle de Kadir İnanır gibi son derece önemli bir ismin. Yani Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Tatar Ramazan'a kadar uzanan geniş bir sinema geçmişi olan ama onun ötesinde de yani bugün Jülide Kural'ın da vurguladığı gibi barışı öne çıkaran önemli bir siyasi aktörün, çözüm sürecinin birinci evresinde akil adamlık yapmış önemli bir siyasi figürün cenazesinde bu tür işleri tartışmamak gerekiyor. Belki de siz de söylediğiniz doğru olan o aslında. Bugün belki de Kadir İnanır'ın sinemasını tartışmayı belki o anlamıyla sinemacı olmayanların tartışması belki doğru olmaz ama Kadir İnanır'ı konuşabilme becerimiz olmalıydı. Ama maalesef Kadir İnanır'ın yerine bu görüntüleri konuşuyoruz. Bu görüntülerin savunulacak hiçbir yanı yok diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ederim.
2: Bülent Kim yapıyorsa Bey, yapsın yani. Tabii onun da altını çizerek söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim. Bülent Bey, benim içimden şu geçti hakikaten. Biraz önce de söyledim ya. Keşke Tatar Ramazan yaşasaydı da bu oyunu bozsaydı. Ne dersiniz siz bu merasim krizlerine?
1: Ya Kerem.

0: Bey, öncelikle Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yani bütün Türk milletinin sevgisini, övgüsünü, takdirini kazanmış bir sanatçıydı. Yani bizim kuşağın onun filmleriyle büyüdüğü bir sanatçı. Kendisi aslında birçok Türk gencinin de belki rol modeli olmuştur. O konuda da birçok kişiye belki yol açmış. Onları belli bir çizgide yürümesinde bir rol model olarak çok etkin olan bir sanatçımızdı. Evet, kaybettik onu. Uzun süredir bir sağlık sorunu nedeniyle epey bir boğuştu, mücadele etti ama sonuçta yaşamında sonlandığı bir yer var. Ben de Kadir İnanır'ın da tıpkı Kemal Sunal gibi, işte Adile Naşit gibi, daha önce kaybettiğimiz diğer sanatçılar gibi Türk milletinin kalbinde, hafızasında yaşamaya devam edecektir. Şimdi biz hala Kemal Sunal filmlerini izleyerek çok ciddi keyif alıyoruz ve oradan ciddi siyasal, toplumsal, insani ilişkiler, sonuçlar çıkarıyoruz. Kadir İnanır da öyle olacaktır. Tabii bu cenazelerde, bu gerilimin cenazeleri, yani parti içi fay hatlarında oluşan sıkıntıların cenazelere ve ibadethanelere sıçraması asla kabul edilir bir şey değil. Bunun böyle olmaması lazım. Yani cenazeler, demin sevgili meslektaşım Cem Kaya söyledi, cenazeler Türk milleti için önemlidir. İbadethaneler de öyledir ve buralarda genellikle siyasal, toplumsal, farklı inanç, görüşler, her ne olursa olsun Türk milleti birbirinin cenazesine gider. Orada siyaseti, ayrılıkları bir tarafa bırakır. Öyle gideriz. Burada da öyle olması lazım. O yüzden partinin içindeki iç tartışmaların cenazelere yansıması ve oradan bir güç savaşı yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani kimden, nereden gelirse gelsin bu doğru değil. Burada olması gereken şey, siyaset yapılacak yer başka bir yerdir. Siyaseti buralara taşımayalım, kutsal alanlara taşımayalım. Çünkü buralara taşıdığımız zaman gerçekten yapmış olduğumuz siyasetin de kimseye bir faydası yok. Bundan sonuç almak, bundan yarar umacak olan, bunu düşünen insanlar varsa da buradan kimseye bir fayda çıkmaz. Yani Özgür Bey'in ya da Kemal Bey'in çelenginin alınmaması, belki oradaki 3-5 kişinin memnun olacağı, bak işte çelengini dahi almıyorlar noktasına gelebilir. İbadethanede işte bir protesto yapıldığında, bak ibadethanede de protesto edildi denmesinin gerçekten bir faydası yok. Oralarda bu işi oralara sokmamak lazım. Bunu provoke edenler varsa, bunu böyle yapmaya çalışanlar varsa da buradan onlara çağrıda bulunalım. Bundan vazgeçsinler. Çünkü parti içi kırılma, fay hattı, gerginlik, siyasal çekişme devam edecek. Ama bir tarafta da hayat devam ediyor. Daha çok cenazelerde, daha çok kutsal mekanlarda, camilerde, cemevlerinde insanlar bir araya gelecektir. Oralara taşımamak lazım.
1: Çok teşekkür ederim. İhsan Bey, üzüntü verici değil mi?
2: Ya bir bakıma şu an hani dünyalık ve siyasal bir hırsla alakalı bir mücadele var ya. Aslında insanın önüne cenaze, tabut geldiği zaman bunun anlamı şudur. Ya muayyen bir zamanda aslında her birimizin gelip bu bütün hikayelerden, kavgalardan arınmış şekilde şu imamın önünde duran kişi biz olacağız. Aslında şeyin, yani cenazenin mahfiyeti budur. Bakın şöyledir, hani ibadethane, cemevi, tamam hani oralarda yine protokolde bir takım böyle hani nüanslar olabilir ama cenaze bambaşka bir duygu. Yani cenaze sahibinin ağladığı, yani belki bütün Türkiye'nin hani bir yönüyle...
1: Yani mesela bunu yapanlar yazdıklar. Kadir İnanır'ı seviyor mu?
2: Yani saygı şöyle, duyuyor mu? Burada ya hırs o kadar gözleri köreltmiş ki, tamam, hiçbir şey görmüyorlar. Ben ilk günden, yani bu Sayın Devlet Bahçeli'nin bir teyenni mesajı vardı Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorun sadece kanaat önderleri arasında değil. Yani sadece kanaat önderleri arasında sorun yaşansa bu bir türlü çözülür. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga başladığı zaman bu doğrudan tabanın kavgasıdır. İşte o, yani her partide kraldan çok kralcılar vardır ve muhtemelen onların bir operasyonudur. Bu da çok şey değil, saygın değil. Yani şöyledir, nihayetinde milletin gönlünü zorla, silah zoruyla fethedemezsiniz. Bir kısım insanlar Özgür Özel'in arkasından gidecek, bir kısım insanlar Kılıçdaroğlu'nun arkasından.

0: arkasından gidecek. Bu sayısı azdır ya da çoktur. Yani tehditle meydan okuyarak ya da alan daraltarak bunu şekillendirme şansınız yoktur. Allah aşkına şu görüntüye bakın. Yani nihayetinde şöyledir. Bir cenazeye genel başkanlar için mekan yer ayrılır, kişiler beklerler. Onlar da gelirler, saygın bir şekilde yerlerini alırlar ki yerleri bellidir. Gördüğüm kadarıyla Kültür Bakanı da o
1: sıkışıklığın tabii,
0: içerisinde.
1: Yani,
0: Kemal
1: Kültür
0: Bey de aynı
1: Bakanı
0: şekilde.
1: farkındaysanız görüntülerde. İsterseniz İhsan Bey siz de gelin.
0: Evet.
1: Siz de gelin. Çünkü birazdan bu görüntülerle ilgili farklı şey de var. Deniz Demir'in değil mi? Attığı görüntüler de var. Orada Kültür Bakanı da devreye giriyor.
0: Yardımcı olmaya çalışıyor.
1: Yardımcı olmaya
0: Biraz
1: çalışıyor.
0: Alanı da genişletmeye çalışıyor ama kendi de sıkışıklığın içerisinde.
1: Ya çok ciddi bir izdiham var.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan o görüntü gelecek. Bu görüntüler zaten hani ya her şeyi beceriyoruz, şu merasim işini beceremiyoruz şeyini destekleyen görüntüler de. Bunun dışında bir de montajı var bunun.
0: Şöyle, şimdi merasim işi dediğiniz zaman nihayetinde şöyledir.
1: Şimdi bir önce montajı duyalım sesini.
0: Halk kalabalığı normaldir. Yani
1: bindirilmiş. Bu da orijinali. Yani bak üstteki yuhlama montaj. Bu gerçek. Bunlara gerek var mı?
0: Şöyle, nihayetinde burada kitleyi etkilemek, kitleyi yönlendirmek ya da kitle üzerine bir provokasyon yapmak da diyebiliriz buna. Ya kitle bu kadar saf mı acaba? Onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar kolay bir iş yaptılar. 25 yıllık güçlü bir iktidar vardı. Ve Türkiye'de siyaseti kuruluştan beri bir bakıma kendi namı hesabına varsayan bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Ben de Genel Türkiye raporunda o Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçirdiği evreleri yazdım. O kitleyi yani 25 yıldır da güçlü bir liderlik iktidarda olunca Cumhuriyet AK Parti aleyhine motive etmenin kolaylıkları vardı. Küçük bir işaret, küçük bir haber. Doğru ya da yanlış hiç önemli değil. Kitleye eyvallah dedirtebiliyordu. Fakat burada durum AK Parti aleyhine bir kampanya değil. Yani o 25 yıllık güçlü iktidara karşı motive edilmiş %30'un yönlendirmesi değil. Az ya da çok, 80 ya da 20, 70 ya da 30. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi eski genel başkanına ve onun takımına. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamayacak. Efendim işte...
1: Aslında o amaç o galiba.
0: Tabii onu, amaç o. Cenazede bile yuhalandı. İşte kimse de oy vermiyor. Tamam yani nihayetinde kişi çıktı dedi ki ben genel başkanım kardeşim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kirlenmiş. Ben bu arındırım. Doğru ya da yanlış. İyi ya da kötü. Ve kendi yolunda gidecek. Şimdi gücünüz yetiyorsa gidin, mücadelenizi verin, partiyi geri alın. Parti kuracaksanız da kurun, tamam mı? Bu şeyin, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık %50'lik kitlesinin bu işlerden yaralandığını düşünüyorum. Yani
1: evet.
0: Ölçümlerde de onu gösteriyor. Hararetli bir şekilde taraftarları var ikisi tarafında.
1: Evet.
0: Fakat durumu bekleyen ve partinin bütünlüğünü muhafaza etmek isteyen sessiz bir kitle var. Ya bu sessiz kitlenin tokadının hangi tarafa geleceğini de kestiremiyoruz.
1: Evet. Benim aklıma da buyurun İhsan Bey. Benim aklıma da ne geliyor biliyor musunuz? Yani Çubuk'taki cenaze töreni, şehit cenazesinde. Evet. Kemal Bey'in uğradığı saldırı. Bir başka cenazede Kocatepe'de önüne boş bir mermi kovanının atılması. Bunlar sonra geliyor.
2: Çubuğun yani devamını hatırlıyor musunuz?
1: Bunların hepsi Kerem? Cenaze törenleri.
2: Evet. Çubuğun devamını hatırlıyor musunuz? Şahıs ceza aldı. Sonra o şahıs da Kemal Bey oturdu yan yana kahve içti.
1: Evet. Geldi çok özür dedi Kemal tabii. Bey'den, evet. Özür dedi. Tekrar ediyorum, çok mesaj geliyor, tekrar ediyorum. Özgür Özel'in de pankartları sökülüyor, ismi sökülüyor. Ona da Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan muamelenin aynısı yapılıyor. Benim burada anlatmak istediğim derdim ne Kemal Bey'e ne Özgür Özel'e bir şey değil.
0: Bir de
1: derdim
0: Kerem
1: şu,
0: ya...
1: cenazenin bir saygınlığı, bir hürmeti... Bir kıymeti vardır. Buna göre davranmamız lazım. Burada siyasetin işinin olmaması lazım. Bizim de bunları konuşmamamız lazım. Bir de yetmiyormuş gibi, bunlar yaşandıktan sonra yetmiyormuş gibi, daha önce adreslerini çok iyi bildiğimiz Atlantik ötesi benzeri hareketlerle montaj yapıp bunları servis etmek de ayrıca bir şey. Yani hanginiz Kadir İnanır için bir Fatiha okuyun bari bu kadar... Meşguliyet yeter ya. Hakikaten.

0: Yani ayıp
1: şu
0: yani.
1: Kerem Bey, iki tane genel başkan yazısı, o da hiç sağlıklı değil. Yani birisi genel başkandır, birisi değildir. Bir partinin iki tane
0: bu
1: genel
0: başkanı. Bu da yanlış anlaşılacak. Grup başkanı olarak kendisini seçti.
1: Ya da şey mi yapacaklar? Seçilmiş genel başkanı, atanmış genel başkanı mı yazacaklar? Bence o aynı tabelada iki genel başkan olmaz.
0: Mahkemede diyor ki işte mutlak kararıyla CHP genel başkanına geri dönen. Öbürüne de diyor ki tedbiren görevden uzaklaştırılan. Görevden uzaklaştırma kelimesini ben Özgür Özel'e hiç yakıştıramıyorum yani. Ben söylerken bile hoş değil. Uzaklaştırma niye alsın Özgür Özel? Özgür Özel ne yaptı?
1: Az önce ifade ederken unuttum. Ya bir hadis-i şerif var. Ben şey okuduğumda çok sarsıcı gelmişti. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, 100 yıl sonra şu dünyada yaşayan insanların hiçbiri olmayacak.
0: Evet.
1: Hani 100 yaşını geçen insanlar var da nihayetinde o sahnedekilerin hepimiz dahil 100 yıl sonra olmayacağız yani.
0: Peki bu meseleyi daha fazla uzatma niyetinde değilim. Hakikaten incindiğim için bir vatandaş olarak Kadir Bey'e hürmet eden birisi olarak böyle uğurlanmamalıydı ya da yani o bunu istemezdi. Tekrar ona rahmet olsun. İnşallah bu görüntüleri bir kez daha yaşamayız. Necdet Bey, bu haftanın son gününde bir haber dolaştı. Gerçi yalanlandı ama ben direkt size sorayım hemen. Güya Kemal Bey bir yazıyla meclis başkanına başvurdu. Efendim, Özgür Özel'in grup başkanlığı da düşürülsün. Hatta yerine Faik Öztürk'ü atıyorum. Gerçi sözcünüz Müslüm Sarı bunu doğru olmadığını söyledi ama birinci ağızdan ben de size sorayım. Niyetiniz parti yöneticisi olarak, parti yönetimi olarak Özgür Özel'i grup başkanlığında mı, dan da mı almak?
2: Yani bu, böyle bir niyet yok, böyle bir açıklama da yok. Yani biraz önce Kadir İnanır'ın cenaze töreniyle ilgili yapılan montaj da aslında kamuoyunda bilgi kirliliğinin bilerek bir gerçekten siyasi kirlenme yapılmak istendiğinin açık bir göstergesi. Yani bir çevre çok net bir biçimde aslında CHP'de yaşanan süreçte yan yana gelme yerine ayrışmayı körüklüyor. Yani mümkün olduğu kadar gerilimi arttırmaya çalışıyor. Gerilim arttırmaya çalıştığı için de aslında biz bu tür hem bu tür sahneleri hem bu tür montajları hem de bu tür açıklamaları görüyoruz. Bu açıklamanın hiçbir doğru yanı yok. Sizin de belirttiğiniz gibi CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı bu konuda hemen açıklama yaptı. Yani bu sabahtan itibaren böyle bir haber bir biçimde servis edildi. Haberin kaynağı da yok. Mesela bir kaynağa dayanır, bir kaynak bilgi kimden geliyorsa o verilir. O da yok. Öyle bir haberdi ki eminim siz de, bizi izleyenlerin de birçoğu okumuştur. Net bir vurguyu içeriyordu. Bu doğru değil. Böyle bir görüş yok. Bu noktada CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da aslında birkaç kez açıklama yaptı. Grup toplantılarıyla ilgili açıklama yaptı. Hatta işte ilk günlerde yani henüz daha MYK oluşmadığı dönemde de Sayın Özgür Özel'in grup başkanı olarak seçilmesine hayırlı olsun kavramını da kullanmıştı. CHP'de şu anda böyle bir tartışma yok. CHP'nin şu anki gündeminde hem grup başkanı düzeyinde hem grup başkan vekilleri düzeyinde herhangi bir tartışma yok. Görevden Almanya'da yeni atama söz konusu değil. Ya buna uygun bir tüzük var mı, buna uygun bir yönetmelik var mı ayrı bir tartışma konusu. Ama böyle bir uygulama, böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Dediğim gibi onun altını bir kez daha çizmek isterim. Bazı çevreler CHP'deki tartışmalarda yan yana gelişten korkuyorlar. CHP'nin kendi tartışmalarında yeniden bir araya girip bir bütünleşme sürecinden belli ki korkuyorlar. Korktukları için de bu tür haberleri ısrarla servis ediyorlar. Bilgi düzeyinde söyleyebilirim. CHP'nin mesela önümüzdeki haftaki gündeminde ne grup başkanlığına yönelik bir tartışma var ne de özel olarak tek tek milletvekillerine yönelik herhangi bir tartışma yok. CHP'nin gündeminde partinin bütünlüğünü ve birliğini yeniden sağlama. O anlamıyla da geçtiğimiz hafta ilan edildiği gibi partinin olağan kongre sürecini, kurultay sürecini de Eylül'de başlatmak için bunun takvimi üzerinde çalışma var. Bunu net olarak söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Bülent Bey, böyle bir yetkisi var mı? Yani böyle bir şey niyet ederse genel başkanın mevcut koşullarda kurultaya dışında her şey, her kararı alabilir deniyor.

0: Ama sonuç itibariyle o meclis iş tüzüğünü de belirlediği bir şey. Yani ben grup başkanını aldım, yerine de bunu atadım deme şansı var mı?
1: Valla bir açık bulsalardı alırlardı. Ama bir açık olmadığı için meclis iş tüzüğü ve CHP grup iş tüzüğü çok açık olduğu için alıp yerine atama yapamıyorlar. Eğer imkanları olsaydı bunun bir yani tüzük olay tüzük ve parti içi bir mesele olmuş olsaydı hiç kuşkunuz olmasın bunu yaparlardı. Ama olay meclisle alakalı ve mecliste kurallar çok daha farklı. Oradaki her şey iş tüzükte düzenlenmiş. Grup iş tüzüğü de çok açık. Nasıl seçileceği, grup başkanının kim olacağı çok açık şekilde düzenlenmiş. Hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmiş. Yani velev ki hadi böyle bir hukuksuz bir karar aldılar, meclis başkanlığına bildirdiler. Meclis başkanı da bu bu kararı işleme koydu ve Özgür Özel'in grup başkanlığını kaldırdı diyelim. Çok açık tüzük. Derhal ikinci gün güvensizlik oyu verilir. Oyların bir fazlası yani grubun bir fazlasının oyuyla seçilen kişi düşürülür. Yeni seçim yapılır. Dolayısıyla burada hani bu tartışma yapmak istemediklerinden dolayı değil. Yapmak istiyorlar ama bunun meclisle alakalı olduğu için yapamıyorlar. Çünkü bugüne kadarki uygulamalarda mesela partinin bir tüzüğü var ama o tüzük uygulanmıyor. Ve o tüzüğün işte bilmem ne maddesine dayanarak çok olağan koşullarda parti yönetimi bütün kararları alır maddesine dayanarak bütün kararları Merkez Yürütme Kurulu kendi üzerine almış ve tüzüğü falan hiç uygulamadan doğrudan uygulama yapıyor. İşte disiplin kurullarını görevden alıyor. Alma yetkileri yok. Disiplin kurulunun nasıl görevden alacağı parti tüzüğünde belirlenmiş.
0: Ki
1: İşte
0: sizin
1: disipline sevk
0: itirazınız da
1: ediyor
0: reddedilmiş
1: milletvekillerini, sevk
0: galiba.
1: edemez. Evet, yani bu tabii partinin nasıl yönetildiğini göstermesi açısından ben paylaştım onu. Yani partinin bir tüzüğü var. Tüzüğe uymak zorundasınız. Eğer tüzüğe uymuyorsanız, hukuka uymuyorsanız o zaman çıkıp AKP'yi, Erdoğan'ı eleştiremezsiniz. Onun yargının vermiş olduğu kararları, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların uygulanmamasını eleştiremezsiniz. Çünkü aynı hukuksuzluğu siz yetki sahibi olduğunuzda başkalarına yapıyorsanız, hukuktan uzaklaşıyorsanız size karşı yapılan bir hukuksuzluğa da itiraz edemezsiniz. Hukukun gösterdiği yol tektir. Ortada bir tüzük var. Bu tüzüğe uymak zorundasınız ama uyulmuyor. İşte şimdi Necdet Bey diyor ki parti kurulları çalışmaya başladı. Kongre takvimi ilan edilecek. Kurultay takvimi başlayacak. Ya bunların hepsi oyalama. Yani vatandaşın, örgütün gazını alma olayları. Ama bunun böyle olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun bir an önce bitmesi için yani bu demin konuştuğumuz mevzu yani bu işin cenazelere, ibadethanelere kadar sıçramasını engellemek, parti örgütlerinin üyelerin arasındaki gerilimi bitirmenin tek yolu yani bir mahkeme kararıyla hani biz o mahkeme kararını eleştiriyoruz o eleştiri hakkımı saklı tutuyorum ama sonuçta bir mahkeme kararıyla geçici olarak atanmış bir yönetimsiniz. Oraya sanki seçimle gelmiş bir yönetimmiş gibi uzunca bir süre kalamazsınız. Bu işin doğasına aykırıdır. Yani hukuk sistemi de buna izin vermez. Siyasetin kendi kuralları da buna izin vermez. Bunu dayattığınız zaman ne oluyor? Gerilim oluyor. İşte bu gerilimi bitiremezsiniz. Yani bu ilçe başkanlıklarına, yarın mahallelere kadar, her yere kadar uzanacak. Bunu bitirmek istiyorlar mı? Hayır, bitirmek istemiyorlar. Yani partiyi ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Partiyi ellerinde tutmaya çalışıyorlar ama seçmen yok. Dertleri tabii iktidar olmak gibi bir dertleri de yok. Yani bakarsan şu anki Butlan yönetiminin, CHP yönetiminin iktidara karşı tek bir eleştirisi yok. Çünkü iktidar olma umutları yok. Onlar zaten kabullendiler. Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanlığını
2: Kerem
1: ve
2: Bey.
1: AKP'nin iktidarını kabullendiler. O konuda hiçbir sorunları yok, itirazları yok. Ama neye itirazları var? Ya bizim milletvekili olabilecek kadar bir oy alırsak gerisi önemli değil. Bütün dertleri bence bu. Bunu yapmaya çalışacaklardır. O yüzden bugün getirilen durum, partinin geldiği durum işte bütün anketlere İhsan Bey orada sanırım o da son bir anket yapmıştı. Partinin bu butlan kararından önceki durumuyla şimdiki durumu arasındaki farkı İhsan Bey anlatsın. İktidar açısından

0: amaçlanan şey gaye gerçekleşmiştir. Ama butlan yönetimi olarak parti yönetimine gelen arkadaşlar da bu tablodan dolayı bir üzüntüleri olduğunu düşünmüyorum. Onların tek dertleri önümüzde yapılacak seçimde milletvekili olmak. Başka hiçbir dertleri yok yani.
1: Peki. Necdet Bey, neye itiraz ediyorsunuz?
2: Kerem Bey, burada tabii birkaç şey söylemek zorundayım. Yani Bülent Bey'in söyledikleri üzerine. Yani Bülent Bey niyet okuyor ama yani sonuçta ortada bir tablo var. Bu tablo şu. Yani hukukta Bülent Bey hukukçu ama hukukta boşluk her zaman bulunur. Niyet önemli burada. Yani daha geçtiğimiz günlerde bazı milletvekilleri, bunun içinde grup başkan vekilleri de vardı. Biliyorsunuz tedbirli olarak disiplin kuruluna verildi. Hatırlayalım yani bazen öyle niyet okumayla bu işler olmaz. Sayın Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın tedbirli olarak verildiği için grup başkan vekilleri düştü mü? Düştü. Meclis başkanlığı bunu onayladı mı? Onayladı. Daha sonra ne oldu? Yüksek Disiplin Kurulu yaptığı değerlendirmede Gökhan Günaydın'la ilgili tedbir kararını kaldırıldı. Şu anki tablo ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste iki grup başkan vekili var. Birisi Sayın Murat Emir, diğeri de Sayın Gökhan Günaydın. Yani niye bunları söyledim? Bazı işler olabiliyormuş. Bir kere bunu görmek lazım. Yani o anlamıyla niyet okumaya gerek yok. İki, yani işi kişiselleştirmek istemem ama valla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da siyasi çizgisi ortada. Yani iktidar olmak istemiyor, iktidara yönelik söylemler yok gibi yaklaşımlar doğru değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu daha yeni söyledi. Yani bu iktidarla müzakere yapılmaz, mücadele yapılır diye üstüne basarak söyledi. Hep beraber önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda cenazede kimin çelengi kondu, kimin çelengi indirildi tartışması yerine esas itibariyle yapması gereken asli göreve dönmesi gerekiyor. O görev de çok net. İktidara yönelik söylemleri büyütmektir. Burada ben şunu hiç tartışma. Yani bu kadar eğer rakamlar önemliyse, bu kadar görüntü önemliyse, kimin kimi desteklediği önemliyse, toplumsal dinamikleri de dikkate alarak vallahi yani mesela bu kurultay süreciyle ilgili neden bir araya gelinmez, buna şaşıyorum ben. Yani peki, ne deniyor? 26 Temmuz. 26 Temmuz'a da bir şey kalmadı. 26 Temmuz son tarih deniyordu. Daha önce bu programda da söyledim. İki program öncesi de söyledim. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel arasında Eylül'ün de konuşulduğunu biliyorum. Bunu da deklare etmiştim. Şimdi Eylül'de bir kurultay süreci. Varsayalım ki Eylül'de kurultay tarihi ilan etmek üyeleri ve örgütü manipüle etme üzerine kurulsun. Varsayalım ki böyle. Boyunu bozsun. Bozmak için hiçbir şey yok ki. Bunu sizi buraya zorlayacak bir şey yok. Kurultay süreci tarihle ilgili Kemal Bey ile Özgür Bey yan yana gelse tarih sürecini de çok rahat belirleyebilirler. Kurultay tarih sürecinde.
1: Bu bir çağrı mı? Bu bir çağrı mı?
2: Çok rahat belirleyebilir. Ya buradaki tartışma noktası şu, bakın. Bu son derece tehlikeli. Yani birileri kendisini sonuna kadar haklı, diğerlerini de haksız gösteriyor ve bu gerilim üzerinden yürümemek gerekiyor. Gerilim yerine başka bir işi yapmak mümkün ya. Bir olağan kurultay süreciyle ilgili çok net, yani madem teşkilatın önemli bir bölümü böyle düşünüyor, yapılacak iş bellidir. Kurultay sürecini birlikte organize edersiniz. Bu noktada Kemal Bey birkaç kez bu işin altını çizdi. Altını ben de bir kez daha çizmek istiyorum. Eğer CHP'de yan yana yürüme ya da CHP'den ayrılma yalnızca tarihlere sıkıştırılamaz. Yani sonuçta kurultay tarihi, olağan ya da olağanüstü kurultay tarihi böyle bir iki ayla sınırlanamaz. Tarihle sınırlanamaz. Samimiyet testi yapılacaksa samimiyet testi gerçekten yan yana gelirsiniz ve bu noktada ortak bir tavır koyarsınız. Ben vallahi bu süreçte bir kez daha şunu belirtmek isterim ki tartışmada keşke Bülent Bey'in söylediği gibi bir siyasi arka plan olsa. Böyle bir siyasi arka plan falan yok. Peki. Yani olmadığını Bülent Bey de biliyor, bizi izleyenler de biliyor. Bu nedenle tercih meselesidir bu. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini istemiyorum. O yüzden de tavır aldım. Bu tavrı devam ettireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi birleşebilir, bütünleşebilir ve gerçekten kendi yürüyüşünü kesintisiz devam ettirebilir. Bu tercih meselesi. Ben ısrarla yeni parti kuracağım diyenlerin bu kendi bileceği bir iştir ama bu doğru bir yol değildir. Bu yolu ısrarla öne çıkarmak ve hem CHP'nin hem de Türkiye kamuoyunun önüne sunmak ya da tartışmaya sunmak doğru bir yaklaşım değildir. Beceri partide birliği yeniden sağlayıp partiyi

0: güçlendirmek ve iktidar yürüyüşünü büyütmektir.
1: Peki. Necdet Bey, en son sataştığınız sizin örneğe sorayım o zaman. Gülme bilmiyorum sataşması. Dikkat ederseniz gülmüyor.
0: Yok ya, ben niye sataşayım? Ben yo, kimseye sataşmam hayır, yani. Ben bak, görüşlerimi
1: dikkat bilmiyorum. Ederseniz sizin örneği gülmüyor.
0: Evet.
1: Gülme meselesine siz bir...
0: Yani ya sataşmalar senden yürümemek gerekiyor. Ben sizin hanıma da sataşmam. Bülent Bey'e de sataşmam. Yani sataşmayı da doğru görmem. Yani biz düşünsel olarak tartışmamız gerekiyor. Düşünsel
1: tamam, yani sizin hanımın gülmediğini aktarmak istedim size. Tamam. O konuyu açmıyorum daha fazla. Cümlesi şu. Net bir şey söylüyor. Gerçi siz iyi bir başlık attınız. Diyor ki bir takvim açıklandı Eylül. Dolayısıyla aslında genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimi kendisini bağladı. Madem samimiyseniz Eylül'de bir şey kalmadı. Eylül'de yapalım. Niye Eylül beklenmeden ve butlan kararına itiraz edilirken şimdi imzalar meselesini birazdan Cem'e de soracağım. Verildi işte, 26'sında bitti. Şimdi bir tek yol kaldı. Bir mahkemeye başvurup çağrı heyetinin gelmesi. Butlan yetmiyor, bir de çağrı heyeti gelsin. Parti. Bunun yerine Eylül'ü beklemek Necdet Bey'in deyimiyle daha mantıklı değil mi?
2: Ama Eylül'de de bir kurultay yapılıp bitilecek değil ki. O sadece bir başlangıç tarihi olsa olsa olacak. Çünkü delegeler beğenilmiyor. Yani delegeler enfekte olmuş mu diyelim artık. Şaibeli bulunuyor. Ondan dolayı bütün delegelerin yenilenmesi için... Zaten şimdi il başkanları...
1: Mahalleden başlayarak.
2: Evet, değiştiriliyor. İl başkanları, ilçe başkan, bunlar değiştirilince bütün o mekanizmanın yenilenmesi ve delegelerin de yenilenmesi amacıyla yapılan bir şey. Büyük ihtimalle biz gelecek hafta gene bu il başkanlarının, ilçe başkanlarının çeşitli isimlerin değiştirildiğini göreceğiz. Ya o yüzden 2027 Mart'ına kadar uzayacak bir süreçten bahsediyoruz. Öyle bir iki aylık bir değişiklik o değil ortadaki. Bir de tabii ki işte Yargıtay kararı kesinleşmeden de olmaz. O tartışma var. Bir yasal tartışmalar içinden çıkılamayan.
1: Yani inanmıyorlar.
2: Ya burada bir netlik lazım. Şimdi herkes bir şey söylüyor bu konuda. Kılıçdaroğlu yönetiminde farklı konularda farklı şeyler söyleniyor. Bu kurultay konusunda da söylenen çeşit şeyler var. O yüzden ya Kılıçdaroğlu'nun kendisinin çıkıp çok net açıklamalar yapması
1: yani,
2: lazım.
1: 9 Eylül gibi.
2: Mesela benim tarihim bu. Ben bunu koyuyorum. Veya ben bu delegelerle tamam okey yaparım kurultayı.
1: Yok, onu diyor. Yapma. Diyor ki bu delegelerle bu da mahkemeden dönecek.
2: Evet, onu diyor zaten. Onu deyince de zaten o Eylül falan o tarihe olacak bir durum değil.
1: Özgür Özel de çok daha ileri bir şey söylüyor. O da diyor ki delegeyi mi beğenmiyorsun? Üyeler seçsin.
2: Evet, ama o da işte kabul görmüyor. Yani bu, çünkü o zaman da zaten işte ne olursa olsun Yargıtay'da süreç, o Yargıtay'ın kararı kesinleşecek vesaire, tedbir var aslında deniyor. Ya bu içinden çıkılmaz bir mesele olarak devam ediyor. Ya bu işte zaten MYK'ları bu salı toplanacak herhalde.
1: Evet.
2: Orada ya bir netleşme olur. Bizim kararımız kurultay konusunda şudur, teklifimiz budur. Kesin çok net bir şey o MYK'dan karar olarak ortaya konur. Ya da ama zaten konacak olsa bugüne kadar konurdu. Yani biz bu noktaya devamlı daireler çiziyoruz. Aslında burada hikayemiz şu. İki genel başkan olmaz. Özgür Özel de tabii ki genel başkan olma iddiasını sürdürüyor. Çünkü hatta iki yönetimden bahsedebiliriz. Yani bir de çünkü bütün o il başkanları, ilçe başkanları görevinden alınan ve yerlerine atananlar var. Şimdi aslında orada da bir başka yönetim var. Evet. O yönetim de, onlar da haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar tabii. Evet. Bu zincirleme bir haksızlık olarak başka bir yönetim oluşturuyor ister istemez. Bu iddialardan vazgeçilmeyeceği için bir araya gelelim, birleşelim. Öyle bir ortaya atılmış söz gibi kalıyor. Bunun altyapısı yok. Altyapısı olmadığı da çok ortada. Uzlaşmazlık zaten en başta bu karardan geliyor. Yani mutlak butlanı bir haksızlık olarak görenler, bir adaletsizlik örneği olarak görenler bu kararı. Bir de bunun tam tersi adaletin tecellisi olduğunu düşünenler. Ondan dolayı bunda uzlaşamayınca zaten

0: Geri kalan hiçbir şeyde uzlaşamazsınız.
1: Yani şu cümle doğru mu peki? Özgür Özel'e destek verenler ya da Özgür Özel'le birlikte hareket edenler Kemal Bey ve ekibine hiç güvenmiyor. Eylül'de de olsa başka bir senaryoyla karşılaşacaklarını umuyorlar ya da görüyorlar ya da seziyorlar. Bu nedenle kendi yollarında yürüyorlar.
0: Ya şimdi bu dediğim gibi yani mesele yani delege olunca...
1: Hamleleri yazmış mesela Erdem.
0: Evet.
1: Gelir gelmez 3 avukatını azletti. Banka hesaplarını yönetimin erişmesini engelledi. Hemen 9 ihraç. MYK listesini açıkladı. Başkan vekillerini görevden aldı ama az önce Necdet Bey söyledi. Gökhan Günaydın geri döndü. İl başkanlığında değişiyor. Milletvekillerine mektup yazdı. Hemen meclis grup başkanı seçtirdi kendisini. 111 vekille beraber kurultay istedi. Grup toplantısı yaptı. Parti meclisinden kendisiyle birlikte hareket eden 28 kişi istifa etti. Delegeler imza topladı olağanüstü kurultay için. Onları genel merkeze verdi ve 26'sında tamamlandı yani kontrol süreci. Yeni parti çalışmalarına başladı. O da çok su götürecek gibi görünüyor. O da ayrı bir mesele. Yeni parti mi, hazır parti mi? O da bambaşka.
0: Tabii.
1: Peki. Buraya bir virgül koyalım istersen. Tabii. Cem'e sorayım. Mutlan diyorduk, bir de çağrı heyeti çıktı. Çıkacak.
2: Trajikomik ya. Ya başvururlarsa ikinci büyük hatasını yapar Özgür Özel ve ekibi. Derli toplu anlatayım.
1: Lütfen.
2: Şimdi bazı hadiseler tarihe not düşer.
1: Mesela geçen yayınımızda dediniz ki Yargıtay'a başvurmaları büyük hataydı.
2: Çok büyük hataydı. Gene aynı hataları yapıyorlar. Kıymet abi, sözlerim kıymetli Ankara'daki değerli üstadım, çok nezaket ve zarafet sahibidir. Bülent Bey üstadımla asla yönelik değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böylesi hukukçulara her iki yönüyle de ihtiyacı var. Çünkü niye? Hem uygulamayı...
1: Bülent Bey çok kıymetli bir hukukçu.
2: Evet yani. İfade edeyim. Hem uygulamayı hem sahayı hem teoriyi bilir. Bizim belki çok yayına çıkmışızdır değerli üstadla çata çat mücadele etmişizdir. Ama hep nezaket ve karşılıklı hukuki çerçevede kalmak kaydıyla aklı selimin temsilidir. Ben nacizane yayına gelmezden önce onun sevk kararını getirmiştim. 15 Haziran tarihli 2026'ya 610 benim haddim değil. Tıpkı Sayın Gökhan Günaydın'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimine bu kararı da Bülent Bey üstadımın indinde benim haddim değil. Yeniden değerlendirmeleri ve geri çekmeleri gerekiyor.
1: Niye büyük bir hata?
2: Çünkü niye bakınız? Bazı hadiselere siz hamle yaparken çok iyi düşünmeniz lazım gelir. Ben 15 gün önce çıktığım yayında şunu ifade etmiştim. Bir sıcak patates vardı Kemal Bey'in elinde. Metafor, görsel dilin düşsel zenginliği. O patates neydi? Bir mahkeme kararı var. O mahkeme kararı burada ve çok konuşulmuyor. Bir tavzihe de sebep oldu. O tavzihi de açıklayalım. Yani tavzih nedir? Hukuk muhakemeleri kanunu anlamında, tatbikinde, infazında müphem, belirsiz bir durum vardır diye başvuruldu aynı mahkemeye. Aynı mahkeme yani 36. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi benim kararımın infazında hiçbir şekilde de surette bir müphem belirsiz husus yoktur diye bunu da reddetti. Bunlar niye önemlidir? Yapması gereken şuydu. Bırakacaktı Özgür Özel, o üç avukatın azil gerekçesi de o. Kendi mecrağında Kemal Bey'e bu kararı temiz ettirtecekti. Ama kıymetli üstadım da orada Ankara'da belirli bir insicam içinde ben bitireyim kendisi elbette ifade buyuracaktır. Burada öyle bir hata yaptı ki henüz tebliğe gelmemiş bir karar. Henüz gerekçeli karar avukatlara tebliğ edilmemişken, 14 günlük yasal süre başlamamışken, elle tutulur gerekçeler olmadan bu kararı Yargıtay'a taşıdı. Biz
1: yani da... süreç genişledi.
2: Hayır, Kemal Bey'e bırakacaktı. Kemal Bey de
1: başvurunca...
2: Tabii ki, siz neyi engellediniz? Bakın o yayını Sayın Genel Başkanımız Lider Devlet Bahçeli izlemiş. Hemen ertesi günü bize Ankara'dan Fethi Yıldız Üstadımızın kıymetli abim ellerinden öpüyorum vasıtasıyla bize telefon açtı. Biz hukuki belgeleriyle ve siyasi partiler kanunu CHP'nin tüzüğüyle onlardan daha iyi bildiğimi iddia ettiğim tüzüğüyle cevap verdik. Ve Sayın Genel Başkan'ın da çok olumlu nacizane tenkitlerini eleştiri aldık. Hem zaten hem şahsımız haddimiz değil. Bunu niye ifade ediyorum? Eğer siz kanun, kitap, mevzuat konuşursanız, kıymetli üstadım ifade buyurdular. İmkanları olsa görevden alırlar dedi mesela. Haddim değil. Mesele imkan meselesi değil. Mesele kanun, kitap, mevzuat, içtihat meselesi. Bak, grup başkanlığını tartışıyoruz değil mi? 2820 sayılı siyasi partiler...

0: Kanunu. Hep kanunla konuşalım. 26. maddesi aslında bulsun, düzenlemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanı neye etkisi var, neye yok? Diyor ki madde 26. Partinin genel başkanı hali hazırda Sayın Kılıçdaroğlu. Milletvekili ise parti grubunun başkanıdır. Milletvekili mi? Değil. Geçtik. Değil ise grup başkanı, grup üyeleri arasından, grup üyeleri kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli meclis. İç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir. Aslında cevabı vermiş. İmkan meselesi değil, hukuk meselesi. Şimdi benim ifade etmek istediğim farklı bir husus var. O
1: şimdi
0: da şu.
1: Şeye gelelim, bu çağrı meselesine.
0: Bakın, o kadar güzel geleceğim ki kendileri bile şaşıracak. Sayın Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'ta göreve geldi. Bir hukuki karar zaviyesinde karşısında göreve geldi. Evet. Ve bu karardan itibaren zaten ifade buyurdular. Çok kıymetli buldum. Üzerinde montaj yapılmış görüntüler derken şunları ifade ettiniz. Aynı mecralar tarafından sosyal medyada servis ediliyor. Kime ve neye hizmet ediyor? Bakın, evet. Asıl soru bu. Bir gazeteci refleksiyle zaten ifade etti. Onların amacı Kadir İnanır'a iyilik yapmak değil.
2: Tabii, tabii.
0: Onların amacı, buraya not yazdım. Güttükleri sahip, gayeleri, amaçları yalnız ve sadece provokasyon yaratmak. Çünkü niye? Bakınız, kıymetli üstadım da ifade buyurdular. Notlarım da burada. İbadethanelerde, üniversitelerde, liselerde, liselere iniyor. Afetlerde, STK'larda, cemevlerinde sürekli bir provokasyon var. Evet. Bakın, biz adliyeye gidiyoruz. Çeviriyorlar, ya avukat bey ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'de? Biz bir yere gidiyoruz, ya cuma namazına gidiyorsunuz. Biri kolunuzdan çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki gelişmeler. Niye? Çünkü Kemal Bey hedefe kondu. Bakın, bakın. Kemal Bey 21 Mayıs'tan itibaren hedefte. Peki niye hedefte? Şimdi eleştirilmesi lazım değil mi? Sözcü TV'ye çıktı. Muazzam bir yayındı. 19 Haziran Cuma gecesi. Kimin açısından muazzam bir yayındı? Kemal Bey açısından. Türkiye'de mazlum taraf vardır ya. Bakınız, o güne kadar çok farklı eleştirilen getiriler benim müvekkillerim arasında, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, oy veren insanlarda, o üç kişilik sual heyetinin, sual heyetidir onlar, çoğuyla da yayına çıktım, çok üzüldüm. Bilhassa kıymetli hanımefendi yönünden çok üzüldüm, ismini zikretmeyeyim. Öylesine istiskal etmeye yönelik, tahkir ve tezife yönelik söylemler oldu ki, Kemal Bey şunları söylemek zorunda kaldı. AK Parti, AKP diye hitap etti o. Müzakere edilmez, mücadele ediciliktir. Necdet abi söyledi. İktidarla, kiminle mücadele edeceğiz? Tabii ki Erdoğan'la. Ayrılık Erdoğan'a yarar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil dedi. Bakınız, Kemal Bey bunları söyledi. Kemal Bey onları söylerken neler oldu, bakınız. Çok hakikaten derli toplu getirdim.
2: Gelmeye ama soruma gelirsen.
0: Ama geliyorum. Ama bakın niye? Şimdi başından itibaren kimse bunu sıradan...
2: Yani sizin o 15 gün önce söylediğiniz şey çok önemliydi.
0: Devam edin.
2: Ben şey, Yargıtay başvurusunun yanlışlığı. Onu ondan sonra...
0: Bakın gene
2: birkaç
0: hata
2: daha da işittim.
0: Gene hata yapıyor. Eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrı heyeti çağrısı, ben hep Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla il başkanı, il seçim kurulu kararlarıyla cevap vereyim. 2008'de birebir aynısını Uşak'ta yaşadılar. Daha öncesinde Balıkesir, Bigadiç'te yaşadılar. Bakın, çağrı heyeti nedir? Çağrı heyeti şudur. Eğer siz büyük kongrenizi veya o ilde il kongrenizi toplayamıyorsanız, olur. Sizin il başkanınız, ilçe başkanınız veya mevcut genel başkanınız bundan haklı ve hukuka bir uygun bir neden olmaksızın imtina ediyor olabilir. O vakit siz nereye başvurursunuz? Siz gidersiniz hukuka, mahkemeye başvurursunuz. Evet. Ama Sayın Özgür Özel'e mikrofon uzatıyorlar. Bakın, çok üzücüdür. O kadar hukukçu var. Sulh Hukuk Mahkemesi karar verecek diyor. Ya arkadaş, bakın. Allahu Ekber Kebira, ya bak kelime bulamıyorum ya. Bakın, daha yetkinin, görevin, sorumluluğun, hukuki çerçevenin YSK'ya başvurdular o gün. Hatırlayınız.
2: Evet.
0: Kimde olduğunu dahi doğru tahlil etmeden hareket ediyorlar. Niye? Bakın, şunlarla devam edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir linç söylemi var. Bakın, edeben ve üzülerek söylüyorum. Malatya İl Başkanlığı'nda asıldı bir fotoğraf. Bakın, bu kelimenin, sözün bittiği yer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı namzet adaylarını astılar. Üzerine ne yazdılar? Affınıza mağruren hain Kemal. Döndük. Çok üzüldüm. Garip Dede Cemevi. Bakın, ben bu konuda da o kadar çok Cumhuriyet Halk Partisi ile konuştum ki. Hain Kemal sloganları attılar. Ve sorular şunlar. Atan kim? Attıran kim? Amaç ne? Burası bir Cemevi. Burası

0: kabul edin veya etmeyin bir ibadethane. Ben rahatça konuşuyorum. Niye? 2022 Kasım ayında lider Devlet Bahçeli çıktı dedi ki cemevi ibadethanedir. Bitti. Evet. Alevi ve Kürt ayrımı yoktur. Türk ve Kürt birbirinden farklı değildir. Sünni ve Alevi ayrımı hiç yoktur dedi. Peki gene devam ediyorum. Sanatçılarımız eğilelim. İsmini zikretmeyeyim. Seçilmiş genel başkanımızla Garip Dede Cemevi dedik. Özgür Özel'i kastedik. On binlerle lokma yedik. Haksızlığın karşısında haklının yanında Hüseyin'in yanında olduğumuzu unutmamalı. Peki Yezid kim? Sen Hüseyin'in yanındasın. Yezid kim? Yezid. Ya
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Muaviye Yezid kim? Diyorum. Bakın. Yol cümleden uludur. Alevi düsturu not almışım. Ahlak ve edep her şeyin üstündedir. Peki bu mudur ahlaki denge? Niye ifade ediyorum? Bakın. Bir, aynı kutuptan beslenen sistematik var. Dört kere kontrol ettim. Ya dedim acaba ben yanlış mı görüyorum? Sözcü TV, Halk TV, T24, Bir Gün. Çocuklara dedim ki ofiste bir daha bakın, bir daha bakın. Dördü de doğru, sahih, kendi mecralarından paylaşmışlar. Okuyorum. Genel merkezde fotoğraf verin, sizi koruyalım. AKP operasyon yapmasın. Operasyon istemiyorsanız bize destek verin, sizi koruyalım. Kılıçdaroğlu yönetimine yakın isimler belediye başkanlarını aradı. Erdoğan'la temas halindeyiz, operasyon istemiyorsanız bize destek verin. CHP'de çarpıcı iddia, destek varsa operasyon yok. Şimdi bunları niye okuyorum? Çok utanarak okuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, ileri zekalı bir insan olsa, ya bir inanılmaz bir simülasyon kursa, bunları akıl etse, ki asla ve katta farz-ı muhal deriz biz hukukta, bunlar tahayyül dahi edilemez, düşünülemez. Bu sözleri söylemez. Çünkü niye? Her şeyin kaydının kuyduğunun tutulduğu, her telefonun diğer taraftan farklı bir takım kesimler tarafından ikinci, üçüncü telefonlar üzerinden, voice recorderlar üzerinden kaydedildiği, hemen her şeyin kamera altına alındığı bir dönemde neden aynı mecralar, aynı söylem üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nu istiskal ediyor? Neden itibarsızlaştırılıyor? Ya bir tane orta zekalı adam Özgür Bey'in tarafından, bakın affınıza varıyor, çıksın desin ki ya biz bunu şunun için yapıyoruz. İki, bizden sadır değil. Bunu okyanus ötesindeki FETÖ'cü hesapları yapıyor. Üç, hayır. Bunun hiçbir şeyle ilgili yok. Bunun, ya arkadaş siz her yayında söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıdır. Birdir, ikidir, üçtür, on üçtür. Cumhuriyet Halk Partisi tektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, salladım burada tüzüğü ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin madde bir. Sarsılmaz önderidir. Değişmez genel başkanıdır dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni 100 yıl sonra, yok çelenklerdeki fotoğraflar, yok affedersin cemevinde hain Kemal sloganları. Bakınız ben Sayın Gürsel Tekin'i aradım ya, abi dedim ben hazmedemiyorum dedim ya. Ben hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne rey vermedim. Hayatım boyunca bu ekranlarda inanın mücadele ettim. Ama ne için mücadele ettim? Bu ülkenin geleceği aynı Ay Yıldız Albayrakçı. Bir güne bir gün saygısızlık etmedim. Ama sen Alevi canları kullanarak, Caferi vatandaşlarımız üzerinden hareket ederek, sen o cemevinin milletvekili başkanının açıklamalarını okudunuz mu ya? Hepimiz değişelim, biz gidelim dedi. 63 kişinin üyeliği askıya alındı. Ama bu mudur ya? Bizi biz yapan değerler. Cenazede birbirimize sövüyoruz. İbadethanelerde birbirimize sövüyoruz. İl başkanına hain Kemal resmi asıyoruz. E sonra dönüyoruz diyoruz ki affınıza mağaran, bunu da bitireyim. Ya elinden gelseydi, imkan olsaydı yapacaktı. Gene ismini kapatayım. Çok hakikaten üzücü. Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelişini iptal etti. Niye iptal etti biliyor musunuz? Provokasyon olmasın diye. Hala duruyor tweet. Kıymetli, çok önemli isim, moderatör, hanımefendi tweet attı. Kapadım ismini. Gişede işe gidiş saatinin olağan kalabalığını kendine gelmiş gibi seç. Seçilmiş CHP'nin başına kon. Hala duruyor bakın. Hala tweetinde duruyor. 500 bin tık
1: bitmez,
0: oluyor.
1: Bunlar bitmez.
0: Ama bakın. Bunlar,
2: herkese bu, eleştirmesin ama, ya.
0: Bakın bu eleştiri değil. Bakın kıymetli Sezin Hanım. Bunun bir karşılığı olur, eleştirin. Sayın Kemal Bey demiş ki ben provokasyon olmasın, Alevi canları üzerinden toplum ikiye ayrılmasın,
1: ibadethanelerde siyaset
0: yapalım olmasın, ben bunu iptal ettim demiş. Hala bu tweet. Ya bakın ismini Ede ben kapatıyorum.
1: Peki.
0: Neden duruyor ve hala bu zihniyet üzerinden iki tane genel başkanı yansıttınız. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuğu. Sağdaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında ceket ilikliyordu. Ne diyordu? Onun bana kattığı değerler üzerinden ben bugün milletvekiliyim, grup başkan vekili. Ne oldu da hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun dedi. Evet. Nokta.
1: Peki. Şeye cevap vermediniz. Şimdi çağrı heyeti...
0: Çağrı heyeti tabii ki başvurabilirler. Önce doğru yapmamaları gerekir ama...

0: Doğru mecra usul hukuk mahkemeleri değildir. Onu bir söyleyelim. Değerli hukukçularına Bülent Bey gibi değerli üstadlarımız var. Sorsunlar. Bir, iki, böyle bir hamleleri yaptıkları vakit.
1: Cem Bey, o kısmı anlamadım.
2: Diyor ki çağrı yani heyetine açarsanız başvurmak hata olur.
0: Hata olur. Nedenlerini açıklıyorum. Danışsınlar Bülent Bey gibi değerli üstadlarıma. Bir, sulh hukuk mahkemesinin yetkisi
2: size
0: üzerinden...
2: Size danışsınlar diyor.
0: Sulh hukuk mahkemesinin yetkisi üzerinden bir tartışma açacaklar. İki, daha dün tartıştıkları hususlar... Daha dün tartıştıkları hususlar neydi? Geliyorlar, partiye çağrı heyeti, onların tabiriyle kayyum heyeti atatıyorlar. Gürsel Tekin ve beraberindeki isimler vardı. Biri kalp krizi geçirdi, öldürüyorlardı adamı. Adamın yemediği hakaret, küfür kalmadı. Aynı duruma düşerler ve en nihayetinde benim haddim değil, hukuki çerçevede verilecek kararlar bellidir. Niye? 36. Hukuk Dairesi'nin kararı Yargıtay safahatinden geçene dek aslanlar gibi burada dururken, bu da bekletici mesele, eskilerin tabiriyle meseleyi müstehireyken, hiçbir asli hukuk mahkemesi ve veya sulh hukuk mahkemesi onların tabiriyle Türkiye'de yeni bir çağrı heyeti oluşturarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçime götüremez. Çünkü niye? Konu derdest-i rüyettir hukuki tabiriyle. Derdest-i rüyet bu karardır. Bu karar Yargıtay tarafından bozulursa zaten çağrı heyetine gerek yoktur. Onandığı anda da doğrudan doğruya Necdet Saraç'ın ve Kemal Bey'in ifade ettiği gibi Eylül ayında hanımefendi ifade buyurdu. Delegelerin hukuki sıhhati elinden alınmıştır. O delegeler kimdir? Bakın 196 delege tedbirli, 27'si AK Parti'ye geçmiş, 5'i müstafi istifa etmiş, 14'ü ihraç, 44'ü tutuklu. Siz bu mevcut formasyonla, yapıyla zaten seçime gidemezsiniz. Gittiğinizi farz-ı muhal düşünelim, o da sakıt olur.
2: Peki. Danışsınlar diyorsunuz, biz danışalım.
1: Kerem Bey, birkaç cümle söyleyebilir miyim bununla ilgili?
2: Bülent Bey, tam ben size soracaktım. Şimdi bu mutlak yetmiyormuş, bir de çağrı heyeti çıktı. Cem Kaya diyor ki tıpkı Yargıtay'a başvurma konusunda taktik hata yaptılar. Çağrı heyetine başvurmaları da ikinci bir hata olur. Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz? Çünkü şimdi, pazartesi itibaren mahkemeye şöyle, başvurulacağı söyleniyor. Buyurunuz.
1: Hem Cem Bey hem de Necdet Bey benim bu konudaki görüşlerimi bence yakından takip etmişlerdir. Ben ilk günden itibaren şunu söyledim. Bu kararı temiz etmeyin. Bu karar kesinleşsin. Kesinleştikten sonra partinin iç hukukuna göre çözüm yolları bulunsun demiştim. Yani bunu kamuoyunda Ömer Faruk Emineoğlu'yla ben savundum. Bunu kamuoyuna açık mecralarda da savunduk. Ama parti yönetimi bu hukuksuz kararın bu şekilde kabul edilmesinin siyaseten doğru olmayacağını düşündüğü için bu olayı Yargıtay'a taşıdılar. Ben yargı eliyle siyasetin belirlenmesine karşı çıktığım için de ilk günden itibaren bu kararı temiz edin, temizden vazgeçin. Çünkü bu kararın bozulması sorunu çözmeyecek, sorun daha da uzayacak. O yüzden burada kim haklı kim haksızdan ziyade partinin iç hukukuna dönmek lazım. Şimdi bu çağrı heyeti meselesi de aslında bu kritik. Yani muhtemelen bu hafta içerisinde başvuracaklar.
2: Evet.
1: Mahkeme ne karar verecektir bilmiyorum ama bunun geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde uygulamaları vardır. Yani merhum Baykal zamanında kurultay delegeleri imza toplamıştır. Yeterli imza olmasına rağmen Sayın Baykal o dönemde kurultayı toplamamıştı. Tam çağrı heyeti başvurusu yapıldığında bu kez Sayın Baykal kurultay kararı almıştı. Dolayısıyla o dava sonuçsuz kalmıştı. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidilmesi gerekiyor. Eğer parti yönetimi Kemal Bey bu karar, yani delegelerin kararını Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na sunup kurultay kararı almadığı sürece bu işlemi bir tek Sulh Hukuk Mahkemesi'nin belirleyeceği çağrı heyeti yapabilir. Ha mahkeme bu kararı İsraf Mahkemesi'nin kararını dayanak alarak ben böyle bir karar veremem derse eğer, bakın böyle bir bunu deme olasılığı var. Bunu gerekçe gösterip bunu reddedebilir. Ama bunu derse, bakın olağanüstü kurultay yapılamıyorsa olağan kurultay da yapılamaz. Hani Butlan yönetimi şunu söylüyor ya, biz Eylül ayında olağan kurultay takvimini başlatıyoruz. Başlatamazsın. Niye zaten başlatamazsınız biliyor musunuz? Şundan dolayı.
0: Sıkıştırdıkları için.
1: Yargıtay kararı bozdu.
0: Doğru.
1: Tedbiri de kaldırdı.
0: Doğru diyor.
1: Ne olacak? Sen Ankara İl Başkanı'nı görevden aldın. İzmir İl Başkanı'nı görevden aldın. Onlar seçimle gelmiş insanlar. Beni yetkisiz bir şekilde ihraç ettin. Ben bunun hakkını, hukukunu savunmayacak.

miyim? O yüzden bugün, yani önümüzdeki hafta mahkemenin vereceği karar orayı da belirleyecek. Eğer mahkeme olağanüstü kurultay yapamazsın derse olağan kurultayı da yapamazsın. O yüzden benim çağrım şudur. Yani ben burada Sayın Genel Başkan Özgür Özel'e de Kemal Bey'e de çağrıda bulunmak istiyorum. Otursunlar, hani Necdet Bey diyor ya, otursunlar belirlesinler. Oturup belirlenecek tek şey bu temyiz isteminden feragat edip bu kararı kesinleştirip

0: partinin iç hukukunu uygulatmak. Partinin iç hukukunu uygulatmazsan o zaman Eylül'de ben kurultay takvimini başlatıyorum. O hiçbir anlamı yok. Çünkü sen şu anda mevcut tüzüğe uymuyorsun. Yani mevcut tüzüğe uymadığını somut örneği benim tedbir kararımı kaldıran İl Disiplin Kurulu'nu hemen görevden alıyorsun. Hem de bir gün önceki yazıyla görevden alıyorsun. Yerine de yetkin olmadığı halde MYK kararıyla bir İl Disiplin Kurulu atıyorsun. Atsınlar tüzüğün, Cem Bey bizim tüzüğü çalışmış. Atsın bu işlemin partinin iç hukukuna uygun olan bir maddeyi bana göstersin. Beni ihraç etmelerine gerek yok. Ben kendim istifa ederim zaten.
1: Ben zaten ama bizle ilgili fikrimi söyledim üstadım.
0: Siz partinin tüzüğüne uymayacaksanız o zaman sizin yapacağınız olağan kurultay takvimine de Özgür Bey'in güvenmesini bekleyemezsiniz. Çünkü siz buna uymayacaksınız. Masa başlarında delege yazacaksınız. Özgür Bey'i içeride niye tutmaya çalışıyorsunuz biliyor musunuz? Özgür Bey içeride olursa parti barajı geçebilir. Özgür Bey'i ihraç edersen, Özgür Bey gider yeni bir parti kurarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Cem Bey şimdi demin Kemal Bey ile ilgili şeyi söyledi. Ya bir lideri, bir genel başkanı gazeteciler, siyasetçiler, yorumcular koruyamazlar. Bir lideri, bir genel başkanı halk korur. Halk var eder. Özgür Bey sahada, her gün sahada. İşte bu hafta Diyarbakır, Gaziantep, bugün İzmir. Halkın coşkusunu, halkın teveccühünü, halkın desteğini görüyorsunuz. Gitsin Kemal Bey aynı yerlerden geçsin. Halk ona bu desteği gösterirse burada benim Cem Bey'in, Necdet Bey'in, Kemal Bey'i savunmasına gerek kalmaz. Halkın sevgi göstermesi lazım. Halkın inanması lazım. Cem Bey ile Necdet Bey'in inanması bir şey ifade etmez.
2: Benim de bir sorum alabilir miyim Bülent Bey'e? Bir kere bu çağrı heyeti için bu başvuru yapıldığı takdirde bu ne kadar da sonuçlanır? Şimdi adli tatil de geliyor.
1: Yo, bu dosya üzerinden. Derhal.
0: Mahkeme bunu öncelikle görüşür, karar verir.
1: Sezin Hanım'a öncelikle görüşür.
2: Hemen hızla çok yani basit. Önümüzdeki günlerde biz çok bunun kararını öğreniriz.
1: İddia taciz müracaatı gibidir. Çok basit.
0: Tabii bu değişik işten çıkan karardır. Esastan vereceği bir karar değil.
1: İki dosyamız vardır. Kıymetli üstadımın affına var ya. Bir esas davalardır. Evet. Bizim tartıştığımız 36 UKG'den esasa yönelik bir davadır. Uzun sürelidir. Bir de değişik iş dediğimiz iddia taciz müracaatları, iddia tedbir davaları uzun yargılamaya tabi olmayan takdimen öncelikle ivedilikle görülen derhal karara bağlanan dosyalar.
2: Bir de benim anladığım kadarıyla Bülent Bey burada en mesela temiz çözüm Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu Yargıtay başvurusundan o temizi kendisinin çekmesi. Şimdi yeni avukatlar görevli zaten.
3: Başvurmadı ki Özgür Bey başvurdu.
0: Ya Sezin Hanım bakın günlerdir sizinle birçok televizyon kanalında
2: ama o konuda
0: bu
2: da işte tartışma vardı.
0: Bütün Türkiye buraya kilitlenmiş durumda. Bakın burada olması gereken nedir biliyor musunuz? Yargıtay adli tatile girmeden bu dosyayı alıp esastan çözmesi gerekiyor. Bunu yapmazsa yani Butlan ekibine zaman kazandırmak için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi zaman kazandırmak için bu dosyayı Türkiye'nin en önemli meselesini, en önemli davasının esastan karar vermezse bakın o zaman gerçekten Türkiye'deki yargı sistemi, yüksek yargı ile ilgili de söylenecek çok şey vardır.
1: Soru sorayım üstadım.
0: O yüzden Yargıtay'ın yapması gereken şey şudur.
4: Kerem
0: bu
4: Bey.
0: Kararı 20 Temmuz'dan önce görüşüp karar vereceksiniz. Bu kadar basit.
2: Peki davayı kim çekebilir şimdi bu aşamada Özgür Yargıtay'dan?
4: Bey. Hayır.
2: Özgür Bey.
4: Özgür Bey olur mu? Özgür Bey'in imza etkisi yok. Bay bay.
3: Hayır, i̇şte temiz başvurusu.
4: Hayır, çekemez. Kemal Bey'in yetkisinde.
2: İşte onun Kemal Bey araya, değil mi?
4: Bir araya gelsinler
0: Kemal
4: diyor
0: Bey çekebilir. Kemal Bey
2: Kemal
0: başvuran,
2: Bey peki, işte onu demeye
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı başvurmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Başvurduysa da genel başkan tebliğ alınmadığı için.
4: Hiç önemli değil. Bugün bu imza etkisi Kemal Bey'e aittir. Onun için üstad diyor ya yan yana otursunlar, kamuoyuna bir fotoğraf versinler. Birlikte bu kararı verip Kemal Bey çeksin.
2: Peki bu iyi niyet göstergesi İyi. Olarak Kılıçdaroğlu bu başvuruyu Necdet geri çekemez mi?
4: Tefek
2: yani
4: ayarlar.
2: Asıl en
4: hukuksuz kararı tescil ettirdin diye adamın affedersiniz yemediği küfür kalmadı. Daha ağır küfürlerle yol verirler.
3: Peki Necdet Bey buyurun.
5: Şimdi Kerem Bey, Bülent Bey'in de şu noktaya gelmesi önemli gerçekten. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana gelmesini istemesi son derece önemli. Bakın aslında evet. CHP kamuoyu bunu istiyor. CHP kamuoyu çok net bir biçimde bunu istiyor. Şimdi biz bu ekranlarda yıllarca hukuk tartışmaları

0: Hukukta boşluk bulmak isterseniz o boşluğu bulursunuz. Sonuç alamazsınız. Ortada şöyle bir gerçeklik var. Yani sonuçta siyasi sahiplerle alınmış bir hukuki karar var. Mutlak mutlak kararı böyle bir karar. Burada bir kere şunun altını çizeyim. Aslında taraflar bu kararı kabul etmiş durumdalar. Sorun bu karara karşı nasıl tavır alacağım, nasıl mücadele edeceğim. Şimdi geçen programda da söyledim. Bir, ben de kendim de parti meclisinin normal atanmış isimleri değiliz. Tıpkı Özgür Bey'e yakın isimlerin atanmadığı gibi. Parti meclisinde kalan 57 üyenin tümü bir önceki kurultayda seçilmiş parti meclisi üyeleridir. Kemal Kılıçdaroğlu da bir önceki kurultay yani 2020 kurultayında seçilmiş genel başkandır. Bir kere burası net. Yani burada hiç lafları sündürmeye gerek yok. Yok öyleydi böyleydi. Böyle bir gerçeklik var ve mahkeme bu kişilerin göreve iadesine karar verdi. Şimdi ortadaki bu gerçeği nasıl çözeriz diye tartışmak gerekiyor.
1: Tamam.
0: Hukuki olarak istediğimiz kadar tartışalım. Cem Bey'i geçen programda da izledim. Önemli şeyler söylüyor. Bülent Bey'in hukukçuluğu noktasında da benim hiçbir tereddütüm ve tartışmam yok. Ama görüyorum ki bu yeni bir iş de değil. Yıllara yayılan bir geriye dönüş baktığımızda Türkiye'de alınmış hiçbir kararla ilgili neredeyse siyasetle ilgili kastediyorum bir mutabakat söz konusu değil. Mutabakatın şeyi şudur. Lafları dolaştırmaya gerek yok. Mutlak mutlağın sürecinde ismi geçenler bu sürecin sorumlusudur. İki, bakın birincisi bu. Bunu söylemek zorundayım.
1: Tamam.
0: İki, yapılması gereken bellidir. Yol alınacaksa Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden büyükse, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den de büyüktür. Kemal Kılıçdaroğlu Hikmet Çetin'den de Murat Karayalçın'dan da yaşayan CHP Genel Başkanları açısından söylüyor. Yapılması gereken çok nettir. Eğer bu sorun çözülecekse bir samimiyet testi aranıyorsa samimiyet testi işin etrafında dolaşmak değildir. Samimiyet testi yalan haber üretmek değildir. Samimiyet testi Cem Evi'nde hain Kemal slogan attırmak değildi. Bakın geri tepti. Yani ya da Kadir İnanır'ın cenazesinde bir gerçekten o anlamıyla isim yarıştırmak değildir. Yapılması gereken bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi birliğini isteyenler Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana otururlar. Özgür Bey'e ben de buradan çağrı yapıyorum. Sayın Özgür Özel'e. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapacağını deklare etti. Sayın Özgür Özel de en kısa sürede Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana gelip bu sürede ortak takvim belirleyebilir.
1: Peki.
0: Mahkemenin aldığı karar, tedbir ya da başka bir işler süreçte çok rahat birlikte organize edilebilir. Siz siyasi olarak yan yana gelirseniz o yan yana gelişteki belirleyici tercih CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz kardeşim böldürmeyeceğiz diyen herkesin bir anlamıyla da bu sürecin sorumlularının net söyleyeyim. Bu sürecin sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu değildir bir işin buraya gelmesine. 2,5 yıldır biz bu ekranlar dahi mutlak mutlunu her platformda tartıştık. Şimdi yeniden dönüp dönüp aynı şeyleri tartışmamıza gerek yok. Kurultay süreci de, partinin birliği de, partinin siyasi yol haritası da buralardan çok rahat belirlenebilir. Hiç spekülasyon yapılıyor ya. Ya partinin yol haritası ile ilgili, siyasi yaklaşımı ile ilgili. Bugüne kadar partinin genel yayınladığı belgelerle ilgili kim itiraz etmiş? Hatta itirazı yetersiz bulanlar var. Daha da büyütmek gerekir diyenler var. Ben de mesela normal olarak bunu söyleyenlerden bir tanesiyim. Şimdi bu yapılmadığı sürece ne oluyor biliyor musunuz? Demin Cem Bey bir biçimde ifade etti gerçekten. Yani alt alta sıraladığımızda her konuda yalan üretiminde tanık oluyoruz. Her konuda gerçekten bir informasyonların dezenforme edildiğine tanıklık ediyoruz. Ya yani yazık günah mesela gerçekten partide dün yan yana yürüyen insanlar birbirine düşman hukuku uygulayamaz. Dün yan yana yürüyen insanlar birbirlerini hedefe koyamazlar. Bu son
1: Peki.
0: derece haksızdır, son derece tehlikelidir. Ya şimdi siz gerekçesi ne olursa olsun bir ilin yüzeyine Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine X çarpı işareti koyarak asamazsınız. Bu
1: Tamam.
0: gerçekten insanları karşı karşıya getirmedir. Linç etme kültürüdür. Bunu teşvik etmemek gerekiyor. Bakın Garip Dede'de yapılan ters tepti. Bugün daha sabah Garip Dede Başkanı Sayın Celal Fırat da beni de aradı. Aynı zamanda DEM Milletvekili. Kendisinin anlattıkları var. Yani siz şimdi her platformu Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da işte sizinle yol yürümeyenleri ötekileştirmeye ayırırsanız, her platformda düşmanlığı körüklerseniz yalnızca karşınızdakilere zarar vermezsiniz. Çok net şunu söyleyeyim. Kendinize de zarar verirsiniz. Kimsenin
1: Peki.
0: CHP'ye böyle zarar vermeye hakkı yok. Bu
1: Peki
0: nedenle
1: Necdet
0: de
1: Bey.
0: yol yakınken yapılması gereken bellidir. Hiç öyle ayrı parti tartışmaları falan filan değil. Hangi ayrı parti? Hangi ideolojik politik formasyonla ayrı parti kuruyorsunuz?
1: Peki.
0: Hangi ideolojik

0: psikolojik gerekçeniz var.
1: Peki.
0: Yapılması gereken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel'in yan yana gelmesi, kurultay sürecini birlikte belirlemesidir. Hiç kimseye bu noktada ortamı provokete etmek için fırsat vermemek gerekiyor.
1: Peki, teşekkür ederim. Zaten dediğinizde yazdık. CHP yönetiminden Özel'e çağrı diye de yazdık. Bir cümle rica edeceğim.
2: Çok kısa. Değerli yargıtay kararı ama. İçin.
1: Yok yok. O artık uzuyor. O bitmez. Çok mesele var. Daha bir parti meselesini konuşmak. Özgür Özel diyor ki seçime giremez CHP. Kurultay olmazsa.
2: Ya bakın bu sadece aynı
1: bir cümle.
2: Ya bakın force majör durumdur. 15 gün önceki programda da anlattım. Şu anki tedbir kararı tıpkı korona pandemi döneminde olduğu gibi bütün süreleri Cumhuriyet Halk Partisi yönünden kesmiştir. Büyük kongresini yapıp yapmaması seçime girme ehliyetiyle uzak yakın hiçbir sıhhat etkisi yoktur.
1: Bülent Bey, neden böyle düşünüyor Özgür Özel?
3: Şimdi şöyle, Cem Bey bir hukuki yorumdan bahsediyor. Yorumluyor, yani bir hukuk kuralını söylemiyor. Diyor ki bu böyledir diyor. Ama Özgür Bey'in söylediği şey siyasi partiler yasasına dayalı. Siyasi partiler diyor ki bir siyasi parti iki büyük kongresini üst üste yapmazsa seçimlere giremez diyor. Şimdi bu CHP'nin yaşadığı süreç buradaki süreci keser mi kesmez mi bir yorum meselesidir. Üstad, İşte Özgür Bey de diyor ki ya böyle bir risk var, ben bu riske niye gireyim diyor. Yoksa siyasi partiler yasası açık ama Cem Bey'in söylediği bir yorum. Ha, bana sorarsanız ben de Cem Bey gibi düşünüyorum. Ben de diyorum böyle bir şey olursa partinin seçimlere girmesi engellenemez. Ama kim yapacak bunu? Sonuçta bir Yüksek Seçim Kurulu bu konuda karar verecek. O yüzden buradaki inisiyatifi neden Yüksek Seçim Kurulu'na bırakıyorsun? Neden böyle bir boşluk bırakıyorsun?
1: Peki.
2: Bak,
1: hakkım bende.
2: Eyvallah. Kıymetli üstadımla aynı fikirde olduğumuz için. 26 Temmuz'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurultay yapmadığında seçimlere giremez. Aynısını değerli diğer hukukçu meslektaşımız Zeynel Emre Bey 11 Haziran tarihinde ifade etti. Biz yine bu yayına çıktık ve dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kurultay tarihi 25 Temmuz 2020. Üstadın da söylediği gibi üst üste 3 kurultay 25 Temmuz 2026'ya gelir ve fakat 21 Mayıs tarihli karar, tedbir kararı. Çak sizi böyle çakar buraya. O karar devam ettiğimiz için tutuklama gibi bir tedbirdir. Force majör bir durumdur. Yani mücbir sebeptir. Hukuki süre burada işlemez. Olduğu yerde durursunuz. Zaman akıp gider ama hukuk durur burada. Onun için bu söylem, kıymetli üstadın ifade buyurdu, çok önemli. Olağan genel kurulda yapamazsınız. Çünkü niye? Yargıtay 3. Hukuk Dairesi. Bozma kararı verdiği an otomatik Özgür Özel'e döner. Yani tedbir kararı mürtefi olur. Evet. O vakit Eylül ayında yapılacak bir olağan genel kurul ifadesi de hukuka uygun değildir. Tıpkı bu beyanın hukuka uygun olmadığı gibi.
1: Kamuoyu araştırmalarından daha zor değil mi?
4: Evet evet. Vallahi çok içinden çıkılır gibi durmuyor.
1: Şimdi hem hakkınızı çok yedim. Yeni parti de tartışılıyor ya da hazır parti. Hı hı. Şimdi neydi?
2: Anadolu Birliği.
1: Anadolu Birliği Partisi. Genel Başkanı Bedri Yakın. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bedri Yalçın, özür dilerim.
2: Malatya
1: Bedri
2: Yalçın.
1: 86 milletvekiliyle beraber Özgür Özel ve arkadaşları partimize katılacak dedi. Özgür Özel bu haber doğru değil diye açıklama yaptı. Doğrudur değildir ama yeni partiyi bir süredir tartışıyoruz. Hatta partinin yolu İmamoğlu'nun ANAP çizgisinde 4 Eylül'ü bir arada toplayan bir çizgide olması yönünde görüş sarf ettiği. Güya Özgür Özelci'nin bu dünya kulisten geçilmiyor bu arada. Evet. Yani Özgür Özelci'nin hayır biz solcu bir parti kuralım dediği tartışmaları da var. Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Şimdi şu tartışmada yani sizin öneğin yayının başında söylediği çenekleri bile yan yana gelmeyen iki isim nasıl bir yere gelecek? Necdet Bey çağrıda bulundu. Bülent Bey de hani mahkeme kararları ortada, bir hareket edilmesi lazım diyor.
4: Ya öncelikli olarak yani ekranda olan arkadaşlarımız elbette ki onlar partinin içindeler, Cumhuriyet Halk Partililer. Fakat olan bir

0: en konusunda ya duygusal bir yaklaşımları var. Rasyonel değil yani. Hani bir araya gelsinler, otursunlar, bir çerçeve çizsinler ya, bunun karşılığı yoktur. Yani ben ilk günden beri kanaatim bu. Çünkü yani Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan partiyi yönetmeye geldi. Hani paylaşmak için gelmedi. Ha şöyle bir imkan olur mu? Onun da riskleri var. Yani Özgür Özel tek başına gelip Kemal Kılıçdaroğlu'yla oturup bir ortak genel başkan, ikisinin de olmayacağı bir genel başkan üzerinde anlaşıp kurultaya gidebilirler. Bu formül de doğrudan İmamoğlu'nu devre dışı bıraktığı için bu da karşılığı olan bir fikir değil. O zaman iş kalıyor. Bu futbolda transfer döneminde kulis haberleri olur. Bazen böyle televizyonları açıp okuyorum. Biri diyor ki bir kulis bende var, öteki diyor bende var. Dur bir önce hangisini alalım falan. Dedim ki ya bu transfer haberlerine benzedi. Yani 90 tane transfer haberinin işte 85 tanesi yanlış çıkarmış. Hatta %1'e düşermiş bazen.
1: Ama spor gazetelerinin en çok sattığı dönem transfer dönemleridir.
0: İşte şöyle
1: hepimiz
0: yani,
1: merak ederiz.
0: Yani tutum, siyasi yorumları alıyordu. Siyasi yorumları en azından o transfer dönemine benzetmememiz lazım. Şimdi varsayalım ki nihayetinde şöyledir yani. Öyle ya da böyle yenilikçi ekip için bir rota gözüküyor. Rota da eninde sonunda bir parti kurma rotası. Ha orada şu
1: O partiyle
0: tartışılabilir.
1: ilgili led de gelsin.
0: Yani bir de ben eğer yani gerçekten bir parti kuracaklarsa, yani yedek parti, bir parti daha kenarda bir
1: Yedek mi,
0: şey
1: hazır
0: daha.
1: mı?
0: Ya bence şöyle hazır doğru ama hazır şöyle hazır olmalı. Doğrudan kendi kimliklerini bir hafta içerisinde renklerini verecekleri bir parti olmalı.
1: Bak sizin dediğiniz İhsan Bey, biz iktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak, gel güreşe tutuşturuyorsa onları orada bırakırım. Ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok çünkü.
0: Bu
1: Yani bu
0: bence
1: kurultay kavgalarına girmeyeceğim.
0: evet.
1: Kendi yolumdan gidip iktidara yürüyeceğim diyor.
0: Bu bir hakikat yani, bu bir gerçekliği ifade ediyor. Çünkü onlar da yani herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır birlikte çalışmış, birbirinin nefesini koklamış insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya ne için oturduğunu bizden iyi biliyorlar. Dolayısıyla bu eninde sonunda bir partiye doğru gidecek. Fakat orada acaba bu yol yöntemi belirlerken partiyle işte kavga etmek, Kemal Bey'i itibarsızlaştırmak ve sürekli işte bütün alanlarda bir cephe savaşı vermek acaba yenilikçi ekibin lehine mi aleyhine mi? Onu ben çok kestiremiyorum. Çok bence lehlerine gibi durmuyor. Şimdi Türkiye'de işte
1: Ya
0: başarılı bir
1: mesela
0: örnek
1: Necip
0: var.
1: Bey'in az önce söylediği şey size mantıklı gelmiyor mu? Eylül dedi, Kemal Bey kendini de bağladı. Eylül'e kadar bekleyin, mücadelenizi orada verin diyor.
0: Şöyle yani bütün yönetim yetkileri, icra yetkileri, ifa yetkileri genel merkezdeyken bence yenilikçi ekip böyle bir tuzağa düşmez.
1: Tuzak mı
0: Yani
1: diyor?
0: şöyle düşünün, şimdi diyelim ki bir il başkanı görevden aldı, İzmir il başkanı. Görevi nedir? İlçe başkanlarını değiştirecekler. Oradaki
1: İzmir
0: delegasyonu
1: delegasyonu dedi.
0: değiştirecekler. Dolayısıyla İzmir delegesi %100 olmaz. %90 banko Kılıçdaroğlu taraftarı olacak. Ya da Ankara yarın aynı olacak. Şimdi diğerleri ne yapmış olacaklar? Yani ilçelerde yarışa mı girecekler? Ya da işte yani kazandıkları zaman bir daha görevden alır, bir daha atarlar. Çünkü şöyle, ya Türk Siyasi Partiler Kanunu'nda genel merkezler olağanüstü derece yetkiye sahip. Ya delegelerin %100'ünü kendi kalemleriyle yazma yetkileri var. Burada bence şu an şeyin yani yenilikçi ekibin kararsızlığı kendilerine de aynı zamanda kaybettiren bir durum. Ha şunu yeğliyor olabilirler. Biz iç hukuk yollarını tüketelim. Yapacağımız bütün adımları atalım. Sonrasında diyelim ki ey ahali, ey Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, bizim başka şansımız kalmadı. İşte
1: Evet.
0: orada yeni tartışmalar, bunu kulis üzerinden değil ki belki analiz üzerinden yorumlamak lazım. Kurulacak parti bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzeyecek. Dört eğilimi birleştirecek. Ben iki konunun Cumhuriyet Halk Partisi yenilikçi ekip tarafından ya modası geçmiş ve tarihi geçmiş konu olarak ele alacağım. Birincisi bu dış güçler meselesi. Kılıçdaroğlu da bunu ifade etti. Yani biz dedi vatan derken onlar uluslararası mahfillerden iktidar devşirmeye çalışıyorlar. Bir de Türkiye'de bu uluslararası güçler, mahfiller sözü geçtiği zaman bu ister Kılıçdaroğlu dönemiyle ilgili olsun, ister bugünle ilgili olsun. Hatta ben Türkiye'deki büyük yolsuzluklarla ilgili bile herhangi bir grubun yaptığı bir yolsuzluk uluslararası bir alana dayanıyorsa kapının öbür tarafında mutlaka FETÖ vardır.
1: Peki az önce Bülent Bey sizi işaret ederek söyledi. Dedi ki İhsan Bey'e sorun. Mevcut CHP yönetimi mi teveccüh görüyor?